0: Ne zaman kurban keseceksiniz demiş. Hüseyin Bey'e teşekkürler. Kurban fiyatları da aldı başını gidiyor değil mi? Altın fiyatlarını geçmiştir kurbanlar. Biz et met görmediğimiz için. Ben en son buzdolabının içine et resimleri koydum. Çocuk açtığı zaman buzdolabında et var zannetsin. Bonfilesinden piyasasına kadar, kıymasından tavuğuna kadar acayip güzel resimler yaptım ya. Buzdolabı nasıl biliyorsun? Açıyorsun, bir bakıyorsun dolu ama elini attığın zaman fotoğraf geliyor. Diyelim kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, biraz mesaj okuyalım tekrar. Bir resim geldi, şey atmış. Ferhat Bey'in resmini atmış. Aygün abi günaydın. Almanya Essen'den selamın aleyküm selam demiş. Bir daha gelemez Türk futbolu temizlenecek inşallah. Son 10 senenin yaşananlar ortada demiş. İncelenmeli demiş son 10 sene. Dinleyicimizin hemen ismiyle bakalım. Aykut kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Günaydın, yayınlar. 29 Eylül Dünya Kalp Günümüz kutlu olsun. Böyle bir günde milli takım kalbimizi çok fena kırdı. Yenilebiliriz ama bu şekilde ezilmeye hiç beklemiyordum demiş. Bugün Dünya Kalp Günü müymüş ya? Dinleyicinin ismini bulamadım. Sonu 17 ile biten. Bugün Dünya Kalp Günü'ymüş ya. Bilmiyordum ben. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ymüş. Kalp gününde bize güzel, kalbimizi attıracak haberler geldi. Nereden geldi? Riva'dan geldi. MHK'den geldi. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam, dün akşam üzüldük ama sabah Sayın Bakanımızın açıklamalarıyla biraz sevindik gibi geldi. MHK'de operasyon başladı hocam. İsterseniz dün akşama dönelim, sonra da bugünkü MHK operasyona dönelim. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz sevgili hocam?
2: Sağ olun sevgili Aygün. Kim başlattı operasyonu? Adalet Bakanımız.
0: Evet, Akın Gülek başlattı, doğru.
2: Allah razı olsun.
0: Diyor. Aynen, doğru söylüyorsun.
2: Yani hiç kimse kusura bakmasın. Ya şimdi sırf o değil. Yani bir gün federasyonu da başlatacak Adalet Bakanımız. Ya bu ne? Yani bir monterle, kim monterle? Bizde dalga geçiyor ya. Evet ya, biz ya. Ay yıldızlı forma bizim olmazsa olmazımız, bizim kutsalımız. Yani sen Dünya Kupası'na gidiyorsun, bizle dalga geçiyorsun, oradan geliyorsun Fransa'ya yeniliyoruz, harika, rüya gibi oynadık diyorsun, bir şeyler diyorsun. Yani karşındaki insanlar, 85 milyon Türk insanı aptal sanki, neyin ne olduğunu görmüyor. Dün akşam en sonunda Bursa taraftarı patladı.
0: Evet.
2: Ve maçı bile bitirmeden terk etmeyip gitmiş doğruysa.
0: Doğru hocam. Çok erken ilk yarıda gitti zaten. Tribünler tamam. Hani villa versene falan filan diye tepki gösterince ilk yarıda hemen gitmiş.
2: Tamam işte, yani sevgili Aydın, böyle bir şey var mı ya? Dün yani biz bu kadar kötü bir takım mıyız yani? Bir tek Arda'ya bağlamışsın. Arda'ya bütün yükümüz sırtına. Arda bir şeyler yapmaya uğraşıyor ya. Futbolcu seçimlerin falan ne kadar doğru, ne yapıyorsun sen? Milli takımın başında kaldığın müddetçe ne verdin bu ülkeye Montella? Daha hala hiç gideceğim mi diyeceğim yok, hayatından memnun.
0: Hocam giderler mi ya? Çiftlik.
2: Sevgili Aydın,
0: çiftlik.
2: Kusura bakma, nereye ya, geliyorsun?
0: Nereye gidecek? Bir de diyor ki teklifler vardı ya, bir tane teklif yok hocam ya. Bak ben konuştum. Federasyondaki bir arkadaşımla konuştum. Ya dedim böyle. Ya Aygün dedi hiçbir şey yok dedi. İnan dedi ya. Yani federasyona gelen en ufak bir şey yok dedi. Yazı yok dedi ya.
2: Peki sana başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de.
0: Bir de bunu Türk vatandaşı yapıyorduk. Biliyorsun değil mi hocam?
2: Efendim?
0: Bir de Türk vatandaşı yapıyorlardı, biliyorsun bunu. Dedi ya İbrahim Hacı Osmanoğlu. Türk vatandaşı yapalım falan filan diye konuştu bir yer. Hatırlıyorsun değil mi?
2: O abi İbrahim
0: Hacı Osmanoğlu sakın ha,
2: diyorsa
0: sakın
2: yapar.
0: Sakın
2: diyorsa yapar.
0: Sakın ha.
2: Yapar abi. Kim ne diyecek ona? Kim ne diyecek? Villalar dağıttı, bilmem ne dağıttı. Dün taraftarları gördüm, ben utandım ya. Futbolumuzun içinde böyle şeyler yaşanması doğru mu? Biz az şeylerle mutlu olan insanlarız. Ama ay yıldızlı forma dediğin zaman bizim için akan sular durur. Biz sabah 5'lerde 50 milyon kişi uyandı.
0: Evet ya, Dünya Kupası'nda.
2: Hep beraber İstiklal Marşı'nı söylediler parklarda.
0: Belediyelerimiz
2: çorba dağıttı.
0: Doğru. Dev yani ekranda da maçlar verdi. Doğru.
2: Evet. Voleybolcu kızlarımız neden bu kadar çok seviliyor? Ay yıldızlı formaya gidikleri zaman orada koydukları performanstan dolayı. Neden Hidayet Türkoğlu'nun A milli basketbol takımı bu kadar seviliyor ve direkt hiç elenmeden direkt Dünya Kupası'na katılacak her şeyden ortaya koydular. Ha, bir çıkış yapmaları lazımdı değil mi? Bu futbol takımımızın da. Ama neyin çıkışı abi? Fransa'ya yeniliyorsun. Aa, iyi oynadık biz. Şöyle daha İsmail'in kafası olsaydı biz galip gelirdik. Dalga geçiyorlar.
3: Dalga geçiyorlar. Doğru.
2: Dalga geçiyorlar sevgili Aydın. Ya burada biz bugün Allah razı olsun Adalet Bakanı'ndan. Hiç kusura bakmasınlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebrik ederim hocam. Bu operasyonda çok önemli. Masak raporları da var çünkü.
2: Bakanlık bu emri veriyor.
0: Tabii ki. Doğru. Doğru.
2: Bakanlık bu emri veriyor. Cumhuriyet Savcısı da görevini yapıyor. Alıyor, sorgulanacak. Ya her hafta hakemle yatıyoruz, hakemle kalkıyoruz. Bu işte uğraşanların hepsi diyor hakemlerimiz kötü, adalet dağıtamıyor. Bir maçta birisi kırmızı kart gösterdiği pozisyonu öteki maçta geç diyor. Ya böyle bir düzen olur mu? Biz buna milyarlarca dolarlar yatırılmış. Statlarımız inan Avrupa'da statlardan daha güzel. Çoğu. Ama sevgili Aygün yok yani. Federasyon başkanımızın ben ne yaptığını bilmiyorum. Tamam yani çok güçlü onlar. Onlara laf söyleyemeyiz. Biz MHK başkanı için iki buçuk seneden konuşuyoruz. Beri konuşuyoruz da ne oluyor?
0: En son dikkat çektirdik ama hocam şöyle deme. Konuştuk. Bak şimdi Ferhat Gündoğdu isimli şahsın mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği. Sebahattin Şahin mobbing, evrakta sahtecilik. Ahmet Şahin ismi evrakta sahtecilik. Sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Gözlemciler yandaşlarına vermek suretiyle bunlar da yapıldı hocam, hatırlıyorsun değil mi? Sınav sorularını verdiler. Cevaplarını verdiler. İnsanlar, bazıları sınavlar geçirildi, onlar düdük çaldı. Diyoruz ya biz, ya bu adam diyoruz kural bilmiyor diyoruz ya, bunu nasıl düdük çalıyor diyoruz. Hatırlıyorsun değil mi hocam, bunları konuştuk biz ya.
2: Hatırlamaz olur muyum?
0: Biz bunları seninle de konuştuk, herkesle konuştuk hocam ya. İnanır gibi değil ya.
2: Sen gittin röportaja gittin.
0: Kaçtı. Ya. Masadan kaçtı gitti.
2: Masadan kaçtı gitti hatırlıyor.
0: Evet. Bir şey sordum kaçtı gitti. Odayı terk etti. Mecnun Başkan da canlı şahidi.
2: Ben bu tür çok üzüntülüyüm. Neden üzüntülüyüm? Bunlara hiç bizim bakanlarımız bilmem ne, onların 10 bin tane işi var. Kendi evet. İşlerine bakabilirdi. Ama bizim federasyon başkanımız maalesef abi. Dümdüz. Neyi dümdüz? Başarılı ol, başarısız ol. Türk futbola baksın, önemli değil abi. Yani bu Ferhat Gündoğdu isten senelerdir herkes söylüyor. Nasıl onu tutarsın? He?
0: Hala dedi ya, Sayın Serdar Adalı geçenlerde açıklama yaptı ya, söyledik diyor. Ferhat Bey TFF Başkanı arkasında diyor, güveniyorum ona diyor demiş dedi
2: evet,
0: ya.
2: Evet, ya ben de onunla hepsi nereden konuşuyorum
0: evet,
2: zaten.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şu dakika itibariyle bu arkadaşlar aklanıncaya kadar görevlerini bırakması gerekir. Ya, nerede o, TFF Başkanı?
2: Abi o yok. İkincisi Montello. Sevgili Futbol Federasyonu Başkanı. Bu milli takım senin değil.
0: Evet.
2: Bu milli takım 85 milyon, 90 milyon Türk insanının. Sen burada istediğin gibi kendi sanki bir kulüp başkanı gibi burayı idare edemezsin. Burayı ehli insanlara bırakacaksın. Hani fazla derine girmek istemiyorum. Sen Dünya Kupası'ndan sonra o Montella'ya getirdin, bu takımın başına göre devam ettirdin. Yapamazsın bunu. Bak dünyada, bak İtalya değiştirdi. Hollanda değişti.
0: Hepsi
2: ya,
0: hep değiştirdi hocam. Hepsi değiştirdi.
2: Bütün takımlar değişti. Sen neden değiştirmiyorsun? Neden yani? Senin futbolla ilgili tarafın ne? Ya ben bakıyorum senin futbolla ilgili olduğun taraf pırıl pırıl da değil. Ya o zaman kardeşim bırak oraya bu futbolun başını, bu işi bilen, bunu yaşayan birisi gelsin. Kusura bakma. Onu da getirtmiyorsunuz. Ya o zaman da artık yani yorum yapmanın bile şeyi yok, alemi yok. Ben dün sana bir şey söyleyeceğim. Arda'ya çok üzüldüm.
0: Ben de çok üzüldüm ya. Dün bizim yayın, televizyon yayını vardı. Orada bir programa katılan bir yorumcu da dedi ki ben Arda'ya çok üzülüyorum dedi ya. Hakikaten hocam ya, neler ya yapıyor
2: bütün
0: çocuk
2: Türkiye'de
0: ama.
2: Yani sabahtan beri yüzlerce mesaj geldi. Herkes aynı işi söylüyor ya, çocuk oraya koşuyor, oraya koşuyor, oraya bir şeyler yapıyor. Olmaz ya. Olmaz. İkincisi ilk yarı bir kadro çıkartıyorsun. Ne düşünüyorsun? Olmuyorsa değiştir.
0: Evet.
2: Hemen.
0: Evet.
2: değiştirmen için 3 tane gol mü yemen lazım? İlk yarıdan bahsediyorum.
0: Ya hocam bir şey sana söyleyeceğim. Çıktı dedi ki, ya dedi işte İtalya'nın dedi kadrosu dedi 840 milyon euro dedi. Tamam mı, kadro kalitesi fiyatı? Bizim diyor 417 milyon euro dedi. Peki ben de şimdi Montella'ya sormak istiyorum sevgili hocam. Sen de bunu defalarca söyledin. Sen Dünya Kupası'na yenildin. Avusturya'nın değeri 60 milyon euro. Paraguay 150 milyon euro. Onlara nasıl yenildin o zaman? Eğer onu düşünürsen.
2: Sevgili Aydın, bunları Futbol Federasyonu Başkanı karar veriyor ama Futbol Federasyonu Başkanı sağlıklı düşünemiyor. Daha hala diyor ki dün akşam, efendim biz iki maç üst üste 3 gün arayla oynadığımız zaman işte böyle toparlanamıyoruz. Peki öteki takımlar nasıl toparlanıyor? Bak dün Fransa gitti, Belçika yayındı.
0: Evet, evet.
2: Onlar nasıl toparlanıyor? Bak İtalya ilk maçında yenildi. Dün bize karşı nasıl ilk yarı daha da fark olabilirdi.
0: Hocam 20 dakikada 3 gol yedik ya.
2: Evet. Yani adamlar biz ikinci yarı şanlandık. Adamlar da bulmuşlar galibiyeti. 3 farkı. Adamlar
0: bence Mancini büyük ihtimalle fazla şey yapmayın dedi. Ben sana söyleyeyim. Skoru tutalım dedi. Yoksa çok daha
2: hemen
0: fark olabilirdi.
2: Hemen değiştirdi oyuncu.
0: Oyuncuları değiştirdi. Ya bir de bir şey sanacağım hocam. İtalya dün eksik de geldi.
2: Ya eksik geldi. Fark etmiyor ki sevgili Aydın. Sen de hoca yok ki.
0: Evet.
2: Ben futbolculara kızmıyorum. Sen de hoca yok ki ya. İlk İsmail genç adam, ilk maçın yıldızlarından bir tanesiydi bana göre. Dün oyuna girdikten sonra gene orta sahada en çok mücadele eden, orayı toparlayan İsmail.
0: Oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha iyi olduk. Ama sen bunu ilk anda yapacaktın. Ya bir de şey dedi hocam, 2019 yılından itibaren dedi gol atan Türk forvetimiz yoktu. Sen zaten forvetsiz oynamayı seven bir hocaydın. Ne oldu peki 2019'a kadar gittin?
2: Peki personelin santraforla mı oynuyor?
0: İşte doğru.
2: Yap öyle. Yap. Sen orada sevgili Aygün, biz ne söylersek söyleyelim boş. Senin ne senin dediğin ne benim dediğim ciddiye bile alınmaz. Neden? Federasyon başkanı ben devam ediyorum der. Ben de şimdi zaten yarın yazacağım, şeyi yazacağım. Yani bu Montella'nın mukaveresini 5 sene daha uzatsınlar.
0: Ayrıca Türk vatandaşlığı da versinler.
2: Türk vatandaşlığı da versinler.
0: Versinler.
2: Ya biz Montella gibisini nereden bulacağız? Git ya. En erken elenen takımlardan bir tanesisin sen. Dünya Kupası'nda.
0: 6 günde geri döndük hocam. 6 günde.
2: 6 günde geri geldin. Adamlar oynadığın maçlar senin içinden geçtiler. Sen orada bittin, çıkamadın gruptan. Daha hala Amerika'yı yendin ya.
0: Bin zafer.
2: Bu büyük zafer. Ya ben böyle bir şey istemiyorum. Fransa'dan bir tane yenildin. Harika oynadık. Büyük zafer. Ya kardeşim git işine. Allah aşkına git işine ya. Biz salak değiliz yani. Ama ben büyüklerimizden bahsediyorum. Herhalde birisi bugün yarın bu MHK başkanından sonra ona da dur diyecek veyahut da al bavulunu git diyecekler.
0: Demesi gerekiyor.
2: Yok diyecekler yani. Yok o kesin diyecekler. Tamam kardeşim, iyi adamsın, hoş adamsın ama bir daha futbolun yanından, uzağından, hiçbir yerinden geçme diyecekler.
0: Doğru. Recep Boz ne demiş? İyi yayınlar Aygün abi. Onun adı Aygün Özüpek'tir. Evet, gözü de pektir. Haberler ondadır. Bir gün ne mi oldu? Gün doğmadan Ferhat Gün doğdu. Güzel. Hocam hakikaten dün biraz üzüntülüydük ama bugün Türk futbol açısından da önemli gelişmeler var. İnşallah devamı gelir. Bu tabii ya, ateşi yakan...
2: Orada Adalet Bakanı açıkladığı bir şey var. Bu hakem tayinleri falan, bak o iş bir şey yayınladı.
0: Hocam Ali Tuna'nın şikayetiyle başladı bu. Antalya'daki Ali Tuna'nın el yazısını taklit ederek sınava sokmuşlar adamı. Ben sana söyleyeyim, adamı sınava sokuyorlar, adam başarısız olsun, hakemliğini bitirelim diye. Adam puan başarısız oluyor. Adam diyor ki ben bu sınava girmedim, benim yazım değil diyor. Bir bakıyorlar inceleme sonucunda onun yazısı olmadı ortaya çıkıyor. Adamın yazısını taklit etmişler hocam. Ali Tuna'nın şikayetiyle başladı. Arkasından da bir sürü hakemlerin şikayetleri. Yani dosya çok kabarık. Kolay değil. Allah yardımcılar olsun diyelim. Ama tabii ki masumiyet karinesi var, onu da söyleyelim. Buyurun hocam.
2: Peki bu haftaki tayinleri kim yapacak?
0: Bu haftaki tayinleri yapacak işte. İbrahim Hacı Osmanoğlu yapacak.
2: Zaten o yapıyor yani.
0: Ya bu hafta derken yani zaten şimdi gene iki maçımız var. Yani şey, iki maç oynayacağız ya. Belçika İtalya maçlarımız var ya hocam. Ondan sonraki hafta, ama tayinler tabii şu anda durmuş vaziyette. Herhalde biri yapacak hocam, bilmiyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu mu yapar, şey mi yapar bilemiyorum. Buyurun hocam.
2: Ya, daha kötüye gidecek. İstediğine iddiayı varım.
0: Bence de daha kötüye gidecek.
2: Bizim hakemlerimiz, lan ben dediklerimi yapmazsam üstlerime beni bir daha maça vermezler.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Maç yürütmüyorsa, maç yürütmüyorsa.
0: Aynen, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
2: Ben namert olayım. Ya dün akşam görmüyor musun maçın hakeminin duruşunu? Evet. Ama özgüveni görüyor musun? Dünyanın en iyi hakemlerinden bir tane. Ya bunlardan biraz dem kapın. Sağda hakem ne derse desin. Bizim hakemleri dövüyorlar ya. Hemen etrafını sarıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Hani göya kaptandan başkası gitmeyecek de bitti artık öyle şeyler.
0: Yok kendim canım, hepsi gidiyor artık ya. Yok, o kalktı.
2: Yok, yok sevgili Aydın, ben bizim takımlarımızı üzülüyorum. Borç, harç, dünya transferler yapıyorlar. Bilmem ne hikaye abi.
0: Bak güzel yani bizim... Güzel Türk bir bizim dedin, Türk futbol dedin hocam, söyle.
2: Türk futbolunun çıtası daha yukarı çıkmıyorsa kusura bakma, bizim hakemlerimizin payı çok büyük bunda.
0: Maalesef. Çok büyük. Maalesef. Kısa bir araya gidecek miyiz? Aradan sonra bir soru var hocam. İzmir'den Musli göndermiş. Güzel bir soru, onu size soracağım. Kısa bir aradan sonra Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. İyi yayınlar Aygün abicim. Herkese sormak istiyorum diyor. Özellikle hocam size de soruyor. Dünkü milli takımın başında Montella yerine Türk bir teknik direktör olsaydı bu tolerans gösterilir miydi? Demiş İzmir'den
2: Musli. Yer yerinden oynardı.
0: Bravo. Ama zaten bizimkiler gider istifa ederdi zaten dünkü sonuçtan sonra hocam, bizimkiler.
2: Ya ederdi de sana şunu söyleyeceğim sevgili Aygün. Ya milli takımın başında ben yabancı teknik direktörü kabul edemiyorum.
0: Ben yerli ve milliden yanayım her zaman.
2: Yani inan ki yerliden yanayım. Yani orada bir sürü teknik direktörümüz var. Getir hangisini getirirsen.
0: Fatih Tekke ismi de çok ön planda hocam. Ne diyorsun? Onu duydum ben. Fatih Tekke ismi. Aykut şimdi Kocaman da Pirasa gibi duruyor. Fatih Tekke ismi çok ön planda hocam şu anda.
2: Peki neden?
0: Bilmiyorum.
2: Neden?
0: Bilmiyorum.
2: Yani ben Fatih Teri'yi, Fatih Tekke'yi çok severim. O da beni sever. Ama yani kardeşim, Trabzon iyi bir takım kurdu değil mi?
0: Evet. Çok iyi takım kurdu hem de.
2: Yani, Allah var. Yani hakikaten şampiyon olacak bir takım kurdular. Bu takıma iyi hükmedersen. Fatih orada başarısız oldu mu? Oldu.
0: Oldu.
2: Ayrıca. Yani eller yukarı dedi değil mi? İlk istifası kabul olmadı. Sonra ilk maçtan sonra istifa etti kendisi. Yani neden getireceksin? Yani şu an Fatih Tekke, ben sana soruyorum. Yıpranmış mı, yıpranmamış mı?
0: Yıprandı tabii biraz. Yıprandı.
2: Yani biraz değil, yıprandı sevgili Aygün. Ne yapacaksın şimdi? Sen Trabzonspor'u idare edemedin. Bu bir, yani futbol oyunu, futboluna bir katkı sağlayamadın. İstifa ettin. Ne yapacağım? Milli takıma geldin. Ya sevgili Aydın, bu mantıksal bir şey mi? Bana konuşsana.
0: Yani tabii şimdi bir şey de diyemiyorum hocam. Peki önerin ne mesela?
2: Efendim?
0: Önerin ne, isim anlamında önerin mesela? Yani şu anda milli takımı bu dakika itibariyle alıp da bu iki maçta biraz daha değiştirebilecek, o havayı, atmosferi ortadan kaldırabilecek. Sergen. Söyle hocam.
2: Benim yerli.
0: Tamam.
2: Aykut Hoca da dahil bunun içine.
0: Sergen Hoca, Fatih Hoca gibi.
2: Fatih Hoca, Sergen Hoca, hepsi. Kim gelirse gelsin, kusura bakma. Ama şu an yani Montella'dan hepsi başarılı olur. Montella'dan daha başarılı olurlar. Ama şu an Fatih Tekke, yani o kör göze parmak sokar gibi olur bana göre. Yani benim görüşüm, yanlış anlama.
0: Anladım hocam.
2: Fatih Tekke'yi de çok severim.
0: Çok da sevdiğini ama, biliyorum. İyi de dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz.
2: Evet, ama yani şu an Fatih Tekke, ya zor bir yıprandı Fatih Tekke. Bir dinlenmesi gerekmez mi Fatih Tekke'nin? Bir kendini yenilemesi gerekmez mi? Şimdi sen oradan gel, milli takım daha büyük bir girdap. Dünyanın Fatih Tekke Trabzon'daki yıldızları idare edemedi. Gel şimdi milli takımdaki yıldızları nasıl idare edeceksin? He?
0: Zor.
2: Söylesene.
0: Zor. Zor. Zor.
2: Ama bunları konuşan var mı? Var mı? Bunları konuşan var mı çevremde?
0: Ya Fatih Tekke anlamında mı konuşan varmış?
2: Evet.
0: Var.
2: Varsa mesele yok. Bunları açık açık konuşan varsa, bir bizim gibi düşünen varsa doğru düşünüyor.
0: Var.
2: Ben Fatih Tekke'ye hiçbir şey söylemiyorum. Aslan gibi çocuk, namuslu, dürüst, aile babası, bir şeyine eyvallah diyorum. Ama Fatih Tekke'nin şu an burada yıprandı. O kim bilir kafasının içinde ne fırtınalar kopuyor. Sen oradan al, milli takımın başına getir. Ne yapacak burada? Ama burada şimdi Fatih dinlenmiş, daha zinde, büyük takımlarda başarılı olmuş hocalar var, boşta duruyor. Onları getirseler daha doğru yaparlar diye düşünüyorum. Esasında federasyonda futbolun başına kimi getireceksin abi? Federasyon çok önemli. Çok önemli. Çok önemli.
0: Hocam yani. Şimdi bu yazışmalar yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlandı. İbrahim Haskoloğlu açıklamalarda bulunmuş bu yazışmalarla ilgili. Gözaltındaki Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı, tabii bunlar arkadaşlar iddialar, onu da söyleyeyim. Bunlar bizim iddialarımız değil. Ferdi Karadoğ'un yazışmalarında bu dörtlüğü çıkartalım, hepsi 100 alacak. Hocam ne oluyor ya? Puan anlamı 100 alsınlar ki onlar hakem olsun, diğerleri olmasın anlamında. Abi böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Vallahi sevgili Aydın, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Beğenirsin beğenmezsin. Bugün Cüneyt Çakır nerede? Türkiye'de mi?
0: Değil.
2: Değil mi? Gürcistan'da mı? Nerede? Bir Gürcistan'da. De UEFA bilmem ne komitesinde.
0: Tabii komitelerde.
2: Getirsene onu madem öyle merak
0: ediyorsun. Abi niye getirsin? Adamın şeyini, Riva'daki şeyini kaldırdılar ya. Resimlerini, mesimlerini falan filan. Ona ayrılan köşeye kaldırdılar.
2: Abi ortadan. Önemli olan o değil. Önemli olan Türkiye. Önemli olan Türk futbolu. Getirsene sevgili.
0: Hocam bunların Türk futbolunu düşünmediğini görüyoruz şu an. Bak yazışmalar önümde, okuyamıyorum şu anda tabii. Normal şartlarda yani öyle yazışmalar var ki Twitter'da açın arkadaşlar okuyun. Yani yazışmaları okuyorum, hakikaten inanır gibi değil ya. Bunların Türk futbolunu düşünmediği ortada hocam.
2: Evet. Daha bir de biraz daha ileri gideyim. Şeyin başına, MHK'nin başkanına, babasına getir kardeşim, Mustafa Denizli'yi getir, Fatih'i getir. Fatih Terim'i Aykut Kocaman'a getir. Milli takımdan bahsetmiyorum.
0: MHK anlamında bahsediyorsun.
2: Evet, MHK anlamında bahsediyorum.
0: Ama getir bir hakemlik şey olması gerekiyor hocam. MHK anlamında bir hakemlik şeyi olması gerekiyor.
2: Nasıl yani? Hakemlik yapması lazım.
0: Tabii yani MHK başlayayım. Şimdi Mustafa Deniz'i nasıl getireceksin hocam hakemlik? Bir bakayım ben onun şeyinin statüsüne bakayım. Yani vallahi, olabilir mi diye.
2: Şimdi sevgili Aygün, bilen birisinin gelmesi lazım. Futbolun içinden birisinin gelmesi lazım.
0: Yusuf Namoğlu ne güzel yaptı ya. Ha?
2: Yusuf Namoğlu özel bir adam.
0: Özel bir adam hakikaten ya.
2: Zekeriya abi de özel.
0: Zekeriya abi de aynı şey. Adam dürüst adam. Adama neler yaptılar ya.
2: Ama adamın canından bıktırdılar.
0: Evet, adam bıktı ya. Ne şeyi kaldı ya, neredeyse maddi şeyine kadar adamın her şeyine şey yaptılar ya. Evet. Neler yaptılar adama?
2: Nihat Özdemir istifa etti. Neden istifa etti? Hakemler yüzünden istifa etti. Hatırla.
0: Evet.
2: Yani sen senelerdir bunu düzeltememişsin abi. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Spor Bakanımızın bu işe el atması lazım. O girmiyor bu toplara.
0: Evet, girmiyor toplara.
2: Girmiyor abi. Edecek abi ne derse Spor Bakanı var mı da? Yani Ankara'daki devlet büyükleri bin bir tane işleri var. Ama sporun başındaki bakan bu işe el atması lazım. Ya şöyle düşünmesi lazım. Bugün basket iyi gidiyorsa Hidayet Türkoğlu değil mi?
0: Evet.
2: Bugün voleybol iyi gidiyorsa Akif Üstündağ değil mi?
0: Evet, Mehmet Akif Üstündağ, doğru.
2: Evet, o zaman abi buraya da getir bilen birisini. Zahmet'in 3-4 Nisan bilen insana getir. Bugün git Akif Üstündağ da Hidayet Türkoğlu da 3 Nisan biliyorlar.
0: Maalesef.
2: Biz bizi buna layık görmüyorlar. Kusura bakma abi.
0: Doğru. Doğru. İlk okul dörtten ter. Kimse kusura bakmayacak yani. Ben değil, kendi de söyledi yani.
2: Abi bu böyle yani. Abi bu bizim Türk insanı maçlarla hafta sonu geldiği zaman koca hafta bak hep futbol.
0: Abi cebindeki 3 kuruş parasını veriyor insanımız ya. Yazık, evet, günah abi. Ya. O insanlara evet. Yazık günah ya. Çocuğuna forma almak için belki de günlerce mesaiye kalıyor bu insanlar ya. Sırf çocuğuna forma alayım, gitsin çocuğumu maça götüreyim diye. Ya bunların vebali var lan üzerinizde. Hakikaten bunları... ya. Yazıklar olsun size be. Doğru hocam. Bak gene sinirimiz, gene şekerimiz çıktı. Yemin ediyorum ya.
2: Yok aman sus, rütük var.
0: Rütük var aman. Bak hocam bu sefer bana rütüğü hatırlattı. Gördün mü Yücel? Aygün Bey kapalı soğuk bir Ankara gününden selam ve sevgiler demiş Serdar Yıldız. Dediniz ve haklı çıktınız. Ferhat Bey ve ekibine operasyon yapıldı. Selamlar ve sevgiler. beklediğimiz bir şey miydi? Yani ben tabii böyle bir şey beklemiyordum ama görevden alınmasını bekliyordum. Ben sadece Riva'danı, hocam temizlik yapacağın zaman baştan aşağı hepsini götürmen lazım ya. Bütün kuruları temizlemen lazım hocam. Ancak Türk futbolu böyle temizlenir. Ne diyorsun?
2: Baştan aşağıya.
0: Aynen.
2: Ya ceza veriyorsun, kaldırıyorsun.
0: Evet, öteki komik ya.
2: Ceza ya komik o kadar ya. Yani kusura bakma, tahkim kurulu, disiplin kurulu, daha bir sürü şeyler var sevgili gün, konuşmuyorum. Biliyorsun, senle konuşmuyorsun, benle konuşmuyorum.
0: Evet, çok şeyler var.
2: Olmaz arkadaşlar. Yani oranın baştan aşağıydı. Bizim ülkemizde çok kaliteli insanlar var sevgili Aygün. Bu futbolun içinde olan insanlar var. Namuslu, dürüst insanlar. İsterse Fenerbahçeli olsun, isterse Galatasaraylı, isterse Beşiktaşlı, Trabzonlu fark etmez. Çok çok değerli insanlar var. Bu işi bilen. Onların gelmesi lazım sevgili Aygün. Ama bunda ayıp yok. Ama ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Bizim kulüplerimiz samimi değil.
0: Değil tabii hocam. Tribün oynuyorlar ya. Maçtan sonra çıkıyorlar, farklı konuşuyorlar. TFF'ye gidiyorsunuz, ibra ediyorsunuz. Etmeyin ibra, düşürün TFF'yi. TFF düşürse MHK kalmayacaktı. Bunu ben defalarca söylüyorum. Yok.
2: Hiç samimi değil.
0: Değiller.
2: Hani, bir laf var. At sahibine göre kişiler abi. Boş ver. Yani hiç kulüp başkanları falan konuşuyor bilmem ne maçlardan sonra, maçlardan önce. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye abi. Boş ver. Alan razı, satan razı. Biz konuştuğumuzda çenemiz yoruluyor. Sadece o kadar.
0: Hamza Bey demiş ki iyi yayınlar demiş. Ne demiş büyüklerimiz? Sen dik dur, eğri yolunu bulur demiş. Doğru söylüyor.
2: Yani doğru bu, söylüyor. İnşallah bulur. Ama mesela bugün onu diyorum. Yani bir Adalet Bakanımız bizim ruhumuza böyle bir serinlik getirdi. İnşallah bu sonuna kadar gider.
0: Hocam son olarak ekleyeceğin bir şey var mı sevgili Osman Şen?
2: Yok, yani üzüntülü bir günümüz. Evet. Yani şimdi Belçika ile oynayacağız. Döneceğiz İngiltere. Belçika maçı var ya. Fransa maçından, İtalya maçından daha zor.
0: Daha zor. Sonra İtalya'ya gideceğiz.
2: Yani sonunda da İtalya'ya gideceğiz. Yani neyse, ama yani mutsuzuz. Milli takım bizim her şeyimiz. Buna bir çare, devlet büyükleri bir çare bulsunlar abi. Kulüp başkanları bulamıyor. Futbolun içindeki insanlar bulamıyor. İnşallah devlet büyüklerimiz buna bir çare bulur.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkürler tekrar hocam katkılarınızdan
2: dolayı. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Evet, hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ne demiş Esteban? Aygün abi hayırlı yayınlar. Ben Adana'dan Ömer. Seni tebrik ediyorum ve alkışlıyorum demiş. Ferhat Ferhat dedin. Sonunda Ferhat'ın foyası ortaya çıktı. Helal olsun adamsın demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Şu an hattımızda MK Haber TV'den sevgili Tuğbacı Bayramoğlu var. Tuğba Bursa'daydı. Dün yayında da sık sık bağlantılar kurduk. Atmosferi devam bize aktardı. Tuğba yerimize hoş geldin. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Günaydın. Evet, dün Bursa'da hoş olmayan bir milli takım izledik diyebilirim. Hı hı. Herkesin öyle beklentisi vardı değil mi? Şu Montella istifa eder mi? Soruldu da kendisine bu soru. Hayır, hiçbir şey yere gitmiyorum. Yani ben A ligine çıkartmışım bu takımı dedi. Düşebilir de gerekirse A liginden dedi. Ben çıkarttım dedi. Yani inanamadım ben dünkü açıklamaları, açık konuşmak gerekirse. Hiç, yani gayet başarılı bulan milli takımı bir Montella var. Böyle de bir durum var. O da bir şey diyeceğim Aygün. Montella gayet iyi Türkçe anlıyor.
0: Anlasın.
3: Gayet iyi öğrenmiş.
0: Anlıyorsa yani, o zaman Türk halkının da düşüncelerini çok neden iyi anlaması gerekir.
3: Çünkü şöyle emin oldum. Bir kişi...
0: Son sonradaki de ölçüsün değil mi? Döndü, hatta niye sordurmuyorsun diye baktı. Onu duydu, anladı zaten.
3: Aynen. Şöyle söyleyeyim. Ben de zaten onu soracaktım. Hatta onu soracağım için benzer, yani istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Bana döndü de hani soracak mısın diye. Yok dedi, zaten benzer soru soruldu. Çok yorum yaptı soracak kişi, yani hani konuşuyorsunuz dedi, istifa et. Ama dedi soru bu, soruya gelin falan. O arada Montella kendi direkt dinledi için ne olduğunu da anladı ve direkt başladı bıtı bıtı bıtı konuşmaya. Yani orada net olarak anladım ki çok iyi anlıyor Türkçe, yani öyle böyle değil, gayet iyi anlıyor. Ama lakin dedi ki ben bu takımı haline çıkarttım.
0: Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bakın burada işte bizim arkadaşlarımızın soru sorarken seni tenzih ediyorum. Senin dışındakiler için soruyorum. Ya sen Dünya Kupası'na biz nasıl gittik arkadaşlar? Dünya Kupası'na biz nasıl gittik? Statüyü bir anda değiştirdiler. Biz o statüden, değişikliğinden yararlandık. Evet.
3: Onlarda da yani zar zor. Burada biliyorsun Romanya'yı da 1-0 Kosova'yı da Kosova'da yani 1,5 milyon nüfus ülkeden bahsediyoruz Aydın.
0: Yani Tuba'cığım, sevgili Tuba'cığım, statü değişmeseydi biz gidemiyorduk Dünya Kupası'na.
3: Evet, gidemiyorduk.
0: Bunu bilsin insanlar. Statü bir anda değişti. 24-36'da bilmem neye çıkardılar. Doğru mu Tuba? Biz bir anda gittik.
3: Evet. Statü değişti. İki eleme maçı yaptık. Gittik. Burada tabii şöyle de bir şey var ama burada Bosna Hersek'in elediği İtalya gelip bize futbol dersi verebiliyorsa eksik haliyle. Bunları da sorgulamak lazım. Yani sen evinde ağırlıyorsun, 25 dakikada maçı 3-0 yapmışsın yani.
0: Ya böyle bir şey yok ya. İlk 20 dakikada 3-0 oldu ya. Her 7 dakikada
3: ya
0: bir gol
3: yedik. 25 dakikada 3-0 olacak. Maç bitti. Maç sonra da kimse maç falan izlemedi. Yani 25 dakikada 3-0'lık.
0: Kaçın dakikada çıktı İbrahim Hacı Osmanoğlu? Sen dün yayında tam söyledin de hatırlayamadım
3: ben. Evet, şöyle oldu. Ben size bağlanırken yani bu 25. dakikadan ikinci golden itibaren istifa. Önce Montella istifa dendi. Kısa bir süre TFF dendi. Sonra İbrahim dışarı diye bağırıldıktan sonra bir hareketlenme oldu. Ben yayın için içeri geçiyordum ses olmasın diye. Hareketlenme gelince merdivenlerden aşağı indim. Video çekeyim. Çektim baktım o arada koltuğu boştu. Yani üçüncü gol sonrası çıkmıştı. Orada gördüm ben de hani içeri mi geçti, stat'tan mı ayrıldı diye. O yüzden de siz de yayında sordunuz ya. İbrahim dışarı bağırınca içeri girmişti zaten. Sonra da zaten stat'tan ayrılmış.
0: Stat'tan ayrıldı sonra. Gözün aydın Aygüme, bağırasın dedesi ben. Hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz şampiyonluklar geri gelecek mi demiş. Çok da mesaj var, bir yandan bakıyorum. Sevgili Tuba.
3: Ben hakim.
0: Efendim?
3: Bilmiyorum,
0: pardon. Dün kadroyu gördüğün zaman ne hissettin ilk 11'i gördüğün an Tuba?
3: Ya, şimdi bir mesela hala formu bir de diyor hani ülke diyor kaç senedir ben mi çıkartamıyorum, forvet yok bu ülkenin diyor. Yani forvet olanları da almıyorsun ki kadroya. Defans mesela sinyal veriyor. Şimdi Beşiktaşlar kızıyor diye Orkun üzerinden örnek verdi işte. Çaktak, evet Orkun Çaktak parmakla oynuyor birkaç maçtır. Tabii bu performansın etkiler. Sadece mevzu Orkun'da değil ki. Yani bana göre, ben ısrarla söylüyorum. En iyi defans oyuncularından biri Süper Lig'in. Hele tehlikeli bir adam verecekse rakipte Emirhan'dır. Emirhan'ı da almıyor mesela. Şimdi kaleciye Berke'ye yapılanları düşündüğümüzde bir mobbing sistemi vardı milli takımda maalesef. Ve milli takım değil. En büyük sıkıntı. Böyle Arda kendi başına bir dünya yıldızı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir takım ruhu, takımdaşlık falan anlamında hiçbir şey yok. Ve kaldık iki maç yani. Dün de dediğim gibi 4 tane maç oynayacaksın. Bu ilk defa oluyor. Yani normal milli maç aralarında 2 maç olur.
0: Evet, genelde 2 maç olur. Şey,
3: çok parlanabilirdi. Ama ilk defa böyle bir sisteme geçirdi. Daha fazla maç olsun. Şimdi 2 maçta da deplasmana gideceksin. Belçik maçı hiç kolay değil. Bir de sen bu İtalya'yla eksik olmayacak, daha da fazla olacak.
0: Tabii İtalya çok eksik geldi, bunu
3: İtalya'da
0: söyleyeyim.
3: İtalya'da oynayacaksın. Ve ben Ranieri'nin okunuşlarının da geldiğini düşünüyorum. Dün bir fotoğraf paylaşmıştım ben. Biliyorsun yani ünlü Claudio Ranieri. Aslında şey, sportif direktörü gibi bir pozisyona getirilmiş İtalya'da. Bayağı bir arka planda ekip çalışmaya başlamış. İtalya eski günlerinde de yeniden
0: dönmesi için çalışmaya başlamış.
3: Evet, yani çok daha sistemli ve şey görünüyor. Yani Mancini ayrı ama Mancini'nin de başında aslında Ranieri var. Yani bakalım, onun dokunuşlarının İtalya milli takımına etkisi olacağını düşünüyorum. Sürekli notlar alıyor, sürekli yanında birileri izliyor, sürekli gözlemliyor, antrenmanda vesaire. Antrenman aşkı basın toplantısında geliyor. Her şeyi kontrol altına almış. Yani tam bir direktör pozisyonuna girmiş. Tüm ekibi, herkesi, her şeyi kontrol ediyor. O yüzden İtalya milli takımının da toparlama sürecine gelebilir ama bize de böyle bir şey lazım. Yani biz Türk milli takımına da hakikaten böyle bir her şeyi kontrol eden, yani sportif direktör işini iyi manada yaparsa çok önemli bir şey. Beşiktaş'ta da bunun etkisini öndürsen de görüyoruz. Çok böyle Montella'nın çok şeyinin dudaklarının arasında kaldık. Yani istenmeyen adam, taraftar istemiyor. Çünkü başarısız. Biz Dünya Kupası başarısız. yaptığının üzerine, bir de sen şimdi iki maçta da yeniliyorsun.

0: Yani iki maçta da yemiyorsun. Bir de İtalya'dan 25 dakikada 3 tane gol yiyorsun. İşte ayrı
1: ya bir şey sana söyleyeceğim Tuğba.
0: Tarlası.
1: Tuğba.
0: Daha ayrı bir şey yani.
1: İstersen kısa bir araya gidelim. Aradan sonra şu Berke'ye sormak istiyorum. Ya Altay'ı getiriyorsun. Altay'ı milli takım alıyorsun.
0: Evet.
1: Berke gibi Fransa'da yılın kalecisi seçilmiş
0: Almıyorsun.
1: ona. Onu sana soracağım. Kısa bir aradan sonra Tuğba Civarıman'la sohbetimizi devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MK Haber TV'den sevgili Tuğbacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Berke konusuna girmek istiyorum. Ya şimdi Altay yaklaşık bir senedir falan milli takımda yok. Ya bir seneden fazla süredir de zaten kendi takımında da kadroya giremiyor, oynamıyor. Ve sen
0: öte yandan Fransa'da yine bu ayda ayın kalecisi seçilen Berke.
1: Evet. Evet.
0: Fransa Ligi kolay bir lig değil. Fransa Ligi'nde ayın kalecisi seçiliyorsun. Ve muhteşem kurtarışlar yapıyor baktıysan. Ya yazın benim Berke'yle konuşma fırsatım oldu. Yazın konuştuk biz. Haziran ayı sonu muydu neydi? Çok büyük detaylı anlatmak istemedi tabii. Yani ne diyeyim ki dedi. Her şeyi biliyorsunuz dedim. Milli takımda yaşananları da. Kırgın. Yani bir lobicilik var deniyordu milli takımda. Ve bunu çok belirgin görüyoruz. Yani ben milli takımın bu ruhsuzluğunun Montella gitmediği sürece düzeleceğine inanmıyorum.
1: Ben de
0: yani Deniz Gül diyorsun illaki forvetle çıkar. Çok fazla. Mesela Emin Han'a da bugün.
1: Şimdi şey olarak diyor. 2019'dan beri diyor bu takımda diyor bu ülkede diyor forvet yok diyor. Tamam da
0: forvet yok diyor aynen.
1: Şimdi niye bu daha önce sen bunu niye söylemiyordun? Dünya Kupası'na giderken böyle bir açıklama yaptın mı sen Montella? Niye demediler? Yapmadılar. 4-6-0.
0: Bunun kadro değerinden bahsetti.
1: Sen kimlere yenildin? Yenildiğin takımlara baktık mı? Onları da söyleyeceğim ben şimdi. Biz Avustralya'ya yenildik biliyorsun Dünya Kupası'nda. Evet. Kaçtı Avustralya'nın marka değeri?
0: Paraguay.
1: 60 milyon. Paraguay 150 milyon.
0: Evet.
1: Biz 417.
0: Bu da söylendi. İstediği gibi cevap veriyor. Bu da söylendi.
1: Ha söylendi mi bu da?
0: Tabii yani Paraguay'a da diyorsunuz da dediler yani. Fakat şöyle yapıyor. Anlıyor da. Asıl sorun aslında ne biliyor musunuz? Anladığı için çok iyi bir Türkçeyi. O an dönüp istediği cevabı veriyor. Kendi bir senaryo hani konuşma senaryosunu yazarsınız öyle.
1: Bu acaba tazminatını alma anlamında mı istifa etmeyi düşünmüyor? Gönderilmeyi mi düşünüyor acaba?
0: Aynen yani bence gönderilmeden gitmeyecek. Hatta bir İtalyan gazetesi de biraz işte çok fazla üstüne gidiyorsunuz falan gibilerinden de bir soru sordu. Biraz gıcık olduk yani sonradan.
1: Çok mu üzerine gidiliyor? Tabii ki İtalyan.
0: Yani. Bir zahmet İtalya'da böyle bir şey olsa sanki tutacaklar hocayı.
1: Mancini dün akşam 4-1 olsaydı Mancini'ye ne sorular sorardı o La Gazzetta della Sport'a
0: arkadaşlar. Evet onunla konuştuk La Gazzetta della Sport'ta. Ben de hazır bulmuşum İtalyanları hepsiyle tek tek İtalyano'yu soruyorum. İtalyano diye. Hatta bir tane onu çok iyi tanıyan bir gazeteci vardı. Neyse iletişim bilgilerini aldım İtalyan medyasıyla babamızı güçlendirdik diyelim. Sana öyle söyleyeyim sevgili Aygün. Şöyle ya bu Montella'da şu kafa var ya her şeyi her söyleneni anlıyor. Kafasına göre cevap veriyor. Beni görevden sonra alın diyor. Şimdi de şeyin rahatlığında. İki maç daha var hani bugün hoca değiştirilmez deyip iki maçı daha çıkartacak ama ve lakin hep dün hatta yayında demiştim ya federasyon başkanının bu Montella'yı ve MHK başkanını koruma arzusu
1: kendisini götürecek
0: koltuğunu yakabilecek tehlikeye sokacak dedim çünkü de Montella'nın savunulacak bir durumu var. Yani öyle bir ışık vaat eden milli takım işte hani bir şey görürsünüz bir oyun sistemi görürsünüz bir şey vaat eder o zaman tabii ki hani evet sabırlı olalım falan deriz ama yani zaten sen daha kadro kuramıyorsun sen daha elindeki oyuncuları değerlendiremiyorsun bunun üzerine niye o görevde ya da hakemlerden illallah evet her zaman deriz ama artık dibine vurduk yani her hafta saçma sapan hatalar. Şimdi sen bunun üzerine MHK başkanını nasıl savunabiliriz? Nasıl savunabiliriz yani?
1: Bursa seyircisini tebrik ediyorum. Müthiş tepki koydular. Villa versene tezahüratı süper demiş Hakan.

0: hadi organize edersiniz de bu işlerde birazcık da bilirsin tribüncüler vardı. Onlar daha iyi organize eder. Yani bağırmaları, çağırmaları, baskını, coşkuyu vesaire. Şimdi orada da hiç verilmedi. Beşiktaş'ta da verilmedi.
1: Doğru.
0: Süper Stad'ında oynandı o maç. Hiçbir tane bilet verilmedi.
1: Doğru. Sevgili Tuğba, biraz da sence Montella'nın yerine düşünülen bir isim var mı? Senin kulağına gelen bir bilgi var mı?
0: Bir sürü isimler dün de konuşuldu. Ben sanki bir benim aklımda yani Fatih Tekke olur mu
1: diye, ben de onu söylüyorum. Fatih Tekke ismi evet. Aklına geldi çünkü. Aykut Kocaman gibi. İsmi var ama onu da söyleyelim.
0: Aykut Kocaman ve Fatih Tekke ismini ben de duydum. Duymadım değil. İki ismini de duydum. Söyleyeyim yani. Yabancı bence getirmesinler. Bunu en çok annem karşı çıkıyor biliyorsun. Deliriyor. 80 yaşında annem sürekli milli takıma şey yabancı koç olmaz diyor.
1: Doğru söylüyor. Aygün abi günaydın. Ben halk otobüs şoförü Harun. Uzun zamandır yoktum. Çok büyük bir kaza geçirmiştim. Çok geçmiş olsun sevgili kardeşim. Döndüm. Bugün işe başladım ve güzel bir haberle başladım. Tabii ki dün akşam üzüldük. Hepimizin gözü aydın demiş. Sevgili Harun kardeşimize tekrar geçmiş olsun diyelim. Bana gelen bilgi de Fatih Tekke Plase'de de hani derler yani favori Fatih Tekke, hani at yarışlarını yapıyorlar ya favori,
0: evet,
1: Plase
0: sürpriz. Evet. Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman gözüküyor.
0: Aynen, ikisi ben bir hatta Sergen Yalçın diyenler de olmuş, hiç zannetmiyorum.
1: Sergen Yalçın bence olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yani Sergen Hoca biraz televizyonda konuşmaları çok fazla önüne çıkmaya başladı.
0: Çok önüne çıktı, orada da çok fazla çıkacaktır. Şey yapar, bozar yani. Hı hı. Ama Fatih Tekke ilk duyduğum isimdi. Oluş olabilir mi? Olur da yani, neden olmasın? Olmayacak diye bir şey yok. Ama bence hakikaten yerli bir hoca olmalı milli takım başında.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Yerli hocaması lazım. Yerli ve milli olması lazım.
0: Bu sabah biliyorsun asıl bomba haber operasyonla uyandık yani.
1: Evet.
0: MHK başkanı Ferhat Güler'i mesela gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Alanya maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım da var.
1: Ama Yunus Yıldırım zaten gözlemcilik yapıyordu. Bütün maçlarda gözlemcilik yapıyor. Onu da söyleyelim. Evet. Ama yani operasyonu nasıl değerlendiriyorsun sevgili Tuğba? Neler söylersin?
0: Operasyon tabii operasyon yani henüz gözaltılar yani soruşturma sürdüğü için net bir şey konuşmamak gerekir. Ancak çok da fazla adli dosyalar var, iddialar var. İşte mesela sınav soruları.
1: Nerede gibi? Hı hı. Çok fazla
0: evet,
1: iddialar var tabii bunlar.
0: Evet. Dilekçede mesela bir normalde polis olan bir hakemden bir şeyler isteniyor. O da yapamamanın suç bildikten sonra da.
1: Tabii bu iddialar diyelim. Sosyal medyada bununla ilgili çok fazla iddialar var diyelim. Öyle diyelim Tuba.
0: Evet. Aynen.
1: Ama yargılama sonucunda tabii. Yargılama sonucunda.
0: Aynen.
1: Aygün abi Tuba Hanım'a sorar mısın? Eren'in yerine Rıdvan çok rahat oynamaz mıydı diyor. Orada ne diyorsun? Eren.
0: Oynardı. Dediğim gibi Emirhan da oynardı. İlhan Fakılı mesela hakikaten başarılı performans gösteriyor son haftalarda. Ya biz bu çocuğu ümite yolladı, alındı. Biz İlhan Fakılı inanın bu şeye çağırmasaydı Fransa çağırırdı. Fransa da oldu yani.
1: Abi golcüye ihtiyacın var diyorsun, doğru mu? Adam evet. Almıyorsun kadroya.
0: Adam almıyorsun kadroya. İlhan Fakılı'yı da Fransa milli takımına yollayacaktık yani Montella'nın adı yüzünden.
1: Vallahi bilmiyorum abi. Evet Tuba, bir milli takımı konuştuk. Dün akşama konuştuk. Son birkaç dakikamız, biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. La Gazette dello Sport'tan neler öğrendin?
0: Beşiktaş'ın, La Gazette dello Sport'tan.
1: Beşiktaş'ın hocasıyla evet. ilgili, Beşiktaş'la ilgili neler
0: yani,
1: öğrendin?
0: İtalyanlı'nın sistemli yetiştirici bir hoca olduğunu hep İtalyanlar söylüyor. Çok da bizim İtalyanlı böyle şey... disiplinli biri yani, böyle hani çok duygularını göstermeyen, disiplinli, çok fazla aşırı konuşmayı da sevmeyen biri. Onun bu farklı bir sistemi olduğunu İtalyanlar kabul ediyor ve görmek istiyor. Yani şunu anladım ki İtalyano'nun buradaki başarısı İtalya'da ona başka kapılar açabilir. O yüzden aslında çok ısınıyor hoca. Yani İtalyano'nun
1: nasıl yani başka kapılar açıldı derken kastın hani belki İleriki dönemde milli
0: evet.
1: anlamda mı, başka kulüpler
0: evet,
1: anlamında mı?
0: Milli takım anlamında da, kulüpler anlamında. Çünkü Napoli'yi direkt

0: işten döndü gidecekken, gidemedi. Pellegrini gelmişti. Ama orada da hep anlatıyorum yani, bizdeki gibi biz de şimdi dört büyüklerde oynamadan dört büyükleri ya da milli takımı çalıştıramazsın. Abdullah Avcı dışında yani. Orada da öyle bir lobi var. Bu lobiyi yıkabilmesi gerekiyor. Bu lobiyi de bakalım Beşiktaş'ta başarılı olursa İtalyano yıkacak, öyle görünüyor. Ama İtalyano oyuncular üzerinde dokunuşta olan bir hoca. Yani oyuncuların tercih ettiği bir hoca. Hı hı. Çünkü yetiştirici bir hoca. Hele bir de gençseniz, yani size birebir dokunarak sizin işte kendinizi geliştirmeniz gereken yerleri çok güzel geliştirebiliyor. Hı hı hı. Sizin oyununuza güzellikler katabiliyor, ufkunuzu açacak gelişmeler kaydettirebiliyor. Yetiştirici hoca kimliği önemli. Beşiktaş'ta bu anlamda şöyle şanslı, bir de takımın yaş ortalaması da genç. Hı.
1: O anlama diyorsun.
0: Hı hı. Şunu da aslında mesela yani Montella sürekli inanılmaz kadro tercih. Şimdi küstürtmüyor yani, nasıl? Ben artık 11 kişi değil bana göre bir takım, 18 kişi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir maç varsa bir maç yok.
1: Herkes hazır tutmaya çalışıyor. Herkes hazır
0: tutmaya çalışıyor. Benim kadrom 18 kişi diyor.
1: Herkesi hazır tutmaya çalışıyor.
0: Montella benim kadrom 18 demiyor. Montella'nın kadrosunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve Montella'nın kadrosunu gerçekten hak edenler yok. Yani kendi takımında oynamayanları alıyor. Bir başka takımda her hafta yıldız olan ismi kadroya.
1: Menajerler biraz daha etkili olabilir mi? Bak diyor ki Göztepe'den yani arkadaş. Bak Göztepe'de Arda Okan Kurtulan diyor, sağ tarafta rahat oynamaz mıydı diyor. Ercan Demirci evet. Yazmış. Oynardı, niye oynamasın? Almadı. Oynardı. Almadı.
0: Aynen. Yani Kostacı ülkeden de bir forvet çıkaramamak da, Barış Alper'i de kendi takımında forvet oynamazken forvet olarak oynatmaya çalışmak doğru mu?
1: Evet. Değil tabii ki. Değil tabii ki. Değil tabii ki. Çocuğa da yazık.
0: Çocuğa da yazık. Yani belki de Arkut'u da bile forvet oynamadı. Hiç oynamadı hayatı boyunca. Hiç oynamadığınız bir mevkide oynatmaya çalışıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Tuba... başka birini yetiştirseydin daha iyiydi.
1: Doğru. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuba Acabayrak?
0: Yani Beşiktaş'ta seçim var. Evet, bunun altını hemen
1: söyleyelim tekrar.
0: Cumartesi günü Mali Genel Kurul var. Pazar günü de seçim var. Beşiktaş tarihinde ilk defa tek adaylı bir seçime gidiliyor. Onun altını çizmek istiyorum. Cumartesi günü Mali Genel Kurulu'da, İdari Genel Kurulu'da İbra oylaması yapılacak. Pazar günü de Ataköy'desinde Nereden Spor Salonu'nda seçim yapılacak. Bu seçimdeki tek farklı tek aday Serdar Adalı yönetim kurulu listesini değiştiriyor. İsimler giriyor çıkıyor, bazen ben de isimler yaptım ama en net olarak bildiğim Murat Kılıç ikinci başkan olacak. Uğur Fora, Mehmet Sarımermer, Özkan Arsoyan, Orhan Özer, Toygun Battallı devam edecek isimler diye düşünüyorum. Leman Özgür Rodoplu kadın adaylardan biri. Hı hı hı. Doğan Küçük Emre'nin kardeşi Aslan Küçük Emre yine isim olarak geleceğini düşündüğüm biri. Futbolar şeyde Ziya Fırat Gültekin vardı. Onu da yönetim kurulu seslendiriyor. Bir de iki tane sürpriz isim varmış. Birini biliyorum, söylemeyeceğim diye söz verdim. Bunların içerisinde böyle bir iki tane de daha paralı isim gelecek.
1: Bakalım.
0: Onun da altını çizmek istiyorum.
1: Sevgili Tuba, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Evet, hattımızda MK Haber TV'den sevgili Tuba Hacı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Şimdi dinle.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşacağım. Bize ulaşabileceğiniz adresleri söyleyelim. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Radyo Spor WhatsApp hattını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Birazdan Cevdet Ünüvar bizlerle birlikte olacak. Cevdet Ünüvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltında. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Birazdan konunun detaylarını konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz Cevdet Ünüvar olacak. Cevdet Ünüvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Milli maçı konuşacağız. Bugün planladığımız bağlantılar var. Planladığımız bağlantılar arasında Cevdet Ünüvar, Mardin Spor'dan ayrılan teknik direktör Ahmet Çingöz. Son bölümde ise Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Emre Tanrıver'le de milli takımı konuşacağız. Dün ben de Bursa'daydım. Radyo Spor'a bağlantı yaptım. Gelişmeler aktardım. Özellikle de 2-0'dan sonra tribünlerin çok sert tepkisi vardı. Montella istifa tezahüratları yükseldi. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na istifaya davet etti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etti. Bursa'da 45 bin taraftar. Montella'nın maç sonu yapmış olduğu açıklamalar vardı. Açıklamalarda ilk yarıdaki futbolumuzla ıslıklanmayı hak ettik. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna Aysam Yüncenzo Montella. İstifa etmeyi düşünmüyorum. Çok ciddi mesai harcıyorum. Önüme fırsatlar gelmesine rağmen buradan ayrılmadım. İnanıyorum açıklaması yaptım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler bu bölümde Cevdet Ünüvar var. Cevdet abi istersen gündemdeki olayla başlayalım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. Ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Evet şimdi öncelikle dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Tabii milli maçın bir anda sonucunu gölgede bırakacak bir gelişmeydi. Aslında çok önceden bunların sinyalleri vardı. Yani bir rahatsızlık vardı. Hem federasyon nezdinde vardı, hem kamuoyu nezdinde vardı. Kulüplerin de sesleri yükselmeye başladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un daha önceden tepkilerini biliyoruz. Yani bir kamuoyunun aslında bu şekilde değil de farklı bir şekilde MHK'nin görevi bırakmasını bekliyordu. Bu tür dedikoduların da artık ayyuka çıktığını, Dünya Kupası'nın sonuçlanmasının beklendiğine dair bir açıklama vardı ve biraz gecikmeli de olsa bu olay gündeme geldi. Tabii ki gündeme geliş şekli yani beklentilerin aksine bazı iddialarla ilgili şu anda yargıya yansıdığı için bununla ilgili bizim yorum yapmamız da doğru olmaz. Ama ben inanıyorum ki kamuoyu bu davanın sonuçlanmasını bekleyecek ama genel kanaatin bu MHK'nin görevi bırakması ve yerine de farklı bir Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması yönünde bir beklenti var. Büyük kulüplerden sadece Galatasaray'ın bu MHK'nin devamı yönünde bir fikri olduğunu biliyoruz. Ama diğer büyük camialar bu MHK'den ciddi anlamda rahatsızlardı. Gerek atamalarda gerek maç sonuçlarıyla ilgili sıkıntılı yorumları vardı. Şu an beklememiz gerekiyor bir yorum yapmamız için. Şu an iddialar var. Bu iddiaların yargı tarafından sorgulanıp neticelendikten sonra üzerine daha farklı, daha geniş bir yorum yapma şansı olacak sevgili Salim.
0: Peki yani şu anda ben de önümde spor kanalları açık, spor kanallarını takip ediyorum. Adliyeden canlı bağlantılar var. Çağlayan Adliyesi'nden canlı bağlantılar var. Hakemler dosyasının soruşturması, gerekçe eziyet ve resmi belgede sahtecilik. Bunu da söyleyelim. Yani gerekçe... Evet,
1: klasman yükselmeyle ilgili gündeme gelen durumlar söz konusu. Ama ben sürecin, yargının ilerleyişinde farklı olayların da gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım yani mutlaka bu tür davalarda yani şikayetin üzerine gündeme geldiği konuşuluyor. Yani ilerleyen süreçte şikayet sayıları artarsa farklı itham ve iddialar da gündeme gelecektir sevgili Salih.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda hatırlatalım konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Cevdet Ünü var, sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, gelen mesajlar var, o mesajları da okumak istiyorum.
1: Hay hay.
0: Senin de benim de yakından tanıdığım arkadaşımız Mustafa Kalan yazmış. Hakemlik sistemi ile ilgili bir eleştirisi var. Merkez Hakem Kurulu aile şirketine dönmüş vaziyette. Ferhat Gündoğdu gidiyor, başka birisi geliyor. Sistem değişmeli. Katılır mısın?
1: Çok doğru. Mustafa kardeşimize teşekkür ediyorum sorusu için. Adeta maçların hangi maça hangi hakem atanacağına varıncaya kadar hani bir dönem yapay zeka ile atama yapılıyor falan diye konuşuluyordu. Ama bakıyorsunuz hep benzer hakemleri benzer takımların maçlarında görmeye başladık. Bu da zaten bu sıkıntılı sürecin ilk kıvılcımıydı bence. Yani hakem havuzu hep benzer hakemlerin üzerine yoğunlaştırıldı. Hiçbirisini itham altına bırakmak adına söylemiyorum bunu. Yukarıdan atama yapıldığı için bunlar gündeme geliyor. Ama hep aynı hakemler benzer takımların maçlarına atandığı zaman insanların aklında da farklı telkin ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ben bu MHK'nin tarihin en yani gizemli ve en üzerinde soru işaretinin konulduğu bir MHK olarak görüyorum. Şimdiye kadar çok MHK geldi, çok hakemleri eleştirdik, çok hakem kararlarıyla ilgili yorumlarımız oldu ama bunlar futbolun içinde olan hatalar ve yanlışlar üzerineydi. Ama burada bu atamalarla ilgili Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK'nin çok büyük yanlışları ve sonuçlara etki eden atamalarını gördük. Hatalı olan hakemlerin dinlendirilmediğini ve bir hafta sonra tekrar yeniden maçlara atandığını gördük. Bunların hepsi üzerine birikti bence. Bakalım yani ben süreci gerçekten çok sabırsızlıkla bekliyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum. Bir an önce bununla ilgili yargının karar vereceğini düşünüyorum ve artık bu MHK kendisi gitmediği için yargı kararıyla gitmeyle karşı karşıya şu anda sevgili Salih.
0: Yani direkt sen yol yani direkt istifa edeceğini, kendi görevinden ayrılacağını söylüyorsun.
1: Tabii yani bu soruşturmanın normal bir soruşturma olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Belki futbol zarar görmesin diye kelimelerin özenle seçildiğini düşünüyorum. Ama farklı yerlere taşınabilecek bir yargılama süreci bizi bekliyor.
0: Peki yani Merkez Hakem Kurulu'nda devamlı aynı isimler üzerinden dönüyor. Mustafa'nın da ifade ettiği gibi. Çok ciddi sert eleştiriler vardı. Ferhat Bey görevinden ayrılmadı. Şu anda peki ne olacak? Yani şu an mevcut mesela mevcut kim gelebilir?
1: Yani şimdi bir kere hep şeyi konuşuyoruz ya. Futbolu yönetenlerin futbolu bilmesi, hakemlik camiasının dışından da bir MHK tanımasını doğru bulmuyorum. Yani herhangi birisini getirip MHK'nin başına getirmek doğru değil. Ama

0: bilecek ismin ve bütün camiaların verdiği kararlarda üzerinde hemfikir olabileceği bir isim. Bunun A, B, C şahsı anlamda söylemiyorum ama hep az önce Mustafa kardeşim de söylediği gibi bakıyorsunuz o komitenin içerisinde benzer isimleri görüyoruz. Öbür komitenin içerisinde hep belli artık dejenere olmuş ismiyle ilgili insanların kafasına soru işareti oluşan isimlerin tekrar tekrar getirilip bu tür görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Bence çok farklı bir isim getirilmesi ve herkesin de oluşturacak komiteyle ilgili. Şimdi biliyorsun özel bir yapıda olduğu için şu anda mesela Futbol Federasyonu Başkanı bu müakele çalışmak istemedi. Bunu iki döneminde de biliyoruz şey olarak. Ama eli kolu bağlı. Yani Ferhat Gündoğdu'yla çalışmak zorunda kaldı. Ve bütün kulüpler de bu Ferhat Gündoğdu yönetimiyle ilgili rahatsızlığını federasyona dile getirdi. Hep kelimelerle rahatsızlığını ifade eden bir federasyon başkanı gördük. Yani kendi getirmediği bir yönetim tarzıydı ve maalesef sonuçlarını biz TFF üzerinden sorgularken MHK üzerinden hep eleştiri bazında yapıldı ama özerk yapıdan dolayı kimse onu oradan görevden alamadı. Şimdi teknik direktörler başarısız olduğu zaman kulüpler ne diyor? Teşekkür ederiz diyor. Başka birisini getiriyor. Yani burada da başarısız olan bir MHK var. Yani geldiği bütün süreçlerde Ferhat Gündoğdu bir kere hakemlik camiasının adeta içinden geçti ve herkesin yönetimden rahatsız olduğu bir isimdi. Yani bu anlamda adaletin tecelli etmesi lazım. Ve oluşturulacak MHK yönetiminde de sadece isimlerin değiştiği, yönetim tarzının değişmediği bir yöntemi bırakmamız gerekiyor. Artık dijital bir çağdayız. Herkesin her hareketinin sorgulandığı ve takip edildiği bir süreçteyiz. Onun için Ferhat Gündoğdu ve yönetiminin şu an yargıda olan isimleriyle ilgili birçok hakem atamalarıyla ilgili işte şunu dediği oluyor, bunu dediği oluyor. Hep aynı isimler geliyor. Bakıyorsunuz yani verilen kararlarda adalet yok. Aynı pozisyon A takımla farklı yorumlanıyor, B takımla farklı yorumlanıyor. Bundan dolayı da insanların kafasında sonuçlar manipüle mi ediliyor gibisinde bir soru işaretleri oluşturan evet. bir yorum akla geliyor. Onun için adaletli olma sadece atanan isimlerde değil, sahada hakemlerin uygulamalarında da görüyoruz. Yani şimdi bu yargılanma sürecinde konuşulan ifadeler çok farklı ama ben birçok hakemin hani kulağına kar suyu kaçırmak gibi ifade edilir ya, yani sonuçlarla ilgili aman bu takımdan bize eleştiri gelmesin, aman bu hocadan bize eleştiri gelmesin, aman bu durumdan sıkıntı yaşamayalım gibi hakemlerin bilinçaltına maç sonuçlarıyla ilgili etki edildiğine dair bir kanaat oluştu bende. Yani benim Ferhat Gündoğdu'yla ilgili bizde hiç tanışıklığım yok yani. Ama atamalarından bugüne kadar benim dağarcığımda oluşan yorum bazı hakemlere telkinlerde bulunduğuna dair bir kanaat oluştu. Belki kamuoyu farklı düşünüyor olabilir, farklı camiaların farklı yorumları olabilir ama benim dışarıdan objektif bakan bir insan olarak söylediğim, yani bazı hakemlerin bazı takımlara adeta kadrolu hakemmiş gibi atanmasından dolayı sonuçların da beklentili olduğuna dair bir kanaat oluştu. Bu hakemlerle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Yukarıdan MHK yönetiminin baskıladığını düşünüyorum. Yani benim kafamda oluşan evham bu. Yani bu anlamda düşündüğüm yorum bu. Ben inşallah adaletli, herkesin sahada kazandığı, saha dışında hakem camiasının kararlarını yanlış olarak yorumlayabiliriz. Ama adalet terazisini buradan öbür tarafa almak gibi bir durumun olmayacağı bir yönetim gelsin. Ben evet. isimlendirmiyorum. A şahsı, B şahsı gelsin.
1: O Cevat abi, gelsin diye. Çok özür diliyorum. Araya gitmemiz gerekiyor. Hatta hay beklersen hay. Mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu?
0: Hay.
1: Teşekkür
0: hay
1: ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Cevdet abi tekrardan merhabalar, hoş geldin.
0: Merhabalar sevgili Salim.
1: Gelen mesajlar var. O mesajları da okumak istiyorum. Sorular var.

0: Yani yanlış olmuş galiba Mehmet Bey mesajınız. Teşekkür ediyorum. Gelen Onur Bey yazmış. Veziri verirsen kral gider diyen TFF başkanı hala orada oturacak mı Salim? Sorar mısın Cevdet Bey'e bu soruyu? Yorumunu merak ettim Cevdet Bey'in diyor.
1: Şimdi tabii Futbol Federasyonu iki yapılı biliyorsun, MHK ile TFF'nin birbiriyle iç içe ama tahakküm noktasında herhangi bir etkisinin olmadığı özel bir yapı. Öyle olduğu için şu an bu MHK'nin gitmesi TFF'nin kontrolün elinden alınması gibi bir anlam ifade etmez. Çünkü MHK'nin kendi özel bir yapısı var. Tamam, gelecek olan federasyonla birlikte MHK de yenilenir ama bu anlamda burada TFF'nin herhangi bir zayıflaması söz konusu değil. Zaten TFF de kulüplerden gelen tepkilerden dolayı bu MHK'den rahatsız olduğunu hemen hemen her durumda imalı da olsa ifade etti ve gelinen süreçte ben bu durumda yani elindeki en büyük kalenin yıkılması gibi bir anlam ifade etmiyor. Ben onun için de bu MHK'nin gitmesine TFF başkanının da bunun olduğunu düşünüyorum.
0: Peki gelen mesajlar var. İyi yayınlar Buca'dan Emrah. Gerçekten sizin aklınızda gelmiyor. Düşünemiyor musunuz? Yoksa dilime getirmek istemiyorum. Milli takımın başarısızlığı ve kendi hatalarının üstünü örtmeye çalışmak için ne hikmetse milli takımın aldığı kötü sonuçlardan sonra şikayetçi olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na harcadılar diyor. Gündemi değiştirmek için bu kadar kolay demiş.
1: Kesinlikle doğru değil. Sen de biliyorsun, kamuoyunu takip
0: Evet.
1: ediyorsun. Dünya Kupası'nın bir ay öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının bir açıklaması vardı. Beklediğimiz süreç var diye. Bence şu an milli takım zarar görmesin diye ilk iki maç olumsuz sonuçlandı. Tabii ki bunlar takvim öne çekildi, arkaya alındı falan gibi değerlendirilmez. Bu anlamda Dünya Kupası'nda biz de hepimiz milli duygulara sahibiz. Milli takımımızın başarılı olması hepimizi mutlu eder. Tabii ki bu başarısız sonuçların akabinde bu karar geldiği için böyle yorumlanabilir ama milli takım zarar görmesin diye bu soruşturma açılmamış olabilir. Yani bu takvimin, maç takviminin şimdi biliyorsun belli bir arada olacak. Bu arada bu kararın gündeme gelmesi. Zaten MHK'nin değiştirilmesiyle ilgili 2 yıldır konuşulan bir durum bu. Yeni değil ki yani. Bu MHK 2 yıldır sorgulanıyor. 2 yıldır bu MHK'den memnuniyetsizlik ifade ediliyor. İşte Ali Koç'un eleştirileri vardı. Daha sonra Trabzonspor'un başkanının eleştirileri vardı. Bu yıl biliyorsun daha yeni Beşiktaş Başkanı Serdar Adalan'ın benzer bu durumlarla ilgili rahatsızlığını ifade eden açıklamalar var. Anadolu kulüplerinin zaten sesini kimse duymuyor. Yani aşağıdaki kulüpler de benzer serzenişler ve sıkıntılar dile getiriyor. Ama onların sesi çok cılız çıktığı için kimse Gençler Birliği'nin, Bursaspor'un, ne bileyim işte Ankara Gücü'nün bu tür hakem eleştirilerinin karşılığını bulduğunu gördü mü? Görmedi. Yani büyük
0: Görmedim.
1: kulüplerden birileri sesini yükselttiği zaman hemen kamuoyu oluşuyor. Yani MHK ile ilgili, TFF ile ilgili büyük kulüplerin eleştirisine endeksli bir kamuoyu yapımız var. Yani bunu biz de değiştiremeyiz, sen de değiştiremezsin. Yani ama bardağı taşıran damlaları oldu. Bence zamanlamasının manidar olduğu gibi bir kanaate sahip değilim. Çünkü Dünya Kupası'nın bir ay önce konuşuluyordu bu. Ne zaman gelecek, ne zaman olacak falan tarzında böyle bir kanaat durumu söz konusuydu. Bugün gelinen noktada bence zamanlama olarak doğru bir zamanlama seçilmiş. Yani kimse milli takımın maç sonuçlarına endeksi gündemi değiştirmeye dönük bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. O kanaate katılmıyorum yani.
0: O zaman milli takımla devam edelim. Milli takımımızın maçını dün ben Bursa'da takip ettim. Siz de Cevdet abi. Her iki
1: Evet.
0: maçı da canlı olarak izlediniz televizyonu başınızda. Milli takımdaki problem nedir?
1: Sanki bir yorgunluk, bir konsantrasyon eksikliği, yani ciddi de bir oyuncu eksiğimiz var. Yani bizim her mevkiye böyle alternatif çok iyi bir milli takım kadromuz yok. Yani eksilen yeri dolduramıyoruz. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yerini dolduramıyoruz. İşte ne bileyim Kenan'ın yerini dolduramıyoruz. Şimdi bunlar olsaydı bunlarla çok daha farklı bir milli takım havası oluşabilirdi. Ama bir Montella'da da konsantre eksikliği hissediyorum. Yani böyle bir gitmeye dönük bir hava hissediyorum. Her ne kadar kendisi bunu kabul etmese de başka yerlerden teklifler geldi. O zaman gitmedim, şimdi niye gideyim falan gibisinden kendisini kurtaracak tamamen tazminata dayalı açıklamalar yapmış olsa da maalesef Montella'nın da o ilk geldiği verdiği havayı veremediğini milli takım üzerinde de gerek oyun olarak gerek oyuncu tercihleri olarak ilk 11'i sahaya sürerken böyle bir formsuzluğunu hissediyorum. Yani bir de Fransa maçının hemen akabinden İtalya maçı oynamak bunlar aslında biraz sıkıntılı bir süreçti. Çok duygusal bir ülkeyiz çünkü. Çok çabuk etkileniyoruz. Oyuncu yapısı olarak, cami olarak, yani ülke olarak çabuk etkilenebiliyoruz. Bursa'da da aslında beklenmedik bir şey oldu sevgili Salim. Yani belki bu ya dağın arkasından mazeret mi arıyorsun diyebilir dinleyicilerimiz ama yağışlı bir havayla maça çıkmak bir anda bizim o kuru sahaya, kuru zemine göre seyirci ambiyansının da yüksek olacağı beklentili bir süreçten bir anda yağmurlu havada yani motive olamadık. İtalyan'da Belçika maçını kaybetmiş olması bu maça biraz daha fazla konsantre olmasını, motive olmasını sağladı. Yani orada Belçika'yı yenen bir İtalya olsaydı burada çok daha rahat bir karşılaşma olabilirdi. Onlar da istim üzerindeydi. Yani hocası olarak, milli takım olarak bir de son 3 Dünya Kupası'na katılamadı. Hep başarısız bir süreci yaşadılar. Biliyorsun ülkelerin hep başarılı ya da hep başarısız bir süreci olmaz. Bizim de o Dünya Kupası'ndaki sağ sonuçları ve sıkışık lig takvimi, Avrupa takvimi ve oyuncuların yani nereden çıktı bu Avrupa Ligi gibisinden bir bakış açısıyla motive olamadıklarını gördük ve ilk maçın sonucu bu maça da etki etti diye düşünüyorum. Yani her ne kadar Bursa'da her türlü ambiyansın milli takım için hazır olduğunu düşünsek de sağ sonuçları maalesef biz iyi konsantre olamadık, peş peşe goller yedik. Bir de kaleci Altay'ın, ben şimdiye kadar Altay'ı çok beğenim ve özel bir yere koyan birisiyim. Hiçbir zaman Uğurcan'la kıyaslamak gibi bir yanlışın içerisinde olmadım ama yani çok iyi bir Altay'ı biliyoruz ama çok kötü bir Altay izledik ve adeta golleri asist yapan bir kaleci konumundaydı. Hatalı çıkışlar yaptı, hatalı kurtarışlar yaptı. Bir konsantrasyon, bir motivasyon sıkıntısı yaşadığını ve birden kendisini kalede bulmasının da onu böyle bir uzun zamandır Türkiye'den uzakta biliyorsun. Öyle olunca seyircinin önünde bir konsantrasyonda zorluk yaşadığını ve yağmurlu havanın da kaleci Altay'ın normal kurtarışları yaptığı maçların aksine böyle hatalara onu yönettiğini düşünüyorum. Yani sadece Altay'ın üzerine mağlubiyeti yıkmak istemem ama siz kalenizde sağlam olmadığınız zaman diğer mevkilerde çok iyi olsanız da maalesef böyle sonuçlar olabilir. Yani maç ikimde geldiğinde çok ümitlenmiştim. Yani o anlamda o sonraki golü yememiz bir anda işin rengini değiştirdi ve milli takımımız yani oynadığı oyunun karşılığı olan bir skor aldı. Yani şimdi duygusal şey yapıp iyi oynadık, kötü sonuç aldık gibi bir ucuz yorum yapmak doğru değil. Net bir galibiyet aldı İtalyanlar ve net bir mağlubiyet aldı milli takım adına söylüyorum. Ne hakem kararlar ne diğer konular, bunlar çok önemli değil. Seyirci tepkisi de gayet normal. Yani biz de sağ sonuçları iyi olduğu zaman göklere çıkartırız. Sağ sonuçları da kötü olduğu zaman hemen hazırda bekleyen sloganlar, hazırda bekleyen kötü tezahüratlar gündeme gelebilir. Tabii ki bu

0: bunlar futbolun içerisinde doğasında olan şeyler. Bizim ülkemiz için söylüyorum bunu. Onun için ben seyirci de kendince haklıdır. Yani herkesi istifaya çağırdı ama bu anlamda Montella'nın da artık ülkemizdeki mesaisinin dolduğunu düşünüyorum sevgili Sadık.
1: Peki bırakır mı? İstifa sorusuna bırakmayacağım dedi.
0: Şimdi bırakmayacağım demesi, yabancı hocalar biliyorsun uzun kontratlı ve çok bağlayıcı sözleşmeler yapıyorlar. Bir bedelle anlaşmışsınız. Yani hani diyor ya, ben işte şuradan teklif aldım, buradan teklif aldım. Bu anlamda aldığı teklifi söylemesinin şeyi, madem ki benimle kontrat yaptınız, o zaman benim kontratımın karşılığını ödersiniz. Ben de giderim diyor yani. Benim altyazı olarak okuduğum olay bu. Yani öbür türlü sürenin sonuna kadar beklerim diyor. Bu doğru mu? Bence doğru değil. Yani bile bile lades yapmanın anlamı yok. Yani Montella'nın o ilk geldiğindeki verdiği heyecan ve futbolumuza kattığı katkı şu anda yok. Öyle olduğu zaman boşa kürek çekmen de anlam olduğunu düşünmüyorum. Türk milli takımı başına yerli bir hoca gelmeli. Genç bir hoca gelmeli. Yani artık emeklilik miadında olan hocaları değil, genç hocaları, genç jenerasyondan
1: birisi. Önerin kimdir peki Cevdet abi?
0: Ben hep söylüyorum Arda Turan diye. Yani bunu staj dönemini bitirdiğini düşünüyorum. Yurt dışı görevinde de ülkemizi layıkıyla temsil ettiğini düşünüyorum. Ülke savaşta, ne bileyim işte takım dışarıda oynuyor, Şampiyonlar Ligi dahil. Her türlü başarı ise başarı, performans da performans. Futbolun dilini bilmekse bilmek, geçmiş kariyerse kariyer. Yani Barcelona'da oynamış bir oyuncuyu konuşuyoruz. Tamam, Galatasaray geçmişi, milli takım geçmişini bir kenara koyuyorum. Yani Barcelona'da oynamış, background'u başarılarla dolu bir oyuncudan başarılarla dolu olacağını düşündüğüm bir teknik direktörlük serüvenine başlangıç ve şu an kalfalık dönemi, ustalık döneminde milli takımda yapacağını düşünüyorum. Burası bir staj yeri değil tabii ki, biliyorum ama hep aynı isimler, hani az önce dedin ya MHK'de Mustafa Kalan'ın söylediği, hep aynı isimler gidiyor geliyor. Futbolda da hep aynı isimler gidip gelmemeli artık. Yani ben nasıl ki 65 yaşında bir emeklilik dönemi olduğunu düşünüyorsak, mantalite olarak, düşünce olarak da ben futbolu genç isimlerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek yukarıda, gerek aşağıda teknik direktör olarak. Yani bu anlamda genç bir jenerasyonun en başarılı ismi. Sen biliyorsun bu konuda ben objektif yorum yaparım. Arda Turan'ın milli takımımızda hem kendi takımıyla hem milli takımla sezon sonuna kadar çalışıp ondan sonra da tamamen milli takım mesaisine başlaması gerektiğini düşünüyorum. Adaletli olacağını düşünüyorum. Genç jenerasyonun genç isimleri de futbolumuza kazandırmak adına, kendi çocuklarımıza güvenmek adına, yani hepsi Türkçe konuşan çocukların başında da Türkçe konuşan bir hocanın duygularımızı çok daha yakın ifade edebileceğini, kamuoyunun da beklentilerinin bu yönde olduğunu düşünüyorum. Milli takımın başına Arda Turan'ın gelirse başarıdan başarıya koşacağımızı düşünüyorum sevgili Sadık.
1: Çok teşekkür ederim Cevdet abi değerli yorumların için.
0: Ben hoş teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak, selamlar.
0: İyi yayınlar, sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız Emre Tanrıver ve Ahmet Çingöz olacak. Her iki isimle hem milli takımı hem de genel bir değerlendirme yapacağız. Bilindiği üzere milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde A Lig seviyesinde mücadele ediyor. Gruplarda iki maçımızı tamamladık. İlk maç Kocaeli'deydi, rakibimiz Fransa'ydı. İkinci maç Bursa'daydı. Dün akşam oynandı, rakibimiz İtalya'ydı. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya da 4-1 mağlup olduk. 2'de 0 yaptık. 2 maçta 1 gol atabildik. Bunu da söyleyelim. Dün karşılaşmayı benimle birlikte takip eden Emre Tanrıver, spor genel yayın yönetmeni. Kendisi şu an hattımızda. Ahmet Hocam hatta. Ahmet Hocamız hatta. Mardin Spor'un eski teknik direktörü Ahmet Hoca'yla birlikte hem milli takımı hem de Mardin Spor sürecini konuşacağız. Ardından Emre bizlerle birlikte olacak. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim Alimciğim. Sağ ol, sen nasılsın?
1: Hocam ben de iyiyim. İsterseniz milli takımla başlayalım dünkü maçla ilgili. Dünkü maçta özellikle de ilk yarıda orta sahada üçlünün konumlanması noktasında problemler oldu.

0: Teknik direktör Montella devre arasında sert değişiklikler yaptı. Her iki maç özelinde de kamuoyundaki genel yorum, genel eleştiri Arda Güler dışında oyun gücüne sağlık olan hiçbir oyuncumuz yoktu. Çok sert tepkiler vardı Bursa'daki maçta, bunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Yaklaşık 40 bin taraftar hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu hem de Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti. Bu konuyla ilgili milli takımımızla ilgili genel düşünceniz nedir? Buyurun hocam.
1: Öncelikle tabii akşam çok üzüldük ama bu tepkilerle alakalı çok uç tepkiler verebiliyoruz. Maalesef sadece Türkiye'de oluyor bunlar. Tabii ki hani bir ortada da bir başarısızlık var. Gerçi başarısızlığın ölçüsünü kim nasıl belirliyor ayrı da. Ama milli anlamda bazen milli duygular da kabarınca farklı tepkiler de çıkabiliyor. Gerçekten akşam ağır tepkiler vardı. Ha, sonrasında ne olacak göreceğiz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Oyun içeriğine de dönünce ne olursa olsun. Bakın bu içeride İtalya ya da atıyorum Letonya. Şimdi rakipler söylerken Letonya'ya farklı, İtalya'ya farklı oynaman gerekebilir. Şimdi rakibinin seviyesine göre, oyun gücüne göre, kalitesine göre daha kompakt, daha birlikte oynayan agresif bir takım görüntüsü verebilirdik. Gerçekten de çok kopuktu. Son yıllarda milli takımı ilk defa böyle gördük. Çocuklar gerçekten gününde değildi. Hani bireysel anlamda da takım olarak da ortaya koyulan bir şey göremedik. Yani iyi anlamda daha öncesinde mağlubiyetler yaşamış olabiliriz ama ortaya bir iyi futbol, birlikte kompakt bir oyun gördüğümüz maçlar oldu. Ama dün gerçekten hem bireysel hem birlikte reaksiyon anlamında çok vasattık. İtalya takımı da kötü bir günler geçiriyor. Onlar da iyi odaklanmışlar tabii ki de. Kötü bir gece oldu. Hani bir fert fert oyunculara değinmek istemiyorum da sen Arda dedin ama açık konuşayım, Arda da Arda gibi değildi aslında. Bunlar olabiliyor. Bazen bir iki tane futbolcunun formda olmadığı ya da oyuna kötü başladığı bir anı teknik adam görür, belli zamanı bekler, alır oyundan rotasyon yapar falan. Ama dün akşam şimdi ilk 40'ta mesela ilk 30 diyelim 8 tane oyuncuyu alabilirdin mesela, değil mi? Yani imkan olsa 8 oyuncuyu dışarı alıp 8 tane oyuncu koymak isterdin, devreyi bile beklemek istemeyebilirdin. Öyle bir akşamdı. İnşallah bir daha bu futbolu izlemeyiz, bu çocuklar bir daha bize bu futbolu izleteceğini düşünmüyorum, öyle ümit ediyorum. İstifalarla da ilgili artık kimle nasıl bir reaksiyon gösterir onu göreceğiz.
0: Hocam bir istifa bekliyor musunuz?
1: Ya istifa ya şöyle yani olacak belli yani ama şöyle bir şey var, istifayı her taraftar istifa deyince de bu işler olmaz, açık konuşayım. Bunun olmaması gerekir, yoksa kimse başkanlık yapmasın, yöneticilik yapmasın abi. O zaman taraftar orada istediğini yollasın, başkan yollasın, şey yollasın, böyle olmaz yani. Bunun da bir ölçüsü olması lazım, ama az önce de söylediğim gibi ona da kulak vermek gerekir. Şimdi çok ince bir nüans bunlar. Buraya çok vurgu yapmak istemiyorum. Bu bir başarısızlık var. Dünya Kupası'ndaki bir durumumuz var. Orada herkes gerçekten hepimiz müthiş şekilde odaklandık. İşte tur atlarız, şu olur bu olur. Ama olmadı. Hadi döndük. Burada şimdi iki maçta da mağlubiyet. Tabii ki de herkeste bir atraksiyon oluyor. Milli takımın kötü bir futbol, hani iyi oynarsın 1-0 mağlup olursun, bunlara reaksiyon biraz farklı olabilir. Kötü bir futbol, iyiye giden bir şey var mı? Görünmüyor. Burada bu kadar da büyük bir tepkinin arkasından ben kesinlikle olacağını düşünüyorum. Yani burada tabii hadi ben bıraktım, ben gidiyorum, bura milli takım üst seviye yerler, öyle şeyler olmaz. Bunun bir toplantıları olur, artılı eksili, federasyonun da bu işten zarar görmemesi lazım, Montella hocanın da zarar görmemesi lazım, ya da federasyon başkanı mı bırakacak, nasıl olacak, onu kendi işlerinde sakin şekilde toplantılar yapılarak çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Hocam siz yakın dönemde istifa ettiniz, ben karşılaşmayı da takip ettim, yaklaşık 20-25 kişi istifa söyleminde bulunduğu için görevinden ayrıldınız. Dün 45 bin kişi hem federasyonu hem de Montella istifaya davet etti. Yani ben istifa etmenin de günümüz futbolunu düşündüğümde gerçekten zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik direktörler, başkanlar o oturdukları koltuktan ayrılmak istemiyorlar. Gözlemim bu. Hatta Kemal Sunal'ın çok güzel bir filmi var. Koltuk Belası isminde. Direkt evet. aklıma Türk futbolunu gördükçe o geliyor.
1: Evet.
0: Buradan hocam hemen geçiş yapacağım. Mardin Spor'dan ayrıldınız. Mardin Spor süreci sizin adınıza nasıldı? Neler söylersiniz? Tarihindeyiz. Mardin Spor 1969 Spor birincilikte mücadele ediyor. Buyurun hocam.
1: Valla Salim'cim, hayatım boyunca da böyle olacağım. Bu teknik adamlığı yaptığım sürece hep de böyle olacağım. Bu niyetle olacağım. Bulunduğum yeri namus bilirim. Oranın başarısı için, oralara bir şeyler katabilmek için her şeyimle oraya odaklanırım. Ailemle sadece o kulüp olur benim için. Son olarak da Mardin'de geçen sezon ve bu sene. Geçen sezon biliyorsun şampiyonlu bir kadro kurmuyoruz. Elimizdeki bütçeyle hocam ortalarda da biz bitirsek iyi diyordu. Ama biz o bütçeyle ekibimle beraber çok iyi bir takım yaptık. Sonrasında da yönetim biraz tabii de ekonomik anlamda rahatlattı. Geçen sene son haftalarda ben ayrıldım. Bülent Hoca geldi. Onun da desteğiyle hep beraber o hocamızla ben beraber yönetim desteğiyle o takım çıktı. Böyle bir beklenti yokken çıktı. Ha, biz tabii ki de o bütçe ne olursa olsun her zaman yukarıya bakarım. Bu sene de aynı olay. Bu sene ligde ilk yılımız, tesis yok. Transfer yapıyoruz. Yabancı oyuncular tesis fotoğrafı atın diyor. Tesisi görelim diyor. Fotoğraf atamıyoruz. İlk kez çıkmışsın. Sınırda bir takım. Mardin. Suriye sınırında. Yabancı oyuncuyla konuşurken yıllar öncesinden oraya füze mi düşmüş bir şey onu bize söylüyor mesela. Yani neler neler bunlarla uğraştık. Yöneticiler hepsi buna şahit. Ona rağmen daha önceki tecrübelerimden dolayı daha önce sportif direktörlük de yaptım, hocalık da yaptım bu liglerde iki dönem birincilikte. Bu tecrübelerimi müthiş şekilde kullandığımı düşünüyorum ve Mardin için de ben bir şanstım. Bunu diyebilirim. O süreçte bir şanstım. İki taraf için de iyi oldu. Ben daha çok Mardin için iyi oldu diyebilirim. Çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. O bütçeyle o şartlara göre diyorum. Bak o şartlar, burayı atlamayalım. Çok iyi bir takım yaptık. Batı'da, İstanbul'da birçok takım bizim yaptığımız takımı yapamadı açık konuşayım. Hedefe takım anlamında, ekonomik anlamda da güçlü ama bu takımı yapamadılar. Bu şöyle yapamadılar. Bu biraz da kısmetle alakalı bir durum aslında. Hani bir oyuncuya çok iyi dersin alırsın. Sana bir şey veremeyebilir. Kimse sihirbaz değil yani. Biz olağanüstü değiliz. Kısmet. Biz de kısmetli olduk. İşte planlar yaptık. İşte şu oyuncu, bu oyuncu. Bunu bunun yanına monte edersek böyle olur falan. Tuttu. Daha da iyi olabilirdi. Ama bu daha da iyi olabilmesi için milli maç arayı bekliyorduk aslında. Çünkü oyuncularımızın off döneminden geldiklerinde bireysel performans anlamında fiziksel durumları aynı değildi. Çok farklılıklar vardı. Bunun için biraz koruyarak geldik. Milli maç arayı bekliyorduk ama son maçta ayrılmak durumunda kaldık. Ligin içine baktığımız zaman ortada bir başarı var. Yani hedef beklemeyen bir yer. Hocam ortalarda da olsak bize çok iyi. Bu sene düşmeyelim, 4 takım düşüyor denen yerde playoff'un içindeyiz. Bunun yanında da iki maçımız resmen elimizden kasp edildi. Bunu tüm Türkiye gördü. Ama şöyle bir şey var Salim'cim. Yani şey konuşmak da istemiyorum da hani bizim de teknik adam hayallerimiz var. İşte Petite Lig'de başarılı olacağız, sonra Süper Lig'de takım alacağız falan hayallerimiz var. Oradan 3-4 kişiyi mutlu edemediğimiz için, farklı şeyler oluyor. Maalesef ki teknik adamlık bu ülkede vallahi çok zor. Çok zor. Yani dirayetli kişilerle çalışmak lazım. Güçlü, cesur kişilerle çalışmak lazım ki ömründe uzun olsun, bir şeylere baş kaldırabilsinler, koruyabilsinler. Ama bunlar öyle kolay olmuyor. Biz orada iyi işler yaptık. Sezonun da playoff'un içerisindeyiz şu an. 7. sıradayız. Dediğim gibi 4 puanımızı resmen kaybettik. Müthiş oynadığımız maçlarda neler yaşandığını gördü Türkiye. Son 2 maçımız mağlubiyetle 1-0. Bireysel hatalar var. Onlar var, bunlar var. Bunlar futbolun içerisinde olacak. Şu var. Az önce milli takımla ilgili konuştuğumda Letonya'ya karşı farklı oynayabilirsin. İtalya'ya karşı farklı oynamak zorundasın. Çünkü her maç daha efektif futbol, göze hoş gelen futbolu sahaya yansıtamayabilirsin. Rakibinin gücüne göre, rakibinin oyun modeline göre daha kompakt, daha farklı stratejilerle sahada bulunmak zorundasın. istiyorlar ki bizden her maç show yapalım. Her maç böyle işte 16-17 tane pozisyonlara girelim. İki beklerimiz sürekli önlerde, işte sürekli organize

0: organizasyonlarla girsin. Ya bunlar futbolda olamıyor işte. Öyle bir takım değilsin. İki maç çok iyi oynarsın. İki maç kontrollü oynarsın. Bunları anlatamıyorsun. Teknik adamsın. Her zaman da çıkıp oyun içeriğini kamuoyuna anlatamazsın. Dediğim gibi başarılıyız. Orada da çok kıymetli insanlar var. Rıdvan Başkan olsun, yönetim kurulunda bazı insanlar olsun. Bazı insanlar gerçekten çok kıymetli insanlar. Onları çok sevdik. Çok iyi niyetli taraftarlarımız var. Bir kısmı gerçekten de aklı selim, futbol nasıl izlenir, nasıl yorumlanır, öyle taraftarlarımız da var. Mardin serüveni benim için çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Ama bu sene için hayalim sürekli playoff'un içinde bir takım, devre arası doğru takviyelerle üst lig hayalim vardı. Ve buna da çok inanıyordum. Ben ve ekibim sürekli bununla ilgili konuşuyorduk. Yönetime bununla ilgili bir şey demedik ama biz kesinlikle playoff'un içinde sürekli olacağız. Devre arası 2-3 takviye ile biz bu takımı bu sene çıkartırız diye ümit ediyorduk. Ama bir ayrılık gerçekleşti. Gerçekleşmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı diyorum, açık konuşayım. Rabbim inşallah onlara da bundan sonra hamlelerinde doğrularını nasip eder. Onlara da bana da nasip eder. Çünkü iki yıldır onlar da ben de birlikteliğimizde mutluluk duyduk. Oraya çok şey kattım. Onlar da bana kattı. Güzel bir birliktelik oldu. Çok sevdiğim dostlarım oluştu. Ömür boyu her zaman görüşeceğim iyi insanlar tanıdım orada. Bu kadar diyeyim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istedikleriniz?
0: Yok kardeşim. Yani inşallah bir dahaki maçta da milli takımımız galibiyetle tamamlar. İnşallah. Herkesin kalbine, yüreğine bir su serper. Bu çocuklar bize futbol şöleni de izletti zamanında. Yine aynı çocuklar aslan gibi çıkarlar bir dahaki maçta ya da bir ondan sonraki maçta bir şekilde tekrar o atraksiyonu koyacaklardır. Bizleri mutlu edeceklerdir.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Sağ ol kardeşim. Hayırlı yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ahmet Cingözlü. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emre Tanrıver. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar, teşekkürler, iyiyim, seni sormalı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstersen gündemle alakalı devam edelim. Milli takımımızı konuşacağız ama onun öncesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi gözaltına alındı. Bunu paylaşalım. Evet. Ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Çok ciddi gelişmeler var. Sen de yakından takip ediyorsun. Neler söylersin bu süreçle ilgili?
3: Ortada ciddi suçlamalar var. İşte mobbing, belgede sahtecilik gibi ve bu yüzden Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki kişiler gözaltına alındı.
1: Ben istersen bu olaylar nasıl başlamış aktarabilir miyim?
3: Tabii, buyur.
1: Kaynak da belirtelim. Haluk Yürekli'nin haberi. Haluk Yürekli yapmış olduğu paylaşımda şunu yazmış haberleştirerek. Ali Tuna, bir emniyet mensubu, Yunus Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu üyesiyken emniyet görevlisi Ali Tuna'dan özel hayatla ilgili bir talep oluyor. Görüntüsünü bulabilir miyiz diye. Ali Tuna mesleki olarak suç olacağı için bunu reddediyor. Bu sebeple Ali Tuna klasman düşmüş, sınava tabi tutmuşlar ve kendi el yazısı olmadığı bir yazıyla sınavdan bırakmışlar. Ali Tuna, ben kalmış olamam, en iyisi bendim, kağıdımı verin diyor. Kağıdı alınca onun el yazısı olmadığı anlaşılıyor. Ali Tuna da bunu dönemin başsavcısı Akın Gürle'ye götürüyor ve süreç başlıyor. Olay bu şekilde başlamış Haluk Yürekli'nin haberine göre. Ne dersin?
3: Yani futbol dışı bir olayla aslında bir kıvılcım yakılıyor. İşte o özel görüntünün istenmesi polisten. Yani hem polis hem hakem arkadaş. Bu sebeple bir kıvılcımla yani operasyon Ferhat Gündoğdu'ya kadar uzanıyor. Acaba daha derin bir operasyon yapılsa ya da daha derin bir operasyon yapılır mı ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Kim bilir daha neler çıkacak yani. Bu bence sadece buzdağının görünen kısmı diye düşünüyorum ben. Eminim çok daha büyük bir soru

0: daha temiz kalması için, daha adil olması için bence bu tür operasyonların devamı gelmesi diye düşünüyorum. Artık kişilere ve kurumlara güvenmeliyiz, güvenecek insanlar görev yapmalı. Yani liyakat sahibi insanlar görev yapmalı bu kurumlarda ki biz de onlara güvenelim ve futbolumuz daha temiz, daha adil olsun. Ben bu operasyonu destekliyorum. Umarım gereken sadece MHK'de değil, TFF üzerinde de gerekenler yapılır ilerleyen zamanda.
1: Milli takımla ilgili düşüncen nedir? Her iki maçı da takip ettin. Dün maçta evet, birlikteydik.
0: Büyük hayal kırıklığı yaşadım özellikle İtalya maçında. Şimdi Fransa maçına zaten ben 0 puan yazmıştım ama oradaki mücadeleyi beğendim. Fransa mücadelesine bakınca İtalya karşısında da aslında ben kazanacağımızı bekliyordum. Yani yalan söylemiyorum, kazanacağımızı bekliyordum çünkü İtalya, evet çok klişe bir yorum son zamanlarda, İtalya eski İtalya değil, işte eski formdan uzak, klişe bir yorum ama şimdi baktığımız zaman gerçekten İtalya bugün hangi takıma karşılaşsa 4 atabilirdi diye düşünüyorum. Yani bir tek herhalde bize 4 atabilirdi, öyle oldu. Kesinlikle beklediğim bir mücadele yoktu ortada İtalya karşısında. İlk yarım saatte maç koptu. Montella'ya yuhalamalar oldu, ısıtlamalar oldu ki sonuna kadar hak etti bence. Bence Montella Dünya Kupası'ndan sonra zaten bırakmalıydı ama Montella'da o irade yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nda da onu görevden alacak akıllı irade yok diye düşünüyorum. Montella yine bırakmadı görevini. Federasyon Başkanı da muhtemelen onu görevinde tutmaya devam edecek ama artık Montella'nın görevde kaldığı her dakika bence Türk milli takımına zarar diye düşünüyorum. Bu saatten sonra insanlar çok desteklemeyeceklerdir Montella ve öğrencilerini. İşte sadece adım milli takım, hani Türk bayrağını taşıyor. Bu sebeple de insanlar desteklemeye çalışıyorlar ama sahada buna uygun bir mücadele göremiyoruz. Sahada adil bir kadro göremiyoruz ki ben bunu maçtan sonra Montella'ya da sordum. Ne yazık ki kalan şimdi 4 maçın ikisi oynandı, 2 maç kaldı. Tablo çok kara, yani içimiz kararıyor tabloya bakınca, sahadaki oyuna bakınca. Ben bu sürecin çok olumlu olmadığını düşünüyorum ve Montella'nın da artık bir an önce görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama gelinen noktada bırakacağını düşünmüyoruz.
0: Evet ya, bırakması gerektiğini düşünüyorum ama bırakacağını da düşünmüyorum. Çünkü Montella ne yazık ki sorumluluk almaktan biraz kaçıyor. Bu basın toplantılarında bile böyle yani. Ve sorduğumuz hiçbir soruya net cevaplar vermiyor, kaçamak cevaplar veriyor. Sorumluluğu üstüne almıyor, işte Dünya Kupası'ndan nasip dedi, kader dedi, elimizden geleni yaptık dedi. Dün de proje takımıyız dedi. Ya mini takım proje takımı olamaz, sen kulüp çalıştırmıyorsun ya. Proje diye bir şey olmaz. Mini takımlar dönemin en formda futbolcularının çıkıp oynadığı yerdir. Kim formdaysa o oynar. Sen oyuncu geliştirmezsin. Oyuncuyu yukarı çıkarmak için bir takım değilsin sen. Sen mini takımsın. En formda kimse çıkıp onu oynatacaksın. Ama bunu bile beceremiyorsun. Yani her kadroda mutlaka kamuoyunu ikiye bölecek tercihler yapılıyor. İşte evet. İlhan Fakılı mesela. İlhan Fakılı dönemin şu anda en formda sol kanat oyuncusu. İlhan Fakılı da Kenan Yıldız'ın yokluğunda. Bak, Kerem'i ve Barış'ı da katarak söylüyorum. Açın bakın istatistikleri. İlhan Fakılı en formda futbolcu ama kadro dışı. Aral Şimşir ondan sonra en formda futbolcu, kadro dışı. Ya Kenan Yıldız kadroda yokken iki tane en iyi sol kanadını kadroya almıyorsun. İşte Samet Akayar'ın Trabzon'da süre bulamıyor. O geniş kadroda yer buluyor kendine maç kadrosunda ama yine en formda stoperlerden Emirhan Topçu geniş kadroda yer bulamıyor maç kadrosunda. Adil'i yedek bırakıyorsun, çağırıyorsun, yedek bırakıyorsun. Yani
1: evet,
0: adalet de yok bence milli takımda ve artık sahadaki oyun, kadro adaleti tamamen tartışmalı hale geldi. Bence Montella görevini bırakmalı, evet, ama bırakacağını ben de düşünmüyorum senin gibi.
1: Çok teşekkür ederim Emre. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Yayınlar, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıverdi, yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Salı 13-14 arasında Engin Çetin ve Kerim Öztürk ile birlikte Kerim Öztürk Engin Görüş programında sizlerle olacak. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbol

0: Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye hızlıca başlayacağız. Gündem yine yoğun. Türk futbolunda gündem her zaman yoğundur ve bugün de yoğun bir gündemimiz var. Sizlerin katılımıyla tabii ki her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi burada yapacağız. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
3: Evet, gündem yoğun. Gündemin iki ana maddesi var. Biri MHK'ye yönelik bazı suçlamalar var. Gözaltılar var. İfadeler var. Onlara değineceğiz tabii ki. Bunun dışında da milli takımımızın 4-1'lik hiç beklemediğimiz İtalya mağlubiyeti var. Öncelikle biz İtalya mağlubiyetiyle başlayalım. Daha sonra bu MHK olayına değineceğiz tabii ki. Ercan abi, herkes ümitliydi. Özellikle Fransa başındaki futbolu gördükten sonra İtalya'nın Belçika'yı yenemediği, 2-0 kendi evinde mağlup olduğu maçtan sonra hani İtalya'yı da izledik ya, dedik ki biz böyle oynarsak bu İtalya'yı yeneriz. Ya, herkes aynı şeyi düşündü ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
4: Ben çok umutluydum.
3: Ben de ümitliydim. Ben ya kazanırız.
4: Dün gelen dedim. Mesajlarda yani, hatta şöyle olmasın, Ahmet'le herkes beraber programı yaparken enteresan bir şekilde yok biz bu maçı kazanamayız, kaybederiz diyenler, Allah Allah diyorum. Demek ki şu var. Bu takımdan bir şey beklemeyenlerin sayısı fazla.
3: O da kötü bir şey.
4: Kötü. Gerçekten kötü ve üzüntü verici.
3: En azından bir beklenti olması güzel bir şey bence.
4: Ya şimdi o 3-0 bizim maalesefli yıllarımız var. Nedir maalesefli yıllarımız? Maalesef top ağlarımızda diye maç anlattığımız, maalesef kaybettik diye maçlardan sonra program yaptığımız o 80'ler, 90'lar, dün akşam 27 dakika öyleydi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben ne olduğunu, ya bu kadar dedim, kolay gol yemek inanılmaz, biliyor musun? İnanılmaz. Ya bu işin mazereti yok. Sonra aklıma başka bir şey geldi. Bu da şuradan geldi. Zinedine Zidane dün Belçika-Fransa mücadelesine 9 farklı oyuncuyla başlıyor. Hı hı. Ya bizi mağlup eden kadroda 9 oyuncu kulübede.
3: İtalya'da 8 oyuncu değiştirdi.
4: İtalya'da 8 oyuncu değiştirdi. Zaten 10 tanesini de getirmedi. Hı hı. Ve 11'den Belçika maçında forma giyen 11'den 8 oyuncu değiştirdi. Şimdi ikinci takımın demek ki hazır ve bu tarz maçları acaba böyle mi oynamak lazım? Şimdi bizim değiştirdiklerimiz, Ferdi yoktu değil mi? Kerem yoktu. Hı hı. 11'e başladığımızda, baktığımızda Barış yine oynadı.
3: Şimdi ben istersen kadroları seninle paylaşayım. Türkiye-Fransa mücadelesinde bizim 11'imizde kalede Uğurcan vardı.
4: Zorunlu değişikti. Kırmızı kart.
3: Zeki Çelik vardı Fransa maçında.
4: Yine oynadı dün.
3: Merih Demiral vardı.
4: Merih dün ilk kere oynadı.
3: Abdülkerim vardı.
4: Oynamadı. Dün yoktu.
3: Dün yoktu.
4: Sonra girdi.
3: Ferdi vardı, yoktu dün.
4: Evet.
3: Salih vardı. Arda vardı. Can vardı. İsmail Yüksek vardı. Oğuz Aydın, Barış Alper. Biz iki oyuncu değiştirmişiz.
4: Evet. İtalya 8.
3: Fransa 9.
4: Fransa 9. Demek ki
3: biz 2.
4: Arka arkaya bu maç trafiğinde fizik gücümüz herhalde yeterli değil.
3: Bir de bizim iki maçımızda patates tarlasında oynandı. Tabii yeşil zeminde oynanmadı. Onu da düşünmek lazım.
4: Yağmur.
3: Ekstra yorulduk biz.
4: Şimdi dün bakıyorum Brüksel'de de yağmur var. Saha mükemmel.
3: İngiltere'de hep yağmur var.
4: Hep yağmur var. Zeminler mükemmel. Bu bu kadar yağmur yağabilir. Neden yağmasın? Zemin iyi değil demek ki. Bunu kabul edelim. Bir de zemin iyi olsa ne olacak? O tek topu ilk 27 dakika mükemmel oynayan İtalya buna devam edecek. 6 mı olacak?
3: Oraya ya, ihtiyaçları olsaydı olurdu Ercan abi. İhtiyaçları yoktu. Yani ikinci yarı maçı bitirmeye bırak. Oynadılar yani 3-0'dan sonra. Ya 3-0 olduğunda ya dedim İtalya'nın kalecisi kim? Buffon mu? Kim oynuyor? Kim? Baktım Donnarumma. 3-0'da İtalya'nın kalecisini bilmiyoruz. Top gitmemiş çünkü.
4: Ben hesabını yaptım. 16 dakikada Donnarumma'yı sadece bir kere gördük. İlk 16 dakika. Ev sahibi Türkiye, deplasman takımı İtalya ve rakip takımın kalecisini maç başladıktan 16 dakika sonra ilk defa gördük.
3: Ercan abi 3-0'da baktım

0: biz ne yapmışız diye. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. İstatistiğe bakayım dedim bari. Bizim bir tane şutumuz varmış. Maç 3-0 iken o da kim vurdu hatırlamıyorum. Arda ya da Orkun mu vurdu? Bayağı yukarıdan dışarı giden bir top vardı. Yani pozisyon falan değil. Ceza sahası dışından bir tane şut vardı. Ama skor 3-0. İnanılır gibi değil. Kendi sahanda oynuyorsun.
1: Sonra ilk maçı maalesef evinde Fransa'ya karşı kaybederken fena değilsin. Ama demek ki şöyle bir gerçek de var. Fransa'da fazla sıkmamış anlamına geliyor bu.
0: Ya da biz iki maç üst üste iyi oynayamıyor muyuz? Ya da ilk maç bizi yanılttı mı? Bilmiyorum. Ya şimdi, biz bu seviyenin takımı değiliz. Ben bunu anladım ama.
1: Ya şimdi, evet.
0: Bu seviyenin takımı değiliz, onu anladım.
1: Şimdi bu seviyenin ne kadar ayrı bir seviye olduğu iki maçta ortaya çıktı. Bir de çok çabuk oyunun içinde şöyle bir huyumuz var. Biz niye bu kadar çok teslim oluyoruz? Şimdi niye bu kadar çabuk teslim oluyoruz oyunun içinde?
0: Arda kenara geldi 2-0'dan sonra mı 3-0'dan sonra mı? Montella ile konuştu. Bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ya o kadar enteresan bir maç oynadık ki yani ben 30'da bugün yayınım olmasa ben 30'da kapatmıştım zaten maçı. Yayın vardı, izledim sonuna kadar. O eziyeti çektim.
1: O klasik bir cümledir. Hı-hı. Maç bitse de gitsek derler ya.
0: Tabii tabii, yani dakikaları saydım. Maç bitsin
1: diye. Ben dün 90 dakika boyunca maalesef dakikaları saydım. Bunun bitmesi lazım. Artık bitsin. İlk yarıyı Allah'tan fazla uzatmadı. Uzatacak da bir şey yoktu.
0: Evet.
1: İlk yarı dedim ki ne olur fazla bir uzama olmasın. Bir dakika uzadı. Takımda hiçbir şey yok. İlk yarı bir ara 3 pas yapamıyorduk.
0: Hiçbir şey yapamadık Ercan abi. Yani herkes mi kötüydü, taktik mi kötüydü, ben anlamadım. Yani bir şey de diyemiyorum.
1: Ya Mehmet,
0: söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü maçla ilgili.
1: Biz boşu boşuna böyle aynanın karşısına geçip biz çok iyi takımız, çok büyük takımız, harikayız, bizden daha iyi takımlar, biz hepsini yeneriz diye o düşünceyi bir kere kafadan şöyle bir atalım. Ya oyun olarak bir haddimizi de bilelim. Bilmemiz de gerekiyor. Çünkü bu takım, şöyle düşündüm sonra, şöyle de şaşırtmadı beni. Paraguay'a yenildik mi?
0: Yenildik.
1: Neydi bizim o maç öncesi hedefimiz?
0: Kazanmak.
1: Esas mesele. Avustralya'ya yenildik mi?
0: Yenildik.
1: Fersah fersah aşağıda olan takımlar var.
0: Evet.
1: Hangileri? Avustralya, Paraguay. Dün bakıyorum, İtalya bu takımlardan iyi mi?
0: İyi tabii.
1: Kabul ediyoruz bunu.
0: Tabii canım.
1: Fransa zaten belli. Son Dünya Kupası'nda yarı finalisti. Öyle değil mi? Şimdi Dünya Kupası'nda
0: en değerli takımı.
1: Üst turlara çıkan Belçika ile oynayacağız. Sonra bir maçımız daha var arka arkaya. Ya bu mini bir turnuva olarak hayal et bunu. Moral motivasyon olarak çökmüş bir şekilde Belçika ile oynayacağız.
0: Ki Belçika'da İtalya'yı ne yaptı gördük. İtalya'yı kapattılar.
1: Ya biz top oynayamıyoruz. İçeride mi oynayamıyoruz? Şimdi Belçika maçında iyi mi oynayacağız? Bu soruların hiçbirine net yanıt veremiyorum.
0: İstikrarımız yok çünkü.
1: Ya hocayla konuşmak lazım. Ya milli takıma seçilen oyuncuların milli takım kadrosunda gelmeden önce maç oynaması gerekiyor. Kalecimiz Altay'ın, Altay çok severim ben, beyefendi bir insan, centilmen bir sporcu. Fakat 2 senede oynadığı maç sayısı 15'i geçmiyor.
0: Bu sezon 0 dakika.
1: Bu sezonda 0 dakika.
0: Ve milli takımın kalesini koyuyorsun.
1: Kaleci en büyük özelliği maç oynamasıdır.
0: Evet.
1: Ya şimdi 2 senede 50 maç oynamış kaleci var, maç tecrübesi yüksek, hazır, göreve hazır kaleci var. 15 altında maç oynamış kaleci var. Hangisini tercih edersin? Ben vallahi tercih etmem. Ya iyi kaleci olabilir.
0: Ercan abi, her zaman oynayan oyuncuyu tercih ederim ben. Hele hele kaleci.
1: Ya kendi takımında forma giyemeyen ya da giymeyen, yedek kulübesinden sonradan oyuna dahil olan oyuncuların ya da hiç oynamayan oyuncuların, işte hocayla konuşmak lazım bunu herhalde. Milli takım alınmaması lazım. Ben olsam almam. Çok severim oyuncuyu. Oyuncuyla da konuşurum ama oynamıyor. Evet, oynamayan oyuncuyu ne yapacağım ben? Lig başlayalı diyelim ki 6 maç oldu. Oyuncu 1 dakika bile süre almamış. Ben niye çağırayım oyuncuyu? Ne yapacak oyuncu diyelim?
0: Oyuncu
1: mesela şey, stoper.
0: Bir şey yapmayacak ki. Nasıl, ne yapsın yani? Stoper.
1: Oyuna biz böyle bu düşüncelerle maalesef bir gerileme dönemine doğru, bu A grubuna yükseldikten sonra geçtik. Bunun şimdi derhal nedenlerini araştırıp hemen tedbir almamız lazım. Yani biz şimdi bari şöyle düşünüyoruz, daha 12 puan var ama bu takım o puanlara uzanabilir mi?
0: İç sahada sıfır çektin. İç sahada sıfır çektin.
1: Bu büyük bir dezavantaj değil mi?
0: Yani 12 puan var da nasıl var?
1: Şimdi üçüncü olursa
0: düşmemek için bir tane iç saha maçın kaldı.
1: 3 olursa düşmemek için playoff oynayacaksın. 4 olursa direkt olarak B'ye düşüyorsun.
0: B'ye düşüyoruz.
1: Olay bu.
0: Peki burada hangi takımı geçip biz 3 olacağız?
1: Belçika'yı mı? Belçika. İtalya'yı mı?
0: Şimdi İtalyanlar,
1: Fransa 6 yaptı.
0: İtalyanlarla bir de İtalya'da oynayacağız şimdi.
1: Bu morali düzelmiş. Kendine gelmiş İtalya karşısında. İşimiz kolay olmayabilir. Değil mi?
0: Çok zor. Tek şansımız Belçika'yı yenmek olur.
1: İçeride dışarıda.
0: İçeride dışarıda.
1: Ama Belçika da öyle bir takım değil. İyi takım bence.
0: Belçika iyi takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takımı konuşuyoruz. Bayağı da konuşacağız milli takımı. Şimdi Amerikalılar bir istatistik çıkarmışlar. Türkiye'nin son 5 maçı Ercan abi. 98 şut atmışız. Attığımız gol sayısı 2.
1: Büyük bir başarısızlık.
0: 50'de 1.
1: Büyük bir başarısızlık. Ya şutları şut olsun, iş olsun diye mi atıyoruz?
0: Ya bir gol problemimiz var.
1: Gol problemi var. Ben sana net olarak şunu söyleyeyim. Fikrini de çok merak ediyorum. Bence stoper problemimiz de var.
0: Stoper. Var. Problemi
1: ağırlar. Aradan yıllar geçti.
0: Şimdi ama
1: var ya, bunu kabul etmemiz lazım. Merih eski Merih değil. Değil mi?
0: Değil.
1: Suudi Arabistan liginde oynayınca çok formda olamıyorsun. Bunu kabul edelim mi?
0: Edelim.
1: Abdülkerim de sezona başlarken o ağırlık zaten vardı. Formsuzluk devam etmiyor mu? Ediyor.
0: Ediyor.
1: Dün Ozan'la Merih bir arada oynadılar. 27 dakika 3-0 oldu. Forvet desen santraforun yok.
0: Abdülkerim'i tekrar oyuna almak zorunda kaldı. Şimdi Abdülkerim oynamasın deniyordu. Olmayınca 3 oldu. Kurtarıcı olarak Abdülkerim oyuna dahil oldu bu sefer.
1: Ya ben şu yönden de konuyu eleştirebilirim. 27. dakika 3-0.
0: Evet.
1: 34. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapsan ne olur?
0: Olur. Bir şey olmaz.
1: Takım şoka girdi. Teslim oldu. Hiç devre arasını beklemeye gerek yok. 5 olsa ne yapacaksın devreye kadar? İş ona doğru gidebilirdi.
0: Gidebilirdi. Orada da teknik direktörler oyuncuyu kaybetmemek için devre arasını bekliyorlar. Hani 34'te çıkardı dediğin gibi. Kimi çıkardı? Ahmet'i çıkardı, Mehmet'i çıkardı. Bu sefer diyecek ki ben oyuncuyu kaybedeceğim. Onu düşünmüş olabilir.
1: Maçı kaybetmişsin. Bırak oyuncuyu. Zaten maçı kaybediyorsun. Oyuncu öyle değil mi Mehmet? Maç gidiyor. 6 olacak.
0: Maç gitmiş zaten 3-0'da muhtemelen.
1: Maç gitmiş bir maç. Oyuncuya onu anlatırsın. Ya iyi başlayamadın dersin. Seni almak zorundaydım dersin. Bu ayıp bir şey değil ki oyuncuyu ya 34. dakikada çıkarmak.
0: Evet.
1: Bir de tek oyuncu çıkarmayacaksın. 3 oyuncu birden çıkaracaksın. Ya orada bir şok tedavi gerekiyor. Öyle derler ya.
0: Ya Montella'nın bu oyuncu ilişkileri

0: de problemli gibi geliyor bana. Hani Dünya Kupası zamanında çıkmıştı bu söylentiler. O söylentilerin bir doğruluk payı olma ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Oyuncu seçimlerine baktığımızda. Ya mesela yani dün bizim yedek kulübemizde bu sezon her maç ilk 11 oynamış Muhammed Şengezer var. 0 dakika oynamış Altay Bayındır kalede.
1: Altay'ın tek sebebi var. Ya işte uluslararası tecrübesi var.
0: Tamam.
1: Deniyor. Yanlış şöyle söyleyelim
0: Maç
1: olayı.
0: oynamamış ya.
1: Oynamamış ki.
0: Tamam, yurt dışında yaşıyor olabilir.
1: Ama kalede yok.
0: Kalede yok.
1: Yok kalede. Kalede olmayınca da konuştuğumuz konu ne? Maç tecrübesi yok.
0: Yani istediği kadar antrenman yapsın. Bir kaleci için oynamak çok önemli. Ritim tutması çok önemli.
1: Ve senin de yayını açarken dedim acaba Mehmet'le bugün bunu konuşacağız mı diye. Ya bu zeminleri artık düzeltin.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim Ercan abi, bütün yabancı basına baktım ki Uluslararası Ligi her yerde haber oluyor, sadece İtalya'da olmuyor haber. Fransa'da, İngiltere'de,
1: Tabi.
0: Almanya'da, her
1: Milli
0: yerde.
1: takımların Şampiyonlar Ligi gibi düşün.
0: Aynen. Amerika'da az önce Amerikan işte istatistiğine verdim. Daha basit bir istatistik, biz de çıkarabiliriz de onlar yazmıştı, onlar da gördüm. Tüm dünyada haber oluyor bu. Şimdi millet maçın özetini izliyor. Maç canlı izlemeyenler ya diyor ki bu zemin ne? Alman diyor ki bu nasıl bir zemin? İşte Hollandalı diyor ki ya biz kuzeydeyiz, daha iyi zeminimiz var.
1: Evet.
0: İngiliz diyor ki biz sürekli yağmur yiyoruz. Böyle bir zemin görmedik.
1: İşte buradan yani şöyle bir baktığın zaman daha da yakına girdiğinde bitik bir zemin var. Bitik.
0: Bitik, evet.
1: Ya bu zemin yapılırken şunu hesaplamamışlar mı? Ya, bu işin yağmuru var.
0: Çamuru var. Karı var.
1: Kar yağışı var. Sulu
0: Gün,
1: kar var.
0: yazın güneşi var.
1: Yazın güneşi var. Ona göre bir ne diyorlar? Drenaj değil mi?
0: Hı. Ya da ne bileyim, sadece yağmur kaynaklı mı ısıtma, alttan ısıtma var günümüzde. Her şey var yani. Şu çime de bakılması lazım. Şu çimlere bilmiyorum.
1: Çimin sadece yeşil olması ya da yeşil gözükmesi o çimin çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Topun nasıl sektiği hala gözümüzün önünde.
0: Evet.
1: Altay'ın uzandığı bir top var. Şut geliyor. Uzandı. Rakip koştu, yetişti. Topu ağlara gönderdi ya.
0: Hı.
1: İlk gol hatta yediğimiz.
0: Şey iki.
1: İki. Öyle bir
0: Kay
1: gol.
0: Kayo de vurdu.
1: Ya normal bir zemin olsa Altay uzan diyor topu. O top kornere gider biliyor musun? Topun hızı kesildi ya. Altay çaldı topu.
0: Geldi.
1: Ama zeminin ağırlığından dolayı top yuvarlana yuvarlana çıkmıyor dışarı.
0: Arka direkte de golü attılar. Yani bu zemin çözülmesi gereken çok problem var. Çok. Ama en büyük problemlerden biri zemin. Yani her statta. Mesela düşündüm, hangi stadın zemini iyi? Aklıma stat gelmedi. En iyi galiba şu anda hafızamdaki en iyi zemin Beşiktaş'ın stadı.
1: Uğraşılıyor. Şu anda öyle.
0: Yani hafızamda bir tek o kalmış iyi zemin
1: Evet.
0: olarak. Yani zaten Galatasaray'da sökme takma işlemi yapılıyor. Şu sıralarda zeminin tutması için.
1: Kadıköy iyi, fena değil.
0: Kadıköy ve işte Beşiktaş. İki tane aklıma geldi.
1: Gözüküyor o.
0: Başka da yok yani iyi zemin Türkiye'de.
1: Yani çok yazık.
0: Ya o zaman birini işte Dolmabahçe'de, birini Kadıköy'de oynasaydık, dünyaya rezil olmasaydık. Olmaz mıydı?
1: Oğlum iki maçta dediğin gibi
0: Çok rezil olduk ya. Herkes yazıyor bu nasıl zemin diye. Artık 2027'ye geliyoruz ya.
1: olmaması lazım böyle. Yani bunun şimdi milli takımımızın bu maçı Bursa'da oynayacağı uzun bir süredir belli değil mi
0: Belli
1: zaten?
0: belli. Aylar öncesinden belli.
1: Ya ona göre bir hazırlık yapılması gerekmiyor mu?
0: Tabii ki. Anlamadım yani. Zemine bizde hiç bakılmıyor. Evet, atmosfer işte Kocaeli bir futbol şehri doğru, Bursa futbol şehri doğru, ama ya bu uluslararası bir maç. İyi zeminde oynatılması lazım. Tüm dünya izliyor bu maçı.
1: Öyle bir hale geldi ki hiç 1900 gerçekten 80'lerde gördüğümüz orta alanda zemin bazı yerler çamur görüntüsü var.
0: Yeşillik hiç kalmamıştı maçın sonunda orta yuvarlakta. Kalmadı. Kalecilerin önü zaten maç başından itibaren.
1: Kalecilerin önü
0: Yoktu.
1: Wimbledon turnuvasının 10. gününden sonra biraz bozulur ya.
0: Bozulur. Öyleydi.
1: Öyleydi. Ama futbolda o zeminler bozulmuyor genelde. Halı gibi
0: İşte
1: kalıyor.
0: bozulmaması lazım. Bizde niye bozuluyor? Yurt dışında bozulmuyor. Ya bir de Mbappe de zeminden sakatlandı yazıyor mesela Fransızlar.
1: Düşün.
0: Çünkü ikili mücadele yoktu. Pası aldı, vurdu, gol attı, sakatlanıp çıktı adam. Yani Mbappe dediğin adam da dünyanın 2-3
1: En
0: tane
1: pahalı
0: oyuncu,
1: oyuncularından biri.
0: 2-3 tane oyuncu varsa onlardan biri yani. Bizim zeminde, işte Türkiye'deki zeminden dolayı sakatlandığı haberi yazıyor her yerde.
1: Ben çok üzüntü verici buluyorum
0: Çok
1: futbolu.
0: üzücü ya şu, ya her şeyiyle tam bir fiyasko yaşadık şu geçtiğimiz 5 günde. Yani hadi Fransa maçı oyun olarak fena değil dedik. Beraberlik hakkıydı maçın dedik. Ama zeminde yine sınıfta kaldık. Dünkü maç her şeyle bir fiyaskoydu. Yani çok konu var konuşacak.
1: Maç sonu ile ilgili bandımız var mı? Haberimiz var mı?
0: Ona Montella'nın açıklamaları var. Oraya da geliriz. Bir Vatikan'a da bakayım. Hazırsa şimdi verelim istiyorsan. Evet, Montella hazırmış. Montella'yı bir dinleyelim. Sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii sizlerden gelen mesajları okuyamadık ilk bölümde. Oradan birkaç mesaj okumak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'la ilgili ben şu yorumu yapmıştım. En iyi zeminin hafızamda Beşiktaş'ın zemini kalmış demiştim. Diyor ki dinleyicimiz, en iyi zemin Beşiktaş'ta sezon başı yenilendi ve hibrit İngiltere standartlarında bir çim var. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'ün zemini geliyor. Biz de evet aynı
1: Aynen.
0: değerlendirmeyi
1: Evet.
0: yaptık zaten. Teşekkür ediyoruz mesaj içinde. Şimdi Montella Dünya Kupası öncesi açıklamalarının tam tersine dönmüş durumda. Madem rakiplerimiz A Ligi değil, neden oradasınız demiş bir başka dinleyicimiz. Şimdi diyor ki rakibin, diyor Montella, işte kadro değerine bakınca bizim üstümüzde. Ben de Avustralya'nın kadro değerini açtım Ercan abi. İlk 11 değeri 50 milyon. Bizim sadece ardımız 100 milyon.
1: Yani o değerlendirmelere girersek bizim
0: Çıkamayız.
1: çıkamayız işin içinden.
0: Yani Avustralya'da bizi 2-0'la göndermişti. O yüzden o kadro değerlerine çok fazla girmemek lazım. Yani onlar bir veri değil. İtalya, evet, tarihsel açıdan da baktığımızda Türkiye'den daha köklü bir futbol ülkesi. Bunu kabul edelim.
1: Evet.
0: Ama şu anda da yani
1: İtalya'ya bir şey demeyelim. Şöyle 4 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu var.
0: evet.
1: Fakat bu İtalya son 3 büyük organizasyona katılamadı. Yeniden yapılanma diyorlar. Teknik direktör konusunda bir türlü mutabakata varamadılar. Bu sorunlarla geldiler. İlk maçlarında Belçika'ya 2-0 kaybettiler.
0: Milli takıma geleceğiz ama bugünün önemli maddelerinden biri sevgili dinleyicilerimiz MHK soruşturması. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar ortaya atıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bu konu tabii adliyeye taşınmış bir konu olduğu için biz de spor hukukçusu Emin Özkurt'a bir bağlanalım dedik. Emin Bey merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler dilerim.
1: Hoş geldiniz yayına Emin Bey.
3: Merhaba, iyi yayınlar dilerim efendim.
0: Çok
3: İyi yayınlar.
0: teşekkürler, zaman ayırdınız. Şimdi neler oluyor? Önce sizden bir öğrenelim. Ben kısaca bir girizgah yaptım. Çok önemli iddialar var çünkü. 7 şüpheli gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik önemli bir suç. Eziyet deniyor. Çok enteresan bir ifade. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
3: Kamuoyuna yansıyan o belgeleri ben de tabii ki basına yansıdığı kadarıyla gördüm. İddiaların Türk futbolunun yönetim mekanizmasında büyük bir yapısal çatlağa işaret ettiğini görüyorum. Yani soruşturma dosyası kapsamında adı geçen isimler sıradan kişiler değil. MHK'nın yani Türkiye'de, Türk liglerinde hangi futbol müsabakasını kimi yöneteceğini, kimin yöneteceğine karar veren kurumun başkanı şu anda gözaltında. Evet. Çok ciddi iddialarla gözaltında. Ve anlaşıldığı kadarıyla HTS kayıtları, MASAK raporları, bilirkişi raporlarıyla hazırlanmış bir süreye, ön hazırlığıyla birlikte bir süre almış bir soruşturmanın neticesinde gözaltına almış durumdalar.
0: Doğru.
3: Burada yer alan suçlamalar basit idari hataların çok ötesinde. Organize ve kasıtlı eylemleri içeriyor. Yani buraya baktığımız zaman hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı belirtiliyor.
0: Doğru.
3: Daha da vahimi Riva'da gerçekleştirilen 2025 kural sınavında notlandırma sürecine ve sınav sonuçlarına müdahale edildiği yönünde iddialarda söz konusu. Yani biz daha evvel de biliyorsunuz bu sınav, menajerlik sınav sorularını çalanlar, bunu satanlar oldu. Hatta yanlış çözdükleri için daha sonra para iadesi yapanlar oldu. Biz daha evvel de böyle süreçlerden Türkiye'de geçtik. Ama anlaşılan bir türlü gereken dersleri alamıyoruz. Veya 10-15 yılda bir çeşitli operasyonlarla bazı şeylerin tekrar hatırlatılması gerekiyor.
0: Bize bir şey olmaz mı diyorlar acaba?
3: Güveniyorlar herhalde. Bir şey olmayacağına güveniyorlar. Çeşitli paylaşımlar da yapılıyormuş galiba. Hani bizi kimse alamaz filan şeklinde paylaşımlar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde Türk Devleti'nden daha güçlü ve Türk devlet teşkilatından yapılanmasından daha güçlü hiçbir kurum veya kuruluş veya kişi yer alamaz. Yani biz öyle bir topluluk veya millet değiliz. Ama ne yazık ki bazen çok bekleniliyor. Bazı şeylere, bazı yerlere müdahale edilmesi için. Biz hatırlayacaksınız sizler de. Sayın Ali Koç'un açıklamaları bir sene üzerinden ya geçti ya geçmedi. Sayın Serdal Adalı'nın açıklamaları üzerinden iki ay ya geçti ya geçmedi. Hala kulağımızda çınlıyor. Evet. Bu konuyla ilgili, bu kişilerle ilgili net beyanlar, net ifadeler vardı. Ben bu noktadan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki Merkez Hakem Kurulu'nu lağvetmesini bekliyorum. Şu
1: öyle bir yetki var mı? Merkez Hakem
3: Kurulu'yla birlikte bunu ilerleme imkanları yok.
1: Öyle bir yetki var mı? Ya bu seçimle mi oluyor yoksa Futbol Federasyonu ya hukuken siz tabii hukukçu Türkiye, olarak bunu tabii, yapabiliyor mu Futbol Federasyonu?
3: Türkiye Futbol Federasyonu bunun cevabını biz Türkiye Futbol Federasyonu statüsüne bakarak verebiliriz.
1: Çok güzel olur bu açıklamanız.
3: Tabii Türkiye Futbol Federasyonu statüsüne göre Merkez Hakem Kurulu bir başkan ve 8 üyeden oluşuyor. Ve bunlar seçimleri gizli oyla ve serbestçe yapılıyor. Ondan sonra da 4 yıl boyunca görev yapıyorlar. Ve bu süreler içerisinde istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamıyor. Şimdi burada hukuken baktığımızda ilk etapta istifa etmedikçe yerine yenisi atanamıyor denildiği kısma odaklandığımızda değiştirilemeyecek gibi bir izlenim edinebilirsin. Fakat benim hukuki yorumum böyle bir ciddi suçlama söz konusu olduğunda burada bu başkanın her ne kadar tabii ki masumiyet karinesine ve henüz suçlu olmadığı gerçeğine de değinmek şartıyla fakat futbolunda herhangi bir soru işareti kaldıramayacak niteliğine odaklanarak yorum yapmamız gerektiğinde şunu belirtmem gerekiyor. Çekilmiş sayılması, başkanın çekilmiş sayılması ve dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu'nun o anlamdaki yönetiminin düşmüş sayılması, onunla birlikte çekilmiş sayılması ihtimalinin masada olabileceğini yahut da kurul üyelerinden federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun ve yönetiminin istifalarını talep etmesini ve istifalarını almasını, iki ihtimalden birinin ikisinin de masada olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu şartlar altında bu MHK ile bu yapı devam ile ligin başlama ihtimali yok benim hukuki.
1: Ya şimdi tabii
3: şey olarak gördüğüm kadarıyla
1: bir hukukçu olarak siz konuya çok iyi girdiniz ve anlatıyorsunuz ve son cümleniz bence çok önemli. Masumiyet karinesinden de bahsettiniz ama
3: tabii ki
1: böyle bir olay oldu. Bu olay sonrasında bu hep kalacak ve gündeme gelecek. Ya iş suçsuz da olsa bu bir görev olduğu için görevle ilgili rahatsızlık duyulacak açıklamalarla. Çalışması biraz zor. Onu demek istiyorsunuz değil mi?
3: Kesinlikle. Tam olarak ifade etmek istediğim şey bu şekliyle kurulun devam etme ihtimalinin hukuken olmasa bile fiilen mümkün olmadığı yönünde. Kaldı ki Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatı çerçevesinde de kurulların başkan ve üyeleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ihbar üzerine ya da re'sen öğrendiği ve ciddi bulduğu disiplin ihlali iddialarını incelemesi için etik kurulunu harekete geçirme görevi var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde şu anda yürütülmekte olan disiplin ceza yargılaması yani soruşturma aşaması dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da federasyon yönetiminin de bu konuyla ilgili etik kurulunu harekete geçirmesi gerektiğini hukuken belirtmek isterim. Bunu yapacağını tahmin ediyorum. Ve onu yaparken de tedbiren kurulun bence görevlerinin yeni bir kurulla dediğim gibi tabiri caizse lav edilerek yeni bir kurulla yola devam edileceğini düşünüyorum.
0: Şimdi bazı sorular var. Geçtiğimiz yıllara dönemlere ilişkin elde edilen saha içi sonuçlarını etkileyebilecek bir soruşturma mıdır bu?
3: Şu aşamada öyle bir soruşturma değildir. Şu aşamada bu soruşturma daha çok hakemlik camiasının nasıl yönetildiğine, hangi hakemlerin ön plana çıkartılıp hangi hakemlerin alaşağı edildiğine yönelik bir düzenlemeyi, bir durumu gösteren bir...
1: Ya atamalarda torpil mi iddiası mı var?
3: Hem torpil hem adam kayırma hem de adam eksiltme tabiri caizse. Bakın önemli iddialardan biri de şu. Önemli iddialardan biri de bir hakemin girmiş olduğu klasman imtihanının kendi el yazısıyla çözümlemesine daha sonradan müdahale edildiği, kendi el yazısı olmayan başka birinin el yazısıyla yanlış cevaplar eklenip onun sınavdan kalmasına veya istenen neticeyi alamamasına sebep olunduğu yönünde iddialar var. Bunlar bir kişi raporuyla da savcılığın çalışmasına destekleniyor. Bakın bir kişi de bu konuyla ilgili bir rapor vermiş. Yani en nihayetinde bu işi toparlayacak olursak şunu söylemek lazım. Kesinlikle ama kesinlikle çok büyük bir krizin eşiğindeyiz. Bunun bu şekilde devam etme ihtimali, MHK'nın bu şekilde devam etme ihtimali şu anki şartlar altında yok. Bunun şu anda daha önceden lig şampiyon olmuş veya ligden düşmüş takımlara sonuç doğurma ihtimali de yok. Ama eğer yarın öbür gün bu soruşturma genişledikçe bu işi yapanların sadece hakemlik camiasını dizayn etme, o konuda güçlerini kötüye kullanma, hakim durumu suistimal etme diyebileceğimiz hukukta bir davranışın ötesine geçip maç sonuçlarını etkileyecek şekilde bir bağlantı, bir süreç yönetimi, bir korelasyon görürsek o takdirde başka bir şeyden bahsediyor oluruz.
0: Peki gördüğünüz kadarıyla bu soruşturmanın büyüme, daha ileriye gitme ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da sıçrama ihtimali var mı?
3: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle ilgili bir şu aşamada sıçrama noktası gözükmüyor. Gözaltına alınan isimlerin hepsi hakem camiasından ve hakemlik müessesesiyle ilgili kişiler. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bunların federasyon yönetimiyle bir bağlantısı söz konusu edilmemiş soruşturma çerçevesinde. Bu noktada ben orayı şu aşamada ilgilendiren doğrudan doğru yani sonuç doğuracak şekilde orayı etkileyecek bir durum şu aşamada görmüyorum. Ama onların da bundan hareketle bu gelişmeye kayıtsız kalamayacağını, bir an evvel MHK'nın yerine yeni bir MHK oluşturmaları gerekeceğini düşünüyorum ve onu söylüyorum.
1: Peki Futbol Federasyonu, ben bunu yönetmeliklere tamamen sakinsiniz. Bu yüzden soruyorum size. Hı hı. Bir seçim kararı alabilir mi olağanüstü şu anda? 40 gün sonra yapılmak kaydıyla.
3: Güven tazelemeyi de değerlendirebilir. Böylelikle bütün kurulları tekrar gözden geçirerek yeni atamalarla sıfırdan başlayacak bir sisteme de geçebilir. Ama ona gerek kalır mı? Ondan evvel MHK'nın yapısını kendince değiştirerek, istifaları alarak veya talimatı yorum suretiyle genişletip kendine yeni bir MHK kuracak şekilde getirerek mi ilerler? Bunu zaman gösterecek. Biraz da kulüplerin bu konuda sergileyeceği tavır çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kulüpler genel kurulun üyelerini oluşturuyorlar. Evet. Onların bu konuyla alakalı verecekleri kararlar önemli. Şu an itibariyle Sayın Hacı Osmanoğlu yönetimine karşı net ve keskin bir güvensizliğin olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz. Yani benim gördüğüm kadarıyla genel itibarıyla MHK'dan şikayet ediliyordu. Hakem kararlarından çok şikayet ediliyordu. Bunların düzeltilmesi talep ediliyordu. Federasyon bu konuyla ilgili kendisi harekete geçmedi. Ama savcılık, Cumhuriyet Savcılıkları harekete geçti. Ve şu anda geldiğimiz noktadayız.
0: Sayın Emin Özkurt, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Yok, ben çok teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki Gaziantep'ten Mustafa Bey, Gaziantep'e de selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Şimdi sonuç ne olacak? Hakemler ne olacak? Kafam karışık. Lütfen biri beni aydınlatsın diyor.
1: İşte konuştuk. Şu evet. Anda soruşturma devam ediyor.
0: Soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde de nasıl bir karar çıkacak, o karara göre bir şekil alınacak. Ama bu dakikadan sonra herhalde bunlar ortaya çıktığı için daha objektif, daha şeffaf bir MHK yönetimi gelecek diye düşünüyorum. Ben bu olanlardan sonra her türlü sonuç ne olursa olsun.
1: Evet, yani ufukta değişim var.
0: Ufukta bir değişim var, evet. O artık onu kaçınılmaz. O artık kaçınılmaz gibi görünüyor bu olaylardan sonra. Çünkü tapeler de var. Çok ciddi iddialar var. Yani buralardan sonra Sayın Ferhat Gündoğdu'nun görevde kalma ihtimali, ki aklansa bile ben devam edebileceğini düşünmeyenler derim.
1: Zor.
0: Evet. Şimdi zemin kötü, oyunculara milyonlar veriyoruz. Avrupa'daki sahalar harika demiş. Biz niye bunu beceremiyoruz demiş dinleyicimiz. Bunu konuştuk. Zaten...
1: Ben hala yıllardır soruyorum niye olmuyor diye. Olmuyor işte.
0: Olmuyor, evet, maalesef. Trabzon'un zemini de iyi diyor bir dinleyicimiz.
1: Doğru.
0: Şenkal. Montella'ya suç buluyoruz da hoca bu takıma ne yapsın? Arda dışında hiçbir oyuncumuz Avrupa'da ilk 11'de oynayamaz. Bizim A Ligi'nde ne işimiz var?
1: Çıkmayalım mı A Ligi'ne?
0: Çıkalım.
1: Evet, değil mi?
0: Yani çıkalım tabii ki.
1: Onlarla oynamayalım. Bizim ne farkımız var ya? Çıkacağız, oynayacağız.
0: Ben spor bakanı olsaydım diyor dinleyicimiz. Tüm okullara spor tesisi kazandırır ve devlet destekli scout ekipleri kurardım. Amacım çocukları küçük yaşlardan itibaren keşfedip yetiştirerek Arda ve Kenan gibi yeteneklerin sayısını artırmak ve milli takımımıza daha fazla yıldız oyuncu kazandırmak olurdu. Bu yapılıyor zaten. İl spor müdürlükleri genelde bunu yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bu yapılan bir şey, yani çocukların yetenekleri, işte basketbola mı yetenekli, yüzmeye mi yetenekli, işte kol boyu kısaysa halter mi yetenekli, ona göre bakıyorlar çocukları, o sporlara yönlendiriyorlar.
1: Ya bunlar yapılıyor. Burada çok yetenekli oyuncuları bulup onların yeteneğini geliştirmek.
0: Tabii tabii.
1: Daha yani. O konularda biraz başarılı değiliz bence.
0: Evet. Doğru çocukları bulup doğru eğitmek önemli.
1: Evet.
0: Eğitim konusunda ben her zaman çalıştığı aylarda işte bana söz verdiklerinde hep şunu söylerdim. Bizim eğitmen eğitmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Eğitmenlerde problemimiz var.
1: Mentor.
0: Evet, mentor. Eğitici problemimiz var. Onları çözmemiz en önemli nokta diye düşünüyorum. Koskoca ülkeden bir santrafor çıkaramıyoruz demiş dinleyicimiz. Ya biraz sanki Montella bazı oyunculara takılı kalmış gibi geliyor bana. Yani yoksa var. Yani Enes'i oynatabilirsin, Hetafe'de oynuyor değil mi Enes?
1: Evet oynuyor. Onu sormuşlardı, o fizik olarak pek iyi değil falan demişti ama o zaman Hetafe'de nasıl oynuyor? Ya insanın aklına böyle bir soru tabii ki geliyor.
0: Geliyor evet. Ya hiç...
1: ya La Liga takımında nasıl oynuyor o zaman fiziği iyi değilse?
0: 60 dakika bile mi oynayamaz bizim milli takımda mesela? 45.
1: Hetafe'de oynuyor. Banko oynuyor.
0: Oynayamaz mı yani? Biz çok mu üst düzey fiziğe sahibiz?
1: İşte iki maçta götüremedik olayı. Gördük.
0: Döküldük.
1: Demek ki üst düzey fiziğe sahip değiliz.
0: Yani.
1: Bir dirilik var mıydı takımda maç yoktu, başladığında?
0: Yoktu. Yoktu. İtalya çok diriydi. Her yerde 3-4 oyuncusu vardı İtalyanların.
1: Bu maçlar böyledir. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii. İtalya çok diriydi. Sanki İtalya ev sahibi gibi oynadı. Biz böyle baktık, İtalyanları seyrettik. Çok iyi bir oyunları vardı. Evet, zemine bakalım. O kadar paraları futbolculara vereceğimize biraz da zemine harcayalım demiş dinleyicimiz.
1: Sadece bütçenin, yıllık transfer bütçesi var ya, %3'üyle mükemmel bir zemin yapabiliyorsun. Bu bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Hmm. Sadece %3 bir yılda. Ya o %3'ü transfer bütçesinin içine koymuyorsun. Diyorsun ki ben hibrit, mükemmel bir zemin yapacağım. %3 de büyük para değil.
0: Değil.
1: %3'ten bahsediyoruz. Ya 4 milyon euro diyelim. Hadi orta halli bir takımsın. 4,5-5 milyon euroluk bir bütçem var mesela. Öyle değil mi? Bak, hı hı. Bunun %3'ü.
0: Şimdi dinleyicimiz diyor ki, birkaç tane dinleyicimiz yazmış, Altay abartıldığı kadar kötü oynamadı diye. Ya ben beğenmedim Altay'ın performansını. Özellikle oyun kurulumunda çok topları dışarıya attı. Mesela dördüncü gol topu rakibi atmasa biz tam 3-1 yakalamış bir havaya girmiştik. Topu rakibi atınca
1: sonuncu gol
0: 4 oldu. İşte Kayode'nin şutunda işte sektirmeden de alabilir miydi o topu bilemiyorum. İlk topa uzanabilirdi gibi geldi bana. Bilemedim yani, ben beğenmedim Altay'ı açıkçası. Çok güven vermedi.
1: Ben maç eksiğini hissettim.
0: Evet, bana güven
1: ya
0: vermedi.
1: O hani teknik kapasite olarak ayakla toplarda pas verme, o strese iyi dayanma, bunlar tamamıyla çok maç oynamakla ilgili.
0: Evet. O yüzden dedim ya, yedekte oynayan bir kalecim varken Muhammed niye Altay? Orayı ben anlayamadım.
1: Ama gollerde, bahsettiğin gol dışında hepsinde %100 hatalı diyemem.
0: Evet. Şimdi Berke'ye diyorlar ki cahilliğinin kurbanı olduğu, affetmek büyüklüğe yakışmaz mı?
1: Ya şimdi Montella çok güzel bir yanıt verdi ona bence. Kendisinden bana bir telefon bile gelmedi dedi.
0: Dün de bir paylaşımı vardı galiba. Gülen maçtan sonra gülen bir surat ve alkış emojisi diye paylaşılan haberler gördüm.
1: Öyle mi?
0: Evet, haberler gördüm bu tarz.
1: Bu normal bir şey mi?
0: Eğer gerçekten
1: varsa
0: çünkü. Yani
1: varsa normal değil.
0: Berke'nin paylaşımı dediler. Şu anda storiesinde ben öyle bir şey görmüyorum. Ben öyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum. Bu arada. Yani bu dedikodularla da bu iş gitmez. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii. Şimdi Berke'yi de kötülememek lazım. Belki eski bir story'yi hemen aldılar, maçın sonuna koydular. Bu tarz şeyler de yapılıyor sosyal medyada maalesef.
1: Evet.
0: Ama yani o süreçte iyi yönetilebilirdi. Bir şekilde orta yol bulunabilir miydi? Bulunabilirdi. Ama hadi Berke, tamam, bir hata yaptı. Ama oynayan bir sürü kalecim var. İşte İrfan Can Eğribayat, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi. Muhammed Şengezer, onları kullanabilirdin hiç oynamamış Altay'ın yerine.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, dün oynanan mücadeleyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ercan abi, dün Kayode, İtalya'nın sağ beki, dikkatini çekti mi? Bizim ceza sahamızda oynadı maçı.
1: Aynen, bir ekstra forvet gibi.
0: Ekstra forvet gibi oynadı, bir gol attı. zannediyorum ikinci golde de şutu atan isimdi yine Kayode.
1: Yine başroldeydi.
0: Yine başroldeydi. Şimdi Mancini'yi ben sıradan bir vatandaş olarak, bir futbol geçmişim yok, teknik direktörlüğüm yok vesaire, 4-3-3'ünü biliyorum. Evet. Ne yapar? Sağ bekini çıkarır, sol bekini tutar. Sağdan hata geliştirir, soldan bitirir. Mancini'nin sistemi budur. Bunu herkes bilir.
1: Bir de beklerin yetenekliyse ve iyi çalıştıysan beklerinde, bu zaten İtalyan'da da var. Biliyorsun bekler ceza sahası etrafında dolaşıyor.
0: Vincenzo İtalyan'da.
1: Sezon başından beri bunu görüyoruz.
0: Şimdi biz yediğimiz gollere bakalım. Soldan geliştirdi, sağda Kayode bitirdi hepsini. Şimdi biz buna şimdi önlem mi alamadık, yoksa Can buna uyum mu sağlayamadı? Mesela Kayode'nin attığı gole bakıyorum. Bomboş adam sağda ceza sahası içinde böyle bekliyor. Otobüs bekler
1: Can,
0: gibi.
1: Can nerenin oyuncusu mevki olarak? Şimdi öyle gidelim. Mevki olarak Can nerenin oyuncusu?
0: Ya 10 numara ya sahte 9.
1: Can kanatta oynayamaz bence. Bunu net olarak söyleyelim.
0: Kanatta oynama hani becerisi sınırlı belki ama alışkanlığı daha fazla olan Barış'ı kanada koyup Can'ı en azından bir 9 numara gibi kullanamaz mıydı?
1: Ya Can'ı 9 numara gibi kullanıp hadi ceza sahasına yakın 9-9.5 oynayabiliyor diyelim. Bunu biliyoruz zaten. Çünkü ikisi orta alanda Arda elinden geleni yapıyor. Forvet'e yakın bölgede. Fakat Can da bu işin içinde elinden geleni yapıyor. O mevkide olmadığı zaman iki oyuncuyu kaybediyorsun. Neyini kaybediyorsun? Etkisini.
0: Etkisini.
1: Barış kesinlikle bir santrafor görüntüsünde olmayan oyuncu. Barış kanatta elinden geleni yapar.
0: Mücadele eder.
1: Mücadele eder. Dün yine yaptı. Keşke o huyundan vazgeçse. Belki kaleyi doğru düşünse orada gol atacağız. Yine hakem aldatma yönelik hareketten sarı kart gördü.
0: Doğru.
1: Onlar Roma'yla karşı karşıya kaldığında. Ya o oyları bırakması lazım. Neden bırakması lazım? Hakemler bu tarz maçlara geldiklerinde, ki bu dün olacak bir hadise değil, birkaç yıldır bütün oyuncuları ve takımları inceliyorlar, bakıyorlar.
0: Onlar da bizim kadar maç izliyor.
1: Ya hangi oyuncuda bir problem var mı? Bu hakemler arası nasıl? Hakemler hemen görevi aldıktan sonra el bavulunu hazırlayıp hadi ben Türkiye'ye gidiyorum demiyor. Oyunculara bir bakıyorlar.
0: Onlar da bir hazırlık süreci geçiriyor.
1: Ya oyunculara bizim bunu anlatmamız lazım. Artık eskisi gibi öyle her pozisyonda hadi faul, hadi faul, zırt pırt düdük çalıp faul verilmiyor. Bazı ikili mücadelelere dikkat et. Bütün maçlara bakıyorum ben. Ya ben bile diyorum ki acaba faul müydü diye, oyun devam ediyor orta alanda. Verilmiyor artık.
0: Bence iyi maç yönetti. Hataları vardı, evet. Yanlış ben, kararları vardı ufak tefek ama maç
1: ben
0: genelde
1: mükemmel
0: iyi,
1: maç yönetti.
0: İyi yönetti yani.
1: Hakemlere böyle bir bakmak lazım. Oyuncularımızın bunu hazırlaması gerekiyor. Sağ içine döndüğümüzde Barış'tan bir fayda sağlayamıyorsun. Kerem zaten yıllardır milli takımda, o bahsettiğimiz Barış oynamadığı dönemlerde o da işte 9 olarak oynuyor. Ama nasıl bir 9?
0: Oynayabilir.
1: Oynayabilir ama nasıl bir 9? Tam bir santrafor olarak faydalanamıyoruz.
0: Yani hareketli bir 9. Kanada gelir, kanattan girer.
1: Evet ya,
0: sağa gider, sola gelir. Ama hareketli.
1: Sağ kanadımız çalıştı mı? Bana sorarsan pek çalışamadı.
0: İşte Arda oraya kırıldığı için de bütün atakları biz sağdan yaptık. Golü de sağdan bulduk zaten.
1: Ama çalışamadı. Soldan...

0: önce afalladık. Hı hı. Hemen de golü yedik. 27 dakikada 3 oldu. Teslim olduk.
1: Sonra bıraktık.
0: Ya, Oğuz istenileri verdi mi? Veremedi.
1: Kimse veremedi. Şimdi ben
0: Eren şu... tercihi.
1: Bence de Eren de olmadı. Zaten soldan hiç atak yapmadık dediğim gibi. Yani Arda neredeyse oradaydı top. Şimdi şeyi de anlamadım ben. Şimdi hiç oynamayan Altay'ı koyuyorsun, oynayan Muhammed'i koymuyorsun. Fenerbahçe'de yedek Oğuz'u 11 yapıyorsun, ilk 11 Kerem'i yedek yapıyorsun. Şimdi sıkıntılar var. Barış kanat oyuncusu, Can santrafora daha yakın bir oyuncu. Can'ı kanat yapıyorsun, Barış'ı santrafor yapıyorsun.
0: Ya şimdi bu yeni icatlar ya da yeni arayışlar, hadi diyelim kötü değildir ama oyuncunun sana orada fayda sağlamayacağım diye kendi kendini buna inandırmaya çalışma. Can orada oynayamaz kanatta. Oynayamıyor işte.
1: Oynayamadı. Çok ortaya geldi mesela.
0: Yeri değil ki.
1: İşte
0: mümkün değil.
1: Takip etmesi gereken Kayode'yi bıraktığı için biz iki tane gol yedik.
0: Ya Kayode bahsettiğin gibi ekstra bir forvet olarak oyunda mükemmel bir performans sergilerken ben de seyrediyordum, sen de seyrediyordun, hoca da seyrediyordu. Tabii ya canım. Orada hemen gerekli tedbiri alacaksın. Oyuncu oyun diyorum, oyuncuyu hemen değiştireceksin.
1: Ya da yerlerini de hiçbir şey yapmıyorsan yerlerini değiştir. Can sen kademe yapmayı bilmiyorsun. Barış'ın sol bek oynamışlığı da var. En azından kanat bekini kovalar Barış.
0: Ya Kayode'yi rahatsız etmemiz lazım diyeceksin sahaya şimdi.
1: Adam bomboş otobüs bekler gibi bekledi. İki tane gol attırdı. Birini kendi attı, birini de attırdı.
0: Daha ne yapsın?
1: Çünkü Eren de içeriye kıvrıldı. O da işte Raspadori'yi takip etti. Esposito yeri geldi takip etti. İçeriye kıvrıldı.
0: Ya şimdi zaten şöyle bir gerçek var Mehmet. Bir maç 3-0 olduysa geçmiş olsun.
1: Tabii bitti zaten orada.
0: Ya o biz işte hadi çocuklar şu olur bu olur yayında söylenir konuşulur da.
1: Havacıvadır ama.
0: Ama maalesef havacıvadır. Ya basketbolda da 17 sayı geriye düştün mü maçın bitmesine 3 dakika kala geçmiş olsun. Artık hazırlık maçı dersin. Öyle değil midir bu işler?
1: Öyledir.
0: Voleybolda da 23-11 öne geçtikten sonra o seti vermene imkan var mı? Bana göre yok.
1: Yok, yedekleri alırsın, dinlendirirsin bir sonraki set için.
0: Öyle değil midir? Evet. Bazı gerçekleri saklamamamız gerekiyor.
1: Gerçekleri konuşmak lazım.
0: Şimdi 3-0 oldu maç. Ne yapacağım? 3-0 oldu.
1: En azından gördüğün yanlışları düzelt, o bile yeter. Onu da düzeltmedi.
0: Ya 3-1'e bile ben dedim ki 3-1 oldu. Tamam 3-1 oldu dedim kendi kendime.
1: Yok bir şey, kimse ümitlenmemiştir zaten.
0: Çünkü arada hala iki fark var. Ve ikinci yarı oynanıyor. Sonra bireysel hata. O takım savunması hatasına da dönüşünce 4 oldu.
1: 4 oldu. Orada maç bir kere daha bitti. İlk yarıda
0: zaten
1: bitti.
0: Bitmişti.
1: İkinci yarıda da bitti.
0: Yani sen şu hayali kendi kendine düşünüp karar verdin mi? Ya arkadaş 3-1 oldu. Biz bu maçı 4-3 alırız dedin mi?
1: Yok canım.
0: Futbolda öyle şeylere pek inanmamak lazım. Hele futbolda.
1: Hiç öyle bir şey demedim, diyemedim. Açıkçası.
0: Çok nadir olur öyle şeyler.
1: Aynen öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, bir iki mesaj okuyayım. Enes Ünal hak etmiyor muydu en azından yedek olmayı demiş dinleyicimiz. Konuştuk bunu zaten. Evet. Bize göre hak ediyordu. Çünkü oynayan bir oyuncu. Can iyi oynamadı diyen bir dinleyicimiz var. Evet, Can bence tatmin etmedi performansı.
0: Ama yerinde değil. Can'ı şöyle eleştirmeyelim. Can'ın mevkisi değil oynadığı yer.
1: O zaman söyleyeyim. Montella bu hatayı tekrarlamamak zorunda.
0: %100 aynı kanal. Olmuyor, oynayamıyor. Nerede oynadığı belli.
1: Şimdi Kayode'yi görünce aklınıza Murillo geldi mi demiş dinleyicimiz. Arda'yı dünya isterken Montella kadroya çağırmıyordu. Şimdi Berke konusunda da Berke onu aramadıysa o Berke'yi arasın diyenler var. Ama böyle olmuyor ya bu işler sanki. Çünkü saygısızlık eden Berke deniyor.
0: Ya şimdi
1: Montella
0: şöyle
1: böyle düşünüyor. Bana saygısızlık etti diyor.

0: Ben niye arayayım diyor.
1: Normal değil mi? O konuda ben Montelliler'in tarafındayım. Evet. Neden biliyor musun? Gece sen saat olmuş 2-2.30 Mintaco kampını terk ediyorsun. Kimseye haber bile vermiyorsun.
0: Terk edip gidiyorsun.
1: Şunu yapsan %100 affedilirsin. Hocam çok sinirlendim, kusura bakmayın. Ya yapmamam gerekirdi, biliyorum. Beni Dünya Kupası'na götürmüyorsunuz, haklısınız. Yeni bir sayfa açalım Dünya Kupası'ndan sonra desen, çağrılırsın milli takımı.
0: Ben göreve hazırım.
1: Bir de kamuoyuna ben hata yaptım, hatalı olan benim, özür dilerim diye bir açıklama yapsan. Ben hazırım her zaman, milli takım görevim benim için ayrıdır. Ay yıldızı göğsümde taşımaktan her zaman gurur duyuyorum desen, formamın üstünde, hayır mı diyecekler? Bence demezler.
0: İşte orada da egolar devreye giriyor.
1: Bence girmemesi lazım. Milli takımda oynamak istiyorsan, tekrar ay yıldızlı milli formayı giymek istiyorsan, egoyu falan bir kenarda bırakacaksın. Hata yaptıysan, kendini hatalı olarak da görüyorsan, içten bir şekilde özür dileyeceksin. Bu işin tek kurtuluşu bu. Ben sana söyleyeyim.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Orada Berke'nin ilk adım atması gerekiyor. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, bu evet niye böyle oldu ben de bilmiyorum ama Fransa maçında da yaşandı, İtalya maçında da yaşandı. Milli maçlar neden protesto edilir demiş dinleyicimiz.
1: Ya ben şöyle, dün de Ahmet'le konuştuk programın içinde. Ben bu, diyelim ki Fransa geldi, işte dün İtalya, milli maçlarda ıslık mısık çalıyorlar ya.
0: Evet, niye çalıyorlar?
1: Niyeyi ben bıraktım. Niyesini bıraktım. Ben diyorum ki böyle protesto ettiğin anda iki kat daha hırslandırıyorsun, motivasyonunu tavan yapıyorsun.
0: Aynen öyle. Neye yarıyor mesela?
1: İstediğin kadar bağır çağır.
0: Islıkladı, neye yaradı?
1: 3 oldu 27 dakikada da. O ayrı. Bir de o performansı ve hırsı, adrenalinini vücuttaki rakibin daha fazla yükseltiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Devam et o zaman istiyorsan protestoyu. Ama ortadaki tablo bu. Böyle oluyor. Daha çok hırslanıyor rakip. Ya bunlar, bu artık amatörlük, bundan vazgeçmesi gerekiyor.
0: Bizim İtalya ile Fransa ile bir alıp veremediğimiz de yok.
1: Ya ben söyleyeyim.
0: O liglerde oyuncularımız da oynuyor. Yani anlam veremiyorum. Mesela şey de çok garip gelir bana. Hakemler ısınmaya çıkarlar, hemen ıslıklanırlar mesela. Daha maç başlamamış ya. Hakem ısınmaya çıkmış, ıslık.
1: Hemen değil mi?
0: Hemen. Hemen orada ıslıklanır. İşte milli maçlar ıslıklanır. Anlamı ne, bilen varsa yazarsa sevinirim. Gerçekten yani hiçbir yere oturtamıyorum aklımda.
1: Ben
0: yani
1: sadece
0: maçı niye ıslıklanır mesela?
1: Rakipleri daha fazla ıslandırdığı %100 o konuda hemfikiriz seninle. Bunu da söylüyorum.
0: Aynen. Şimdi bizim İstiklal Marşımızı şimdi Belçika'da ıslıklasınlar. Biz daha hırslanmaz mıyız?
1: Evet.
0: Bizim işimize yarar o. Yapmasınlar da ama yani yapmazlar herhalde büyük ihtimalle de.
1: Birçok yerde yapmıyorlar zaten. Ha,
0: bizim işimize yarar yani. Ya bizim marşımızı ıslıkladılar falan diye bir gaza geliriz. Şimdi biz ayın ikisinde Belçika'ya gideceğiz mesela.
1: Yani rakibin sadece işte söylediğim gibi konsantrasyonu yükseliyor.
0: Tabii konsantrasyon.
1: Islandırıyorsun, daha fazla ıslandırıyorsun, geçmiş olsun.
0: Ya dediğim gibi bir alıp veremediğimiz de yok. Siyasi düzeyde de ülkeler görüşüyor birbiriyle. Yani herhangi bir problemimiz yokken bir anlamsız bir ıslıklama, bir protesto.
1: Ya en çok üzülen, açık olarak itiraf ederim Mehmet, bir de saha içinde oynayan oyunculardır, strese giren.
0: Gerçekten abi.
1: Yani şimdi o da var, teknik ya, direktördür.
0: Teknik direktör İtalyan zaten.
1: Düşün.
0: İtalyan teknik direktörün var, sen İtalya marşını ıslıklıyorsun ya. Daha ötesi var mı? Yani? Nasıl bir mantığı var yani?
1: Tabii canım.
0: Teknik direktörün senin İtalyan.
1: Daha ne ya, olacak?
0: O adam için çok duygusal bir yani. Tamam, senin Türkiye için çalışıyor ama adam İtalyan yani.
1: Evet. Bu huylardan biraz vazgeçmemiz gerekiyor.
0: Yok yani, mantıkla şey yapılan bir hareket değil zaten o. İçgüdüsel herhalde yapılıyor, bilmiyorum.
1: Ama yapılmasa çok çok iyi olur.
0: Ya yapılmaması gerekiyor.
1: Ya sadece oyuncularımızı ilgilendiren destek. Dün mesela hemen 3-0'dan sonra seyircinin de bayağı bir protestosu oldu. Evet. Seyirci protesto olabilir. Tekrar söylüyorum, bir

0: strateji yanlışlığı yalnız o. Sen maçı bitir, istediğin protestoyu yap.
1: Protestoyu o zaman yap diyorsun.
0: Maçı bitir.
1: Şimdi top altaya. Ya
0: sen taraftar olarak en azından sen de teslim olma. Zaten takım teslim oluyor iyice. E sen de protesto edince artık motivasyon da konsantrasyon da yerlerde oluyor. Kendi evinde oynuyorsun. Protestoyu yiyorsun. Islıklanıyorsun. Teknik direktörüne istifa diye bağırıyorlar.
1: Altay'a top geldiğinde ıslıklandı.
0: Ondan bir fayda gelir mi?
1: Bir tık Arda'ya geldiğinde alkışlandı Arda. Diğer oyuncular özellikle Altay bayağı ıslıklandı. Bayağı tepki aldı. Yediği gollerden dolayı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir tezahürat yapıldı. Villa versene.
0: Evet.
1: Tezahüratı yapıldı. O da
0: o klasik.
1: Klasik. Protestolardan nasibini aldı. Hatta stadı terk ettiği söylendi. Ama terk etmemiş Ercan abi. Evet. Görünmeyeceği bir yere gitmiş.
0: Maçı seyretmiş.
1: Maçı seyretmiş. Ama stattan ayrılmamış. Ben bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sen federasyonun başıysan, Türkiye futbolunun en tepesindeki kişiysen, orada dimdik ayakta duracaksın. Dimdik ayakta durması gereken ilk kişi sensin. 4 mu oldu, 5 mi oldu, 10 mu oldu? Orada sen ayakta duracaksın. Gerekirse aşağıya ineceksin. Teknik direktörünün yanında maçı bitirene kadar ayakta bekleyeceksin yani. Dik durması gereken kişi sensin. Sen niye şeyden kaçıyorsun? Tepkiden kaçıyorsun ki? Ya bu protestoyu da hazmedemeyeceksen o koltuğa oturmayacaksın o zaman.
0: Maalesef bu protestolar, işte istifa tezahüratları, her kentimizde var.
1: Ya olabilir. Tamam da federasyon başkanının o tutumu da yanlış bence.
0: Evet.
1: Orada dik durması lazım. Yani mesela Montella'yı da ıslıkladılar. Montella soyunma odasına mı kaçtı?
0: Yok canım.
1: Durdu orada. İşte sen niye kaçıyorsun? Sen niye kaçıyorsun? Evet. Sen de başkansın. Sen en tepedeki adamsın. Sen orada.
0: Ama dediğim şu.
1: Tam tersi en dik doğru. Durması gereken kişi sensin.
0: Keşke bu işler maç sonunda daha fazla yapılsa. Maç oynanırken protesto bir şey kazandırmıyor. Ben sana söyleyeyim. Oyuncunun daha çok eli ayağına dolaşıyor. Daha fazla strese giriyor.
1: Oyuncuya zararı tabii ki çok büyük. Daha fazla strese giriyor. Şimdi
0: o topu yanındaki arkadaşına ayağının içine atamazsın bile. Öyle acayip bir tansiyon aleyhine. Hı hı. Atamazsın topu ya. Bu iş böyle.
1: Şu da var. Oyuncular bu tarz protestolarda şut atması gereken yerde bile çekiniyor. Ya şimdi
0: sorumluluk almaz oyuncular.
1: Sorumluluk almıyor. Aman diyor dışarı atarsam diyor eyvah yandım. Yanıma vereyim diyor. Şuna vereyim diyor. Sorumluluk almaz.
0: Tabii tek top oynayalım diyor.
1: Evet hemen top ayağından çıkarıyor vesaire. O daha da kötü yapıyor takıma ve oyuncuyu.
0: Maalesef.
1: Evet.
0: Maalesef yani bu halledilmesi gereken esasında çok işimiz var. Onu söyleyeyim.
1: Maç dinlemek bir kültürdür diyor dinleyicimiz. Yani Korkut Bey.
0: Evet Korkut Bey olaya iyi bakmış. Hı-hı. Ya o rakibin milli maçı herkes için önemli milli maçlar. Her evet. Ülke için.
1: Evet, tabii ki.
0: Milli maçları, bayraklar, bunlara saygı duymamız gerekiyor.
1: Şimdi bağıran ıslıklayan adam stat dışında dondurmayı görse fotoğraf için peşinden koşar demiş dinleyicimiz. Doğru. Bu da doğru. Arda kapasitesinin çok üstünde oynadı demiş. Üstünde oynamadı bence. Kapasitesi kadar oynadı.
0: Arda elinden geleni yaptı diyelim.
1: Tabii tabii İtalyanlar bayağı övgü dolu sözler yazdılar Arda ile ilgili. Milli takımımızda bir tek Arda'yı övdüler zaten. Yani herkes için yorumları var. Bayağı milli takımımızı da eleştirmiş İtalyan basını da.
0: Eleştirilmeyecek gibi değil ki milli takımın halini gördüğün zaman.
1: Ya onlar da şöyle bakıyor Ercan abi, şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ya bizi niye eleştiriyorlar? Kendi takımlarına baksınlar diyebilirler. Hani teknik direktör İtalyan ya, Montella ya.
0: Evet.
1: Onlar da merak ediyor Türk milli takımını.
0: Acaba ne yaptı?
1: Tabii
0: ne faydası yapıyor? Oldu mu?
1: Oldu mu? Sen belki ilerleyen dönemde İtalya'ya çalıştıracak. potansiyel teknik evet. direktörlerden biri. O yüzden İtalyanların ekstra bir ilgisi var Türk milli takımına.
0: Takımı emanet edebilir miyiz?
1: Evet. Ona da bakıyorlar yani. Şimdi evet, bir yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden de mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz benim doğum günüm demiş. Doğum günü kutlu olsun dinleyicimizin. Tüm Radyo
0: Spor kutlarız.
1: Ailesine selam ve sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Nice mutlu senelere. Arda'yı herkes övüyor. Zlatan, Henry, Ferdinand. Tabii ki öyle. Arda gerçekten dünya starı bence. Evet. Zaten oynadığı
0: son
1: takım belli.
0: Son dakika açıklama var Türkiye Futbol Federasyonu'ndan.
1: Evet.
0: Konu üzerine. Türkiye Futbol Federasyonu üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Talep edilen belgeler Adli Tıp Kurumu'na iletilmiştir diye devam eden bir açıklama var. Ve kamuoyunun devam eden adli süreci ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz diyor açıklamasında.
1: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu da tabii ki şu anda adli mercilerle bir koordinasyon halinde olmak zorunda. Onlardan da talep edilen bazı evraklar vardı. O evrakları, belgeleri Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Türkiye Futbol Federasyonu gelişmeleri tabii ki bizler de
0: merakla bekliyoruz. Merakla
1: bekliyoruz. Sizlere de resmi kaynaklardan gelecek bilgiler olursa aktarmayı da sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi. Evet. Şimdi dinleyicimiz diyor ki neden hep aynı oyuncularda ısrar ediyoruz? Bir yenilenme gerekmiyor mu artık milli takım için demiş. Yani bu en çok konuşulan konulardan biri. Bence gerekiyor. Mesela bir Merih, evet iyi bir oyuncu ama Suudi Arabistan'da bence geriye gitti. Yani ben takip ediyorum Suudi Arabistan ligini, geriye gittiğini düşünüyorum. Her oyuncu geriye gitmiyor orada ama bazı oyuncular geriye gidiyor ve bu geriye giden isimlerden birinin Merih Demiral olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında işte bazı yeni alternatifler üzerinde durulabilir. İşte İrfan Can Kahveci takımında bile çok az süre alıyorken sürekli çağrılıyor milli takıma. Burada kafamda soru işaretleri oluşuyor. O Dünya Kupası'ndaki dedikoduların doğru olup olmadığı hep bir merak konusuydu. Bazı oyuncuların çok etkilediği kadro seçiminde Montella'nın, bunlar dile getirilmişti. Yine öyle şeyler mi var? Yani bunların da önüne geçmek adına ben Montella'nın bazı radikal kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. İstifa etmesi gerektiğini düşünenler, görevden alınması gerektiğini düşünenler de var.
0: Ya şimdi hemen
1: ya ben istikrardan yanayım bilmiyorum ama sen ne diyeceksin Ercan abi?
0: Arka arkaya böyle üçler dörtler devam ederse istese de kalamazsın.
1: İşte evet, o orada mantıklı karar vermek lazım. Montella ile biz daha ileriye gidebilir miyiz? Montella bizi belli bir noktaya getirdi. Kabul edelim, C liginden A ligine getirdi. İşte Dünya Kupası'na götürdü. Tamam, buralar tamam. Ama daha ilerisini hedefliyorsak biz, Montella mı bizi buralara götürecek teknik direktör, yoksa bir değişim şart mı? Bunu da uzmanların, ki bu federasyon içinden olmak zorunda, hataları çünkü en net onlar görüyordur, onların karar vermesi lazım. Yani dışarıdan biz sadece sonuçlar üzerinden konuşabiliyoruz ve saha içindeki performanslar üzerinden konuşabiliyoruz. Başka problemler olabilir veya tam tersi birçok problemin üstünü Montella örtüyor ve bizi aksettirmiyor da olabilir.
0: Şimdi ikinci söylediğin daha mantıklı olabilir.
1: İşte o yüzden federasyonun bunu doğru bir şekilde yorumlaması lazım. Bizim değil.
0: Ya ikinci söylediğin daha mantıklı olabilir. Ne bir problem yaşıyorsa, bunu içeride tutuyorsa, dışarıya yansıtmıyorsa iyi bir yol izliyor bence. Mesleki anlamda. Hı hı. Fakat öyle bir olaya geldik ki, dün 4 yedik. Fransa'ya kaybettik. Belçika'ya kaybettik
1: diyelim.
0: İtalya'da kaybettik
1: diyelim, evet. 4'te 0 çektik.
0: Bugünden şöyle açıklama olması lazım.

0: biz hocamızla yola devam ediyoruz. Ben onu bekliyorum. Hı hı. Ya biz sonuçlar ne olursa olsun beraber bir yola çıkıldı. Kendisiyle sözleşme yapıldı. Biz yola devam edeceğiz çünkü inanıyoruz ona. Ve düzeleceğiz. Diye bu tarzda bir açıklama beklemek kamuoyunda Montella içinde güven oyudur.
1: İşte orada doğru kararı...
0: Ya bir sessizliğin olması, hı-hı, şu duyguya doğru götürüyor bizleri. Her an her şey olabilir.
1: Hmm. Yani federasyonun herhangi bir açıklama yapmaması da bir işaret olabilir diyorsun.
0: Bu işler böyledir. Bizde böyle.
1: Türkiye'de böyle. Şimdi tabii yıllar ilerledikçe, acaba yıllar geçtikçe hep bir yıpranma oluyor. Yani oyuncularla iletişimlerde bir yıpranma oluyor. İşte teknik direktörün oyuncuya bakışı değişebiliyor. İşte arkadaşlıklar, ne bileyim, belli bir seviyenin üstüne gelmiş olabiliyor. Bazı noktalarda bu ilişkiler de başarının önüne bir set olarak gelebiliyor. Yani mesela teknik direktörlerin kariyerlerine bakalım. En büyük teknik direktörler bile çok uzun yıllar kalamıyorlar bir takımın başında.
0: Ya işte kalsalar bile çok nadir. Yani bir işte Sir Alex Ferguson,
1: işte Arsene Wenger'in Arsenal'i.
0: Arsene Wenger. Şimdi ona yaklaşmak isteyen, yani uzun kalmadı ama iyi bir sürede kaldı. Arteta var.
1: Arteta.
0: Guardiola kendi bıraktı biliyorsun.
1: Guardiola kendi bıraktı. Tabii ilişkiler
0: ben de
1: zayıflıyor.
0: Çok yıprandım.
1: Yıpranıyor tabii.
0: Jürgen Klopp kendi bıraktı. Hı hı. Yani göndermediler. Yani çünkü olmuyor. O stres, işte oyuncularda değişim de olsa artık taraflar bence birbirlerinden bu antrenörlük mesleğinde sıkılıyorlar.
1: Tabii ki Ercan abi. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani teknik direktör başarısız olduğu için çoğu zaman gitmiyor. O ilişkiler yıprandığı için gidiyor. Tabii başarısız sonuçlar o ilişkilerden kaynaklı olabiliyor. Şöyle mesela diyelim ki yeni bir sevgiliniz oldu. İlk günler nasıldır, canım cicimlidir. Üçüncü yıldan sonra
0: normaldir.
1: Her şey sıradanlaşır.
0: Evet. Şimdi taraflar birbirine alışmıştır.
1: Evet. Şimdi şey için de bu geçerli. Takımlar için de bu geçerli. Üçüncü yıl, dördüncü yılda o ilişkiler artık sıradanlaşmaya başlayabilir. Bir heyecanı ortadan kalkar. Milli takım için de bu geçerli olabilir. Hani dersiniz ki Montella çok iyi bir taktisyen, bizi belli bir yere getirdi ama artık ilişkiler yıprandı, hoca da yıprandı. Bir değişim şart denilebilir.
0: Belki hoca bile bunu söylemiş olabilir.
1: Hoca da bunu söyleyebilir.
0: Ya söylemiş de olabilir, bilmiyoruz.
1: İşte Eden Hazard'ın örneğini verdim. İşte biz şampiyon yaptık Chelsea'de. Mourinho'yu kilolu geldik, bize bir şey diyemedi çünkü biz şampiyon yapmıştık onu diyor. Ben diyor, göbekli geldim diyor tatilden diyor, baktı diyor ama bir şey diyemedi çünkü geçen sene biz şampiyon yaptık onu diyor. Normalde diyor kızması lazımdı. Bunu Eden Hazard kendi söylüyor.
0: Ama diyemezsin, şampiyon oldun çünkü.
1: Kardeşim. Evet. Çünkü diyor biz onu şampiyon yaptık, bize bir borcu var diyor, gönül borcu var diyor. Şimdi belki de bazı insanlar niye kadroyu alıyor? İrfan Can'a bir gönül borcu var.
0: Ya gönül borcu da mesela öyle bir olay ki herkes Alex Ferguson olamıyor.
1: Olamıyor, aynen.
0: Kimleri gönderdi, kimleri aldı. Ya herkese gönül borcu vardı. Herkesin de ona vardı. Ama o gönderiyordu mesela. Hı-hı. Yolları ayırıyordu. Bazı teknik direktörlerin o beklenen kararlarını, işte kadroya almama, milli takımlar içinde bu geçerli, kadroyu almama, oynatmama, bunları da yeri geldiğinde yapması gerekiyor. Ya futbolda şimdi bak, iş başka, dostluk başka diye bir kelime vardır ya.
1: Evet.
0: İş ve dostluğu ayıracaksın Mehmet. Teknik direktörlük ve oyuncular arasında dostluk olabilir mi? Olabilir. Olur. Saygı ve sevgi çerçeveleri içinde devam eder mi dostluk? Eder. Peki o teknik direktör oyuncuyu kadroya almadığı için dostluk biter mi? Onun adı zaten dostluk değildir biterse. Hı hı. Ne diyorum? Burada şunu ayırmamız gerekiyor. İş ayrı, dostluk ayrı. Ya bir teknik direktör dostuna diyemez mi? Ya sen kendi kulübünde oynayamıyorsun. Ben seni alamam. Hı hı. Bu yüzden almıyorum. Sevgili dostum dese oyuncu, arkadaşıysa, dostuysa teknik direktörle. O ona bozulursa zaten arkadaşım ve dostum değil demektir.
1: Değildir, aynen öyle. Aynen öyle.
0: Onlar çok ayrı şeyler.
1: İşte buraları yönetmekte problem
0: İşte o
1: yaşıyorsa.
0: yüzden bu bir sanattır. Bunu sağlaman lazım. Ya sen 15 maç oynamışsın. Mesela kaleciyle aran çok iyi olabilir. Sevgi ve saygı da kusur etmemiştir sana ama bu sen de aynı şekilde. Ya sen 15 maç oynadın. Ben şimdi seni kadroya alamam. Maç tecrüben çok azaldı. Mesela demen lazım.
1: Diyebilmen lazım aynen.
0: Ya da sezon başladı. 7 maçtır kadroda yoksun, oynayamıyorsun. Bir stopersin. Ama hiç maç oynamadığın için şimdi seni alırsam ters olur. Arkadaşlarına karşı da ters olur. Bu huyunu ama en baştan gerçekleştirmen lazım. Göreve geldin, kadroyu aldın, işte 23 kişi, 25 kişi devam ediyorsun. Baktın bazıları oynamıyor. O arkadaşları mesela ikinci defa 20. maça çağırdın, almayacaksın. Bütün oyuncular bunu bilecek. Niye alınmadığını da bilecek. Oynayamıyor kendi takımında. En basiti bunu göreve gelir gelmez yapman lazım. Ya kontenjan denilen bir şey var ya, benim teknik direktörlerden beklediğim kontenjan diye bir şey olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Ya da en fazla bir kişi olur. Dersin ki bir kişi var ya, onu çok Joker oyuncusu, onun bırakmak istiyor. Bir kişi olur en fazla.
1: O ilişkileri iyi yönetmek lazım Erçin abi. Oyuncu teknik direktör ilişkisinin iyi yönetilmesi lazım. Bir tane anı anlatmıştı Hasan Şaş Fatih Terim'le ilgili. Fatih Terim gelmiş soyunma odasına 11'i açıklayacak. Hasan'a bakmış Hasan Şaş'a. Sen sakatsın demiş. Hasan Şaş yok ben sakat değilim hocam demiş. Sakatsın demiş. Evet hocam sakatım demiş Hasan.
0: Sakatsın,
1: Yani
0: sakat.
1: sakatsın. Yani
0: Evet,
1: ben
0: ben de
1: seni
0: öyle.
1: oynatmayacağım demenin yolu bu.
0: Evet.
1: Sakatsın sen bugün. O demiş sakatım evet. Yani 11'de olmuyor. Yani o şeyi vermek izin lazım. Burada hakim benim. Ben ne diyorsam o olacak.
0: Zaten teknik
1: Ha.
0: direktörü başka türlü olmaz ki Mehmet.
1: Hı.
0: O zaman teknik direktöre gerek yok, değil mi?
1: Yani evet o toplansın oyuncular bir
0: Sahaya
1: sahaya
0: çıksınlar.
1: çıksınlar bir taktik belirlesinler maç öncesinde kendi kendilerine oynasınlar. İşte bunları yönetemediğine karar veriyorsa o zaman bir değişiklik şart bana kalırsa.
0: Ya tıkandıysa
1: Hı.
0: gelelim o
1: Tabii tabii
0: konuya. Tıkandı
1: tıkandıyız.
0: artık, ne yaparsan yap
1: Hı.
0: başarılı olamıyorsun. Bunu hemen örneklendireceğim. Jürgen Klopp Borussia Dortmund'da ne yaparsa yaptı, tribünler kendisini çok seviyordu ama takım kazanamıyor.
1: Tabii şampiyon yaptığı senenin ertesi senesini
0: Takım
1: diyorsun.
0: kazanamıyor.
1: Evet. Neredeyse küme düşüyorlardı. Evet, o da
0: Hep
1: oluyor
0: böyle gidiyor.
1: yani.
0: Oluyor. Yapacak bir şey yok. Taraftar çağırıyor. Ben de o zaman en iyisi bırakayım.
1: Hı.
0: Yoksa dedi olmuyor. Ya
1: Olmuyor.
0: oyuncular
1: Tabii
0: da onu
1: tabii tabii.
0: seviyor. O da taraftar onu seviyor. Fakat olmuyor. Olmayınca da bazen olmaz işte. Bu oyun böyle bir oyun.
1: Tabii, olmayabilir.
0: Zorlamayacaksın.
1: Olmayabilir aynen öyle.
0: O zaman zorlamayacaksın Mehmet.
1: Bizim kurtuluş reçetemiz oyuncu devşirmek. Afrikalı oyuncuları yetiştirelim. Sonra da devşirelim diyor dinleyicimiz.
0: Ya
1: Çünkü
0: bu
1: altyapı torpille dönüyor demiş.
0: ya dinleyicimizin bakışı enteresan.
1: Enteresan.
0: Evet. Şimdi
1: Çok
0: oyuncu devşirmenin dışında
1: çok radikal.
0: evet 11-12 yaşında ailesiyle gelmiş, futbola yakın bu oyuncular bulunabilir. Futbol Fransa böyle yapıyor.
1: Hı.
0: Hollanda böyle yapıyor. Biz de yapabiliriz. Niye yapmayalım? Neye eksiğimiz var? Türkiye hiç göç almadı mı Afrika'dan? Aldı.
1: Çok aldı.
0: Bunu biliyoruz. Bunu spor yapmak istemiyor mu çocuklar?
1: İstiyorlar.
0: İstiyorlar.
1: Ama işte bizden daha mı yetenekliler, değiller mi? Ona bakmak lazım.
0: Ona
1: Hı.
0: altyapıdaki bahsettiğin eğitmenler karar verecek Mehmet. Ya bu Almanya'da yapıyor bu işi, Fransa'da yapıyor. Almanya hatta geride bile kaldı. Onu söyleyeyim.
1: Hı. Şimdi ben diyor geçen seneki Beşiktaş'a benzetiyorum milli takımı. Umut vaat etmiyor, kazanamıyor, gol atamıyor. Geçen seneki Beşiktaş gibi oldu milli takım demiş.
0: Ya bu Dünya Kupası'ndaki o Avustralya, Paraguay, Amerika galibiyeti bizi sevindirmiş olabilir. Fakat o maçta Amerika garantilemişti. Ve 11'inden daha eksik bir başka bir kadroyla,
1: Rotasyonla oynadı ki
0: rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı
1: o
0: ki
1: maçı da
0: Belçika
1: zor
0: maçına
1: kazandık.
0: kendini hazırlıyordu çünkü.
1: Tabii
0: Ki
1: tabii.
0: Belçika'da elendiler biliyorsun.
1: Aynen.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ercan abim, şu eleştiriler de vardı. Dinleyicimiz de yazmış, aklıma geldi. Niye Türk milli takımının teknik direktörü Türk değil? Yabancı teknik direktör kendi dilinde taktik veriyor, sonra tercüme ediliyor bizim oyunculara. Bizim oyuncular anlamıyorlar onu demiş
0: Başka
1: dinleyicimiz.
0: ülkelerde de var yabancı teknik
1: Tabii
0: direktörler.
1: yani İngiltere'nin başında bir Alman var. Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani birçok ülkede bu olan bir şey. O yüzden
0: Ya Brezilya'nın başında İtalyan var.
1: İtalyan var.
0: Ya Portekizci ile İtalyanca arasında dağlar kadar fark var mesela.
1: Evet.
0: Ya o yüzden oluyor. O bir gösterge değil ya. Futbol evrensel bir oyun.
1: Futbol evrensel. Bir de bu insanlar daha önce de konusu oldu. Hani burada anlattık, profesyonel. Yani bir teknik direktörün tabii ki bir ülkesi var, kendisi bir İtalyan, ama hangi ülke adına mücadele ediyorsa onun kazanması için ter döküyor, çaba gösteriyor.
0: Profesyonelsin.
1: Tabii ki. Yani bizim işte kadın milli takımımızın başında da voleybolda bir İtalyan var. Finalde İtalyanları yendi mesela. Şampiyon oldu. Gibi.
0: Mesela, değil
1: Gibi.
0: mi?
1: Tabii ki önemli olan o anda hangi takımı çalıştırdın. Daha sonra belki İtalya'nın başına geçecek, Türkiye'yi yenecek. Yani bu
0: O tamamıyla apayrı işler bunlar.
1: şimdi Montella bizi Avrupa ve Dünya şampiyonu mu yaptı?
0: Bizi
1: Yok.
0: Avrupa ve Dünya şampiyonu milli takımlar kategorisinde olduk mu? 1923 yılında kurulmuş Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyetimizde yaşıt. Öyle değil mi? Avrupa ve Dünya şampiyonu olduk mu?
1: Hiç olmadık.
0: Başka bir şey diyemem ya bu konuda.
1: Şimdi Avrupa'daki sosyoekonomik şartlar gençleri yetiştirmeye uygun ama bizde böyle şartlar yok demiş dinleyicimiz. Bizde saatçi oluyorlar Afrikalı gençler demiş.
0: Ya o konuda bir çalışma yapılsa yeter ki kafaya takılsın bu işler.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Bir çalışma yapılsa.
1: Şimdi
0: Bizim vatandaş olarak değerlendirdiğimiz mesela atletizmden örnek veriyorum. Kimdi? Elvan'dı değil mi?
1: Elvan'la BLGS tabii.
0: Ne yaptı?
1: Elvan
0: Gayet başarılı olmadı
1: dünya
0: mı?
1: rekoru kırdı. Tabii canım, çok muazzam başarılar yakaladı. Eyvana BLGS. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, MHK Başkanı için ciddi iddialar var. Federasyon Başkanı ve Teknik Direktör istifa etti mi? Hayır, böyle bir istifa henüz yok. Görevden alma da yok. Evet. Bir dinleyicimiz de diyor ki neden bu kadar başarısızlığa rağmen kadroda biz ciddi değişiklikler, bir revizyon görmüyoruz diyor. Değişim şart diyor. İtalyan teknik direktörü de değiştirmek gerekiyor diyor. İtalyano nasıl olur? İtalya'dan devam edersek demiş. Bir başka dinleyicimiz, ama İtalyano şu anda Beşiktaş'ın başında. Dünya Kupası 24 takımla oynansaydı Montella bizi götürebilir miydi? Bu da başka bir soru işareti tabii ki. 48 takım olunca gitmesi daha kolay oldu.
0: Evet.
1: Evet, bakalım. Mesajların belirli bir kısmını okuyabildik. Şimdi biz kendi konularımızdan da devam edelim Ercan abi. Bugün tabii ki milli takıma konuştuk. Bir dinleyicimiz

0: Siz sormuştu zaten Belçika maçında ne yapacağız peki diye.
1: Ya bu bilemiyorum. Belçika maçı
0: Ayın ikisinde Belçika maçı var. Deplasmanda oynayacağız Belçika'yla.
1: yani
0: Şimdi
1: şu anda Belçika maçında ne yapabiliriz?
0: yani Cuma günü Belçika ile oynayacağız.
1: Evet.
0: Diyor ki ne yapabiliriz? Ne yapmamız lazım? Radikal bir kadro değişimi bekliyor musun? Çok eleştirildi çünkü kurduğu kadrolar bir anda üçlüye geçti.
1: Artık hangi kadro olursa olsun oynayan bütün oyuncular büyük bir stres altında olacak. Hangi radikal kadro değişimi olsun, kaleci de değişse, sağ kanatta, orta alanda değişse, bütün oyuncular bence stres altında olacak. Ya yani işimiz kolay değil artık. Bir an önce bu süreci bitirmek isteyecek oyuncular da. Çok çabuk kırılıyoruz. Diyelim ki Belçika öne geçti. O kırılma maç içinde yaşanırsa hemen çok çabuk ikinci gol yiyoruz.
0: Milli takımımızda FIFA Dünya sıralamasında 4 basamak birden gerilemiş Ercan abi. 4 birlik bir mağlubiyetin
1: Evet.
0: ardından milli takımımız şu anda 27.likten 31.liğe düştü.
1: Evet.
0: Bu yenilgiler arka arkaya gelince sıralamada da bizi tabii ki geriye attı. Dünya bir numarası tabii ki Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya. Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere dördüncü. Beşinci sırada hangi takım var? Bir fikrim var mı?
1: Belçika mı?
0: Hayır. Sürpriz bir takım var. Son dünya kupalarında iyi işler yaptı.
1: Mısır mı?
0: Yaklaştın.
1: Nijerya mı?
0: Fas.
1: Fas.
0: Fas. Fas dünya sıralamasında ilk 5'te.
1: Bayağı önemli. İlk 5'e
0: Sevgili
1: girmesi
0: evet.
1: dünya çok büyük bir başarı değil mi?
0: Brezilya'nın, Portekiz'in, Belçika'nın önünde Fas.
1: Çok büyük bir
0: Çok
1: başarı.
0: büyük başarı gerçekten ama gerçekten çok iyi işler yaptılar. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Çok takdir ettiğim bir takım.
1: Ya şu
0: Dünyada
1: anda ben Fas'la oynamak istemem mesela.
0: ben de istemem. Yani şu anda her takımı yenebilecek seviyede bir ekip bence. Fas.
1: Muazzam bir takıma karşı oynamayı istemem.
0: Aynen. Bu arada tabii ki hakemler dosyası konusunda bağlantı yapmıştık Sayın Emin Özkurt'a. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da açıklamalar geldi. Süreci takip ettiğini belirtti. Her iki kulüpte diyor ki Galatasaray yargı sürecinin sonuna kadar bekleyeceğiz diyor
1: Evet.
0: yaptığı açıklamada. Fenerbahçe'de gelişmeleri dikkatlice izliyoruz. Henüz bir açıklama yapmayacağız. Gelişmeleri izledikten sonra bir açıklama yapacağız dedi. Fenerbahçe'de konuyla alakalı olarak tabi bilmeyenler vardır. Bir soruşturma neticesinde bu sabah bazı işte MHK başkanı dahil bazı
1: Eski,
0: eski
1: yeni
0: ve yeni hakemler
1: ya yönetim
0: yönetim
1: kurulunda
0: kurulunda
1: olanlar.
0: yer alan isimler gözaltına alınmıştı. Bununla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe'den ilk açıklamalar geldi. Ve kulüplerimize de geçeceğiz birazdan. Sayın Bakan'dan da bir açıklama var bu arada MHK soruşturması ile ilgili. O da yeni bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Diyor ki futbol vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değeridir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir, diyor. Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı FG yani Ferhat Gündoğdu, MHK Başkan Yardımcısı, Başkan Vekili AŞ, MHK üyesi Ş, SŞ o isimleri yazmış Sayın Bakan. İkamet iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir ve şüphelere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmıştır diyor. Sayın Bakan yaptığı açıklamada gündemin ana maddelerinden biri de buydu. Bu konuyu da zaten Sayın Emin Özkurt'la da konuştuk. Olası sonuçlarını burada değerlendirmiştik yaklaşık bir saat önce.

0: Vedat'a bakıyorum, yarış zamanı geldi. Bir yarış aramız var.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. MHK sürecini sizlerle paylaşıyoruz elimizden geldiği kadar. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama geldi. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, ki bu sabah biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu sabah saatlerinde başlayan ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı hakemler dosyası soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Talep edilen belgeler kapalı zarf içinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarına devam etmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur, diyor Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bizdeki MHK soruşturması gündem olunca aklıma Manchester City'nin de şu anda devam eden finansal dosyası geldi. Mercan abi 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Manchester City bu konuyla ilgili de Acun Ilıcalı'nın bir ifadesi var. Diyor ki bunun adı finansal dopingdir, diyor Acun. Evet. Ilıcalı, suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum. Çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir, diyor.
2: Bu konuyla ilgili bayağı yazı okudum, haber okudum. Hı hı. Ya şimdi şöyle bir değerlendirme var. Küme düşürseler Premier Lig'in değeri ne olacak? Orada düşürürler mi? O ihtimal yüksek. Olabilir. Düşürmezler diyemem. Ama genel kanaat puan silme ve para cezası olacağı yönünde. Genel kanaat böyle şu anda.
0: Oraya doğru gerçekten bir eğilim var gibi görünüyor. Şimdi Acun Ilıcalı diyor ki çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Şimdi az önce senin dediğin konu.
2: Evet.
0: Yani bu ceza, puan silme ve para cezası küçük bir ceza olarak yorumlanırsa bu sefer diğer kulüpler de diyebilir ki çok yüksek parası olan kulüpler, ya biz de bunu yapalım. Emsal de var önümüzde.
2: Fakat şu anda kaç puanı var?
0: City'nin
2: lider.
0: 10 puan düşürdü diyelim.
2: 10 puanını sildi. Küme düşme hattına gidiyorsun.
0: Ama küme düşmüyorsun. Düşmez City yani.
2: Ve acayip bir para cezası alıyorsun ama şampiyon olamazsın.
0: Hı hı. Bir de belki de şeyden olacaksın. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceksin.
2: Gidemeyeceksin. Ya bunlar iyi bir ceza.
0: İyi ceza. Küçük ceza değil.
2: O kadar kötü
0: değil.
2: Bir ceza değil. Gördüğüm kadarıyla.
0: Bu da gözün, yani göze alınmayacak bir ceza aslında. Çok küçük bir ceza değil dediğin gibi. Yani tabii puan silmenin o marjına bağlı. 3 puan silersen çok küçük bir ceza olur. Ama 15 puan silme cezası verirsen de iyi bir ceza olur.
2: Evet. 15 puanını diyelim sildin. Hı. Ne yapacaksın? Ondan sonra o takım şampiyon olamayacak.
0: Ondan sonra işte ilk 6'ya girebilir miyimin mücadelesini vereceksin. Premier Lig'de.
2: Ben şu anda bak bir haber daha düştü. Büyük bir puan silme ve Şampiyonlar Ligi'ne tabii katılma ihtimalinin de

0: ihtimali düşüyor. Ya da Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilir mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nden edilmez.
0: Ya UEFA'da İngiltere Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine böyle bir karar verir mi?
1: UEFA da dahil olursa o zaman tabii ki.
0: Mesela o da olabilir.
1: Ama şu anda bu yıl uygulanmaz o. Çünkü başladı Şampiyonlar Ligi. Mesela 5 yıl Şampiyonlar Ligi'ne ya da 3 yıl örnek veriyorum. Katılmama cezası.
0: Yeni sezondan geçerli olmak
1: Evet.
0: kaydıyla.
1: Yeni sezondan
0: Ya 2 yıl
1: geçerli.
0: verse yeter. Çok büyük bir zarar.
1: Tabii 2 yıl diye örnek verdim. Şu anda zaten 15 puanı var. Diyelim ki 15 puan silme cezası verdi, son sırada olacak.
0: 0 puan.
1: 0 puan olacak.
0: Ve yüklü miktarda da bir
1: Para
0: tazminat
1: cezası.
0: cezası verdi.
1: 100 milyon euro.
0: Az mı?
1: Çok. Çok para. Şimdi kendi takımı ile ilgili de bir açıklaması var. Diyor ki bizim İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olmamız mümkün değil. Ama buna saygı duyuyoruz. Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor. Bu adil değil diyor.
0: Evet.
1: Acun Ilıcalı. Bugün başka haberler de vardı tabii ki gündemde. Mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili haberler vardı. Rafinha Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı Ercan abi. Tabii net bir açıklama yok. Ne zaman dönecek sahalara diye.
0: O tabii kontrol de edilecek.
1: Evet. Ama yani Rafinha da bu sezon ele avuca sığmıyor. 8 maçta
0: Formunun zirvesinde olduğunu kabul edelim.
1: Ercan abi 8 maçta 17 gollük katkı, 14 gol attı, 3 asist yaptı.
0: Muazzam.
1: Yani maç
0: Muazzam bir giriş
1: başına
0: yaptı.
1: ikinin
0: Evet.
1: üstünde gol katkısı var Rafinha'nın. Yani şimdi o Barcelona'yı izlemek büyük keyif ama keşke yani Galatasaray'a karşı izlemeseydik ya o maç. İnşallah iyi bir sonuç alır Galatasaray.
0: Hep
1: Çünkü
0: beraber görürüz,
1: bu
0: evet.
1: tarz maçlarda da Galatasaray'ın da ne yapacağını kestiremiyoruz gerçekten. Tarihte bunun örnekleri çok. Birçok favori takımı yenmeyi başarmış bir ekip Galatasaray. Ama Barcelona'nın formu da korkutmuyor değil. Lille'de de Ethan Mbappe Real Betis maçında kırmızı kart gördü. 3 maç ceza aldı. Galatasaray maçında oynayamayacak.
0: Ne?
1: Orada bir Galatasaray için iyi bir haber diyebiliriz kesinlikle. Leao'nun da bir açıklaması vardı. Ya dedi Türkiye Ligi beni şaşırttı dedi. Çok üst düzey futbol oynanıyor burada. Fiziksel bir futbol var. Ben bu kadarını beklemiyordum dedi Leao.
0: Fiziğin yanında tekniği de üst düzey kullandığımız anda o zaman seyir zevki mükemmel olur. Sadece fizikli olmuyor bu işler. Fizik konusunda katılıyorum. Ama sadece fizikli olmuyor.
1: Şimdi bu açıklamaları biz çok duyuyoruz Ercan abi. Acaba bizim bu kötü imajı silmek için ne yapmamız lazım? Çünkü Sané de buraya geldiğinde ya tahmin ettiğimden daha üst düzey futbol var burada demişti. Şimdi
0: Evet.
1: Leao geldi ya dedi ben daha zayıf takımlar bekliyordum. İyi takımlar var, iyi oyuncular var burada diyor. İyi futbol oynanıyor diyor. Şimdi demek ki biz yurt dışındakiler Türkiye'de bayağı bir alt seviye futbol olduğunu düşünüyor.
0: Seyredilmeyen bir lig. Değil mi? Yurt
1: Tabii
0: dışındaki
1: tabii
0: oyuncular
1: seyredilse
0: özellikle oturup bu ligi seyretmiyorlar demek ki.
1: farklı olur.
0: Ya yani ligi görürler, hiç izlememişler demek ki.
1: Gerek de duymazlar Türkiye Ligi'ne ya ben ne bileyim Almanya Ligi'nde bir futbolcu olsam İtalya Serie A'da oynayan biri olsam Türkiye Ligi'ni izler miyim? Bir arkadaşım varsa belki izlerim. Başka da izlemem herhalde. Yani
0: Ben de
1: bir
0: izlemem.
1: cazibesi yok.
0: Yok. Ya bir La Liga, Premier Lig cazibesi yok.
1: Milli takımdan arkadaşım vardır onu izlerim. Kankam
0: Mesela.
1: vardır onu izlerim.
0: Mesela. Başka
1: Başka
0: türlü çok zor bence. Değil mi?
1: da kimsenin izlediğini düşünmüyorum. O yüzden bir negatif algı var dışarıda ama daha sonra bu oyuncular, bu tarz oyuncular Türkiye'ye geldiklerinde bir şaşırıyorlar. Ya burada da futbol oynanıyormuş noktasına
0: Evet.
1: geliyorlar. Ama o algıyı bizim bu oyuncular buraya gelmeden kırmamız gerekiyor bana kalırsa. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Fatih Terim TFF başkanı olsun, MHK başta olmak üzere eski futbolcular Tugay, Ogün, Feyyaz, Şifo Mehmet, Rıdvan Dilmen gibi geniş bir yapılanmaya gidilsin Türk futbolunda demiş.
0: Ya o yıllar, Bedri Bey, bu oyuncular çok iyi. Onu hiçbir şey diyemem. Sayılanlar.
1: Çok ütopik bir yaklaşım ama.
0: Yani Türk futbolu içinde yer almış oyuncular. Tarihimizin içinde. Ama milli takımımız o zaman da yine yeniliyordu.
1: Yani futbolu bu isimler yönetsin diyor. Futbol Federasyonu Fatih Terim başkan yapalım. İşte kurullarda Rıdvan Dilmen olsun, Şifo Mehmet olsun, işte Feyyaz Uçar olsun.
0: Bu hiç denenmedi.
1: Anthony Taylor MHK başkanı olsun, bu benim önerim.
0: Ya bu hiç denenmedi. Dedim ya az önce, milli takım futbolculuk dönemlerinde yeniliyordu.
1: Evet.
0: Ama bir yönetici olarak tabii ki faydalarının, şimdi oraya geleyim, daha üst seviye olacağına inananlardanım. Esasında değerli dinleyicimizin yaptığı yorum yanlış bir yorum değil. Bütün dünyada futbol federasyonlarına bir baksınlar. Çoğunlukla bu işe yıllarını vermiş, emek sarf etmiş, daha sonra çalışmalarına devam etmiş futbol şahsiyetlerinden en az 5-6 kişi var. Var.
1: Hamit Altıntop'u koyduk. Sonra Hamit de çok günah keçisi ilan edildi. Gitti. Hamit Altıntop.
0: Var. Yani sadece devam edecektik. Sadece Hamit Altıntop'la ilgili değil. Başka bir futbol adamı gelecekti. Ama ya biz, aynı yönden devam etmemiz gerekiyordu.
1: Ama bizde bir öğütme makinesi gibi işleyen bir çark var. Çok çabuk öğütüyoruz
0: insanları. O çarkın arasında bazı ısrarların devam etmesi gerekiyor. Ya dediğim o futbol kişiliği olan değerli dinleyicimiz güzel bir konu açtı. Hı hı. Bence de öyle olmalı.
1: Ya bir müteahhit yönetmesin Türk futbolunu diyor. Futbolun içinden gelen, sahadan gelen biri yönetsin diyor.
0: Ve emek vermiş biri.
1: Ve emek vermiş.
0: Oyuncuların ne probleminin olduğunu çok daha iyi bilen.
1: Altyapıların insanlar, problemini bilen. Altyapılardan yetişmiş.
0: %100.
1: En önemli problemlerden biri.
0: Bu sayede isimlerin birçoğu altyapılarda neler olduğunu hepimizden daha iyi biliyorlar.
1: Hı hı.
0: Neden oyuncu yetişmediğini, nasıl oyuncu yetiştirileceğini hepimizden daha iyi biliyorlar.
1: Samet Aybaba da olabilir demiş dinleyicimiz. Tabii ki olabilir. Bunlar eski futbolcular.
0: Ya o kadar çok emektar var ki bu işte.
1: Çok var, çok var. Türkiye Ligi'nin bu negatif algısını Avrupa'da başarılı olarak kırabiliriz demiş dinleyicimiz. Doğru.
0: Hem kulüpler düzeyinde tabii ki milli takımlar düzeyinde başarı ligimize olan ilgiyi arttıracaktır. Bu kesin.
1: MHK soruşturmasıyla alakalı kulüplere herhangi bir soruşturma oldu mu, bilginiz var mı? Hayır, herhangi bir soruşturma şu anda.
0: Kulüplerle bir ilgisi yok şu anda.
1: Evet, bir alakası yok. Futbol Federasyonu yönetimiyle de bir alakası yok. Bu soruşturmanın tamamen Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir soruşturma devam etmekte. Evet. Avrupa'da başarılı olamadığımız için bizi takip etmiyorlar. Çok para harcıyoruz ama başarı kazanamıyoruz demiş dinleyicimiz. Evet, o başarı galiba en önemli kriter. Başarılı olsak Avrupa'da birkaç takımla beraber, o zaman derler ki ya Türkiye Ligi'ne de bir bakalım ne oluyor burada. Bu takımlar niye başarılı?
0: Hem başarılı hem de işte yarı final oynamışsın, final oynamışsın ya da kupayı almışsın. Öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: İşte uluslararası düzende son bölümlere baktığımızda Yunan Ligi de başarısız değil mi? Öyle değerlendiriliyor. 2 sene önce Olympiakos kupa aldı Avrupa'da.
1: Ve Yunanistan'ın bir Avrupa şampiyonluğu da var.
0: Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu var. Hı hı. Şu anda A grubunda 2 maçta da 6 puan aldı.
1: Evet.
0: Kim başarılı diye sorduğumuzda onlar kağıt üzerinde başarılı çıkıyor. Biz bir kupa alamadık. Yani bir şampiyonluk kazanamadık milli takımlar düzeyinde.
1: Montella hiçbir soruya düzgün cevap vermiyor demiş dinleyicimiz. Muhabirlerle dalga geçiyor demiş. Lafa gelince profesyoneller iki ıslıkla duygusala bağlıyorlar demiş Mesut Bey İstanbul'dan. Yani işte herkes kendince haklı. Cüneyt Çakır şu anda Gürcistan Futbol Federasyonu'nda MHK Başkanı, neden Türkiye'de değil? Belki Cüneyt Çakır'ın da geri dönmesi için bir yol açılabilir.
0: Olabilir.
1: Bu soruşturmanın ardından bakıp göreceğiz. Ercan abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Mesajlar için çok teşekkürler ve iyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben maçlarla başlayayım. Dün futbolda ve basketbolda önemli karşılaşmalar oynandı. Futbolda Uluslar Ligi mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Dün itibariyle de ikinci karşılaşmalar sona erdi. A Ligi'nde iki karşılaşma vardı üçüncü grupta. İspanya son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu kendi evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı. De La Fuente birkaç oyunculuk rotasyon yaptı ki rotasyon yaptığı oyuncular da sahaya sürdüğü isimler de gerçekten çok kaliteli. De La Fuente'nin İspanya rahat bir galibiyet aldı. 4-1 kazandı Hırvatistan önünde. Lamine Yamal attığı iki golün yanı sıra bir de asist yaptı. Barcelona kariyerini de düşündüğümüzde bu sezon gerçekten rakamları olağanüstü seviyeye doğru gidiyor Lamine Yamal'ın. Bir kere onu söylemek lazım. Dün Yamal ağacı Pubil ve Nico Williams diğer iki golü atan isimler oldular. Hırvatistan'da da Bellio'nun golü skoru 1-1'e getirse de puan için yeterli olmadı. İspanya ilk karşılaşmada İngiltere'yi de deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Uluslar Ligi'ne 2-2 ile başladılar. Grubun diğer maçında İngiltere Çekya deplasmanındaydı. Çekya henüz 25. dakikada kırmızı kart gördü. İngiltere ise ilk golünü 47'de Anthony Gordon'da bulurken 69'da Harry Kane'in golü de maçın skorunu belirledi. 2-0 ile İngiltere karşılaşmayı kazandı. B Ligi 1. grupta İskoçya 0, İsviçre 3 sonucu var. İskoçya'da 0-0'da dakika 11'de kırmızı kart gördü. Teknik direktör Pocognoli'nin de ilk maçıydı yanılmıyorsam kendi evinde ve onlar da böyle bir başlangıç yaptılar. Slovenya 2, Kuzey Makedonya 0 gruptaki diğer sonuç. C Ligi 1. grupta Finlandiya 0, Belarus 0.

0, San Marino 0, Arnavutluk 3. C Ligi 3. grup Moldova 1, Faroe Adaları 1, Slovakya 2, Kazakistan 1. Ve C Ligi 4. grupta da Bulgaristan 0, Estonya 0, Lüksemburg 0, İzlanda 3 sonuçları alındı. Dün Brezilya'da Avustralya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Rafinha karşılaşmada bir penaltı golü attı. Bir de sakatlık yaşadı ki biliyorsunuz Galatasaray'ın da milyara dönüşünde ilk Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona ile olacak ve Rafinha'nın sakatlığı da bu anlamda tabii Galatasaray'ın işine gelebilir. Onu da söylemek lazım ve basketbola geçiyoruz. Euroleague'de ikinci hafta maçları dün itibariyle başladı. Bu hafta çift maç haftası Euroleague'de. Dün bugün ikinci hafta maçları, yarın ve cuma günü de üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Dün Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih karşısındaydı. Yine kendi evinde Fenerbahçe oynadı ve 176'lık skorla parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı. Horton Tucker attı 19 sayıyla. Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu. Ona eşlik eden çok oyuncu vardı aslında. Toplamda 5 isim çifthaneye çıktı. Wade Baldwin 13, Marcus Bingham 12, Nicolò Melli 11 ve Sertaç Şanlı da 10 sayılık katkı sundular. Fenerbahçe'de yeni sezon başlangıcında gayet iyi gözüktü. En azından Euroleague özelinde. Ligde Bahçeşehir Koleji'nden 15 sayı fark yedi Fenerbahçe ilk hafta ama Euroleague'de önce Virtus Bologna'yı ardından Bayern Münih'i geçmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes. Onlar da Real Madrid'i konuk ettikleri maçtan 94-84'lük skorla galip ayrılmasını bildi. Anadolu Efes'te de PJ Dozier 18 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Efes'te ilk karşılaşmada Euroleague'de kaybetmişti Barcelona deplasmanında 89-82. Ligde Beşiktaş'ı mağlup ederek başladılar. Şimdi de Real Madrid önünde bir galibiyet geldi. Bugün de ikinci haftanın kalanındaki iki maç oynanacak. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Panathinaikos'ta da Asvel yine mücadele edecekler. Bunlar maçlarla ilgili özetti. Tabii dünün ana gündemi saat 8.30 civarı patlayan haberle birlikte tamamen değişti. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 isim hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı uygulaması yapıldı ve çeşitli suçlamalar getirildi. Hatta sonrasında da bazı gazeteciler de bu gözaltına alınan isimlerin WhatsApp yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, işte hakem atamalarıyla ilgili belli başlı şüpheler var ve bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Dün akşam da haberler yapıldı. TFF binasına da polis ekiplerinin gittiğine dair haber yapan meslektaşlarımız oldu. Onları da program içerisinde tabii ki konuşacağız uzun uzadıya. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem Anadolu Ajansı'na hem HT Spor'a konuştu. Beşiktaş'ta da biliyorsunuz bir seçim var, artık listeyi de oluşturdu Serdal Adalı. Tek adayla girecek, listesini dediğim gibi oluşturdu, birkaç ekleme yaptı, birkaç tabii çıkan oldu haliyle. O da hem Beşiktaş'ın seçim gündemine dair hem dünkü gelişmeye dair, ki dünkü gelişmeye dair pek fazla bir şey söylemedi adli bir süreç olduğu için, ama zaten başkan ne düşündüğü son dönemdeki açıklamalarından biliniyordu. Transferle ilgili, İtalyano ile ilgili, futbolcularla alakalı yine açıklamaları oldu. Özellikle milli takımda Emirhan'ın neden oynamadığını, Rıdvan'ın niye çağrılmadığını söyledi Serdal Adalı. Dün yalnız Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir bilgilendirme geçildi antrenmanla alakalı. Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrısı arttığı için idmana katılamamış. Emirhan Topçu da yine sakatlığı sebebiyle ağrısı bulunuyormuş. O da dünkü idmanda milli takımla birlikte çalışamamış. Bu da bir detay olarak paylaşılabilir. Ve dünün Avrupa çapındaki
haberi de Manchester City ile alakalı oldu. Premier Lig'den resmi bir açıklama geldi. Bağımsız bir komisyonun Manchester City kulübünü, işte uzun bir dönemi kapsayan o finansallarını incelediğini ve incelemenin artık tamamlandığını ve bu kuralları City'nin ciddi şekilde ihlal ettiğini, tespit ettiklerini duyurdu. Bununla ilgili rakamlar paylaşıldı. Gerçekten felaket bir tablo var ortada, eğer komisyonun bahsettiği suçlamalar ve rakamlar doğruysa. Artık bu saatten sonra da City'nin ceza almadan buradan kurtulması pek mümkün gözükmüyor. İngiltere'de zaten bu cezaları, muhtemel cezaları konuşuyor. İşte geçmiş şampiyonlukları el değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bununla ilgili eski futbolcuların yorumları, işte Ferdinand bir şey diyor, Wayne Rooney başka bir şey söylüyor. Tabii İngiltere'de oynamış oyuncuları da yakından ilgilendiren bir gelişme bu ve dünya futbolunda dikkatini çekti, ilgisini çekti. Bu konudan da programın son bölümüne doğru bahsetmek istiyorum. Evet, paylaşacağım haberler şimdilik bunlar. Bir araya gidelim, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Genco abiyle yine birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
0: Evet, bugün gündemimizde bir önce dünkü maçlardan biraz bahsedelim istiyorum. Zaten sonrasında hangi konuyu konuşacağımız malum, ona gireceğiz. Ferhat Gündoğdu ve gözaltına alınan diğer isimler ve o isimlerle alakalı çıkan bilgiler tabii ki dün Türkiye'de yer yerinden oynadı. Bu konuyla alakalı olarak biz de elbette konuşacağız ama önce bir maçlarla başlayalım. Futbolda ve basketbolda dedim girişte. Önemli karşılaşmalar vardı. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde özellikle tek grupta karşılaşmalar dün oynandı. İspanya'nın ve İngiltere'nin olduğu grup. Üçüncü grupta. Sürpriz çıkmadı. İspanya Hırvatistan'ı kendi evinde farklı mağlup etmeyi başardı. 4-1. İlk maçta zaten İngiltere deplasmanında da çok yüksek vitese çıkmadan İspanya geriden gelip 3-2 kazanmayı başarmıştı. Hırvatistan daha zayıf bir takım. Dün bir de Hırvatistan'da Modric yedek başladı. Oyuna en son giren oyuncu oldu. Takımın da hala en etkili ismi şüphesiz. Onun da belki etkisiyle İspanya iyi bir maç sonunda 4-1 kazandı. Lamine Yamal Dünya Kupası'na çok eleştirildi. Fakat hem kulüp sezonuna hem milli takıma çok iyi başladı sezona. Dünkü karşılaşmada da 2 gol attı, bir de asist yaptı. 2 gol 1 asist bayağı iyi bir istatistik. Lamine Yamal
1: maçı hemen açan isimdi ikinci dakikada.
0: Hı-hı. Ve bu sezonda son 8 maçında hem kulüp hem ülkesi için 11 gol atmış ve 7 de asist yapmış. Yani 8 maçta 18 gole direkt katkı Lamine Yamal'dan, ki bu olağanüstü bir gol katkısı. 8 maçta maç başına 2 golden fazla katkı sunduğu anlaşılıyor. Maç sonu da Yamal biraz basın mensuplarına ve kamuoyuna karşı nasıl diyeyim, tripliydi. Hani çok eleştirildi Dünya Kupası'ndaki performans sebebiyle. Yarın öbür gün yine eleştireceksiniz biliyorum ama ben yine keyif almaya devam edeceğim diyor. O çok eleştirilere kulak asmamaya çalışıyor. Kendi bildiğini ya, oynamaya çalışıyor.
1: Mert, onun sosyalliği biraz tepki çekiyor ama daha çok çocuk olduğunu da söylemek lazım. Daha yeni mi 18 oldu? 17 mi hala?
0: 19.
1: 19 oldu mu?
0: Tabii,
1: yıllar 2007'li. Da çabuk geçiyor.
0: Öyle mi? Valla çabuk geçiyor.
1: Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda şey diye konuşuyorduk, hani Lamine Yamal Alman kanunlarına göre 16 yaşından küçük olduğu için ondan sonra çalışamaz falan filan, onları konuşuyorduk yani, hani şakayla karışık. Biraz sosyalliği, böyle diğer futbolcular olan tavrı, ki Barcelona'lı oyuncular da dahil olmak üzere, böyle bir antipatikliği var. Ben mesela en son İngiltere maçından sonra Declan Rice, oğlu acayip bir Lamine Yamal hayranıymış. Declan Rice da Anthony Gordon'dan rica ediyor. Barcelona'daki takım arkadaşından. Söyler misin oğlum onunla fotoğraf çektirmek istiyor diye. Fotoğraf çektiriyor Lamine Yamal Declan Rice'ın oğluyla. Sonra Declan Rice'a işte selam veriyor falan. Ama yani suratında bir memnuniyetsizlik, acayip bir zoraki yapmış gibi böyle bir şey sezdim ben. O da mesela hoşuma gitmedi. Ya insan bir, yani zaten kazanmışsın deplasmanda, Wembley'de İngiltere'yi yenmişsin, geriden gelmişsin. Ya bir 10 saniye, bir 10 saniye o zorakiliği bir yok et. Bir işte sarıl, teşekkür et, rica ederim de bir şey yap. Ama yani o suratında öyle bir ifade vardı ki, ya hakikaten dedim, ya da belki de ben hep böyle şeyler okuduğum için bana öyle geldi ama ya bir onun bir sosyal tarafında bir tatsızlığı var.
0: Bu işlerde biraz şöyle, hani 9 kere gülersin, bir tane gülmediğin an kameraya yansır ve o akıllarda kalabilir. Hani böyledir diye demiyorum, böyle de oluyor genelde.
1: Belki de tam tersini yapmaya çalışıyor. Bir kere güldüğünde herkes onun dikkatini çekecek. Güldü Lamine Yamal, çok sevindi falan gibilerinden.
0: Valla ben hiç bilmiyorum bu konuda, hani insanlarla olan şeyi nasıl, ilişkisi nasıl, ama hani bir gerçek var, sağ içinde
1: İnanılmaz.
0: Bambaşka bir oyuncu. Dün yine attığı ikinci gol direkt dibine, yakın direğe çok iyi bir son vuruş. Dün biraz rotasyonlu kadro dedim girişte de İspanya'nın, ama rotasyonlu kadrosu bile gerçekten çok güçlü İspanya'nın. Yani Rodri yedekti, Zubimendi oynadı. Olmo yedekti, Fermin Lopez ki o da geçen sezon sonu sakatlanmasa büyük ihtimal Dünya Kupası kadrosunda olacak isimlerden biri. Solda Nico Williams yoktu, Bayan oynadı. İleride Ferran Torres yoktu, Oyar Zabal oynadı. Sol stoperde de Heisen Laporte yerine tercih edildi ve bu kadroda yine güle oynaya bir galibiyet
1: peki,
0: aldı.
1: Peki sana hemen bununla ilgili bir soru. Bir de Türkiye'ye dönüş. Fransa Türkiye ve Belçika maçı arasında 7-8 oyuncu değiştirerek o iki maça çıktı. İtalya Belçika maçıyla bizim maç aramızda galiba 9 oyuncu değiştirerek çıkmış. Ya 8 ya 9 diye okudum, hatırlamıyorum şimdi. Biz de kaleci kırmızı kart görmese Abdülkerim Ferdi, ki Abdülkerim normal karşılanabilir, çok büyük bir hata yaptı golde. Ferdi o kadardı değil mi? 2 kişi sadece.
0: Sağ içinden bir de İsmail Orkun, çıktı, Orkun girdi.
1: Bir de Orkun. 3. Yani biz acaba bu seviyede, şimdi bu fikstürde ilk kez bu şekilde oynanıyor ya, 4 tane maç oynanıyor bir toparlanmada. Acaba hata mı yapıyoruz? Hani biz, gerçi herkes bunu ilk kez yaşıyor. Ama biz acaba burada bir hata mı yapıyoruz? Yani millet 7 oyuncu, 8 oyuncu, 9 oyuncu değiştirebiliyorken biz kırmızı kartı saymazsak 3 oyuncu değiştiriyoruz ki bir tanesi de çok bariz hatalı bir gol yememize sebep olan bir hatanın sahibi. Değişen bir oyuncu da belki de en değişmemesi gereken bir oyuncu Ferdi benim açımdan. Hani onu bir kendi kendime bir soru sordum. Acaba niye böyle bir hata mı olarak değerlendirebileceğimiz bir şey yaptı Montella?

0: La.
1: Valla normalde milli ara 2 maçtı ya.
0: Tabii.
1: Şimdi 4 maça çıktı. Ama ilk 2 maçı öyle çok rotasyon yapmayıp 3 ve 4'te de yapabilirsin hala. Yani illa birden
0: Belçika'da
1: ikiye
0: göreceğiz diyorsun
1: geçerken
0: yani.
1: bilmiyorum yapmaya da bilirsin de hani birinci maçtan ikinci maça geçerken illa derin bir rotasyona gerek var mı emin değilim. Yani Fransa yaptı, İtalya yaptı, İspanya kısmen yaptı ama hani çok doğru mu? Bence birçok doğru vardır burada. Yani ilk iki maçı aynı kadroyla oynayıp 3-4'ü farklı Almanya'nın yaptığı gibi. İşte Klopp mesela öyle yaptı. İki
0: Evet.
1: farklı kadro düşündü. Onun gibi de yapılabilir. 1-1 de yapılabilir. İşte ilk maça bir kadro, ikinci maça başka kadro, üçüncü maça o ilk maçtaki kadro, dördüncü maça ikinci maçtaki kadro gibi. Valla her şey olabilir bence. Çok bu konuda hani Montella'yı eleştirmem ben. Neden çok
0: Bu
1: rotasyon
0: arada
1: yapmadı diye.
0: tabii Montella'nın da çok fazla değişiklik yapmayı, çok fazla yenilik sevmediğini de düşünecek olursak ben sanki Belçika ve İtalya maçlarında da yine iskelet olarak böyle olup çok fazla değişiklik yapacağına inanmıyorum.
1: Bakalım.
0: Ya da belki de bu fikstür onu kabuğundan çıkartacak o anlamda.
1: Yapacak yani belki
0: Evet.
1: de. Bakalım bekleyip göreceğiz. Dün antrenmanda işte Orkun'la Emirhan Topçu yer alamadılar. Orkun'dan artık bu saatten sonra ben oynamasını beklemiyorum
0: Ben
1: son
0: de.
1: maç performansıyla birlikte. Kendisi için de belki Beşiktaş için de milli takım için de daha iyi olabilir onun dinlenmesi. Emirhan da yani çok büyük eksiklik gibi gözükmüyor Montella'nın düşüncesinde stoper rotasyonunda gerilerde gibi.
0: Dün bir istatistik gördüm. Samet oynadığı süre işte 30 dakika mı ne? Oynadığı süre içerisindeki işte performans değerlendirmesi 6,5'tu galiba. Galiba 6,5'tu. Yanında Emirhan'ın oynadığı süre işte 9 maç oynamış. İşte 800 dakika mı 700 dakika mı kaç dakikaysa her maçı tam oynadıysa 900 dakika tam hatırlamıyorum ve değerlendirme performansı 7,6. Onunla ilgili böyle bir şey vardı, bir isyan bayrağı vardı Montella'ya
1: Öyle normal.
0: ki haklılar da bence yani haklılık payı da var.
1: Peki dün diğer maç gruptaki Çekya-İngiltere mücadelesi. Bu karşılaşmada da Suç öyle mi telaffuz ediyor bilmiyorum Çekya'da. Lyon oyuncusu 25. dakikada kırmızı kart görünce Çekya'nın da pek bir şansı kalmadı ve 47'de Gordon, 69'da da Kane'in golleriyle birlikte İngiltere 2-0 kazanmayı başardı.
0: Bir topları da direkten dönmüş şimdi gördüm.
1: Maçın tekrar var A Spor'da. Değil mi? Tekrar bu özet
0: Evet, tekrarı.
1: değil. Burada da yine birkaç oyunculuk rotasyon var sanki. Bellingham yok. Rodgers ilk 11'de
0: Evet.
1: forma şansı bulmuş. Sol bek farklı gözüküyor ilk maça kıyasla. Ama İngiltere ikinci maçta en azından tabii ilk maçı kaybettiği için galibiyet gerekiyordu. Onlar da biraz rahat nefes aldılar. Şimdi Hırvatistan'la onlar karşı karşıya gelecek. İspanya'da Çekya'yla oynayacak ve sonra son maçlar olacak. Milli arada bu şekilde sona
0: E
1: erecek.
0: tabii Çeklerin maçın hemen daha ilk yarısında kırmızı kart görmesi İngiliz'in ekmeğine yağ sürdü. Zaten kazanmalarını bekliyordum. Ben yani herhalde son Dünya Kupası'na katılmalarından dolayı mı ya da Uluslar Ligi'nde çok iyi işler yaptığından dolayı mı Çeklerin A kategorisinde olması benim için şaşırtıcı. Çünkü ya Dünya Kupası'nda da ben Çekleri hiç beğenmedim. Zaten en önemli golcüleri de Dünya Kupası'ndan sonra Patrick Schick milli takımı bıraktı. Çok da şu ana kadar bir performans sergilediklerini söylemeyeceğim ama tabii bu maç bir ölçü olamaz. Yani aslında Dünya Kupası'ndan sonra evlerindeki oyuncakları şu maçta acaba ne kadar rakiplerine direnebiliyorlar? Onu görmek için belki güzel bir test anlamında güzel bir maçtı ama işte 20 küsürcü dakikada 10 kişi kalmaları şahsen benim adıma bunu engelledi.
1: Peki şimdi bu bölümü basketbolla bitirelim. Basketbolda da Euroleague sezonu geçen hafta itibariyle başladı. Dün de ikinci haftada toplamda dün 8 maç oynandı. İki temsilcimiz de dün parkeye çıktı. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih önünde 24 sayı farkla 176 kazandı. İlk yarıda da 50-31 19 sayılık fark Fenerbahçe lehine vardı. Zaten farklı bir sonuç açıkçası bekliyorum.

0: beklenmiyordu. Bayern Münih ligin zayıf ekiplerinden birisi. Fenerbahçe'de en büyük favorilerinden birisi. İlk maçı da yenmişti. İkinci maçta da hata yapmadı. Fenerbahçe'nin başlangıcında da Euroleague'e ilk 3 karşılaşma kendi evinde. Bu hafta diğer maçı da yine kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. Tarfin Dubai'yi konuk edecek. Gelecek hafta bir Panathinaikos deplasmanı. Sonra iki maç yine kendi evinde. Euroleague'de böyle fikstürler oluyor.
1: Ya Panathinaikos çok eleştirildi o konuda. Yani kayrılıyor anlamında. 8 maç mı ne evinde oynuyor Panathinaikos açılışta? Ya da 8 maçın 7'si falan gibi bir şey.
0: 8 maçın 7'si.
1: Yani o çok acayip ya. Öyle bir fikstür mü olur gerçekten? Yani 5 maç da bence ya da 5'in 4'ü de bence çok acayip bir şey ama hani 8 maçın 7'sini evinde oynamak Amerika NBA'de bile şimdi biliyorsun yakalar arasında ciddi bir mesafe farkı var. Yani doğu yakasından batı yakasına uçakla 6 saatte gidiyorsun. Şimdi mesela Boston Celtics diyelim ya da New York Knicks diyelim batı yakasına gittiğinde hazır oraya gitmişken 4 maç oynasınlar falan deniyor. Ne yapıyor? Gidiyor Seattle'la oynuyor. Gidiyor Portland'la oynuyor. Yani işte Los Angeles'la oynuyor. Clippers'la, Lakers'la neyse. O yakayı bir süpürüyor. Geri geliyor. Ama bunu neden yapıyorlar? 6 saat sürekli uçma olmasın diye. Ama yani bizde 8 maçın 7'sini kendi evinde oynamak çok acayip yani. Ve bak bir avantaj ama bunun dezavantajı da ortaya çıkacak. Yani bir gün gelecek 7 kere üst üste deplasmana gidecekler adamlar. O da var.
0: Evet, o seriyi de söyleyeyim. Bu sefer 7 maçın 6'sını mesela deplasmanda oynayacakları bir seri var. Panathinaikos.
1: Tabii.
0: Bazen şey oluyor, futbolda vardı geçen yıl Barcelona'nın stadı yetişmediği için ilk maçların çoğunu deplasmanda oynamışlardı.
1: Doğru.
0: İç sahada da yine az da olsa maçları vardı. Stad yetiştikten sonra iç saha maçlarını oynamaya başlamışlardı. Burada acaba öyle bir salonla alakalı bir durumu var diyeceğim ama bilmiyorum.
1: Ama kendi salonlarında oynuyorlar
0: zaten. Kendi salonlarında oynuyorlar. Deplasman değil gerçi, evet. Neyse, biz fikstür konuşmayı seviyoruz ülkece.
1: Tabii tabii.
0: Futboldan adaletsizlik var vesaire. Euroleague
1: şeye
0: seviyesinde
1: de bakalım,
0: var.
1: Çarşamba perşembe oynuyorlar mı?
0: Bir gün fazla mı dinleniyor? Evet. Ne yapıyor Panathinaikos? Bizde tutuluyor. Euroleague demek. Euroleague için herhalde bilmiyorum, sen isyanı gördün de nereden gördün? Diğer kulüplerden mi bir şey vardı acaba?
1: Yok, bizim kanallarımızda tabii ki. Bizim kanallarımızda gördüm. Hı. Ne yaptın Panathinaikos diye.
0: Peki Fenerbahçe farklı kazandı dedik. Anadolu Efes de bu sezonki yapılanmasıyla geçen sezona göre, ki geçen sezondan kötü olması zaten çok kolay değil. 20 takım arasında 19.'uydu. Artık bu sezon illaki daha iyi olacaktır 20 olamayacağına göre. Anadolu Efes daha iyi ve play-in'i hatta önce play'ini sonra playoff'u zorlayabilecek deniyordu ve ikinci karşılaşmasında Real Madrid önünde 10 sayılık bir farkla galibiyet geldi Anadolu Efes'ten. Mike James tabi burada en kritik isim. Shane Larkin'in Fenerbahçe transferi sonrasında Mike James Anadolu Efes'i sürükleyecek isim. Dün o da 12 sayı, 2 riban, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. PJ Dozier en çok sayı.
1: Evet.
0: Ondan geldi. 18 sayı kaydetti. 18 dakikada bunu yapmış. Bayağı verimli bir karşılaşma. Senin Ercan Osmani 5 sayıda kalmış. Üçlük isabeti yok.
1: Onda bir düşüş var. Geçen senenin yani Lasso geldikten sonra bir düşüş var onda. Ben tabii Mike James'e çok heyecanlandım. Çok da geç öğrendim geldiğini. Çok beğenirim Mike James. En son Monaco'da oynuyordu. Tabii Shane Larkin gibi bir isimden sonra da öyle bir yıldız almak lazımdı ve oldu ya. Ben açıkçası aklıma hiç gelmedi onun geleceği. Ama bence basketbol sever bir olarak beni çok heyecanlandıran bir transfer oldu. İlk maç çok iyi oynadı Mike James ama burada biraz ben de baktım istatistiklere. Gerçi maça da baktım ama Mike James o esnada oynamıyordu. İşte 5'te 1 üçlük. Hani az sayı attığında çok asist yapar. Bazen de kendini asiste veriyor çünkü Mike James ama bu maç öyle bir maç değilmiş. Senin de dediğin gibi benim de dikkatimi çekti. Dozier ön plana çıkmış. Fenerbahçe'nin 100 sayısıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sayı dağılımı çok iyi. Yani kimse ön plana çıkmamış. Herkes 17, 16, 15, 14 sayı diye gitmiş. Bir de maçtan önce zannedersem ya da belki de devre arası mı Aziz Yıldırım da maçı takip etmek için salona gitmiş. Yan Veseli de maçta birbirlerini görüyorlar. Yani Veseli Aziz Yıldırım'ın yanına geliyor. Şimdi oradaki şeylerin de arasındaki farkı biliyorsun. Yükseklik farkını. Hani yerler arasında. Tabii yani Veseli o kadar uzun ki hani normalde bir
0: Görmüşsün.
1: insanın şey yapması lazım. Eğilmesi ya da ayaklarının ucuna falan çıkması lazım. Yan Veseli gayet normal bir şekilde Aziz Yıldırım'ı öpüyor. Aziz Yıldırım da işte selamını veriyor. Sonra yerine geçiyor. Hani 2-10 küsur olmasa Yan Veseli hiç olmayacak bir selamlaşma. Çok komik bir görüntü. Ama tatlı bir görüntü.
0: Evet, hatta şimdi ben de baktım, görmemiştim. Güzel. Bebeğiyle de gelmiş.
1: Evet.
0: Veseli ailesiyle birlikte.
1: Ama iyi basketçiydi.
0: Evet. İyi bir veda olmuş ona da. Peki 7.34 saatlerimiz reklam arasına gidelim. Maçlarla açılışı yaptık ama tabii ana gündemimiz belli, dünkü gözaltılar. Aradan sonra oradaki haberler ve yorumlarımıza devam edeceğiz.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Spor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz. Şimdi dünkü operasyonla alakalı konuşmaya başlayalım. Dün biz programdayken, sabah sporunda milli takımı konuşurken, milli takımı Montella'yı eleştirirken bir anda bir son dakika gelişmesi oldu. Ben önce bir tereddüt ettim. Bir tweet'i gördüm, inanamadım. Teyit ettik reklamda ve sonrasında da o konuyu konuşmaya başladık. Programın gerek alanında hani o konu ve o konu çevresinde gelişti haliyle. Çünkü çarpıcı bir gündem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı.
1: Tabii ama ne olduğunu bilmiyorduk. Yani gözaltına alınma vardı ama işte evrakta sahtecilikten biliyorduk ve mobbingden biliyorduk. Şimdi bugün bu sabah buraya gelene kadar neler gördük, neler okuduk, neler ortaya çıktı?
0: Evet, çok fazla bilgi, belge ortaya çıktı dün. Genelde tabii WhatsApp mesajlaşmaları Ferdi Karaduruk üzerinden çıktı. Onunla birlikte Alican Sağlar'ın konuşmaları bayağı bir paylaşıldı. Bayağı bu insanlara da tabii bu bilgiler gidiyor. Bayağı farklı kişilerden de gördüm ben benzer yazışmaları. Tabii Ferhat Gündoğdu ve işte diğer isimler Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım bir ara MHK'nin ilk üç ismi bunlardı zaten. Sonra ikisi ayrıldı, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım. Ferhat Gündoğdu kalmıştı görevde. Ama onların yaptıkları, eski yardımcı hakemlerden Ali Tuna'nın şikayeti, işte orada belgede sahtecilik, onun sınav kağıdı yerine kendi oluşturdukları bir sınav kağıdı sanki onunmuş gibi sunulmuş, sınavdan kalmış Ali Tuna ve onun şikayetiyle başlayan ve diğer klasman dışı kalan hakemlerin de şikayetlerini eklenmesiyle birlikte bu soruşturma başlıyor ve dün de gözaltı kararı çıkıyor. İşte ilk etapta işte mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yapıldı. 7 isim dedik. Bunlar işte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, yine eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ki o da MHK üyesi, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındılar ve işlemler için işte emniyete, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler. Sonra bir şey görmedik açıkçası bu isimlerle ilgili.
1: Evet.
0: Hala herhalde süreç içeride devam ediyor. Gözaltı süresi okuduğum kadarıyla 4 gün müymüş yasal olarak? Herhalde 4 gün içinde bir şey çıkacak ya da gözaltı süresi uzatılması için talepte bulunacak. Bunları gördük. Şimdi dinleyicilerden de konuyla ilgili mesajlar geliyor. Bir eski hakem olduğunu söyleyen dinleyicimiz mesela 2023'te attığı tweetleri bize göndermiş WhatsApp hattımıza ki Emre Kosif ismini mesela 27 Aralık 2023'teki tweette vermiş. O da bir haksıza uğradığını söylüyor. Hı hı. O dönemki seçmelerde tam ifadesini de söyleyeyim. Yaşanlardan utanç duyuyorum demiş. Emre Kosif de bizim atama sorumluluğumuzda cevap hakkı vardır diye eklemiş. Yani her yerden bir şey çıkıyor. Dün hakemlerin bir kısmı işte savcılığa gidip galiba bildiklerini
1: tabii aktarmışlar. Olay başladıktan sonra
0: onların
1: ben de Twitter'da hangi hakemi görsem her biri
0: Deniz Ateş Bitner'i gördüm.
1: Evet, ben
0: Tugay
1: de.
0: Kaan Numanoğlu da galiba o isimlerden birisiydi. Birçok hakem gitti, bildiklerini paylaştılar. Tabii incelemeler devam ediyor. Anadolu Ajansı'ndan şimdi ben haberi okuyorum. Mesela burada Hakemler Derneği'nin kayıtlarına el konuldu deniyor. Üsküdar'daki merkezinde 125 klasöre el konulmuş. Dün Umut Eken, o da TFF'ye gidildiğini ve onun iddiasına göre sabah saatlerinde bazı dijital materyallerin silindiğini tespit edildiğini söyledi. Fakat emniyet personeli, teknik kısımdakiler o materyalleri geri getirmeyi başarmışlar. Umut Eken haberine göre başka bir yerde ben görmedim. İddialı da bir haber.
1: Çok.
0: Umut Eken tartışılan da bir isim zaman zaman biliyorsun bir ara cezaevine de girmişti. Ama bu haberleri o da yapmaya devam ediyor.
1: Akşam peki çıkan bir haberi gördün mü? VAR merkezine giriş çıkışları kontrol eden tüm kamera kayıtları toplatılmış. Maçlar esnasında VAR'lara müdahale var mı?
0: Evet.
1: Dışarıdan.
0: Deniz Ateş Bitnel'de gördüm onu. VAR odası dahil bütün kamera kayıtları TFF'deki, evet, Riva'daki incelemeye alınmış.
1: O bayağı sürecek.
0: Bayağı uzun sürebilecek bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da akşama doğru bir yazılı açıklama geldi. Fakat federasyonun yaptığı yazılı açıklamada da Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. Konuyla ilgili de bir şey de yok aslında. Yani ben açıklamayı okudum. Size de okuyayım, okumayan varsa. TFF Yönetim Kurulu delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş,

0: bir şey. Fakat bunun yürürlüğe girmesi 6 yılı bulmuş. Bu aslında uygulamayla alakalı karar 2019 veya 2020'de çıkmış. Fakat ne olmuşsa bu aradaki sürede bir türlü yürürlüğe girememiş. Girememesinin sebebi de artık o firmaların herhalde o paketli gıdaları
1: Bastırmasıdır.
0: bastırması. Ama burada mevzu bahis bizim çocuklarımız. Şimdi işte ben de yeni baba oldum. Benim de çocuğum işte belli bir yaştan sonra okula gidecek. Kantinden bir şeyler alacak ve ben onu kontrol edemeyeceğim. Ve kantinde çocukların zararına şeyler satılmaya devam edilmesi hoş bir şey değil. Ve haberde şöyleydi. İşte denetimler yapılmış. Bu yeni uygulama göre işte yürürlüğe girdikten sonra ve birçok kantin hala
1: O
0: buna
1: ürünleri satıyor.
0: uymadığı, yasaklı ürünlerin satılmaya devam edildiği gözlenmiş. Ben bunun olmasını istemiyorum. Şimdi buradan futboldan dışarı çıktım. Biraz ülkeyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bunun bize reva görülmesine karşıyım. Bu konuda da sesimi yükselteceğim. Başka bir konu, bu da
1: Tabii
0: arada
1: çünkü
0: konuştuğumuz
1: çocuğunu
0: bir konu.
1: okula göndermek zorundasın. Orada o çocuk vakit geçirmek zorunda.
0: Bir şeyler de yer. Hani evden de verebilirsin. Ama oldu ya,
1: Ama onu
0: bazen
1: durdur,
0: veremedim.
1: ama onu yani
0: Herkesin de böyle bir imkanı
1: nefsine,
0: yok.
1: hayır, ama nefsine hakim
0: Olamayabilir.
1: çocuk çünkü en
0: Tabii
1: nihayetinde.
0: nereden bilecek yani? İstediğin kadar eğitim var çocuk dediğin gibi. Bunun değişmesi lazım. Bunun bize reva görülmemesi lazım. Çocuklarımızın bu şekilde beslenmemesi lazım. İki, daha önce birkaç yayında konuştuk. Mesela sen yurt dışına giden birisin. Yurt dışında yediğin bir marka dondurmanın içeriğiyle aynı markanın Türkiye'deki dondurmasının arasında dağlar kadar fark oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Yurt dışında içtiğin o asitli içeceğin içeriğiyle Türkiye'dekinin arasında fark oluyor. Çünkü o içeceğin Türkiye'de üretildiği de biliniyor ve yine bu hesapta gördüm. 2024 yılında işte o firma yurt dışında yokken Türkiye'dekini tatlandıracak eklemiş.
1: Evet.
0: Yani daha zararlı bir şey eklemiş. Bize bu reva görülüyor. Ve bununla ilgili herhangi bir yaptırım haberi de görmüyorum. Yani yaptıklarıyla kalıyorlar. Yanlarına kar kalıyor. Yani biz Avrupa'daki insanlara göre daha zararlı şeyler
1: Evet.
0: tüketiyoruz. Daha yapay tatlandırıcılar, kıvam arttırıcılar.
1: Bak Mert, ben bunun adını şimdi unuttum. Ben bununla ilgili bayağı okuyordum eskiden ama şu anda adını unuttum. Şimdi dünyada öyle bir popülasyon artışı ve öyle bir popülasyon var ki insanlar yayılıyor. Tarım arazi alanı azalıyor. Dolayısıyla dünyada yaşayan insanların ihtiyacını karşılayacak, atıyorum, domates, biber, bilmem ne, sebze, meyve alanı kalmıyor, kalmıyor. Dolayısıyla bazı ülkeler test yapıyor. Diyor ki normalde, tamamen farazi konuşuyorum, bildiğim bir konu değil ama okuduğum bir konu. Domates üretiyorsun, tamam mı? Normalde organik, hiç ilaçsız bir domatesin yetişme süresi, atıyorum şu anda, 3 ay. Tamam mı? Fakat 3 ay beklediğinde dünya nüfusunu karşılayacak domates çıkmayacak arkadaş. Dolayısıyla bir şey veriliyor. Bir ilaç veriliyor, bir hormon veriliyor, bir şey veriliyor. 3 ayda değil, 1 ayda o domates yetişiyor ya da meyve, sebze neyse yetişiyor. Bunu yapan ülkeler, bunu test amacıyla yapan ülkeler o ürünleri kendi ülkesinde yedirmiyor, başka ülkelerde yediriyor. Ve sonra uzun vadeli bakıyorlar, hastalık oluyor mu bununla bağlantılı? Özellikle Afrika'da, yayında söylemeyeceğim, facia test sonuçları var. En çok açlık Afrika'da ya, bu ürünlerde en hardcore ilaçların basıldığı ürünler Afrika'ya gönderiliyor. Ve Afrika'da İki kafalı, dört kollu çocuklar ortaya çıkıyor. Sonra burada hata yapılmış, bunu yapalım, bunu edelim diye. Yani bak, böyle korkunç şeyler de var. Okuduğunda neler ortaya çıkıyor da hepsinin başında insan var abi. Hepsinin başında insan var.
0: Evet. Ben de dün bilmiyorum bu şeyleri okudukça işte bizden mesela yurt dışına giden ürünlerin bir kısmının hep geri döndüğünü okursun.
1: Tabii.
0: İşte pestisit kalıntıları
1: Ha,
0: tespit edildi.
1: ha.
0: Ki biz en iyi ürünlerimizi de yurt dışına veriyoruz ha.
1: Evet.
0: Bak, yurt dışına verdiğimizden çıkanları düşün ve yurt içinde kalanları, bizim, senin, benim, dinleyicilerimizin yedikleri şeyleri düşün. Kim bilir neler yiyoruz. Ve bununla ilgili herhangi bir

0: şey yani yaptırım varsa bile caydırıcı bir şey yok en azından.
1: Ya çok çok büyük balık çiftliklerimiz var. Denizlerimizi perişan ediyoruz. Fakat o deniz çiftliklerinin sahibi biz değiliz çoğunun.
0: Öyle mi?
1: Japonya.
0: Türkiye'de.
1: Tabii. Balıklar denizi perişan ediyor çiftliklerde. Gidiyor Japonya'ya. Almak istediğimizde de oradan alıyoruz. Yani hem biz üretiyoruz, hem denizimizi kirletiyoruz, hem de onlardan satın alıyoruz. Çok acayip bir dönem içerisindeyiz Mert.
0: Evet
1: Çok.
0: yani ben bunu kendime yediremiyorum. Bu ülkenin de hak ettiğini düşünmüyorum. Her konuda daha iyileşebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu konuda da artık bir kendi adıma farkındalık da yaratmak istiyorum. Bu bizim hakkımız sonuçta.
1: Ya bu
0: Daha
1: da bir
0: iyi
1: başlangıç olsun.
0: yaşamak, daha iyi beslenmek. Mesela dedim ya az önce kantinle ilgili bir uygulama 6 yıl ancak sürmüş uygulamaya
1: Evet,
0: konulması.
1: konması.
0: Yani bizim yasalarla ilgili herhangi bir problemimiz de yok. Yani bizim yasalarımız iyi. Yani yaşayabiliriz o yasalarla ama yasanın uygulanmasıyla alakalı bizim
1: Uygulamaya
0: problemimiz var.
1: geçmesiyle ilgili.
0: Evet, denetlenmesiyle ilgili
1: Evet.
0: problemlerimiz var. Şu an son dönemde benim bir taraftan hoşuma gidiyor bu tarz operasyonların yapılması. İnsanlar artık eskisi gibi rahat at koşturamayacaklarını da bence bilmeleri lazım. Kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Her yere de el atılması lazım gözüken de o. Hani futbolu, ekonomisi, siyaseti, tarımı, neyse, fabrikaları. Çünkü herkes denetim olmadıkça ya da caydırıcı cezalar olmadıkça hile katıyor. İşte zararlı şeyleri katıyor. Çünkü bir yaptırım yok adam. Yaptırım olmadığı zaman niye yapmasın ki? Yapar yani. Biri bir şey diyene kadar yapar. İşte bunun caydırıcı olması lazım. İnsanın iki kere, üç kere düşünmesi lazım. Bir hile yaparken, bir şey yaparken. Düşündürmemiz lazım.
1: Evet.
0: Burada da işte iktidara tabii ki, muhalefete, sana bana görevler düşüyor. Bu konuda bir bilinç bence yaratmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hazır hani futboldan yola çıktık. Orada da kesinlikle hani bir suç varsa kesinlikle suçu işleyenler cezasını alsınlar. Hiçbir itirazım yok. Çok hoşuma gider. Ve diğer konularda da aynı temenniyi edeyim. Öyle bir
1: Ama
0: şey
1: işte
0: söylemek
1: bizdeki
0: istedim.
1: maalesef olay ne biliyor musun? Burada bu MHK başkanı ve yönetimi belki gidecek ama yerine başka biri geldiğinde o insanın başka birinin adamı olmadığına hiçbirimiz inanmayacak. Ve hatta bilecekti. Kim olduğunu bilmese bile. İşin en üzücü kısmı bu. Acaba bu evreyi ne zaman aşacağız? 2080'de falan mı?
0: Ya sonsuza kadar tabii bu anlayışla gitmez hayat. Dinamik genci abi yani her şey değişiyor. Bugünlerden de çok farklı günler önümüzde olacaktır. İyi kötü bilmiyorum. Kötüye de gidebiliriz, iyiye de gidebiliriz. Sonuçta
1: Daha
0: değişiyor
1: kötüsü,
0: yani
1: daha
0: biliyorsun.
1: kötüsü olmasın da.
0: İnşallah olmaz tabii ki. Her zaman isteğimiz, niyetimiz daha iyi olması yönünde ama
1: Yani
0: hani
1: yarın benzine 12-13 lira zam gelecek. Benzine zam demek her şeye zam demek ve 12-13 lira zamdan bahsediyorum. Yani onaylanmış karar çıkmış. Çok daha zor günler geliyor yani.
0: Hadi biraz pozitif bir mesajla da bu bölümü bitireyim. Şimdi kimisine göre zor bir dönemden geçiyoruz. Kimisi memnun olabilir. Ama zor olarak hissedenler için de her zorluğun da kendi içinde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani bu zorluk da sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok bence. Eğer zor hissedenler varsa. Buradan da insanlar kendilerine bir şeyler çıkarabilirler diye düşünüyorum. Ben her zaman zorluğun geliştirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da. Eskiden zorluklarla mücadele daha zor geliyordu. Şu an biraz bulmaca gibi çözmeye çalışıyorum. Hani bu zorluğun üstesinden nasıl gelebilirim diye. Bu açıdan bakılabilirse bir fırsat var burada. Geçenlerde hikayeyi anlatmıştım ama güzel de anlatamamıştım. Twitter'da benim bu en üstte duran bir tweetim var. 2021 yılından mı ne kalma? Bir haham, onun bir şeyi, bir benzetmesi, ıstakoz benzetmesi, bir kabuklu hayvan denizde yaşıyor. O kabuk işte büyüdükçe sıkıştırmaya başlıyor. Ve o da bu sıkıştırdıkça tabii ki bundan kurtulmak istiyor ve bir kayanın altına yerleşiyor böyle güvenli bir yere. Diğer balıkların kendisine işte dokunamayacağı bir yere ya da işte o vahşilerin kabuğunu atıyor. Daha rahat bir kabuk örüyor kendine ve o şekilde hayatına devam ediyor. Sonra tekrar sıkıştırıyor kabuk. Sonra tekrar kaya altına gidiyor. Tekrar kabuğu atıyor. Yeni kabuk. Yani onun

0: büyümesini sağlayan şey aslında rahatsızlık hissetmesi. Rahatsızlık hissediyor, bunu bir fırsat olarak görüyor, kabuğunu atıyor, yeni rahat kabukla devam ediyor. Bu tabii basit anlattığım şey, insan hayatında o kadar kolay değil. Her insan kabuğunu öyle atıp yenisini üretemiyor. Ama mantık bence güzel.
1: Evet.
0: O kabukları fark edip, ki şunu da galiba o kişi demişti ya da altına gelen yorumlarda mı gördüm? Eğer ıstakoz bir insan olsaydı ilk hissettiği rahatsızlıkta antidepresan belirirdi. İlaçla çözülmeye çalışılırdı ve ömür boyu aslında
1: devam ederdi,
0: ilaca bağımlı kalırdı.
1: Evet.
0: Diyor, büyüme fırsatını kaçırırdı. Nitekim benim de geçtiğim yol biraz bu, antidepresan yolu. Ama halbuki tek çözüm o değil. Bazen gerekiyor tabii ki. Ama o kabuğu atıp yenisini üretmek de yine bizim elimizde. Umarım herkes hayatında bir şekilde bunu sağlayabilir diyeyim. 8.55, araya gidelim. Bu konuyla ilgili artık Ferhat Gündoğdu, bilmiyorum içindeki bir şey kaldı mı?
1: Yok yani biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Senin de söylediğin gibi yorumlarımızı yaptık. Komplo teorilerini kurduk. Ondan sonra evrakta sahtecilikti, şikayetlerdi, gelişmelerdi. Onların hepsini konuştuk. Şimdi bugünü tamamlayacağız. Yarın sabah kadar ne oldu göreceğiz.
0: Evet, aradan sonra da
1: mutlaka
0: Beşiktaş,
1: yeni haberler çıkacak çünkü.
0: Tabii belki program içinde de gelirse yine konuşuruz ama aradan sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Dan'ın açıklamaları vardı. Onlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz.

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş Başkanı Serdar Adan'ın açıklamalarından bahsedeceğim dedim ama...
1: Haber mi var?
0: Yok, haber yok da reklam arasında dinleyici mesajlarına bakınca birçok farklı konudan bahsettik. Onlarla ilgili güzel bilgilendirici de Mehmet Ünlü ya espri yapmış şimdi. Mesajlar geldi. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Ümit Bey ziraat mühendisiyim diyor. Artık diyor üretici istediği ilacı istediği kadar alıp atamayacak diyor. Eczane tarzı bir sistem gelmiş. Reçete ile arazisi ne kadarsa ve ne üretiyor ise ona yönelik ilaçları alabiliyormuş. Yani ilaç kullanımı kısıtlanmış. Hmm. Ve artık diyor yasaklı ilaç kullanan çok büyük cezalar yazılıyor.
1: Hmm.
0: Sevindirici bir haber.
1: Güzel. Öğrendik. Harika.
0: Ben biraz karamsar bir tablo çizdim. Ama dinleyicimiz yani benim çizdiğim tabloya devam da ediyor olabilir belli yerlerde de en azından tabii bir bilinç var şu anda dinleyicimizin söylediğine göre. Bu sevindirici bir gelişme. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bursa'dan Mustafa Bey, o da çiftçilik yapıyormuş. Ülkemizde kalan ürünlerin kalitesinde bir sorun yok diyor. Sadece daha küçük veya daha olgun olanlar herhalde bize kalıyor. Daha iyileri, en iyileri yurt dışına gidiyor. Hmm. Ama sorun olarak, kalite olarak en azından diyor bir farklılık yok diyor. Sonuçta aynı bahçeden toplanıyor bütün mahsul demiş. Teşekkür ederim bu mesaj için.
1: Ben bu arada yanlış anlaşılmasın. Yurt dışında olan bir olayı anlattım işte. Hani Avrupa'da üretiliyor.
0: Bu kitaptan mı anlattım bunu? Bir yer, Ölüm Yo, Tohumları diye bir haber. Kitap varmış bununla ilgili galiba da bir dinleyicim onu da gönderdi. Ölüm Tohumları.
1: Hmm, yani bu tamamen yurt dışında işte yani Avrupa'da işte Amerika'da çok... Şimdi amaç ne orada? En az zararlısını bulacaklar ya da hiç zarar vermeyenini bulana kadar hızlı üretimi gerçekleştirecekler. Kendi ülkelerinde öyle deneyecekler. Olay o. Bunun bizim çiftçiliğimizle alakası yok ve verdiğim örneğin.
0: Yok ben az önce bir şeyler söyledim de benimkinin üzerine.
1: Tamam.
0: Bir başka ziraat mühendisi dinleyicimiz inanın diyor her şeyin başı vahşi kapitalizm.
1: Kesinlikle öyle canım.
0: Mecbur pestisit satarak cümle biraz düşük ama yani paranın hakimiyeti olduğu müddetçe diyor bunlar her zaman olacak diyor. %100 bu futbolda da bu kadar para dönerken işte yasa dışı bahis de bu kadar para dönerken her yerde bu kadar para dönerken fon olaylarında vesaire tabii para şu an en kıymetli şeylerden biri. Herkes de bir an önce voleyi vurmak istiyor. Bir anda zengin olmak istiyor ki işte ömrü boyu kendisi, ailesi, çocukları sıkıntı yaşamasın, rahat etsin. Hani bunu mesela geçenlerde Reinders gitti ya Suudi Arabistan'a. Hı hı. Çocuklarıma bile yetecek para kazanacağım. Niye gitmeyeyim ki demiş yani.
1: Evet.
0: Böyle bir yoldan kazanıyorsan bir şey diyecek halimiz yok zaten ama burada olay böyle olmayan yollardan, işte yasa dışı yollardan bu paraların kazanılma çabası ve bunların bir kısmının ya da büyük bir kısmının cezası kalması problem. İşte son dönemde bunlara yönelik de operasyonlar yapılıyor. İnşallah çok sert yaptırımlar görürüz ki insanlar yapamasınlar ya da yaparken bile en azından 2-3 kere düşünsünler. Bursalısınız demiş dinleyicimiz. Evet bilirsiniz meşhur Bursa yarma şeftali Türkiye'de satılmıyor artık demiş. Direkt yurt dışına gidiyor. Valla ben her hafta pazara giden biriyim. Pazar alışverişini yaparım yıllardır da böyle. Gizem'le evlendiğimden beri. Ve gerçekten pazarda böyle o özlediğim şeftaliyi bu yaz bulamadım. 30 Eylül'e geldik. Ben ağız tadıyla bu yaz şeftali yemedim. Aldığım şeftalilerin hepsi sert, böyle kötü, tatsız şeftaliler yedim.
1: Keşke bana bunu söyleseydin.
0: Senin var mı şeftali?
1: Yok, ben çok severim şeftali.
0: Hala geç mi?
1: Değil ama şöyle olabiliyor. Artık dondurulan şeftaliler piyasaya artık sürülebiliyor. Çok şey az kaldığı için. Şeftali Farsçaydı galiba. Şeftali yani meyvelerin şahı demek.
0: Öyle miymiş? Ben
1: tabii
0: bilmiyordum.
1: Aynen. Ben de acayip severim. Ve işte annem benim Bodrum'da. Bodrum tabii Güney pazarları benim daha bile çok güvendiğim ve sevdiğim. Ya Instagram'da hiç bilmiyorum sen bana denk geldin mi? Her annemin yanında pazara gittiğimde fotoğraf çekerim. Evet. Yani o kadar güzeldir ki o meyveler, sebzeler. Of yani. En son Bodrum'dan geldiğimde 2 kilo şeftali Hadi getirmiştim. Ya. Gerçekten getirirdim sana da hemen.
0: Güzel miydi peki gerçekten?
1: Of.
0: Hadi ya.
1: Of, şeftaliydi yani.
0: Şeftali. Vallahi dinleyicimiz yazmış, böyle benim de içimde kanayan bir ara oldu bu yaz. Bir önceki yaz da kiraz yoktu galiba doğru düzgün. Bu yaz kiraza doyduk da kirazdan keyif aldım da şeftalini alamadım. Mersin'den Emrah. Abi inanın bu sohbet futboldan daha iyi demiş. Evet, arada yapmak iyi. Bunu sürekli yaparsak odadan da sıkılırsınız.
1: Oğlum, evet.
0: Biliyorum. O yüzden biz de
1: aralara sıkılmaya
0: çalışıyoruz. Özcan Bey de bizi tebrik etmiş yine bu sohbetten dolayı. Normalde diyor böyle bir program yapsaydınız kimse dinlemezdi de işte spor programı içinde konuşunca bütün Türkiye
1: farklı
0: dinliyor demiş.
1: Bir anda.
0: Evet, ve daha çok kişi dinliyor tabii, takip ediyor. Farklı da oluyor. Ben de keyif alıyorum. Yani futbolu da seviyorum ama futbol dışı konuşmayı da seviyorum. Futbol dışı ilgi alanları da oluşturdum kendime. O da bana bir şeyler katıyor ve böyle konuları da birbiriyle bağlamak da hoşuma gidiyor. Yani bir atıyorum dün virüs konuştuk, sen çukurlardan bahsettin.
1: Evet.
0: Bir dinleyici demiş Türk futbolun çukuru yok. Türk futbolundaki virüsler falan.
1: Güzeldi.
0: Yani bu işin espri tarafıyla bağlanması ama gerçekten bağlanacak şeyler de çıkabiliyor. İnsanı zenginleştiren şeyler bence farklı konularla ilgili bilgi sahibi olması. Barış abi miydi? O da onu analım. Dinleyicilerimiz arada yazıyor. O mu söylemişti? Sadece bir şey bilen aslında hiçbir şey bilmiyordur. Tarzı bir şey yani. Sadece futboldan anlayan aslında hiçbir şey anlamıyordur gibi bir şey yani. Sadece bir şeyi bilmek yetmez.
1: Evet.
0: Bir sürü şey bilmek lazım. Bir şeye ve çok iyi bilmek iyi bir şey ama diğer şeylerden de böyle azar azar bilmek seni zenginleştiren bir durum.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden hani biz de futbol konuşuyoruz ama futbol dışı da zaman zaman konuşacağız yani, buna devam edeceğiz. Bir başka mesaj da yine benzer şekilde, programlarınızın 10-15 dakikalık bölümlerini böyle konulara ayırsanız iyi olmaz mı diye sormuş.
1: Ya bu daha çok işte şu anda futbolun olmadığı, şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları olsa zaten cuma, cumartesi, pazar lig maçları oynanıyor. Pazartesi lig maçlarını konuşuyorsun. Salı günü ya Galatasaray'ın ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı. Yoksa öbürünün. Sonra Trabzon, Beşiktaş, Avrupa falan filan. Ya bu aralarda bu olabiliyor ama çok da bunun tekrar çok kolay değil ama şu aralarda olabilir. Niye olmasın?
0: Aynen ki hani şimdi bir mesaj gelmiş Twitter'a. Etiketlemişler beni. Futbola bomba düşmüş. Adamlar spor kanalında hormonlu gıdalardan bahsediyorlar. Hı. Demiş. Bizim Radyo Spor görselini de atmış. Arabada dinliyor dinleyicimiz. Mesela bizim program 3 saat. Bunu her zaman söylüyoruz.
1: O bombayı da konuştuk 1 saat.
0: Yani biz bütün programı hormonlu gıdalara ayırmıyoruz yani. Lütfen. Siz 30 dakika dinliyorsunuz diye biz 30 dakika konuşmuş olmuyoruz. 7'den beri biz yayındayız. 10'a kadar da sürecek. Ve gündemle ilgili de yeterince bence bilgiler ışığında konuştuk.
1: Aynen öyle. Erken kalksaydınız.
0: Aynen, erken yola çıksaydınız. Ya,
1: biz erken bağlamıyor. Kalktık.
0: Valla ben her gün 5.30'da kalkıyorum valla. Hasan Çelik, Antakya. Ben karşılaştım sizinle o pazarda demiş. Seni mi kastediyor, benim acaba? Bakayım dinleyicimin fotoğrafından tanır mıyım? Galiba beni kastediyor olabilir. Böyle arada dinleyiciler tanıyorlar pazarda. Çok nadir tanınıyorum radyocu olduğum için. Rahat rahat yürüyebiliyorum.
1: Güzel.
0: Yolda. Sen demiştin ya bir ara.
1: Evet, evet.
0: O da zor ya çok ünlü olmaktan.
1: Yok hakikaten öyle.
0: Evet. Zor bir şey. Ben memnunum hayatımdan. Şeftali bilgisi güzelmiş. Evet, bugünün güzel bilgisi oldu bu. Ama şimdi konu sen olunca da insan...
1: Emin olamıyor.
0: Bilgi gibi yanlışlık olabilir mi acaba, kir az olabilir mi o dediğin meyvelerin şahı gibi düşünmedin de değil.

0: Güzel. Bu arada kelime kökleriyle ilgili bir ilgi alanın var mı? Bilir misin? Genelde
1: Yok.
0: yoksa şeftaliye özgü mü bu?
1: Şeftaliye özgü.
0: Bayağı akında kalmış ama
1: Evet,
0: senin.
1: evet.
0: Bununla ilgili bir hesap var. Onu
1: Onu test mi
0: bulabilsem.
1: edeceksin?
0: Orada
1: Tam doğrusunu öğreniriz böylece.
0: yok ama hesap şöyle, Instagram hesabı nereden geliyor diye bir hesap var. Galatasaray Lisesi mezunu bir isim, benim üst dönemim oluyor. Yiğit Hadi İrde. Bu kelimelerin
1: Köklerini mi?
0: köklerine, işte nereden geldiğini böyle eğlenceli videolarla paylaşan bir isim. 233 bin de takipçisi varmış
1: Oo.
0: Instagram'da. Hesabın adı nereden geliyor?
1: Hı.
0: Bunu bir yazayım bakayım. Şeftali
1: Şeftali çıkacak mı?
0: çıkacak mı acaba? Onun bir bilgisi var mı? En güvenilir kaynaklardan biri olsa gerek. Evet, Serdal Dal dedik. Beşiktaş Başkanı dün önce Anadolu Ajansı'nın canlı yayın konu oldu. Akşam saatlerinde de HD Spor'un canlı yayın konu oldu. Geçen gün de A Spor'daydı başkan. Neden sadece Beşiktaş Başkanı bu ara çıkıyordu, diğer başkanlar çıkmıyor? Çünkü Beşiktaş'ta bir seçim var. Tek adaylı bir seçim ama seçim. Ve seçim öncesinde klasik başkan adayları çıkarlar. İşte televizyonlara röportaj verirler. Üyelerle bir araya gelirler. Gerçi Serdal'dan öyle bir üye toplantısına dair yemekler falan görmedim. Ama dün iki farklı mecrada açıklamalarda bulundu. Listesini değiştirdi başkan. Bazı isimlerin artık yorulduğunu, aile hayatlarının işte çok sıkıntıya girdiğini, aflarını istediğini söyledi.
1: Yani aslında da yani en zor günlerden en güzel günlere demeyeceğim ama en güzel günleri görmeye en yakın an diyebilirim Beşiktaş için. Çünkü çok
0: Evet.
1: zor günlerden bugünlere gelindi. Yani ilk
0: Doğru.
1: kez Beşiktaş'ta bir sezonun şu aşamasına gelindiğinde teknik direktör gitmemiş, işte şampiyonluk yarışı içerisinde, kulübün içerisinde, oyuncuların içerisindeki hava çok iyi,
0: Doğru.
1: bir isyan yok, bir şey yok. Yani, değil mi?
0: Evet, şu an tablo iyi Beşiktaş açısından. Daha
1: Hı-hı.
0: tabii Eylül ayının sonundayız. Ekim ayını bakalım Beşiktaş nasıl geçirecek. Beşiktaşların
1: Babam mesaj attı.
0: eyvah.
1: Yanlış söyledin diyor.
0: Eyvah. Aman ya.
1: Tabii babam
0: Aman
1: hemen.
0: ya.
1: Farsçaymış, doğru.
0: Ha.
1: Şeft meyve Ali yüce, yani meyvelerin yücesiymiş
0: Tamam,
1: şeftali.
0: şahı dedin.
1: Ef
0: Tamam.
1: yani çok da yanlış
0: Tamam,
1: değilmiş.
0: iyi.
1: Değil mi? Bu
0: İyi,
1: kabul mü
0: iyi.
1: hocam
0: Tabii
1: gidiş
0: tabii yani
1: yolundan?
0: gidiş yolu iyi bence.
1: Tamam,
0: Hani
1: okey.
0: yüzü vermen bu kağıda ama
1: 90.
0: 90-80 falan
1: Tamam.
0: verilir. Yani mana olarak aynı şeye çıkar.
1: Evet, tekrar edeyim.
0: Tekrar et.
1: Farsça şeft Ali meyve yüce meyve. Meyvelerin en yücesi ya da yüce meyve.
0: Peki hazır baban dinliyor. Dün öğlen bahsettik. Kendisinden bu arada selamlarımı göndereyim ben de.
1: Kitap.
0: Sağlığı sıhhati yerindedir inşallah.
1: Yerinde, çok teşekkür ederiz.
0: Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını ben getirdim. Baktım genç abinin babasının söylemesine rağmen pek okuyası yok gibi hissettim. Sipariş de vermeyecek gibi anladım ve evden kitabı getirdim yanımda. Şu anda elimde tutuyorum. Ve yayın bitiminde de genç abiye teslim edeceğim.
1: Ya baba, duyuyor musun?
0: Ama tabii bu arada ben ancak bu kadarını yapabilirim.
1: Artık
0: Bundan
1: okurum canım.
0: sonrasını
1: Yok, kitap hakikaten güzel. Küçük kitap. Okuyabileceğim kalibrede.
0: kaç sayfaymış? 130, 140 sayfa.
1: Bu okunur.
0: 140 sayfa ve akıcı da, yani dili öyle çok kötü değil. Kitabı teslim edeceğim. Genç abiye de uzun zaman sonra bir kitap okuma
1: Evet.
0: fırsatı çıkmış oldu. Dün akşam da bir kısmını Gizem okudu, 5 sayfa kadar. O da çok zorlandı okurken. O da senin gibi işte. Okumayı sevmiyor, zorlanıyor yani konsantre olmakta. Ama ona bir şey okudum. Ebeveynler ve Çocuklar başlıklı kısmı. Hani 1923'te yazılmış bir kitapta demezsin. Hani 2000'li yıllarda sanki yazılmış gibi içindeki kısmı o ebeveynler ve çocukların. Onu da sana önereyim. Bir de futbol kısmı var. Futbol, direkt başlığı futbol bölümün. 8. bölüm. Mesela şimdi onu da bir kısaca okumak istiyorum. Çünkü günümüzü de yansıttığını düşünüyorum. Yine sanki 1920'de, 23'te değil de 2000'lerde yazılmış bir kitap hissiyatı okumuştum bu bölümü okurken. Demiş ki yazar, ya da yazarın ağzından konuşan kimse işte. O anda başka biri konuşuyor da. Sizler diyor, futbolun Finlandiya'da elde ettiği başarıya kendinizi kaptırıyorsunuz. Güçlü Ayak adlı kulübümüzün komşu

0: ülkelere, İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya maçlara davet edilmesi, hatta uzaklardaki Macaristan'da maç kazanması sizleri sevinçten havalara uçuruyor. Oysa sizin bu sevinciniz beni üzüyor. Bizim sevgili ülkemizde güçlü düşünce, büyük eser, süt üretimi, en iyi yumurta, seçkin tahıl, beyaz kumaş, temiz vicdan, yeni fikirler, mekaniğin gururu, tok halk adlı birkaç toplumun olmasını daha fazla isterdim diyor. Hani güçlü ayaktan ziyade futbolda övünmek yerine bu bahsettiği
1: toplum
0: şeylerle.
1: Toplum için çok daha önemli olan şeylerin sağlanmasıyla ilgilenilmesi gerekiyor. Ya da buna önem verilmesi.
0: Ben diyor, siz genç Finlandiyalıların ayakla topa vurmak yerine beyniniz ve kalbinizle bilim, ticaret, çeşitli zanaatlerde ve bilgili hukuk düzeninde göstereceğiniz iradeyle halkın ve vatanın refahı için verdiği mücadelede sadece Macarları değil aynı zamanda Almanları, Fransızları ve İngilizleri yenmenizi istiyorum diyor. Bu büyük mücadeleye futbolcuda özgü damarları çıkmış bacaklarla girerseniz fazla uzağa gidemezsiniz. Bu oynayanlar için de söylüyor ama izleyenler için de bence mesajlar var. Topa kafayla vurabilmek için sağlam bir kafatası gerekir ve en sağlam kafatası koyunda bulunur demiş. Koyun kafasının Fin gençlerin gurur kaynağı olduğunu düşünmüyorum diye devam etmiş. Birkaç Sokrates'ten, Herakles'ten örnek vermiş ama oyun ve eğlence bir yere kadar diyor, o kısmı geçeyim. Genç Finlandiya'nın sadece meşin bir top peşinden koşmayı bilen insanlara ihtiyacı yok. Ülkemize Fin halkının ekonomik, sosyal, zihinsel ve manevi hayatını güçlü bir şekilde harekete geçirecek şahsiyetler lazım. Uygar hakları araştırırken arka bahçeler ve çöp kutularından başlayan az gelişmiş hakların zavallı şarlatanlarını taklit etmeyin diyor. Gözünüz yükseklerde olsun, Avrupa'da sanat atölyelerinde, düşünce tapınaklarını gezin, zihninizi geliştirmeye çabalayın. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
1: Mustafa
0: Kemal
1: Atatürk.
0: Yerden tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum ki bugün de söyleyelim, kitabın üzerinde bu arada Atatürk'ün önerdiği kitap diye yazıyor.
1: Evet, evet. Dün yayında söyledim değil mi?
0: Söylemişti. Ha. Askeri okullarda da.
1: Yani Milli Eğitim okutan, Bakanlığı ve askeri okullarda da girmiş bu kitap Atatürk okuduktan sonra. Çok beğenmiş.
0: Aklınızda olsun diyor, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. İlgili kısımdan okuyorum. Unutmayın, genç Finlandiyalılar, sizin göreviniz ağır topu yükseğe ve uzatmak değil, halkınızı yükseklere taşımak ve vatanınızın ilerlemesine omuz vermektir diyor. Yani burada futbol, spor tabii ki önemli. Burada hani futbol oynamayın, futbolu takip etmeyin diye bir mesaj ben çıkarmam. Ama ona yeteri kadar önem verin. Aynen. Daha önemli şeyler var.
1: İşte senin dün söylediğin o İtalyan futbolcunun, futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir.
0: Aynen.
1: Çok güzel bir laf bu gerçekten.
0: Hayatta çok daha önemli şeyler var. Sadece bunda kafayı bozmayın. Ülkede biz maalesef biraz böyle bir girdabın içindeyiz. Yani futbolu ben de seviyorum ama hayatımda her şey futbol değil. Maalesef insanlara böyle, bu dikte ediliyor bu arada. İnsanların da çok yapacak bir şey yok. Yani onlara verilen şeylerden biri şu anda futbol. Bu tartışmalar, bugün de yine bu tartışmaları konuştuk ama bunları da konuşalım. Ama başka şeyler olduğunu da unutmayalım. Yani futboldan daha önemli şeyler olduğunu bu vesileyle de kitapla birlikte mesajı vereyim. Bugün fazla sosyal mesaj verdik. Serdal Dalı'ya girmiştik ama tekrar çıktık. Bir reklama gidelim. Dönüşte Serdal Dalı'yla devam.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Umran Oto
6: Ekspertiz.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta.

0: Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto, alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. Her gün olduğu gibi yine BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım. Şu anda BTC Türk'te bir Bitcoin 83.161 dolardan işlem görmekte. Dün arasında fiyat olarak çok büyük bir farklılık yok açık söylemek gerekirse. Ama 80 bin dolar üzerinde bir kalıcılık sağladığını uzun zamandır görüyoruz. Bakalım fiyatı takipteyiz.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9.21 saatlerimiz. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dün farklı mecralara çıktı dedik. Gazeteleri de gidiyor. Bu ara hani seçim dönemi klasik şeylerini yapıyor başkan. Beşiktaş'ın resmi sitesinde de başkanın HT Spor'daki açıklamaları kısa kısa verilmiş. Onlardan birkaçını okuyayım. MHK Başkanı'nın tabii gözaltına alınması konusu sorulmadan geçilecek bir şey değildi. MHK Başkanı gözaltına alınması sabah erken saatlerde duydum diyor Serdar Adalı. Adli bir konu, bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Adalete güveniyoruz, adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Adalet Bakanımızın paylaşımı sonrasında konunun önemi daha da arttı. Doğrusu neyse ortaya çıkar inşallah. En baştan beri ne söylediysek Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış diyor. Pek topa girmemiş haliyle, normal. Zaten diyeceklerini dedi geçmişte Serdar Adalı. Bugün bir şey demesine de gerek yok. Düşüncesi belli. Yargı sürecinin sonucunu o da herkes gibi bekleyecek. Biz de diyor hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem hatalarından bahsetmekten. Ahmet maçından sonra genel olarak doğru bulmasam da konuşma ihtiyacı duydum. Ahmet yöneticilerine teşekkür etmek istemiştim. Ama onlar da hakem yönetiminden şikayetçi olmuşlar. Saha içinde oynanan ve biten bir oyun istiyoruz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Ülkemiz için hayırlısı neyse inşallah o olur diyor. Bundan sonra MHK'nin yapılanmasıyla alakalı da bir çalışmamız yok diyor. Bir ara belki hatırlarsın. Burada da profesyonel yöneticilerle alakalı bir oluşuma iş dönecekti. Bunun planlaması yapılıyordu. Böyle TFF'nin atadığı isimler, kulüpler birliğini seçtiği isimler ve bu isimlerin işte hakemlik müessesesini yönetmesi bekleniyordu. Bir şirket
1: gibi
0: kurulması,
1: evet,
0: konuşuluyordu. Sonra o konu ne oldu? Ben açıkçası takip edemedim. Bir şey de çıkmadı zaten.
1: Çıkmadı
0: şu an
1: hiç.
0: Ferhat Gündoğdu hala mevcut MHK Başkanı. O hakem atamalarını yapıyor. Mesela bununla ilgili acaba bu vesileyle, bu gözaltıyla ve muhtemel istifayla beraber böyle bir gündem olur mu? Kısa vadede yine olması kolay değil bu arada.
1: Ya bu arada çok özür dilerim, aklıma geldi. Dün bir tweet çok ortaya çıktı. Bir hakem bugünkü hakemlerin İngiliz
0: Fırat Aydınus'un tweet'i.
1: Ne diyorsun ona? O bence konuşmaya değer bir şey.
0: Gördüm. Mealen bu Ferhat Gündoğdu uzun soklu.
1: Şöyle diyor.
0: Anthony Taylor göreve geldikten sonra
1: işleyişi öğrenecek. Kimin ne kadar güçlü olduğunu görecek Anthony Taylor.

0: Ferhat Gündoğdu sezonu bitiremez diyor. Kaç kişi retweetlemiş, hocam nereden bildin, yok artık alim misin diye tweetler ya. Bence bu çok ilginç bir şey.
1: Sonra Anton
0: Taylor'da... Bunu düşünmüyordu bence. Yani bu tweet'i atarken bunu düşünmüyordu ama hani acaba mı? Acaba mı?
1: Abi bilemiyorum işte. Sonra Anton Taylor göreve gelecek, hakemlere o atacak diye, evet, bitiriyor galiba.
0: Evet, evet.
1: Şu an bir o kısmı kaldı herhalde.
0: Bir tek o kısmı kaldı şu anda. Gerçekten öyle.
1: Ama mantıklı bu arada. Şu an hani Türk bir ismi getirmektense, ki kimi getirsen yine tartışılacak büyük ihtimalle.
0: Tabii.
1: Anton Taylor'ın hakem atamalarını yapması
0: yabancı
1: tartıştı, ama o da mesela hakim mi mesela? Ona da nasıl güveneceğiz? Adam nereden
0: o niye tartışılır biliyor musun? Çok büyük bir ihtimalle.
1: Yönlendirilir o da.
0: İşte yönlendirilir mi acaba?
1: Yönlendirilir.
0: Adam... Ya da tamamen kendi seçiyor düşüncesi mi olur?
1: Bu kadar hakem olabilir mi bir anda yani, yeni gelmiş bir isim?
0: Ha, ya da şöyle olabilir. Anthony Taylor'ı sadece birincilik maçlarına bırakacaksın.
1: Süper Lig.
0: Tabii. Süper Lig maçlarına bırakacaksın. Öbürlerini zaten kim atıyorsa atasın. Yani hiç kimsenin umuru olmaz. Kimsenin umuru olmaz.
1: Yani bu dediğin çok doğru ama çok da acımasız tabii bir taraftan yani. Onların da hakkı değil mi yani iyi hakem yönetsin ama. Evet. Evet, biraz öyle. Dört büyüklerin özellikle tartışması olmasın. Geri kalan umurlarında değil zaten. Peki Başkan Serdal Dalı bu yapılanmayla ilgili konuştuk işte. Bir çalışmamız yok diyor. Federasyon vereceği karar diyor. Beşiktaş olarak biz isim vermeyiz diyor. Biz istediğimiz düzgün ve adil bir yönetim. Yabancı teknik direktör ve hakem varsa MHK başkanı da yabancı olabilir diyor. İşte Anton Taylor.
0: Ya aynen öyle, şu anda ona gidiliyor zaten.
1: MHK yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var. Yeter ki düzgün ve adil yönetim olsun. Bizim için isimler önemli değil diyor. Mesela sayın başkana ve böyle ifade eden diğer başkanlara da sormak isterim. Mesela sizin adayınız kim? Vermek istemiyoruz, vermeyiz diyorsunuz da. MHK yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var sözünün altını hangi hakemle dolduruyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Çünkü öyle düşündükleri bir hakem göreve geldiğinde eminim ona da sallayacaklar. Yönetemiyor diyecekler vesaire. Hı. Ama merak ediyorum kim mesela? Fırat Aydınus mu? Cüneyt Çakır mı? Geçmişte başkanlık yapmış diğer isimler mi? Yusuf Namoğlu gibi, uzun edir yok ama. Mesela kastı kim, yoksa çok ezber bir cümle mi acaba? Bu. Çünkü böylesi en kolayı, isim verme başkan. Sonra biri göreve gelsin, onu da eleştir. Çünkü tabii, kim gelse tabii eleştirilecek yani.
0: Tabii şimdi zaten birini ön plana çıkardığında, ki çıkarmaz ama çıkardığında ne olur Mert? O isim gelmezse başkan da beni desteklemiyor, başka bir isimden bahsetmişti diye gelecek. Yani herkes önce zemini hazırlıyor ve bakıyor yönetim onun lehine mi değil mi, ona göre sesini çıkartıyor. Yani bu her kulüp için böyle. Ben hala Anthony Taylor'da kaldım. Yani hakikaten o gelse birinin adamı der misin Mert? Yoksa hakikaten bu tartışmalara noktayı koyacak isim Anthony Taylor olabilir mi? Ya halk güvenir mi Anthony Taylor'a? Ya bu adam İngiliz. Hiç kimseyi bilmez, tanımaz.
1: Bir şey soracağım. Taylor yabancı, İngiliz bir yeni bırakmış hakem. Taylor'ı Türkiye'de görev almaya ikna eden isim kim? Ve bu kişi büyük ihtimal Türk tabii. Türk
0: değil. Tabii.
1: Kim peki?
0: Pierre Luigi Collina söylemedi, gel Türkiye'ye git diye.
1: Hadi ya da Pierre Luigi Collina önerdi diyelim.
0: Ha, peki,
1: hadi.
0: Güzel.
1: Ama kime önerdi? Hangi Türkiye önerdi bunu?
0: Tabii.
1: Yine birinin adamı olur Taylor bak. Çünkü vahile inmedi.
0: Ya, orası öyle.
1: Birinin
0: orası öyle
1: vesile
0: ama
1: olmasıyla
0: atamalarına
1: geldi.
0: Atamalarına karışılmıyor'yu güven olarak verebilir mi Anthony Taylor olduğundan dolayı?
1: Verir. Heh. Bir süre. Bir süre verir. Ama... hep aynı örnek, bu da papağan gibi oldum ama Markus Merk de yayıncı kuruluşta zamanında hakem yorumculuğu yaptı, Alman. Hı hı. Hiçbir bağı yok Türkiye ile, teneke bağlandı, gönderildi adam yorumlarından sonra.
0: Evet.
1: Yani Markus Merk dünya cümlendi, Collina'dan sonraki en iyi hakemlerden biri.
0: O dönemin evet.
1: Aklımda öyle kalmış yani, arkasına teneke bağlandı, gönderildi, bu adam ne diyor, bu adam futbolu bilmiyor falan dendi. Şimdi Taylor'ı da böyle başlar ama olası hakem hatalarında Taylor'ı da şeye kadar gider bak. İşte X takımının Avrupa'da şu maçını yönetti. İşte Galatasaray Fenerbahçe'nin şöyle hata yapmıştı zaten. İşte Galatasaray'a karşıydı. Yok Fenerbahçe'ye karşıydı zaten. Çıkılır. Bunlar çıkar ortaya sosyal medyada. Hı hı. O yüzden geçici olarak evet ama uzun vadede ben hiçbir işte, hakemin burada başarılı olabileceğini düşünmüyorum.
0: Bak, geçici olarak evet bile bence çok önemli bir başlangıç. Belki çünkü o geçici İyidir. Olarak evet de hakikaten kimsenin sesini çıkarmayacağı bir ay, iki ay yaşansa

0: İki, kalıcılığı ve o müessesedeki tartışmayı bitirebilir. Bak, bir
1: Şayet ama
0: ihtimal.
1: bitirme diye bir şey yok abi, onu unut bence.
0: Ya
1: Türkiye'de bitirme, tartışmanın bitmesi diye bir şey hiçbir zaman olmayacak bu arada. O tartışma istersen
0: Marcus
1: Polina'ya da
0: Mark niye
1: getir.
0: gönderildi biliyor musun? Çünkü
1: Ben hatırlamıyorum.
0: abi hayır, tamamen tahmin yürütüyorum, sen de evet diyeceksindir. Hakem hatalarını söylediğinde belli bir takım üzerine yoğunlaştıysa, bunun lehine ya da aleyhine hakem hatası yapılıyor diye ve bundan da o anki hakemlerden sorumlu kişi kimse, yayıncı kuruluşa demiştir ki ya beni ateşe atıyorsun, sürekli bu hataları ortaya çıkarıyor ya da bunlar ortaya çıkıyor, bunu gönder demiştir. Yani bak, işin ucunda gene o kişi, ama o kişi Marcus Merck diyecektim, beni andı. Anthony Taylor olsa, ya dedin ya bak, o anlık eleştirilmemesi, anlık bu işin konuşulmaması bile bir başlangıçtır ya. Tarihimizde böyle bir şey olmamıştır çünkü.
1: Evet, güzel ya, 1-0'dan büyüktür her zaman.
0: Ah, çok
1: Kesin
0: güzel
1: öyle.
0: söyledin.
1: Katılıyorum. Zaten hiçbir itirazım yok. Kısa vade için haklısın. Ama ben uzun vadeye bakınca
0: Gene birinin ayağına basıp bir şeyler ortaya çıkacak
1: çıkar
0: diyorsun.
1: çıkar mümkün değil yani aksi. Çünkü illa bir kulübün canı yanacak abi. Yani öyle bir dünya yok, bir kulübün canı yanması. İlla bir hakem hatası olacak, insan sonuçta. Taylor atacak ama hakemler hala Türk. Hakemler aynı
0: Ama bak
1: hakemler.
0: mesela ne olacak biliyor musun? Mesela Taylor'ın atadığı hakem hata yapacak. Taylor ona cezayı verecek.
1: Ha, iki maç mesela
0: Cezayı
1: atamayacak.
0: verecek mesela yani. Hani
1: Valla.
0: bu mekanizma işlediği zaman, o zaman o cezayı alan hakemin yönettiği takımın kulübü de diyecek ki başkanı, ha cezayı aldı diyecek. Ben o zaman bunda bir art niyet aramam artık diyecek.
1: Güzel. İnşallah evet. Bu da olabilir. Evet. Katılıyorum.
0: Mesela. Dediğin
1: Doğru.
0: gibi 1-0'dan büyüktür yani, bir
1: Yani
0: yerden başlamalı.
1: İşte biz bir yerden yabancı var geldi bu sezon, ama bak düşün, bak varlarda da aynı durum geçerli değil mi? Yabancı bir var, belli bir seviyenin üstündeki varları getirdik. Bu sezon verdikleri kararlar yabancı varların,
0: Evet.
1: mesela ne diyorsun?
0: Çok kötü.
1: Çok kötü.
0: Çok kötü.
1: Senin o değerlendiğin pazartesi gününde
0: Evet.
1: iki maçta yabancı var vardı
0: Evet.
1: ve hatalı kararlar verdiler. O yüzden yani bir sıfırdan büyük ama İki de değil
0: Ne
1: yani.
0: kadar
1: Bir büyük.
0: büyük.
1: Aynen. Ne kadar büyük. Yani çok da bir fark yok arada. Biraz büyük. İki olamıyor. Peki Başkan Serdal Dalı'dan bahsediyorduk. Sezon sonu seçim yapma düşüncem vardı diyor başkan. Tüzük değişikliği hazırlığı vardı. Yetişmedi. Geçen sezonu kastediyor. Yönetim kurulu üyesi sayısını arttırmak, görev süresini 2 yıla düşürmek, görev süresinde yapılan borçlarda bütçe aşılması halinde Başkan ve yönetim kurulunun sorunu tutan bir çalışmamız vardı. Çok güzel bunlar. 18 aydır aynı yönetimde çalışıyoruz. Buraya beni onlar uğurladı. Küsme darılma diye bir şey yok. Çoğu zaten futbol AŞ'de görevlerine devam edecek. Yoruldum diyen oldu. Evimde problem yaşayacak duruma geldim diyen oldu. Yetişemiyoruz. Yeni projeler var. Yeni bir heyecan gelsin istedik. O yüzden de böyle bir karar aldık diyor.
0: Değişim iyidir Mert. Bak hele ki diyorum ya, çok zor zamanlardan tam böyle güzel sakin sulara çıkmışken, başarının peşinde gidiyorken değişim isteyen varsa, bu gerçekten bir yorgunluk belirtisidir. Ve değişim de bu anlamda, onlar yerine daha istekli kişilerin gelmesi, kulübün daha ileriye gitmesi anlamında da olumlu bir değişimdir. Ya bence Beşiktaş bu başkan ve yönetimi ve şu anki gelişmelerden de görüyoruz ki bence iyi yolda. Zaten kulübün içerisinde bulunduğu hava, başarı, teknik direktör seçimi, oynanan maçlar, kadro, her şey ortada. Beşiktaş taraftarı belki de son 5 yılın en mutlu Beşiktaş taraftarı.
1: Kesinlikle. Benim de sezon başlangıcı olarak en beğendiğim takım
0: Aynen
1: şüphesiz
0: öyle.
1: Beşiktaş. Önümüzdeki dönem çok iş var diyor Serdar Dalı. Bu ekiple inşallah 18 ayı sorunsuz şekilde geçiriz. Kimseyi yönetim alırken maddi katkı sağlayacaksın diye konuşmadık ama lazım olduğunda herkes elini cebine atıyor. 18 ay önceki kadar da paraya ihtiyacımız yok. Şu aşamada derdimiz para değil diyor. Ne devraldığımızı anlatmadık. Utandım anlatmaktan. 1,5 sene müsaade istedim. Yeni yeni kendimize geldik. Bütçe dahilinde hareket edebilmeyi yeni becerebildik diyor. İlk seçildikten sonra iki genç oyuncu almıştık. O günün şartları onu gerektiriyordu. Elimizden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştık. İlla ki hatamız olmuştur. Ben burada olduğum sürece Beşiktaş'ın bir kuruşuna zarar verecek bir işin içinde olmayız demiş Serdal Adalı HT Spor'daki açıklamasında. Yönetime girmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bizim gidip istediğimiz isimler de oldu. Beşiktaş'a yeni yönetici bulmakta biraz zorlanıyoruz diyor. Geçmişte olan olaylar insanları ürkütmüş. Bizden sonra geleceklere emaneti düzgün götürüp teslim edersek gelecekteki başkanlar rahat edecektir. Sosyal medya insanları yönetici olma konusunda ürkütür hale getirmiş diyor.
0: Yani sosyal medya öyle. Böyle bir tarafı var.
1: Beşiktaş'ta
0: bu... İşler kötü giderse ya da başka şeylerde.
1: Ama işte bilmiyorum, tam sosyal medya etkisi mi, başka sebepler mi? Sonuçta hani Beşiktaş sevdalısı eminim çok kalbur üstü, hani maddi anlamda insan vardır. Niye girmek istemiyorlar acaba bu kadar? Sosyal medya çünkü bilmiyorum, bir etkendir ama sonuçta işin o kötü tarafı, ama iyi tarafı da Beşiktaş'a hizmet etmek. Çok keyifli Hüseyin Özkök şu an.
0: Yine bir kedi anısı mı geliyor diye baktık ama.
1: Ağzı bu arada canlı yayında arkadan kedi geliyor. Hüseyin abi.
0: Bir şeyde bir
1: o
0: kedi.
1: O sokak kedisi mi?
0: Evet.
1: Kendi değil, değil
0: muhtemelen
1: mi? Balkonda yayın yapıyor Hüseyin Özkök şu anda Ağzı Spor'da.
0: Arkasından bir kedi geçti. Arkadaşı... Biliyorsunuz bir arkadaşın evinde kalıyorken kedi arkasına geliyor. Gördün onu değil mi?
1: Gördüm, biliyorum.
0: Kedi Koşur. Arkasından suratına pat pat iki kere vuruyor. O Hüseyin'e yolladım. Bayağı uluslararası bir böyle 1-2 milyon falan takipçili bir sitede çıktı Hüseyin'e saldıran kedi. Acaba dedim yeni bir kedi olayı mı? Zaten Hüseyin'in bakışı değişti.
1: Güldü biraz da. Bozuntuya vermedi sonra. Peki son olarak reklama gitmeden bir Önder Özen kısmı da var burada. Önder Hoca diyor bir yıl önce Lozan maçı ertesinde göreve başlayacaktı aslında. Lozan'a mağlup olduktan sonra Sergen Hoca geldi ve o da başka bir ekiple çalışmak istediğini söyledi. Sergen Hoca'dan sonra da aklıma Önder Hoca'dan başka kimse gelmedi diyor. Bana göre en doğru kararı Önder Hoca'yı getirmekte yaptık diyor. Şimdi burada bir es vereyim. Acaba o Lozan maçı sonrası ilk Önder Özen getirilseydi ve Önder Özen'in seçtiği bir hoca, ki büyük ihtimal Sergen Yalçın olmayacaktı,
0: evet,
1: bu hoca.
0: Evet.
1: İtalyano'da görevdeydi ama başka bir isim olsaydı Beşiktaş'ın sezonu daha farklı, daha iyi olabilir miydi? Yoksa her şeyde bir hayır vardır. Önder Hoca iyi ki o dönem gelmedi. O dönem gelse o da harcanırdı. İyi ki bu dönem daha böyle geniş bir dönemdi. Haziran başı göreve geldi. Rahat rahat hocasını seçti. Boşta İtalyano'yu buldu. Rahat bir transfer dönemi. Yani Beşiktaş için belki erken gelmesi daha iyi olabilirdi ama sanki bu dönem olması da daha bence, rahat olması sebebiyle
0: tabii,
1: daha hayırlısı da olmuş
0: belki
1: gibi.
0: Belki Vlahovic'i alamayacaktı, müsait olmayacaktı, uygun olmayacaktı.
1: Zaten transfer döneminin de sonlarıydı galiba Lozan maçı sonrası dediği. Bitmeye yakındı. Ağustos ayının sonları olması lazım.
0: Yani işte bence şu anda Beşiktaş için olan her şey bence doğru zamanda oldu. Tabii yine dünkü Sliding Doors filmine çıkacağız. Bilemeyiz.
1: Gelseydi belki çok daha iyi olabilirdi. Yani, daha da kötü olabilirdi.
0: Yani onu bilemeyeceğiz ama şu anda en azından hiçbir Beşiktaşlı'nın keşke diyeceği hiçbir şey yaşanmadı şu anda. Hani bu açıklamayı duyduktan sonra da bence yaşanmamıştır.
1: İşte bence bir acaba o dönem gelseydi
0: daha erken başlasaydık daha bu yapılanmaya.
1: Daha iyi olabilir miydi? Bence bir yerde düşünülür ya. Çünkü Önder Özen bu dönem bayağı fark yarattı.
0: Kesinlikle fark
1: i̇şte
0: yarattı.
1: Daha erken gelse o fark...
0: Bak Mert, hep söylüyorum ya, yani o basın toplantısında İtalyano'nun tanıtımı ben vardım ve inanılmaz geçti bana. İtalyano ile ilgili söyledikleri, o işte hücum savunma presi, o PPA mıydı?
1: PPDA.
0: PPDA.
1: Beşiktaş 3. şu anda onda bu arada. Göztepe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3 ilk 6 hafta itibariyle.
0: Ha, onu sorarız o zaman. Hani birinci olacaktı Beşiktaş diye.
1: Daha 6 hafta.
0: Daha 6 hafta. Yani onu açıkladı falan. Ya bana öyle bir geçti ki. Hatırla Ali'ye sana mesaj attım. Bak böyle bir şey söyledi. İlk defa gördüm, baktım, ettim falan diye. Acayip geçti bana. Yani ve belki Italiano, İtalya'da sıradan takımlar çalıştıran bir hoca olarak Önder Hoca'nın tanıtımı ve toplantısındaki söyledikleri olmasaydı belki Beşiktaş taraftarına bu kadar geçmeyecekti. Bu ne denecekti? Ama hem Beşiktaş taraftarına geçti, hem Beşiktaş taraftarı olmayan futbol severlere geçti, hem de İtalyano'da çok iyi başlayınca tadından yenmez oldu Beşiktaş.
1: Bir araya gidelim. 9.39 son aramız, sonra buradayız.

0: Şeftali oldu.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı Promotürk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Beşiktaş Başkanı Serdal Dan'ın açıklamalarından bahsediyorduk. En son Önder Özen kısmında kalmıştık. Açıklamalar tabii uzun uzun bir program oldu. Mesela çok hızlı hızlı gideceğim. Yayıncı kuruluşla alakalı şimdi bir ihale çıkacak. Bu sezonun sonuyla birlikte. Başkan diyor ki yayın rakamları iyi değil. 500 milyon dolardan güdük rakamlara geldik diyor. Ve rakamların 500 milyon dolar civarına gelmesi lazım diyoruz diyor. Çok iddialı tabii. Şu anda 180 milyon civarı mı? Yani para eskiye nazaran tabii çok daha düşük kaldı. Bunun tekrar o seviyeye çıkmasını beklediklerini söylüyor ama nasıl olacak
1: bu? Şimdi bak, bir defa eskiden dolar euro o kadar yüksek değildi. Bir çilek dönemi yaşanıyordu. Şu anda tabii o çileklerden çok daha fazla çilek var ülkemizde ama dolar ve euro aşırı artmış durumda. Bence o dönem bile rakam olarak ligimizin değerinin üzerinde bir rakam veriliyordu. Kendi adıma söylüyorum bunu, bir fikir olarak söylüyorum. Ama şu anda dolar euro bu kadar yüksekken, evet farkındayım, kulüplerde inanılmaz harcamalar yapıyor. Hatta biz senle acaba dedirtecek kadar bize harcamalar yapıyor. Ama şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının dışında mesela Çorum Antep, Çorum Eyüp maçının ederi de şimdi o 500 milyona çıktığında maç başına, oynanan maç başına maçın değeri kaç para olacak? Milyon dolar olacak. Çorum Eyüp maçının ederi 1 milyon 2 milyon dolar olacak mı? Euro olacak mı acaba? Şimdi böyle de bir gerçek var. Tamam, 4 büyük 3 büyük çok para harcıyor. Haklı, acayip çilek var. Ama ligin genel kalitesinin de ona yardım etmesi lazım ki bu rakamlara yaklaşalım ve dediğim gibi o dönemki euronun Türk lirasının değeriyle TL karşılığında

0: şimdilik o döneme göre bu arada daha popüler gelen yıldız oyuncuları düşünürsek, ama yine de o kadar para edecek bir ligimiz maalesef yok. Yani bu kadar kötü şeyler konuşuyoruz ligle ilgili. Kimseye güvenmiyor. Hakemlerdi, oydu buydu. Niye bir insan bu kadar para versin? Şimdi aynı şeyi söylerken City örneği aklıma geldi. Premier Lig şu an dünyanın en büyük ligi. City mesela kaç yıldır işte şeyde rakamları şişirmişler. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir rakam ekstra enjekte edilmiş kulüp finanslarına. Fazla gösterilmiş sponsorluk anlaşmaları. Mesela Premier Lig'in marka değeri düşer mi acaba bu gelişmene, yoksa biz cezayı tespit ettik, cezasını verdik deyip,
1: Tabii.
0: ama
1: Bence
0: bunca
1: öyle
0: yıl
1: olur.
0: sürmesi, bunun sonlanması. Ve bu dün Hüseyin abi de yazmış. İlk Football Leaks belgeleriyle birlikte çıkıyor bu ortaya. Yani
1: WikiLeaks
0: Premier Lig
1: gibi.
0: yönetiminin araştırmasıyla falan değil. Yani o olmasa belki bugün
1: Bunlar hiç
0: bunları
1: konuşulmuyor
0: konuşulmayacaktı.
1: olacaktı. Bak orada
0: O da
1: haklısın.
0: ligin güvenilirliğini yine sorgulatan bir konu.
1: İşte acaba örtbas edilmeye çalışıldı mı? Değil mi? Soru o yani burada.
0: Tabii yani Premier Lig yönetimi biliyordu da mı
1: Bu
0: girmiyordu? Football X olmasa da girecek miydi bu işlere
1: Evet
0: mesela? Bu
1: doğru.
0: araştırma yapacak mıydı?
1: Ama yine bile bir şekilde ortaya çıktı. Tamam, dediğin konuda ve sorulan soruda çok haklısın, ama marka değerini düşürür mü? Cezayı aldıktan sonra bence düşürmez. Çünkü bir de orada Mert, bizim ligimizin aksine diyeceğim. Şimdi kendimizle kıyasladık ve oraya atladığımız için söylüyorum. Şimdi İngiltere'de 4 takım, bazen 5 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ne giden her takım Şampiyonlar Ligi şampiyonluk adayı olabiliyor. City olabiliyor,
0: Evet.
1: Liverpool olabiliyor, Arsenal olabiliyor. Ondan sonra Konferans Ligi'ne giden takım Konferans Ligi'ni kazanabiliyor. Avrupa Ligi'ne giden takım Palace gibi işte Avrupa Ligi'ni kazanabiliyor, Konferans Ligi'ni kazanabiliyor. Yani oradaki çıkan 7. 8. takım bile oynadığı Avrupa müsabakasının şampiyonluk adayı olarak oynuyor. Ve bir arkadaşım bana yolladı Instagram'da, muhteşem. İngiltere'de Bermuda Şeytan Üçgeni varmış. 3B Brighton Brentford. Bir takım daha unuttum. Burnhamut. Tebrikler, Burnhamut. Bunlar şampiyonluk adaylarından İngiltere'de en fazla puan alan takımlar. Şimdi bak, belki Avrupa'da oynuyorlar, oynamıyorlar onlar, ama İngiltere'de öyle bir güç dengesi var ki, mesela Manchester City'den Arsenal, Liverpool, işte Tottenham, neyse o zirveye oynayan Tottenham değil de tabii ki, o
0: Aman.
1: takımlardan biri değil de Brighton, Brentford, Burnhamut en fazla puanı alıyor. Ve şampiyonluğu son 2 yılda belirleyen takımlar bu üçünün aldığı puanlarmış. Dolayısıyla İngiltere ligi komple bir lig. Sadece zirveye oynayan takımların heyecanı ve birbirleriyle yaptığı maç şampiyonluğu belirlemiyor. Her takımın şampiyonlukta söz hakkı var. Komple bir lig. Her hafta inanılmaz sana bir heyecan yaşatan, her takımın maçıyla sana bu heyecanı yaşatan bir lig. Onu dedim ya, Çorum Eyüp maçında sen ne heyecanı yaşayacaksın? Yani
0: Yaşayamaz.
1: dolayısıyla bir tane takımın yakalandığı bir hukuksuzluğu o ligin marka değerini bence düşürmez. Tam tersine, öyle ya da böyle bir şekilde adalet yerini bulduğu, cezası alındığı takdirde yine parlamaya devam eder diye düşünüyorum. Şimdi bir kulübü ilgilendiren değil de İtalya'daki gibi birkaç kulübü ilgilendiren ve birkaç kulübün ceza alacağı bir operasyon olsa olabilir. İtalya'yı o bitirdi çünkü. Ya yani Juventus küme düştü. 3 tane takım da eksi puanla başladı ve İtalya Ligi temizliğini kaybedip, cazibesini kaybedip, yani o olay, o hadise yaşanana kadar Premier Lig Serie A'ydı. Ronaldo oradaydı. Şevçenko oradaydı. Ondan sonra
0: İbrahimovic falan vardı o dönem.
1: İbrahimovic oradaydı. Ya herkes oradaydı. Ronaldinho oradaydı. Bütün yıldızlar oradaydı, ama bütün orası o cazibesini

0: ve gerçekliğini kaybedip, etkinliğini kaybedip Premier Lig'e geldi. Dediğim gibi öyle bir skandal olsa, Liverpool, Arsenal ve City'yi kapsayan bir şey olsa, o zaman bir soru işareti duyarsın da bunu da ben duymam açıkçası.
1: Rooney'nin bir açıklaması dün o da medyaya düştü. Ferdinand galiba ben şampiyonluk madalyamı isterim gibi bir şey demiş. Rooney de artık bu saatten sonra bize de verilse ben istemem hani bir oyuncu olarak. Orada hani futbolcunun yapacağı bir şey yoktu. Onlar hiçbir şeyden habersiz mücadelelerini verdiler ve bizi geçtiler. Biz şampiyonluğu verdik City'ye. Bu saatten sonra ben o şampiyonluk madalyasını almak istemem demiş. Futbolcuya ne günah vardı hani bunda demiş. Öyle bir bakış açısı var. İngiltere'de de bu konu bayağı tartışılıyor. Şu an İngiltere Radyosu olsaydık programın yarısından çoğunu bu konuya ayırırdık.
0: Tabii. Ve işte hani programın başında söyledim ya, sen de konuşacağız dedim. Bak son 5 dakikamız olsun. Bir
1: Tamam.
0: gazeteci Manchester City yöneticisine öyle bir üslupla o kadar sert perdeden soru soruyor ki diğer takım taraftarları ülkemizde olsa perişan olurdu o adam. Ya bak perişan
1: İsmini de
0: olurdu.
1: vereyim. Merak eden varsa baksın. Rob Harris, İngiliz kayın muhabiri.
0: Ya
1: Associated
0: utanmıyor
1: Press'te de
0: musunuz
1: çalışıyor.
0: diyor şeye. Manchester City yöneticisi en sonunda. Hani yaptığınızı itiraf edecek misiniz? Yakalanmasaydınız huzurlu uyuyacak mıydınız? Utanmıyor musunuz şeklinde o sertlikte sorular sorunca ben düşünüyorum ülkemizde 3 büyük takımın yöneticisine, başkanına bu perdeden soru sorulsa ne olurdu acaba o adam derdim yani. Dedim de.
1: Ya bu Türkiye'de mümkün değil tabii böyle bir şey, ya da çok düşük bir ihtimal. Robert, ama dediğim gibi o da böyle bir profil. Adamın FIFA başkanı, UEFA başkanı, City'nin işte CEO'suymuş, hiç umurunda değil. Adamın yayıncılık anlayışı ve kurumunun, tabii kurumdan güç
0: Aldığı
1: alıyor tabii.
0: destekle tabii ki.
1: Tek başına da
0: Tabii
1: olacak
0: ki.
1: bir şey değil. Kurumlar da orada güçlü. O güçle birlikte çok rahatlıkla soruyor. Adam da rahatsız oluyor Ferran Soriano ve en son konuşmayacağım diyor. Çekiyor,
0: Bizde
1: gidiyor.
0: basın toplantısındaki sorduğu soru teknik direktörü ya da yöneticiyi rahatsız ederse kulüple ilişkisi kesiliyor gazetecinin. Şimdi bu adamın nasıl gazetecilik yapmasını, nasıl spor muhabirliği yapmasını bekleyebilirsin ki?
1: Bu Montella'nın son basın toplantısında da benzer bir şey mi olmuş? Bir gazeteci konuşurken bir sıkıntı yaşanmış. Onu tam
0: Ben biliyorum, muhtemelen şundan bahsediyorsun. Soruyu sorarken çok uzatıyor bir gazeteci. Kim bilmiyorum, ben de sadece o anı gördüm. İşte ona kaybetti, bunu kaybetti. Ondan sonra transfer marketteki takım değerlerinden bahsetti ama 150 milyonluk Bosna Hersek kazandı falan diye böyle hani biz soruyu sorarken acayip uzun başlarız ya, kendi bilgimizi katarız. O sırada Montella çevirmene dönüyor, diyor ki ya
1: ne
0: soru nerede diyor
1: konuşuyorlar?
0: artık, ya ne oluyor diyor yani. Ondan sonra hocam diyor, o sorumluluk işte soruyor, sorar mısınız artık, soruya gelir misiniz diyor, istifa etmeyi düşünür müsünüz diyor. Halbuki o soru sorulmuş. Yani gazeteci o soruyu niye soruyor? Kendi istediklerini, içindekileri söyleyebilmek için. O işte 150 milyonluk Bosna yendi, o oldu bu olduğu söyleyebilmek için söyleyip sorumluluk işte diyor ki beyefendi bu soru soruldu diyor az önce diyor. Bunu mu soracaktınız diyor.
1: Tamam, o zaman o
0: Olay
1: biraz
0: oydu.
1: haklı bir şey olmuş, serzeniş olmuş. Peki 9:53 saatlerimiz, programın artık son birkaç dakikası içerisindeyiz. Bugün milli takımdan bir gelişmeyle bitireyim. Türkiye milli takımı Belçika maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bizim bir maçımız, hatta iki maçımız daha var. Şu an o havada değiliz ama var. Belçika'ya da Cuma günü deplasmanda oynayacağız ve dün de antrenman yapıldı. Antrenmanda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlık sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu yer almadılar. Geri kalan oyuncularla ilgili herhangi bir problem yazılmamış TFF'nin sitesinde. Bugün saat 17'de basına kapalı olarak bir antrenman daha yapacak milli takım. Bugün çarşamba, yarın son antrenman ve sonrasında da Belçika yolculuğu başlayacak. Oradan da İtalya mıydı bizim diğer maç? İtalya
0: İtalya.
1: deplasmanına doğru yola çıkacak milliler, ama işte Orkun'un durumu pek parlak gözükmüyor. Emirhan'la da ilgili açıklama bu şekilde diyelim. Benim başka bir haberim kalmamış notlarım arasında Genç abi. Senin hakkında kalan, benim sormadığım bir şey var mı?
0: Vallahi bende de yok. Çok keyifli bir program oldu. Yani futbolun çok olmadığı, futbolun maalesef bir spor radyosu olsak da futbolun çok konuşulmaya elverişli olmadığı bir dönemde senin de güzel Ferah moderatörlüğünde çok keyifli bir program oldu. Futbol dışı da çok güzel şeyler konuştuk. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de ağzına sağlık. Dinleyeceğimize de teşekkür edelim. Güzel şeyler yazmışsınız. Yayında tabii okuyamadım. Bazı tekliflerde bulunmuşsunuz. Bir tanesine cevap yazdım. Onun için de teşekkür edelim. Zaten mesajda ettim de. Böyle de bir etmiş olayım. Bugünlük bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
12: Spor. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
13: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
2: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
0: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
1: Evet.
0: Biz de deriniz.
2: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah duyuyorsunuz. Bugün tabii sadece WhatsApp kısmımız açık. Telefon almayacağız çünkü bağlantılarımız var. Özellikle tabii bu biliyorsunuz MHK'deki olaylarla ilgili, gözaltı kararlarıyla ilgili. Normal şartlarda dün itibariyle hepsinin istifa etmesi gerekiyordu. Yani hepsi istifa etmesi gerekir derken yani sadece MHK anlamında değil. Bunları atayanlar ve bütün kurumlar anlamında işte orada da gelecek olan haberi bekliyoruz. WhatsApp hattımız açık 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız açık. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Mesajlar gelmeye başladı zaten. Eurolig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında karşı karşıya geldi. Bayern Münih'i mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'in maç sonucu %76. Tebrik ederim Fenerbahçe. Anadolu Efes Eurolig'in gene ikinci haftasında Real Madrid'i 92-84 mağlup etti. Lacivert beyazlı temsilcimiz, seyircimiz seyircisine galibiyetle beraber merhaba derken İspanyol ekibi de 2-0 yapmış oldu. Anadolu Efes'te bir kez daha tebrik ederim. Tabii ki biliyorsunuz sevkler vardı, cezalar vardı. Onun detayına gireceğiz. Tabii ki MHK ile ilgili, operasyonla ilgili, onlarla ilgili konuşacağız. Günaydın abilerin en güzeli. Ferhat Bey gitmiş, doğru mu abi? Gözümüz Aygün olsun abi. Abim konuşa konuşa adamları aldırdın. Seni neyi geçinelim? Masadan kaçmayalım demiş sevgili Kadir kardeşimize de teşekkür. Evet, bir buçuk senedir sabah Ferhat'la başladık. Ferhat'la bitirdik. Onu söyledik, bunu söyledik. En sonunda muradımıza erdik mi bilmiyorum ama hakikaten çok çirkin şeyler yaşanmış ya. Tabii bunlar iddialar. Masumiyet karinesi var, onu da söyleyelim. Yazışmalara bakıyoruz. Kafasını kopar, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Hakikaten ilginç şeyler yaşanmış MHK'mizde. Tabii ki bunları atayanların da bunlar da suçu olduğunu tekrar söylememizde fayda var. Şu an attığımızda çok önemli bir isim var. Sevgili Metin Tokat hocam. Hocam günaydın, nasılsınız hocam?
4: Günaydın Aygün, iyiyim, çok teşekkür ederim. Yayınlar sana da.
3: Evet, Türk futbolu en çok tartışılan kurumuna dün dev bir operasyon yapıldı hocam. Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin. Ahmet Şahin de Sebahattin Şahin akraba mı hocam? Soyadım benzerliği.
4: Yok değiller. Değiller. Soyadı benzerliği var.
3: Alican Sağlar, Emre Kosif ve tabii ki bir numara dediğimiz Ferhat Gündoğdu. Dün itibariyle gözaltına alındılar hocam. Neler söylersiniz hocam bu temiz futbol için? Sayın Adalet Bakanı Akın Gülen'in de açıklamaları var. Neler söylesin? Oradan başlayalım hocam isterseniz. Sevgili Metin Tokat hocam.
4: Sevgili Aygün, dün Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamasını gördüğüm zaman işin açıkçası dehşete düştüm. Yani çok Türk hakemliği için çok olumsuz bir gün. Yani çok ne olursa olsun böyle bir şey yaşamak çok doğru bir durum yani. Ama bu görünen bir şey, yani bunun olabileceği çok netti. Neden? Çünkü Ferhat Gündoğdu göreve geldiği tarihten itibaren Türk hakemliği dibi bulmuştu. Yani dibi bulmuştu. Ferhat Gündoğdu'nun ilk göreve gelmesi bir tartışma. Ferhat Gündoğdu'nun ilk geldiği zaman 8 Mart operasyonunu evet. yaptığı zaman o sırada çok üst düzey hakemlerin isimlerini sen de biliyorsun hepsinin işte.
3: Tabii.
4: Güneş Çakır, Fırat Aydın, Üstan, Hüseyin Göçek, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Abdülkadir Bitigen gibi. Çok üst düzey lig maçını yönetenler vardı. Ve bunların içinde yalnız burada bir yeri atlıyoruz Aygün ya. Yani bu 8 Mart operasyonu içinde

0: sadece Saras Gündoğdu yoktu. Kulüpler vardı. Federasyon vardı.
1: 3 kulüp var, özellikle 3 veya 4 kulüp çok aktif oldu. Ahmet Nurçevi başta olmak üzere hatırladığım kadarıyla.
0: Ama o zaman dernek başkanlığını yapan Abdurrahman Arıcı da vardı.
1: Abdurrahman Arıcı da vardı, doğru.
0: Yani bu sürecin yaşanması esasında Abdurrahman Arıcı'nın yanlış politikaları ve yanındaki, bak dikkat et, Abdurrahman Arıcı'nın yolu çıktığı hepsi Fatih Karadoruk. Bir önceki dönemde benim dernek başkanı olmamam için her türlü yolu denediler. İçişleri Bakanlığı'na kadar gittiler. Engel olmaya çalıştılar. Engel oldular. Şimdi hepsi ne hale geldiler? Ne duruma düştüler? Yani Türk hakemliği açısından tabii ki çok olumsuz ve sağlıksız bir durum, ama bu sürecin ben şuna bakıyorum. Yani şimdi iki gün oldu. Böyle bir kriz dönemi var. Şimdi milli takım maç arası var. Bu hafta sonu maçlar oynanacak. Önümüzdeki hafta Süper Lig başlayacak. Ve bu krizin atlatılması açısından bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevde bulunan Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alması lazım. Kesinlikle. Yani bunların bundan sonra atayacağı her türlü hakem ataması
1: şaibeli
0: insanların
1: midir?
0: Kafasında
1: şaibe oluşturur.
0: Uyandıracak. Hmm. Şaibe uyandıracak. Hani burada bak, sahadaki hakeme ben hiçbir şey demem. Sahadaki hakemin hiçbir suçu yok burada. Bunu yönetenlerin bir suçu var. Biz bak, siz mesela spor basını olarak, kulüpler olarak ne deniyor? İşte hakem adaletli olsun deniyor, değil mi? Hakem
1: evet,
0: adaletli olsun.
1: Gördüğünü çalsın deniyor.
0: Tamam, biz ama hakeme saha dışında yetişmesi için bir adaletli ortam sağlamış mıyız bu yaşananlarda? Yazılı sınavda yapılanlar, kendi adamlarını üstüne çıkartmak için yapılanlar. Yani dün o iddianameyi okuduğumuz zaman yani dehşet içinde kalınıyor. Yani o zaman o kadar çok mağdur olan bir kesim var ki. Şimdi kulüplerin de bu konuda büyük bir tabii ki tereddütleri oluştu ve ligin gidişi hakkında hepsinin kafasında soru işareti var. Veya ligin başladığı 6 haftada puan kaybeden takımlar hepsi bir soru işareti. Mesela bir Alanya maçında işte Beşiktaş'ın çok itirazları oldu. Evet. Maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım o kadar tartışmaya rağmen hakeme tam puan veriyor ve Yunus Yıldırım hala görevde ve Yunus Yıldırım şu anda gün altında. Yani bak, aynı isimler, aynı bir grup ve bu grup Türk hakemliğini ve Türk futbolunu bir dizayn etmiş vaziyetteler. Ama burada en büyük görev Türkiye Futbol Federasyonu çok acil olarak nasıl işte şirketler işte siyaseten el konuyor, işte fonlarda bir şey oldu, ne oldu, hemen bir kayyum atandı. Gerekirse buraya da bir kayyum atanması lazım, ama bu kayyumu bence Türkiye Futbol Federasyonu atamamalı. Bunu ya Spor Bakanı yapmalı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetimi de bu işten sorumludur bizler. Onlar da o görevde kalmamalıdır. Yani benim alt kurulum bu kadar bir yönetimsel hatalar yapacak. Kendi gruplarını oluşturmaya çalışacak. Hak yiyecek. Bir sürü hesap verilebilecek durum çalışmalar yapmayacak. Ve ondan sonra da ben federasyonundan bundan haberim yok diyemezler. Dememeliler. Kimse de dedirtmemeli. Yani bizim şu süreci esasında sana bir şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım Aygün. Yeniden bir yapılanma yapılması lazım. Yani bunun başka türlü yeniden yapılmadan bu güvenin geriden kazanılması lazım. Önce hakemlik sistemi güven vermeli. Güveni sadece yalnızca hakem sağlayamaz. Atamayı yapan, klasmanı belirleyen, gözlemciyi görevlendiren, VAR sistemini yöneten yapı güvenilir ve en önemlisi ne biliyor musun? Denetlenebilir olmalı. Yönetim tartışmalıysa sahadaki hakem de bundan payını alıyor. Bak biz hep hakem yöneticilerini tartışıyoruz ama hep hakem kararları tartışılıyor. Ama evet, yöneticiden kaynaklanıyor bunlar. MHK bir kere bağımsız mı sence Aygün?
1: Bence bağımsız değil.
0: Değil işte. Yani esasında eğer biz bazı şeyleri düzeltmek istiyorsak Merkez Hakem Kurulu'nu da bağımsızlaştırmalıyız. Kulüplerin,
1: kurular da bağımsız birinin, değil hocam. Kurular da bağımsız değil.
0: Doğru diyorsun işte. Yani onun için mesela bu Merkez Hakem Kurulu, o zaman başa şöyle gidelim. Futbol Federasyonu genel kurul delege yapısının da değişmesi lazım. Yani genel kurul yapısının delege yapısı sadece kulüplerin, sadece Süper Lig kulüplerinin ağırlığında olduğu sürece o Süper Lig kulüpleri de istediği kurulları, istediği adamları getirmekte veya onların
1: yapacakları
0: her türlü manipülasyona açık oluyor bu işler o zaman. Yani bizim onun için bu işte mesela bak, Kulüpler Birliği hiç çıkıp bir açıklama yapmıyor. Nerede Kulüpler Birliği? Kulüpler Birliği destekliyordu Ferhat Gündoğdu'yu. Neredeler şimdi? Tek tek açıklamalar yapmaları, federasyona şikayet etmeleri hiç geçerli değil. şu anda çok bir kriz dönemi var. Eğer Türk futboluna sahip çıkılması isteniyorsa Kulüpler Birliği'nde çok acil olarak Futbol Federasyonu'na baskı yaparak yeniden bir hakim insanlardan oluşabilecek, şu krizi çözecek yıl sonuna kadar, ama bunların süreci belli olacak yıl sonuna kadar, ama yeniden yapılanmanın temelini atabilecek isimlerin buraya getirilmesi gerekiyor. Bir açık kurullar konulmalı.
1: Doğru.
0: Hangi kriterlerle seçilmesi, hepsi bir geçiş dönemi olmalı aydın işin açıkçası.
1: Doğru. Hocam istersen çok kısa bir reklam aramız var. Bir araya gidelim. Aradan
0: tamam.
1: Sonra sevgili Metin Tokat'la hocamız da sohbetimiz devam edecek. Özellikle bu bazı konular var. Onda da soracağım hocam. Ali Tuna
0: tamam,
1: konusunu
0: hocam.
1: Konuşacağım.
0: Tamam.
1: Ali Koç, Sayın Ali Koç'un operasyondaki nasıl aktif rol oynadığını, her şeyi konuşacağız. Bizden ayrılmayın, çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Metin Tokat hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Ali Tuna bu ateşi yakan kişi olarak gözüküyor. Oradan başlayalım isterseniz hocam. Neler söylesin? Aslında bu operasyonda size de operasyon yapıldı aslında hocam, seçimlerde.
2: Evet, doğru. Aynı şekilde. Yani şimdi benim olayım, ben şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Dernek
1: başkanlığı çok, seçimleri arkadaşlar, onu söyleyeyim.
2: Hakem orada, derneği bir kere çok önemli bir nosyonu olan bir kurum. Yani hakemlerin birliği için, hakemlerin sosyal güvencesi için, hakemlerin hatta derneğin bir görevi de merkezde hakem kurulunun bu yaptığı klasmanları, hakem atamalarını denetlemek de var. Neden? Hakemlerin haklarını koruyor. Birine maç verip birine maç vermiyorsa neden vermediğini dernek başkanı olarak gidip merkez hakem kuruluna sormak zorundasın. Veya bir klasman yaptıkları zaman bunun kriterleri nelerdir? Neye göre? Sınavlardaki notlardır, maçlardır, hepsinin bir kere şeffaf, anlaşılabilir olması lazım. Objektif olması lazım. Herkesin kabul edilebilir olması lazım. Ben o dönemde olduğum dönemde hani bir hakem toplumundaki bu o 8 Mart olayından sonra bir bölünmüşlük vardı. Hakemler kendilerini bir sahipsiz hissediyordu. Kendim de eski genel başkanlık yaptığım için tekrardan bir toparlanma sürecine onları toparlayabilir miyim umuduyla gittim. Ama burada Ferhat Gündoğdu devreye girdi genel başkan olarak. Ondan önce Ahmet İbanoğlu vardı. Ahmet İbanoğlu devredeydi. Abdurrahman Aracı devredeydi. Siyaseten insanları da devreye sokarak benim aday olmamı engellediler ve sonuçta kendileri de seçtikleri genel başkanı 6 ay içinde değiştirmek zorunda kaldılar. Yani olayların hepsi buradan geldi. Şimdi Ali Tuna olayına geldiğimiz zaman Ali Tuna olayı çok vahim bir olay. Ne olursa olsun hem devlet görevi yapan ve ben kendisini de tanıyorum zaten. Yani hakemliğinde de işte
1: bir polis olduğunu tekrar söyleyelim. Yani onda zaten bilinen bir şey hocam. Zaten şeyde de var, ifadelerde de var polis.
2: İfadelerde var. Yani
1: tabii. O yüzden bir suç yok.
2: Yani Yunus Yıldırım'ın Ali Tuna'dan istediği bir otel kaydını,
1: bir bayanla ilgili otel kaydı istiyor arkadaşlar. Yani bu otele giriş çıkışlarını istiyor.
2: Aynen. Onu istemiş. Yani orada yazıyor ve orada Ali Tuna'nın açıklamalarında da var zaten. Ama tabii ki bunun bir mahkeme kararı olmadan Ali Tuna'nın da kendi görev disiplini çerçevesinde, mesleğine olan saygısı çerçevesinde böyle bir şey yetkisi olmasına rağmen yapmaması çok doğal. Ama bunu işte Yunus Yıldırım'ın bulunduğu konumu, koltuğu kötüye kullanarak bu şekilde

0: şekilde yapması çok büyük bir sıkıntı. O zaman ne oluyor? Yani bir hakem eğer siz bu şekilde baskı yaparak görev vermemek, plasmandan düşürmek, işte yok yazılı sınav kağıdını değiştirmek, onun yazısı ol, başka silip kendi el yazınla yazmak gibi bir sürü
1: geçer olan, geçerliği olan bir yazılı sınav kağıdı var. Ali Hoca, evet, Ali Bey'in, evet, Ali Tuna'nın, evet. Öyle söyleyeyim isterseniz hocam. Ali Tuna, evet, sınava giriyor, geçer not oluyor. Bir bakıyorlar ki sınıfta kaldığı sınavda gözüküyor. Kalmış. Bunun üzerine de Ali Tuna yazıyı istiyor, yani o not şeylerini istiyor, sınav kağıdını istiyor. Mahkeme kararı istiyor galiba, değil mi? Sınav kağıdını göndermiyor,
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, evet.
1: Mahkeme,
0: evet,
1: kararıyla bir giriyor, sınav kağıdındaki yazı Ali Tuna'ya ait değil. Kendi kafalarına doldurmuşlar ve sınıfta bırakmışlar Sayın Ali Tuna'yı. Bunun üzerine hukuk işlem başlatıyor. Yazının kendisine ait olmadığı ortaya çıkıyor ve operasyon başlıyor. Evet, böyle çok hakem var diyorlar hocam, doğru mu? Öyle duyumlar da var çünkü.
0: Yani bir sürü hakemin zaten bunu şimdi bu Ali Tuna'dan sonra işte önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ediyorlar ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının o dönemde işlerinin çok yoğun olmasından dolayı Antalya'da,
1: evet,
0: davanın açılmasına karar veriliyor. Oraya işte Abdülkadir Bitigen, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Ali Tuna zaten var, Hüseyin Göçek gibi, Bahattin Şimşek gibi isimler, Mustafa Öğretmenoğlu, hepsi içinde olan bir ekip. Orada da tekrar bir müracaatlar oluşuyor ve dava süreci büyüyor. Ama burada en vahimi ne biliyor musun? Yani bulunduğu görevi kötüye kullanan bir merkez eden kurulu yöneticisi, o zaman sen şimdi dışarıda baktığın zaman bir basın mensubu olarak yıllardır bu işin içindesin. Yani bir hakeme eğer görev verip vermeme veya bu şekilde baskı yapan, acaba yönetileceği maçta da baskı yapar mı yapmaz mı şüphesi oluşmuyor.
1: Mobbing var zaten hocam, şeyler, iddianamede mobbing de var hocam.
0: Yani hepsi oluşuyor Aygün. Yani bir de dikkat et, Serhat Gündoğdu geldikten beri 2022 yılından sonra ne diye geldi? İşte temizleyeceğim dedi. Yeni ekip oluşturacağım dedi. Yaptığı klasmanların %90'ını, bak 4-5 tane klasman yaptı ve bu dönemde yaptığı bu klasmanlardan %80, %90'ı bahis skandalı nedeniyle o hakemlikleri bitti. Kendi aldığı, kendi çıkarttığı isimler hakemlikleri bitti. Bahis skandalından çıktı. Yani enteresan bir oluşum var. Ama artık bir şey çıktı ortaya. Yani her şey döküldü meydana. Ama bunun kalkması için, bunun düzenlenmesi için Türk futbolunun tekrar sakin bir ortamda, güvenilir bir ortamda, herkesin hakkını alabileceği bir ortamda sürebilmesi için hala herhangi yapılması için gereken adımlar atılmıyor. Yani benim en büyük derdim
1: hocam
0: o.
1: Bir şey söyleyeyim. Değil mi? Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Ben bu konunun üzerine çok gitmiştim. Bu hakemler vardı ya, hani mahkeme açıyorlardı. Sahada vermiş olduğu kararlardan dolayı sosyal medyada kendilerine hakaret edenlere. Hatırlıyor,
0: evet,
1: musun hocam?
0: Evet,
1: ciddi anlamda, ciddi anlamda rantlar. Evet. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Ben bu Ferhat Bey beni çağırdı. Masadan kalkıp kaçtı gittiği dönemde bir araya gelmiştik. Belki size anlatmışım.
0: Hatırlıyorum sizin onu.
1: Neyse şimdi hocam, orada mesela ben bu isimleri söyledim. Niye bunlar? Ya dedi, sana göre dedi bunlar hata yapıyor, bana göre hata yapmıyordu. Aslında bu kısım da araştırılması lazım. Yani bu insanlara maç verilmesi de hataydı. Bu kadar hata yapan, sosyal medyada bir sürü hakaretler ve orta açılan davalar ve milyonlar kazanılan bir organizasyon. Aslında bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu adamlara da bu maçlardan veriyor. Acaba buradan da bir bağlantı kurulabilir mi diye şimdi aklıma geldi hocam. Kusura bakmayın. Şimdi aklıma geldi.
0: Hayır, estağfurullah Aygün. Yani şimdi bu saatten sonra her şey insanı şüpheye düşürüyor.
1: Evet.
0: Her yapılan, doğru bile olsa o yapılan, ama o kadar çok yanlışlar var ki o yapılan doğrunun da ne kadar doğru olduğunu ister istemez sorgulamak zorunda kalıyorsun. İşte bir yer denetlenmezse, yapılan işler şeffaf olmazsa, onları kimse denetleyerek yapılanların açık olmadığını sorgulamazsa bu tip sonuçlarla hep karşılaşıyoruz. Onun için bence bu Merkez Hakem Kurulu ve hakemlik camiasında oluşan bu olumsuz tablonun içinden Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kendini sıyıramaz. Bu işin içinde. Şimdi biraz önce Ali Koç meselesi.
1: O çok önemli dosyaları Türkiye Futbol Federasyonu'na götürdüğünü biliyorum. Fakat federasyon bunun üzerine gitmedi hocam. Açık beni söyleyeyim. Çok ciddi almadılar tahmin ediyorum. Ama ondan sonra tabii Sayın Başkan'ın ikili bazı ilişkilerinden sonra operasyon başladı. Onu da söyleyeyim.
0: Ya, Sayın Başkan'ın şimdi 2-3 tane şeyi oldu burada. Mesela ilk bir

0: benim Serdar Tatlı olan Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olduğum dönemde bir açıklama yaptı. İşte benle ilgili Sayın Başkan ya işte atamada olmamalı falan gibi bir açıklama yaptı orada ki. Yani ben o zaman da söyledim. Yani bir şekilde bir yerde sadece başkan vekilinde ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri değil. Burada her şey başkan sorumludu. Yani orada her şeyden Serdar Tatlı sorumluydu. Ama orada hep işte Abdurrahman Arıcı girdi devreye, başkaları girdi. Sayın Ali Koç'un aklına bir şekilde etkilediler ve benim ismim biraz daha isim olarak önde olduğum için yıpratma politikası giderek benim ayrılmam sağlandı. Ama ondan sonra Sayın Ali Koç bu 8 Mart'tan sonra ilk önce tepki gösterdi zaten yapılanlara.
1: Evet, tepki gösterdi.
0: Sonra çok güzeldi, tepki gösterdi ve bu hakemlere sahip çıktı. Böyle veya bir neden olmalı, neden olduğunu bize de açıklayın.
1: Evet,
0: bir
1: bilmemiz gerekiyor dedi. Neden
0: kesinlikle
1: bunlar
0: çok,
1: şey dışarı
0: çok doğru bırakıldı? Çok doğru bir yaklaşımdı. Hı hı. Ama ondan sonra ikinci kere bu sefer dedi ki acaba ben Ferhat Gündoğdu'na yanlış mı yaptım dedi.
1: O ara bir Ferhat Bey bir sunum yaptı.
0: Yani işte o,
1: fakat şöyle bir şey var hocam. Bu Ferhat Bey, sizin ara kesiyorum çünkü iyi gidiyor sohbetimiz.
0: Güzel.
1: Bana dediler ki Ferhat Bey gideceğin zaman dikkat et. İkna kabiliyeti çok yüksek dediler. Ben dedim ben kolay kolay beni kimse ikna edemez dedim. Hakikaten adam ikna kabiliyeti yüksek. Yani acayip bir şekilde insanları ikna ediyor ama ben ikna olmadım tabii ki. Belki ondan dolayı ikna olmuş olabilir. O sunumlardan dolayı. Biliyorsunuz sunumu çok seven bir insandı MHK Başkanı. Her dakika sunum yapan biriydi. Buyurun.
0: Ya şimdi tabii çalıştığı iş yerinden dolayı orada da bu eğitimle ilgili yaptığı için o hakikaten benle de çalıştığı zaman da sunumlarda proje üretmede falan var ama yönetici kabiliyeti veya bu tip sorumluluk alabilecek düzey farklı işler. Ama sonra Sayın Ali Koç ne oldu? Gerçekleri gördü ve bu sefer çok daha farklı
1: uğraşacağım dedi.
0: Yaklaşımla gitti ve bunu federasyon başkanına söylemesine rağmen federasyon burada bir şey yapmadı.
1: Evet.
0: Çünkü Ali Koç gibi çok önemli bir isim, Fenerbahçe kulübü gibi saygın bir kulübün başkanının gidip bu şekilde bir şikayette bulunuyorsa bunu hemen Futbol Federasyonu başkanının ve yönetiminin dikkate alması lazım.
1: Şöyle söyleyeyim hocam. Çok önemli belgeleri ve dokümanları verdiğini biliyorum ben Ali Bey'in.
0: Ya bu şimdi peki niye, kim nereye kadar gidiyor? Kim, nasıl bir insan ki bu kadar yapılan bu kadar hatalara, bu kadar
1: duruyabiliyor
0: kriz yani, yaratmasına rağmen kim bunu dedi? Nasıl bir şey bu yani?
1: Dedi ya şey, Sayın Serdar Adalı dedi ya Sayın Başkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Evet. Federasyon Başkanı görevden alamıyor dedi. Yani hatta almam diyormuş dedi. Yani hakikaten alamıyorlar hakikaten görevden. Enteresan bir istifa etmesi gerekiyor. Veyahut da TFF'nin seçime gitmesi gerekiyor düşmesi için.
0: Peki almak istemiyor mu acaba Aygün? Ben de bir de oradan bakmaya çalışıyorum. Neden buna bakıyorum? Mesela bir
1: çünkü anlamıyorlar. Dedi. Ben Riva'ya gittiğimde ikinci adam dedi ki biz bu hakem işlerini çok iyi bilmiyoruz dedi. Ondan evet. Dolayı dedi bilmediklerinden dolayı bir şey yapamadılar hocam. Ben size söyleyeyim.
0: Ama bir de bak dikkat et. Her istedikleri de yapıldı. Mesela bak Süper Lig'de gözlemci kadrosu var. İşte
1: evet.
0: Civarında. Ama bunun 9 tanesi Trabzon'da. Bak 9 tanesi Trabzon'da. Bölgecilik.
1: Bölgecilik
0: artı,
1: evet, bölgecilik.
0: Sen geçen sene oynanan 6 tane Türkiye'de ben de yıllarca derbi maçlar yönettim. 18 yıl Süper Lig'de kaldım. Ve hiçbir sezon içinde o kadar 2 tane en fazla derbi yönetiyordum. Yasin Kol 6 derbinin 4'ünü
1: yönetti.
0: Yani bu Merkez Hakem Kurulu'nun yetkisinde olan bir şey değil. Bu Futbol Federasyonu Başkanı veya Başkan Vekili kimse artık orada onların etkisiyle yapılan işler bunlar. Bir insan da üstteki en üstteki ya nasıl benim istediğimi yapıyor. Kim ne dersem onu alıyor. Kim ne dersem onu görevlendirdiği zaman herkese o insanla çalışmak ister işin açıkçası. Yani onlar da ellerinde böyle bir şeyi bırakmak istemediler.
1: Doğru.
0: Yoksa sağlıklı baksalar ve işin kötü gittiğini kulüplerden itirazlar, hakemlerin iyi gitmediğini, ya var kadrosu oluşturdular. İkinci ligde cücük çalmayan insanlar şu an var kadrosu da, evet. Süper Lig'de var hakemliği yapıyor.
1: Hocam bir
0: böyle
1: şey söyleyeyim mi?
0: Şey olmaz.
1: Olmaz tabii ki. Şimdi sınav sonuçları falan filan, sınav soruları işte bazılarının sınavlardan geçirildiğini görüyoruz. Adamlar önüne gelen cevapları koymuşlar zaten. Adamlar bilmeden şimdi maçları izliyoruz. Ya bizim dinleyicilerimiz de maçları izliyor. Herkes izliyor.
0: Tabii ki,
1: ya
0: tabii.
1: Diyorsun bu adam bu kararı nasıl verdi diyorsun. Veya bazı hakemler duracağı yeri bilmiyor hocam. Sahada yani, duracağı yeri bilmeyen o kadar çok hakemimiz var ki.
0: Doğru. Çünkü bunlar o maçları bir deneyim kazanmadan, çok maç yönetmeden veya bu hataları onlara nasıl durmaları gerektiğini anlatacak düzeyde insanlar yanlarında olmadığı için bu hataları hep nedir? Ama Türkiye'de neden? İşte belli isimler çok maç yönettiği için işte bu isimler yıprandı. Ya bu isimlerden artık kurtulalım diyen bir bizim eski hakem kökenli büyüklerimiz de oldu. Yok işte baba oğul dendi. Bir şekilde bunlar bitmeli dendi. Yani o kadar çok farklı bir toplumun da hemen böyle kabul edebileceği, herkesin hemen o işin üzerine atlayarak sahipleneceği bir söylemler yapıldı. Herkesin de hoşuna gitti. Ya ne oldu? Bak şu anda hep biz bunları yaşıyoruz. Ya bu iş yetenek işi. Bu iş deneyim işi. Bu işin zaten ne kadar destekçisi olsa, babası da, dedesi de, amcası da olsa, sahaya çıktığı zaman yeteneği varsa yönet. Yeteneği yoksa yönetmez. Doğru. Bir kere yönetip, iki kere yönetip. Sizin zaten toplum onu dışlar zaten artık. Ama toplumda bizim hakemlerle ilgili bir hakemler birlikte olamadığı için, hakemlerin bir tarafları olamadığı için, hakem yöneticileri hakemlerine net sahip çıkmadığı için de en kolay vurulan kesim ne yazık ki hakemler oluyor. Benim en çok üzüldüğüm kesim de burası oluyor.
1: Hocam bu dakika itibariyle öyle anlıyorum. Bu MHK ile devam edilmemeli. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle edilmemeli. Hatta federasyonla da edilmemeli de. Hadi diyelim biraz daha şu an.
1: Yani şey demek istiyorsun, hep beraber istifa etmeleri gerekiyor anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle. Şu yaşananlardan sonra durmalarının bir anlamı yok. Durdurmalarının da bir anlamı yok. Bunu kulüplerin kendilerini istemesi lazım. Kulüplerin kendi sağlıkları için, kendi iyi bir ligin gitmesi için bu kadar transferler yapıp, yabancı oyuncular getirip bir hedefleri varsa önce federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nu göndermeleri lazım.
1: Şimdi demin çok enteresan bir şey dediniz. Beşiktaş'ın Alanya maçını söylediniz. Orada bir pozisyonu söylediniz. Peki şimdi ligde oynanan maçlar var ve hakemlerle ilgili de büyük sıkıntılar var. Ne olacak hocam? Kulüpler ne yapacak?
0: Ama kulüpler işte birlik olamıyorlar. Herkes kendi rengine göre, herkes kendi takımının maçındaki hatalara göre olayları yorumladığı için bir sıkıntı. Burada da bir genel bakmaları lazım. Türk futbolunun bir sorunudur bu hakem sorunu. Merkez Hakem Kurulu sorununu ve futbol federasyonu sorunu. Buna eğer kendilerinin de adalet istiyorlarsa, kendileri de takımlarına güveniyorlarsa, kendileri de bu işte bir hedeflere kitlenmek istiyorlarsa, önce bu futbolu yönetenlerin, hakemliği yönetenlerin, sistemleri alt üst edenleri bir şekilde ortadan kaldırmaları lazım ve bu işin düzelmesi lazım.
1: Operasyondan bir gün önce bu Ferdi Karaduruk bir paylaşım yapıyor. Gördünüz mü paylaşımı? Evet. Bizi kim alabilir diye bir paylaşım yapıyor. Ertesi sabah zaten Adalet Bakanı ve Sayın Akın Gülek İstanbul Cumhurbaşkanı Savcısı aldı. Yani neyin alınabileceğini herhalde öğrenmiştir Ferdi Karaduruk diyorum.
0: Ama onun da arkasında kim var? Ahmet Şahin var Aygün.
1: Biliyorum
0: yani, Ferdi Karaduruk 2 yıldır işsiz. Dernek başkanlığı yaparak artık nasıl, şimdi orada bir de masak raporları falan var esasında bilmediğimiz.
1: Para trafikleri büyük ihtimalle çıkacak hocam. Masak raporunda bu ciddidir. Doğru.
0: Orada yani mafyavari bir tavırla hakemleri baskı altına alması, söylemleri, yani olacak şey değil burada. Yani orada arkasında Ahmet Şahin'in olduğu, yani en büyük tehlike Ahmet Şahin'di burada. Sen de bunu yıllarca söyledin.
1: Ahmet Şahin'de benim davalarım var hocam, bilmez miyim?
0: Ahmet Şahin, yani bu Türk futboluna en büyük zararı veren şey. Ama burada da Nihat Özdemir'in büyük bir etkisi var. Neden? Nihat Özdemir'in yurt dışındaki bazı inşaatlarında taşeronluk yaptığı için işte oradan bağlantılar yapıyor. Ekonomik durumu iyi olduğu için işte herkesi bağlamaya çalışan bir tavır. Ve bu tip Ferdi Karaduruk gibi isimleri de bu şekilde kullandı ve camiayı bir şekilde bu hale getirdiler şimdi.
1: Hocam dün sevgili Umut Eken bir haber paylaştı. Onu da söyleyelim. Bu operasyondan acaba haberleri mi oldu veya bir tedirginliğe mi girdiler de Riva tesislerinde mali şube ekipleri yaklaşık 5 saattir Riva tesislerinde, aynen haber şöyle, ilk incelemede erken saatten itibaren bu dijital materyallerin bazı verilerin silindiği yönünde bir bilgi gelmiş. Gördünüz değil mi? Ama Allah'tan emniyetin teknik personeli dijitaldeki o silinenleri geri almış. Bir duyum mu geldi acaba?
0: Yapılabiliyor tabii bu.
1: Tabii. Bir duyum mu geldi acaba, bunlar apar topar sildiler falan böyle? Olabilir yani, mi?
0: Bu olabilir tabii. Bak dikkat et, bir de şimdi sadece Ali Tuna işlerine takılı kalmayalım. Esasında hakem işleri müdürlüğünden de işlerine son verilen haksız yere çocuklar vardı. Onlar da bu işte müdahiller. Onların da hakem işlerindeki Merkez Hakem Kurulu işleyişiyle ilgili olarak şikayetleri oluştu ve bu şikayetler de bu davanın içinde var. Yani Hakem İşleri Müdürlüğü'ndeki olumsuzluklar, orada Merkez Hakem Kurulu'nun yönetim tarzı,

0: ve hepsi gündeme geldi. Yani buradaki esasında şu anki Merkez Hekim Kurulu Başkanı gitsin, işte öbürleri gitsin ama diğer üyelerin de ne kadar temiz olduğunu bilmiyoruz ki. Şimdi bu kadar yanlışın içinde olanlar temiz olamaz mı söyle zaten?
1: Bak bir tane daha haber var mesela. Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaleciye pasa düdük çalmayıp gole sebebiyet veren hakem Alican Sağlar, Ferdi Karadoluk'tan sınav sorunu aldığı iddiasıyla savcılık tarafından gözaltına alındı diye.
0: Evet, bu geçen ay gördüm ben de onu. Twitter'da görüntüsünü gördüm hakikaten. Yani bak o seviyede bir çocuklar daha en can alıcı kuralı bilmiyorlar ama arkalarını işte güçlü, kendilerince güçlü oldukları hissettikleri biriyle yaslayarak hem klasman yükselmeye çalışıyorlar. Bu sırada yetenekli olan insanlar çalışarak bir yere gelmeye
1: hak
0: çalışanlar
1: edenler,
0: kayboluyor.
1: Hocam kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Metin Tokan hocamızla sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı Promotürk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Metin Tokat'la sohbetimiz devam ediyor. Zafer Kozan diyor ki günaydın diyor. MHK yapılan bu operasyon UEFA tarafından takip ediliyor mu? Onların dikkatini çekmiş midir diyor hocam. Alo.
0: Duyamadım Aygüncüğüm.
1: MHK yapılan bu operasyon UEFA tarafından takip ediliyor mu? Onların dikkatini çekmiş midir diyor. Ne diyorsun hocam?
0: Kesinlikle çekmiştir. Kesinlikle takip etmiştir. Yani zaten biliyorsun elit hakem direktörü olarak İngiliz antrenörüyle görevde. O da zaten UEFA ile devamlı ilişkiler içinde. Burada yaşananları muhakkak oraya söylüyor. Bir de işin ilginci ne biliyor musun? 1 Ekim'de yeni FIFA listesi gitmek zorunda UEFA'ya. Şimdi 1 Ekim'de gidecek olan listeyi kim hazırlayacak? Kim imzalayacak?
1: Ben sana söyleyeyim, hazırlanmıştır o. Eylül, Ekim. Yani, hocam şu anda yani o hazırdır o. Anthony Taylor gelecek diyorlar hocam. Ne diyorsun? Şu an geçici olarak. MHK'nin başına. Yanına da 3 kişilik bir ekip vereceklermiş. Yani öyle bir kurulu oluşturacaklarmış.
0: Öyle bir söylem olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Anthony Taylor tamam. Hakemlik kariyerine bir şey demiyorum. Dünya Kupaları, İngiltere, Premier Ligi, yöneticilik. Ama Türk futbolunu, Türk hakemliğini ne kadar tanıyor? Yani şimdi onun yanına vereceğiniz 3 kişinin dedikleriyle bu iş gider. Onun yanına vereceklerinle yani... Tamam, antrenörlerde faydalanabilirsin, VAR'dan faydalanabilirsin, eğitimden faydalanabilirsin ama hakem ataması farklı bir durum. Hakem ataması konusu, hakemlerin terfileri, hakemlerin klasman yükselmeleri, sınavları, bunları antrenörler Türk toplumunu, Türk hakemlerini ne kadar mı tanıyor? Sadece şu ana kadar geldi, 6 haftada izlediği hakemleri tanıyor. Birincilik hakemlerini tanımıyor. İkincilik, üçüncülük hakemlerini tanımıyor. Yani sadece biz üstte bakıyoruz. Alt tarafta neler oluyor? Bak biz bu üstte yaşananlar, sen bu hafta ikincilik, üçüncülük maçları var. Orada olabilecek en ufak bir taca karşı, bir kornere karşı bile tepkileri gör. Seyirci tepkisini gör, kulübe tepkisini gör, kulüp yöneticilerin tepkisini gör ve bu olumsuzlukta sahaya çıkan gencecik hakemin hangi ruh haliyle sağlıklı karar verebilmesini bekle. Bu kadar baskıyı tek başına gönderiyoruz o çocukları ve o çocuklardan adaleti gördüğünüz
1: bir mesaj geldi de karar verdi. Ona güldüm hocam, yanlış anlamayın. Şimdi Aygün abi günaydın, Acun ben demiş. Ferhat Gündoğdu ifadesinde Aygün Bey'le Riva'da olan toplantıdan sonra bir daha gün yüzü gün

0: yüzü görmedim demiş ifadesinde
1: Vallahi bu kadar ne kadar güzel, böyle zeki insanlar var, böyle çok güzel ya. Tebrik ediyorum kardeşim.
0: O ifade beni de şarlar o zaman. Ne yaptın bu adama diye.
1: Yani burada var ya, bu işten daha çok
0: Sen bu işlerin altından, bu işlerin altından çok daha farklı bir yere, bu buzdağının görünmeyen kısmı olabilir mi? Yani
1: bence
0: çok...
1: bunun devamı gelecek bence.
0: Onu soracağım hocam.
1: Devamı gelecek.
0: Evet.
1: Bekliyorum, ama benim en büyük endişem bir an önce, bak
0: Operasyon
1: bunu
0: yapılması.
1: sen de veya da herkesin gündeme getirip bu Merkez Hekim Kurulu'nun komple görevden alınarak hemen yeni,
0: Hocam
1: herkesin kabul
0: şimdi
1: edebileceği isimlerden bir şey
0: dünyanın
1: oluşturulmalıydı.
0: herhangi bir yerinde böyle bir operasyon olsa zaten o merkez görevlileri şu anda görevlerinde olmazlardı.
1: Tabii ki, tabii ki. Ama neden? Federasyon da buna müsaade ediyor. Federasyon da çünkü bu işin içinde. Federasyon da kendini soyutlayamaz zaten. Federasyon da aldığı zaman, acaba daha önce bu sefer aldıkları, ya biz bunu kendi isteğimiz yapmadık, federasyon başkanı söyledi, ikinci başkan söyledi, işte o söyledi diye gündeme gelir. Yani itirafçı olurlar mı diye belki korkuyorlar.
0: Sabahattin Şahin ismi bana çok değişik geliyor hocam.
1: İzmir bölgesinde Sabahattin Şahin eski Süper Lig hakemi. Hatta bir hatırlar mısın? Gaziantep maçı
0: Bilmez mi
1: bir
0: hocam?
1: kural
0: Kural hatası.
1: hatası
0: Kural hatası.
1: nedeniyle tekrarlanan bir maçın
0: Bu
1: hakemiydi. Ve şu an eğitimden sorumlu arkadaşımız.
0: eğitimi bilmiyor, eğitimden sorumlu maalesef.
1: Ya şu an işte
0: Kuralları bilmiyor.
1: Türkiye'nin bazı gerçek nedense böyle işte oluyor. Neden? Herkes işte hükmedeceği insanlarla çalışmak ister. Evet,
0: Hayır,
1: şu
0: bu ismi
1: anda
0: özellikle
1: ortam bu.
0: söyledim. Bu ismi herkes kafasına koysun diye istedim. Çünkü Sabahattin Şahin'le ilgili farklı bazı şeyler olabilir deniliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Öyle kalsın şimdilik bu isim.
1: Tamam.
0: Hafızalarımızda
1: Tamam.
0: kalsın hocam. Hafızalarımızda
1: Tamam.
0: kalsın.
1: Bekleyelim. Ondan sonra göreceğiz o zaman
0: Evet,
1: Aygin'i.
0: evet hocam. Benim ne demek istediğim, ben size yayından sonra
1: Anladım.
0: söylerim. Ben
1: Tamam.
0: soracağım.
1: Tamam Aygin'ciğim.
0: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yok, çok teşekkür ederim. Ben sadece spor kamuoyunu, sizler hepiniz zaten bakıyorum sosyal medyada, dijital medyada da bu konu çok gündemde. Sadece bu Ferhat Gündoğdu'nun, işte Sayın Bakan'ın açıklamaları, suçlamalarına değil, yeni sezonu, yani 2 hafta sonra oynanacak maçlara odaklanalım. Merkez Hekim Kurulu'nun bir an önce görevden çektirilmesine ve hemen yeni bir yapılanmanın oluşabilmesi için bir kayyum liyakatının atanmasını gündeme getirelim derim.
0: Kayyumdan kastın şey anlamında değil mi? Yani bir bu işi bilen bir hakemin oraya atanması anlamında söylüyorsun değil mi hocam?
1: Geçici, geçici. Burada
0: Geçici kayyum anlamında.
1: geçici, yani lig sonuna kadar. Bunun için işte geçmiş dönemde Merkez Hekim Kurulu başkanlığı yapmış, hepsini al gerekirse. Yıl sonuna
0: Kurul
1: kadar
0: oluştur orada diyorsun.
1: hepsini, kurul oluştu babalardan. Hepsi lig sonuna kadar kalsınlar, ama yeni
0: Hocam bir şey daha soracağım son olarak.
1: yapılanma yapsınlar.
0: Siz de bir suç duyurusunda bulunacak mısınız yaşadıklarınızla ilgili?
1: Ya şu an için benim suç duyurusunda bulunacak bir durum yok. Benimki daha şeyi de zaten Abdurrahman Arıcı bir ortada yok. Yani bütün bu işlerin sorumlusu bence Abdurrahman Arıcı'ydı. Kendini sıyırdı bu işlerden.
0: Ondan dolayı diyorsun.
1: Evet.
0: Peki hocam çok teşekkürler.
1: Ben
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkürler
1: ederim.
0: Metin hocam. Kendinize çok iyi
1: İyi
0: bakın.
1: günler, iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda çok önemli bir isim vardı. Metin Tokat hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda spor yazarı sevgili Hakan Can var. Hakan abi, yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Aydın. Enerjini düşük gördüm bugün. O coşkuyu, o motivasyonu alamadım sesinden.
0: Abi aslında normalde dün helva vardı. Dün helva dağıttım. Dün tesadüfen yemekhanede helva vardı. Hatta dün helva resim paylaştım sosyal medya hesabımdan. Herkese afiyet olsun dedim. Mesaj...
2: Hayır.
0: Hayır.
2: Hayır.
0: Hayır, ayıp etmedim. Türk futboluna ihanet edildi Hakan abi. Milyonlarca taraftara ihanet edildi. Kulüplere ihanet edildi. Hak etmeyen takımlar düşürüldü. Sahada verilmeyen kararlar var. Oraya baktığımız zaman bak ne kadar hızlı girdim, gördün mü?
2: Bu iddianamede bunların hiçbiri yok tabii, biliyorsun.
0: Yoktu ama abi işte o sorular morular bilmem neler, hak etmeyen hakemlerin görev alması, bunlar var Hakan abi.
2: Onlar da yok Aygün,
0: Niye sorular
2: ama
0: var?
2: sorular morular var. Yani ona geleceğiz tabii. Yani
0: Hepsine geleceğiz.
2: değiştirilen kağıt iddiasına geleceğiz.
0: Hepsine gelelim Hakan abi.
2: Evet,
0: Evet,
2: doğru.
0: Türk futbolunun en çok tartışılan kurumuna dev operasyon düzenlendi. MHK gözaltı yapıldı. Başkan Ferhat Gündoğan aralığında bulundu. Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından eziyet resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla şu anda adliyede ifade veriyorlar. Alıkonuldu deniliyor galiba, değil mi? Hukuki anlam, şey anlamında.

0: demiyorum yani gözaltına.
1: Gözaltına alındı diyelim. 4 günmüş galiba gözaltı süreleri. Bugün ikinci
0: gün. Yani o savcının takdirine bağlı tabii.
1: Oradan başlayalım. Böyle bir operasyon bekliyor muydun? Bir duyum almış mıydın? Neler söylersin?
0: Hayır. Yani bu dün MHK Başkanı, eski üyeleri, yeni üyeleri, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında bir gözaltı kararı açıkçası beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu ama bu haberi Türkiye'de yapan muhtemelen ilk insanlardan biriyim. Çoğunu da Umut Eken yaptı. İl Hakem Kurulu'nda yapılan
1: Ferdi Karadoğru'nun şeyleri.
0: Ferdi Karadoğru'nun soru dağıtması iddialarını halkı yanıltıcı bilgi vermek iddiasıyla da 5 ay yatarı olmayan bir suçtan cezaevinde kalmak zorunda kaldı.
1: İşinden oldu.
0: İşinden oldu. Hiç beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Yani bu işle ilgili bir işlem yapılacağını biliyordum da yani gününü tahmin edemiyordum. Çok ciddi bir çalışma yapılmış. Mesela Yunus Yıldırım sanıyorum Elazığ'da ya da Erzincan'da gözaltına alınmış. Evet. O Manisa'da yani emniyet teşkilatı zaten takipteymiş bu işlemi yapmak için anladığım kadarıyla. Sınav kağıdındaki sahtecilik iddiasına dair Ali Tuna'nın o haberi 25 Eylül 2025'te yapmışım. Tam üzerinden bir sene geçmiş. Yayınları yaptık. Dedik ki yani burada yanlış bir iş var. Burada işlemi yapması gereken Sayın Başkan, Federasyon Başkan Vekilleri, yöneticileri, hatta Ferhat Gündoğdu'nun kendisi olmalı. Bu adamı çağırın. İşi savcılığa bırakmayın. Bu iddiayı siz araştırın dedik. Halbuki o gün bu konunun üstüne gitseler bugün bu olay belki de yaşanmayacaktı. Başka sebeple yaşanmayacak. Biz seninle birlikte Ferhat Gündoğdu'yu 8 Mart operasyonundan bu yana yani 13 tane hakemin ve o kadar gözlemcinin falan görevine gereksiz yere, gerekçesiz yere son verildiği dönemden beri bir olayın takipçisiyiz. Biz seninle dedik ki iyi hakem maç yönetir, kötü hakem dinlendirilir.
1: Doğru.
0: Kötü hakem bir daha kötü yönetirse biraz daha fazla dinlendirilir, düşer. Bu şekilde insanların 15 yıllık, 20 yıllık emeklerine çökmeyin. Çünkü tecrübe çok önemli dedik. Dediler ki Türk futbolunun bir dakika kaybetmeye lüksü yoktu. O yüzden lig yarışı yapılırken biz bu şeyi yaptık. Sonra Ferhat Gündoğdu çok kötü bir MHK başkanlığı yapıp büyük atama yanlışları yaptıktan sonra Konya Spor Kulübü'nün çıkışı üzerine yani Konya Spor'a siyah beyaz iki tane hata yapan hakemi ertesi hafta tekrar Konya Spor maçına verince Konya Spor çok sert bir açıklama yapmıştı. O bardağı taşıran damlaydı. Konya'da siyaseten çok güçlü bir şey olduğu için il olduğu için Ferhat Gündoğdu istifa etmişti. Sonra Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde ben onca yıllık hukukum olduğu için Sayın Başkan federasyonları en çok zayıflatan yer MHK'dır. Ferhat Gündoğdu'yu bu göreve tekrar getirmeyin. Çünkü gerçekten kötü bir yönetici. O görevden el çektirdiği, kulüp başkanlarının ricası üzerine görevden el çektirdiği hakemler tahkim tarafından affa uğramışken adil bir yönetim gösteremez demiştim. Ya kulüp başkanları benden istiyor demişti. Sonra Ferhat Gündoğdu'yu göreve getirdi. Bu süreçte Sayın Ali Koç, yani son dönemdeki savcılıkla işbirliğini hepimiz biliyoruz da Sayın Ali Koç bu hakemleri az bile yaptı. Ferhat Gündoğdu kendisinden özür diliyorum diye bir salon konuşması vardı. Ali Koç gibi bir isim, Murat Sancak gibi bir isim, Süleyman Urma gibi bir isim, Servet Yardımcı gibi bir isim bu kadar açık destek verirken İbrahim Hacı Osmanoğlu onlara güvendi, inandı. MHK Başkanı yaptı kulüpler istediği için.

0: tecrübe derler size cevaben. Bu insanlar hata yapacaklar ve siz bu genç hakemleri de daha olmadan yiyeceksiniz. Çok sene kaybedecek. Bizi yine dinlemediler. Sonra bu iddialar, iyi maç yönetene ceza vermeler. Yani bir tane örnek anlatayım. Hakemin de ismini vermeyeceğim. Bir müsabakada maçın son dakikasında doğru bir karar veriyor. Yabancı VAR eğitmeni diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Yabancı eğitmen diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Adama 2 ay ceza verdiler. Çünkü aleyhinde karar verilen kulübün başkanı açtı Ferhat Gündoğdu'ya şikayet. Biz dedi ki bu böyle olmaz. Sonra kimlikli, yani statüde var, kanunda var. MHK 9 kişiden oluşur. MHK 7 kişiden oluşuyor. Kimlik haftalık atamaları yapar. Haftalık planlama kurulu. Haftalık planlama kurulunu ortadan kaldırdılar. Talimatları, statülere aykırı bir şey yaptılar. Ama baltayı Ali Tuna'da kayaya vurdular. İddia çok vahim. Ali Tuna bunu kanıtlayabilir mi, kanıtlayamaz mı bilmiyorum ama olayı hepimiz biliyoruz. Şu an gözaltında olan Yunus Yıldırım bir hanımefendinin otel giriş çıkış bilgilerini
1: Ali Tuna'dan istiyor.
0: Ali Tuna'dan istiyor. Ali Tuna'da bir emniyet mensubu diyor ki ya bu kanuna aykırı bir şey, ben bu konuda yardımcı olmam. Sonra maske vermemeye başlıyorlar. Bakıyor Ali Tuna klasman düşürülecek. Rapor alıyor. Hakemliğe ara veriyorum diyor. Sonra diyor ki ben hakemliğe döneceğim. Sınava giriyor. Sınav kağıdının iyi yaptığını düşünüyor. Çok düşük bir not aldığı gerekçesiyle koşu sınavına sokulmuyor. Bunu Eskişehir bölgesinden sorumlu, şu an hakkında işlem yapılmayan Ali Zağlı diyor ki sen sınavdan kaldın, şeye gidemezsin, koşuya giremezsin. O şehrine dönüyor, diyor ki ya ben savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, benim sınav kağıdımı gönderin. İnsanların basireti bağlanıyor muhtemelen. Kendisine gönderilen sınav kağıdı kendi ismi yazmasına rağmen imzası yok. El yazısı kendisinin değil. Bunun üzerine gidiyor Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ve o süreç sonra sürekli işliyor. 8 Mart'ta ve 8 Mart'tan sonra görevden el çektirilen, hakemlikleri bitirilen insanlar Cumhuriyet Savcılığına
1: suç duyurusunda bulunuyor.
0: Gidip ifade vermeye başlıyorlar hepsi Antalya'ya. Sonra Eren isimli Ferhat Gündoğdu'nun yardımcısı hakemlere klasmanla ilgili bilgi verdiği gerekçesiyle işten el çektiriliyor. O da bütün olayların içinde, o da gidip savcılığa ifadeler veriyor. Sonra Antalya'dan yetkisizlik sebebiyle dosya İstanbul'a geliyor. Sonra bu bütün herkes ifade verdikten sonra Ali Koç herkese toplantılar yapıyor. Biliyorsun kulüp başkanlığı devam ederken Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyerek gelmesine yol açan Ali Koç Alanya spor maçından sonra federasyona gidiyor ve diyor ki bu can bu bedende durdukça ben bu olayın takipçisi olacağım. O da müdahil oluyor bu hakemlerden toplanan bilgilerle ve gün geliyor buraya. Ali Tuna'nın sınav kağıdı olduğu iddia edilen kağıttaki el yazısının kendisinin olmadığına dair bir bilirkişi raporu var. Sonra bu işler incelenmeye başlanıyor. Ya ne utanç verici bir şeydir. Bizi kimse alamaz. Yani tevafuk mu denir buna, tesadüf mü denir? Bizi kimse alamaz diye bir türküde halay çeken Ferdi Karaduruk ve gözaltına alınan insanlardan biri İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı.

0: Doğru.
1: Ya şu küçücük yerde şu kadar kayırmacılık nasıl yapılır? Sınav sorularını bekliyoruz başkanım. Ben de istedim, göndereceğim, videoyu gönderdim.
0: Evet ya.
1: O 4 kişiyi istemiyorum. 120 kişide kaç kişiyiz? 107 kişiyiz. Hepsini istiyorum. Tek patron biz olacağız. Ya bu gencecik 21, 22, 23 yaşındaki hakemlerin önünü geçiyorlar. Hiç utanmıyorlar. Hiç utanmıyorlar.
0: Utanmaları yok hocam.
1: Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür kardeşim ya?
0: Abi yani dokunulmaz zannediyorlar kendilerini. Dokunulmaz zannediyorlar.
1: Onlar beraat etse ne olur? Kamu vicdanında hepsi mahkum oldu.
0: Tabii canım. Tabii. Yani. Hakan abi istersen kısa araya gitmem de gerekiyor. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimizden önce gelen sorular var. 80 üzerinde şu an mesaj bekliyor. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, spor yazar Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edersiniz. Bu konu, bu durumlarla ilgili YouTube çektin mi Hakan abi?
1: Çektim ama orada medya mensuplarını hırpaladım.
0: Ben hariç tabii ki.
1: Sen hariç tabii. Birkaç kişi hariç dedim yani. Umut hariç, Gökhan Dinç hariç, Ömer Faruk Ünal hariç. Yani bu konuları gündemde tutup çözülmesi için kamu görevini yapan insanları yok saydılar. Bu haberler yapıldı. Bugün televizyonda ana haberlere konu olan bu konuyla ilgili.
0: Bunlar çağrılmıyor diyorsun.
1: Kimse ağzını açıp hayır hayır. O gazeteciler o zaman bu fikri takip yaptılardı ya, ne deniyor bu, çok büyük olay deselerdi bu konular buraya kadar gelmez. O zaman kamusal görevini yapmayanlar şimdi vay ben neler biliyorum falan deyip o 13 tane hakem kovulduğunda ne güzel temizlik yapıldı helal olsun Ferhat Gündoğdu'ya diyenler, bugün ben Ferhat Gündoğdu'nun gitmesini en çok isteyendim. Lütfen ya bir, orada bir durun düşünün dedim. Kulüp başkanlarını eleştirdim. Kulüpler Birliği neredesiniz dedim. Bu yayında da söyledim. Neredesiniz Kulüpler Birliği?
0: Yok, sesleri çıkmıyor.
1: MHK'nın başkanı, eski ikinci başkanı, PİNİK üyesi eski Yunus Yıldırım, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı, Federasyon MHK'nın yönetimden sorumlu, eğitimden sorumlu üyesi, yani şu mevcut MHK'dan giden iki kişi, şu mevcut MHK'da görev yapan iki kişi bu kadar ağır suçlamalarla karşı karşıyayken siz niye çıkıp federasyon şöyle bir yol haritası izlemiyor, izlemeli diye açıklama yapmıyorsunuz dedim. Niye? Niye? Herkes konuşuyor, onlar susuyor. Biz zaten Ferhat Gündoğdu'yu istemiyorduk. Sizi tebrik ederiz. Siz MHK'da nasıl bir organizasyon istiyorsunuz? Yok. Sizin eğer Ferhat Gündoğdu görevden ayrılırsa MHK başkan adayınız kim?
0: O da yok.
1: Oy çokluğuyla mı aldınız? Oy birliğiyle mi aldınız?
0: Ben de onlar da şu an şokta, biliyor musun?
1: Şokta tabii ama krizi bir tek federasyonun sırtına bırakamazsın ki kardeşim. Hepiniz oradaydınız. Yunus Yıldırım şu an gözaltında. Mobbing suçlamasıyla. Yunus Yıldırım yabancı dil bilmeyen bir eski hakemimiz. Yabancı dil bilmeyen eski hakem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa ettiriliyor. Gerekçe de şu: biz PİMİK değiliz. Bizim hiç etkimiz, yetkimiz yok. Koca bir yalan çünkü Sayın Ali Koç bir hafta önce açıklama yapıyor. Federasyonda iki kişi daha var.
0: Şimdi Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ı aslında söylüyor.
1: Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ı kastediyor. Bir hafta sonra ikisi görevlerinden istifa ediyor. Ferhat Gündoğdu da açıklama yapıp onlara teşekkür ediyor. Biz VETAS sayesinde atama yaptığımız için onlar... bizim işimiz kalmadı, siz yolunuza devam edin diyerek fedakarlık yapmışlar yersen.
0: Yersen.
1: Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Ama ne oluyor? Ferhat Gündoğdu İstanbul Ülaken Kurulu toplantısında Ahmet Şahin bizim kardeşimizdir, yol arkadaşımızdır diye istifadan sonra açıklama yapıyor. Yunus Yıldırım da FIFA gözlemcisi yapıyor. FIFA gözlemcisi olmak için bir adamın uluslararası bir maça gitmesi lazım. Artık bu bizim UEFA gözlemcimiz, FIFA gözlemcimiz. Siz Avrupa'daki maçlarda ona görev verin demek bu.
0: Doğru.
1: Sistemde bu var. Doğru. Adam yabancı dil bilmiyor. Adam 2,5 senedir hiçbir maça gitmedi. Muhtemelen orada bir başkasının hakkına girildi. Ya da onlardan değil diye adam bulunamadı. Adam FIFA kokatları. Hiçbir kulüp başkanından bu konuyla ilgili çıt diye bir ses duydun mu ya?
0: Aslında federasyona şu soru da sorulması gerekiyor. Siz Ferhat Gündoğdu'nun yanında bulunan Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın neden görevden alınmasını istediniz diye soru sorulması lazım.
1: Bilmiyorum abi, işte onlar istifa ettiler dedi. İstifa ettirdik onları dediler.
0: Hayır, istifa değil, orada dedi ki bana Ferhat Bey.
1: Ya Ferhat Gündoğdu diyor ki onların fonksiyonu kalmadı, VETAS atıyor. Şimdi VETAS da adamıyor. Sadece tek başına Ferhat Gündoğdu atamaları yapıyor.
0: Hayır, ben dedim ki o toplantıda siz bu sağ ve sol kolunuzu niye verdiniz dedim. Sebebi ne dedim. İki sağ ve sol kolu çünkü. TFF Başkanı istediği için dedi. Görevden aldım dedi. Peki neden görevden aldığını söylemiyor ama.
1: Evet, ben bunu bilmiyordum, özür dilerim ya da unutmuşum yani.
0: Yok, sana söylemiştim ama belki şey olabilir.
1: Yok, unutmuş olabilir.
0: Orada yani, şey kısmını biraz daha yoğunlaştık biz, sen hatırlarsan. Gözlemci Yunus Yıldırım notları benim için çok önemli değil demişti, cümlesi vardı ya.
1: Evet.
0: Sağ ve sol kolunuzu görevden aldılar dedim. Yani bunu niye görevden aldınız dedim. Federasyon başkanı aldığı için dedi. Hatta orada Mecnun Başkan dedi ki doğru söyledi. Federasyon başkanı görevden alınmasını istediği için görevden alındılar dedi.
1: Velhasıl kelam, kulüp başkanlarının hitbesini duyuyor muyuz ya?
0: Hayır, şu anda yok.
1: Ferhat Gündoğdu değişmedi. Ferhat Gündoğdu değişmedi. Son zamanda yaygınlaştı. Öneri ne?
0: Yok.
1: Biz üst kurul kuruyoruz. İbrahim Hoca Osmanoğlu dedi ki üst kurulun tamamı da kulüpler birliğinden olsun. Onlar yönetsin. İki sene önceki proje tek bir adım atılmadı. Ben ve sen dedik ki bunlar kavgaya düşerler. Kurula adam seçemezler.
0: Doğru. Birbirine girer dedik.
1: Yapamadılar yani.
0: Yapamadılar. Dedik bunu.
1: Her şey havada kalıyor. Hiçbir şeyin çözümü yok. Sonra bu noktaya gelince herkes de pek bir şaşırıyor. Hiç şaşırmadım. Ama hiç mutlu değilim. Çünkü bu konular buraya hiç gelmeyebilirdi.
0: Daha önce operasyon olabilir.
1: Ferhat Gündoğdu'yla kişisel bir hesabımız olabilir mi?
0: Yok.
1: Disiplin kurulu başkanıyla, tahkim kurulu başkanıyla, federasyon başkanıyla, kulüp başkanlarıyla bizim kişisel hesabımız olabilir.
0: Hayır.
1: Gazetecinin işi kamu görevi yapmaktır. Duyduğu haberi
0: doğruyu vermektir.
1: Doğruysa kamuoyuyla paylaşmaktır. Gerisini icranın başındakiler bilir. Yok. Yapmadılar, dinlemediler. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını adeta.
0: Hakan
1: yani
0: abes...
1: Ben kesinlikle kimseyi suçlu ilan etmek istemiyorum. Şimdi muhtemelen Ferhat Hoca diyecektir ki Ali Tuna'nın sınav kağıdının benimle ne ilgisi olur? Ben sınav kağıtlarını mı okuyacağım? 1000 tane işim var deyip sorumluluktan sıyrılmaya kalkabilir ama...
0: Ben bir isim söyledim demin. Sebahattin Şahin ismi üzerinden söyledim. ben

0: çok fazla yırtacaklarını tahmin etmiyorum.
1: Yani siz bu olayı duyduğunuz zaman üstüne gitseydiniz.
0: He.
1: Mümkün bu sanat kağıdına. Lütfuna gel bir kardeşim, sen de buraya savcılığa gitmişsin. Nedir iddian? Nedir şikayetin? Muhataplarını, sınav komisyonu başkanını, sınavı okuyanı çağırsaydınız. El yazısına siz bir baksaydınız, ya bu onun el yazısına hiç benzemiyor gerçekten deseydiniz. O sorun olduğu yerde çözseydiniz. İhmali, suçu olan varsa kovsaydınız. Onun hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunsaydınız olmuyor muydu?
0: Evet, maalesef.
1: Ama onlar hala sınav kağıdının Ali Tuna'nın olduğunu iddia ediyorlar.
0: Rapor var, bilirkişi raporu var.
1: Hayır, federasyon hala iddia ediyor. Bir adli tıptan, federasyon yetkililerinden bazıları hala Serhat Bindoğdu ve MHK'nın sözüne inanıyor. Adli tıptan yeni bir bilirkişi raporu istenecek tahmin ediyorum. Eliyorsa onun mu değil mi diye. Ama cam çattı da artık tamamen.
0: Bitti o iş.
1: Nasıl götüreceklerini ben de merak ediyorum.
0: Hakan abiye sorar mısınız demiş Sinan ben. Gözaltılar Türk futbolunda sistem alarmı verdi. Peki TFF neden bugüne kadar bekledi? Bu sistemi kim denetledi? Bazı organlar görmezden mi gelindi? Peki bu sistem yüzünden mağdur olanlar, onların hakkını kim verecek? Adalet tecelli edecek mi, yoksa burası Türkiye olur böyle şeyler deyip temiz bir sayfa açıp devam edeceğiz demiş.
1: Yok, şimdi o görevden el çektirilen, klasman düşürülen onlarca hakemin büyük çoğunluğunun hakem olarak dönme şansı yok.
0: O iş bitti.
1: Çünkü bir de şu konuya değineyim.
0: Değinelim.
1: Biliyorsunuz Ali Tuna'nın şikayeti üzerine pek çok mağdur edildiğini iddia eden kişiler kendi delilleriyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sonra da İstanbul'a başvuruda bulundular. Bizi haksızca ve gerekçesizce ve bizi tahkim kurulundan dinlemeden görevden aldılar dediler. Hatta Tugay Kağan Numanoğlu gidip kendi hakkında suç duyurusunda bulundu. Benim yaptığım bir manipülasyon o bu falan varsa hakkımda işlem yapmanızı istiyorum dedi. Yani çok çok sıra dışı bir davranış. Şimdi o kadar süreçte sesini çıkarmayan mesela Tolga Özkalfa dün yayında, canlı yayında Ömer Faruk Ünal'a mesaj attı. Ömer abi de dedi ki Tolga Özkalfa'nın mesajını size okuyayım. İşte Tugay Kağanoğlu'nun Galatasaray Kaşımpaşa maçında verdiği kararı ben onayladım. O günkü UEFA kurallarına uygundu. Sonra Sabahattin Şahin bana telefon etti.
0: Sabahattin Şahin değil, Ahmet Şahin mi?
1: Sabahattin Şahin. Eğitimden sorumlu. Bu raporunu değiştir, siyah beyaz hataya sok o pozisyonu dedi. Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Şu an penaltı yeni kurallara göre. O zaman penaltı değil. Eski kurallara göre, ifat kurallarına göre. Siyah beyaz hataya sok. Çünkü yanlış karar demiş. Tolga Özkalfa da demiş ki hayır, karar doğru, ben raporumu değiştirmiyorum. Ondan sonra bana maç vermediler. Şimdi birader, bütün hakemler çoğu da, yani ekonomik anlamda sıkıntı çeken hakemler, yarısı en azından, savcılık dolaşırken sen niye gidip ifade vermedin? Adamlar gözaltına alındığı gün bu açıklamayı yapıyorsun. Senin arkadaşların mesleklerinden olmuş, mobbinge uğramış, klasman düşürülmüş, kariyerleri bitirilmiş. Sen o zaman konuşmuyorsun. Bu ekip gözaltına alındığı gün mesaj atıyorsun ve kahraman olacaksın, ha? Mağdursun sen. FIFA hakemliği yaptın, MHK yöneticiliği yaptın, gözlemcilik yaptın ama şimdi konuşuyorsun. Olur mu böyle şey? O zaman gidip konuşsana. Onu da eklemiş oldum.
0: Doğru söylüyorsun. Kural bilmediklerinden taştan offset verdi Aygün abi. Buradan belli olmuyor mu sınavların nasıl geçtikleri demiş. Almanya'dan devrim.
1: İşte yani
0: Almanya'dan devrim bey göndermiş mesela.
1: Perdikada durun. İl Hakem Kurulu üyeleriyle yaptığı yazışmalarda
0: evet ya.
1: Olan çocuk Fenerbahçe Beşiktaş maçında,
0: PAF maçında, alttaki maçta kaleciden şey
1: alan, alt maçında, kaleciye yapılan pası

0: kalecinin elini alıp başlatmasına, oyuncular itiraz etmesine rağmen devam diyor yani. Kaleciye pasın ne olduğunu bilmeyen adamları yukarı çıkarmışlar. Taştan offside veren hakemleri, evet, yukarı ya çıkarmışlar. Burada ya, maç manipülasyonu ile ilgili henüz hiçbir bilgi yok. Yani şunu istediler benden, bunu istediler benden, ben onu yaptım falan, hiçbir şey yok. Burada bir evrakta sahtecilik var ki cezası çok ağır. Bir de işte sınav sorularına
1: mobbing var. Mobbingden bir şey çıkmaz da. Eziyet ve mobbing var. Resmi belgede sahtecilik var.
0: Masak raporları.
1: Masak raporu. Asıl para trafiği o işte asıl.
0: Masak raporunda ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyin üzerine yorum yapmak mümkün değil ama ya işte şampiyonluklar elde ettiğinde bu olacak,
1: olmaz,
0: bu olacak.
1: Olmaz, olmaz, olmaz.
0: Onlarla ilgili hiçbir işlem.
1: Peki bir şey soracağım Hakan
0: abi. Herkesin bilmesini isterim çünkü yani öyle diyorlar ki Serdal Aralı istediği için MHK gitti. Ali Koç istediği için MHK gitti. Aziz Yıldırım'ın bu konuşmasından gitti. Ertuğrul Doğan'ın bu konuşmasından gitti. Herkes bir kulüp başkanının mal etme gayretinde bu iş hakemlerin adli makamları
1: ayağa kaldırmasıyla başladı.
0: Mücadelesiyle başladı. Kulüp başkanlarından Ali Koç da müdahil oldu olaya. Başka müdahil olan kimse de yok.
1: İyi yayınlar Aygün Bey. Acaba bu hakem skandalı ligler başlayana kadar halledelim mi? İnşallah bu durum liglerin ertelenmesine, ligler ertelenebilir mi şu anda?
0: Ligler ertelenemez. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği ile, birincilik kulüpler birliğiyle uzlaşarak MHK'yı değiştirmesi söz konusu olursa, bir MHK yönetimi atayamıyorsa zaten orada durmasının anlamı yok. Bu kurum dostluğu asla kaldırmaz. Sevgili Emrah Kayalıoğlu ile konuştum. Yayına bağlanmadan önce çok özlemiştim kardeşimi. O biliyorsun bir de bilgi delisidir.
1: Evet.
0: MHK başkanının Türk olma koşuluna dair bir madde bulamadım. Ben daha önce Türk olamaz diye bir yayın yapmıştım ama
1: yok,
0: hala
1: olabiliyormuş.
0: Bulamıyorum dedi. Hı hı. Bu olabileceğini gösteriyor.
1: Antony Taylor olacak diyorlar. Şimdi bir üç kişi yanına vereceklermiş. Şöyle geçici olarak böyle ilerleyeceklermiş. Şu anda
0: yani
1: görüntü
0: olabilir. O. Yani bu yönetim şey yapar. Hatta talimat da var. Yani MHK eğer görev yapamıyorsa hakem işleri müdürü atamaları yapar diye de bir madde var. Abdullah Bora Özkara. Faal hakem biliyorsun. O yapar ama ligler ertelenmez. Liglerin ertelenmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Ligler zaten ertelenemez. Takvim uygun değil. Bir de şey demiş mesela bir yorumcu, ilk 6 hafta iptal edilsin, Beşiktaş'ın 6 puanı gitti. Lan sınav sorularıyla ne alakası var bunun yani? Hakem hatası her zaman olur. O 6 haftalık maçları oynatacağı takvimi de bir ortaya koyarsa bu spor yorumcuları,
1: ona göre oynasınlar diyorsun.
0: Sadece çözümsüzlük üretmekle olmaz. Evet, Beşiktaş mağdur olmuştur bu süreçte. Ona %100 katılıyorum. Yani çünkü bir maçın 32. dakikasında, bir maçın 20. dakikasında rakip 10 kişi kalacakken 10 kişi kalmadı ve Beşiktaş 2 maçı da kaybetti. Hı hı hı. Ama şey, maalesef öyle oldu yani.
1: Aygün abi, bizim gıcık bir müdürümüz var. Onu da gündemine alır mısın? Ondan da kurtulalım demiş bir dinleyicimiz.
0: İsmini verme, ismini verme.
1: Vermedim. Vermedim, vermedim, vermedim. Çok... Alacağız kardeşim. Sen bana WhatsApp'tan yaz ismini. WhatsApp'tan yaz sen bana ismini. Alırız onu gündeme. Sen merak etme kardeşim. Abi dinleyicilerimizin böyle yani. Böyle. Aramız mı var Batı? Çok kısa bir aramız varmış. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt

0: Kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Ters Köşe devam ediyor. Spor yazar Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Şunu demin Metin Tokat hocama da sordum. Aklıma takıldı Hakan abi. Bu Riva'ya gittiğim zaman bu hakemlerin şeyleri vardı ya, bu davalar mavalar, sosyal medya falan hikayeler. Hatırlıyor musun onları? O dönem çok konuşmuştu.
6: Evet. Dava açılıyor.
5: Aynen.
6: Federasyon artık açmayacaksınız demişti. Biz oradan o davaları biz açacağız gerek görürsek ve onu hakem eğitiminde şurada burada kullanacağız
5: demişlerdi.
6: Federasyon zenginleşmeye fırsat vermeyeceğiz demişti.
5: Ben o zaman şunu sordum ya, dedim bu insanlar dedim inanılmaz hatalar yapıyor. Yani maçlarda ve sosyal medyadan da acayip paralar kazanıyorlar dedim. Yani hakaretlerden dolayı dedim. Siz dedim bunları niye atıyorsunuz? Her hafta aynı isimler gene maç alıyor dedim. Size göre dedi hata diyorsunuz dedim. Bana göre onlar hata yapmıyor dedi. Şimdi benim kafamda böyle deli bir soru dolaşmaya başladı. Acaba buradan da bir şey çıkabilir mi? Ya aleni bir şekilde atandığını görüyoruz yani.
6: Hayır, çıkmaz. Bu kötü yönetimin belgesi. Size göre dedi, kamuoyuna göre öyle. Ama kamuoyu bizim umurumuzda değil de.
5: O anlamda diyorsun.
6: Bireo programı umurumuzda değil. Bünyamin Gezer umurumuzda değil. Deniz Ateş Bitmel umurumuzda değil. Falan demek. Bu kendi meslektaşlarına da saygısızlık. Ve size göre hata bize göre değil. Ama şu demek değil mi? Demin bir örnek anlattım. Yayının başında kaçıranlar dinlemiştir. Adam 90. dakikada vardan penaltı veriyor. Yabancı eğitimci diyor ki müdahale doğru, penaltı kararı doğru. Asıl eğitimci, yabancı eğitimci diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Sonra çocuğa iki ay maç vermiyorlar. Çocuk gidiyor Yunus Yıldırım'a soruyor. Hocam diyor, yani eğitimcilerimiz kararın doğru olduğunu söylüyor. Ben niye maç almıyorum? Onlara göre karar doğru, bize göre yanlış.
5: Evet ya.
6: Şimdi bunlar yaşanıyor ama bunlar sonuç değiştirmez. Yani bu şey tarihin en çok yetki verilmiş insanıdır Ferhat Güldor. Tartışmaya kapalı. Canı ne isterse onu yaptı. Kulüp başkanları ne isterse onu yaptı. Bu eleştirileri de hem Sayın Gündoğdu'ya hem yüzüne söylediğim için hem yayınlarda kullandığım için söylemekten çekinmiyorum. Bu yetki kullanılamadı ve bir kuşak kaybettik biz. Yani bu çocuklar da çok genç sahaya atıldığından dolayı hepsi çok yıprandı. Hakemlikteki esas şey tecrübedir. Kural bilgisidir. İletişim becerisidir. Bunların çoğundan yoksun hakemleri. Sahaya atıp biz genç hakeme şans veriyoruz demek. Genç hakeme iyilik midir, kötülük müdür? Kötülüktür.
5: Kötülüktür.
6: Sindire sindire geleceksin. Bir ay evvel, 1,5 ay evvel önümüzdeki sene yabancı hakem de kaçınılmaz gözüküyor demiştim. Ki ben yabancı hakeme karşıyım.
5: Sevmiyorsun.
6: O da muhtemelen. Ya onlar da hata yapıyorlar abi.
5: Ama bunlar kadar daha yapmıyor ama Hakan abi.
6: Yani onlar kadar yapmıyor kardeşim. Bugün Türkiye'de ilk 6 haftada tartışılan
5: var kararlarından diyorsun.
6: Var kararlarım diyorum. Kaçında var yabancı? Çoğunda var yabancı.
5: Çoğunda yabancı.
6: Hata yapıyorlar onlar da. Yani hakem hata yapar kardeşim. Yapacaklar.
5: Ama varı biz kötü yerden seçiyoruz. Macarlar genellikle gidiyor. Yani Macar futbolu...
6: Adilsin. Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası finalinde. Daha bu sezon işte Beşiktaş maçında hata yapan hakem. Marçinyak'la 3 tane final görmüş. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Bilmem ne görmüş. Hakem yani. Hakemler hata yapıyor. Ya o adamın Beşiktaş'la ne alıp veremediği olur. Ama biz ne yapıyoruz? İki günlük sözleşme yapıyoruz.

0: bakıyoruz. Bülent Birincioğlu diye bir hakem var. Beşiktaş maçında hata yapan var hakemi. O gün bugün ortada yok. Ama yabancı var geliyor. Çuvalla para veriyorsun. İlk günkü maçta iki tane siyah beyaz hata yapıyor. Ertesi gün yine maça çıkartıyorsun. Yabancılara bu ayrıcalık neden? Onları da gönder abi. De ki biz al sana paranı da veriyoruz. Bugün görev yapmasan da olur birader de. Cümlece formsuzluk. Ne denetim var, ne objektif bakış var. Sen de bu konuda objektif davranmıyorsun. Benim dediğim şey şu. Ben adama güveniyorum. Adamın bende şeyi yok. Geçmişten kalan hataları yok. O gelsin, o daha adil yönetir diyorsun. Öyle bir inancım var. Ama geçmişte işte Hakan Can'ın yönettiği maçta Hakan Can iki takıma iki tane kırmızı kart göstermemiş. O sende kalmış. O yüzden zaten maç başlamadan önce Hakan Can'a şüpheyle bakıyorsun. Ama yabancı hakemin hiçbir şeyini bilmediğimiz için bu adildir. Ne Fenerbahçelidir, ne Galatasaraylıdır, ne Beşiktaşlıdır, ne Trabzonludur. Etki altında kalmadan maç yönetir diyorsun. Ve onlar da hata yapıyor. Ama yani bu bir günde bir tane cümleyle bir eylemle çözülebilecek sorunlar değil. Bu hakemlerden ben çocuktum, sen yoktun. Başkanlar, teknik direktörler şikayet ederdi. Hala başkanlar ve teknik direktörler şikayet ediyor. Hala Kulüpler Birliği dünyayı dolaşarak oradaki hakem sistemi nasıl yönetiliyor, biz bunu yapalım diyor. Bu çok disiplinli bir çalışma olduğu için kimsenin umurunda olmuyor.
1: Şu an Ali Tuna tweet attı. Ali Tuna.
0: Ne dedi? Ne diye attı?
1: Tüm klasmanlarda aktif olarak görev yapan Süper Lig ve Alt Lig hakemlerine sesleniyorum. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj, baskı veya mobbinge maruz kaldığını düşünen tüm hakemlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmana önemli rica ediyorum. Yaşadığınız herhangi bir hukuka aykırı eylem varsa bunu sessizce geçiştirmeyin. Elinizde bulunan bilgi ve belgeleri yetkili adli mercilere sunun. Suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini unutmayın. Sevgili gözlemciler, hani hakemlere verdiğiniz notlar var ya, verdiğim not baskıyla telefonla değiştirildi diyorsanız bunu savcılığa bildiriniz. Çünkü log kayıtlarında ve FYS sisteminden raporunuzu yeniden güncellediğiniz mutlaka tespit edilecektir. Notunuzun neden değiştirildiğini izah ederken zorlanmanızı istemem. Hakem camiasının temizlenmesi ve adaletin sağlanması için bildiğiniz her şeyi hukuka uygun şekilde yetkili mercilerle paylaşınız demiş Ali Tuna az önce. 7 dakika önce.
0: Ben Tolga Özkalpa'yı eleştirdim mesela. Duyduğum kadarıyla 4 tane alt klasmanlardan hakemler de şikayette bulunacaklarmış. Bu çok büyüyecek.
1: Bu iş büyüyecek.
0: Savcılığı da.
1: Sulanır mı bu iş sence? Yani bahis ve şike olayları gibi sonradan sulanmaya başlandı ya. Bu işte böyle sulanır mı sence? Öyle bir tedirginliğin var mı senin?
0: Bu sulanamaz ya. Yani şey, bu çok üzücü bir durum. Yani haksız hakemlikten kovulan hakemlerin gerekçelerini açıklamak zorunda herhalde inşallah kalırlar. Yani tahkimde savunma bile almamışlardı şeyden, ikinci kovuluştan sonra. Onlar bir hak kavgasına girdiler. Biz lekeli, hileci, sahtekar insanlar değiliz. Bizim hakemlikten el çektirmemizin gerekçesini açıklayın demişlerdi. Açıklamadılar. Belki burada o açıklanır. MHK değişir büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi hakemini kaybettik. Güven yok. İstanbul İl Hakem Camiası'nda o küçücük yerde yaşanan kayırmacılığı da görünce başka illerde olmuyordur diye düşünmek de yanlış olur. İstanbul çok büyük bir metropol olduğu için ve çoğu hakem İstanbul'dan üst klasmanlara yükseldiği için tabii ki etkisi çok daha büyük olur. Biz düzgün yöneticiler kardeşim, adil yönetileceğiz. Eğitimi herkese eşit götüreceğiz. Başarılı olanı ödüllendireceğiz, yukarıya çıkaracağız. Başarısız olanlar biraz daha bekleyecek. Atamalarımızı düzgün yapacağız, kamu vicdanını rahatsız etmeden. Bana göre canımızın istediğini yapmayacağız. Bir sistem ve bir disiplin olacak ve en önemli şey benim izleyicimizin söylediği gibi denetleme. Bu MHK'yı kim denetliyor kardeşim?
1: Kimse. Bak şimdi.

0: Bir şey daha sanacağım Hakan abi, araya giriyorum ara ara da. Danimarka'dan bir resim geldi şu anda. Danimarka'nın önde gazetelerinden bir tanesinde manşetiz. Türkiye'de hakemlerin şefi tutuklandı diye flash haber vermişler. Danimarka'dan dinleyicimiz gönderdi şu anda.
1: Yani şimdi bu Türk futbolunun itibarına fayda mı getirir, zarar mı getirir? Demin tekrar sordum. Bizim herhangi bir başkanla, YK başkanıyla, hakemle bizim kişisel ne meselemiz olabilir ya? Yok, biz kamu adına denetim yapmaya çalışıyoruz. Biz kamu adına oluşan küpe işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Biz yöneticilerin düzeltmesi gereken konular konusunda işaret veriyoruz. Ama biz ciddiye alınmıyoruz. Ciddiye alınmıyoruz. Bu denetim yapılmazsa, herkes canının istediği şeyi canın istediği zaman yaparsa, oradan bir başarı çıkması söz konusu olabilir mi?
0: Olmaz. Bak şimdi bir resim geldi. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz kardeşimiz. Dün hani bir resim vardı, paylaşıldı, görmüşsündür büyük ihtimalle
1: Ya
0: Hakan abi.
1: ne güzel sayıldı ya.
0: Sen
1: Onun canı
0: geldi,
1: kırma şansı
0: İstanbul'a
1: yok ya.
0: geldi. Geldi,
1: Ben
0: beraber
1: canı
0: oturduk.
1: kırma şansı yok ki onun.
0: Abi nasıl bir insan biliyor musun? Bak nasıl bir
1: Öyle
0: insan
1: bir
0: biliyor musun?
1: atası dedesi öyle bir misyon yüklemiş ki ona.
0: Ama
1: Canı
0: misyonu
1: kırma.
0: taşıyor. Bak sana
1: Ama
0: söylüyorum.
1: işte yani
0: Birebir taşıyor.
1: yapamaz. Yapamaz yani.
0: Kimse abi geldi İstanbul'a, oturduk çay kahve içtik, oturduk sohbet ettik, birkaç kez geldi. Şimdi bu acil servisten çıkarken bir fotoğraf var Ferhat Bey'in, görmüşsündür o fotoğrafı şeyden
1: Gördüm.
0: çıkarken.
1: Gördüm.
0: Günaydın Aygün abi ve Hakan canım abilerim, Bursa'dan Yılmaz Gönül. Bu görüntüde tutma var ama çekme yok, penaltı değil, kararı doğru, var bu pozisyona karışamaz, oyuna devam demişti.
1: Yani, yani ben bu sefer Ferhat Gündoğdu'nun gönlünü kırar.
0: Ferhat Gündoğan'ın gönlünü kırar ama VAR devreye girer mi peki?
1: Devreye girmez yani. Kanıt yok yani.
0: Abi ya.
1: Evet. Yani
0: Söyle.
1: sıkıntı çeken insanların üzerinde gövde gösterisi yapmak doğru bir davranış değil. Bütün bu süreçlerde sadece kulüp hakkını savunmak için Ferhat Gündoğdu'nun arkasında kale gibi duran, bu sınav sorularının dağıtılmasıyla ilgili hiç gıkını çıkarmayan, o bir bireyin hakkını savunmayan, sadece kulübün hakkını savunan, o sınav Ali Tuna'nın sınav başvurusuna benim kağıdım değiştirmiş, ya bu benim yazım değil dendiği zaman yok sayan, bilmeyen, takip etmeyen arkadaşların da şimdi Ferhat Gündoğdu'yu zaten biliyorduk falan demesine de delireceğim. Ferhat Gündoğdu geldiği zaman artık temiz futbolu geliyor. Ey yavrum ey diyen yorumcuların Ferhat Gündoğdu'ya karşı tek başıma mücadele ediyorum demesi çok ayıp bir şey ya. Yani tarihi unutmaz kardeşim. Biz ne dedik? Olmuyor. Kötü yönetiyor dedik ya. Bizim Ferhat Gündoğdu'yla ne işimiz var? Ama dinlemediler. Şimdi kayıp 4 senenin muhasebesini bir kişinin üstüne yıkıyorlar. Siz de oradaydınız birader. Siz de oradaydınız. Çok güzel söyledim Halit
0: Abi finali inanılmaz güzel yaptın. O yüzden yani şu anki
1: Hocam.
0: dünya
1: Final mi?
0: final
1: Final mi? Gene 5 dakikada bitiriyorsunuz
0: be
1: programı. Bak, Batıkan bugün
0: Batıkan burada bugün.
1: Rejide Batıkan var. O benim hakkımı yedirmez demiştim. O da benim gibi emekçi demiştim. O da beni
0: Abi oraya oturan
1: yarı yolda
0: değişiyor. Abi
1: bıraktı.
0: koltuğu oturan değişiyor Hakan abi. Bunun kararını
1: Yok.
0: verdim ben.
1: Arkadaşlar hepinizin haberi olsun. Ben dün Aydın'dan yayında senden para isteyeceğim. Ödemediğim paralarımı ödeteceğim dedi. Musluğun başında olan Yüce de söyledi bunu. Yüce dedi ki benim bugün işim var.
0: Sen
1: Batıkan
0: bağlanıyorsun diye Yücel bugün izin aldı.
1: sen bak. Yok sen bunu söylediğin için izin aldı.
0: O yüzden diyorum işte bunu
1: Yok
0: söylediğinden
1: ben
0: dolayı
1: sana
0: izin aldı.
1: söyleyecektim. Sen Yüce de söyleyecektin. Batıkan'a da Yücel'e de dinleyenlere de selam olsun.
0: Sağ olasın abi tekrar.
1: Yani seni konuşmak çok kolay. O ofsayttı, bu
0: Evet,
1: penaltıydı,
0: evet.
1: orada hakem ne biçim hakem falan demek kolay. Ama sistem konuşmak ve sistem hakkında yapılan önerileri dinlemek zor. Bunu ben de biliyorum. Ama biz kahve muhabbeti yapmıyoruz programlarda. Çünkü gerçekten çözülmesi gereken çok büyük
0: Bak abi
1: sorunlar
0: diyor
1: var. Ve
0: ki
1: biz 4
0: dinleyici
1: senelik,
0: diyor
1: 5
0: ki
1: senelik bir planla çözülür ancak.
0: Serdar
1: Öyle
0: Bey
1: abi.
0: diyor ki niye beraber program yapmıyorsunuz? YouTube mutum niye yapmıyorsunuz diyor. Abi söyledim Hakan abi bağlanmıyor ki
1: Ben
0: bana.
1: benim Ya bu arada bir arkadaşıma da bir şey yapacağım. Senden bahsetmiyorum. Bir salvo yapacağım. Eğer benim şu son birkaç ayım biraz sıkıntılı geçti. Ben kendim bile YouTube yayınlarını yapmadım. Ömer abiyle Galatasaray maçı ardı bekleyen izleyicilerimiz çok olduğu için yaptım. Ama hiçbir fikir programı yapmadım. Onun için şey yapıyorum. Hem senden hem dinleyenlerden özür diliyorum ama bir ay, bir buçuk ay sonra rahatlayacağım. Hem
0: bu ara yoğunluğum var biliyorum abi.
1: Hem kendime bağlarım hem ben onun programına bağlarım. Öyle bir sorun olmaz. Aydın benimle program yapmaktan sıkılır. Çünkü ben ters köşeciyim. Ben o çatala gidiyordum, bu çatala gidiyordum.
0: Kahkahalarımızla bitiriyoruz programı.
1: Bir de birden kaçar ya.
0: Bu sefer de sen beni masadan kaldırıp kaçıracaksın, belli oldu. Kalkar kaçarım abi.
1: Kendine iyi bak.
0: Sen de
1: bütün
0: çok iyi bak.
1: Dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. En büyük derdimiz futbol olsun. Doğru. Hayattaki bütün sorunlarımız su gibi çözülsün inşallah.
0: Peki. Çok teşekkürler. Saygılar abi. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Ben Münir Uzay Biyoloğu olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefonu attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese selamlar sevgili dinleyenler. Son Düzgün'ün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sevgili dinleyenler sizlere İstanbul ve Elazığ yarışlarını yorumlayacağız. Bursa yarışları tehir edilmişti pazartesi günü. Bugün koşması planlanıyordu. Saatler 12:00 gösterdiğinde ilk koşu koşulacaktı ama yağan yağmur devam etti. Dolayısıyla bir kez daha planlanan Bursa yarışları bugün de iptal edildi sevgili dinleyenler. Özellikle söylüyorum, Bursa'da yapılacak olan yarışlar bugün içinde iptal oldu ki bu yarış pazartesi günü koşulacaktı. Bugüne, yani çarşamba gününe tehir edilmişti. Bugün de pistin aşırı derecede ıslak olmasından ötürü iptal edildi. Bugün İstanbul ve Elazığ'ı yorumlayacağız demiştik. İstanbul'da gün saatler 14:00 gösterdiğinde başlayacak ama biz öncesinde Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'ı yorumladıktan sonra İstanbul'a döneceğiz ki İstanbul'da da çim pistin çok ağır olduğu ve yarışların tümünün sentetik piste alındığını söylemek istiyorum. İstanbul'da bugün çim pistte yarış yok. Bütün yarışlar sentetik pist olacak sevgili dinleyenler. Elazığ'da ise sevgili Tuncer Kuş hattımızda, saatler 17:45'i gösterdiğinde günün ilk koşusuyla start alacak Elazığ. Toplamda 8 koşu var. Günün ilk koşusu da dediğim gibi 17:45'te başlayacak. Tuncer, günaydın, hoş geldin hattımıza.
1: Günaydın Ufuk abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Tuncer, bugün 8 koşulu bir yarış programı var Elazığ'da ve keyifli de bir gün bizleri bekliyor. Ayın da son günü. Bugün bakalım nasıl tahminlerde bulunacaksın? İstersen günün ilk koşusundan başlayalım yavaştan.
1: Tabii ki Ufuk abi, biliyorsunuz pazartesi günü güzel bir yayın olmuştu. Neredeyse bütün sürprizleri bulduk. Kötü bir yerde kaybettik. İnşallah en iyisini bulmaya devam edeceğiz. Çok çalıştık. İnşallah bugün faydalı bir yayın olacak diye diliyorum. Birinci koşudan başlamak istiyorum. Koşu özeline baktığım zaman Ufuk abi, ayağına çok seri bir safkan var. O da önde bomboş kalacak olan Altınoğlu Eurofighter var. Ben bu safkanın bugün rakiplerinden erken pres yemediği takdirde bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum bu safkandan. Öncelikle önermek istiyorum bu safkanı. Rakip hanesinde iki tane safkan önereceğim. Bunlardan bir tanesi eğer ki önde Eurofighter dama derse, bence ikinoğlu Royal Gold devreye girer. Rio Park'tan liderliği alır, potaya kendini atar. Ama bu iki safkandan da daha iyi koştuk bir safkan var. Bu da kapalı gözlük takısını çıkartılan ve yerine göz koruyucu takılan Binoğlu Van Kalesi var. Ağır kilosuna rağmen bu rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Aman dikkat diyorum. Sıralamam 6-2 bir numaralı Van Kalesi olacak.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün birinci koşusunda Elazığ'da Tuncer Kuş 6 numaralı Eurofighter öncelikli ismim dedi ki bugün 1900 metrede start alacak bu isim. Baktığımız zaman 54 kiloluk skretiyle İsa Akyavuz'da 2 numaralı Royal Guard ikinci sırada, sonrasında ise 1 numaralı Van Kalesi dedi. Sıralaması günün birinci koşusunda Elazığ'da 6-2-1 şeklinde. İkinci koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Arap atları, 1200 metre kum pist, 14 isim var. Neler söylersin?
1: Evet, biraz kalabalık geçeceğim. Zorlandım bir ayaktı. Bugün kalabalık bir koşu. Önde numara götürecek isimlerin bir araya geldiği koşuda temponun yüksek olmasını bekliyorum. Böyle tempolarda yaralanacak bir isim var. O da güçlü gruptaki ikinciliği burası için yeterli olan 7 nolu Melih Tay, önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra topuları her ne kadar kötü olsa da yarış gidişatı kendisine uyan 8 nolu Dede Yalız önereceğim ikinci şanslı isimdir. Önde fazla hız hırpalanmazsa sürprize imza atabilir. Aman dikkat diyorum, 8 nolu Dede Yalaz için dikkat diyorum. Daha sonra ara ara statta kalsa da bence uygun rakipleri yanında şanslı olacak olan 2 nolu Kılıç Bağ. Son koşusunu ölçü almadığı 4 nolu Biçer Roza ve son yarışında bu rakiplerini geçen ve hiçbir yerinde nefesini kesmeyen 1 nolu Yazlar izledik. Bugün bu safkan ekül avantajıyla yine çıktı bitti yapabilir. Aman dikkat diyorum. Daha sonra 3 yarış gören 9 onu Mucizehan için kafamdaki tek soru işareti, sadece 2 galopla geliyor bu safkan. Koşacağım derse bence bu rakiplerini geçer. Son olarak son yarışında anlık sıkıntılar yaşayıp başarısız olan ve bugün yarış gidişatı kendisine uyan 11 nolu Özaydın ve çok geniş oynayanlar için özellikle bu safkanı duydum. 3 nolu Larisa'yı yazarak geçebilirler. Sıralamam 7, 8, 2, 4, 1, 9, 11 ve son olarak 3 nolu Larisa'yı yazıp geçebiliriz.
0: Evet, günün ikinci koşusunda kalabalık tuttu sevgili Tuncer. 7 numaralı Melih Tay, 8 numaralı Dede Yalaz, 2 numaralı Kılıç Balığı, 4 numaralı Biçer Roza, 1 numaralı Yağız Alp, 9 numaralı Mucize Han, 11 numaralı Öz Aydın ve 13 numaralı Süratli Kız dedi ki burada 9 numaralı Mucize Han'la 13 numaralı Süratli Kız koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Onu da vurgulayayım sevgili Tuncer, bunu yazarken kazanırsa eğer ikimisi olsun diye muhtemelen değerlendirmiş. Doğru mudur Tunca?
1: Evet.
0: 7, 8, 2, 4, 1, 9, 11, 13 günün ikinci koşusunda sıralama sevgili dinleyenler. Geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 16 mücadele dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1600 metre.
1: Evet, günün ikinci koşusunda Ufuk abi kuponların şişmemesi adına ben burada bir alternatif banko adayı önermek istiyorum. İstanbul'da geldikten sonra yeterince yarış gösterilen, bugün gidişat sermayesi elinde olan 7 nolu Rodinia uygun rakipler yanında ben bugün alternatif banko adayı olarak önermek istiyorum. Daha sonra geniş kupon yapacakları için ise son yarışları kesinlikle ve kesinlikle ölçüme bugün tekrar uygun rakiplerin yanında koşacak olan 3 nolu Kızıl Doru ekürü avantajına sahip ve bir kulvar verdiği sermaye ile öne erken çıkması halinde bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklediğim 8 nolu İrem Hatun son yarışında bu rakiplerin çoğunu geçen, bugün daha hazır gireceği yarışa ağırlığını koyacak olan 10 nolu göze çarpan, yarış içerisinde baktığımda Ferit Takderası'nı gördüm bu safkandan. Kim bu? Tabii ki 5 nolu Özruba. Ben bu safkanın çok iyi koşmasını bekliyorum bugün. Ve son olarak da takibimde olan, bu yarışta bomba beklediğim bir Kacbet torunu olan 11 nolu Gümbürsoy yazarak buraya geçebiliriz. Ama altını çiziyorum, kuponlar, küçük kuponlar için 7 nolu Rodinia'yı yalnız başına bırakabilirler.
0: Evet sevgili dinleyenler, 7 numaralı Rodinia günün 3. koşusu 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında alternatif tek olarak düşünülebilir dedi ama geniş oynuyorsanız 3 numaralı Kızıl Doru, 8 numaralı İrem Hatun, 10 numaralı göze çarpan, 5 numaralı Özruba ve 11 numaralı Gümbürsoy'u yazabilirsiniz. 7 alternatif tek, 3, 8, 10, 5, 11. 3. koşuda Elazığ'da sıralama. Geldik günün 4. koşusuna. Şartlı 5 mücadelede 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte sahne alacaklar. Neler söylersin?
1: Evet, 4. koşuda koşu özeline baktığım zaman 2 tane safkanın ön tarafa gelip yarışı sıratlandırıcını görüyorum. Kim bunlar? Tabii ki Boston Light ve Beyaz Saray. Bu iki safkanın bu koşuyu sırada bindirip temponun yüksek olmasını bekliyorum. Böyle tempolarda yaralanacak kalite isim var. Bu da ağır kilosuna rağmen bence yaşı her ne kadar ilerlese de 8 nolu Atom Cemil her zamanki gibi en dışa çıkıp oradan ataklarını sıklaştırıp bence rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Benim önereceğim favori isimdir. Daha sonra rakip hanesinde ise yarış içerisinde, geçen yarışında yarış içerisinde sıkıntı yaşamıştı. Eğer ki bugün sıkıntı yaşamadığı takdirde bence 9 nolu Memur Arayis Atom Cemil'e en ciddi rakip olabilir. Daha sonra ağır kilosuna rağmen tempoyu kurması halinde bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekledim. Ve stili rakibi Beyaz Saray'dan erken kurtulursa 1 nolu Boston Light. Daha sonra yani şu an için 8, 9 ve 1 nolu safkalar Ufuk abi küçük kuponlar için yeterli olacak. İki safkan daha önereceğim geniş kuponlar için tabii. Necmi Altı İdaresi'nin iyi koşmasını beklediğim, her ne kadar yarışlar kötü gitse de bugün iyi koşmasını beklediğim 4 nolu Emin Alca ve son olarak sevdiğim mesafede koşacak olan 6 nolu King Dallas, burası için yeterli olur. Sıralamam 8, 9, 1 küçük kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar 4 ve 6'yı yazabilirler.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 4. koşusunda 8 numaralı Atom Cemil, 9 numaralı Memories Reminds, 1 numaralı Boston Light, 4 numaralı Emin Amca ve 6 numaralı King Dallas dedi sevgili Tuncer. Sıralaması 4. koşuda 8, 9, 1, 4, 6. Geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 19 mücadele Tuncer, 3 yaş Araplar 1600 metrede ilk birinciliği için start alacaklar. Neler aktaracaksın?
1: Evet Ufuk abi, burada ben banko hakkımı kullanmak istiyorum. Son koştu yarışında rakibini mesafenin her yerinde takip edip ama bir türlü atlayamayan bir safkan vardı. O da kim? Bir nolu

0: önde tempoluk yapacak bir ismin olmayışından dolayı virajı daha da önde dönüp sonlarda arayı açarak kazanmasını bekledim. Birinoğlu, Prim Özer, Radyo Spor dinleyicilerden banko olarak önermek istiyorum. Birinoğlu, Prim Özer benim bankom olacak.
1: Evet, günün 5. koşusunda 1 numaralı Prim Özer bankom dedi sevgili Tuncer. Günün 5. koşusunda 1 numaralı Prim Özer banko. Geldik 6. koşuya. Handikap 15 mücadele. 3 yukarı İngilizler. Mesafe uzun. 2000 metre neler söyleyeceksin?
0: Evet, uzun mesafede biraz kalabalık geçeceğim burayı. Çünkü zorlandım. Bir ayakta son koşusunda harika bir bekleme yaparak viraj üzerinde rakibini atlayarak geçen 5 yolu pat pat bugün de devam ettirdiği formuyla bir kez daha kazanmaya yakın görüyorum. Ben Mir Baran ile güzel bir uyum sağlayan 10.000 dolu Snake Pit'i pat patı en ciddi rakip olarak önermek istiyorum. Daha sonrasında galoplarındaki dereceli işlerini yarışa yansıtıp sonuca gitmesini beklediğim 10 yolu Meloni. Daha sonra stili rakiplerinden erken sıyrılır ise ağır kilosuna rağmen bir solukta bitirebilecek olan 1 yolu Sydney Show ve son olarak ayağına seri olan ve bugün yarış gidişatına baktığım zaman tamamen kendisine uyan 4 oğlu Angel of the Wing bir beyaz bayrak ana yarış yapabilir. Aman dikkat diyorum. Sıralaman 5-11, daha sonra 10-1 ve 4 oğlu safkanlar olacak.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün keyifli bir diğer mücadelesi 6. koşu oluşturacak. Elazığ'da 5 numaralı Pat Pat, 11 numaralı The Snake Pit, 10 numaralı Melanie, 1 numaralı Sydney Show, 4 numaralı Angel on the Wing. 5, 11, 10, 1 ve 4 6. koşuda sıralama. Geldik 7. koşuya. 9 isim var. 5 numaralı King Regal ve 6 numaralı Lord of Kir ve koşuya kür olarak katılıyorlar. Neler söylersin bu koşuda?
0: Evet. Gün özeline baktığım zaman 2 tane safkan gördüm burada. Son yarışında stil rakibinden erken etkilenip 4.'de yetinen. Bugün özeline baktığım zaman Ufuk abi sadece bir rakibi var stil rakibi olarak. Öne erken çıkması önünde bir beyaz bayrak yarışı yapmasını beklediğim bir nolu Aspuva benim alternatif tek adayımdır. Sadece bir safkan öneceğim rakiphanesinde. O da Aspuva'nın hemen arkasına konumlanıp rakibinin damar dediği yerde devreye girecek olan iki nolu Leon Esmer yeterli görüyorum. Sıralamam 1 ve 2 nolu safkanlar oldu.
1: Evet, 7. koşuda 1 numaralı Aspuva ve 2 numaralı Line Esmer bu koşu için yeterli dedi. 7. koşu Elazığ, sıralama 1 ve 2. Geldik kapanışa, günün 8. koşusuna. Şartlı 19 mücadele, 1600 metre kum pistte koşulacak Tuncer. Zor bir koşu. Bakalım bu koşuda bizlere neler söyleyeceksin?
0: Evet. Ufuk abi gerçekten zor bir koşu. Ben de biraz kalabalık olarak geçeceğim burayı. Bir, sıralamam şöyle olacak. Kalabalık bir koşu. Burada özellikle bir safkana değineceğim. Hayatının ilk yarışını Adana Sentetik Pist'e koşup hiç sıkıştırmadan bir yarış gösterin. Akabinden Elazığ'a götürülen 17 numaralı Venüs Yıldızı. Bugün aldığı bir aksesuar ön tarafa erken çıkıp bir beyaz bayrak aynaya yaraşıkması beklediğim için ön planda öneriyorum. Rakip olarak 3 aylık aradan sonra gelecek olan 12 yolu Rea, İstanbul'dan geldikten sonra bir yarış gören, bugün daha yükselttiği formunu sahaya yansıttığı takdirde adını kazanırda dönecek olan 13 yolu Suzanay, Maiden gediklisi olan Yaz Mertem, 2 yolu Yaz Mertem ve Aliana, bunları yazmasak olmuyor. Küçük bir ölçekli kupon için yeterli olacak bunlar. Geniş kupon yapacaklar ikisi Dilbağ Aksesuar farklı koşan 10 nolu Başkurt Ana, Ankara'da iyi durumda gelen ve bu safkanın içinde iyi duyumlar aldığım 8 nolu Afrika Sultanı, bugün iyi duyumlar aldığım 7 nolu Seyirati olmazsa olmazım olacak. Daha sonra takı değişikliğine gidilen kaliteli kumaş sahip olan 6 nolu Nergis Sultan ve son olarak da bu koşunun bombasını patlatıp gidecek yeteneğe sahip olan Dilbağ takısı alan 16 nolu Fatma Şahki. Bu zorlu koşuda kalabalık geçti Ufuk abi. Sıralamam bu şekilde olacak.
1: Evet, günün 8. koşusunda sıralaması sevgili Tuncer'in kalabalık 17 Venüs Yıldızı, 12 Rea, 13 Suzanay, 2 Yaz Meltemi, 3 Aliye Ana, 10 Başkut Ana, 8 Afrika Sultanı, 7 Seyyaretay, 6 Nergis Sultan ve 16 numaralı Fatma Şah. Sıralamayı tekrar ediyorum. 17, 12, 13, 2, 3, 10, 8, 7, 6 ve 16 Elazığ'da günün son koşusunda. Tuncer, teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Radyo Spor dinleyince de bol şanslar diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler.

Eğer oynamış olduğunuz kuponlar sadece altılı ganyandan ibaret değilse, sabit ihtimalli oyunlarda geçerli 250.000 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Son dakika paylaşımlarını da ben Twitter üzerinden yaptım. Ufukhan2734, Ufukhan2734 Twitter adresimden de son dakika paylaşımlarını takip edip kontrol edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, İstanbul'a geçeceğiz. Veliefendi İpodromu'na sabah bir yağmur şöyle bir çiseledi geçti sevgili dinleyenler. Bakırköy'de şu anda hava açık ama dün gece ve ondan önceki gün yoğun bir yağış vardı Veliefendi'de. Dolayısıyla bu yoğun yağıştan sonra bilindik üzere pistler sentetiğe alındı. Çim pistte yarış yapılmayacak. Evet, gün ilk koşusundan başlayalım ki yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak. Şartlı bir mücadelede iki yaşlı İngiliz atları 9 isim piste çıkacak. 4 numaralı King Legacy bana göre koşunun favorisi. İyi de bir kağıdı var bu ismin. Ve sentetik pistte iyi koşacağını düşünüyorum. 6 numaralı Rohir Rim ikinci sırada önereceğim. Bir diğer isim Miss Helen'in yavrusu bu isim. Bugün etkili koşacaktır. 5 numaralı Recharge My Heart sevgili dinleyenler. Recharge My Heart da bu grupta etkili koşabilecek hazırlığa sahip. 3 numaralı Emiray Roket ve 8 numaralı Solid Time da daha sonra değerlendirilmesi gereken isimler. Birinci koşuda İstanbul'da sıralamam 4, 6, 5, 3 ve 8 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusu handikap 16 mücadeleyle devam edeceğiz güne. 4 yukarı Arap atları 1400 metre sentetik pistte çıkacaklar. Oldukça zor bir koşu. 17 isim var ve hepsi bu koşuda gerçekten de zorlu bir mücadelenin içinde olacaklarını düşünüyorum. Ben kalabalık tuttum. Yeri olanlar kendi tuttuğu isimleri de yazabilirler. 8 numaralı Kral Yazıcı sentetik pistte en iyi koşabilecek pozisyonda isim. Sonrasında 11 numaralı Aram Samsam, 5 numaralı Pusat Bey'i, 1 numaralı Koşan Nur, 9 numaralı Tahayyül, 4 numaralı Umudunu Kaybetme, 15 numaralı Tayyar Bey ve 2 numaralı Efe Mete Bey dedim ben bu koşuda. Sıralamayı bir de rakamsal olarak tekrar edeyim. Günün ikinci koşusunda İstanbul'da 8, 11, 5, 1, 9, 4, 15 ve 2 yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor günün üçüncü koşusunda. 5 isim var. Baktığımız zaman Expensive %67'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Satış 4 mücadelede 3 yaş İngilizler sahne alacak ve bu 5 isimin hepsi koşuya satılık olarak katılıyor. Koşunun favorisi 3 numaralı Expensive 2.200.000 TL bedelle koşuya satılık. Diğerleri de aynı bedele yakın ki Ghost Commander 2.5 milyon, Şafak Ateş 2.350.000, Güneyim 2.200.000, Ben Comingo'da 1.750.000 miktarlı satışta koşuya katılacak sevgili dinleyenler. 3 numaralı Expensive geçmiş olduğu yarışında müthiş bir koşu kazanmıştı ve o mesafede, yani 2000 metrede güçlü rakipleri vardı, kendisinden yaşça büyük rakipleri vardı, kolay geçti onları. Bugün de aynı performansı gösterirse kazanmaya en yakın isim 3 numaralı Expensive günün 3. koşusunda benim bankom. Evet, günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Arap atları 2100 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 numaralı Fıstık Camı çok şanssız bir isim. Hep sonlarda kaybediyor. Bugün şeytanın bacağını kırabilir. 13 numaralı Ivo Jiva yeterli kondisyona ulaştı. 3 numaralı Mürekkep Yürek sentetik piste de çim kadar etkili olursa bugün, ki sever sentetik pisti, sonlarda affetmez. 3 numaralı Mürekkep Yürek ama daha geniş oynuyorsanız 4 numaralı Subike ve 9 numaralı Jalela'yı da yazalım. Sıralamam günün 4. koşusunda 7, 13, 3 öncelikli, sonrasında 4 ve 9. Müzik.
Evet, günün 5. koşusu bu pistte gerçekten de etkili koşu.

0: Düşündüğüm şartlı 4 dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin katıldığı yarışta 7 numaralı Native Blossom bence kolay kazanır, bir aksilik olmazsa bugün tekrar kazanarak da ikinci yarışından da ikinci birinciliğine ulaşır diye düşünüyorum. Sizlere bugün Netbanko olarak önereceğim isim 5. koşuda 7 numaralı Native Blossom olacak sevgili dinleyenler. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Vala Sidar koşusu sevgili dinleyenler. Günün 6. koşusu Vala Sidar koşusu, bir kupalı mücadele. Kısa vade 7 mücadelede 3 yukarı İngilizler 2100 metrede start alacaklar. Evet, bu koşuda baktığımız zaman 7 numaralı Splendid pis ve mesafe lehine. 4 numaralı My Rainy Heart sonlarda çok güçlü geliyor. Sentetik pistte daha önce bir yarış koştu, ondan da üçüncülükle ayrıldı. Bence yapar ki bir Lineart temsilcisi. Ve son olarak 1 numaralı Laureate diyeceğim. 7-4-1 günün 6. koşusunda benim önceliğim, ama daha geniş oynuyorsanız 2 numaralı Atomic Cat ve 5 numaralı Lover Spirit'i de bu koşuda muhakkak değerlendirelim sevgili dinleyenler. Sıralamam günün 6. koşusunda 7-4-1 öncelikli, sonrasında 2 ve 5 yazabiliriz. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Sevgili dinleyenler, 17 handikap mücadele ve 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik. 3 numaralı Dark Money müthiş tempolarla gidiyor. Sonlara dirençli girerse hata affetmez, kazanabilir ki onu rahatsız edecek bir isim yok baktığımız zaman koşuda. O yüzden benim önceliğim 3 numaralı Dark Money olacak. 4 numaralı Girolamo. Sentetik pisti çok sevdi bu isim. Çok da istikrarlı bir Taşlı Wolf temsilcisi ki biliyorsunuz Taşlı Wolf'ler son dönemin revaçta aygırı. 4 numaralı Girolamo'nun babası. 2 numaralı Taşlı Cloud. O da bir Taşlı Wolf temsilcisi ki en ciddi rakip de kendisine diğer kardeşi. Evet, günün 7. koşusunda sıralamam 3 at şeklinde, rakamsal olarak ise şöyle 3-4-2 7. koşu sıralama. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Şartlı bir mücadele. 2 yaş İngilizler 1300 metre sentetik pistte yarış yaşamına bu koşuyla başlayacaklar. 3 numaralı Murat Han sevgili dinleyenler, Satano Ares'in Rose of Paradise'dan olma yavrusu ki tempoyu seven bir kağıdı sahip 3 numaralı Murat Han çıkacak gidecek ve koşuyu bitirmeye çalışacak, benim önceliğim o. Sonrasında 4 numaralı Orbital Flame diyeceğim ki anne fazla söze gerek yok, Miss Planet sevgili dinleyenler, yarışçılığı da bir süredir diyeyim, yani 7-8 senedir yarışçılığın içinde olanlar Miss Planet'ı çok net bilecekler ki bizim de Çaldıran koşusunda, yani Rhythm Divine'ın en ciddi rakibiydi ki o gün ikincilikle ayrılmıştı yarıştan. Çok güçlü bir kanatına sahip 4 numaralı Orbital Flame ikinci sırada, sonrasında 1 numaralı El Quickie ve 8 numaralı Somewhat Claudie yazarak rahat bir, keyifli bir yarış izleyebiliriz bu koşuda. 8. koşu rakamsal sıralamam 3, 4, 1 ve 8. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Velefendi Hipodromu'nda günün son koşusu şartlı 19 mücadeleyle son bulacak. 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik pistte. 2 numaralı Tiffin Merkeş baktığımız zaman, yani bu grubun çok çok üstünde olduğunu net bir şekilde görüyoruz, ama Çin pistte 2200 ve 2600 metrelik mesafede şartlı 5 mücadeleden üçüncülükle ayrılmıştı ki o günün koştuğu atları My Rainy Heart, Luke News, Torun Yusuf, Ohio Man'i geride bıraktı. Yani normal şartlarda bu grubu çok rahat geçmesi gereken bir isim, ama sevgili dinleyenler bu yarış şartlı 19, yani Maiden gibi düşünün. Dolayısıyla ben her zaman söylerim, Maiden yarışlar kısa vade ve açık yarışlardan inanın daha zordur. Çünkü yarışın stratejisi, kalabalığı, yer bulup bulamaması. O yüzden ben Tiffin Merakeş'in yanına iki isim yazacağım. 5 numaralı Alpha Sky önceliğim. Sonrasında da hep oyunun içinde, bir türlü kazanamıyor ama bugün o şeytanın bacağını kırabilir. 3 numaralı Nal Çakan Bey diyeceğim. Sıralamam günün 9. koşusunda 2, 5 ve 3 yazabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, günü noktaladık. Baktığımız zaman bugünkü yarış tahminlerine sizler için değerlendirdik. Bursa iptal oldu sevgili dinleyenler. Mesaj yazan dostlarımız için tekrar ediyorum. Bursa yarışı iptal oldu. Evet, Erhan Bey yazmış. Bursa yarışı iptal oldu. Eğer dediğim gibi tahminlere ulaşamazsanız sondüzük.com adresine girip tekrarının orada ücretsiz bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Yine Radyo Spor'un sevgili dinleyenler YouTube kanalına üye de olabilirsiniz. Üye olduktan sonra foto finish'in tekrarını dinleyebilirsiniz. Ufukan2734 Twitter adresim, oradan da son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık kalımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: akşamlar.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
4: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
5: Evet.
4: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda bugün önemli konuklarımız olacak. Sizlerle de paylaşalım listemizi. Programımızda bugün sevgili dinleyenler, aksilik olmazsa ilk konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Mustafa Dalcı olacak. Kendisi Mustafa Hoca bilindiği üzere çok yakın bir dönemde dün Eyüpspor'la anlaştı. Eyüpspor'la anlaşma sağladı. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Ardından sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Sadi Tekelioğlu bizlerle birlikte olacak. Sonrasındaysa planladığımız bağlantı sevgili dinleyenler, Yılmaz Vural, Yılmaz Hoca ile milli takımı konuşacağız. İkinci bölümde, ikinci saat dilimimizde 13-14 diliminde Reşat Yılmaz, Taner Karaman ve Cafer Elek bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anlık gelişmeler yaşanırsa ben sizlerle paylaşacağım. Anlık gelişmeler olduğu zaman, anlık konuklarımız olduğu zaman listede güncellemeye gidebiliriz. Zaman zaman bu şekilde olabiliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mustafa Dalcı. Mustafa Dalcı ile birlikte Eyüpspor sürecini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
8: Merhabalar, hoş bulduk.
7: Hayırlı uğurlu olsun hocam.
8: Teşekkür ediyorum.
7: Yeni bir dönem Eyüpspor'da Özhan Hoca'dan görevi devraldınız. Süreç nasıl gelişti?
8: Zaten hani aşağı yukarı yeni bir takım diyebiliriz Eyüpspor. Bu sene hem hocası değişti hem kadro planlaması %100 değişti diyebiliriz. Geçen seneden belki 4-5 tane oyuncu kaldı. Diğer kadro planlaması tamamen yeniden yapıldı. Özhan hocamız sezon başı anlaştı burada. Yeni bir takım mühendisliğiyle lige başladılar. Dolayısıyla bazen işler istediğin gibi gitmiyor. Böyle bir durum yaşandı. Dolayısıyla bir ayrılık söz konusu oldu. Ayrılıktan sonra bir iki görüşmemiz oldu. Daha sonra sağ olsunlar bizi davet ettiler. Evet. Geldik, ortak noktada buluştuk. Dolayısıyla hedefimize kilitlendik. İnşallah hem bizim için hem spor camiası için hayırlısı olur. Buraya çok uzak değiliz. Tabiri caizse eskiden semt takımları denirdi. Ben Gazi Osman Paşa'nın çocuğuyum. Yani bizde bu coğrafyada Gazi Osman Paşa, Eyüp, Ali Beyköy, Bayrampaşa, Küçükköy bir bütündür. Buradaki futbolun paydaşları, herkes birbirini çok iyi tanır. Dolayısıyla bu coğrafyanın çocuğu olarak burada

0: görev almak benim için çok özel ve çok değerli.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi yeni bir dönem, hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Geçtiğimiz sezon hocam, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Geçtiğimiz yıl Manisa FK ve Manisa FK'dan sonra Sakaryaspor'da görev aldınız. Onun öncesinde Adana Demirspor'daydınız. Şu anda Eyüpspor'dasınız. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam,
0: Çok şükür.
1: milli ara var. Milli arada bir teknik direktör değişimi yaşandı. Bu milli ara uzun bir milli ara. Normalde 2 haftalık, 2 hafta süren milli ara şu anda 24-25 gün sürüyor. Önünüzde de bir süreç var çalışmanız için. Mini kamp programı oluşturdunuz mu? Neler yapacaksınız bu süreçte? Anlatırsanız mutlu olurum hocam.
0: Ya 20 günün üstünde bir ara verildi ama biz tabii ki bunun sadece yarısında denk geldik. Bize bir
1: Evet.
0: 12-13 günlük bir süre var. Tabii ki bir değişimde bir hoca için bu süre de yeterli. Çünkü bu lig devam ederken 6-7 günlük süre içerisinde bir değişimde sana 2 tane ya da 3 tane antrenman kalıyor. Dolayısıyla yarışırken bir şeyleri değiştirmek, o 2-3 gün içerisinde bir şeyleri oturtmak süreç içerisinde çok fazla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu 12-13 günlük süreyi biz maksimum şekilde değerlendirip lige güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz. Bu bizim için bir avantaj mı? Evet, kesinlikle bir avantaj. Kadroyu ve takıma hakimiz. Oyuncuları daha önceden de takım analizini yaparken bireyselde bütüne kadar hepsiyle alakalı bilgi ve birikimimiz var. Biz oynatacağımız oyun modeli, oyun gücü, oyun sistemine göre bu mevcut olan oyuncularımızda doğru bir 11, sonradan destekleyecek, oyunu değiştirebilecek doğru oyuncuları değişime göre bir plan yapıp güçlü bir oyun oynamak istiyoruz. Çünkü gittiğim her takımda oyuncu yeteneklerini ve gücünü oyun gücüne çeviren, bir sistem içerisinde oyuncuyu değerli kılan bir planlamayı hep hedefleriz. Dolayısıyla buradaki de ilk planımız tamamen böyle bir strateji, böyle bir düşünce. Dolayısıyla çok sağlıklı bir ortamdayız. Muhteşem bir tesise sahip Eyüpspor. Hani ekstra bir kamp programı coğrafya değiştirmenin hiçbir anlamı yok. Burada çok sağlıklı, çok konforlu bir alan içerisindeyiz. Kendi tesislerimizde lige hazırlanacağız şu anda.
1: Hocam, 3 haftalık süreçte rakipleriniz İssa, Göztepe, deplasmanda Erzurumspor, İssa'da yine Kasımpaşa. Bu süreçle ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Ya bakıldığında aslında birebir oynayacağınız takımlar aslında şu andaki oynanan maçlara göre ilk 3 maç tamamen 6 puanlık maçlar gibi duruyor. Herkes yeri ve zamanı geldiğinde rakibin, herkes de sırası geldiğinde oynayacaksın ama şu anda Göztepe maçı, bizim de 3 puanımız var, onların da 3 puanı var, 6 puanlık maç. Sonrası Erzurum deplasmanları 7 puanları var. Dolayısıyla hani bakıldığında tamamen 6 puanlık maçları oynuyoruz. Bu bizim için bir avantaj ama bir o kadar da değerli ve zor maçlar. Dolayısıyla biz burada tamamen burada alacağımız puanlar bizim ilerleyen süreçte de bizim durumumuzu belirleyecek. Bunun
1: Evet.
0: farkındayız. Onun için en güçlü şekilde bu maçlarda, özellikle Göztepe maçı, tamamen 3 puan düşüncesiyle ve hedefiyle hazırlanıyoruz. Umarım benim için de ilk maç benim için de çok değerli ve önemli. Oynayacağımız ilk maçı kendi sahamızda seyircimizle beraber 3 puanla kapatmak en büyük hedefimiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Mustafa Dalcı, sohbetimiz sürüyor. Hocam, taraftara mesajınız ne olur? Çünkü bu sezon Eyüpspor maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda yapıyor. Bu noktada da İstanbul'u bilen dinleyenlerimiz hemen katılacaktır yorumuma. Necmi Kadıoğlu Stadyumuyla Eyüp Sultan arasındaki mesafe bir hayli fazla. Trafiğin yoğun olduğu saat diliminde 2-2,5 saatte ulaşım sağlanıyor. Bunun da altını çizelim. Yani geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanıyordu maçlar. Bu sezon Necmi Kadıoğlu'nda oynuyorsunuz. Neler söylersiniz hocam? Taraftara mesajınız ne olur bu anlamda?
0: Ya tabii ki Eyüp taraftarları yıllardır biliriz. Taraftarı çok ciddi anlamda kulüplerine böyle butik bir şekilde ciddi bir sevgileri vardır. Koşulsuz şartsız hangi ligde olursa olsun sürekli cefakar bir taraftara sahiptir. Dolayısıyla semt ve ilçe özel bir ilçe. Sevgileri de bu anlamda çok özel ve büyük. Ben onlardan tabii ki çok sevdikleri bu armayı ve bu semti, bu ilçe için bizim için çok zor olacak bir Göztepe maçında tribünde bizi sonuna kadar desteklemelerini ve mümkün olduğunca stadı doldurmalarını istiyoruz. Sonuna kadar da o maçta bize destek olmalarını istiyoruz tabii ki. Bizim en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz taraftarın da bize dışarıda vereceği o güç mutlaka bizi de sahanın içerisinde bizi temsil eden oyuncularımız da ciddi şekilde motive edecektir. Onlardan bu desteği sonuna kadar istiyoruz tabii ki. Dileğimiz bu.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız.
0: Ben
1: İlk
0: teşekkür ederim.
1: röportajınızı da Radyo Spor aracılığıyla yaptınız. Çok çok sağ
0: Evet.
1: olun. Normalde biz sizinle dün bağlantı yapacaktık ama dün Eyüp Spor'la ilgili gelişmeler oldu. Bundan dolayı bağlantımızı yapamamıştık. Bugün de hayırlı olsun bağlantısı yaptık. Çok çok sağ
0: Evet,
1: olun
0: bugüne
1: hocam.
0: nasip oldu.
1: Evet
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Ne demek? Ben de çok
1: Peki
0: mutlu
1: hocam,
0: oldum.
1: ekibiniz belli mi? Ekipte kimler var?
0: Ekibim benim 10 senedir benimle beraber olan zaten 4-5 tane temel yardımcı hocalarım var. Dolayısıyla biz 7 kişilik bir ekibiz. Geçen sene de hem Manisa'da hem Sakarya'da devam eden ekibimde devam ediyorum. Yani bizi bilen bizim ekibimizi bilir.
1: Evet.
0: Yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız hepsi kendi işinde alanında çok değerlidir. Dolayısıyla onlarla beraber bir kader birliği yaptık. Burada da inşallah
1: Kulüp
0: anlamlı
1: bünyesinden
0: ortaya
1: yardımcı
0: çıkacak.
1: hocalar mı?
0: Yok. Tamamen kendi ekibim.
1: Tamamıyla kendi ekibiniz. Hayırlı
0: Tabii.
1: uğurlu olsun hocam. Çok çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek
0: Sağ
1: üzere.
0: olun.
1: Selamlar hocam.
0: Selamlar. Hayırlı yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Eyüp Spor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'ydı. Mustafa Dalcı ile birlikte Eyüp Spor sürecini konuştuk. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sade Tekelioğlu olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Esport Plus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekeloğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. İyi günler dilerim.
0: Bizler de iyiyiz hocam. Hocam bu arada çok teşekkür ederim. Radyo Spor dinleyenleri için geçtiğimiz son bağlantıda Thomas Rice hayırlı uğurlu olsun dediniz. Anlaşma sağlandı. Akşam Bulgaristan'dan geliyor dediniz ve ne dediyseniz çıktı hocam.
1: Estağfurullah. Kulübün içinde olmak, genel basın ilişkilerimiz işte, ama memnun olduğum taraf sizin çok izlenen spor kanalımızda bütün ilk haberi Türkiye doğru ve ilk sağlıklı haberi bizden duydu. Hem kanal adına hem sizin adınıza mutlu oldum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bu arada bu ilk de değil, Fatih Hoca'nın gelişini, Fatih Hoca'nın ayrılışını, Şenol Hoca'nın ayrılışını, Mustafa Eski Hellaş transferini birçok kez ilk kez duyurdunuz hocam. Bu arada transfer dönemi henüz başlamadı ama Mısır Ligi'nden bir Mısır milli takımından bir oyuncu ismi geçiyor. Onu da paylaşmak istiyorum dinleyenlerimizle. Sizde öyle bir bilgi var mı?
1: Yok. Olgunlaşmadığı için veya bilemiyorum. Belki de çok fazla haber değeri olup olmadığı açı. Ama Mısır'ın işlerin iyi olduğunu, hatta ben geçen hafta Mısır'ın en önemli spor kanallarından birine bağlandım. Evet. Onu verdiler. 15-20 dakikalık program yaptık. İlgileri arttı. Herhalde Sallat'ta burayla ilgili, Trabzon'la ilgili çok olumlu beğenlerde bulunca Mısırlı bayağı oyuncu da gelmiştir Türkiye'ye yani dönemde.
0: Evet.
1: İyi oyuncular çıkar herhalde. İlişkileri daha ileri getirip oradan oyuncu kazanma adına belki öyle bir teknik adam yollayıp işte ligleri falan takip etme adına böyle bir düşünce olabilir. Olursa da zaten sizin kanalınızda onu da duyurmuş olur.
0: Hocam şöyle bir durum da var, ifade ettiğiniz gibi Mısır'dan birçok oyuncu geldi. Ben Muhammed Salah'ın transferinde Ayman Abdulaziz ile röportaj yapmıştım. Ayman da uzun yıllar Türkiye'de oynadığı için Türkçesi gayet iyi. Yapmış olduğumuz röportajda da o da bahsetmişti hocam, sizin ifade ettiğiniz gibi Türk futbolunun Mısır'da takip edildiğini, özellikle de bu süreçten sonra Muhammed Salah'ın transferinden sonra daha da ilginin artacağını söyledi. Hocam Trabzonspor adına ilk 6 haftalık süreç sizce nasıl geçti? Son hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı net bir skorla mağlup etti. Neler söylersiniz hocam?
1: Valla çalkantılı bir dönem geçirdi Trabzonspor. Sezona başlarken de çalkantılı derken transferlerle ilgili hocanın bazı beğenleri oldu. Bu tam kovulma transferi. Oyuncuları aldığım zaman olumsuz şeyde. O tepki çekti. Kendine göre doğruydu. Kesime göre yanlıştı. Bazı beğenler oldu. Sıkıntılı bir süreç geçti ama bunu son Galatasaray maçında noktaladılar. İnişli bir çıkışlı bir grafik. Gençler Birliği'ni farklı yendiler. Ardından Konya'ya yendiler. Ahmet'e yendiler. Yani iki bana göre lig zaten çok sıkıntılı başlar. Bütün takımlar için. Fenerbahçe ilk maçta. Gençler Birliği'ne yendiler. Gençler Birliği 4 haftadır, 3 haftadır puan alamadı. Galatasaray sorumla beraber aldı. İlerleyen haftada Beşiktaş Alanya'ya yenildi. Size çok iyi son dönemlerde alışık olmadığımız veya Türkiye Süper Ligi'nde alışık olmadığımız bir tablo gelişti. Trabzonspor'da bunun bir parçası oldu ama şu anda yavaş yavaş taşlar yerine oturur diye düşünüyorum. Galatasaray maçından önceki gelinen ortam çok mutlu etmedi insanlar ama Galatasaray galibiyeti olunca, yeni hocanın ilk maçı olunca bu ses getirdi. Bir parça işte rayına girdi ama bu bir istikrar getirmesi lazım. Bütün takımlar için onu zaman gösterecek.
0: Peki hocam, özellikle de biz sizinle yapmış olduğumuz bağlantılarda Trabzonspor'un aksiyon yönünün iç sahada değil ama dış sahada, ikinci bölge, orta saha olduğunu paylaşmıştık. Son Galatasaray maçında Salah'la birlikte Fabinho maçın adamlarından birisiydi. Hocam benim merak ettiğim konu, Ruslan Malinovski ne zaman hazır duruma gelecek? Çünkü Kasımpaşa maçında izleme imkanı bulmuştum Malinovski'yi. Önemli bir oyuncu. Fakat o istenilen seviyeye henüz ulaşamadı. Ardından zaten bir sakatlık süreci yaşadı. Neler söylersiniz hocam?
1: Ufak çaplı da bir operasyon geçirdi. Yani ameliyat denir mi denmez mi bilmiyorum. Bir kemik ödemi gibi bir sıkıntısı vardı.
0: Evet.
1: Onunla ameliyat oldu. İki epey süre onun sakatlığı. Zaten Trabzonspor'un şu anda
0: hocam şu anda çok özür dilerim lafınızı böldüm. Transfermarkt verilerine göre öngörülen dönüş tarihi 23 Kasım 2026. Kasım ayı içerisinde de 1 milyar olacak. Muhtemelen o 2. milyardan sonra sahalara dönüşü bekleniyor.
1: Aynen.
0: UEFA Konferans Ligi'nde de kırmızı kart cezalısı olduğunu paylaşalım. Trabzonspor Genoa'dan bedelsiz olarak kadrosuna dahil etmişti oyuncuyu. Yani bu bölge için transfer çalışmaları var mı hocam? Henüz
1: Trabzonspor bir şimdi oraya orta sahaya da bir oyuncu daha bunların üzerinde bir oyuncu katarak devre arası yine sizden duymuş olup bayağı bir temizlik olacak diye düşünüyorum. Yani oynamayan oyuncular gönderilip yerlerine daha 300 kişi gönderip bir tane böyle daha aktif, daha kreatif bir orta saha oyuncusu düşünüyorlar. Tabii bundan sonra bir süreçte ne verirler mi, kim ne kadar katkı olur, bu herhangi bir oyuncu da olabilir. Yani onun için Trabzonspor 30 saatte bayağı oyuncusu var ya. Yani evet. Bu zaman onun için bir oyuncu katıp bir iki tane oyuncu, hatta belki iki üç tane oyuncu gönderme durumu var. Onu zaman gösterecek.
0: Hocam ama sizin beklediğiniz bölge transferde orta saha diye anlıyorum.
1: Evet, orta saha evet.
0: Stopere takviye olur mu?
1: Yok zannetmiyorum çünkü Batagol geliyor, Savic var, baktığın zaman Cenk var, arkada yedek bekleyen oyuncular var. Yani çok büyük bir aksilik olmadığı sürece Savic'in de belki ilerleyen haftalarda yedek kalma ihtimali yüksek, çubukçuyla belki Batagol oynayabilir, Savic kalabilir.
0: Hocam benim öngörüm de Samet bu şekilde, Vibu Batagol ikilisi iyi bir ikili olur diye düşünüyorum.
1: Öyle zaten ona dönem dönem oynadılar Savic'in yokluğunda. Şimdi Savic var, Cenk var, Samet var. Üç yani baktığın zaman iki kişi oynuyor. Üçte yedek öyle bir bolluk yok. Böyle geniş bir kadro. Yok onun, o bakımdan ben ilerleyen süreç ne getirir? Maçlar devam eder. Hiç beklemediğiniz yerde aksamalı olur. Oyuncu katabilirler. Hatta büyük ihtimalle yine olur olmaz tam bir emin değilim, emin olsam kesin haber veririm. Belki devrede, hatta devre bitmeden transfer devam eden Uzak Doğu Afrika, ona şunun da transferi söz konusu olabilir ama devre arasında ona şu büyük ihtimalle ya gönderilecek ya gidecek, ya kendi gidecek veya kulüp yani ekonomik olarak daha aşağı düşmesin diye gönderebilir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sadi Tekelioğlu sohbetimiz sürüyor. Sadi Hocam, Uğurcan Çakır'ı yakından tanıyan isimlerden birisiniz. Sizin döneminizde A takıma yükseldi. Trabzonspor'da uzun yıllar oynadı, şampiyonluk yaşadı. Ardından Galatasaray'a ciddi bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Milli takımdaki performansı zaman zaman eleştiriliyor. Siz oyuncuyla görüşebildiniz mi? Ve bu performansının eleştirilmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Kendisiyle görüşmedim. Yani şöyle bir hatırlatış yapayım. Milli takım Türkiye Ligi'ne benzemez yani. Performansına baktığın zaman mesela İspanya ile Konya'da oynadık. 6-0 yenildik. Mübalağa etmiyorum. Sen bu işleri çok meraklı ilgilen. 10-0, 12-0 biterdi o maç. Konya'daki maç.
0: Evet.
1: Yani abartmıyorum. İnanılmaz toplar kurtardı o maçta. Yine de 6-0 mağlup olduk. Şimdi son İtalya maçında kalecinin yaptı. Onun üzerinden bu çocuk iyidir kötüdür demiyorum. Yabancı maçlar çok değişik oluyor. Milli takım dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorsunuz. Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde iki defa, üç defa ancak böyle derli toplu atak yüzüyor. Mesela Uğurcan'ın geçen maçta kurtardığı bir pozisyon var. İnanılmaz bir pozisyon kurtardı yani. Ki öyle bir topu kurtarması Fransa maçıydı. O uzandı, uçtu ya. Yani uçtu derken böyle uçmadan uçmaya da fark var. Katlandı, elini uzattı filan. Çatardan çıkardı Uğurcan. Genelde yani şunu söyleyeyim. Uğurcan iyi kalecidir. Uğurcan eleştirilmiş birine katılmıyorum. Trabzon'dan ayrıldığı eleştirisine katılmıyorum. 35 milyon euro para kazandırdı. Olumsuz olduğuna katılmıyor. Hiçbir şey katılmıyor. Uğurcan tanıdığım, bildiğim. Bizzat fiziken 3 yıl beraber çalıştım. Ümit Birliği takımda da, Ümit takımda A2'de, daha sonra A takımda da şans verdiğim bir oyuncu. Uğurcan tartışmaz Türkiye'nin en iyi kalecisi.
0: Evet. Hocam Berke Özer konusunda eleştiriler var. Ne dersiniz?
1: Tabii çocuk oynamamış tabii. Şimdi oluyor çocuğa da çok yüklenmenin Allah aşkına yani o top kaleye kadar gelen pozisyonlar
0: var. Yok hocam Berke Özer hani yaşadığı diyalog var diyor hocam. Kamptan ayrılmıştı. Vincenzo Montella ile arasında diyalog vardı.
1: Evet.
0: Onu soruyorum hocam yani o konuda görüşünüz nedir? İfade
1: tabii,
0: ettiğiniz gibi Altay Bayındır da son İtalya maçında kaledeydi. Fakat uzun zamandır Manchester United'da oynamıyor. Her ne kadar bu sezon 6 maçta süre alsa da.
1: Vallahi ben kamptan ayrıldığı gitti dönüm son derece yanlış. Yani milli takım bu. Milli takımı o şekilde çekip gidemezsin. Orayı kimsenin babasının malı. Veya gittin ebedi bile ya sana kapıyı kapatırlar ya sen kapıyı kapatırsın. Affını istersin. Gelmem dersin. Oynamam dersin. Son maçtaki Ali'nin performansları bakınca şöyle şunu söylemek istiyorum. O topun kaleye geldiği sürece değil, kaleye kadar geldiği süreci bir sorgulamak lazım. Adamlar bizden 5-2 oynar gibi kalenin önüne geliyorlar. Pat pat pat müdahale yok, orta saha yok, savunma yok. Ne oldu anlaşılmayan. Ben korktum yani. Ben bir eski İngiltere muhalifiyetleri vardı 8-0. 8-0 ona doğru gidiyorduk 3-0. Oldu eyvah dedik o ara iyi frene bastılar. 4. 5. 6. golleri kaçırdılar. Kalecinin de gollerde bir tanesine belki müdahale elinden kaçırdığı bir top var. Öbürlerin de öyle akın akın gelen ataklara karşı ne kadar direnecek Uğurcan da olsa ona kadar kim olursa olsun yani ne yapacaksa emniyet dibine kadar gelip duruyor adam. 18'in içinde 4 tane 5 tane duvar pası yaptılar bize karşı. Bunlar gözden kaçırmamak lazım. Takım olarak çok kötüydü.
0: Peki hocam eksik nedir?
1: Futbolcu, eksik futbolcu yani o günkü maçta Arda bir tarafa, takımın hepsi bir tarafa eksik derken zaten ben iki Türk oyuncuların Amerika'ya giderken de aynı ifadeyi kullanmıştım. Onlar oraya maçların hemen bitiminde gittiler. Dedim tatil için bir an evvel onlar ülkemize dönelim, tatilimize gidelim, ligler başlayacak. Aileyet duygusu, milli takım duygusu hiç başka ülkede bizi ilgilendirmez. Türkiye'de bu duygudan uzak oldu mu bu iş olmaz. Bir de yurt dışında oynayan oyuncu sayısı çok fazla. Bir kısmı Türk oyuncu olmasına rağmen kamplarda birbirleriyle İngilizce konuşuyorlar. Almanca konuşuyor. Türkçe de konuşmuyorlar. Geçmişte bunun Mesut Özil'i de yaşadık. Tercih etmediler burayı. Orada doğup, orada büyüyen, orada gelişen insanların çoğu aileyet duygusu yok. Yani kesinlikle. Ama sonradan elden ayaktan düşünce dışlandı mı gelip Türkiye'ye düşüyorlar. Bunlardan biri de Mesut Özil. İşte en son geldi Fenerbahçe'ye sığındı. Diyecek oldum yani ben kendi şahsi görüşüm Türk milli takımında Türkiye'nin dışında ki uzun süre yurt dışında doğmuş Türk oyuncusu da olsa ben katılmalarını hele hele antrenörün yabancı olmasını asla içime sindirmem kabul de etmem yani.
0: Evet. Vincenzo Montella'ya istifa sorusu sorulduğunda istifa etmeyi düşünmüyorum dedi hocam. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Önüme çok güzel fırsatlar geldi. Fakat şu anda milli takıma konsantreyim dedi. Ne dersiniz?
1: O da o skandalda bir yaptıkları yetti bir de skandal açıklaması var. Ya işte ben işte teklifler geldi bana ki yani ne yaparım ya duygusal mı davranayım? Sen teklifler geldi gitmedin. Başarılı oldu mu demek ki teklif geliyor başarısız oldu mu gideceksin. Dünyanın her yerinde bu böyle yani bunu böyle kabul edeceksin. Başarısızsın ki başarısızsın kardeşim. Ve ben iddia ediyorum 4-0 ilk periyotta 4-0 çekeriz. İkinci periyotta da 2-0 çekeriz. Yani böyle devam ederse bir an evvel o artık o sıkışmışlığın o dışarı vuruşu böyle yok teklif geldi gitmedi buraya yoğunlaştım. Nasıl yoğunlaşmaysa iki maçta ben bir yoğunluk bir antrenör şeyi görmedim. Tam tersi takım sırtı dönük daha ve inatla ısrarla Amerika'ya giderken 4-6-0 Barış'tan sırtı dönük santrofor yarat. Mümkün değil. Barış'ın sırtı dönük santrofor olmayacağını hatta Barış'ın

0: kontrol olmayacağını İstanbul'da maça giden standın kenarında Kasımpaşa stadında Beyoğlu kimi bulursan söyle iki oyun, onlardan santrafor olmayacağını bilir. Asla Kerem'den, Barış'tan böyle mümkün değil yani. Geçmiş oyuncular gözümüzün önüne geliyor. 2002'deki Dünya Kupası, daha sonraki Dünya o kadrolarla bu oyuncular o gün o kadrolarda 22 kişi kadroya giremez. Böyle kadro seçimi olur. Böyle mevki seçimi olursa olacağı da bu olur.
1: Hocam gelen güzel bir mesaj var. Salim Bey, iyi yayınlar. Salih Tekeloğlu hocama selamlar, saygılar. Benim dikkatimi çeken bir konu var. Mesela haberler yapılıyor Montella ile alakalı. Maçları standlarda izliyor, oyuncuları takip ediyor diye. Mesela gittiği standlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor standlarında maçlar izliyor. Zaten oynattığım futbolcuların çoğu o dört büyüklerden. Hiç mesela duyduk mu milli takıma kazandırmak için alt ligde bir maç izlediğine dair veya Anadolu'da bir maç izlediğine dair bir şey? Bu konu benim dikkatimi çekti. Bunlara değinmek istedim. Tekrardan iyi yayınlar Salim Bey. Salih hocama selamlar, saygılar. Mustafa Demirkaya yazmış. Ne dersiniz hocam?
0: Mustafa Bey, teşekkür ederim. Çok güzel yorum yapmış. Çok da güzel özetlemiş. Zaten dikkat edersen bizim iyi bakıyorsun. Mesela Melih Kabasakal 30 yaşına gelmiş. 30 yaşına gelene kadar hiçbir milli takımda yok. Trabzonspor olmasa gene milli takımda yok. Mustafa Eskerlat yıllardır oynar. O da Trabzonspor'a geldikten sonra milli takım var. Yani Türkiye'de milli takıma gitmek için yolun İstanbul'dan, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan bir de Trabzonspor'dan ki çok öne çıkarsan, çok başarılı olursan belki öbür takımlara dikkat çekersin. Öbür türlü Türk milli takımının antrenörü, Türk Ümit milli takımının antrenörü, Türk Genç milli takımının antrenörü, Türk altyapı sorumluları tamamı Türkiye'ye karış karış küçük gruplarda gezmeliler. Büyüklerde de bankası. Ya bir tane santrafor bulamıyoruz işte. Bu çok acı bir gerçek ya. Yani Barış'tan santrafor yaratmaya çalışıyorsun. Olmaz kardeşim, olmaz. Montella değil, kim olursan ol yani. Olmaz. Onun için kaç tane oyuncuyu tanıyor, kaç tane var. Onun için ben hep söylüyorum. Türkiye'de bu konuda her zaman bir numara Fatih Terim'dir. Yani hiç kayıtsız şahsız giriyoruz. Ben çünkü bölge antrenörü Karadeniz'de milli takım antrenörü de yaptım. Samsun'dan Akdeniz'e olan bölümde 8-10 ilin altyapı hocalığı da vardı. O dönem Ümit milli takım hocasıydı. Yöntem yardımcısıydı. Abi de aradı beni. Oyuncu var mı, şu var mı, bu var mı, geleyim mi, birini gönderip beraber gidelim filan. Bu böyle olur. Yoksa tesadüfen İstanbul'da rahatını bozma, git otur Fener stadında, git otur Beşiktaş Galatasaray stadında, yakınsa işte Kocaeli'de filan, ondan sonra milli takım antrenörü. Olmaz. Bütün Türkiye araştırması lazım. Mustafa Bey'in görüşüne %100 katılıyorum.
1: Hocam gelen birçok mesaj var. Kadıköy'den Ercan merhaba. Bence Montella'ya minnet duyulan başarılar Hakan Çalhanoğlu'nun prime döneminin meyvesi olarak görüyorum. Hakan ne zamanki çaptan düştü milli takımda düşmeler başladı demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Yok öyle bir oyuncuyla. Ne zaman yani Hakan olduğu dönemde çok inanılmaz başarılar verdik. Yani C liginden B'de zaten bizim C'de B'de oralara düşmemiz skandaldı zaten. O skandalın da başlangıcında Stefan Kutsu getirdi şeyler, Hamit Altın toplar şunlar bunlar takım arkadaşını. Skandaldı yani Stefan Kutsu'nun milli takıma gelmesi. Normal şu da gösteriyor ki bizim kabul etmemiz lazım. Doğrusu olsun, yok ligimizin marka değeri, yok 5-6. büyük ligiz. Bunlar hikaye. Türkiye'nin yeri B ve C kategorisi. Yani demek ki yukarıda olmuyor yani. Belçika'nın, Fransa'nın, İtalya'nın bu tür yerlerde olan takımlarla olmuyor. Buralarda işimiz zor. Yani Almanya'yı onları falan saymıyorum zaten. İngiltere, evet. İspanya falan. Bizim diğer kategoride hani Türkiye Ligi'nde bazı takımlar vardır. Lig 1 takımıdır. Yukarıya çıktığı zaman barınamaz. Ama orada bayağı oynayabilir diye. Bizim milli takımda ben öyle değerim. Bunun oyuncuyla alakası yok.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde teknik direktör Sadi Tekeloğlu'ydu. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır.
3: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

promosyonshow.com. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural bizlerle birlikte. Hocam haberi geldi. Şu anda Alaçatı'dasınız.
1: Evet.
0: Yunus Emre Sayılgan'a bol selamlar.
1: Tavsiye ederim buraya gelin.
0: Evet.
1: Melankolik oluşurdu. Sessizlik güzel.
0: Yunus Emre Sayılgan'a da bol bol selamlar hocam. Mesaj attı Yunus Emre abi, sağ olsun. Yılmaz Vural'la birlikteyiz yayına.
1: Orada yanımda.
0: Evet. Selam söyleyin hocam bol bol.
1: Yunus Emre sana selam söylüyorlar.
2: Değil mi?
1: Sadıç'ım, konumuz milli takım galiba.
0: Milli takım hocam. Sizde haberi geldi bana. Bursa'da oynanan İtalya maçını 1963 tribününde takip etmişsiniz. Doğru mu hocam?
1: Gittik tabii ya. Ben Bursa'yı özlemiştim çok. Hem de ki orada ambiyans müthişti ya. 43 bin kim alıyor, neyi alıyorsa orası ağzına kadar dolu. Her türlü destek var dışarıdan. Fakat Türkiye maalesef bu desteğe, bu futbol sevgisine uygun bir futbol organizasyonu olan bir ülke olamadı hala. Yani bakıyorum şimdi, mesela araştırdım. Milli takımda yurt dışından kaç tane oyuncumuz var diye. Ve yurt dışına gelip oradan katılanlar kaç tane diye. Baktım ona. Mesela Salih, Orkun, Oğuz, Can Uzun, Deniz Gül, Ferdi Kadıoğlu yurt dışı kökenli oyuncular. Ve yurt dışına gidip de gelenler var. Melih, Ozan, Zeki, Arda, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege. Bak 6-12 tane oyuncu Avrupa eğitimi almış ve orada önemli takımlarda görev yapan veya Madrid'de oynuyor bir tane oyuncu yani. Görev yapan ve 23 kişinin 12 tanesi yurt dışında otel bir almış oyunculardan kaynaklanıyor. Diğerleri de ülkemizin işte iyi takımlarında oynayan oyuncular. Yani teknik anlamda oyun becerisi olan oyunculardır bunlar yani gelmiş. Ve biz bu yarışın içine giriyoruz ve maalesef ben şimdi mesela FIFA UEFA'da bir yazı yazacağım. Niye milli takımlarda Türk olması gerekiyor? Yani o ülke vatandaşı olması gerekiyor bir oyuncular. Neden? Çünkü ülkeler arası bir yarış var ve bu yarışta kendi
0: ülkesini... Yani FIFA'ya ülkesini... bir mail mi atacaksınız hocam?
1: Evet. Yazdırıyorum şimdi, atacağım. Yani ben milli takımlarda yabancı antrenör olmaması lazım. Niye? Çünkü yabancı oyuncu yok onda. Ve onları anlayan, yani milli takımlarda yalnız teknik taktik...
0: Hocam, Gürler Önemli manşetini verdiniz. Dinleyenlerimizle yani, paylaşalım.
1: Ya,
0: çok özür dilerim hocam, sözünüzü böldüm. Yılmaz Vural FIFA'ya bir mail atacak. Milli takımlarda...
1: Yani şu anda hazırlatıyorum İngilizcesini, atacağım. Yani bir futbol adamı olarak ben de kendi görüşümü onlara söyleyeceğim. Neden?

Çünkü yönettiğimiz insanlar o ülkenin insanları ve onların yabancı değil, ihtiyacı olmayan herkes. Yani belki Ferdi işte İngilizce konuşuyor, o da öğrenmiştir galiba. Ve bu bir dünya gençliğinin birbiriyle yarışırken kendi ülke gençliğinin hangi seviyede olduğunu görme yeri burası. Yani senin futbol organizasyonun ne kadar başarılı olmuş bir ülkende, sen bu başarı ve bu başarıyla yurt dışındaki gençlikle yarışırken senin gençliğin durumunu görüyorsun. Senin antrenörünün, senin oyuncunun, senin yöneticinin futbolu yönetirken, oynarken, idare ederken yeterliği nedir ne değildir onu görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun için yapılan organizasyonlar var. Ve İstiklal Marşı çalarken herkes ülke kendi, bakın dinle, herkes birbirine sarılıyor. Ağzından tükürükler saçarak bunu söylüyor. Ama bakıyorsun antrenörlere, hiç umurunda değil, herif bir yerini kaşıyor falan gibi bir durum oluyor. Ve sonra bir ihtiyaç hissediyorlar. Ben ülke vatandaşı kadar ben bu ülkenin vatandaşı sayılırım falan gidiyorlar. Yani demek ki bir duygu işi var bu işte, olur. Ve şimdi bir yabancı antrenörün yalnız 3-5-2-4-4-2 çok iyi bilmesiyle olacak iş değil. Bu insanlarla kurulan ilişkilere bağlı. Siz insanlarla direkt o dilini, o ülkeyi gençliğine hitap edecek bir durumda değilseniz, o ülkenin dilini, edebiyatını, deyimleriyle konuşacak ve onun iç dünyasını hareketlendirecek, eğer bunun için bir aracı kullanacak durumdaysanız, bu olmaz. Yani bakın, olmaz mı yani? Bu olmaz arkadaşlar. Ya bu kadar üstüne basınız, nasıl söylüyorum. Bu ülkede kıyaslama da yapacak olursanız, varsa dünyada Türkiye'nin başarıları, bunu da Türk hocaları, o beğenmediğiniz Türk antrenörü yapmıştır yani. Eğitimini tartıştınız, yeterliğini de tartıştınız. Kim gelirse gelsin Türkiye'de bu işi başarmış arkadaşlarınıza dair hep eleştirilmişti. Ya Türkiye şunu kendine niye sormuyor ya? Sen Dünya Kupası'na kaç kere katıldın? Dünya Avrupa Şampiyonu'na kaç kere katıldın? Ve burada yaptıkların ne? Dünya Kupası'na gittik. Amerika'ya gidecektik. 54 senesinde paramız yetmedi, gidememişiz. Ondan sonra bir İspanyol 10 yaşında çocuğun çektiği kura ile gitmişiz. Ve sonra Japonya, Kore'ye gitmişiz. Orada 3. olarak dönmüşüz. Şeye de gittik, Amerika'ya. 2 tane ilk eden takımdan birisi biziz. Yani peki Avrupa şampiyonluğuna sanırım 4-5 kere galiba gittik. Birisinde Fatih hocamızla 3. olduk. Veya 3 veya 4. bir maçı oynanmadı yani. Ve orada olduk. Ve onun dışında biz bu turnuvalara katılamadığımız için bunu kendi kendini futbolu yöneten arkadaşlar sorgulamıyorlar mı kendilerini ya? Ben bu işi nasıl organize ediyordum? Bakın dünyada en fazla nüfusu olan ülkeler sayısına baktığımda 19. sırada falanız 86 milyonla. Yani bizim 86 milyonda 21 milyon 7 ve 17 yaşında, yani ilkokul lise çağında öğrencimiz var. Okula giden. Bakın ilkokul liseden bahsediyorum. Üniversiteye koymuyorum. Ve sen bu kadar dinamizmi olan bir ülke, bu gençliği işin içine sokup da Dünya Kupaları oynayacak, Avrupa Şampiyonları oynayacak, başaracak, o turnuvalara sürekli katılacak bir organizasyonun yok. Yani bunun için ne lazım? Tesis lazım. Bunun için ne lazım? Ekonomi lazım. Bunun için ne lazım? Eğitici lazım. Hiçbiri yok. Sor Fenerbahçe'ye kaç tane altı biçim sağım var? Sor Galatasaray'a, sor Beşiktaş'a. En büyükleri bunlar. Bunlar bu işe ne kadar yatırım yapmış? Bir skor kültürü gelişmiş ülkede. Yenen adam 3 kere yenince milli takıma çağrılıyor. Hoca bu olsun, bu olsun diyor. 2 defa kaybedince herif unutuluyor. Veya dönüp dolaşıp aynı isimler ya gelsin deniliyor. Niye başarılı olmuş bir kere de olsa bir arkadaşlarımız hep tavsiye ediyor. Türkiye, şunu söyleyebilir misin? Uluslararası seviyede bizi yönetecek. İşte Fatih hocamız bir öğrenciyle bir dönem gitti. Çok uzun kalmadı. Şenol hocamız dünya üçüncüsü oldu. Güney Kare'de düşmesi olmayan bir ligde gitti, çalışabildi o başarısıyla. Mustafa hocamızı bir çeyrek finalde Alemanya Aachen Alman 2. liginde bir takıma gitti ve takım küme düştü. Yani şunu demek istiyorum. Bizim en büyük başarıyı elde etmiş arkadaşlarımızın bile gittikleri takımlar bunlar. Tabii ki Fatih hocamızın oraya gitmesinin nedeninden bir tanesi UEFA şampiyonu olmasıdır. Çünkü bunlar bir yerde şeye bakıyorlar. Geçmişte ne yaptı bu uluslararası boyutta, ona bakıyorlar. Yani biz bas parmağı alıyoruz ya, şu takımlarda biz de hocalık yapsak. Niye?

0: ondan sonra üzülüyoruz ve çok üzüldüm. Yani 43 bin kişi kaleci Altay'a, Merih'e, işte şuna buna, oyunculara çok olumsuz tezahüratlar yaptılar. Ve maç oynanıyor. Ya bakın, bu işte en süslü olan sahada oynayan oyuncu da antrenördü. Çünkü sen Türk futbolunu ne kadar iyi organize ettin de sahaya bunun ne kadar iyi yansıyor olur. Yani oyuncuları Allah aşkına ya, insanlar bilsin yani. Bu abartılmış şey, dışarıdaki medyanın sunduğu olay değil bu Türk milli takımının durumu. Ya kardeşim 10+4 ne demektir bu? Herkes hemen hemen 10 yabancı oynatıyor. Ya geriye kalıyor bir tane Türk oyuncu oynuyor diyelim. Ve 18 takım var. Demek ki 18 tane oynayan oyuncudan sen oyuncu seçeceksin. Ve bakıyorsun eğer yurt dışından 6-7 tane oyuncu gelmese milli takım çıkaramayacaksın ya. Yani ondan sonra milli takım niye bu duruma düştü? Başarılı olunca üst seviye yöneticilerimiz herkesi soyunma odalarında tebrikler ediliyor falan. Başarısız olunca başarısızlık antrenöre de veya oyuncuya mal ediliyor oluyor. Yani böyle bir zihniyetin nasıl başarılı olması uluslararası boyutta mümkün olur ki? Olamaz. Yani arkadaşlarım ya, bu detaya girmiyoruz hiç. Yazık günah çocuklara yani. Hiçbirini bundan sonra milli takıma çağırsanız gelmek istemeyecektir. Ben Meri'nin ikinci devre hocam beni çıkar dediğini duyar gibiyim. Yani çünkü bu moral işi yani. Siz orada oynarken oyun içerisinde atınca gol bravo, kaçırınca yuh. Yani maçtan maça bile değil, oyunun içerisinde duygusal tepkiler oluşuyor. Niye? Çünkü insanlar bizim maçlardan sonra Türkiye Ligi'nin en baba derbisini oynandıktan, Fener Galatasaray derbisi diyelim, evine gidiyor, açıyor televizyonu, İngiltere Ligi'nden WhatsApp bir maç seyrediyor. Ulan tempo başka, hakem başka, taraftar başka. Bunlar uzaydan mı geldi ya? Kendi ülkesinde bunları görmek istiyor. Artık televizyon diye bir şey var, yayın diye bir şey var. Yani aldatamıyorsunuz seyredenleri. İyi nedir? Görüyorlar. İyi hakem nedir? İyi oyuncu, iyi antrenör nedir? Allah aşkına Türkiye'de bir antrenörün iyi veya kötü olduğunu nasıl ölçüyorsunuz ya? Ölçünüz şu: yendi mi yenmedi mi? Adamın bilimsel doğruyu uyguladığı ne kadar? Ya ben Sarıyer'den ayrılırken çok ağır çalıştırıyormuşum. Yani oyuncu seni ağır çalıştırmalı. Lan ben ağır çalıştırmıyorum. Ben profesyonel futbolun gerektiği antrenmanı yapmaya çalışıyorum. Biraz fazla çalışsanız ya 4 tane 5 tane antrenmanla İngiltere Ligi'ndeki tempoyu getiremezsin. Düzeni, teknik taktik uygulamayı yapamazsın. Bakın Türkiye'de Allah aşkına bana söyle ya. Takımlar oyunla mı kazanıyor, oyuncuyla mı ya?
1: Oyuncuyla.
0: Bir oyuncu Osimhen oynamıyor, Galatasaray yok ya. Ya bir tane oyuncunun yaptığıyla. Ve Arda çıktı dün, bana söylersen ya millet alkışladı Arda'yı. Ama ben alkışlayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çocuk elinden gelir kaleciye gidiyor, top alıyor. Ya Arda sen bu takımın neresinde oynuyorsun? Görevin ne senin? Bütün takımın yaptığı işi tek başına sen nasıl yapıyorsun? Yapmaya çalışıyorsun. Hangi mantıkla? Ya bu bir parselizasyon olayı. Senin oynadığın bölgenin gereklerini yap. Ondan sonrası senin ne işin var kaderin oraya gelip top almaktan? Seni ofensif bir oyuncu olarak düşünürken, hocaları oraya koymuşken bu yetenekleri burada bize faydalı olur derken sen geliyorsun savunmaya da geliyorsun, hücuma da geliyorsun, koşuyorsun, kornere atıyorsun, geliyorsun serbest atışı sen kullanıyorsun. Yani tabii iyi niyetle yaptığın şey ama bu iyi niyet oyunu değil ki. Bu bir görev yapma oyunu. Yaptığın analizlerde senin rolün neyse onu yapma oyunu. Yani oyuncu türbün başka şey bekliyor. Sen türbünün beklediğini olmaz. Yani bu o zaman bu işi kaosa döndürür. Yani herkes her şeyi oynar olur. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu şartlarda, bu anlattığım gerekçelerden dolayı Türk milli takım oyuncularına Allah aşkına bir şey demeyin. Bu çocukların hiçbir suçu yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen bu oyuncu yetiştirmek için ne yaptın ya? Koca Galatasaray hala Kemerburgaz'ı harika bir tesis yapıyor. Daha bitiremedi. 3-2 tane de orada alt yapıyor, sağ yapıyor. O da Florya'da bir tane üçgen sahada çalışıyordu çocuklar. Beşiktaş'ın bir tane şeydir sahası vardı alt yapıya. Söyle ismini. Fulya'da. Onu da verdiler. Şimdi Sancaktepe sahasını kiraladılar. Sancaktepe halkı isyan halinde. Bizim burada oyuncularımız nereye gidecek diye. Bir tane sahada Fenerbahçe, Derazi, Fikirtepe'de iki tane çim, bir tane çim var, bir tane sağ söyleyen ismini, iki tane de şey var halı saha, evet. Burada siz oyuncu yetiştireceğiniz ve bu kendi takımlarınızı önce, ondan sonra uluslararası boyuta çıkacaksınız. Yapmayın ya.

0: Öyle yok öyle şey. Bu Dubai'de muayene olacak olsa kurban olayım Allah'ıma. Arabistan'da biz her sene şampiyon oluruz. Olmaz yani. Bu çalışmayla olacak bir iş yani. Nüfus yoğunluğunda olacaksa bizi tuttu para aldılar 3-1 yendi. Nüfusu 50 bin 80 bin kişi yaşıyor orada. Yani demek bunun nicelikle alakası yok. Nitelikle alakası var. Yani siz insanı nitelikli ortamlarda geliştirirseniz, çalıştırırsanız ondan sonra yarışın içine gelin. Başarısız olursanız o zaman küfür edin kardeşim haklısınız olur. Demek yetersiz bir şey yapıyorsunuz.
1: Hocam mesajlar da var. Kadıköy'den Ercan Bey yazmış. Yılmaz hocam çok güzel düşünmüş ama FIFA ve UEFA hayatta yapmaz bunu. Çünkü Avrupalılar Afrika ve Asya ülkelerinde teknik direktör olarak çok güzel paralar kazanıyor demiş. Yine gelen bir mesaj
0: o
1: var.
0: O zaman
1: Trabzonspor O19 takım Avrupa'da ikinci oldu. Bu çocuklar nerede demiş dinleyenimiz. İsmini de paylaşalım. Emre Bey.
0: Yani, abi sen şimdi antrenör skora yönelik davranıp oradan tutmuyorsan o antrenör o çocuklara şans veremez. Hazır oyuncu ister. Biz yaptık da ne oldu? Türkiye'de yine milli takımlarda oynayan bir sürü oyuncu yetiştirdik. 16-17 yaşında. Yani çıkardığımız oyuncular Türk futbolunu taşıdı. Kimse bize aferin mi dedi, tebrik mi etti? Bilmezsiniz bile kimleri çıkardığımızı. Yapılan o riskten ya bir genç oyuncu oynattık biz 15 yaşında oyuncu oynattık Süper Lig'de. Kimse bana bravo Yılmaz aferin demedi. İyi çıkarsa Allah'tan, kötü çıkarsa Yılmaz'dan. Yani bu şartlarda Türkiye genç antrenör oyuncu oynatan antrenöre tebrik mi ediyor?
1: Evet.
0: Bir şey mi yapıyor? İki tane kaybet bu çocukla seni paketliyorlar gidiyorsun. Niye oynatayım ya? Sen bir anlayışın yoksa, bu konuda bir toleransın yoksa genç oyuncunun ortaya çıkmasına neden olacak? Ya bakın Türkiye ligi bana sorarsan 20 takımlı lig olmalı ya. Niye? Genç oyuncuları da oynat. Fazla maç oynat. Şimdi 36 maçta 34 maçta lig bitiyor. Geriye 52 haftadan 18 hafta kalıyor. 18 hafta Türkiye ligi yok. Niye ziyan daraltıyorsunuz, küçültüyorsunuz? Alın İngiltere 22 takımla oynuyor, bilmem ne 20 takımla oynuyor. Yapmayın kardeşim. Bu gençlerin çok oynayacağı, çok sayıda maç oynayacağı ligin sayısını arttırın bana sorarsanız. Ki bunlar nerede oynamazsa deneyimlenecekler. Nerede oynarlarsa. Bu gence nerede şans vereceksin sen? Olur. Yani Türkiye'nin sistemi bir kere genç oyunu oynatma, ortaya çıkarma olan bir sistem değil. Yani siz antrenörle iki maç, yanımda şimdi bir antrenör kardeşim var, gitti hazırlık dönemi yaptı. 2-3 maçta bir puan aldı gitti. Ya sabret ya. Bugün Abdullah abici 11 tane maç kaybetti. Göksel Gümüş'le sahip çıktı, sonra Abdullah abici çıktı ortaya. Yani bir takım kaybediyorsa hemen antrenöre mal ediyorsunuz, her şey olur. Yani antrenörlük zamanlı bir meslek haline geldi Türkiye'de. Şu anda bakın ya, böyle bir şey mi olur ya? Konjüktürde kim güçlüyse onun tarafındaysanız bu ligde iş buluyorsunuz. Yoksa başarı başarısızlık sizin iş bulmanızda bir kriter değil. Bir kriter değil. Yeterlilik bir kriter değil. Ve senin ne bilip bilmediğini ölçecek kimse yok. Çünkü yöneten arkadaşların çoğu bu meslekten gelen insanlar değil. Fabrikaları var, başka işler yapıyorlar. Kafalarına taktıkları, Türkiye'de yöneticilik yapmanın iki tane nedeni vardı bundan daha evvel. Birisi siyasi, birisi ticari. Belediye başkanı olacak, birisi siyasete milletvekili olacak, popülerite lazım. Ya kimse sabahtan akşama kadar para ödenen bir işi karşılık beklemeden yapar mı ya? Buna akıldan insan var. Amacından uzak bir zaman herkes bırakıyor, leş bırakıyor gidene. Bakın büyük takımların Fenerbahçe'nin yapılan mali kongresine 24 milyar mı 27 milyar mı borcu var bu takımın. Nasıl yönetiyorsun kardeşim bunu? Sen bunu bu yönetimi öbürüne devrederken sıfır borç devretmen lazım. Aziz Başkan'ın şikayetlerini gördünüz. Sizin borcunuzu biz ödüyoruz dedi. Hani çözüm? Hani değişikliğe? Bakın Türk futbolu kim yönetiyor ya?
1: Evet.
0: Siyaset mi yönetiyor? Kulüpler mi yönetiyor? Federasyon mu? En yetkili olacak olan, en yetkisiz. Alın şimdi bu yönetimde sonu geldi galiba bu gidişle. Niye? Evet. Başarı yok ortada. Neden? Bütün suçlu o. Ya adam karar alıyor. İşte yabancı sayısını düşürelim diye. Bütün herkes ayağa kalkıyor. Elimde benim bu kadar kaldı. Yapamazsın. Yaparsan seni götürürüm. Bakın inceledim. UEFA'nın 55 tane ülkesi var. 54 tane sivil toplum örgütü. Biz hariç. Onlar da delegasyondaki seçimlerin, delegasyondaki kulüplerin gücü %50. Bizde %90. Yani işte büyük takımlar, şampiyonlar 8 rol.

0: Diğerleri 7 oy, öbür TFB 2 oy ve aşağıdakiler birer oy veriyor. Kulüplerin oyuyla siz Mali Genel Kurulu'da her sene bir olağanüstü seçime gidebilirsiniz. Ve gittiler, Mehmet Bey öyle gitti. Olağanüstü evet. seçimle gitti. Evet. Yani şimdi senin ben istediğin kararı almak zorunda mıyım? Ey kulüp, beni yetkilendirmişsin. Benim adıma beni yönet demişsin. Beni seni yönetemiyorum. Ben yabancıyı düşürmek evet. istiyorum. Müsaade etmiyorsun. Ben mali ödemeler yapılacak. Nedir o finansal fair play? Evet. Geçmişsin. Sana diyorum ki yapamazsın. Öyle mi diyor? Ben de hadi diyor. Haziran'da gideriz Ankara'ya. Görürsün gününü diyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi Türkiye bu kadar rezil bir futbol organizasyonu içerisinden dünya çapında başarılar bekliyor. Zavallı oyuncusundan ve antrenöründen.
1: Evet.
0: Bunu ya, Allah tövbe ya şimdi.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Bakın bütün bunlardan sonra milli takımı kimse eleştirmesin. Eleştirmesin, hakkınız yok. Sizin ne hakkınız var ya? Eleştirmeye evet. ne hakkınız var abicim? Siz bu insanlara bu imkanı mı sundunuz da bunlar yapmıyor? Evet. Bu çocuklar bu duruma gelmişler. Dua etsinler. A grubunda mücadele veriliyor ama evet. sen Fransa, İspanya yenecek bir takım değilsin abicim. Yenemezsin bunları. Ha hasbelkada bin kere oyna, bir kere oyunun getirdiği tesadüflerle yenersin. Evet. Adam senden çok koşuyor. Senden disiplinli evet. oynuyor. Nasıl yeneceksin abi? Sen bunları yapıyor musun da yeneceksin olur bunları. Evet. Yani ben özür diliyorum ama seyreden kardeşlerimi, seyreden arkadaşlarımı ben de orada seyrettim. İçim yani çekildim, bir sindim, bir köşeye seyrettim. O kadar üzüldüm ki. Ya olur mu ya bu çocuklara kötü tezahürat? Yuu! Kalecinin eline bile degacı bırak. Yuu! Ya hocası demiş ki vur uzun. Adam kısa atsa hoca bağırıyor. Yani Allah aşkına ne işi var bu ülkede İtalyan yabancının ya? Biz neyiz ya bu kadar? Ne? Dünyanın en iyisi diye bir şey yok kardeşim. Kendi ülkende başarılı ol. Başarılı
2: hocam, güzel bir ülkede. Bir araya gitsek olur mu? Ardından devam edelim olur mu hocam?
0: İyi tamam.
2: Tamam olur hocam, ardından Batıkan
0: sizi arasın. Benim de bu araya girmen de yani hadi.
2: Tamam.
0: Tamam.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bakın, bunun anlattıklarım, her şeyin olumluya dönmesinin bir yolu var.
0: Nasıl?
1: Türkiye şapkasını önüne koyacak. 1923'te kuruldu Futbol Federasyonu. 1923'ten beri katıldığı turnuva

0: sayısı belli. Dünya Kupası'na 4. kez, Avrupa Şampiyonları sanırım 4 veya 5 olabilir. Bunlar birisi 1930'dan beri var, 38 veya birisi de 60'lı senelerden beri var. Yani uzun yıllardan beri bu turnuvalara katılma sayımız bu. Bu kadar dinamizm olan bir ülke olarak 21 milyon gençten bahsediyoruz. Ve ekonomisi de var bu ülkenin, parası da var. Bu ülke her şeyi istesin yapıyor. Her şeye rağmen yapıyor. Yani 100 milyon euro mesela bir oyuncuya verebiliyor bu sistem. 100 milyon euro bütün Türkiye'nin altyapısını yaparsın ya. Yani bu sistem yalnız başarıya odaklı. O odaklı olan arkadaşların menfaatleri için kurulmuş bir sistem. 3-5 kişi mutlu olsun, gerisi batsın gebersin. Sistem bu. Şimdi futbolu veya sporu yöneten arkadaşlarımız kimse, bu arkadaşlar oturup şunu konuşması lazım. Ya biz ne yapıyoruz ya? Biz bu kadar stat yapıyoruz, biz bu kadar şey yapıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Niye biz ülke dünyayla yarışırken benim gencim, benim halkım bu mutluluğu yaşamıyor? Neden?
1: Neden?
0: Bunu düşünür, samimiyetle düşünen birileri varsa ki vardır. Çünkü bizim arkadaşımız, abimiz, ben bunları anlatırken kimseye bir şeyi suçlayarak anlatmak değil miyim? Olması gerekeni, yapılması gerekenin yapılmamasının nedeninin ne de olduğunu bilemiyorum. Ve eğer varsa bir samimiyet, oturulur. Arkadaşlar ya, dünya bunu nasıl yapıyor? En başarılı olmuşlar kimler? Bunlar. Ya bunların genci bizden fazla koşuyor. Demek ki bu ülkede antrenman bilgisi, verileri dışarıya yönelik bulunuyor. Ben kendi antrenman bilgimi bulacak bir araştırma binası yapmam lazım. Kendi antrenman. Bakın bu bir koşma oyunu, mücadele oyunu ilk başta, ondan sonra yetenek geliyor. Ve ben bunları yetiştirecek bir kere doğru bilgiyi üretecek bir kurum yok Türkiye'de. Üniversitelerimizin böyle imkanı yok. Üniversitelerimiz, 200 küsur üniversitemizde, çünkü bilim nereden alacaksın? Üniversiteden alacaksın bilimi. Yani bizim futbol federasyonun yapısından bilimi öğretecek bir hocamız yok ki, hepsi bunlar futboldan gelmiş çocuklar. Yani sen hep yabancı verileriyle yarışıyorsun. Onlar da sana doğru bilgi verir mi ya? Saf olmak lazım. 2-3 günden 2-3 olimpiyat bilgiyi, geçmiş bilgiyi veriyorlar size. Hadi bununla yarışın. Hep arkadan geliyor. Maç bitmiş nefes nefese. Lan olur mu lan? Maçın zaten 60 dakika oynanıyor. Futbol topunun oyunda olma süresi bu. Onu da sürekli koşmuyorsun, duruyorsun. Hızlı koşuyorsun, yere düşüyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun. Yani bu 55 dakika Türkiye'de. Bakın 45 dakika oynandı bir Alanya'da bir maç, verilere baktığımızda. 45 dakika sonra adam yoruluyor. Demek ki bir şey yapılıyor. Bir eksik var bu ülkede. Bakın tam yere gidiyor olaylar. Dolayısıyla bütün bunları planlamadan, hesaplamadan bu arkadaşlarımız, gelen arkadaşlarımız da çoğu sporu yönetmeye aday arkadaşlarımızın alakası yok bu konuyla ilgili. Alakası yok. Yani bakın Türkiye futbol entelektüel bir insan yetiştiremiyor. Futbol milli eğitimle futbol birbirine asimile olmuş durumda değil. Ya aile bana geliyor 12 yaşında kabiliyetli bir çocuk. Hocam diyor ya bu çocuğumuzu ne yapacak? Ama okula gidemiyor, derslerini aktıyor. Ya yapın ya böyle, bunu Alman yapmış, İngiliz, Amerikalı yapmış da eğitimle sporu birbirine asimile etmiş de biz niye yapamıyoruz ya? Bakın ben adım çıktı toplantıcı hocaya ya. Teorisiz oynuyor Türkiye'de futbol. Kalbiyle oynuyor herkes. Teorisiz futbol, pratik yapılır mı? Çöküyorsun odaya, çocuğa bir 15-20 dakikaya geçsin sohbet, sıkılıyor çünkü dinlemeye alışık değil adam. Anlatabiliyor muyum? Ya sen teoriyi bilmeden nasıl pratik yapabilirsin? Onun için bakın bizde kaos oynanıyor, kaos futbolu, ardı sahanın her yerine gidiyor. Nereye gidiyorsun ya? Senin işin bu değil. Senin nerede yapman gereken, işte senin pozisyonun gereği olman gereken yerin için yap. Bu bir takım oyunu. Hepsinin birbirine birleşmesi lazım. Savunan bunu yapacak, ortada hazırlık bunu, hücumcular bunu yapacak ve ne kadar hücuma gelip ne kadar savunmaya geleceğini konuşuyorsunuz. Bunlar uygulanacak. Bana sorun bütün antrenörlere, verdiğin taktiği ne oldu diyor. Vallahi ne söylediysek yapmıyor bunlar derler size. Çünkü böyle bir eğitim yok bizde. Ben şimdi oğlumu 12 yaşında Almanya'ya götürdüm. Spor okuluna soktum. Çocuk orada derslerine geri kaldığında eve gelip ders yapıyor adamlar. Veya turnuvalara gideceklerse kampa gidip ders yapıyor geriyi bırakmamak için. Okutuyorlar yani, eğitim yaptırıyorlar. Bizim çocuklarımız yok. Şimdi bunların arasından diyelim ki Türkiye'nin en ünlü antrenörü, bakın hangi okula gitmiş, bakın hangi eğitim almış, hep görerek öğreniyor futbol insanı. Yaşayarak öğreniyor ve çok zaman kaybediyoruz. Eğitilerek öğrenmiyor Türk insanı. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bütün bunları yapmadığınız bir yerde o zaman nedir? Benim canım Cumhurbaşkanıma sesleniyorum burada. Allah aşkına Cumhurbaşkanım, bize uluslararası böyle o kadar mutlu ediyorsun ki elini vuruyorsun, böyle yapacaktır diye diyorsun. Ve toplum psikolojisi o kadar bu konuda şey oluyor ki, mutlu oluyor ki. Futbolda da yapın bunu ya, vurun elinizi. Bundan sonra bu işi bilenler gelecek. Bu işi kim olursa olsun kardeşim, siyasi görüşü beni ilgilendirmez. Ben ülke futbolunun, sporunun gelişmesini istiyorum. Yeni baştan bu işi İngiltere, Almanya, Fransa ne yapıyorsa bakın, görün, öğrenin. Bu ülke şartlarını uyduralım ve bu uygulamayı getireceğiz. Benim gencimi de, ben antrenörümü de uluslararası boyutta olmasını istiyorum. Benim gencimin uluslararası boyutta yarışırken ülke futbolunu, ülke insanı mutlu etmesini istiyorum. Bakın Türkiye bir dünya cinsi oldu. Türkiye yıkılıyordu az daha. Ben de o olayın içindeydim. Uçak Türkiye'ye gelirken daha iki tane fantom uçağı geldi. Hoş geldiniz kahramanlar diye. Yani bakın, futbol ne kahramanı, uçakta gelen komutan siz kahramansınız. Bir ülkeyi siz koruyorsunuz. Yani futbolun spor olmadığını öğrenemedi insanlar. Bu çok önemli, sosyal bir olay yönetiyoruz. Siz antrenörünüzü bu entelektüel seviyeye getiremezseniz, bu sosyal olayı uluslararası boyutta yapamazsınız. Hayal kurmayalım arkadaşlarım. Hayal kurmayalım. İsim değiştirmekle bu işler olmaz. Yılmaz gelir, Hasan gelir, Fatih, Cenov olmaz isim değiştirerek. Hepsinin şikayeti anladık. Çünkü yetersizlikten bahsediliyor. Bakın bütün bunları yapmazsak, bizim çünkü ülkede karar verici mekanizma neyse, bu işlerde kimler karar veriyorsa, arkadaşlarımızın bu konuda çok samimi olması lazım. Ve devlet bu işin pratiğin içinde değil, devlet bu işin tesisinde, eğitiminde destek vermeli. Çünkü ben yüz dönüm bir arsa alamam yani, kulüpler altyapı tesis yapacak. Öyle kimse o parası yok bunun. Devlet bu konuda yardımcı olacak. Devlet diyecek ki, al burası senin, böyle bu şartlarda buraları yapacaksınız. Altyapınıza her türlü desteği veriyorum kardeşim. Çünkü bakın ya, uyuşturucu sokaklara indi. İlkokula kadar indi. Yani biz bu gençliği nasıl bu kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız? Nasıl bunları biz normal bir vatandaş haline getireceğiz olur? Yani halkın sağlığı, halkın psikolojisi, yani bir ülkeyi idare ederken böyle psikolojisi bozuk, sağlığı bozuk bir halkla ülkeyi idare edemezsiniz ya. Spor bu konuda çok önemli bir olay. Ya bunun farkına mı varmıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakın ya, 86 milyonla katıldığımız her olimpiyatta 4 senede bir aldığımız başarı 10 tane şey, 13 tane altın. Onun dışında Amerika'sı, Rusya'sı, bunlar uzaydan mı geldi ya? 100 küsür tane şey kazanıyorlar. Nereden geldi bunlar? Bunlar insan değil mi? İki gözü, iki bir burnu, yani iki eli yok mu? Başka birilerin bunlar olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o yöneten arkadaşlarımızın bu konuda oturup bir kendi aralarında tartışıp, arkadaşlar nerede yanlış yapıyoruz biz? Bakın bu halkımız bu konuda çok etkileniyor. Biz bu işi dünyaya getirelim, bu gençliği de bu işine sokup dünyada yarışırken biz önde olmaya çalışalım. Onun için bu mu gerekiyor? Al ben devletim, paraysa para. Evet. Tesisse tesis, yerse yer, eğiticiyse eğiteceğim ben. Bundan sonra tavizci yok, bunu yapacağım. Yani bu mantıkla yaklaşılırlar. Kulüpler bakın yeniden organize edilmek için. Kurallarla yönetilmiyor kulüpler. Bakın bir kanun çıkaracaktık, ne kanun şuydu, her yönetim kendi döneminden sorumludur diye. Çıkaramadık, yönetici bulmazmışız. Ya Türkiye'de zaten yönetici yok, herkes idare ediyor, idareci. Yönetmek başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bakın ben kulüplere gidiyorum, benimle konuşurken ilk söyledikleri, hocam bizim ekonomimiz yok, şunu yaparsak olmaz mı şöyle. Yani tam tekür. Ve yani karga, topal karga gidiyor işler. Yani açsınlar kasalarını, benim parası olan, bakın şimdi Samsun sahipti, Göztepe sahipti, Başakşehir sahipti. Bu takımlar ekonomileri düzgün gidiyor.
1: Evet.
0: Artı eksi bilançoları. Onun dışında varsa daha öyle giden de özür diliyorum hepsinden. Ama ben bu işin içinde, bakın bu işin kara kutusuz ya. Yani Türkiye 63. sezonumu oynuyor. Neyse 1959'dan beri ben 86'dan beri varım. Yani 3'te 2'sinde varım bu işin, Türk futbolunun. En türlü şeyin içindeyiz yani. Niye düzelmiyor? Niye düzelmiyor? Ya şimdi gördünüz mü ya? Hakemlerin hepsini başındaki adama ne kadar gözaltına aldık ya. Yani neyse bilmiyorum. Neden oluyor bunlar ya? Dünyanın hiçbir yerinde devlet tutup da hakemlerin başındaki adamı gözaltına almamıştır ya. Bizde oluyor bu işte. Yani bu çok önemli bir belirti bu yani. O evet. Zaman adaletsiz olan bir dikten adaletli iş bekliyorsunuz olur. Yani ve Millet birbirine girmekten başka bir şey değil. Biz futbolu birleştirsin.

0: hafta sonu insanlar gelsin burada eğlensinler, deşarj olsunlar diye yaptığımız bir organizasyon neredeyse siyasetin tartışımı bir alan haline geldi. Neredeyse kavga gürültü kıyamet. Ya slogana bak, ölmeye ölmeye geldik diyorlar ya. Halkı ne hale getirdik? Ne ölmesi kardeşim? Bu entertainment, eğlence sektörü. Buraya eğlenmeye geliyorsun. Yani ne ölmesi? Bakın manasını kaybediyor yani. Ve çok tehlikeli bir boyuta gidiyor yani. Anlatabiliyor muyum yani? Bakın bütün bunlardan sonra işi milli takıma bağlansak bu kaosun içinden Türkiye'nin geldiği duruma bile şükredelim yani. Bakın şükredelim. Demek ki kabiliyetli olan bir grup var elimizde ama onların da bu kadar yapabilme gücü vardır anlamı çıkar buradan. Yani biz bunlara imkan sunarsak, bu çocuklar bu kadar yetersizlikte bunu başarabiliyorsa biraz daha bizim yarıştığımız ülkeler seviyesine gidecek. Ne demek bu ya, arkadaşımız söylüyor. Afrika Afrika'dan bana ne ya? Herkes kendi futbolcusu ve kendi antrenörünün uluslararası boyutta ne olduğunu görecek. Yetişemiyorsa antrenörünü o iyi yapanların seviyesine getirmeye çalışacak. Oyuncusunu o seviyeye getir. Kendisi hep sonuncu olarak yapamıyorsa kendi insanıyla olacakmış kardeşim. Ne işi var İtalya'nın benim ülkemde ya? Bu var ya 700 tane pro lisans yapmış Türk antrenörüne bir hakarettir. Siz çöpsünüz demektir. Yani bu kadar da değil ya. Çöpsünüz demektir ya. Ve bu çöpü ben mi çalıştırıyorum? Futbol Federasyonu'nu eğitiyorum. Senin kurslarından çıkıyor bu adamlar. Daha girip de kursa bir kişi sınıfta kalmadı. Herkes evet. Geçiyor. Yani bu sistemin içerisinde bu antrenörü böyle yetiştirirsen ondan da bir şey beklemeyecek kardeşim. Doğru. Ondan sonra git İtalyan'ı getir buraya. Herife 3,5 milyon euro. Hayatında o parayı mı görmüştür o? Yani bir Türk antrenörü 1 milyon euro istese kulübümü istiyorsun diyorlar. Evet. Yabancıya gelince 100 milyon euro vermeyi biliyorlar. Nasıl bir mantıktır bu ya? Ve bütün benim bak futbolun sivil toplum örgütleri var. Kim bunlar sporcular? Kim bunlar antrenörler? Kim bunlar futbol adamları? Bunların oylarını bir taneye düşürdünüz ya. Bir oy verebiliyorlar başkanların. Ya bunlar olmasa futbol yok. Çıkıp da futbolcular derneği bu hakları koruyacak bir söylem yaptı mı başındakiler? Ve antrenör derneğinin şey yaptı mı ya? Getiremezsiniz yabancı antrenörü deyip çıkıp ayaklanıyor mu? Yok. Sessizlik. Ne olacak? Bana bir şey olmasın de yılanları uyandırmayın. Yani böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Yani biz hep birlikte davranacak bir duruma gelirsek bir toplum olur. Evet. Ama biz kendi söylediğimiz müferit bir konuşmaları Türkiye'de kaç tane kişi yapar ya şu söylediklerimi? Herkes düşmüş mideye bağımlı. Bana kızarlarsa ben iş bulam. Bulamazsak bulamayız ya. Bir sağduyu sahibi insanlar da vardır bu ülkede galiba. Yani lütfen ya, bu kadar yaşanmışlık geldik bir yaşa, Allah ömür versin 100 sene yaşamışsak.
1: Allah hayırlı uzun yani, versin hocam.
0: Yani o zaman yani bütün bu gördüklerimizin doğru veya yanlış size göre olanı söylemeyecekseniz o zaman bu yaşanmışlığın ne değeri var, ne önemi var ya? Görevimiz ya bunu söylemek. Bakın burada sakın kimse yanlış anlamasın. Ben X, Y, Z kimse eleştirmiyorum. Ben yapılan işi eleştiriyorum. Ve buradan kendine pay çıkaran kim varsa çıkarsın. Kızıyorsa da kızsın bana, hiç önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ben istiyorum, çok güzel bir ülkemiz var ya. Elimizde dünyada olmayacak kadar bir potansiyel var.
1: Evet.
0: Ve bu potansiyeli biz hareketlendiriyoruz. Türkiye'de yeterli alan da var. Ya kulüpler, Fenerbahçe daha sene Kemerburgaz'ın yeri o kadar değerli bir arsayı devlet verdi ya. Fenerbahçe Samandıra'daki 107 dönüm arsayı verdi veya Galatasaray 200 dönüm arsayı verdi ya. Devletimizden İstanbul'da boşanan kalmadı. Buna rağmen bulup veriyorlar size istedikleri. Nedir ya bu Türkiye, yalnız Fenerbahçe Galatasaray mı ya? Hepimiz onları tartışıyoruz. O yaptı, bunu yaptı, o ne yaptı? Ya yapmayın ya. Bu takım ya, Cumhurbaşkanımız bile demiyor dünya 5'ten büyüktür diye. Evet. Evet, futbolda Galatasaray Fenerbahçe'den büyüktür abi. 139 tane profesyonel takım var burada. Bu takımların hepsi bu Türkiye Ligi'nin değeridir. Herkes aynı kefededir. Yani hala biz 1920 kurulduğu tarihlerdeyiz. Ya tabii ki bunlar başından beri varlar ve başarıları var. Taraftarları çok, daha çok destek veriyorlar. Dünyanın her kulübünde bu, ülkesinde bu var. Evet. Ama yani diğerleri de var ya. Bu diğerleri yok sayıyorsunuz ya. Bunlar görsün. Bakın Türkiye'de kaç tane takım kapandı sayayım mı sana? Diyarbakır kapandı, Mersin kapandı, Malatya kapandı, bir daha kapanıyor.
1: Bunlar. Gaziantep Spor kapandı.
0: Gaziantep yok ya. Gaziantep yok ya.
1: Mersin İsmailoğlu kapandı.
0: Mersin İsmailoğlu. Adana Demirspor kapanmak üzere. Adana Spor kapanmak üzere.

0: Yani kapanmak üzere olan bir sürü takım var. Evet. Batmış durumdalar. Bunları nasıl yönetiyor? Ne futbol federasyonu? Kulüplerin kapanacak hale gelene kadar niye bunlara müsaade ediyorsun? Yani Adana'da takımların olmaması Türkiye'nin bir kaybıdır ya. Antep yok ya. İşte sonradan uyduruluyor. Yeni Antep, yeni bilmem ne. Antep FK oluyor. Bir şey oluyor. İsim değiştiriyorlar. Bir daha kapanıyorlar. Ya böyle saçma. Eskişehir ya. Ayağa kalkamıyor. Bursa gene yırttı diye öyle böyle yaptı. O mucizeyi başardı. Yani
1: olabilir. Kocaeli mesela ya. Küllerinden doğdu.
0: Yani Kocaeli yani Sakarya al. Küllüm oldu ya. Sakarya, Kocaeli. Bunlar Türkiye'likler olması gereken takımlar.
1: Olmazsa
0: olmazı. Yani. Bakın milli takımı başarısız nedenini anlatmış oldu böyle.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli yorumlarınız için vaktinizi ayırdınız.
0: Yani yüklenmeyin abi. Antrenöre, oyuncuya yüklenmeyin. Onlar siz ne veriyorsanız sağda o olur.
1: Evet.
0: Siz ne verdiniz de reddettiler. Evet. Doğru bir şey mi yapılıyor da başarısız olmuyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim hocam güzel sohbetiniz için. Yunus Emre Sayılgan'a da selamlar hocam.
0: O da selam söylüyor. Hoşçakalın.
1: Aleyküm selam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde teknik direktör Yılmaz Vural'dı. Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
3: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte kısa bir değerlendirme yapacağız. Normalde hocamız 13 civarında bağlanacaktı ama Yılmaz Hoca ile yapmış olduğumuz bağlantıyı bölemedim de. Sizlerden gelen bu bölümde soruları da okuyamadım. Hatta Derfin Yunustane de yazmış. Yılmaz Hoca stüdyoya gelsin daha iyi olur demiş. Stüdyodaki program uzun sürer ve daha güzel olur demiş. Hocam hoş geldiniz.
9: Merhaba Salim, iyi yayınlar.
1: Hocam kusura bakmayın lütfen. Normalde 13 civarında yapacaktık ama Yılmaz Hoca ile sohbet bayağı bir keyifli uzadı da dinledim. Kusura bakmayın.
9: Yılmaz Hocamı dinledim. Keyifliydi. Hocam doğruları söyledi. Hocam biraz sinirleniyor artık yani.
1: Sinirlendi bayağı. Başladı. Ya ben Yılmaz Hoca'yı yakından tanıdığım için sinirlendiğinde bir programda yani direkt kendimi tutamadım böyle benzetmelerine, sözlerine. Biraz yani tebessüm ettim, güldüm. Ondan sonra direkt o programı dinleyenler hatırlayacaktır. Gül gül Salim Efendi dedi. Ağlanacak halimizse gül dedi.
9: Ya hocam, Yılmaz Hoca'yla bizim de çok manceralarımız var. Beraber de çalıştık Adana Spor'da. Hala da görüşürüz hocayla. Zaman zaman ararım hocamın halini sorarım. Tabii çok doğru yerlere parmak bastı. Ama tabii kim dinleyecek, kim uygulayacak? Yani bu kadar donanımlı bir teknik adamın bugün boşta kalması enteresan ya. Çok tuhaf.
1: Hocam peki milli takımda çözüm teknik direktör değişimi mi?
9: Yani bir hoca biraz önce anlattı. Yani ben de sizin anlattığım sistemi değiştirmemiz lazım. Yani milli takımlarda, yani Türk futboluna sistemi değiştirmemiz lazım yani. Eğitmenleri eğitmemiz lazım, oyuncuları eğitmemiz lazım. Testleşme sorunumuz var. Altyapılar sıkıntılı, antrenörler özellikle ekonomik anlamda çok sıkıntılı. Yani sistemimiz değişmesi lazım. Sadece mesele Montella'nın değişmesi değil ki yani. Mesele o değil yani. Yani Montella değişir, Fatih Terim gelir, Şenol Güneş gelir, ikisi biri gelir. Yenersin, yenilirsin. Tamam ama yani sen kökten bir çözüm bulman lazım yani. Sistemini değiştir. Hala bizim Türk futbolunun bir ekolü yok yani. Yani Brezilya ekolü, Alman ekolü sayabiliyorsun yani. Fransa ekolü, ama bizim bir ekolümüz yok yani. Futbol kültürümüz yok yani. Mesele burada yani. İyi eğitimler alamıyoruz. Hoca ne güzel söyledi yani. 80 küsur milyonluk bir ülkede doğru düzgün oyuncu yetiştiremiyoruz. Bak gurbetçi oyunculara yöneliyoruz yani. Onlar iyi eğitim alıyorlar çünkü yani.
1: Peki hocam, yani burada bilmiyorum siz o kısmı yakalayabildiniz mi? Bence gündem olacak bir haber. Şimdi Yılmaz Hoca UEFA ve FIFA'ya mail atıyor. Milli takımları çalıştıran teknik direktörler o ülkenin vatandaşı olsun şeklinde.
9: Yani bugün birçok ülkede tabii ki kendi vatandaşı çalıştıran teknik direktörler var ama birçok ülke takımları da, milli takımları da yabancı hocaları tercih ediyorlar. Yani bu hocanın atacağı bir mail bir şeyleri değiştirmez ya Salim. O zaman yabancı oyuncu da yasaklayacaksın. Yani yabancı teknik direktörü de yasaklayacaksın. O da olmuyor yani. O da olmaz yani. Ha ben de tabii ki bir Türk teknik direktör olarak, futbol sever olarak, eski futbolcu olarak milli takımımızın başında Türk bir teknik direktörün olmasını isterim ki geçmiş yıllara baktığımızda da başarıları hep Türk teknik direktörlerle yakaladık. Ben de öyle isterim. Eyvallah ama işte karar vericiler, o federasyonu başkanı işte tercihlerini böyle kullanıyor. Zaman zaman işte kimler geldi ki? Lucescu da geldi, Kunst da geldi. Birçok yabancı teknik adam da geldi. Ama şöyle tarihe baktığımızda mesela milli takımlar bazında ben Piontek'le çalıştım. Fatih Hoca Piontek ikilisi. Mesela çok başarılı oldu. O zaman bize bir Piontek ciddi anlamda futbolumuza katkı sunmuştu.
1: Hocam yani yapmış olduğu önemli icraatlar vardı. Sonra da zaten Fatih Hoca göre bir devre aldı diye biliyorum.
9: Kulüplerimize de mesela yabancı hocalar geldi. Mesela bir Derval Galatasaray'a neler verdi. Değil mi?
1: Hala anlatılır hocam. Derval'in yapmış olduğu altyapı çalışmaları. Jüp Derval.
9: Bir de Mustafa Denizli'yi yetiştirdi.
1: Evet.
9: Yani teknik direktör de kendiliğinden yetişiyor. Mesela Selçuk İnan, işte Burak Yılmaz. Kendiliğinden yetişen teknik direktörler yani. Dolayısıyla teknik direktörler yetiştirmemiz lazım bizim. Büyük de, mesela Şenol Güneş kim yetiştirdi mesela? Mesela Fatih Hoca kim yetiştirdi mesela? Fatih Terim.
1: Yani Piontek'in katkısının olduğunu düşünüyorum hocam.
9: Piontek Fatih Terim'i yetiştirdi. Fatih Terim kimi yetiştirdi? Türk teknik direktör olarak. Mesela yanında çalıştı Hasan Taş çalıştı. İşte Tugay Kerimoğlu çalıştı. İşte ne bileyim Selçuk İnan, Ümit Davala, Necati Ateş. Kimi yetiştirdi mesela? Değil mi? Evet. Mesela Abdullah Avcı bile Okan Buruk'u yetiştirdi. Onun bile bir katkısı oldu yani. Yani teknik direktör de yetiştirmekte zorlanıyoruz yani.
1: Hocam yani hakkını teslim edelim. Özellikle de benim iki teknik direktör dikkatimi çekti. Ersun Yanal ekibindekiler teknik direktör oldu. Mesut Bakkal ekibindekiler teknik direktör oldu. Tamam çalıştırdıkları takımlar Süper Lig seviyesinde değil ama ikincilikte, birincilikte hocalık yapan isimler. Sonrasında Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan isimler Süper Lig seviyesinde çalıştı. Okan Hoca, Erol Bulut Hoca,
9: Selçuk Şahin.
1: Yani burada hakkını teslim edelim hocam.
9: Tabii yani teknik sektör yetiştirmemiz de lazım. Yani bizim en büyük sorunumuz bence altyapı sorunu. Tesis sorunu. Tesis. Özellikle tesis sorunu. Yani sadece stat yatmakla iş bitmiyor ki. sevgili

0: şehirdeki amatör küme takımları var. Sadece profesyonel takımları, altyapılarını düşünmeyelim yani. Orada amatör küme, evet, takımları var. Orada yetişecek olan oyuncular var.
1: Fatih yani Bey demiş ki hocam, konumuza ilaveten, milli takımlarda genel olarak devşirme futbolcu yasaklansın demiş. Katılır mısınız?
0: Yani devşirme futbolcu, ben yani ona karşıyım ya. Ben de karşıyım. Yani devşirme futbolcuya karşıyım ben de. Ama dünya futbolunda görüyoruz. Çok örnekleri var yani.
1: Evet. Hocam, kontrol ediyorum. Çok soru var. Yani iyi yayınlar Salim abi. Fırçayı yedin demiş Yılmaz Hoca'dan. Reklam arasına giderken Bayrampaşa'dan Ramazan yazmış. Teşekkür ederim.
0: Hocanın fırçası.
1: Yılmaz Buralı. Ya hocam, yayında öyle bir şey oldu ki, normalde ben soru cevap şeklinde ilerlerim. Dinleyenlerimizin de görüşlerine önem veririm. Hoca Almanya'dan var, selamlar var hocam. Yani Almanya'dan yazan var. Nedim abi yazmış. Okuyamadım. Bir tek Mustafa'nın mesajını gördüm ama okuyamadım. Mesela Mustafa şey demiş. Yılmaz hocam lütfen demiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasın konuşsun demiş.
0: Ulaşabilirsin tabii.
1: Mersin'den selam gelmiş. Hepsini tek tek bu yayından sonra Yılmaz hocayı arayıp aktaracağım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yani kusura bakmasınlar. Hocam size gelen mesajlar da var. Hüseyin yazmış, Hüseyin Mecit. Merkez Hakem Kurulu'ndaki operasyonlarla ilgili yorumu ne olur demiş. Reşat hocama, Derfin Yunustane'ye ve Mustafa abiye selamlar demiş. Bu arada şey oluyor hocam, mesela buradaki dinleyiciler birbiriyle tanışıyorlar sosyal medya üzerinden. İyi bir dostluklar, arkadaşlıkları da oluyor. Sizin Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili yorumunuz ne olur? Ve ikinci bir soru, Arda Okan'ın milli takıma seçilmesi için ne yapması gerekiyor demiş Göztepe taraftarı Hüseyin Bey. Aynı fikirde.
0: Valla çok güzel yazmış. Arda Okan adına Demirspor'da bizim de talebimizdi. Gerçekten de her geçen gün kendini geliştiren bir kardeşimiz. Performans da gayet iyi. Yani kullanabilirsiniz ya. Niye alınmıyor yani? Enteresan. Alınması lazım bence de. Merkez Hakem Komitesi'ne gelince de işler iyi yürümüyor. Zaten 2 yıldır bakıyorsun yani, sürekli vardı ama son 2 yıldır hakikaten de bir rezillik içerisinde. Hakemlerimizden herkes şikayetçi. Ve yaşanan olayları da hepimiz okuduk, duyduk. Ama hiç yakışmıyor yani. Türk futboluna hiç yakışmıyor. Valla ben sana şunu söyleyeyim. Türk futboluna kim ihanet ediyorsa cezasını çeksin Salim.
1: Evet. Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı hocam. Az önce emniyet görevlilerinin direkt şeylerle ilgili inceleme yaptığına dair bir açıklama yaptı. Yılmaz Vural Federasyon Başkanı olsa diye bir mesaj var hocam. Ne dersiniz?
0: Niye olmaz?
1: Görüşünüzü merak etmişler.
0: Yani İbrahim Hacı İsmailoğlu'ndan Federasyon Başkanı oluyorsa Yılmaz Vural 1000 kat daha iyi yapar bu işi. Ben söyleyeyim sana yani. Çok da doğru bir karar olur.
1: Hocam bir mesaj var Sami Bey'den. Selamlar Salim Bey. Montella'yı milli takımdan istifa ettirip Fenerbahçe'nin başına bela mı etmek istiyorsunuz? Aziz Yıldırım pusuda bekliyor. İddialar bu şekilde. Sizin bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Bu iddialar çok kez gündeme geldi.
0: Ya net bir bilgimiz yok tabii. Kimsenin bence net bilgisi yoktu. Tahmini olarak söylüyorlardı. Çünkü Fenerbahçe Vincenzo Montella ile ilgilenmişti. Ondan kaynaklı olarak, bir de ilk takımda iyi gitmiyor şimdi. İsmail Kartal da tartışılıyor. O yüzden bir yakıştırma yapıyor olabilirler. Öyle bir düşünce de olabilir yani, olmaz diyemem. Süreç nasıl gelişecek hep beraber göreceğiz.
1: Yani yine hocam gelen mesaj var Ali Bey. Arda Okan Montella'nın Adana Demirspor'dan öğrencisi olsa kadroda olurdu demiş. Katılır mısınız?
0: Yani Montella Adana Demirspor'dan tanıyor tabii. Adana Demirspor'dayken kiralık gitmişti Montella döneminde. Tanıyor Montella Arda Okan'ı. Ya bir de yani yani Göztepe bilinmeyen bir takım değil. Yani Montella sadece 3 büyük takımın maçlarına gitmemeli yani. Atıyorum Göztepe Konya maçına gitmeli mesela. Kocaeli kimle oynuyor? Alanya ile gitmeli. Oralara gitmeli yani. Oradaki oyuncuları tanıyor, biliyor zaten. Üç büyüklerde zaten Türk oyuncularda belli var.

0: yaşlı oyuncular var yani. Onları da tanıyor yani. Tanımadığı oyuncuları görmesi lazım.
1: Evet. Bir mesaj var hocam. Montella Adana Demirspor'dan alacaklarından vazgeçmedi. Ne zaman vazgeçecek? Adana Demirspor ona vizyon koydu. Ayıp değil mi demiş. Yani
0: öyle bir şey varsa ayıp etmiş yani. Zaten kulüp.
1: Ama hocam alacakları da çok çok fazla bu insanların. Öteletiyorlar. Hatta onunla ilgili bendeki bilgi şu. Adana Demirspor'un mevcut başkanı Ertan Zeybek Hacı Osmanoğlu'yla görüşüyor erteletmesi konusunda. Yani Montella'nın aldığı ücret arkadaşlar Adana Demirspor'dan çok yüksekti hocam. Yani
0: doğrudur.
1: 3 milyon euro bandında bir ücret alıyordu Adana Demirspor'dan o dönem. Yani bahsettiğim döneme gidin. Vergilerini de Adana Demirspor ödüyordu.
0: Ya
1: Toplam
0: yazık günah.
1: Maliyet Adana Demirspor'a 2.8 milyon euroydu.
0: Ya ne almışsa almıştır ama kalacakları konusunda artık kulüp bitme noktasına, kapanma noktasına gelmiş yani. Adana Demirspor taraftarları, Adana Demirspor kulübü de Montella'ya ciddi anlamda bir ivme kazandırdı.
1: Evet.
0: O yüzdendir ki Türk milli takım başına geldi. Yani Adana Demirspor da bu sıkıntıları yaşıyor. Yani insani olarak düşünmesi lazım yani. Yarın bir gün Adana Demirspor 3.'yi garantiledi. Amatöre de ne alacak Montella? Nasıl alacak?
1: Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yani konudan bağımsız. Ben bunu hatta maça gitmiştim Bursa maçına. Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum bu konuyla alakalı. Katılmazsanız diyebilirsiniz katılmıyorum diye.
0: Tabii ki.
1: Montella kendi yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ben teknik direktörlüğü bırakacaktım. Metin Korkmaz ve Murat Sancak benimle temas sağladı. Adana Demirspor'a geldim. Pandemi sürecinden sonra bu işi bırakmayı düşündüm. Pandemi olmuştu bilindiği üzere hatırlarsınız.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Adana Demirspor'da 76 maça çıktı. O dönemin Demirspor kadrosunu düşünelim. Kalede Arjenet Muriç. Nereden geldi Manchester City? Doğru mu hocam?
0: Ya tek tek saymaya gerek yok yani.
1: Hocam,
0: yıldız hep yıldız oyuncular geldi.
1: Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Size net bir şey söyleyebilirim.
0: Vargas'ı,
1: Vargas, Stambuli, Belhanda, Badou Ndiaye. Yani Adana Demirspor takımının Vargas. O kadroyla, o primlerle, futbolculara ödenen ücretlerle Avrupa'ya gitmesi bence çok büyük bir başarı değildi. Kaldı ki Adana Demirspor o dönem ödediği paralar yüzünden şu anda yok hocam. Emre Akbaba nereden geldi? Galatasaray'dan geldi. Belhanda Galatasaray'dan geldi. Neden geldi? Zeminle ilgili yapmış olduğu açıklamadan dolayı geldi.
0: Tabii,
1: o takımın
0: tabii.
1: Forveti Balotelli, yedek forveti Mbaye Niang'tı.
0: Hasan Bolan da vardı.
1: İstanbul'e Montpellier'de şampiyon oldu. Schalke'de efsane oyuncular arasına girdi. Schalke'de küme düştü ama çok farklı bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani Hasan Balong o takımda oynayamadı. Montella gelmiş açıklama yapıyor maçtan sonra. İşte Türkiye'de forvet olmadığı için ben bu sistemde diretiyorum. Montella sen Artem Zuba varken Demirspor'da Artem Zuba'yı oynatmadın. Sistemine sadık kalmak için 4-6-0'ı denedin. Tamam başarılı oldun, tuttu bu. Ama Artem Zuba Demirspor'dan devre arası ayrıldıktan sonra gittiği takımda 10 üzeri gol attı. Rusya Ligi'nde.
0: Evet.
1: Hatta şunu da itiraf edeyim. Artem Zuba Adana Demirspor'a transfer oldu. Benimle 3 tane Rus gazeteci röportaj yaptı. Çünkü Artem Zuba Rusya Ligi için o coğrafya için bizim ülkemizde nasıl Fatih Tekke, Burak Yılmaz çok önemli golcüler arasında. Oranın Burak Yılmaz'ı, Fatih Tekke'si. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim.
0: Ama başarılı olamadı Adana Demirspor'da.
1: Hocam oynatmadı ki.
0: Öyle bir durum da oldu, doğru söylüyorsun.
1: Yani Kasımpaşa maçıyla birlikte 4-6-0'a döndü. Tamam o sistem tuttu. Zaten oyuncu devre arasından sonra ayrıldı. Gittiği takımda 10 üzerinde gol attı hocam. Açıp bakabilirler. Maçkoli'ye, Transfermarkt'a dinleyenlerimiz.
0: Yani
1: Montella ile ilgili benim durum tespitim şu. Katılırsanız mutlu olurum. Katılmazsanız da kendi görüşünüz. Çok geç oyuncu değişiklikleri yapıyor. Eleştiriyorum bu konuda. Milli takım kadrosunda adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncular da çok ısrar ediyor. Üçüncüsü de sistemine çok bağlı, körü körüne çok bağlı. Papazer her gün pilav yemez hocam. Biz geçiş hocası, klasik bir Anadolu takımlarında görev yapan geçiş hocası, güçlü takımlara karşı kapan. Bu hocam. Siz de birazdan yayına gireceksiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Kusura bakmayın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kısa soru bağlantı. Bana. Yılmaz Hoca da dinliyorsa selam olsun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür görüşmek ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: promosyonshow.com.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir duyuru yapalım. Saat 13'te yayınlanması gereken at yarışı bandı biraz geç ulaştığı için Batıkan'a saat 14'te girecek. Bunu da paylaşmış olalım. At yarışı bandımız saat 14'te benim yayından sonra yayınlanacak. Dinleyenlerimizle de bunu paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Merak eden dinleyenlerimiz oluyor. Mesaj yoluyla ulaşanlar oluyor. Saat 14'te günün özeti, at yarışıyla ilgili günün tahminleri yayınlanacak. Birazdan Taner Karaman ve Cafer Elik bizlerle birlikte olacak. Son bölümde planladığımız bağlantılar arasında bunlar var sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum sizlerden gelen soruları. Merhaba Salim Bey, Ankara'dan Murat ben. Montella Fenerbahçe'de de iş yapmaz. Onun için boşuna istemesinler. Çünkü forvetsiz oynattığı için forvetler elde kalır diyor. Türk futbolu baştan sona yönetim şeklinden antrenman tekniklerine kadar değişmeli. Montella İtalya'ya maçı hediye etti demiş Oktay Ergeç Bey. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman. Taner abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk sevgili Salim, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum tüm Türkiye'ye. Selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ederim. Yurt dışında mısın Taner abi?
1: Değilim, bir akademik açılış törenindeyim sevgili Salim. Hemen yayınımızın ardından da törene devam edeceğim.
0: Çok güzel. Bir proje vardı. O proje devam ediyor mu hala?
1: Hangisiydi sevgili
0: Hakem
1: Salim?
0: Hakem okuluyla ilgili.
1: Bilgim yok açıkçası. Benim tarafımda devam etmiyor.
0: Evet. Son dönemde milli takımımıza canımız çok sıkıldı Taner abi. Sen de maçları takip ettin. Neler söylersin? İki önemli maçımız daha var deplasmanda, Belçika ve İtalya. Ardından Kasım ayında Belçika ve Fransa ile oynayacağız. Ne dersin?
1: Şöyle sevgili Salim, birincisi potansiyelimizi ortaya koyamadığımız bir gerçek. Yani evet. O iki kere iki dört ve hem son karşılaşmada hem Fransa maçında şunu çok net görüyoruz ki Dünya Kupası da bunun bir başka noktasıydı. Potansiyelimizi ortaya tam olarak koyamıyoruz. Yani bunun nedenlerini iyi araştırmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki biz bu nedenleri bulamazsak Uluslar Ligi de bizim için çok keyifsiz devam eder, sonrası da devam eder. Şimdi sahadaki oyuncuların performansına bakıyoruz sevgili Salim. Bu oyuncuların performansı biz bir defalarca çok iyi noktalarda gördük. Yani Montella hocayla olan süreçte mutlaka ve mutlaka bizlerin, ya daha doğrusu hocanın bu verimsizliğin nedenlerini bulup bir sonraki karşılaşmada buna çözüm bulması lazım. Ve bu Dünya Kupası'ndan bu tarafa süre gelen bu sorunun da üstesinden gelecek olan elbette ki Montella hoca. Hoca ile alakalı yapılan işte söylemler, veda etmeli, gitmeli birçok söylem var. İşte bu konunun tayini de açıkçası Montella hocanın vereceği raporlar belirlemesi lazım. Yani bu sorun neden var? Takım neden potansiyelini gösteremiyor? Birçok oyuncu kendi takımlarını gösterdiği oyuna göre milli takımlar neden daha gerilere doğru gitti? Bunları biraz

0: dinlemek gerekiyor sevgili Salih.
1: Yani özellikle de sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Uğurcan Çakır İtalya maçında cezalıydı. Altay Bayındır'a ciddi eleştiriler vardı. Berk Özer'in durumu çok konuşuluyor. Ne dersin bu konuyla ilgili? Kenan yani şöyle, Karaman evet. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı Hakan'la birlikte. Orkun Kökçü'yle evet. İtalya maçında deplasmanda oynayacağımız İtalya ve Belçika maçlarında oynaması beklenmiyor.
0: Evet, yani çok fazla eksik var. Tabii ki bu eksiklerin de oyuna mutlaka ve mutlaka olumsuz etkileri var. Birincisi bu. İkinci taraftan rakiplerimiz çok güçlü. Yani Uluslar Ligi ağır durumdayız sevgili Salim. Yani İtalya'sı, Fransa'sı, Belçika'sı gidiyorsunuz. Bunları bir de çok sık aralıklarla bu takımlara karşı oynamak kolay bir iş değil. Montelli Hoca da son basın toplantısı ifade etti biliyorsun. Fiziksel kapasiteye değindi. Bir de bu tempo ve bu rakipler doğal olarak sakatlanmaları da yaralanmaları da tetikleyebiliyor. O yüzden fiziksel kapasitemizi mutlaka ve mutlaka çok güzel olarak çıkartmamız gerekiyor. Oyunun kalitesi de yukarıya çıkması için bu oyunculardan verimliliğimizi almak adına da yaralanmaların önüne geçmemiz gerekecek ama ben açıkçası bu eksiklerle önümüzdeki maçlarda da oyun olarak zorlanmamızı çok muhtemel görüyorum.
1: Peki bu iki maçtan da kötü bir sonuç elde edilirse bir değişim olur mu genel çaplı? Çünkü burada yani, tribünler Montella'yı ve federasyonu istifaya davet etti.
0: Biraz daha istikrardan yana federasyon biliyorsun sevgili Salim. Her anlamda federasyon istikrardan yana. Muhtemelen istikrar diyeceklerdir. Montella Hoca ile ilgili problem olduğunu düşünmüyorum ama teşhisi koymamız lazım. Yani teşhisi koyalım ki tedavi edebilelim. Evet. Bu teşhisi de sen ben değil Montelli Hoca koyacak. Yani Montelli Hoca ne oluyor bu takımda dendiğinde hocanın bununla ilgili bir sorunu tespit etmiş, teşhis etmiş ve tedavi etme yolunda da adım atıyor olması lazım. Bunlar olmadan da tabii Montelli Hoca devam edilsin edilmesin edilmesin demek çok kolay. Edilsin demek de çok kolay ama mevzu çözümü nerede arıyoruz? Çözüm nerede? Bununla alakalı Montelli Hoca takımın üstüne bir taş daha koyabiliyorsa devam et. Ama yok ben sorunu bulamıyorum diyorsa hatırlayalım Abdullah Avcı 2. dönem Trabzonspor'dan ayrılış dönemi. Ne demişti hoca? Bir sorun var ve ben bu sorunu çözemiyorum deyip affını istemişti hatırlıyorsan görevden. Bu bir duruştur. Montelli Hoca da bu takımın bu verimsizliğini çözebiliyorsa mutlaka devam et. Ama çözemiyorsa da affını istemesi bence çok daha kıymetli olabilir.
1: Taner abi çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Salim. Herkese çok selamlar, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir açılış töreninde ondan dolayı Taner abiyle bağlantıyı kısa tuttuk. Birazdan Cafer Elek bizlerle birlikte olacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Cafer Elek'le birlikte Adana FK'yı konuşacağız. Adana FK'da son maçında Ankara Demirspor'u deplasmanda mağlup etti. Bu hafta istihada 12.000 gol sporla karşılaşıyor. Yapılan transferler var. Özellikle de ben Sıraçan'ın performansını merak ediyorum. Sıraçan Naz'ın performansını merak ediyorum. Bilindiği üzere Ankara Spor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Ardından Galatasaray'dan kiralık gittiği takımlar oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol edeceğim. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ben Fırat. İyi yayınlar diliyorum. Fatih Terim'den başka hiç kimse milli takımımızı ayağa kaldıramaz demiş. Yani Fatih Hoca da Türkiye-İtalya maçını tribünde takip etti. Basın tribününde takip etti. ATV'nin yorumcusuydu ve maçla ilgili de analizleri net bir şekilde gerçekleşti. Fatih Hoca da ben kendisiyle konuşma imkanı da buldum. Sohbet etme imkanı da buldum. Fatih Hoca'nın da şu an için yani milli takım söylentilerinden bağımsız çok net bir şekilde hazır olduğunu gözlemledim. Fatih Hoca net bir şekilde hazır. Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Şabab'da çalışmıştı. Daha öncesinde Panathinaikos'ta çalışmıştı. Yurt dışında Yunanistan'da ve Suudi Arabistan'da maceralar oldu. Çekya milli takımının da isteğini biliyorum. Özellikle de Çekya milli takımının futbol direktörü Nedved'le birlikte de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Şabab'da çalışmışlardı. Son anda olmadı Çekya milli takımına gidişi. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan hattımızda konuğumuz Cafer Elek olacak. Cafer Elek'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tekrardan duyuru yapalım.

0: maçla alakalı da hafta başında şey maç günü bir yardımcı hocamızın bir taziyesi oldu. Yeğeni rahmetli oldu. Rızvan ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Bizi biraz sarstı ama bugün itibariyle %100 bir şekilde Bingöl Spor maçına hazırlanmaya başladık. Bu grupta kolay maç, iç saha maçı, dış saha maçı yok. Bu grupta sabahleyin kim iyi uyanırsa, o haftayı kim iyi geçirirse kazanabileceği, kaybedilebilecek, kazanılabilecek maçlar hep. O yüzden de çok zor bir maç olacak. Bingöl Spor psikolojik anlamda kendi şehrinde kalmıyor ama oynadığı her maça sıkıntı çıkarmış. Rakiplerine önemli sıkıntılar yaratmış bir takım. O yüzden bizim için zor bir maç olacak. Biz en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah alnımızın aklıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum hocam. Bingöl Spor takımı geçtiğimiz yıl 3. ligden 2. lige yükseldi. Yeni oluşturulan bir takım. Maçla ilgili hocam analizleriniz nelerdir? Ve taraftarın da desteği bekleniyor. Sayın Başkan Menderes Kutlu'da Radyo Spor aracılığıyla kale arkası tribünlerinin tüm öğrencilere, ilk öğretim ve lise öğrencilerine ücretsiz olacağını duyurdu. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Buyurun hocam.
0: Şimdi baktığın zaman Bingöl Spor yeni çıktı ama bu ülkede özellikle alt liglerde herkes her yıl yeni takım kuruyor. Yani neredeyse minimal 10, maksimum takımın tamamını yeniden değiştiriyorlar. Ki bizde 22 tane oyuncu aldık. Bingöl'de 23 tane oyuncu almıştır, 25 tane oyuncu almıştır ama hemen hemen aramızda çok büyük bir fark yok. Bingöl şehir takımı zaten. Baktığın zaman da ben de zamanında orada oynadım. Kökeni de olan bir şehir. Burada Bingöl'lü hemşerileri de var. Onlara destek de vereceklerdir. Bence zor bir maç olacak. Yaptığımız analizler de Bingöl Spor'un sert bir takım olduğu, geçiş takımı olduğu. Bu yüzden önlemler alacağız. Bakalım inşallah bizim için zor bir maç olacak ama ilk daha avantajını inşallah lehimize çeviririz.
1: Peki hocam, takımınıza gelen önemli kulüplerden genç oyuncular var. Bununla birlikte tecrübeli oyuncular da var. Kadronun homojen bir yapısı var. Merak ettiğim nokta hocam, Ali geldi Kasımpaşa'dan. Bununla birlikte Sıraçan Naz geldi Galatasaray'dan. Bu oyuncuların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi bu oyuncular belli bir noktada çıkış yaptıktan sonra
1: bir düşüş vardı.
0: Evet, belli bir yeterli süreyi bulamıyorlar. Şimdi bunun dışında biz buraya aldığımız 5-6 tane çok önemli oyuncu var. Tabii biz bunlara doğru süreleri henüz veremedik. Bazılarına veriyoruz, bazılarına veremiyoruz ama zaman içerisinde eğer kulüpler sürdürülebilir bir yapı inşa etmek istiyorsa bu çocuklara süreler vererek kaliteli maç sayısını, kaliteli antrenman sayısını artırarak bu oyuncuların Türk futboluna uzun yıllar hizmet edebileceğini düşünüyorum. Özellikle Ali Demirel'in çok önemli potansiyeli var. Bence buralarda olmaması gerekiyordu. Aynı şekilde Sıraç Anlas'ın da öyle. Doğru tercihleri yapamadığını, doğru tercihleri yapmadığı için de çok fazla süre almadığı için buralara kadar geldiğini düşünüyorum. Buralara gelmesi kötü mü? Hayır. Bence Adana FK onlar için bir şans. Adana FK'da mutlaka her oyuncu süre bulup buradan yukarıya tekrar gidebiliyor. İnşallah onların doğru gelişimine çok katkı koyarız. Bizim uzun süre çalışmamız halinde bunların gelişebileceğini garantisini verebiliyorum. Yani. Ama dediğim gibi kulüplerde sadece teknik adamların değil kulüplerin de genç oyunculara bakış açısı çok önemli. Bunu sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Onlara yeterli süreyi vermediğinde hiçbir oyuncu hiçbir yerde gelişemez.
1: Hocam özellikle de bu oyuncular potansiyelinden dolayı Süper Lig kulüplerine transfer oldular. Evet. Siz de o potansiyele inanarak, güvenerek transfer ettiniz.
0: Daha önceden scout ettim oyuncular bunlar. Benim evet. Scout geçmişim olduğu için buraya aldığım birçok oyuncu scout transfer. Özellikle Sıraç Anlas'a bir Samsun Spor'da çalışırken çok büyük bonservis verdik. Babası da Samsun Spor efsanesi biliyorsun. O zaman nasıl olmamıştı. Mehmet Ali Büyüksayar diye bir oyuncu aldık biz Konya Spor'dan. 17 yaşında ikinci ligde gerçekten çok büyük işler yapıyordu. O da doğru süreleri, doğru kulüpleri, doğru tercihleri yapamadığı için biraz da duygusal bir kardeşimiz. Şimdi burada hem süre alıyor hem hocanın güvenini istediyor. Bir genç oyuncunun gelişmesi için hocanın güvenini arkasına alması bu çok önemli Salim. Yani günlük performanslarla bunları değerlendirdiğimizde çocukların gelişme şansı yok. Onlar doğru performans veremediğinde de aynı desteği vermek gerekiyor. O yüzden bu tarz oyuncuları ne kadar çok çoğaltırsak işte bugün spor yorumcularının takdiri olursan spor yorumcularının işte yok oyuncu yetişmiyor, oyuncu gelişmiyor. Tabii ki gelişmiyor. 4 haftaya bir en baba hocam.

0: Barça'nın 5 hafta kredisi var. Nasıl oyuncu gelişecek yani? O yüzden bu oyuncuları ne kadar çok süre alırsa, ne kadar çok aynı hocayla çalışırsa o kadar onun için avantaj yani.
1: Evet. Peki hocam, bu oyuncularla ilgili zaten tespitinizi yaptınız. Grubunuzun güç dengesiyle ilgili yorumunuz nedir hocam?
0: Ya grup çok güçlü, çok sert bir grup. Burada gözünü kırpma şansın yok. Yani bir galip gelsen bile bir gün sevinebiliyorsun, mağlup olsan bile bir gün üzülebiliyorsun fazla. Çünkü hemen yeni haftaya konsantre olman gerekiyor. Bu grupta olmak hem oyuncuyu hem teknik adamı çok iyi ileri seviyeye taşıyabilir. Doğru avantajları kullanabilirse. Çünkü maksimal seviyede analiz yapman gerekiyor. Maksimal seviyede taktiksel anlamda kendini geliştirmen gerekiyor teknik adam için. Oyuncu için de ne kadar çok sert maç oynarsan da, bu sert maçı ne kadar çok 7.5-8 ortalamanın üzerinde oynarsan bir sonraki seneler için daha doğru tercihler yapabilir yani.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Cafer Elek sohbetimiz sürüyor. Cafer hocam, gelinen süreçte hocam memnun musunuz genel hatlarıyla takımdan?
0: Nasıl? Anlamadım soruyu.
1: Gelinen noktada memnun musunuz hocam? Şu anda 4. sıradasınız.
0: Ya şöyle Salim, şimdi bizim kurduğumuz bütçeye baktığında bizim kurduğumuz bütçe şu an Bal Ligi'nin bir tık üstü. Yani evet. 65 milyon gibi bir bütçe. Yani 3. ligde bile neredeyse ortalama bütçe. Biz buradaki hedefimiz, daha önceki yayında da söylemiştim, Adana FK'nın sürdürülebilir bir yapıya bölünmesi. Gelinen noktada tabii ki...
1: Hocam ben transfer marka bakıyorum, ifade ettiğiniz gibi kadronun toplam değeri 1,5 milyon euro. Yani o da 50 ile 70 arasında
0: 70-80 milyona yakın. Transfer market değeri, evet, transfer market değeri bazen yanılsabilir. Çünkü bazı oyuncuların değeri çok yüksek, bazıları çok düşük. Ama biz harcadığımız rakamları ben söyleyeyim buradan. 65 ila 70 milyon arasında Adana FK'nın seneki total bütçesi. Bu da geçen yıl Bal Ligi'nden şampiyon olan takımların ortalama 55-60 milyon Bal Ligi bütçesi, 3. lige çıkma bütçesi var. Geçen yıl ben Zonguldak'ta çalışırken Zonguldak'a 55 milyona kurmuştuk. Yani baktığın zaman çok doğru bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki her transferden memnun muyum? Tabii ki değilim. Sonuçta bugün yaptığınız her işten %100 verim alma şansınız yok. Sen radyo yayını sunuyorsun, spor yorumculuğu yapıyorsun ama sen de her gün aynı verimliliği vermiyorsundur. Ama baktığın zaman biz burada maksimal alıp Adana FK'nın total bir iskeletini oluşturmaya çalışıyoruz Halim. Çünkü baktığında her yıl ortalama ilk 11'de 9-10 tane oyuncu oluyor. Maksimum 1 ya da 2 kişi devam ediyor. Bu çok düşük bir oran. Aynı zamanda bazı genç oyunculara yatırım yaparak da oyuncuların gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. O yüzden bu kulübe geldiğimdeki misyonum buydu. Tabii ki Menderes Başkan'a destek de yok. Menderes Başkan'a şehirden bir desteğin gelmesi gerekiyor. Adana'da çok önemli bir kulüp oldu Adana FK. Biliyorsun ki desteğin olmadığı bir yerde de %100 bütün her şeyi doğru yapamayabilirsin Salim yani.
1: Evet. Cafer hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok çok sağ olun hocam, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Rica ederim, iyi yayınlar, görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, son bölümde konuğumuz Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek'ti. Yayınımızı noktalıyoruz. Birazdan saat 14 civarında sizlerle de paylaşalım. 14 civarında at yarışı bandımız yayınlanacak. Saat 14-15 arasında da Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gence Boran sizlerle olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
4: Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim

0: hattını arayabilirsiniz.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Değerli Radyo Spor dinleyicileri, herkese mutlu, bol şanslı bir gün olmasını temenni ediyorum. İstanbul programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün İstanbul'da 9 koşulu program mevcut. 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyanın başlangıç saati 15.30. 2 numaralı Bloom'un, 3 numaralı Mürekkep Yürek, 9 numaralı Jalela, 12 numaralı Hazbalık. Benim ön plana çıkarttığım isimler 2, 3, 9, 12. Bu ayağım sürprizini ise 14 numaralı Saat Gör'den bekliyorum. Bu safkana da dikkat çekmek istiyorum. İkinci ayağa dönüp baktığımızda ise Native Blossom. 7 numaralı Native Blossom için her şey lehine. Bu safkan kazandığı ilk yarışın ardından daha iddialı yerleri yürüyebilir. Benim favorim. Ancak 3 numaralı Arbitraj'ın performansını çok beğendim. Bunun da hakkını verebilir. Daha sonra 5 numaralı Final Legend ve 9 numaralı Shimmer'ı da ekleyebilirsiniz. 7, 3, 5, 9. Altılı Ganya'nın 3. ayağı kısa vadeli 3 ve yukarı İngilizlerin buluştuğu mücadelede. Burada 7 numaralı Splendid için ben her şey lehine olduğunu düşünüyorum. Biraz AGF tablosunun altlarında göreceksiniz ama banko olarak öneriyorum 7 numaralı Splendid'i. 4. ayakta 4 numaralı Girolamo. Bu safkan için de son yarışındaki ikinciliği müthişti. Rakip olarak belki 2 numaralı Taşlı Kulat diyeceksiniz ama o da kilo dezavantajı hissedeceğini düşünüyorum. Gelin 4 numaralı Girolamo'yu da bir banko olarak düşünün. 5. ayakta 2 yaşlı İngilizler ilk kez start alıyor. 4 numaralı Orbital Flame. Mükemmel hazırlıklara sahip. Hani bugün biraz fazla bankolu geldik gibi görünüyor ama 4 numaralı Orbital Flame'i de yine tek tercih edebilirsiniz. Son ayakta ise 5 numaralı Alpha Sky. Sahadaki ekip arkadaşlarım kulislerde en fazla konuşulan isim olarak 5 numaralı Alpha Sky dediler. 1 numaralı Glonass, 3 numaralı Nalçakan Bey, 2 numaralı Tifin Marakeş, bir türlü kazanamayan bir isim ama her yarışında da bir sonraki yarış için iyi koştuğunu söyleyebilirim. Birkaç bir isimden bahsedeceğim. Bunlar 6 numaralı Astra Lumina, çok kıpırdadı. Son 5.liği eşkalinin hakkını verebilir. Dikkat diyorum. Bir de 8 numaralı Grande Tempesta. Tabii bu isimler sürpriz. Çünkü öncelik 5-1-2-3'te sürpriz hanesine ise 6 ve yine 8 numaralı safkanları aldığımı bildirmek istiyorum. İstanbul programı için analiz ve yorumlarımız bu şekilde. Tabii ki ilerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendirmeye çalışacağım. Bugün Genco abi de yok. Baş başayız, biz bizeyiz. Bana programa mesajlarınıza tabii ki destek verebilirsiniz. Benim tabii birkaç konuşacağım konu var. Notlarımı çıkardım ama sizden de gelecek mesajlara tabii ki bakacağım. Sadece ben ya da benim söylediklerimle program geçmez. Sizlerden de mesajları bekliyorum. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87 numaramız bu. Zaten birçoğunuz artık kaydetmişsinizdir. Bizde de WhatsApp'ta bir değişiklik oldu son böyle 3 haftadır falan. Mesajları okumakta zaman zaman zorlanıyorduk ama bir kendine güncelleme geldi herhalde tekrar. Şu an sizleri tek tek kişilere ekliyoruz. İsim soy isimle birlikte bizim WhatsApp'ımıza kaydoluyorsunuz. O da güzel oluyor. Çünkü her dinleyici mesajını gönderirken isim yazmıyor. Bazen ben profile girip buluyorum. Bazen onu da bulamıyorum. Ama bu şekilde güzel kayıt oluyor. Halihazırda da zaten 4 mesaj gelmiş çoktan WhatsApp hattına. İlk mesaj da Emre Öztekin'den gelmiş. Bu aranın enteresan bir konusu var milli arada. Özellikle İspanyol basını, Brezilya basını bu konuyu bayağı konuşuyor. Türkiye'de de galiba yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Vinicius Junior öldü mü? Yerine başkası geldi. Uzaylılar mı kaçırdı? Bu Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'e geri dönen Vinicius Junior'un gerçek Vinicius Junior olmadığı söyleniyor. Biliyorsunuz bir yüzüne de bir estetik yaptırmıştı. Böyle şekli şemali de değişmişti oyuncunun. Ve böyle bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü gazeteler haberleştirdi. Mesela Marca, Real Madrid'e de yakın bir gazete. Onlar da galiba dün haberleştirmişler. Böyle bir iddia dolaşıyor. Buna kanıt olarak da işte Vinicius'un eski fotoğraflarındaki bacak kaslarıyla şu anki arasında çok fark olduğu. İşte son milli maçta penaltıyı kullanırken böyle bacaklarının tir tir titrediği. Başka bir hani ikizi ya da kuzeni artık neyse onun Vinicius Junior'ın yerine geçtiği gibi bir iddia var. Tabii ki komik, gerçek olduğuna inanmıyorum ama ciddi ciddi böyle bir şey konuşuluyor. Dinleyicimiz Emre Öztekin de onu göndermiş. Merak ediyorum demiş. İnandırıcılığı var mı bu haberin? Bana göre yok. Ben hiç inandırıcı bulmadım. Ama millet ciddi ciddi kanıtlar arıyor ve yani bana kendi içinde belki tutarlı gözükebilecek şeyler var. Ama ben hani bu devirde böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Hani Vinicius kalitesindeki bir oyuncunun yerine ona benzer başka birini koyarsanız direkt anlaşılır. Hani futbolcu olmadı o kişinin. Tutup Vinicius seviyesindeki bir futbolcuyu mesela nerede bulacaksınız, onun yerine koyacaksınız? Mümkün değil yani, gidip ara sokaktan, işte kenar mahallelerden birini bulup koymak falan mümkün değil. Futbolculuk öyle bir şey değil. O yüzden bana pek inandırıcı gelmedi ama böyle bir gündem var. İşte dünyada böyle haberlerle uğraşıyor. Biz MHK'deki işte operasyon neler olacak, neler bitecek? Futboldaki operasyonlar, bir ara onlar hatırlayacaksınız modaydı geçen dönem, bahis konusu. Bu yeni dönemde çok fazla bir şey olmadı herhalde bahis konusunda ama herhalde devamı gelecektir. Şimdi sıra hakemler konusunda. MHK için gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ama bir yalanlama yaptı aslında. Dün Umut Eke'nin paylaştığı bir haber vardı. Polisler gelmeden önce bazı kayıtların silindi ama polislerin bu silinen kayıtları tekrar geri getirdiğine dair istihbaratını paylaştı Umut Eken. Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir durum olmadı dedi. Yani öyle bir silme durumu yok dendi. Yalanlama geçildi. Emniyetten bununla ilgili bir yalanlama gelmedi. TFF kanadı bu yalanlamayı yaptı. Şimdi o bir gündem oldu. Bu hafta sonu belki Süper Lig karşılaşmaları yok ama alt liglerde karşılaşmalar var ve şu anda bu atamaları yapacak bir isim de
hali hazırda mevcut değil. Ferhat Gündoğdu gözaltında ve birkaç gün daha sürebilir gözaltı süreci. Onun yerine hakem işleri müdürünün bu işi yapması bekleniyor. İsmi de Abdullah Buğra Özkara mıydı, inşallah doğru söylemişimdir. Hali hazırda da hakemlik görevi de var bu ismin. En son İngiltere'nin Çekya maçında Halumut Meler'in yardımcılığını yapmış. Ama bir taraftan hakemleri de ataması beklenen kişi bu. Gerçekten hakemlik sisteminde de çok değişik bir düzen var. Ben naifim, biraz değişik diyorum. Siz çarpık diyebilirsiniz. Bu artık, bu da papağan gibi tekrarlanıyor ama Hüseyin abi de bugün yazmış Twitter hesabında. Normalde 9 üyeden oluşması gereken Merkez Hakem Kurulu 2 üyenin istifasından sonra 7 kişiyle devam ediyor. O kişilerin yerlerine herhangi bir atama ya da neyse yapılmadı. Mevzuata çok uygun bir durum değil. Kulüpler de enteresandır. Merkez istemiyoruz, istemiyoruz diyorlar. Fakat TFF'ye de bununla ilgili bir başvuru bile yapmıyorlar. Yani bu MHK'nin hükümsüz olduğunu, yönetmeliklere aykırı şekilde hakem atamaları yapıldığını, nedense bu konuda bir federasyona baskı çıkmadı. Bunu da anlamlandırmak ilk etapta çok zor gerçekten. Hani madem bu kadar şikayetçisiniz, alın size bir fırsat var bu MHK ile alakalı olarak, ama onu da kullanmıyorlar. İşe yaramayacağını mı düşünüyorlar bilemiyorum. Ama en azından hani siz yapmanız gerekeni yapın, sonra olmuyorsa olmaz. Hani daha onu yapmıyor bu kulüpler, anca sözlü şekilde kamuoyu önünde MHK istemiyoruz, istifa şöyle böyle, tamam, ama daha somut şeyler de yapılabilir. İşte örnek, az önce söylediğim gibi yönetmeliklere uygun yürütülmüyor şu anda MHK, ama bunu bile yapmıyor kulüplerimiz. Kulüpler Birliği'nden bu yönde bir baskı yok. Bu arada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kulüplerden de henüz Ferhat Gündoğdu ve diğer isimlerin gözaltına alınması ile alakalı resmi sitelerinden bir açıklama gelmedi. Dün Serdal Adalı hem Anadolu Ajansı'na hem HT Spor'a konuştu. Ona orada bu konuyla alakalı haliyle soru ve sorular geldi. Onun üzerine konuştu Serdal Adalı, ama kulüplerden resmi bir açıklama yok. Tabii diyebilirsiniz ki ne diyecekler yani, sonuçta İş artık yargıya yansımış. Bu saatten sonra denecek bir şey yok. O da doğru. Ama dikkat çekti ben de. O yüzden onu da paylaşmak istedim. Bugün bu arada bir şey demedim değil mi? Ben pot kırmadım inşallah. Tabii çok mesaj gelmiş bir anda da.

teşekkür ediyorum ilginize. Bazen oluyor böyle bir şey ağzımdan çıkıyor, düzeltiyorsunuz, alt alta mesajlar geliyor da böyle bir şey değil herhalde. Mesajlara da geleceğim birazdan. Bugün işte İngiltere'deki o Manchester City davası bayağı gündem. Valla onların da yaptıkları gerçekten akıl alır gibi değil. 9 yıllık dönemde toplamda 850 küsür milyon sterlinlik geliri fazla göstermişler, şişirmişler. Normalde 119 milyon sterlinlik para kasaya o sponsorlardan girmiş ama sanki 949 milyon sterlin girmiş gibi göstermişler ve bu tespit edilmiş komisyon tarafından bunu inceleyen. Ve şu anda da Manchester City çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir artık. Yani bu çünkü çok ciddi bir suçlama ve bunun cezası da yaptırımı da çok ağır olacaktır ama nasıl bir ağırlık, nasıl bir ceza, bu tartışılıyor. Gazetelerden haberler çıkıyor. İşte bugün okuduğum mesela Independent kaynaklıydı. İşte 20 takımın 15'inden onay çıkarsa küme düşülebilir gibi bir şey. Mantıklı gelmedi ama onu yazmışlar. İşte puan silmedir, yine küme düşürmedir, şampiyonluktan elini alınmasıdır. Bunlar İngiltere'de bayağı bir konuşulacak gibi gözüküyor. Mesela Pochettino bir dönem Tottenham'ı çalıştırıyordu. Onun bir açıklaması vardı geçen gün. O da dikkatimi çekmişti. Biz diyor 18 ay transfer yapamadık. Premier Lig'in bu bize dayattığı kurallara uymak zorundaydık. Bize karşı denetimler bu kadar sıkıyken diğerlerine karşı nasıl bu kadar gevşek olabildi diyor. Bütün bunlar çok tuhaf diyor. Ve her şey giderek daha da şaibeli hale geliyor demiş. Gerçekten öyle. Yani bazı kulüplere bu kadar katı kurallar uygulanırken City'ninki nasıl göz ardı edildi? Niye bu kadar geç tespit edilebildi bu usulsüzlükler? Gerçekten tartışmaya açık bir konu ve İngilizlerin de gündemi bununla bayağı bir meşgul olacak. Onlar da şu an teknik direktör konusunda da İngiltere milli takımında bir problem gözükmüyor. Öyle bir gündemi değiştirecek başka bir olay yok. Tuchel ilk Uluslar Ligi maçında İspanya kaybetti ama oyun olarak fena değildi İngiltere. İkinci maçında dün Çekya'yı mağlup ettiler. Belli bir rayına oturdu İngiltere'de Tuchel'le birlikte. Şimdi ana gündem bu konu olacaktır. Benim de ilgimi çekiyor. Zaman zaman programlarda bu konuyla ilgili ben de bahsedeceğim. Şimdi reklama gitmeden mesajlara bir döneyim. Bakalım neler var sizin gündeminizde. Selamlar Mert Bey. Ülkem kaosu seviyor. Kulüpler de o yüzden ses çıkarmıyorlar. Ses çıkardıklarında sığınacakları başka bahaneleri olmayacak demiş. Yani üzülerek söylüyorum. Bazen böyle gelen mesajlara karşı çıkamıyorum. Mantıklı geliyor. Mantıklı geliyor. Bu da o derece mantıklı geldi. Sığınacakları başka bahaneleri olmayacak. Valla evet. Bizde bahanenin en kolayı hakem şu anda. O yüzden de bir taraftan evet işlerine bile geliyor olabilir. Bu durum çok tezat bir şey. Farkındayım. Ne diyor Mert de diyebilirsiniz ama gerçekten de olası bir kötü sonuçta en kolay söylenebilecek şey hakem. Hakem atamaları. O yüzden belki bunu gerçekten avantajına bile kullanıyor olabilirler. Diğer bir mesaj Serdar Bey'den. Kulüpler Birliği'nin karar alıp maçlara çıkmıyoruz demesi gerekiyor. Mesela ne demeleri gerekiyor bilmiyorum. Bu da bir seçenek. Ama Kulüpler Birliği'nin bu aşamada böyle bir soruşturma yürütülüyorken, artık bu iş gözaltı sürecine de dönmüşken, soruşturmanın işte bir senedir devam ettiğini biliyoruz. Ama artık gözaltına kadar iş gitmişken, mesela Kulüpler Birliği acil koduyla toplanmamalı mı? Yani bir araya gelseler fena mı olur bu konu özelinde? Ki TFF büyük ihtimalle zaten acil koduyla toplanmıştır. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye MHK başkanı işte mesela cezaevine gönderilse ne olacak? Hadi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevine devam edebilecek mi? Sonuçta üzerine atılı mı deniyor? Atılı suçlamalar devam edecek. Adli kontrol şartıyla serbest kalsa dahi henüz aklanmış olmayacak tam olarak. Nasıl olacak? Hani bir yol haritası çizmesi gerekiyor TFF'nin. Bence kulüpler

0: bilinin de her şeyde bir araya geliyorlar. Bir fikir beyan ediyorlar, açıklama yapıyorlar. Bu böyle bir konu varken Kulüpler Birliği'nden de ben bir açıklama, bir yol haritası, bir şeyler duymak isterim diyeceğim de ister miyim onu da bilmiyorum. Yani yapması gerekir diyeyim, hadi duymak isterim. Saçma oldu. Kulüpler Birliği'ne ben de Ali abi gibi çok inanmıyorum. Ama en azından böyle bir birlik varsa bu tarz konularda açıklama yapılmayacak da hangi konularda açıklama yapılacak diye düşünürüm. Ama şu ana kadar böyle bir açıklama da Kulüpler Birliği'nden gelmiş değil. Aydın Bey, Aydın Deniz lakabını da yazmış. Modern Mardinli. Merhaba demiş. Teşekkür ediyorum, merhaba. Modern Mardinli. Ama sizi Aydın diye kaydettik. Modern Mardinli yazarsanız mesajlarda öyle de seslenebiliriz. Adana'dan Zeki Kaya, yaklaşık 10-12 senedir dinliyorum. Sizden birisi olmayınca, Ali abi varken sen yoksan veya sen varken Ali abi yoksa, kuru fasulyenin yanında pilav veya pilavın yanında kuru fasulye yokmuş gibi oluyor demiş. Evet, doğru. Ben de katılıyorum. Ve Ali abisiz ya da Genco abisiz program yapmak o kadar kolay bir şey, iyi bir şey değil benim için de, farkındayım. Ama bunun da ayrı bir keyfi de var. Bazen elindekinin kıymetini bilmek için onu bir süreliğine kaybetmek de iyi bir şey olabilir. İlişkilerde de bu söylenir zaman zaman. Duygusal ilişkilerde. Ki normal arkadaşlık, işte iş ilişkilerinde de benzeri geçerli. Bir hafta Ali abi olmayacak. 2 hafta sonra galiba ben olmayacağım. Bir hafta boyunca. Biraz uzak kalacağız. Böyle ilişkiler de bence tazeleniyor bu arada. Sonuçta biz de yılın kaç günü, yani Ali abiyle işte ikişer hafta tatil yapsak 52 hafta, işte kabaca 48 hafta, 5 gün, haftanın 5 günü her gün, hani ortalama diyeyim, 4 saat birlikte yayın yapıyoruz. Kolay bir şey değil yani bizimki de. O yüzden böyle aralar bence onun için de benim için de fena değil. İşte dediğim gibi elindekinin kıymetini anlamak için de bir fırsat. Yani sürekli olmadığı müddetçe bir hafta sadece kuru fasulye yemek kötü olmasa gerek, ama ömür boyu sade kuru fasulye gitmez. Onun da farkındayım. Kuru fasulye pilavla birlikte çok daha iyi gider diyelim. Bugün böyle bir mesajla reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim.
1: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.23 saatlerimiz Hattrick programını dinliyorsunuz Radyo Spor'da. Ben Mert Elam. Şimdi mesajlara devam edeceğim ama elimdeki haberlerden biri ilginç. Keşke Ali abi olsaydı da tabii onunla birlikte bak konuşsaydık diyeceğim bir haber. Neyle ilgili olduğunu belki tahmin etmişsinizdir. Keşke Ali abi olsaydı dediğim ya Messi'dir ya Ronaldo'dur. Ronaldo ile ilgili bir haber programa gelmeden bu Twitter'daki Sami Özel kısmına bir girdim. Arada yapıyorum. Oradan da çünkü çok değişik şeyler çıkabiliyor. Orada bir haber gözüme ilişti. Cristiano Ronaldo'nun dün Portekiz'in antrenmanına katılmadığı, işte spor salonuna çalışmayı reddettiği ve takım oteline döndüğü yazılmış Portekiz basını kaynaklı. Cristiano Ronaldo ile teknik direktör George Jesus arasında bir problem olduğu söylenmiş. Hatta bununla yetinilmemiş, Portekiz'in Futbol Federasyonu Başkanı'nın acil koduyla Kopenhag'a gittiği gece yarısını ve bu durumla alakalı işte Jesus ve Ronaldo'yla görüşeceği söylenmiş. Sabah böyle yazılmış haberler. Sonra günün devamında işte bizim programın başlamasına yakın çıkan haberlerde de anlaşmazlığın giderildiği, Ronaldo'nun normal şekilde milli arada takımla birlikte kalacağı ve işte Jesus süre verirse de forma giyeceği söylenmiş. Böyle bir kriz iddiası Portekiz'de ortaya atılmış. Kriz seviyoruz biz de, kaosu. Ben de yeterince zaten Türkiye'de kaos kriz yokmuş gibi Portekiz'deki, İngiltere'deki kaos ve krizlerden de bahsederek sizleri nasıl diyeyim bilgilendirmek istedim. Ronaldo'yu görmüşsünüzdür belki. İlk karşılaşmada Galler maçında Uluslar Ligi'nde ilk 11 çıktı. Fakat 67'de oyundan aldı onu Jesus. Bu bir acaba mı dedirtti. Hani Ronaldo'nun eski o dokunulmaz vazı artık kalkıyor mu gibi. İkinci maç oldu. Baktık Ronaldo ilk 11'de yok. Yedek kulübesinde. Ve maç oynanıyor. 5 değişiklik yapıyor Jesus. Ronaldo aralarında yok. Maçı yedek kulübesine geçiriyor ve hatta sonra bir görüntü sosyal medyaya düştü. Maçın bitiş düdüğüne yakın soyunma odası tüneline doğru duruyor Ronaldo. Düdük çalıyor. Takım arkadaşları kenardaki sahaya doğru yürürken Ronaldo direkt olarak soyunma odasına gidiyor. Biraz tripli anlayacağınız ve işte bugünkü paylaştığım haberle birlikte böyle bir kriz olduğu söylenmiş. Çünkü Jesus maçta seni ikinci yarıda oyuna alacağım demiş fakat sonrasında planlarım değişti o yüzden alamadım deyince de Ronaldo'nun moralinin bayağı bozulduğu söyleniyordu. Videoda buna destekliyor açıkçası videodaki görüntüsü. Ronaldo da artık 41 yaşına geldi. Milli takımı bırakma niyeti olmadığını zaten gözüküyor, anlıyoruz. Ama bırakmadıkça da bu tarz haberlerin içinde çok daha fazla yer almaya başlayabilir. Özellikle Jesus'la beraber. Jesus'ta açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum. Ama hani bunu yapacaksa da aslında hani Jesus gibi deneyimli bir ismin yapabileceği de açıktı. Ve Jesus da şu ana kadar cesur kararlar veriyor. Dün mü konuşmuştuk Genco abiyle Montella konusunda? Yani bazen işte kamuoyundan, taraftarlardan çekiniyor olabilir falan ama hani bazı şeyleri de göz almak lazım. İşte ucunda hani ölüm yoksa, ki burada bahsettiğimiz işte Montella için futbolla dair şeylerdi. Jesus için de keza aynı şekilde, yani Ronaldo ile ilgili o kararları alabilmeli bir teknik direktör. Bazı şeyleri göze almalı. Sonucu da alıyorsa üzerine bir de, ki alıyor. Sonuçları da aldı Portekiz 2 karşılaşmada. O yüzden daha güvenli yapabilir. Şu anda da Portekiz o yolda gidiyor diyeyim. Bu da günün benim dikkatimi çeken haberlerinden birisiydi. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş. Ali abi ne zaman bir yere gitse bir şeyler oluyor diye. Vallahi bu artık evet herkesin dikkatini çekti. Kaç tane mesaj geldi dünden bugüne bu minvalde.

Ben de artık önden haber aldığını düşünüyorum. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Hani bir olur tesadüf, iki olur tesadüf de sürekli oluyorsa bir şey bu tesadüf değildir. Mesela şeyi de düşündüm. Bu tesadüf olabilir ama söyleyeceğim şey. Bir dinleyici de yazmıştı. Guardiola da tam City'ye işte bu operasyon diyeyim yapılacağı zamandan hemen önce City'yi bıraktı. Tam zamanında gitti diye. O da belki önden haberi aldı. O yüzden gitmiştir. Bilinmez. Ama evet Ali abi bu haftayı böyle kurtardı. Ama bu konu herhalde gelecek hafta, sonraki hafta da bir şekilde devam eder. Gelecek hafta mesela Ali abi dönecek. Ben de maalesef yine buradayım. Ve bizim maçımız pazartesi günü olacak. Dördüncü maçımız. Salı konuşuruz. Çarşamba, perşembe, cuma yine futbolsuz. 3 gün. Yani o dönemde de bir operasyon falan olursa gün boyu konuşacağımız malzemeler çıkabilir. Bakalım o döneme denk gelir mi ama o günler bu tarz konular için müsait gözüküyor. Peki Engin Paşalı bana bir sesimin tonuyla ilgili övgü dolu bir şey söylemiş. Özel bir çabam var mı diyor. Allah vergisi mi? Özel bir çabam yok. Yıllardır konuşuyoruz artık. Radyo sporda radyo programı yapıyorum. Onunla alakalı herhangi bir eğitim falan da almadım doğuştan ve çalışmayla olan bir şey herhalde. Bir etkileyicilik var mı bilmiyorum. Ben çok beğenmiyorum sesimi ama dinleyicimiz öyle de görmüş. Cide'den, Kastamonu'dan bir dinleyicimiz boş ver futbolu demiş. Gel sana çekme helvası ikram edeyim demiş. Teşekkür ediyorum teklifi için. Ahmet Tarin o da geçen hafta pazardan istediğin gibi şeftali aldım. İzmir'e gelmen lazım demiş. Evet sabah bir şeftali muhabbeti yaptık. Bir Bursalı olarak bu sene çok iyi şeftali yemedim. Bulamadım dedim pazarda da. Sağ olsun bir dinleyicimiz gönderebilirim dedi. Ona bir cevap yazdım. Gönderirse ondan da güzel bir şeftali yemeyi umuyorum. Radyospor'a gönderecek tabii. Sadece kendim değil buradaki arkadaşlarla birlikte onları yeriz afiyetle. Okan Tarsus'tan Murat Fevzi abi yayına bağlayıp son gelişmen hakkında bilgi alma şansınız var mı acaba demiş. Geçen sezonun başında Ali abi ve Genco abinin programına bağlanıp şok edici bilgiler paylaşmıştı. Yine öyle bir program olabilir demiş. Güzel aslında güzel bir öneri. Benim aklıma gelmedi. Murat Fevzi Tanırlı'yı bağlamak. Ama olabilir onu bir düşünelim. Dün o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. 2 değil 4 Nisan 2022'deki bir Hürriyet gazetesi linkini koymuş sosyal medya hesabına. Yap Ulenberg vardı eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Onun MHK ile işbirliğimi sonlandırıyorum açıklaması var. Ve o açıklamada Ulenberg diyor ki bu şey için tabii Ferhat Gündoğdu MHK'si için söylüyor bunları. Ben bu MHK'ye ve MHK başkanına güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli. Liste içinde kalmış hakemler de dahil diyor. Devam ederlerse daha fazla zarar verebilirler diyor. 2022 4 Nisan'ında bu açıklaması var. Ulenberg'in üzerinden geçti 4,5 sene ve yani Ferhat Gündoğdu ile ilgili görüşler çok fazla değişmedi bu konuda. Ama sabah da söyledim ben bu işin sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden okunmasının da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Haliyle bir kısmı onun üzerine okunacak tabii ki sonuçta ana figür o MHK başkan olarak ama o ana figürü oraya getirten güç ne? Güç kim? Kim bu isim ya da isimler ya da oluşum neyse bu. Sonuçta Ferhat Gündoğdu kendi zorlamayla buraya gelmedi. TFF başkanları onu tercih ettiler. Ama ben sadece onların da bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Az buçuk bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilen biri olarak yönetim kurulu listeleri nasıl oluşturuluyor? Telefonlarla, işte ricayla, minnetle, belki zorla isimler o listelere alınıyor ve o şekilde görevler icra ediliyor. Burada da çünkü Ferhat Gündoğdu öyle durduk yere akla gelecek bir isim değil diye düşünüyorum ben. Yani futbolun içinden eski hakem ama uzun yıllardır

0: piyasada pek gözükmezken bir anda biz onu ilk önce 2019'da bir listede görüyoruz ki o dönem çok daha alt görevlerde MHK'de. Sonra 2001'de Metin Tokat'ın istifasıyla bir anda onun yerine göreve geliyor ve o Metin Tokat'ın istifasından sonra göreve geliyor. 4-5 gün sonra Serdar Tatlı MHK Başkanı istifa ediyor ve onun yerine MHK Başkanı oluyor. Yani 10 günde bir anda kendini MHK Başkanı koltuğunda bulan bir isim. Ferhat Gündoğdu. Nasıl oluyor bu bir anda? Sabah işte Nihat Özdemir'le olan bağlantısından bahsettim ama ben onu da aştığını düşünüyorum. Hadi onu öyle anlattık. Aşmadı diyelim Nihat Özdemir. Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı. 3. senesinde. Onun MHK Başkanı niye kendisi? Onunla nasıl bir bağlantısı var? Açıkçası bunlar hep cevaba muhtaç tabii ki sorular. İşin o kısmı da bence önemli. Kimlerin bu ismi desteklediği, önerdiği ve destekleme devam ettiği ve neden bu ismin seçildiği. Mesela şimdi onlara bakılacak tabii. Dün Adalet Bakanı Akın Gülley'in sosyal medya paylaşımındaki o ifadeler herkesin dikkatini çekmiş haliyle. MASAK ve HTS kayıtları diyor Bakan Gürlek. Yani burada bir maddi kazanç mı var? İşte böyle bir oluşum varsa kimin lehine bu oluşum çalışıyor? Kulüpler lehine mi? Kişiler lehine mi? İşte yasa dışı bahis baronlarına mı? Neye çalışıyor? Neye hizmet ediliyor? Tabii varsa böyle şeyler bunların ortaya çıkması gerek. O yüzden hani sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden okumanın bu yüzden ben eksik olduğunu düşünüyorum. Arkasındaki gücün de onu oraya getirten, onu orada tutan Serdal'ın söylediği gibi görevde alamıyor dedi TFF benim anladığım. Alamama sebebi kim Ferhat Gündoğdu'nun? Onun ortaya çıkması da bence çok daha kritik diye düşünüyorum. Evet, yine gündeme de bakın böylelikle girmiş oldum. Bayrampaşa'dan Ramazan, ben demiş sabahları işe giderken kitap okuyorum, rica etsem bir kitap önerir misin demiş. Vallahi iki gündür konuştuğumuz bir kitap var Ramazan, eğer onu duyduysan onu önereyim, duymadıysan da onu önereyim. Hatta Genco abiye de bugün kitabı getirdim, teslim ettim. Şu anda da bu saatlerde o kitabı okuyor olması lazım, bana öyle dedi. Hetre'ye gelmezsem kitap okurum dedi. İnşallah okuyordur. Yarın test edeceğim sabah sporunda. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde önerdiğim kitap dünden bugüne oydu. Grigori Petrov'un bir kitabı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de zamanında okullara müfredata soktuğu, askerlerin okumasını istediği bir kitap, bahsettiğim Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Bu ara onu önerebilirim. Sonra gelecek hafta belki yeni bir kitapla karşınızda olurum. Ali Rıza Bahadır bir diğer konuşulması gereken konu demiş. Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak bu zatın faaliyetlerinden en çok faydayı kim görmüştür? Bu ivedilikte araştırılmalıdır. Ve klasik tabii sonrasında gideceği yeri tahmin ediyorsunuzdur mesajın. İşte Galatasaray son 4 yılın şampiyonu bu olaylardan faydalanmış mıdır? Saygılarımla demiş. Tabii ki bunların hepsinin araştırılması lazım. Ama sadece sonuca bakarak bir kanıya varmak da çok doğru değil. Ama bu birçok kişinin aklına geliyor. Farkındayım yani Fenerbahçe'nin çoğu Ferhat Gündoğdu döneminde işte en çok şampiyonluk kazanan işte Galatasaray sonuçta son 4 yılın şampiyonu ki Ferhat Gündoğdu bunun ikisinde MHK başkanıydı. Diğer ikisinde değildi. Galatasaraylar da bu konuda benim arkadaşlarına dahil olmak üzere şunu savunuyorlar. Ferhat Gündoğdu olmasaydı çok daha rahat şampiyon olurduk diyor. Yani Galatasaraylar sorduğunda da böyle cevap çıkıyor. Fenerbahçelilere başka şeyler söylüyorlar. O yüzden bunların hepsi bir varsayım. Burada somut deliller üzerinden tabii ki çıkmak lazım. Şu anda Galatasaray'ı suçlamak ya da Fenerbahçe'yi, işte Beşiktaş'ı suçlamak pek doğru değil. O yüzden süreci görmek lazım diye düşünüyorum. Bu soruya da öyle cevap vermiş olayım. Halil, beni Mayıslar bizimdir diye kaydedin demiş. Valla tek tek öyle kayıt şöyle yapamıyorum. Zaten otomatik bir şekilde bir isim atıyor oraya sizin ikinize göre. Ben kayıt tuşuna basıyorum. Tek tek onunla uğraşmamız şu aşamada pek mümkün değil, onu söyleyeyim. Cide'den yazan başka bir dinleyicimiz galiba, oradan dinliyorsa Emre Bey, Cide'ye gelirse sadece çekme helvası değil sarımsak ve pastırma da ikram ederiz demiş. Valla şimdi dinleyicilerimizin de ağzını sulandırmayalım. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Turkcell Süper Kupa tarihleri belli olmuş. Yarı final karşılaşmaları 4-5 Ocak'ta, finalde 9 Ocak'ta oynanacakmış. Süper Kupa biliyorsunuz formatı değişti geçen yıl itibariyle. 4 takım katılıyor. Bu yıl 4-5 Ocak 2027'de yarı finaller, 9 Ocak'ta da final karşılaşması oynanacak. Galatasaray ile Konyaspor, Trabzonspor'la da Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Kazanan da finale yükselecek. Geçen yıl Galatasaray ile Fenerbahçe oynamış. Fenerbahçe kupada şampiyonluğa ulaşmıştı, hatırlayacaksınız. Genduzi'nin uzaktan golü vardı. Fenerbahçe'de yeni transfer Genduzi ilk maçı olması lazım o karşılaşmanın, golle başlangıcı yapmıştı. Bu yılda Galatasaray ile Konyaspor, Trabzonspor'la da Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ocak ayının ilk haftası başlayacak. İkinci haftasında da 9 Ocak'ta final karşılaşması olacak diyelim. 14.39 saatlerimiz, reklam vaktimiz. Aradan sonra buradayız.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo
2: Spor. Ben Minci Usaybiyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Promosyon Ürünleri Fuarı Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
3: Spor, sporun tek adresi.
0: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.41 hatta 42 oldu saatlerimiz. Erdal Bey WhatsApp'tan bir görsel göndermiş. Demiş ki Mert Bey tüm sistem size karşı. Halbuki sürekli sizi dinleyen biri olarak en çok aleyhim tatil yapıyor. Mert Adam kırmızı çizgimizdir. Onu kimse yedirmez demiş. Görsel de şu. Yapay zekaya bir soru yöneltmiş dinleyicimiz. Radyo Spor'da en çok tatil yapan yayıncı kimdir diye herhangi bir yönlendirme yapmadan. Yapay zekanın cevabı da genellikle Mertelam gösterilir. En çok tatil yapan Radyo Spor

programcısı demiş. Partneri Ali Erim ve dinleyiciler tarafından sık sık çok tatil yapması, izin alması veya yayınları kaçırması üzerinden kendisine tatlı sert şakalar ve göndermeler yapılmaktadır gibi bir ifade kullanmış yapay zeka. Vallahi yapay zekayı ben de kullanıyorum. Artık kolaycılık da oldu böyle. Her şeyi ben de soruyorum ama her dediğine de güvenmiyorum. Mesela buna da hiç güvendiğimi söyleyemem. Sonuçta neyse burayı uzatmayayım. Bir şey diyecektim de o Ali abiye yarayacak o tezim. Şu an kim burada? Evet ben, Ali abi yok. O yüzden kararı dinleyicilere bırakayım. Çetin Bey teşekkür ediyorum Ankara'dan. Güzel şeyler söylemiş. Oktay Bey, önce fon krizi sonra hakem krizi, fon gündemden çıktı. Bütün Türkiye hakem konuşuyor. Vallahi sıkıntı büyük, kolaylıklar diliyorum demiş. Yo, fon krizi de gündemde, ben görüyorum, önüme düşüyor onunla alakalı gelişmeler. Bir gündemden çıktığı falan yok. Hepsi konuşuluyor. Futboldaki kriz de konuşuluyor. Konuşulur da zaten, yani bunlar konuşulmayacak şeyler değil. Umarım her krizde de, fon krizinde de, hakem krizinde de suçlu olanlar, tespit edilenler ya da edilemeyenler de edilir, suçu olanlar gereken cezayı alırlar ki örnek olsun. Sabah da söylemeye çalıştığım buydu. Yani bu ülkede yasalarla ilgili falan öyle çok büyük problem olduğunu ben düşünmüyorum. Aşağı yukarı zaten yasalar belli ama uygulanması konusunda problem var. Niyet konusunda problemler var o yasanın uygulanmasında. Onu, o niyete girdiğiniz noktada cezalar çok da artabilir. Şu an birçok kişinin yaptığı şeyler farklı branşlarda cezasız kalıyor diye düşünüyorum ve kendimi de bundan da ayırmıyorum bu arada. Trafikte söylüyorum, bunu birkaç programda söyledim. İstanbul'da yaşıyoruz biz de, gidip geliyoruz her gün arabayla. Hani belirtilen kurallara uymadığım anlar oluyor hız limitlerine, ki bu bir itiraf ama mesela ben İstanbul'da hiç ceza yemedim şu ana kadar. Hani sürekli kural çiğneyen de biri değilim, yanlış anlaşılmasın, dikkat etmeye çalışıyorum ama ceza yemediği zaman insan devam ediyor. Ben mesela en son iki ceza yedim hayatımda trafikte. Biri Denizli'de, diğeri de Eskişehir'de, İstanbul dışında. Ki hani Eskişehir hayatımda bir kere gittim, orada yedim. Denizli'ye de işte 4-5 kere gittim. Orada da bir kere ceza yedim. Şimdi ben bir daha nerede ceza yediğimi de biliyorum. Şimdi orada o hız sınırını aşmam. Dikkat ederim çünkü ceza yedim. İstanbul'da aşıyorum çünkü ceza yemedim. Bu insan doğası maalesef yani. Sonuçta biz de robot değiliz. Bizim de zaaflarımız var. Ceza yemediğimiz zaman devam ediyoruz yapmaya. Ama biz yiyelim, başkasının yediğini görelim. Cezaların hakkıyla uygulandığını görelim. Bakın bakalım yapılabiliyor mu? Geçenlerde yine bir mesaj geldi. Bu arabadan inen sürücülerle alakalı bir ceza gelmişti. Yüksek bir para cezası. Bir ara çünkü çok oluyordu. Yani trafikteki kavga, hemen in, diğer arabayı bas, camını çerçevesini indir, tehdit et falan. Gerçekten kötü görüntülerdi. Onunla ilgili bir ceza haberi çıktı. Uygulanmış da olsa gerek ki azaldı gerçekten böyle haberler. Böyle şeyler lazım. Her alanda lazım. O yüzden tüm bu operasyonlar, işte krizler, bilmem ne, ağır cezalar verin ki insanlar iki kere düşünsün onları yapmaya teşebbüs ederlerken. Serdar Türksoy, bu gelecek hafta 3 gün ne konuşuruz, işte gündem yok, futbol yok dedim, Montella'nın kovulmasını konuşursunuz muhtemelen demiş. Olabilir. 2 maç sonunda puan yok. Kendi evimizde oynadık. 2 deplasmana gideceğiz. Rakipler yine zordu. O yüzden Montella dönemi de gerçekten 4 maç sonunda sona erebilir. 3 maç sonunda bile duruma göre, oynanan oyuna göre sona erebilir. Bu arada bir bilgi de vereyim. Hazır milli takım demişken, Orkun Kökçü beklendiği gibi aday kadrodan çıkarıldı. Gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu açıklama geldi. Sabah biz de Genco abiyle benzer şeyi söyledik. Artık gözle görülen bir şey. Yani maçta Orkun'un performansı iyi değildi. Belli ki o sakatlığı çok net etki ediyor oynamasına. Ve TFF'de beklenen açıklamayı yaptı ve ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde

Peki diğer mesajlara geçeyim. Erdem Civelek Türk Hava Yolları çalışanla ilgili bir şeyden bahsetmiş ama duymadım. Orada da bir haksızlık varsa umarım yakın zamanda sona erer ama bilmiyorum gerçekten. Fatih Özgider gerçekten bugüne kadar duymadığım bir öneriyle gelmiş. Sizce demiş hakemler no name demiş işte isimsiz olsa ama gerçekten isimsiz olsa kar maskesiyle mesela daha iyi bir yönetim sergilerler mi diyerek gerçekten bu konuda çığır atmış. Gülüyorum. İçten içe mantıklı biraz bulduğum için kendime gülüyorum yani ne hale düştük. Ülkede işte hakemler kar maskesiyle tanınmadan maç yönetse nasıl olur diye. Gerçi o da olmaz. Kulüpler tabii isyan eder de. Yani sabah da Genco abiyle konuştuk yani. Anthony Taylor'ı da getirsen MHK başkanı yapsan. Atamaların hepsini o yapsa. Yabancı hakemler getirsen. 9 maçın 9'unda yabancıya yönettirsen. İşte varıyla yabancılara emanet etsen. Yani bu ülkede tartışma hakem konusunda bitmez. Belli bir süre azalır. Ama uzun vadede sonuçta bu hakemler de hata yapacak. Ve Türkiye'deki tartışma eklemi malum herkes en kolay hakemlere yükleniyor. Şimdi kulüplerde hakemlere yüklenmenin bir yolunu bulurlar. Yabancı da olsa yerli de olsa. Yabancı olmasının avantajı dediğim kısa vadede bir artı. Bir süre konuşamazlar ama hakemlerin hataları biriktikçe, yıprandıkça ki onların da falsosu çıkacaktır. Yani insanoğlu bu. Atamalarda sıkıntılar çıkabilir. İşte cezaya girmeyebilirler. Ne oldu? Bizim trio Fırat Aydınus böyle kaynak gösteren hakemlerin işte penaltı dediği pozisyonu Anthony Taylor penaltı değil dedi. VAR'ın uyarmaması gerek dedi. Kimse tekim uyarmamıştı. Mert Müldür pozisyonu. Karar doğru dedi. Al buyur. Şimdi böyle bir çıkış yapsa MHK başkanımız oldu ya Anthony Taylor ki şu an görevde ve yaptı. Tartışılmayacak mı? Tartışılacak. Bu böyle birikecek hop kamuoyu önünde yöneticilerden Taylor'la ilgili açıklamaları duyacaksınız yine. O yüzden hani ana niyet tabii tartışmanın bitmesi olmaz. Nasıl daha iyi yönetilir Türk futbolu diye kafa yormak lazım. Temelden burada başlamak lazım. Hakemlerin eğitiminden başlamak lazım. Temel eğitimden. Sonra pratik eğitimden başlamak lazım. Eğitimle işleri tabii ki halletmek gerekiyor ama bu tabii uzun vadeli bir şey. Eğitimde öyle bir anda etkisini gösteren bir şey değil. Bir jenerasyon yakalamak hakemlerde öyle kolay bir şey değil. Sabır isteyen bir şey ama bizde o yok. O yüzden Türk futbolu zaten bir adım ileri gidiyor, iki adım, üç adım sonrasında geri gidiyor. Hakemlikte de ben kalıcı bir şey oluşturmanın pek mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Niyetler oluyor. Ferhat Gündoğdu da yani bu niyetle göreve geldi. İyi niyetle göreve geldiğini düşünüyorum en azından. Dışarıdan öyle düşünmek istiyordum. İşte bir operasyon yaptı. Ne için yaptı? Söylen hep hakemliğin iyiliği için bunu yaptı ama işte gelinen noktada iyiliği için mi yaptı? Kendi ve onu getiren kişilerin çıkarları için mi yaptı? O da sizin takdiriniz. Bakıyorum son bölümde mesajlara. Hollanda'dan yazıyor galiba dinleyicimiz Ömer Özer. Hollanda'da diyor trafikte araba kullanırken telefonla konuşurken elinizde yakalanırsanız 450 euro civarında ceza yiyorsunuz. Selamlar demiş. Mükemmel. Çok iyi. Türkiye'de de işte bu tarz cezaların var. Cezalar var. Uygulanması gerekiyor. Daha fazla belki denetim bu konularda uygulama yapılması gerekiyor. Halit Eyüpoğlu o da bizdeki bu cezasızlık algısı olduğu sürece bu işler yapılmaya devam eder. Cezaların ağır ve yaptırım olması gerekir demiş. İşte aynen söylemeye çalıştığım şey tamamen bu. Kitap önerileri geliyor dinleyicilerimizden. Teşekkür ediyorum. Farklı konularda kitaplar gönderiyorsunuz. Not etmeye çalışıyorum onları. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir söz hikayesini araştırdınız.

0: Ama inanılmaz demiş Mustafa Dürüst. Seversin böyle şey demiş. Bakacağım. Mert abi selamlar. Tokatımıza da bekliyoruz. Seni uzun yıllardır dinliyorum. Aydın Çetin. Bugün şimdi girişte Batıkan'la konuşuyorduk. Ne yaptın abi dedi. Dedim bal siparişi verdim. Daha yayına girmeden işte birkaç dakika önce Tokat'tan verdim. Şimdi dinleyicim Sokat'tan yazmış. Tokat'tan hani gelemesem de en azından oradaki ekonomiye bir katkı sundum. Umarım yolum düşer tabii ki. Teşekkür edelim dinleyicimize. Evet, Ferhat Gündoğdu konusu. Onunla ilgili mesajlar. Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili mesajlar. Evet. Yani bu konu gerçekten bayağı bir bizi götürecek. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasından bahsettim. Ve eski hakemlerin Twitter hesaplarını da ben takip ediyorum. Onlardan da güzel şeyler çıkıyor. Mesela bugün Ömer Faruk Ünal, Anthony Taylor'ın MHK başkan olması bekleniyor ya. İlk akla gelen çözüm bu. Zaten Fırat Aydın Usta daha Ferhat Gündoğdu görevdeyken benzer bir şey yazmıştı. Bir vadede Ferhat Gündoğdu gider, Anthony Taylor MHK başkan olur diye. Fakat statüde MHK başkan olabilmek için hakemliği bırakalı en az bir yıl olması gerek diye bir madde eklenmiş biz zamanında, yakın bir zamanda. O yüzden bu şarta uymuyor gözüküyor Anthony Taylor. Ama bizde hep aması var. Biz hep işi kılıfına uydurmakta uzmanız. Mesela bu da büyük zaaflarımızdan biri ülkece. Demişler ki altına, MHK 9 kişiyle yönetilmeli, 7 kişiyle yönetiliyor. Yönetmeliklere aykırı. Oluyor. Bak oluyor demişler. O yüzden Anthony Taylor'ı da oldururlar demişler. Şimdi buna da karşı çıkamıyorum. Oldurabilirler. Mesela neyi oldurdular zamanında FIFA hakemliği ile ilgili? Üst seviye ligde en az 2 yıl hakemlik yapmış olman gerekiyordu. Onu Mehmet Türkmen içindi yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıla indirdiler mesela. Onu FIFA yaptılar. Yani bizde niyetlendiğin anda kuralmış, yönetmelikmiş, mevzuatmış. Demeye çalıştığım bu. Hani bunlar var, güzel, bunlar uygulanıyor mu? Uygulanmıyor ki. Problem burada. Uygulasan yapamayacaksın. Ama ne olacak ki diyorlar. Bir şekilde kılıfını uyduruyorlar. O yüzden Anton Taylor da yeni bırakmış olabilir hakemliği. Mevzuatta en az bir yıl önce bırakmış olması gerek denebilir ama bu bizim ülke için bir problem değil. Yani örnekleri az önce iki tane verdim size. MHK'nin hala 7 kişiyle yönetilmesi ve Mehmet Türkmen'in işte FIFA olması alakalı durum. O yüzden bu da olabilir rahatlıkla diyelim. Evet, fazla konuştum. Tektim. Bugün Genco abi de yoktu. Ali abi de izinde. Bugünlük bitireyim. Yarın sabah Genco abiyle birlikte tekrar karşınızda olacağım. Onu da eğer inşallah okumuştur kitabı. Kitaptan da sınav yapacağım. Bakalım. Okullarda öyleydi değil mi? Kitap verirlerdi. Bayramlarda veya işte tatillerde dönüşte de bir sınav yapılırdı. Genco abiye de bir sınav yapalım canlı yayında. Evet, böyle yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybederiz.

0: yaşıyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş tabii ki sizlerin de katılımıyla WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. Ercan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
4: Evet, milli takım gündemi yavaş yavaş zayıfladı. Kulüp takımlarıyla ilgili gündemimiz var. Ama şu anda dünya gündeminde Ercan abi en büyük başlık, futbol bazında söylüyorum, bu Manchester City'nin alacağı ceza.
5: Ya her şey yalanmış diye bir manşet var.
4: Rapor tamamlandı, evet.
5: Her şey yalanmış Manchester City adına. Alım sponsorluklar, oyuncuların sözleşmeleri, bunlarla ilgili oynanma iddiaları, sözleşmelerle ilgili. Sponsorlukların, şöyle denir, eskiden naylon fatura deniyordu değil mi?
4: Evet.
5: Sponsorlukların, hala var mı muhtemelen? Var mı yok mu bilmiyorum da sponsorlukların da öyle naylon olduğu, verilen rakamların olmadığı, arada bazı rakamlarla oynandığı. Ve Manchester City'nin yönetenlerin bunun ortaya çıkmayacağını düşünmeleri bana bayağı enteresan geldi. Elinde sonunda bu ortaya çıkar.
4: Yani Ercan abi 830 milyon sterlinlik bir oynama var.
5: 830 milyon sterlinle oynarsan İngiltere'de maliye bunu elinde sonunda ortaya çıkartır diye düşündük. Ve çıktı.
4: Yani... Yani 3-5 milyon değil, 830 milyon
5: ya sterlin. 3-5 milyon olsa da çok orada cezaların bayağı caydırıcı olduğunu biliyoruz.
4: Ben onu da araştırdım. Şimdi Everton örneği var.
5: Evet.
4: Şimdi Everton örneğini ben sana söyleyeyim. Şimdi 830'u dinleyicilerimiz hafızalarına alsınlar. Manchester City'nin işte sözde gelir gider dengesinde 830 milyon sterlinlik bir eksi bakiye olmasına rağmen bunu demişler ki hayır, eksi bakiyemiz yok, biz bu 830 milyon euro kasamızda var, sponsor gelirlerimiz var, bunu hafızalarında tutsun dinleyicilerimiz. 2021-2022 döneminde, yani sezonunda Everton kulübü 105 milyon zarar sınırını aşarak 124,5 milyon zarara uğramış. Mesela orada toplam 14,5 milyon sterlinlik bir yanlış beyanı olmuş Everton'ın. 14.
5: Evet.
4: Sadece 14. Manchester City'ninkini az önce söyledim hafızalarda. Bunun için 10 puan silme

0: cezası ve 16.6 milyon sterlinlik de bir para cezası vermişler. Evet. Everton'a. Everton itiraz etmiş, 10 puan değil de 8 puan silmeyle bu cezayı kapatmışlar. Yani toplamda bu adamların aşımı 14,5 milyon sterlin, 16 milyon ceza almışlar. 8 puan da silinmiş. Şimdi İngiltere'dekiler de diyor ki, İngiliz basını, şimdi bu bir emsaldir. Buna karşılık Manchester City'nin de alması gereken ceza, 830'luk sapma var ya, 14 830, 256 puan silinmesi lazım diyorlar.
1: Ya şimdi Premier Lig finansal kurallarını sistemsel olarak ihlal ettiği bağımsız bir komisyon tarafından araştırılıyor. Bu komisyonda ortada 115 dosya var. Hı hı. 115 dosya, 115 suçlama yani anlamına geliyor. Ve bu suçlamalardan tam 114'ünden komisyon kararıyla suçlu bulunuyor.
0: Suçlu bulunuyor.
1: Şimdi burada bir gerekçeli karara bakacağız. Kulübün 2009-2010, 2017-2018 sezonları arasında
0: 9 yıllık süreçte.
1: Evet. Gelirlerini yapay yoldan manipüle ediyor. Yanlış gösteriyor. Bu bahsettiğin gibi 900 milyon sterlinden fazlaya da çıkıyor. Usulsüz harcama. Ve gelirlerin yapay olarak şişirilmesi nedir mesela? Az önce bahsettiğim göstermelik sözleşmeler. Sponsorluk anlaşmalarının gerçek değerinin çok üzerinde gösteriyorsun. Ve bunun böyle olduğunu kağıt üzerinde açıklıyorsun rakamlarla. Ama bu gerçek değil. Sponsorluk bedellerinin büyük bir bölümünde sponsor şirketler yok. Kulübün sahibi Abu Dhabi merkezli United Group var. El altından bu paraları veriyor. Abu Dhabi'den kulübün sahibi grup paraları veriyor. Şimdi oyuncuların bir imaj hakları var. Ve teknik direktör maaşları var. Maaş detaylarına bakalım. Onlar bakmışlar ve açıklanmış bu. Gizli finansman modelleri kullanıyorsun. Yani mali kurumları aşıyorsun. Kendine göre bir gizli finansman modeli meydana getiriyorsun. Ve bu ödemelerde, oyunculara, teknik direktörlere yapılan ödemelerde esas maaşı değil düşük göstergeyi ortaya koyuyorsun. Bu zaten dolandırıcılığa giriyor.
0: Tabii. Evrakta sahteciliğe de girer.
1: Sahtecilik, evrakta oynama, tahrifat, bunların hepsine giriyor. Kulübü gelip denetliyorlar. Maliye geliyor, denetliyor. Sen diyorsun ki gerçek dışı hatalı mali tabloları denetçilerin masasına koyuyorsun. Onlar da gelip bakıyorlar. Diyorlar ki biz bunları bir
0: inceleyelim.
1: Tamam, sen bunları ver bana diyor. Premier Lig'in karlılık amacı var. Sürdürülebilirlik kuralları var. Ama sen bunu, bu sürdürülebilirlik, yani Everton olayından bahsettin. Sen bunu fersah aşıyorsun. Bayağı aşıyorsun.
0: Neredeyse 1 milyar sterlin kadar aşıyorsun.
1: Şimdi bu durumda sana diyorlar ki kardeşim sen bütün her şeyi, gizli menajer, oyuncu ödemeleri, ya yani menajere gizli ödeme yapıyorsun.
0: El altından
1: ödeme yapıyorsun. 54 soruşturma var bu konuyla ilgili. Diyorlar ki sana kardeşim sen bunlara 8 ödemiş gözüküyorsun ama ödediğin para 12 ya da 18. Sen diyorsun ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl olur? Diyorlar işte rakamları bulduk. Bulduk diyorlar. Ödenen miktarlar bulundu. İşte buyur karşında diyorlar. Finansal fair play ne oluyor o zaman? Onu da aşıyorsun. Onu da aşıyorsun. Bunu aştıktan sonra durumun ne oluyor?

0: senin? UEFA Finansal Fair Play'i açtığın zaman Avrupa kupalarından ben. Yani UEFA kriterlerini açtın.
1: Evet.
0: Ve bunu kaç kere açtın? Bayağı açmışsın.
1: 9 yıl boyunca açmışsın. 9 sezon.
0: E o zaman senin aşarak elde ettiğin başarıların geçerli olabilir mi? Şimdi burada önemli sorular var.
1: Şimdi bu çok enteresan bir konu Ercan abi. Şimdi geçerliliği derken sadece ligde City'nin kazandığı şampiyonlukların el değiştirmesiyle çözülebilecek bir olay değil bu. Avrupa'da elediği takımlar, uğradığı zararlar.
0: E tabi.
1: Avrupa şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ne olacak?
0: Ya şimdi Manchester City, bir de savunma tarafına bakalım istersen. Savunma tarafı, yani Manchester City tarafı bütün suçlamaları reddediyor. Ve bu kararı tabii ki eleştiriyor, eleştirilebilir. Ve temize başvuracağını açıklıyor. Şöyle bir şey var İngiltere'de. Temiz süreci ne kadar sürer bilmiyorum. Ama bitmeden hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Yani bu iş
1: nihai karar.
0: Tabii temiz komisyonunda başvuru olarak değerlendiriliyor. Temiz olayı kabul ediliyor. Ve bunun şimdi ceza duruşmasından çıkacak kararları, mesela şampiyonluğu iptal edilir mi? Şampiyonluklara ya da diyelim. Burada 4 madde ön planda Mehmet. Premier Lig'den ihraç, küme düşürme. Ya hangi cezaları alabilirler diye bu konuşuluyor, değerlendiriliyor. Geriye dönük ve mevcut sezonda puan silme. Geçmiş şampiyonluk başarılarının geri alınması. Ne kadar şampiyon olduysan geçersiz.
1: O 9 sezondan.
0: Ve ikinci sırada olan şampiyon kabul ediliyor o zaman.
1: Tabii.
0: Kim ikinci sıradaysa. Ve bütün o gelirleri de, o şampiyonun gelirlerini de senin kasandan çıkarırlar.
1: Mesela Everton'da öyle olmuş. 16 milyon aşmış ama daha fazla ceza ödemiş.
0: Senden çıkarıyorlar onu.
1: Tabii.
0: Tabii rekor para cezaları. Ne olabilir? Yani şu olabilir mi? 1 milyar sterlin.
1: Olabilir. Emsali var.
0: Emsalini az önce anlattık. Everton olarak anlattık. Transfer yasağı ne olabilir? 7 yıl transfer yasağı.
1: Olabilir.
0: Mesela.
1: 3 küme alta düşürebilir.
0: Adada bu daha önce Everton direkten döndü bu konuda. İskoçya'da Rangers'ı amatör kümeye düşürdüler.
1: Amatöre düşürdüler, evet.
0: Düştü.
1: Şu anda konuşulan konulardan biri de bu. City için.
0: Ya bu iş itiraz süreci ne kadar sürecek mesela? O önemli. Şimdi o konuşuluyor. Fakat takımın ben istikrar ve başarısının biraz kaybolabileceğini düşünüyorum.
1: Bu olaylardan sonra da ligde şu anda lider, 5 maç 5 galibiyet.
0: Evet.
1: Manchester City. Ve takımın performansını da etkiler diyorsun. Bence de etkiler. Sonumuz ne olacak diye düşünür o oyuncu. Ya biz amatöre mi düşeceğiz? 5 yıllık kontratım var.
0: Ya şimdi o da araştırılıyor.
1: Paramı nereden alırım? Kulüp kapanırsa ne yaparım?
0: Şimdi şu var. Bu usulsüzlük davası. Finansal usulsüzlük. Ya bu davanın manşeti o. Başlıyor o. Ya birkaç ay sürecek ya da 3 yıl diyorlar.
1: 3 yıl.
0: 3 yıl. Ya temiz süreci 3 yıl sürecek iddiaları var. Şimdi itiraz başvurusuna baktık. Kısa vadeli takvim. İtirazdaki kısa vadeli takvimin süreci 4 ay. Manchester City'nin bu bağımsız komisyonun kararına resmi olarak itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi var. Mutlaka itiraz edecekler. Ve kulüp de zaten daha dün ben baktım resmi itiraz sürecine işleme başlamış durumda. Bu itiraz duruşması Mehmet, bayağı esasında geniş baktım ben bu konuya.
1: Tabii.
0: 3 kişilik yeni bir komisyon kuruluyor. Kurallar gereği itiraz duruşmasının başvurudan itibaren 12 hafta içinde tamamlanması gerekir diyor. Başladı. 12 hafta. Ya bayağı bir bahar dönemine doğru gidiyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada bir karar açıklanması var. İlk yeni komisyona karar veriyorsun. Duruşmalar bittikten sonra da en geç 30 gün içinde diyor kararını açıklamak zorunda. Sadece lig içi itiraz paneli bu. Kararını vermesi 2027 yılının ilk aylarını bulacak. Şimdi ikinci maddeye bakalım. Yaptırım duruşmaları.
1: Hı hı.
0: Esas önemli olan konu bu. Premier Lig yönetimi suçluluk kararının ardından verilecek cezaların puan silme, küme düşürme belirlenmesi için ayrı bir dosya ve duruşma yapılacağını duyurdu. Ceza belirlendikten sonra Manchester City'nin bu cezanın kendisine veya büyüklüğüne karşı da ayrı bir itiraz süreci başlatma hakkı varmış. Ya her türlü itirazı evet diyorlar.
1: Hı hı.
0: Ve üçüncü maddeye bakacağız. Bunun üst mahkemeye taşınma. Ya bizim bildiğimiz ve anladığımız şekilde bunun bir tahkim süreci var. Premier Lig kuralları gereği City Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gidemiyor. Onu belirteyim. Yani bu işle ilgili olarak kasa başvuramıyorsun. Ancak lig içi tüm itiraz yolları tükendikten sonra davanın tamamen kapanması da bir süre alacak. Bu süre nedir? Yüksek mahkeme ihtimali var. Kulüp yargılanma sürecinin adil ve tarafsız yürütülmediği gerekçesiyle davayı İngiltere'nin Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne taşıyabiliyor. Ya bunu nasıl söyleyelim? Anayasa Mahkemesi, High Court diyorlar İngilizler buna. Ve burada uzmanların görüşü alınmış. Hukuk uzmanlarının. Konuyu sivil mahkemelere taşıması durumunda davanın tamamen sonuçlanmasının 3 yılı bulabileceği belirtiliyor. Ki bu sonuna kadar bunu götürmek isteyebilirler. Ama Premier Lig yönetimi de diyor ki mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz bunu diyor. Manchester City'nin tüm yasal savunma haklarını sonuna kadar kullanması da bekleneceği için bu rakam 3 yılı bulacaksa acaba insanların aklına şu geliyor, hukukçuların, bir anlaşma zemini olur mu?
1: Zor görünüyor. Bence zor. Çünkü diğer kulüpler de muhtemelen kazan kaynatacaklardır. Çünkü bu 9 yıllık periyotta 3 tane Premier Lig şampiyonluğu var. Manchester City'nin. 2 tane ikinciliği var. 2 tane üçüncülüğü var mesela. İşte FA Cup şampiyonluğu var. Artı işin bir de UEFA tarafı, bu şampiyonluklar elinden alınırsa Şampiyonlar Ligi'nde City'nin elediği takımların tazminat hakkı doğar mı?
0: Ya bu konuyla ilgili de araştırma yapan, bu işle ilgili hukukçular var. Onların yazdıkları var. Ben onlara da baktım. Şimdi Manchester City ile Premier Lig yönetimi arasında bir anlaşma zemini, ne diyorlar ona, uzlaşı.
1: Uzlaşı.
0: Ya da pazarlık zemini hukuken ve siyaseten cevap vermişler, imkansızmış.
1: Mümkün görünmüyor Can abi. Evet.
0: Tam masumiyet denilen bir madde var. Bu konuyla ilgili bağımsız komisyonla Manchester City 114 suçlamadan suçlu bulunduğu için bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı diyor Premier Lig yönetimi. Ve bu konuda diyor biz hiçbir şekilde uzlaşma taraftarı değiliz diyor. Sen diyor suçlusun çünkü.
1: Evet.
0: Burada kulüp CEO'suna biraz ihale bırakılmış. Kulüp CEO'su Ferran Soriano. Başkan da Caldwell Mubarak, kararın maddi hatalarla dolu güvenilmez bir görüş olduğunu savunuyor.

0: CEO ile kulübün sahibi 2 Ekim'e kadar resmi temyiz başvurusunu yapacaklarını söylüyor. Yalnız Premier Lig diyor ki biz, yani İngiltere'de bu işin organizasyonunu yapan Premier Lig organizasyonu, biz diyor hiçbir şekilde ortak bir kulvarda buluşamayacağız. Bunu şimdiden size söylüyoruz diyorlar. Haberiniz olsun.
1: Yani mahkeme kararı ne olursa ona uyulacak. Bir uzun şey mümkün görünmüyor burada.
0: Ben diyor topu artık mahkemeye bıraktım diyor. Hı hı. Şimdi konu, Premier Lig CEO'su bir açıklama yapmış. Richard Masters, kulübün diyor Premier Lig CEO'su 10 yıl boyunca kuralları planlı ve sistematik bir şekilde, ya planlı ve sistematik ne demek? Bile bile sen bu işi yapmışsın kardeşim demek.
1: Bile bile lanetsin.
0: Evet, sen bile bile yapmışsın bunu. Lig tarihinin en büyük skandal ve bunun dönümünü biz yaşıyoruz diyor Premier Lig CEO'su. Bu kadar sert bir rapordan sonra diyor biz geri adım atarsak Premier Lig inandırıcılığını yitirir. Tamamen bitirir.
1: Saygınlığını yitirir.
0: Şimdi siyaset bu konuda ne diyor? Hükümetin müdahalesi ne olabilir?
1: Devam
0: bak,
1: edelim.
0: Bu konuyla ilgili
1: aradan
0: bayağı bir şey var.
1: Tamam. Devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı devam ediyor. Manchester City konusunu işliyoruz ilk bölümdeki. Şu anda dünyada en çok konuşulan konu futbol bazında bu. Ne olacak Manchester City'nin hali? Ne gibi cezalarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalacak? Dosyanın detaylarını değerlendiriyoruz. Ercan abi, şimdi bir de siyasi tarafı var dedin.
5: Siyasi tarafı şu. Şimdi Kültür Bakanı'nın açıklaması var. Liza Nandy, Premier Lig'in ülkenin en büyük markalarından biri olduğunu ve rekabetçi yapının korunması gerektiğini açıklıyor bakan. Hı hı. Suçluluğun kesinleşmesi halinde Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi dahil en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirtiyor. Ya yani ben bu konuya biz hükümet olarak karışmıyoruz diyor.
4: Evet.
5: Ya yani burada hangi karar alındıysa diyor İngiltere Premier Lig komisyonu o karar uygulanacak diyor.
4: Yani kurumsallık bu, var. Kurumlar evet, var.
5: Biz karışmıyoruz diyor.
4: Evet.
5: Bu arada tabii ki rakipler. İngiltere Premier Lig'inde bir de bunlar Londra borsasında işlem gören kulüpler.
4: Tabii.

0: dinleyicimiz sordu zaten.
1: Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham gibi kulüpler var. Bunlar dev kulüpler değil mi?
0: Tabii tabii.
1: City'nin haksız rekabetinden dolayı uğradıkları finansal kayıplar var diyor onların hukuk temsilcileri.
0: Doğru.
1: Nedir bunlar? Şampiyonluk primleri, hı-hı, kazandıkları, Şampiyonlar Ligi gelirleri, hı-hı, 200 milyon sterlini aşan tazminat davaları açacak kulüp başı. 5 kulüp 200 milyon zaten sadece bu konuyla ilgili tazminat davası atsa 1 milyar sterlin ediyor.
0: 1 milyar da ceza alsa 2.
1: 2 milyar sterlin. Battın.
0: Tabii canım.
1: Premier Lig'in City ile gizli bir anlaşma yapması bu konuda mümkün değil. Premier Lig kurumunun. Hı hı. Şimdi bu ne olacak? Teorik olarak bazı iddialar var. Tabii bunlar teoride kalıyor. Şimdi alınmış bir karar var. Bu karar da City'nin suçlu olduğu yönünde. Hı hı. Ve bunun temiz aşamasına göre hazırlıklar yapıyor. Tek bir anlaşma senaryosu konuşuluyor.
0: Anlaşma bu, yapılırsa tek bir şekilde yapılabilir.
1: Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmek, küme düşürülmek yerine, anlaşma senaryosundan bahsediyorum. Hı. Bu da hukukçuların yorumu. İngiltere'deki hukukçuların yorumu. Suçlamaları ve tarihi bir puan silme cezasını kabul ederek temiz hakkından tamamen feragat etmesi. Tamamen. Hı. Bu da şu, 40 puanını silecekler. Bu ne demek? Düştün demek zaten. 40 puanlısı, eksi 40. Hı hı.
0: Ama bu pek adil olmaz bence.
1: Yani tek senaryo, bütün haklarından tazminatı da veriyorsun aynı zamanda ama. Bütün o tazminatları, şu bu hepsini kabul edeceksin. Hı. Ve tazminatlardan bahsettik.
0: Tamam. Onları veriyorsun.
1: Veriyorsun onları.
0: Kulüplere de tazminatlarını veriyorsun.
1: Veriyorsun.
0: O elde ettiğin şampiyonluk primlerini veriyorsun.
1: Veriyorsun.
0: Her şeyi veriyorsun.
1: Her şeyi veriyorsun ve 40 puanın da siliniyor. Düşürülmüyorsun amatör kümeye. Ama büyük bir ihtimalle Championship'e artık sezon sonunda herhalde düşersin. Ama buna karşı City yönetimi agresif bir hukuki savaş sergiliyor. Yani bu kısa ve orta vadede ben şunu görüyorum. Taraflar bu konuda Mehmet bana göre anlaşamaz. Bir anlaşma zemini bulamaz. Bu dava en son işte bahsettiğimiz yüksek mahkemeye doğru yol alır.
0: Gider.
1: Buraya kadar da yol alınacağına göre aradan bir 3 yıl geçer.
0: 3 yıl geçer.
1: 3 yıl dendi çünkü. Hı-hı. Temiz'e maksimum kadar gitmesi. 3 yıla kadar da giden gider, kalan sağlar benimdir muhabbeti ortaya çıkabilir.
0: Çok enteresan bir konu gerçekten. Yani mesela bugün BBC'yi açtığınızda bütün haberler, yani %80'i Manchester City'nin bu dosyasıyla alakalı. Yorumlar, videolar, analizler hepsi tek tek yapılmış. İşte Mancini döneminden Guardiola dönemine kadar aklıma şu soru da geldi. Tabii Mancini ile son dakika golüyle elde edilmiş bir şampiyonluk var United'ın önünde.
1: Evet.
0: İşte Guardiola ile elde edilmiş şampiyonluklar var. Guardiola bunları görüp mü acaba görevi bıraktı? Sorusu...
1: Ya akla gelmiyor değil.
0: Aklıma geliyor.
1: Akla gelmiyor değil. Ya evet. Bunu da kabul edelim.
0: Yani
1: yıprandım, yoruldum. Tamam, iyi güzel de tamam, ona da bunu ama daha önce Jürgen Klopp da yaptı.
0: Yani, evet.
1: O Liverpool'a bir şey olmadı.
0: Ya aklıma geliyor sadece. O yüzden yapmıştır demiyorum.
1: Ya ama tabii ki insanın mesela, aklına gelir.
0: Aklına geliyor. Acaba bunu mu gördü?
1: Fakat kulübün muhasebe defterlerini falan Guardiola bilemez ki.
0: Ama şimdi orada...
1: Hani ya da Guardiola'yı çok seven içeriden birileri bizim başımız belaya girebilir. Sen bana göre bırak. Ya çok seven. Bu ancak kişisel sevgiden kaynaklanır bu olay.
0: Olabilir belki.
1: Evet, ya sen bırak bunların başına gelecek, böyle şeyler gelecek galiba diye. Olabilir, arkadaşı oturmuştur değil mi?
0: Ama şöyle, onun zamanında devam ederken zaten bu dosyalar inceleniyordu.
1: Evet.
0: Ya buradan bir sonuç, negatif bir sonuç çıkma ihtimalini belki araştırmıştır. Belki bir şeyler çıkabilir diye.

0: bir duyum almıştır. Belki öyle bir karar bunun neticesinde alınmıştır diye düşünüyorum. Olabilir, olmayabilir. Tabii bu sadece şu anda oturduğumuz sandalyeden yaptığımız bir yorum.
1: Ya şimdi
0: Aklımıza gelen konulardan biri.
1: buna İngilizler köstebek işi derler. İngiltere'de meşhurdur bu. Ya
0: Tabii
1: İngiltere'de
0: tabii.
1: içeriden net haberleri alıp işte dosyaların, evrakların fotoğraflarını çekip bunu gerekli yerlere ulaştırdı mı bir köstebek ya da iki köstebek zaten bu soruşturma açılır. Kaç 114 tane dava var. Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Biraz da kendi işlerine de bakacaklar. Yani bu 114 tane işi sadece evrağa bağlamamaları gerekiyor. Demek ki bu içeriden çok güzel bir şekilde servis edilmiş. Bunu da düşünmek gerekiyor.
0: Yani olabilir, o servis işim olabilir
1: Bir
0: kesinlikle.
1: değil, iki değil, üç değil, 114 tane. Bize nasıl olsa bir şey olmuyor diye 10 yıllık bir olaydan bahsediyoruz. Sonra bir de seni denetliyorlar. Her sene denetleniyorsun. Her sene gelip işte gelen para ne, çıkan para ne, bilançon ne, bu bilançodaki rakamlar niye böyle diye 10 sene denetleniyorsun. 10 senenin sonunda da seni patlatıyorlar Mehmet.
0: Şimdi çok enteresan bir yorum geldi. Tabii bu şimdi o kadar kapsamlı bir konu ki, yani burada her şeyin adil bir şekilde sonuçlanması bazı davalarda mümkün olmuyor Ercan abi.
1: Doğru.
0: Şimdi bu öyle bir dava. Şimdi ikinciye şampiyonluğunu verelim, City'yi bunu cezalandıralım. İşte UEFA'da yenildiği takımlar, City'ye yenilen takımlara para verelim vesaire, bu mümkün olmayan bir şey. Yani herkesin mutlu olması, bu davadan mutlu şekilde çıkması mümkün değil. Dinleyicimiz de
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'den Erkan Bey de yazmış ki çok doğru. Rooney'nin yorumu çok doğru. Diyor ki Rooney finansal hileden haberleri olmayan futbolcuları cezalandırmak da adil olmaz diyor. Mesela Carlos Tevez, Edin Dzeko. Şampiyonluk gollerinden birini attı son maçta.
1: Tabii.
0: 2-2'ye getiren golü attı Edin
1: Tabii.
0: Dzeko. Şimdi bu oyuncuların da elinden şampiyonluğu almak diyor, onları da cezalandırmak diyor. Şimdi herkesin mutlu olacağı bir çözümü yok bu işin.
1: Maalesef yok.
0: Yani City'ye diyor ceza versinler diyor 500 milyon sterlin, 6 dönem transfer yasağı yapsınlar diyor. Tamam diyor, ama diyor futbolcuları da cezalandırmak çok da adil gelmiyor bana diyor Wayne Rooney.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Balık olmuştu. Dıştan şimdi doldurdu 14 numaralı Saat Girl. Ondan liderliği aldı. İkincilikte içte kaldı 12 numaralı Hazbalık. Bunun hemen dışında üçüncülükte ilerliyor 2 numarada Blue Moon. Şimdi o ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı 12 numaralı Hazbalık. Dördüncülükte dışarıda 8 numarada Kıvırcık Kız ilerliyor. Bunun hemen içinde 7 numarada Fıstık Çamı bariyer dibinde. 10 numarada Kafka Es. 2 boy kadar gerisine dışta 5 numaralı Semra Kaya. Hemen içinde 6 numaralı Lucia. Onun 1,5 boy kadar gerisine 4 numaralı Subiken'in ataklarıyla 1600 metre startleri geçiriyor. Liderlik 14 numaralı Saat Göl'de. Bir boy farkla gerisinde ikincilikte dışta 2 numaralı Brogun'un onu takip ediyor. İşte üçüncülükte ilerliyor 12 numaralı Hazbalık bunun 2 boy kadar gerisinde. Dışta 8 numaralı Kıvırcık Kız bir boy gerisinde 7 numaralı Fıstık Çamı. 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Kafkes 2 boy gerisinde 5 numaralı Semra Kaya'nın ataklarıyla 1200 metre startlerine girilmek üzere. Liderliğini koruyor 14 numaralı Saat Göl. Dışta ikincilikte 8 numarada Kıvırcık Kız onu takip ediyor. Üçüncülükte ortada ilerliyor 2 numarada Blue Moon. Bariyer dibinde 12 numaralı Hazbalık. Bunun bir boy farkla gerisinde. Dışta izlediğimiz isim 7 numaralı Fıstık Çamı. Onun bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Mürekkep Yürek. 2 boy gerisinde 5 numaralı Semra Kaya. 1 boy gerisinde 10 numaralı Kafka Eskin ataklarıyla 1000 metre startleri geçiriyor. 14 numaralı Saat Göl liderliğini koruyor. Farkı 2,5 boy yapıyor. İkincilikte dışta şimdi 9 numaralı Jalel'e yer tuttu. Üçüncü sırada işte ilerliyor 2 numaralı Blue Moon. Bunun hemen dışında 8 numaralı Kıvırcık Kız. 2 boy gerisinde bariyer dibinde 12 numaralı Hazbalık. Onun 1 boy gerisinde dışta 7 numaralı Fıstık Çamı. 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 10 numaralı Kafka Esk. Hemen dışında 3 numaralı Mürekkep Yürek'in ataklarıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 14 numaralı Saat Girl. Dışta ikincilikte 9 numarada Jalelen'in atakları var. İşte üçüncülükte 2 numara Bloom'un bir

0: Bir farkta gerisinde 12 numaralı Haz Balık sırasıyla son 400'e giriliyor. Liderlik 14 numaralı Saat Göl'de. Ortadan şimdi 2 numaralı Blue Moon gelmeye çalışıyor. Daha geride ortada 9 numaralı Jalale ile beraber. Dışarıda 12 numaralı Haz Balık'ın atakları var. En dışında 7 numaralı Fıstık Çamı. Bariyer dibinde de 10 numaralı Kafkaesk. Son 200'e yaklaşılıyor. 14 numaralı Haz Balık direnmeye çalışıyor. Dışarıdan 12 numaralı Haz Balık direnmeye çalışıyor. İçeriden 14 numaralı Saat Göl'ün atakları var. Ortada 2 numaralı Blue Moon. Daha geriden 13 numaralı Iwo Jima'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışta 12 numaralı Haz Balık bariyer dibinde. 14 numaralı Saat Göl mücadelesinin ortadan 13 numaralı Iwo Jima'da katılmaya çalışıyor. 14 numaralı Saat Göl direniyor. Haz Balık geliyor. Iwo Jima geliyor. 14 numaralı Saat Göl kazanıyor. 13 numaralı Iwo Jima koştan ikinci olarak ayrılırken 12 numaralı Haz Balık koştan üçüncü olarak ayrıldı. 10 numaralı Kafkaesk koştan dördüncü olarak ayrılırken 2 numaralı Blue Moon ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Dördüncü koşu olan şartlı 4 mücadeleyi 14 numaralı Saat Göl Ali Kaçmaz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
10: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
13: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi

0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Manchester City dosyasıyla giriş yaptık programımıza. Çok enteresan bir konu gerçekten. Yani sadece City'yi değil, bütün Premier Ligi, hatta işte Kültür Bakanı'nın açıklaması, Premier Lig'in o cazibesini, fair play, yani adaletli oyun duygusunu tamamen değiştirebilecek bir dosya. Hatta dosyalar zinciri işte borsaya da açık. Kişilerin borsadan ben zarar ettim deyip dava açma hakları da olabilir. Ne bileyim, Şampiyonlar Ligi'nde ben City'ye yenildim, ben de tazminat istiyorum diyen takımların ortaya çıktığı bir süreç olabilir gibi gibi, o kadar geniş bir yelpazeye yayılan olay ki gerçekten üzerine konuşulması değer diye düşünüyorum. Şimdi dinleyicimiz demiş ki keşke Türkiye'de de bu denli derin araştırmalar olsa kulüplerle ilgili. Evet, keşke olsa. Bu hepimizin istediği bir şey. Şimdi bakalım, UEFA işin içine girerse geçmişe bakılacak mı? Mesela.
3: Niye bakmasın? Diye ya bir kere var. Şu var. Sen az önce de belirttim, yani sen derken City'yi kastediyorum. Finansal fair play'i açtığın zaman UEFA zaten senin işini bitiriyor.
2: Evet.
3: Bir oyuncu için, bir oyuncu maaşında bile hafif bir problem görse sana ceza veriyor. Burada bir 10 sene var. O 10 sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın, kupayı kazandığın zamanları da düşünürsen sana rekor bir ceza çıkabilir. Eğer girerse işin içine. Onu da söyleyeyim.
2: Muhtemelen UEFA'da girecektir diye düşünüyorum bu dakikadan sonra. Mesela şimdi ben transferlere baktım. 2009-2010 sezonundan itibaren bu finansal kuralları çiğnemeye başlıyor Manchester City. 2009-2010 sezonunda kadroya katılan isimler: Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Theo Lescott, Santa Cruz, Kolo Touré ve Berry isimleri var.
3: Evet.
2: Burada toplam 22,5 milyon sterlin limiti aşıyor Manchester City. Ertesi sezon Edin Dzeko geliyor, Yaya Toure, Mario Balotelli, Bernardo Silva, Kolarov ve Milner geliyor. Burada da 28,5 milyon sterlin aşıyorlar limiti. 11-12 sezonunda Agüero, Nasri, Savic ve Clichy transfer ediliyor. 70 milyon sterlin burada aşıyorlar. 2012-2013 sezonu Garcia, Nastasic, Rodwell, Sinclair ve Maicon geliyor. 105 milyon sterlin de burada aşıyorlar. Fernandinho, Jovetic, Negredo ve Navas geliyor 2013-2014'te. Burada da 111 milyon sterlin. Mangala, Boni, Fernando, Caballero ertesi sezon 107. De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph 120. Stones, Sane, Jesus, İlkay, Bravo, Nolito 130. 17-18'de de Laporte, Mendy, Walker, Bernardo, Ederson ve Danilo geliyor. Toplamda 830 milyon sterlin aşıyor limiti Manchester City. İnanılmaz transferler, çok büyük oyuncular ve çok büyük bir limit aşımı söz konusu. Gerçekten yani ben de bu davanın sonucunu merak ediyorum. City pek uzlaşma taraftarı değil gibi ama sanki uzlaşmak onların işine gelir diye düşünüyorum. Eğer o senin az önce söylediğin uzlaşma kriteri 40 puanla ben razı olurum.
3: Ya şimdi uzlaşmazsan
2: ben zaten razı olurum yani 40 puana.
3: Zaten hayatın kaymış.
2: Kaymış. Bayağı kaymış.
3: 114 dosyadan suçlu bulunmuşsun. 100, dosya başına bir puanı silinse 114 puan eder. Az önce reklam arasında bunu konuştuk. Peki sen şimdi 40 puan seni silecekler, para cezası verecekler, tazminatları, her şeyi kabul edeceksin. Fakat bu paraları nasıl ödeyeceksin? Ödeyebilecek misin? O kapasiten var mı? O kapasitenin olduğunu, ya mali kaynak anlamında söylüyorum, gösterebileceğin, evet ben bunları ödeyebilirim diyen kaynağın var mı?
2: 2 milyar sterlin gibi bir paradan bahsediyoruz.
3: 2 milyar sterlin geçer. Öyle bir kaynağın var mı? Bu paraları bir kere peşin ödeyemezsin.
2: Evet.
3: Yani markete gidip elma almıyoruz.
2: Kredi kartına kaç taksit yapar acaba?
3: Hayır ya, öyle bir şey. Ya da gidip televizyon almıyoruz değil mi?
2: Evet.
3: Bir marketler var ya, televizyon satan.
2: Evet.
3: Teknoloji dükkanlar, marketleri, teknoloji ha. marketleri var. Gidiyorsun, hadi bir televizyon alayım diyorsun. Kaç taksit acaba? Kredi kartıyla. Öyle bir olay değil bu.
2: Öyle bir şey değil, evet.
3: Maalesef öyle bir şey değil.
2: Yani bunu trink, canlı para ödemen lazım. Canlı da nasıl ödeyeceksin? 2 milyar sterlin. Minimum 2 milyar tabii. Daha yüksek olur muhtemelen.
3: Evet. Daha yüksek, daha yüksek. Ve bunu...
2: Çünkü kulüplerle de uzlaşman lazım.
3: Ya sevgili dostum, bunu peşin ödeyemeyeceğine göre... Ben tekrar az önce söylediğim cümlenin üstünde durmak isterim. Manchester City'nin hayatı kaydı. Büyük
2: görüntü,
3: geçmiş olsun. Öyle gözüküyor.
2: Gerçekten pek içler acısı gibi. Yani iç acı bir görüntüsü yok Manchester City'nin. Yani yorumlara da baktım. İngiltere'de futbol severlerin yorumları. Onlar da artık işi şakaya vurmuş. Yani 256 puan silinmesi lazım. 300 puan amatöre düşürülmesi lazım. İşte Everton örneği var, Rangers örneği var diyenler var.

0: sıkıntılı bir durum. Tabii şu anda biz seninle de onu konuştuk. Ligde lider dedik ya, şimdi bu dosyanın 114 tane dosyadan suçlu bulundu
1: Ha.
0: City. Oyuncular bir sonraki maçta sahaya çıkacaklar ama nasıl çıkacaklar? Hangi motivasyonla çıkacaklar?
1: Yani o kadar motivasyon konusunda problem oluşabilir ki. Mesela Haaland, Norveç milli takımının medya günü var. Ona ben bir baktım. Haaland'ın hiç bu konularla ilgili açıklaması var mı yok mu diye. Haaland'ın medya gününe programında konuşması var. Röportajı var. Ya medya günleri var, yaparlar ya.
0: Tabii. Basınla bir araya gelir
1: Basınla
0: oyuncular.
1: bir araya gelir. O iptal edildi.
0: Bu konu için. Değil mi?
1: Tabii. Çünkü sen gazetecisin, ben gazeteciyim. Sen Haaland'a bunu sormaz mısın?
0: Sorarım tabii ki.
1: Ya sormazsan zaten işi bırakman lazım. Yani sen nasıl etkilendin mi? Bu konuyla ilgili görüşün ne? Öyle değil mi? Bayağı bir soru gelecektir bu konuyla ilgili. Mancini'ye bile sordular burada.
0: Tabii tabii.
1: Gazeteciliktir o.
0: Mancini çünkü şampiyon yaptı City'yi.
1: Ya Mancini'ye bile İtalya milli takımının teknik direktörü olarak geldi ama o soru sorulacak orada. Gazeteci sorar.
0: Hem Mancini de cevap vermeyebilir ya da Haaland. Konumuz
1: Tabii
0: şu anda
1: tabii.
0: milli takım. O konu başka bir günün
1: Ama
0: konusu
1: o
0: değil.
1: soruyu sormak, ya bu mesleği yapıyorsan
0: Mecbur soracaksın.
1: bu soruyu sorman lazım. Ya soruların yeri ve zamanı değildir diye bir kural yok. Artık orada bütün dünyanın konuştuğu bir konu oluşmuş durumda. Ben sorulunca şaşırmadım. Gayet normal karşıladım. O soru sorulur çünkü.
0: Sorulması da lazım. Şimdi Dan Roan yakaladı CEO'yu. Bir dava çıkışı galiba ya da bir dinleme çıkışında İngiltere'nin en saygıdeğer muhabirlerinden biri. Bütün soruları sordu. Türkiye'de büyük ihtimalle buna cesaret edemezler. Bir kulüp CEO'suna,
1: Ben görüntüleri izledim.
0: başkanına.
1: İzlemeyenler varsa ya da bu mesleğe ilgi duyan ya da bu mesleğe yeni başlayan sevgili arkadaşlarımız varsa o röportajla ilgili soruları mutlaka izlemeliler.
0: Dan Rowe'nunkini.
1: Dan Ron.
0: Evet.
1: Ya bütün her yerde bulabilirler. Bu mesleğe ilgi duyuyorlarsa
0: Direkt BBC'de var.
1: bir mikrofonu uzattı. Takır takır takır her şeyi
0: Her
1: sordu.
0: şeyi sordu. İşte Türkiye'de Ercan abi sordurtmuyorlar. Hemen bir telefon müdürüne, patronuna.
1: Ya BBC'de böyle bir şey mümkün değil de.
0: BBC'de Türkiye'de mümkün tabii. Türkiye'de
1: Tabii.
0: hemen ya bu senin muhabir neler yapıyor öyle?
1: Diye
0: Hemen
1: söyleyebilir.
0: hemen hemen.
1: Ama bu artık dünya değişiyor.
0: Hemen Türkiye'de bu olur.
1: Onu söyleyeyim,
0: Yani bu
1: dünya
0: adamdan
1: değişiyor.
0: hoşnut değilim.
1: Bugün Daniel sormaz, öbür gün Thomas sorar. Sorar.
0: Ya sorulması lazım da işte Türkiye'de o zor, gazetecilik zor biliyorsun. Hemen başını ağrıyabilir yani. Bir bakmışsın, aa işsizsin.
1: Tabii canım.
0: Türkiye böyle bir yer. Ama doğru gazetecilik de o yani. Her şeyi sordu. Çatır çatır
1: Ya
0: çatır.
1: soru soruyorsun. Zaten bir suçlamıyorsun ki.
0: Evet,
1: Soru
0: soru
1: soruyorsun.
0: soruyorsun. Aynen. İşte Türkiye'de soru sormak da yasak.
1: Soru soruyorsun. Bunda bir şey yok.
0: Aa.
1: Yani cevap olarak soru sorduğunda ben bu konuda konuşmak istemiyorum dediğinde o da bir haktır.
0: Tabii, teşekkür ederim dedi. Zaten
1: Teşekkür. Ya da
0: CEO'da bir şey
1: yorum
0: demedi. Yorum yok dedi. No comment.
1: ben yorum yapmak istemiyorum şu anda
0: Bitti.
1: dediğinde o da bir cevaptır.
0: Cevap tabii canım.
1: Ya üst üste adamı zorlayacak, boğacak halin yok.
0: Ya işte hakarete varan sorular sormayacaksın
1: Normal
0: ki.
1: soru soracaksın.
0: Yani ne düşünüyor? 114 tane suç var. İşte bunun içinde ne diyeceksin dedi. Ben başka bir çok oyuncunun işte transferlerini sordu. Cevap alamadı ama sorularını sordu. Gazetecilik yaptı yani.
1: Tabii.
0: Türkiye'de bunu yapsan hemen telefon gelir. O da sıkıcı olabilir yani muhabir için. Dünya futboluna diyor İzmir'den Mustafa Bey, Manchester City çok büyük zarar vermiştir diyor. Piyasayı onlar yükselttiler diyor. Haksız paralar verdiler diyor.
1: Piyasa
0: Belirli
1: yükselten tabii
0: seviye,
1: çok kulüp de var.
0: belirli
1: Var,
0: noktalarda
1: var.
0: evet yükselttikleri oldu ama sadece City'ye bağlayamayız bunu.
1: City'ye bağlayamayız. Dünyada

0: Sonra Suudi Arabistan piyasası çıktı. Ondan daha önce hatırlarsan Rus piyasası var. Rus transfer piyasası. Hı hı. Yani Rusya Dünya Kupası'nı düzenlemeden önce ev sahibiydi Rusya. O sırada Rusya'da acayip bir transfer harcamaları yapılıyordu. Hı hı. Roberto Carlos bile, ki şu anda iflas etmiş durumda olduğunu açıkladı biliyorsun Roberto Carlos. Evet. Yıllık Rusya'ya Anzi Kalemi, öyle bir takım var.
1: Anzi Kalem.
0: 20 milyon euroluk kontrat aldı.
1: Şimdi bir dinleyicimizin sorusu, İbrahim Gökçe Antalya'dan, Türkiye-İtalya maçından sonraki basın toplantısında Montella'ya sorulan soruya müdahale eden görevli tercüman mı, TFF yetkilisi mi? Bunu ben gördüm, tercüman muhtemelen. Tercümandı ama orada soruyu soran kişi de mesela hatalı. O kadar uzun yorum yaptı ve devamında daha önce sorulmuş soruyu tekrarladı ki tercüman da orada müdahale etmek zorunda hissetti kendini. Çünkü istifa sorusu sorulmuştu Montella'ya daha önce.
0: Evet.
1: Şimdi diğer gazeteci sözü aldı, yorum yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Ben de sıkıldım artık. Bir noktada sorunun noktasına geldim. Zaten tercüman da dedi ki soru var mı dedi. İstifa edecek mi dedi. Dedi soruldu bu soru.
0: Şimdi o var. İkincisi, tekrar tekrar söyleyelim. Bir kişiye soru sormak istiyorsan yorum yapmayacaksın.
1: Evet. Net sorun soracaksın.
0: Röportaj tekniği denilen bir şey var. Hı-hı. Sorun ne? Sizin arabanızın rengi beyaz mı? Ya arabanın motor ve şanzımanından girip direksiyonundaki rahatlığı ve keyfi anlattıktan sonra sizin arabanızın rengi sorusunu sorduğunuzda, hı-hı, adam sıkılır cevap. Ne soracak acaba diye.
1: Tabii işte benim...
0: Sen şanzımandan bahsediyorsun, motordan bahsediyorsun, çekiş gücünden bahsediyorsun, arabanın fren kalitesinden bahsediyorsun, o arabanın daha önceki modellerinden bahsediyorsun ve diyorsun ki arabanızın rengi ne? İsyan etmez mi karşısındaki adam?
1: Eder yani. Soru sormanın da bir yolu orada mı var? Orada ben soruyu soranda hata görüyorum açıkçası. Adamlarda kanun var, siz derdinize yanın demiş bir dinleyicimiz. Haklı. City'den serbest kalan topçuların piyasada oluşturacağı hava nasıl olur?
0: Yüksek. Yüksek olur.
1: Bayağı bir batan geminin malları olabilir.
0: Bonservis anlamında değil, oyuncular bir kere karlı olur.
1: Şimdi Florentino Perez Haaland'ı gözünü kestirmemiş midir?
0: Ya da Barcelona Başkanı Laporta.
1: Yani.
0: Biz her türlü krediyi bulacağız, bu oyuncuyu alacağız dememiş midir?
1: Demiştir.
0: Ya da Bayern Münih Başkanı.
1: Bayern.
0: Harry Kane'in bir sene sözleşmesi var, 34'üne geliyor. Biz bu Haaland'ı alsak 10 yılı kurtarırız diye düşünemez mi?
1: Bir sene iki forvet oynarız. Sonra Harry Kane'e veda jubilesi.
0: Olmaz mı?
1: Devam olur. Olur yani.
0: Ya da Arsenal niye Haaland bize gelmesin? Ya da hemen Manchester United. Hı hı. Aynı şehrin takımı.
1: Hemen 300 metre ileride.
0: 300 metre ileride. Öyle değil mi?
1: Tabii tabii. Yani evini taşımasına da gerek yok Haaland'ın. Mavi formayı çıkarıp kırmızıyı giyer.
0: Onu yapmaz ama.
1: Örnek veriyoruz. Bence de yapmaz. Bence de.
0: Yani yapmaz. City'den United'a gitmez.
1: Evet tabii tabii. Ben gideceğini
0: fakat
1: düşünüyorum.
0: Fakat şöyle bir şey var. Eğer gitmesi gerekiyorsa işte Real Madrid ve Barcelona benim en önemli adaylarım. Onu söyleyeyim.
1: Yani ben şu anda Perez'in hesap kitap yapmaya başladığını düşünüyorum. Ki Perez böylesi oyuncuları kaçırmaz.
0: Real Madrid'de sorumlu olsan hemen aklına gelir canım.
1: Tabii canım.
0: Gelmiştir de %100.
1: Tabii %100 gelmiştir. Bence futbol piyasasını yükselten Margaret Thatcher'dı demiş Erkan Bey. Avrupa'yı yasakladı. O günden beri Premier Lig'de kalite yükseldi. Ama o çok eskiydi ya.
0: Tamamen
1: piyasayı yükseltmedi.
0: İngiltere'nin en büyük problemi taraftarlarının çıkarttığı olaylar ve hooliganizmdi. Margaret Thatcher, biz 3 yıl 4 yıl katılmayacağız Hazel faciasından sonra. Bayağı insan hayatını kaybetti. Liverpool Juventus finalinde, Şampiyonlar Ligi'nde.

0: O zamanki adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. UEFA ceza verdi. UEFA Avrupa kupalarına katılmama. Biz bütün İngiltere takımları olarak katılmayacağız dedi. Ama
1: Bu çok büyük bir karar ama. Türkiye'de böyle bir karar.
0: Biz şöyle bir karara vardık dedi. Bu
1: Zor
0: holiganizm,
1: alınır.
0: tribünlerdeki olaylar, bunların hepsini bitireceğiz dedi.
1: İngiltere gibi bir yerde böyle bir karar almak büyük iş.
0: Ve
1: Ve bitirdi.
0: İngiltere'de iş öyle bir hale geldi ki, sen mesela BBC bu konuyla ilgili bir yatırımda bulundu. Yani program yaptı, belgesel. Öyle bir hale getirmişler ki güvenlik önlemlerini. Sen mesela bir koltukta oturuyorsun. O koltuğun numarası belli. 28A. Ve her yerde kamera var. Bütün stadyumlarda, Premier Lig'de, şu diğer stadyum. 28A'daki güvenlik bilimi var. Polis var işin içinde. 28A'daki taraftar diyor, biraz diyor, acayip şeyler yapıyor diyor. Bir yakından gidip bakın diyorlar. Yakından oyuncu taraftarı inceliyorlar görüntülerle. Diyorlar ki bu acayip içmiş. Ya yani sağa sola şey yapıyor.
1: Olay çıkarabilir.
0: Adamı gayet nazik bir şekilde bir dakika gelir misiniz diyorlar. Adam geliyor falan böyle sallanarak şu bu. Adamı paketliyorlar. Maça böyle gelip işte insanlara sarkmak, rahatsız
1: Rahatsız
0: etmek
1: etmek.
0: ve belirli bir ceza alıyorsun. Nasıl belirli bir ceza? Mesela bir yıl maçlara giremiyorsun. En ufak bir hatan da yani böyle sarkmışsın, işte içkilisin, şusun musun.
1: Rahatsız etmişsin yani.
0: Rahatsız etmişsin. Toplumu rahatsız ettiğin için diyor, sen bir sene statlara giremezsin diyor. Ve maç günleri de imza veriyorsun gidip. Bizde de başladı uygulama da bu kadar sıkı mı bilemem. Yani tribünlerde taraftarlara tek tek bakıp paketlenme ihtimalin yüksek İngiltere'de.
1: İşte Türkiye'de de oluyor. Oralara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Mesela İsmail Hoca'ya, İsmail Kartal'a şişe atanı hemen buldular.
0: Bulacaksın ve
1: Hemen.
0: gerekli cezayı da vereceksin.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. City'nin başına gelenler PSG'nin de başına gelebilir. Arap sermayesinin Avrupa futbolundan elini çekmesi gerekir demiş
0: Ya
1: Mourinho.
0: böyle giderse işler farklı olabilir.
1: Tabii yani Fransa'da da böyle bir soruşturma olay
0: Olur mu,
1: meşhur olur.
0: olmaz mı bilemem.
1: Yani
0: Ya.
1: olursa bakılacak tabii onlarda da bir usulsüzlük var mı yok mu? Haaland Osimhen'e yedek olarak alınır demiş dinleyicimiz. Bir espri yapmış. Haaland Bayern Münih oyuncusu bence demiş. Tabii ki olabilir yani Haaland dünyanın her takımında oynayabilecek bir isim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz,
6: yerini dolduramayacaklarım.

0: buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Native Blossom ve bir numarada Shallow hazırlıklarını sürdüren Taylor. Yedi numarada Native Blossom kulvarına yaklaştırıldı. İki numaralı Veneno da Starting Box'taki yerini aldı. Native Blossom kullarında hazır. Şimdi bir numaralı Shallow da Starting Box'taki yerini alıyor. Altı numaralı Kraliçe Bade dışarıda. İkinci beşli Ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak.

0: 6 numarada Kraliçe Vade. Kullarını yöneltildi ve o da starting box'taki yerini aldı. Tyler box içerisinde. Start edildi ve İstanbul'da 5. koşu başladı. Liderliği alan isim içten yaptığı ataklarla 4 numaralı Bomboloni oldu. İkincilikte hemen dışına 4 numaralı Kraliçe Bade vardı ki o temposunu arttırdı. Şimdi 6 numaralı Kraliçe Bade liderliği aldı. Dışına da 7 numaralı Native Blossom sokuldu. O şimdi liderliği aldı. İkincilikte kaldı 6 numaralı Kraliçe Bade. Üçüncülükte dışta ilerliyor bu metlerde. 8 numaralı Secret of Dragon onun bir boy farkla gerisinde. İçeride izlediğim isim 4 numaralı Bomboloni. Onun bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Shimmer. 2 boy gerisinde bariyer dibinde. 10 numaralı Bir Rüzgar. Hemen dışında 2 numaralı Veneno. 1 boy gerisinde 1 numaralı Shallow. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Final Legend'ın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 7 numaralı Native Blossom'da farkı 2 boy yaptı. İkincilikte içeride 6 numaralı Kraliçe Bade yer tuttu. Hemen dışında 3. sırada 8 numaralı Secret of Dragon. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4.lükte 9 numaralı Shimmer. 2 boy gerisinde içeride 4 numaralı Bomboloni. Onun 2 boy gerisinde dışta 2 numaralı Veneno. 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Shallow'un ataklarıyla Taylor düzlüğe çıkıyor. Düzde 7 numaralı Native Blossom önde çıktı. İkincilikte orta 8 numaralı Secret of Dragon'ın atakları var. Bariyer dibinde 6 numaralı Kraliçe Bade. Dışlarında 9 numaralı Shimmer. En dış kulvarda 4 numaralı Bomboloni sırasıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 7 numaralı Native Blossom'da farkı 5-6 boy yapıyor. Son 100'e girilmek üzere 7 numaralı Native Blossom farkı 7-8 boya kadar çıkarttı. Daha geride 6 numaralı Kraliçe Bade, 8 numaralı Secret of Dragon, 9 numaralı Shimmer'ın atakları olsa da 7 numaralı Native Blossom önde yalnız kaldı ve koşuyu kazanan isim oldu. 5 numaralı Final Legend ve 9 numaralı Shimmer ikincilik için fotoyu yakınlara geçti. 8 numaralı Secret of Dragons'a koşudan 4. olarak ayrıldı. 5. koşu 7 numaralı Native Blossom Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.

Evet, dinleyicilerimizden biri de Pep Guardiola, Mercan abi, biz dedik ki acaba Guardiola bunları biliyordu da bu nedenle mi istifa etti? Biz bunu dedikten hemen sonra bir açıklama geldi Guardiola'dan. Enteresandır. Diyor ki açıklamasında, tüm Manchester City hayranlarına, fanlarına, taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Ben buradayım. Her zaman olduğumdan daha fazla buradayım diyor. Bundan sonra da burada olacağım, takımımın arkasında olacağım, kulübümün, kulüp sahibimin, başkanımın, Ferran'ın, oyuncuların, staff'ın, Enzo'nun ve tabii ki tüm taraftarlarımızın her zaman arkasında ve yanında olacağım diyor. Açıkça şunu belirtmek isterim. Bunu

0: hep birlikte aşacağız, hepinizi çok seviyorum diyor Guardiola.
1: Bakalım ya, biz bayağı anlattık konuyu. Yani bu hemen çözülecek bir konu değil. Özeti o.
0: Aynen öyle.
1: Bizde de tabii şey konuşuluyor şu anda. Bu şey ne olacak diye. MHK işi. Değil mi?
0: Şimdi Wayne Rooney'nin de bir açıklaması var. Hemen onu da söyleyeyim istersen, sonra MHK'ye gelelim. Manchester City diyor, bence küme düşürülecek. Championship'e gönderilirlerse bu çok büyük bir ceza olsa bile hemen yeniden yükselirler. Onları mümkün olan en alt lige gönderir ve önümüzdeki 3-4 sezon boyunca harcayabilecekleri para konusunda kısıtlamalar getirirdim ben olsaydım diyor Wayne Rooney.
1: Evet, yani Rooney burada biraz United kimliğiyle konuşmuş.
0: Aynen, ben de öyle hissettim. Örneğin diyor, önümüzdeki 3 sezon boyunca 20 puan silme cezası uygulanması oyuncuların takımda kalmak istememesine yol açardı. Ben mümkün olan en ağır cezayı verirdim diyor Wayne Rooney, bir Manchester United efsanesi olarak konuşmuş.
1: Ama bu tabii United görüşü.
0: Evet.
1: Şimdi sorulardan biri şu. Mutlaka bize de geldi bu sorular. Süper Lig ne olacak? Ve alt lig. Ne anlamda bu soru soruldu?
0: MHK konusunda mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi hakem atama işi şu anda maç olmaması avantaj. Eğer maç olsaydı kilitlenmiş durumda olurdu. Öyle değil mi?
0: Tabii. Atamaları kim yapacak? Bir kurulu şu anda yok. MHK başkanı gözaltında çünkü.
1: Peki göreve devam edebilir mi? Ya hukukçulara göre
0: edemez.
1: Düşük bir ihtimal.
0: Evet.
1: Yine sızan haberler ve iddialar üzerine konuşabiliriz. Nedir bu iddialar? Anthony Taylor'ı elit hakem görevlisi olarak Türkiye'de federasyon tarafından görevlendirildi. Bu işin yanına 3 kişilik bir kriz heyetiyle beraber atamak.
0: Dün biz bunu yayında söyledik zaten. Anthony Taylor olsun MHK başkanı dedik. Çok basit.
1: Evet, yani bir de 3 kişilik bir kriz heyeti.
0: Evet.
1: Bu böyle devam edecekse. Peki şu da soruluyor. Biz bunu değerlendirelim. Maçların yönetimi için diyor, müzeki haftalarda deniyor. Yabancı hakem olabilir mi? Ya da tamamen işte konuşulan hakemler var, şaibe var mı yok mu, bunlar iddia ediliyor ya.
0: Hı hı.
1: Alt klasman hakemleriyle acil olarak Süper Lig'e kaydırılabilir mi? Alt klasman, yani daha genç hakemler. Bu bir risk bence.
0: Hı hı.
1: Yani birçok maça, şu ihtimal dışı değil herhalde, birçok maça yabancı hakem atanabilir mi?
0: Bence atanabilir.
1: Ya bu onu göstermiyor mu?
0: Bence atanabilir. Yani atanması da gerekir şu aşamada diye düşünüyorum. Bilmiyorum dinleyicilerimiz ne derler ama bence şu anda Türkiye'de bu yapılması gereken bir şey. Muhtemelen operasyon içinde milli takım arası beklenmiş Ercan abi. Ben onu da hissettim yani.
1: Evet.
0: Çünkü lig aksayabilirdi.
1: Aksardı tabii canım.
0: Şimdi birçok iddia vardı başsavcılığın var odasına girdiği yönünde. Evet. Ama bunu hem Türkiye Futbol Federasyonu yalanladı hem de başsavcılık bugün bunu yalanladı. Öyle bir durumun olmadığı söylendi.
1: Evet. Ya şimdi bu gözaltına alınma nedeni 7 kişi var. Hı hı. Hakem atamalarında usulsüzlük. Sınav sorularının önceden sızdırılması, iddia bunlar tabi. Resmi belgede sahtecilik ve sistematik mobbing ve WhatsApp yazışmaları da yine aynı şekilde ortada. Mutlaka bu konularla ilgili iddialarla beraber şu andaki MHK'nin göreve devam etme ihtimali mümkün değil. Öyle gözüküyor.
0: Pek mümkün görünmüyor Ercan abi sanki. Yani onu söyleyebilirim ben de pek mümkün görünmüyor şu anda MHK'nin. Zaten MHK'ye bir güven yoktu. Şimdi bu iddiaların ardından görevi devam etmesi pek mümkün görünmüyor dediğim gibi.
1: Yani bu hakem sınavları falan ne olacak? Şu bekleniyor. Tüm hakem kadrolarının ve hakem atama sisteminin sıfırdan revize edilmesi lazım. Bu da bir süreyi gerektiriyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii çok fazla da bu konuyla ilgili de haber var. Tabii adliyeye taşındığı için
1: Evet.
0: biz de çok
1: Ya biz sadece konuşulanları
0: evet
1: naklettik, evet.
0: ayrıntılarına sadece konuşulanlara dediğin gibi Ercan abi iletebiliyoruz sevgili dinleyicilerimize. Bu bir süreç. Bu süreci tabii ki takip edeceğiz. Gelişmeleri dinleyicilerimize aktaracağız. Bu konuyla ilgili hemen hemen herkes konuştu.
1: Evet.
0: Zaten dün de biz konuştuk burada bayağı bir yarım saate yakın bu konuyu dile getirdik. Şimdi bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. İşte kamuoyunda yazılanları ciddiye almayan sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları ciddiye alın. Çünkü çok fazla dezenformasyon var. VAR odasına girilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda silinen herhangi bir görüntü yok. Herhangi bir silinen belge yok. Bu konuda da bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu biz her türlü belgeyi teslim ettik dedi. Federasyonun bu açıklaması başsavcılık tarafından da doğrulandı bugün.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
7: Merhaba.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta

İçi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var demiştim Ercan abi. Buna karşılık Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama gelmişti. TFF diyor ki video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Müdahale Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir. VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diyor.
1: Evet.
0: Bunu da doğruladı zaten. Savcılık da doğruladı. Çünkü hani bazı görüntülerin silindiği, bazı belgelerin eksik olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Materyallerin silindiği gerçek değildir diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu yönde de bir açıklama yaptılar. Dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar da tamamen asılsızdır. Gerekli işbirliğini biz yapıyoruz. Bu tarz iddiaları gündeme getirenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız diyor.
1: Doğru.
0: Türkiye Futbol Federasyonu. Bunlar çok ciddi konular. Yani burada eğer emin değilseniz konuşmamanız gerekir.
1: Artık olay aksetmiş durumda adalet mekanizmasına.
0: Hı hı.
1: Bir de bilmiyoruz ki dosyanın içeriğini, tamamını, ne oldu, ne ifade, bunlar hiçbiri bilinmiyor.
0: Sadece yazılanları biliyoruz, o kadar.
1: O konuda da uzman da değiliz.
0: Uzman
1: hukuk
0: da değiliz.
1: Eğitimi de görmedik.
0: Aynen.
1: Ya hukuk yani fakültesinden mezun olsak ya da hukukla ilgili işler yapsak en azından ne olabilir, yol haritası nedir diye bazı değişik yorumlar yapabilirsin. Dün de zaten hukukçuları bağladık
0: yayınımıza.
1: Aynen. Onlar da değerlendirmeleri yaptılar.
0: Şimdi diyor ki dinleyicimiz, 2006'dan önce Serie A dünyanın bir numaralı ligiydi. Temiz eller operasyonundan sonra vasat bir lig oldu. Premier Lig'de de böyle olur mu?
1: Premier Lig böyle olmaması için uğraşıyor şu anda.
0: Evet.
1: Ya yani şu anda Manchester City, diğer takımlar da mutlaka incelenmiştir. Çünkü sen yayınımızı açtığında Everton olayından bahsettin. Everton da harcama limitlerini aşarak, bunlarla biraz oynayarak belirli bir puan silme cezası aldı. Fakat yüksek, evet, bir oynama yapmamıştı Everton. Bu yüzden ligde kaldı.
0: Tabii. 10 puan aldı, sonra itirazla 8'e düştü. Bu puan silme cezası ligde kaldı. Ama aklıma şu soru da gelmiyor değil Ercan abi. Şimdi tamam, biz İngiltere'yi övüyoruz, işte Avrupa'yı övüyoruz. Bu kurumsallıklarından ötürü, adalet mekanizmalarının çalışmasından ötürü, işte kimseye imtiyaz tanımamalarından ötürü, ama ya 9 yıllık bir periyoddan bahsediyoruz. Bugün mü çıktı?
1: İşte yani, ne diyorum ben sana? 10 yıldır bunu araştıranlar var. Bu olayın başlangıcı da 2 yıl, hatta 3 yıl öncesine dayanıyor. 3 yıl önce herkes bunu unuttu tabii. 3 yıl önce bu konuyla ilgili olarak, hı hı, araştırmaların ve soruşturmaların yapıldığı açıklanmıştı.
0: Ama ilk ihlal 2010-2011 sezonunda, pardon, 2009-2010 sezonunda yapılmış ilk ihlal.
1: O zaman
0: bundan 17 yıl önce.
1: Bazı araştırmalar vardır.
0: Hı hı.
1: Finansal açıdan geriye dönük onları yapabilirsin. Demek ki buna karar verdiler.
0: Bir şeyler var burada deyip.
1: Ve bahsettiğim içeriden de bence köstebek var.
0: Hı hı. City'nin içinde mi?
1: Tabii tabii. Hı. Çıktı her, bence bilgileri verdi.
0: Olabilir. City'nin içinde de belki kızan bir, ne bileyim, görevine
1: bir
0: son verilmiş bir çalışan.
1: Bir değil, iki kişi mesela.
0: Belki de iki kişi.
1: Öyle değil
0: siz
1: mi?
0: Beni yaktınız, ben de sizi yakarım mı dedi.
1: Biraz yakılma olmuş tabii.
0: 2009-2010'dan çünkü kalma şeyler bunlar, dosyalar. Şimdi ne kadar, neden bu kadar uzun sürdü sorusu da yöneltilmiş. Ya diyor ki savcılık, kaç yüzlerce sayfa diyor doküman incelemek zorunda kaldık biz diyor. O yüzden yani, uzun sürdü diyor mesela.
1: Tabii ki.
0: Bu soru da yöneltildi.
1: Şu da var, bu işin kurtarırı da yok. Onu anlattım ben. City bu konuyla ilgili bedel ödeyecek. Kurtarır yok. Mümkün değil.
0: Tabii tabii tabii. Hiçbir şekilde.
1: Bütün her şey ortaya çıkmış. En basit örneği sen ben 30 milyon euro sponsorluk geliri aldım diyorsun. Meğerse 65 milyon euro almışsın. El altında.
0: El altında.
1: Bunu 30 olarak da resmi evraklara yansıtmışsın. Bu ortaya çıktı. Nasıl kurtaracaksın? Nerede para?
0: Para yok.
1: Öyle değil mi? Para nerede?
0: Para yok. Mestan Bey diyor ki TFF'nin dediği hiçbir şeye inanmıyorum, güvenmiyorum. Şimdi tabii TFF'nin de güvenilirliği Türkiye'de hep sorgulanmıştır. Oldum olası. Bu dinleyicimiz de Mestan Bey'le sorguluyor ama tabii başsavcılık da TFF'yi onayladığına göre bence artık inanabiliriz. Çünkü savcılık da onayladı. Herhangi bir negatif durumla karşılaşmadık dedi Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
1: Evet.
0: Bakıyorum. Mesajları kısa tutarsak daha bizim için okuması kolay olabilir sevgili dinleyicilerimiz. Bazen içlerine döküyorlar böyle çok uzun, çok hoşuma gidiyor ama yayında pek onu okuyamıyoruz.
1: Bir de çok arka arkaya mesaj geliyor. Öyle uzun mesajların gerçekten ricamız bu. Okunmasına imkan yok.
0: Tabii. Aynen. O yüzden mümkün olduğunca kısa öz mesajlar daha rahat oluyor bizim için de. Şimdi takımlara sıçrar mı şeklinde genel bir kanı var. Takımlara şu anda sıçraması beklenmiyor bu olayın. MHK içindeki...
1: Bu ayrı bir olay.
0: Evet, tamamen MHK içindeki. Yani sahaya yansıyan bir durum yok. MHK içinde bazı işte evraklarla oynama iddiaları var. İşte sınav kağıdının torpil değiştirilmesi olayı var. Mobbing var. Torpil var ya da senin dediğin gibi adam kayırmacılık var. Yani bu sahaya yansıyan gidin arkadaşlar şu takıma şu maçı kazandırın şeklinde bir iddia yok şu anda gündemde.
1: Görüntüde evet.
0: Görüntüde öyle bir şey yok. Sadece MHK içindeki bazı hukuksuzluklar gündemde. Sahaya yansıyan herhangi bir durum, en azından yansıyan, basına yansıyan ya da şu ana kadar yapılan açıklamalarda böyle bir durum yok. O yüzden MHK ile alakalı, hatta Futbol Federasyonu ile bile alakalı değil bu konu. MHK özel bir kurum. Federasyonu da bağlayan bir durum yok. Bakıyorum. Şimdi hakemler peki ne olacak diyorlar. Hakem atamaları olması gerekiyor.
1: İşte o bahsedilen
0: ikinci ve üçüncü ligler devam ediyor çünkü. Alt ligler devam ediyor. Milli arada
1: bahsedilen şimdi bir bu işler yürür de bu işin başındaki kişi şu anda gözaltında. Bu yüzden görevi sürdürme ihtimali çok düşük. Bu konuyla ilgili bugün yarın tahmin ediyorum bir açıklama yapılacaktır.
0: Şu anda tabii muhtemelen TFF'de de toplantı üstüne toplantı.
1: Ya bugün çünkü
0: yapılıyordur diye düşünüyorum.
1: Bugün günlerden çarşamba. En geç yarın o bahsettiğin alt liglerle ilgili atamaların yapılması gerekiyor. Az bir süre kaldı. Çünkü cumada maç var diyelim. Ya da cuma maçını tehir edebilirler, erteleyebilirler.
0: Ama
1: ya da şöyle bir gerçek olabilir.
0: Maç var.
1: Ve maç var. Ya da şunu derler. Bu hafta ertelendi.
0: Ha. Olabilir. Erteleyebilirler.
1: Ya çünkü bir erteleme ya da görev verme konusunda bir zorlanma hissedecekleri anda o alt ligleri de bahsettiğimiz komple bu hafta erteleyebilirler.
0: Olabilir. İşte hangisi doğru? Bunun bir kararı verilecek Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Riva tesislerinde verilecek.
1: Bunun kararını da federasyondan başkası veremez.
0: MHK içindeki usulsüzlükler nasıl sahaya yansımıyor? Ya böyle bir iddia yok.

0: çünkü yani hakemlerin kendi içindeki olaylardan sirayet etmiş
1: Ya
0: bir
1: bu
0: dava
1: işin
0: bu.
1: psikolojisine baktığımız zaman dinleyicimizin esasında sorusu üzerinden gidelim. Şimdi hakemlerin işi çok zor artık. Ben başka bir pencereden bakıyorum. Ne kadar mükemmel hakem olursa olsun işi çok zor.
0: Türkiye'de evet yapay zeka bile yönetse zor.
1: Yani şu anda bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Bu geçiş dönemini de ayarlayabiliyorlarsa UEFA kalitesinde yabancı hakemlerle geçmek zorundalar. Bir geçiş dönemine ihtiyaç var.
0: Bunu yapar mıyız? 600 yıl dünyaya hükmetmiş
1: Açık
0: Osmanlı
1: ve net
0: torunları olarak.
1: başka bir çare var mı şu anda? Çünkü hakemler hangi kararı verse beğenilmeyecek tribünlerde, ekran başında, maç sonrası dijital medyada. Bu nasıl yöneteceksin, ne yapacaksın?
0: Ama o bizde bir gelenek yani onu çok ciddiye almamak lazım hakem eleştirilerini artık. O komedi olmaya başladı bir noktadan sonra.
1: Ama bu son olayla
0: Yani kaybeden hakeme ver yansın ediyor. Ben iyi oynamadım diyeni ben görmedim.
1: ama son olay, şu yaşanan olayla beraber tekrar bu gündeme gelecek Mehmet.
0: Gündeme gelir tabii ki.
1: Ve etkiler.
0: Herkesin işte açıklamaları vardı. MHK'ye güvenmiyoruz açıklaması. Her kulüp yaptı bu açıklamayı. Her kulüp yaptı.
1: Bu keşke daha önceden mutlaka bazı şeyler kulağına gelmiştir federasyondaki yetkililerin. Daha önceden bir tedbir alınsaydı bu aşamaya gelir miydi bilemeyeceğim. Keşke daha önceden bir şeyler yapılsaydı.
0: Mesela diyor ki hak etmeyen hakemin maç yönetmesi de sonuçlara leke bulaştırır diyor. Adam yeterli değil, bariz hata yapıyor, ceza almıyor.
1: Her meslekte olduğu gibi hakemlikte de liyakat konusu çok önemli. Liyakat çok önemli her meslekte. Sen 35 yılını vermişsin diyelim. Ya da 28 yılını vermişsin. Bu işlerle uğraşıyorsun, ediyorsun. Bu mesleğe daha yeni başlamış birisi senden daha fazla imkanlara sahip olursa o zaman liyakat ilkesini tepmiyor mu bu iş? Tepiyor. Ters değil mi? Senin tecrüben de kurtarabileceğin işleri, mesela senden örnek vereyim, yayıncılıkla ilgili mesleğe yeni başlamış biri kurtaramaz. Mümkün değil.
0: MHK olaylarına bakınca geçen sezon FIFA kokartı olmayan Yasin Kol'un 6 derbinin 4'ünü yönetmesini şimdi anlayabiliyorum demiş bir dinleyicimiz. Hani torpil var. Onlar ortaya çıktı dedik ya. Oradan da Yasin Kol'u anlamış sevgili dinleyicilerimiz. Alanya Beşiktaş maçının sonucu değişir mi değişmez?
1: Sonuçlar değişmiyor bu gibi olaylarda.
0: Merkez Hakem Kurulu başkanlarının FIFA kokartlı olması gerekiyor demiş. Ferhat Gündoğdu'nun FIFA kokartı bile yok. Bu bile başlı başına olay değil mi? Ferhat Gündoğdu'nun zaten galiba 6 ya da 7 tane maçı
1: Toplamda maçı
0: var.
1: var.
0: Evet. 6-7 maçı var zaten Ferhat Gündoğdu'nun. Yani FIFA kokartı siz çok çok ileri gitmişsiniz yani FIFA kokartı arayarak.
1: İşte, ya olay nereden nereye gidiyor? Şimdi Voleybol Federasyonu Başkanı voleybol oynadı mı?
0: Oynadı.
1: Eski voleybolcu.
0: Evet.
1: Basketbol Federasyonu Başkanı NBA'de oynadı değil mi?
0: Oynadı. Güreş Federasyonu Başkanı Olimpiyat Şampiyonu.
1: Olimpiyat şampiyonu. Güreş Federasyonu Başkanı'na söyledik, Olimpiyat şampiyonu dedik. Jimnastik Federasyonu Başkanı, uluslararası Türkiye'nin en çok tanınan jimnastikçisi değil mi?
0: Evet, kendine has hareketi var literatürde.
1: Literatürde. Öbür federasyonları sayıyoruz değil mi? Evet.
0: Neyi bizi müteahhit yönetiyor?
1: Peki
0: Federasyonu.
1: futbolun içinde en azından federasyon anlamında da işte sen dinleyicimiz konuyu açtı ya, milyarlarca dolarlık bir yatırım değil mi Türk futbolu?
0: Tabii ki öyle.
1: Onun başındaki komitede, kurulda yıllarını hakemliğe vermiş kişilerin olması gerekmiyor mu?
0: olması gerekiyor ama biz farklı
1: ve uluslararası anlamda. Uluslararası anlamda.
0: Tabii. Yani mesela şu anda Gürcistan'da olan birinin bence burada olması gerekiyor.
1: Ya da Rusya'da. Rusya'da da görev Rusya'da aldı. Orada da görev aldı.
0: Burada olması gerekiyor bence. Bana kalırsa. Ama buralarda pek barınamıyor bu tarz insanlar.
1: Ya ben konunun fazla zor olmadığı düşüncesindeyim.
0: İşte dönüp dolaşıp liyakate geliyor olay Mercan abi.
1: Bu işlerde uzman olan
0: adamcılık bizde var, liyakat yok.
1: İşte maalesef.
0: Benim adamım.
1: Maalesef.
0: Bu bizim adamımız.
1: Ya bu olmaz böyle.
0: Bunu buraya getirelim. İşte bizde maalesef her yerde var, sadece futbolda değil, bütün iş kollarında var.
1: Bu da ortaya bir başarı getirmiyor.
0: Aynen. Federasyonun tüm kurullarıyla istifa etmesi en doğrusu olacaktır demiş Mehmet Bey Bursa'dan.
1: Güven tazelemek için diyor herhalde Mehmet Bey.
0: Evet.
1: Ya bir güven tazeleme.
0: Kesinlikle. TFF'nin devam eden bir soruşturmanın detayları hakkında bilgi servis etmesi yasal mı? TFF kendilerinden istenenleri söyledi. Bizden bunlar istendi, biz de verdik dedi, bu kadar.
1: Evet, başka bir şey demedi.
0: Fikir beyan etmedi zaten Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Kamuya aç bilgilendirme yaptı.
0: Bilgilendirme yaptı. Türkiye'de futbol temiz mi?
1: Sizce?
0: Ya belirli yerlere kadar temiz mi? Geri devamını bilmiyorum. Bilmiyorum yani temiz mi değil mi? Bakalım. Evet. Yarışa gidelim, sonrasında kulüp takımlarıyla devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: İkincilikte 6 numarada Mr. Nalçakan onu takip etmeye devam ediyor. İşte üçüncülükte 11 numaralı Iron Sky ilerliyor. Dördüncülükte bariyer dibinde 8 numaralı Warrior Line. Hemen dışında 5. sırada 5 numaralı Lover Spirit. Bunun 2 boy kadar gerisinde. Dışta 3 numaralı Koç Arslan bariyer dibinde. 1 numaralı Loreat. 2 boy kadar gerisinde. İşte 9 numaralı Keymade Grande. Onun hemen dışında 2 numaralı Atomic Cat. 3 boy gerisinde. Ortada 4 numaralı My Reinhardt. Bunun 1 boy gerisinde. İçeride 10 numaralı Another Banger'ın ataklarıyla son 600'e girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 7 numaralı Splendid. Fark 2 boy oluyor. İkincilikte dışarıda 6 numaralı Mr. Nalçakan yer tuttu. Hemen içinde 11 numaralı Iron Sky. Bunun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Lover Spirit. 2 boy gerisinde dışta 3 numaralı Koç Arslan'ın ataklarıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 7 numaralı Splendid önde çıkıyor. Ortada 11 numaralı Iron Sky'ın atakları var. Daha geride 3. sırada 6 numaralı Mr. Nalçakan bariyer dibinde 1 numaralı Loret. Dışlarına 5 numaralı Lover Spirit. En dışta 3 numaralı Koç Arslan'ın da atakları var. Son 200'e girmek üzere 7 numaralı Splendid önde. Bariyer dibinden 1 numaralı Loret gelmeye çalışıyor. Dışarıda 5 numaralı Lover Spirit'in de atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor 7 numaralı. Splendid farkı 2,5 boy yapıyor. İçeride 1 numaralı Loreat'ın atakları var. Splendid önde. Loreat gelmeye çalışsa da 7 numaralı Splendid Valasider koşusunu kazanıyor. 1 numaralı Loreat koşudan ikinci olarak ayrıldı. Üçüncülük için 4 safkan fotoyu yakınlara geçti koşuyu. 7 numaralı Splendid Tolga Yıldız'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam. Umran
6: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Beşiktaş için müjdeli haber geldi. Hem Vlahovic hem de Trossard Kocaelispor mücadelesinde formam giyecekler. Tedavileri devam ediyor ama Kocaelispor mücadelesine yetişeceği söylendi bu oyuncuların. Sırbistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giymemişti, hatırlayacaksınız. Dušan Vlahović bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüştü. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışmıştı ve durumu iyiye gidiyor. Hafta sonu itibariyle takımla birlikte antrenmanlara da başlayacak. Vlahović herhangi bir sorun yaşamazsa bu antrenmanlarda Kocaelispor karşılaşmasında kadroda yer alacak. Trossard içinse yine aynı durum söz konusu. Belçika milli takımının kadrosunda bulunuyor deneyimli futbolcu. Geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi ve Kocaelispor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Onun da bu iki oyuncunun da durumunu Vincenzo Italiano çok yakından takip ediyor. İyi haberler geldi Ercan abi Beşiktaş için.
1: Önemli. İki oyuncu da oynayabilecek duruma gelirlerse tabii ki avantaj Beşiktaş için.
0: Kesinlikle.
1: Vlahović zaten hemen doktor müdahalesiyle beraber hiç Sırbistan kampına gitmeden sakatlığı belgelendi. Trossard da gitti, tamam, Belçika milli takımının kampında. Bireysel anlamda kendi başına hazırlanıyor ama kadroya giremiyor. Çünkü onun da tedavisi orada devam ediyor. Böylece bu oyuncuların da dönüşte büyük problem yaşamayacağını görmüş oluyoruz bu açıklamayla.
0: Şimdi Beşiktaş'la devam edecek olursak, El Musrati'nin biliyorsun Ağustos ayında sözleşmesi feshedilmişti.
1: Evet.
0: Ama El Musrati için Beşiktaş'ın Braga'ya 2 milyon euro daha ödemesi olduğu ortaya çıktı Ercan abi.
1: Bu ödemeler böyle işte.
0: Unutuyorsun, diyorsun benim 2 milyon ödemem varmış Braga'ya.
1: Yo, Braga bunu hatırlatıyor.
0: Braga diyor ki kardeşim diyor benim para nerede?
1: Evet, evet. Öderler. Öyle olur yani.
0: Şimdi Beşiktaş'tan da Braga'ya Demir Ege Tıknaz transfer olmuştu. İtalya evet. Maçında sonradan oyuna girdi. Ve oyuna dahil olmasıyla birlikte de bonus maddesi devreye girdi. 500 bin euroluk bonus maddesi. Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Braga. Ve sözleşmesinde milli takımda 3 maçta süre alması durumunda 500 bin euroluk bir bonus maddesi vardı. Bu evet. Bonus maddesi gerçekleşti İtalya maçıyla birlikte. 2031 yılına kadar da sözleşmesi var Braga'yla. Bir sonraki satıştan da %20 pay alacak Beşiktaş bu transferde. Evet. Tabi El Musrati konusunda da dediğim gibi hala 2 milyon euro ödemesi var.
1: İşte bunun halledilmesi Demir Ege üzerinden olabilir. Paranın mali anlamda.
0: Aynen. Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu El Musrati. Ve o zorunlu satın alma devreye girince de Beşiktaş 9'unu ödemiş, 2 milyonu kalmış. Şu anda El Musrati nerede? Yollar ayrılmıştı Ağustos ayında. El Musrati de El Ahli'ye imza atmıştı.
1: Evet. Ya konu Braga Beşiktaş arasında halledilecek bir konu, öyle gözüküyor.
0: Evet, öyle bir konu var. Şimdi Beşiktaş için gerçekten iyi haberler geldi. Hem Vlahovic'den hem de Trossard'dan. Şimdi Sayın Serdal Adalı da bir açıklamalar yaptı. Son dönemde bayağı yoğun Sayın Başkan Serdal Adalı. MHK'ye güvenmediğimizi söylemiştik.
1: Evet.
0: Haklı çıktık diyor.
1: Öyle açıklamalar bayağı yaptı.
0: Evet Sayın Başkan. Hatta en sert eleştiriyi belki de o göstermişti MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında. Yani arkasında biri var, kimse bir şey yapamıyor demişti. Çok net konuşmuştu.
1: Evet.
0: Sayın Başkan. Ve biz de haklı çıktık dedi Ferhat Gündoğdu konusunda. Şimdi Orkun'un sakatlığı dolayısıyla milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıklayalım, söyleyelim. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaptı. Zaten ayağında bir çatlak vardı. İtalya maçında da pek iyi oynayamamıştı Ercan abi. Türkiye Futbol Federasyonu da dedi ki A Ligi 1. grupta deplasmanda Belçika ve İtalya ile oynayacağımız maç kadrosunda değişikliğe gidilmiştir. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam etmesi uygun görülmüştür denildi bu açıklamada.
1: Tabii o çatlak, yani sözlük anlamı kırığın bozulmamış hali. Hiçbir farkı yok kırıktan. Ve bu yüzden de 4 ya da 6 hafta sürüyor tedavi. Az bir süre değil yani, onu söyleyeyim.
0: Şimdi aslında İtalya maçında da ben oynamasını beklemiyordum.
1: Ben de beklemiyordum. Sürpriz oldu. Demek ki o kadar aşırı bir çatlak yok.
0: Evet. Yani
1: çatlağın şiddeti o kadar yoğun değil ama rahatsız ediyor demek ki.
0: Kesinlikle yani. O bir iyileşme sürecini atlatması gerekiyor.
1: Evet, bir de onunla ilgili bu tarz sakatlıklarla ilgili ayakkabılar var. Yani eğer fazla oynama ihtimali varsa o tarz ayakkabı giymesi gerekiyor ki öyle giymiştir zaten. Fakat ağrılar devam eder tabii.
0: Şimdi özellikle İsmail Kartal'ın açıklamaları da benim dikkatimi çekti. Uzun soluklu açıklamalar yaptı İsmail Kartal. Asensio'nun durumunu değerlendirdi mesela. Birçok oyuncu hakkında açıklama yaptı ama en çok merak edilen konulardan biri Asensio'ydu. Diyor ki Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum diyor. Asensio açıklaması böyle. Lukaku soruldu. Lukaku ve Vedat Muriç'i kıyasladı. Vedat Muriç'in biraz gerisinde Lukaku. Ama onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti de artırıyor. Mert Hakan Yandaş soruldu. Mert Hakan Yandaş fiziksel olarak iyi seviyeye geldi. O da iyi çalışıyor. İhtiyaç halinde kullanabiliriz diyor.
1: Evet.
0: Mert Hakan.
1: Esas
0: Yandaş için.
1: Şöyle bir şey var. Galatasaray'ı da ilgilendiren bir haber bu. Icardi sessizliğini bozdu ya Galatasaray taraftarı.
0: Evet,
1: o önemli bir şey.
0: Icardi sessizliğini bozdu bayağı. Bir içini dökmüş Ercan abi. İstersen sen söyle.
1: Ya ben seçtim diyor bir yere gitmemeyi. Benim diyor paraya ihtiyacım yok. Özetle öyle söylüyor.
0: Benim için endişelenmeyin diyor.
1: Benim için endişelen. Kimse endişelenmesin diyor. Benim diyor. Param da var, huzurum da var, her şeyim var. Şu anda böyle olmasını ben seçtim diyor.
0: Evet, işsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar. Ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum diyor Icardi.
1: Evet.
0: Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar. Ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum diyor.
1: Evet, bu saatten sonra ben istediğim takıma giderim diyor. Avrupa'da yani.
0: Avrupa'da, Arjantin'de, Brezilya'da.
1: Brezilya'da ya da oynamam diyor.
0: Ha, dünyada param var diyor. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder.
1: Evet.
0: Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim diyor Icardi. Yani siz fakirler diyor benim için endişelenmeyin.
1: Evet, evet. Ben de para var diyor, merak etmeyin diyor. Ha. Değil mi?
0: Çalışmasam bile diyor ben bu şekilde yaşamaya devam ederim diyor hayatımın sonuna kadar diyor. Siz kendi halinize bakın diyor kısaca. Türkçesi bu.
1: Evet aynen, açıklama böyle.
0: Açıklama böyle, ben Türkçe'ye çevirdim İspanyolcadan.
1: Güzel bir tercüme.
0: Ve bu paylaşımı da fitness salonundan gönderdiği bir fotoğrafla, hatta fotoğraflarla yaptı. Çok fit görünüyor Ercan abi bu arada fitness salonunda. Galatasaray'da bu kadar fit değildi. Icardi bayağı iyi durumda. Fotoğraflar
1: bayağı o zaman iyi bakıyor kendine demektir.
0: Yani biraz geç kaldı. Zamanında kendine baksaydı Galatasaray'da devam ediyor olurdu.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Geç kaldı kendine bakmakta.
1: Icardi. Orada bir bunalım yaşadı herhalde o. O bunalım da Galatasaray döneminde olması Galatasaray adına da onun adına da talihsizlik oldu. Aynen. Ama o keşke, tekrar söyleyeyim, o zaman da söylemiştim, lig biter bitmez karşılıklı oturup bir karar alsalardı. O bile çok uzadı.
0: Uzaması ona da zarar verdi diye düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Ama şimdi ya aklıma şöyle bir şey geldi. Icardi'ye Galatasaray taraftarının duyduğu sevgi bambaşka Ercan abi. Yani sevginin ötesinde bir aşkla bağlı Galatasaray taraftarı Icardi'ye. Icardi de Galatasaray'a bence öyle bağlı. Mesela yarın ben geliyorum dese binlerce insan gider yine karşılamaya. Oynamak için değil. Kulübü ziyarete geliyorum dese bile
1: olabilir.
0: Binlerce insan yine gider onu karşılamaya.
1: Taraftarlar var. Seviyorlar ve karşılar. Katılıyorum sana bu konuda.
0: Yani öyle bir bağlılık var. Icardi ile Galatasaray arasında daha önce muhtemelen eşi benzeri görülmemiş bir bağlılık. Belki Metin Oktay zamanında böyle bir bağlılık vardı. Ben hatırlamıyorum o günleri.
1: Hacı da öyleydi.
0: Hacı da vardı. Ama Icardi aşkı
1: bambaşka
0: bir aşk oldu gerçekten. Galatasaray'a gelmişken Galatasaray'da tabii çok zorlu bir fikstür var. 8 maç oynayacak Ercan abi bir aylık zaman diliminde. 5 lig 3 Şampiyonlar Ligi. Çok sert maçlar.
1: Yani 30 gün diyelim değil mi?
0: Evet.
1: 30 günde 8 maç.
0: Çok sert bir fikstüre giriyor Galatasaray. Ki Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığını biliyoruz.
1: Ya neredeyse 3,75 çıkıyor 30'u 8'e böldüğünde. 4 evet. Maç oluyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden Galatasaray'da işi sıkı tutuyor. Zaten takım yeniden toplandı bu milli aranın ardından. İzinler bitti. Takım yeniden toplandı. Görüntüler de paylaşıldı. Oyuncular moralli görünüyorlar. Bazı ödeme planları da yapmış Galatasaray yönetimi. Bu maçlar öncesinde ödemeleri de yavaş yavaş yapmayı planlayacak sarı kırmızılı yönetim. Yani bu dev maçlar öncesinde oyuncuların eksik kalan ödemelerini, eksik kalan prim ödemelerini tamamlayarak onlara moral vermek istiyorlar. Tabii Barcelona maçı yaklaşıyor, Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Buralarda ekstra primler de olabilir. Ekstra primler de tabii ki bu maçlarda söz konusu olabilir Galatasaray için. Şimdi Osimhen Okan Burak'a demiş ki ben demiş Başakşehir maçından bu yana forma giyemiyorum ama bir sonraki lig maçında kesinlikle oynamak istiyorum. Kasımpaşa maçında bana yer hazırla demiş.
1: Olabilir. Hı-hı. Ama tabii faydalı olur mu olmaz mı? Mesele o.
0: Şimdi Kasımpaşa maçı 9 Ekim'de önümüzde 10 günlük bir süre var. Bu 10 gün içinde tabii sağlık ekibinden bir rapor gelecek. Oyuncunun durumuyla ilgili son karar verilecek. Okan Buruk bakacak. Testlerin sonuçlarına sağlık ekibiyle değerlendirecek. Son olarak Osimhen'le bir toplantı. Oynayabilecek durumdaysa muhtemelen oynatır. Ama Barcelona maçına ilk 11 başlaması beklenmiyor deniyor.
1: Olabilir. Hı hı. Ya o kadar çok maç var ki şimdi Galatasaray'ın. Bu tabii maçlarda yeni bir konu açacağım bununla ilgili. Teknik direktörlerin de stratejik hedefler belirlemesi gerekiyor. Hmm. Bazı maç, bütün maçları kazanmak ister teknik direktör ama buna imkan yok. Hmm. Kimler nasıl yıpranacak? Kadroda nasıl dinlenme yapacağım? Bu konuyu niye açtım? Zidane ne yaptı Fransa-Belçika maçında? 9 tane oyuncu değiştirdi.
0: Değiştirdim.
1: 3 günde bir maç oynamak ve vücudun tekrar kendine gelmesi, hele futbolda salon sporlarında bile yıpranıyorsun. Voleybol ve basketbolda bayağı yıpranıyorsun. Futbolda da çok yıpranıyorsun. Bence imkansız Mehmet. 3 günde bir aynı kadro, aynı takımla sahaya çıkmak ve 8 maçı böyle düşün.
0: İşte oyun
1: imkansız.
0: Okan Buruk demişti ki 2-11 istiyorum diye. Tabii mümkün oldu mu olmadı. Gerçekleşti mi gerçekleşmedi.
1: Ya ben Okan Buruk'u bu konuda eleştirmiyorum ve hak veriyorum. Ya böyle olması lazım. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın anda maalesef kadrodaki 11x2 yapacaksın. Ya her an her oyuncu onun yerine oynayabilecek kalitede ve kapasitede olması lazım. Olmuyorsa bu geniş kadroda İstenilen başarıyı elde etmen

0: Mümkün değil yoksa.
1: Çünkü mesela Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül karşılayabiliyor mu?
0: Hayır.
1: Beklentileri karşılayamıyor tabii. Osimhen dünyanın sayılı...
0: İşte genç oyuncu deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama hayır.
1: Ama yok, karşılaması mümkün değil zaten. İşte aynı şey aslında diğer takımlar için de geçerli. İşte Haaland'ın yokluğunda City onun boşluğunu karşılayamıyor. Kane'in yokluğunda Münih karşılayamıyor, Bayern Münih. Bu tarz çok yüksek kalibredeki oyuncuların yedeği olmak da kolay değil.
0: Bence de değil.
1: Kolay değil yani, Deniz'in işi de kolay değil. Ha, Icardi bunu karşılayabilecek bir isimdi ama o da fiziksel olarak yeterli değildi.
0: Bir de Icardi'ye bunu razı etmek lazım, ikinci adam olmak. Şimdi o da diyor ki ben dönemin en önemli santraforuyum. Onlardan
1: öyle.
0: Biriyim.
1: Öyle tabii. 100 milyon euroyu görmüş bir
0: tabii,
1: oyuncu.
0: Tabii. Öyle o tarz oyuncular da bu işi halletmek, bu işin siyasetine soyunmak, yani oyuncu yönetme siyaseti diyelim buna, çok kolay değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz.
1: Fizik olarak o geldiği zamanki, PSG'den geldiği zamanki Icardi olsa yine çözüm bulunur Ercan abi. İkili oynarsın. Ama o bayağı geriledi yani. O zamanki Icardi ile şimdiki Icardi çok alakasız iki oyuncu fizik anlamında.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor Basını'nın duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler.

0: Başlamış.
1: Derin Paz hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Neden 3 günde bir maç yapılmasın? Antrenman maçtan daha mı kolay demiş dinleyicimiz.
3: Maçtaki stres, kilo kaybı,
2: fiziksel
3: yıpranma, sakatlık riski antrenmana göre çok daha
2: çok
3: fazla.
2: Daha, çok da tabii.
3: 5 kat 6 kat fazla. Maçın öyle bir talihsizliği var.
2: Tüm futbol kulüplerini ve federasyonu kapatsak, futbolu yasaklasak sorun olmaz. Bir sürü spor dalı var demiş dinleyicimiz. Doğru. Doğru. O zaman ama şimdi ya benim şöyle bir tezim var. Biz mesela, bana hep soruyorlar, yayınlara bağlıyorlar işte, sağ olsunlar. İşte voleybol çok yer tutmuyor futbol kadar.
3: Tabii.
2: Tutmaması lazım diyorum ben.
3: Dünyada da öyle zaten.
2: Tutmaması lazım voleybolun sağlığı için. Çünkü her gazete, her televizyon bir muhabir yönlendirse, bu sefer oyuncuların özel hayatları, didik didik incelenecek, işte başkana eleştiriler gelecek ki hiç kaldıramaz eleştiriyi, Allah korusun yani. Bu zaman o voleybol da karışır. Basketbol da karışır. Çünkü biz karıştırıyoruz. O yüzden voleybolun böyle az konuşulması, basketbolun daha az konuşulması o sporların geleceği adına sağlığı açısından daha iyi diye düşünüyorum.
3: Biz şimdi şu an itibariyle işte kadınlarda milli maç oldu mu gerçekten büyük bir kenetlenme yaşıyoruz.
2: Hı hı.
3: Seyrediyoruz, seviniyoruz.
2: Evet.
3: Kupalar alıyoruz. Dün baktım, kupa voleyi var.
2: Tabii.
3: Değil mi? Voleybol kupası.
2: Evet, Türkiye kupası yani.
3: Türkiye kupası kadınlarda.
2: Güzel de sezon başı bir de herkes.
3: Sezon başı herkes hazırlığı. Şöyle bir 2-3 maça bir
2: İzlemesi
3: bakayım.
2: İzlemesi lazım.
3: Ha, 2-3 maça bakayım dedim. 30 kişi bile yok.
2: Yok Ercan abi, biz işte milli maç döneminde.
3: Ya olay bu.
2: Bir de kazanma. Kazanmayı seviyoruz.
3: 30 kişi bile
2: 30
3: yok.
2: Kişi yok. Tabii tabii, ya bana çok geliyordu. İşte güvenlikten arkadaşlar, polis memuru arkadaşlarımız, ya iki seyirci var. Biz 15 kişi geldik. Biz bunu bir konuşsanız yayında da, biz bu kadar gelmesek diyorlardı.
3: Deniyordu değil mi mesela?
2: Mesela yani bunları ben duydum salonda. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan.
3: İki kişi var değil mi?
2: İki tane iki kişi var biletli.
3: Şimdi buradan şuna geçeceğim. Olimpiyata ev sahipliği yapmak istiyorsun ya. Sportif sevgi diyorsun.
2: İstiyoruz evet.
3: Değil mi? Bir Elmas Lig var. Avrupalıların orijinal adını söyleyeceğim. Diamond Lig. Bir sene boyunca devam eder atletizmde. Evet. Tribünler tıklım tıklım doludur. Elit evet. Atletler gelir yarışırlar. İstanbul'da Diamond League düzenlesek kaç bin kişi gelir?
2: Ercan abi, onun da ben anılarımda var. Blanka Vlahović gelmişti buraya. Dünyanın en popüler yüksek atlamacısıydı geldiği zaman. Ben NTV'deydim, beraberdik o zaman.
3: Evet, beraber. Hatta bunun muhabbeti haber olarak da yansıdı ekranlara.
2: Muhabir olarak bir tek ben vardım. Düşün basından. Kimse Vlahović kimdir onu bile bilmiyordu.
3: Tribünler?
2: Bomboşsam kimse yok.
3: Bir yarışmaya geldi çünkü.
2: Yarışmaya geldi.
3: Esas mesele bu.
2: Yarışmaya geldi. Profesyonel yarışmaya geldi. Gezmeye gelmedi. Yarışmaya geldi. Yarışta atladı.
3: Şimdi diyorlar ya, bize niye olimpiyat bu konuda vermiyorlar. En önemli kriterlerden biri. Sportif yarışmaları izleme, tesisler ve rakamlar.
2: Hani tesis çok yapıldı. Tesis onu, sıkıntımız yok ama bizim ne muhabirimiz var, ne yayıncılarımız yayıncılığı bilir, ne işte halkımız izlemeyi bilir, atletizmi ya da diğer spor branşlarını ne kural bilir. Çünkü anlatılmaz. Sadece futbol odaklı bir basınımız var.
3: Ya düşün ya, olimpiyat şampiyonu geliyor İstanbul'a.
2: Evet evet, kimse yoktu.
3: İstanbul'a
2: muhabir yoktu ya,
3: dünya yıldızları geldi. Dünya Ümitler Şampiyonası mı ne yapıldı? Futbolda.
2: Evet.
3: Kimler geldi, kimler geçti?
2: Antalya'da.
3: İstanbul.
2: İstanbul'da, Antalya'da.
3: Pogba'lar, genç hallerinden bahsediyor.
2: Aynen öyle.
3: tribünler bomboştu biliyorsun. Ya böyle turnuva alacağın zaman bunlara çok dikkat ediyorlar.
2: Etmeleri ya, olimpiyat, lazım tabii.
3: Olimpiyat yapmak yapabiliriz biz Türkiye olarak olimpiyatı ama o tribünleri doldurmak mesele.
2: İşte taşıyarak belli bir seviyede seyirci götürürüz. Ama işte ne kadar götürebiliriz?
3: Ya dünya atletizm şampiyonası kaç gün sürüyor mesela?
2: 10 gün civarı.
3: 10 gün 50 bin kişiyi doldurabiliyor musun?
2: Yok canım.
3: Yapabilir misin? Yok. O garantiyi verebilir misin? Dünya Atletizm Federasyonu.
2: Yok, veremez. Toplayamazsın ya. Yani toplamayla da o kadar kişi getiremezsin.
3: O zaman biz skor seviyoruz.
2: Skor tabii tabii.
3: Ya yani spor sevgimizi daha da büyütmemiz, genişletmemiz gerekiyor.
2: Skor seviyoruz aynen.
3: Maalesef böyle.
2: Kesinlikle Ercan abi. Şimdi bakalım. Tanıtım yapılmıyor yeterince birçok spor dalında demiş dinleyicimiz. Tabii yani reyting kaygısı var televizyonların. Reyting kaygısı olduğu için yer verilmiyor birçok branşa.
3: Ya ben şimdi kendimden örnek veriyorum. Birçok spor dalına severim izlemeyi. Tenisinden basketboluna, işte voleyboluna, atletizm. Bunları veren zaten kanallar var. Fakat tabii bunun tanıtımının net olarak yapılması gerekiyor. Bir de bence dünyada bu işi yapan çok iyi yayıncılar da var. Keşke onların verdiği tarzda yayınlar yapılsa. O zaman işte milletimiz rahat rahat olayların hepsini izlerler ve öğrenirler. Keşke böyle olsa.
2: Keşke böyle olsa. Aynen öyle. Aynen. Ama işte dediğim gibi
3: ya spor kanalıyla futbol kanalını bir ayıracaksın. İşte spor kanalı, spor yayıncılığı apayrı bir şey.
2: Adında spor olan kanalların sporla alakaları yok mesela. Futbol kanalı onlar. Adı spor ama.
3: Tamamıyla onları ayırmak gerekiyor. Ya bu atletizm var, voleybol var, basketbol var, handbol var, yüzme var. Bunlar nerede? Çok az yerde görüyoruz.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Kulat'ta 6 numaralı Ciro. Son sırada 2 numaralı Touch the Kulat. Son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Dark Money'de. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Cirolama onu takip ediyor. İşte 3'üncülükte ilerliyor 1 numaralı Dragon Blue. Bunun hemen dışında 7 numaralı Mikia. 2 boy kadar gerisinde bariyerliğinde 2 numaralı Touch the Kulat. Dışında izlediğimizin 5 numaralı Lost Treasure bu şekilde. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Dark Money önde çıktı. İkincilikte içeride 1 numaralı Dragon Blue yer tuttu. Hemen dışında 4 numaralı Cirolama bariyer dibinde 2 numaralı Touch the Kulat. Dışlarında 7 numaralı Mikia'nın da atakları var. Son 200'e yaklaşıyor. 3 numaralı Dark Money direniyor. İşten 1 numaralı Dragon Blue gelmeye çalışıyor. Daha geride 4 numaralı Cirolama ile beraber 2 numaralı Touch the Cloud'un da atakları var. Son 100'e yaklaşıyor. 3 numaralı Dark Money önde. İçten 1 numaralı Dragon Blue dışarıdan 4 numaralı Cirolama gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Dark Money koşuyu kazanan isim oluyor. 1 numaralı Dragon Blue koşudan 2. olarak ayrılırken 4 numaralı Cirolama 3. 2 numaralı Touch the Cloud koşudan 4. olarak ayrıldı. 7 numaralı Mika ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 7. koşu 3 numaralı Dark Money Berkant Gökçe'yle kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Radyo
2: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Dragospor'da.
4: Elazığ programı için

0: bir kez daha birlikteyiz. 8 koşulu program mevcut. 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak olan ilk ayakta 7 numaralı Rodinia benim favorim ki geçen hafta da sizle bu safkandan bahsetmiştim. Güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün de bu şansını devam ettirebilir. Zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı İrem Hatun ekürilerden bir Orçun temsilcisi özellikle kısrak babasında Emal görünce bu mesafelerde değerlendirmeyi yeğlerim. 3 numaralı Kızıldoru'da İsa Ak Yavuz'un olması yine bir avantaj. 2 numaralı Fısıltı Kaya ve Mehmet Doğan ısrarı devam ediyor. Günün sürpriz adayıdır. Ve 6 numaralı Bitirim Seda'da 7, 8, 3, 2, 6 şeklinde ilk ayağı değerlendirebilirsiniz. İkinci ayakta 1 numaralı Boston Light bilinen seri stiliyle kendisine avantaj yaratacaktır. 63 kilo olması biraz bende endişe yarattığı için 9 numaralı Mimora Remains ve 11 numaralı Cherry Bezan'ın da ilave ettiğimi bildirmek istiyorum. Sıralama 1 öncelikli 9 ve 11. Üçüncü ayakta 1 numaralı Prim Özer. Burası şartlı 19. Yani henüz kazanamayan isimlerin buluştuğu bir mücadele. 1 numaralı Prim Özer ve 5 numaralı Hızlı Martı ikilisini rakiplerinin bir adım önüne koyuyorum. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında ise 3 numaralı Kral Alper. 5 numaralı yine Pat Pat son yarışını kazandı. Bence İzmir'deki stili dışında kazandı. Bu da ona fazla şeyler katabilir. Yani kaçmadan bekleyerek kazandı. 6 numaralı Krimini Fire birkaç yarıştır. Tercih ettikleri koşuda günün sürpriz adayıdır. 7 numaralı Seasmook, 10 numaralı Meloni, 11 numaralı The Snake Bait ve 9 numaralı esas vazgeçemediğimiz Leo Melo. Değerli Radyospor dinleyicileri, aslında belki de Leo Melo'yu ilk sıraya almamız gerekir Mehmet Taşkaya ile. Ama o da zaman zaman start makinesinde yaramazlık yapan bir isim. 3, 5, 6, 7, 10, 11 ve 9 altılı Ganya'nın 4. ayağı içindi. 5. ayakta bankomuz 5 numaralı King Regal. Ben bu safkanı birkaç seferdir ringde çok beğeniyorum. İnişli çıkışlı grafik çiziyor ama sığınılacak liman olarak gördüğümü belirtmek istiyorum ki ekürüsünün de olması büyük bir avantaj. Bugün ekürüsünden de yine iyi yarış gelebilir. Son ayakta 8 numaralı Afrika Sultanı bu pisteyi koşacaktır. 2 numaralı Yaz Meltemi. Geçen haftanın favori isimlerinden birisiydi ki Yaz Meltemi iyi bir performans gösteremedi. Bugün üzerinde ise Mehmet Doğan olacak. Mehmet Doğan'ın olması aslında Ferit Yardımcı'nın başka bir at üzerinde mi tercih yaptı? Bu detayı da aklımıza getirmiyor değil. Bu anlamda yine 13 numaralı Suzanay Ferit Yardımcı tercihiyle dikkate alınabilir ve 12 numaralı Reha'yı da o zaman gelin ekleyin derim. 8, 2, 13 ve 12 son ayaktaki önerilerimiz. Bu kez Elazığ programında sizler için paylaşmış olduk. 5. ayakta sürpriz bankomuz 5 numaralı King Regal oldu. Bu şekilde herkese bol şanslar diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Umran Auto Expertiz. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Umran Auto Expertiz.
7: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
6: Umran Auto Expertiz.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Kaçırmayın. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, artık son bölümdeyiz. Bir dinleyicimizin enteresan bir sorusu var Ercan abi. Diyor ki bu kadınlar diyor neden futbolu sevmiyorlar? Vallahi bunu kadınlara sormak lazım. Evet. Biz cevap veremeyiz bu soruya diye düşünüyorum. Ama sevenleri de var.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Şimdi oldu. 448 yönetici bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında yeni disiplin sevklerini duyurdu. Evet, Futbol Federasyonu'nda da hareketli günler, saatler Ercan abi.
1: Yaşanıyor şu anda, evet.
0: 448 yönetici, çok enteresan, çok yüksek bir sayı. Yani 448 yönetici demek kaç kulüp demek acaba?
1: Bayağı kulüp demek.
0: Çünkü yöneticilerden bahsediyoruz. 10 desen, yani her kulüpten 10 desen zaten direkt olarak 44 kulüp yapıyor. 5 desen 88 kulüp.
1: Yani şöyle haber, bilgilendirelim değerli dinleyicilerimizi. Federasyon Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinde son 5 yıl içinde görev almış, hı hı, veya görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Süper Lig ve Birinci Lig kulüpleri. Ne kapsıyor şu anda?
0: İşte dedim ya, 448 sayısı inanılmaz bir sayı. 448 yönetici. İşte her kulüpten diyelim ki işte 5 olsa 88-89 kulüp yapıyor. Çok garip geldi bana sayı. Çok aşırı yüksek bir sayı. 448 yönetici.
1: Ya bana da biraz yüksek geldi, değil mi?
0: E tabii, yani matematiğe vurduğumuzda yani anormal bir kulüp sayısı ile karşı karşıya kalıyoruz. 80-90 kulüple karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü yönetici dediğin sayılıdır, yani bir kulübün 100 tane yöneticisi olmaz.
1: Tabii.
0: Diyelim 10 tane işte ya da 20 yöneticisi var. 5'i diyelim bahis oynadı. O zaman 89 kulüp yapar. Çok anormal bir sayı 448. Tabii yönetici derken ne bileyim muhasebe müdürü de mi yönetici sayıldı? Örnek veriyorum, temizlik işleri müdürü. Evet, Fanatik gazetesinde de bir paylaşım var. Fanatik'in resmi hesabından.
1: Evet.
0: Evet, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin listesini de yavaş yavaş paylaşıyorlar. Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler. Tabii yazılar çok küçük ama Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan 13 kişinin olduğu söyleniyor. Yani dediğim gibi sayı o kadar yüksek ki 448 çok fazla kulüp demek. Şimdi ben de tek tek bakacağım.

0: isimlere tabi isimleri okumak da pek
1: kolay değil.
0: Kolay olmuyor. Küçük küçük paylaşılmış isimler Ercan abi. O yüzden ama bu büyük bir olay yani. 448 yönetici hakkında BFDK sevki bahis soruşturması kapsamında çok büyük bir olay. İlerleyen dakikalarda daha net teyitler geldiğinde isimleri de sizlerle paylaşırız. Bakıyorum. Evet. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ismi geçiyor Ercan abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede Ertuğrul Doğan ismi de var. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı çünkü listeyi.
1: Son 5 yılı baz alıyorlar değil mi?
0: Son 5 yılı baz almışlar ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ismi var listede. Şu anda gördüm ben de.
1: Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban var. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Emir Aral var. Hı-hı. Listeye göre tabii söylüyoruz bunları.
0: Evet.
1: Bunlar sevk edilmişler.
0: İşte Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 kişiyi PFDK'ya sevk etmiş Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idareciler. Listeye bakıyorum. Bodrum Futbol Kulübü mesela çok fazla sayıda yönetici görüyorum. Bodrum Futbol Kulübü'nde Trabzonspor'da dediğim gibi 13 isim gördüm. Galatasaray 5, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 10, Trabzonspor 13. Bir hayli fazla sayıda yönetici PFDK'ya sevk edildi.
1: Evet.
0: Evet, gelişmeler
1: gelişmeler enteresan.
0: Enteresan oldukça, gelişmeler oldukça tabii sizlerle paylaşacağız. Dükkanı kapatıp gidelim artık demiş dinleyicimiz. 448 yöneticiyi duyunca yani yöneticilerin bahis oynaması gerçekten sıkıntılı bir durum.
1: Yani imkanları olanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet hesabında
0: bakabilirler.
1: Bakabilirler.
0: Listeye bakabilirler. Yani herkesi burada söylememiz mümkün değil ama listeye baktığımda en dikkat çekici isimlerden biri Sayın Ertuğrul Doğan'ın da isminin geçiyor olması bu listede. Şimdi de yöneticiler demiş. MHK'den sonra şimdi de yöneticiler demiş dinleyicimiz. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaptı.
1: Acayip şeyler oluyor futbolda.
0: Çok garip şeyler oluyor gerçekten. Yurt dışı mı bahis mi oynamışlar, yurt içi mi demiş.
1: O konuda bir açıklama yok. Bahis oynadıkları diyor.
0: Evet. Sevkleri duyuruldu.
1: O ya bu şöyledir bence. Normal bahistir. Yoksa yasa dışı bahis olsa daha ayrı şeyler olur. Öyle değil mi?
0: Tabii normal.
1: O savcılığı ilgilendiriyor.
0: Normal bahistir. Yasa dışı bahis değildir diye düşünüyorum ben de. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine girdiğinizde o listeyi bulabiliyorsunuz. Bizim tabii 448 ismi.
1: Ya şu anda bize tabii değil. Bu son 5 yılın dökümü.
0: Son 5 yılın dökümü, evet. Son 5 yıl için böyle bir araştırma yapılmış ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş bu isimler.
1: Bazıları yöneticiliği bitirmiş, bırakmış.
0: Tabii şu anda yönetici olmayanlar olabilir ama yönetici olduğu dönemde isimler demek ki bahis oynamışlar.
1: Evet.
0: Bu da son dakika sıcak bir gelişmeydi. Sevgili dinleyicilerimize de paylaştık. Tüm kurum

0: kurullarıyla federasyonun istifa etmelidir diyen dinleyicilerimizin sayısı arttı bu olaydan sonra. Ya ben de 448 sayısını duyunca şoka girdim Ercan abi.
1: Ben de.
0: 448 çok enteresan bir sayı. Olağanüstü bir sayı yani.
1: Ya oyuncular, teknik adamlar bitti. Değil mi?
0: Evet, yöneticiler. Ama daha önce de bir yönetici furyası olmuştu. Sanki yanlış mı hatırlıyorum?
1: Oldu mu sanki? Olmadı gibi.
0: Kulüp çalışanı olarak mı olmuş?
1: Kulüp çalışanıydı galiba. Değil mi?
0: Evet.
1: Ya doktor falan.
0: Galiba onlar olmuştu. Kulüp çalışanı olarak olmuştu galiba, yönetici değil mi? O kadar çok soruşturma oluyor ki. Şimdi ligi ertelemeliler dedi Samet Bey. Bu olaylardan sonra.
1: Ya şimdi bu olaylar oluyor. Diyorlar ki, herkes şunu söylüyor ya. İşte ligin değeri 500 milyon dolar olsun. Şu anda bu lige kim verir 500 milyon dolar?
0: Yani 500 milyon doları hak ediyor mu bu lig diyebiliriz değil mi? Ya da ben teklif vereceğim. Şimdi bir...
1: Nasıl olacak bu iş?
0: Yani o teklifi düşünürüm. Düşünürüm yani, 500 eder mi? Her an bir şey patlıyor.
1: Yani ben Türkiye'ye geleceğim. Ve Türkiye'de maçların yayın hakkını alacağım. Evet. Uluslararası çok önemli bir markayım diyelim. Değil mi?
0: Evet.
1: Bütün herkesin çok yakından bildiği markalar var. Öyle
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yayın, çok büyük bir markayım.
1: Aha. Yayın kuruluşları var. Hı-hı. Ve hemen dört dörtlük her şeyi yapabilecek dünyaca ünlü yayın kurumları var değil mi?
0: Var tabii, hemen. Hemen yapabilir.
1: Hemen yapabilir. Ben şimdi buna nasıl bir 400-500 vereyim? Ben nasıl vereceğim? Çünkü bu işin...
0: Şu zor ya.
1: Bu aşamadan sonra çok kolay görmüyorum ben.
0: TFF yönetiminden kimler var demiş dinleyicimiz Korkut Bey. TFF yönetiminden kimse yok.
1: Bu kulüpler.
0: Kulüplerden...
1: Süper Lig ve birincilik.
0: Evet, kulüplerden 448 yönetici bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Şu anda Futbol Federasyonu'nun içinde olduğu bir soruşturma yok. MHK var, o zaten özerk bir yapı. Oradaki soruşturmada Türkiye Futbol Federasyonu'nu bağlamıyor. Göstermelik yapıyorlar demiş bir dinleyicimiz. Bilemeyiz tabii, takip etmek lazım. Toplu yenilenme şart demiş Serdar Bey. Yani bir temizlik sanki şart gibi ya Ercan abi. Çok kirlendi sanki futbol Türkiye'de.
1: Enteresan vallahi.
0: Yani bir temizlik, iyi bir temizlik
1: şart. Ya üzüntü verici şeyler yaşıyoruz bayağı.
0: Milli takım etkiler mi bu kaos ortamı? Etkileyeceğini zaten zannetmiyorum.
1: Zaten etkilendi
0: ya.
1: Milli takım etkileninceye kadar.
0: Ya
1: değil mi?
0: Zaten sonuçlar kötü de. Hani ya işte bahis soruşturmasından PFDK'ya sevk edildi yöneticiler diye milli takım etkilenmez ondan, ama zaten kötü durumda milli takım.
1: Evet.
0: İstifa gelir mi bilmiyorum. Evet, Ertuğrul Doğan'ın ismi var. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listede ismi var. Bunu teyit ettik zaten. Söyledik, sizlerle de paylaştık. TFF'nin sitesinde tüm isimler paylaşıldı çünkü. Bunun dışında 500 milyon verilmez bu lige diyor dinleyicim. Seninle aynı görüşte Ercan abi.
1: Evet.
0: Bu şimdi ihaleyi de etkiler tabii ki. Bak, bu güzel bir konu.
1: Etkilemez olur mu?
0: İhaleyi de etkiler. Ben mesela diyelim dediğin gibi uluslararası bir firmayım. Ya Türkiye Ligi'ne de bir gireyim buraya, işte iyi oyuncular gelmeye başladı. Lukaku
1: yatırım
0: geldi.
1: Yapayım.
0: Greenwood geldi.
1: Vlahovic geldi.
0: Vlahovic, Leao geldi. Trabzonspor geldi. Ya bir şeyler var burada. Bir girilebilir. Bir reklamla da ben bunu satabilirim belki, işte İtalya'ya, İspanya'ya diye düşünen bir yatırımcı olabilir, ama bu olaylardan sonra ben olsam girmem. Şahsen. Yani girilecek bir durumu yok gibi Türkiye Ligi'nin.
1: Yani yatırım yapar mıyım diye ciddi ciddi düşünürüm. O kadar yüksek para da vermem zaten.
0: Çünkü Ercan abi, bu sadece şimdi, hani biz yayıncıyız. Biliyoruz bu 500 milyonla kalmıyor. Senin bir de yatırım yapman lazım. araç alacaksın, ekip alacaksın, ekip tutacaksın, yer tutacaksın.

0: Bunun bir sürü daha gideri var.
1: Personel.
0: Personel gideri var. Lojistik gideri var. İşte maçlara gideceksin, ekip göndereceksin, onların
1: Evet.
0: konaklamaları, şunları bunları, sayısız gider kalemi var yani. Sadece 500 milyonu verdim kurtuldum değil. Muhtemelen bu 500 oluyor sana 700 yıllık.
1: Galatasaray'dan da Sportif AŞ Başkan Vekili var, Maruf Güneş. O bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş. Bu haberler düşüyor şimdi. Biz de
0: Liste var, ben açtım zaten listeyi
1: evet.
0: Hasan abi. Yani çok çok garip, çok garip şeyler oluyor Türkiye futbolunda. Yani insanın çok konuşası da gelmiyor bu yaşananlardan sonra açıkçası. Gerçekten.
1: Bayağı enteresan.
0: Sevgili Vedat da artık kapatalım diyor. Teşekkürler Ercan abi. Ağzına sağlık.
1: Evet, pek iyi haberlere kapatamadık
0: Güzel
1: bugün.
0: kapatamadık maalesef.
1: Ama yine de ben iyi akşamlar diliyorum.
0: Peki iyi
1: Kendinize
0: haberler de
1: iyi bakın.
0: paylaşamadık. Yani ilk konumuz City'ydi. Son konumuz da bu PFDK sevkleri oldu. İnşallah daha güzel şeyleri konuşacağımız programlara diyelim. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi
0: Hoşça kalın.
1: akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto Ekspertiz.

3 numaralı Murat Kan da Starting Box'taki yerini alıyor. 8 numaralı Somewhat Cloudy. Kulvarına yaklaştırılıyor 8 numaralı Somewhat Cloudy. Ayhan Kurşun da bu koşuya katılıyor 8 numaralı Somewhat Cloudy.

0: 8 numaralı Somewhat Cloudy de Starting Box'taki yerini alıyor. Tyler Box içerisinde hazır. Start verildi ve 8. koşu olan şartta bir mücadele başladı. 1 numaralı El Kike koşuya 3 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 2 numaralı Kadir İnoğlu oldu. İkincilikte hemen dışında onu 9 numaralı Uludağhan takip ediyor. Bu ikilinin 2 boy farklı gerisinde 3.lükte işte 8 numaralı Somewhat Cloudy ilerliyor. Hemen dışına çıktı 4 numaralı Orbital Frame. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada 3 numaralı Murat Kan. 1 boy gerisinde dışta şimdi 1 numaralı El Kike. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Sky Jack'in ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 2 numaralı Kadir İnoğlu'nda. İkincilikte dışarıda 9 numaralı Uludağhan onu takip ediyor. Bu ikilinin 2 boy gerisinde. Bariyer dibinde 3. sırada 8 numaralı Somewhat Cloudy ilerliyor. Hemen dışına 4 numaralı Orbital Frame. Onun 2.5 boy kadar gerisinde işte 3 numaralı Murat Kan. Hemen dışına 1 numaralı El Kike'nin ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 2 numaralı Kadir İnoğlu önde çıktı. Ortadan şimdi 4 numaralı Orbital Frame geldi. Temposunu artırdı ve o liderliği aldı. İkincilikte içeride 2 numaralı Kadir İnoğlu'nun atakları var. Daha geriden mücadele 8 numaralı Somewhat Cloudy de katılmaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşıyor. 4 numaralı Orbital Frame direniyor dıştan. 8 numaralı Somewhat Cloudy geliyor. Bu ikili yan yana son 100'e yaklaşıyor. 4 numaralı Orbital Frame direnmeye çalışıyor. Dıştan 8 numaralı Somewhat Cloudy geliyor. Somewhat Cloudy öne geçiyor. 8 numaralı Somewhat Cloudy koşuyu kazanan isim oluyor. 4 numaralı Orbital Frame koşudan ikinci olarak ayrılırken 6 numaralı Shino 3. 1 numaralı El Kike 4. 3 numaralı Murat Kansa koşudan 5. olarak ayrıldı koşuyu. 8 numaralı Somewhat Cloudy Ayhan kurşunla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt

0: dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatleri'nin yeni bölümünde ben Özer Çeliksüngü sizlere eşlik ediyor olacağım ve konuklarımla birlikte de gündemi, bülteni değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Avrupa'da basketbol artık başladı. Süper Lig start almıştı, Euroleague start aldı ve Euroleague'de sezonun ilk çıkmaç haftası da geldi. Oldukça yoğun bir güzel Euroleague bültenimiz var. Dün Fenerbahçe, Tarfin ve Anadolu Efes maçlarından galibiyetlerle ayrılmayı başarmışlardı. Fenerbahçe Bayern Münih'i çok iyi bir savunma performansıyla mağlup ederken Anadolu Efes'te Real Madrid'i kendi evinde, Real Madrid'i de iyi bir hücum performansıyla mağlup etmeyi başardı. Bugün çıkmaç haftasının ilk ayağında Beşiktaş Maccabi Tel Aviv deplasmanına konuk olacak. Panathinaikos keza yine Asveli Oaka'da kendi sahasında ağırlayacak. Eurocup bugün itibariyle başlıyor. Tabii Eurocup'ta da oldukça yoğun bir Türk takımın katılımı söz konusu. Oradaki performansları da konuşuyor olacağız ve bunun için de sevgili Anıl Yasar attığımızda. Anıl, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba Özer, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Dediğim gibi Eurocup bugün başlıyor. Euroleague'de ilk maç haftasına girmiş bulunuyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. İstersen burada önce Euroleague'le başlayalım. Keza bugün Euroleague'de az maç var. Eurocup oranla. Orada da temsilcimiz Beşiktaş'la başlayalım isterim ben. Beşiktaş, yani Euroleague'de zaten biz seninle Beşiktaş'ın hedefi nereye koyması gerektiği hakkında da konuşmuştuk ama şu an için sezonu 3'te 0'la girmiş durumdalar. Sen onlardan neler gördün şu ana kadar? Gördüklerin üzerinden konuşacak olursak bu maçta neler beklersin?
3: Yani aslında Beşiktaş için biraz sezon sıkıntılı başladı diyebiliriz. Zaten işte Anadolu Efes'e karşı alınan mağlubiyetlikte, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'ye kaybedilen maç, geçen hafta Valencia karşısında bence biraz avuçlarımızın içinden kayan bir mücadele diyebiliriz. Yani son bölümü Valencia'da, orada biraz bence Beşiktaş'ın bu sezonun genelinde ortaya çıkacak Euroleague tecrübesizliği biraz daha ortaya çıktı diyebilirim. Geçen haftaki Valencia maçını bence Beşiktaş biraz avuçların içinden kaybetti. Bir de üstüne üstlük zaten işte Sissoko'nun sağlık probleminden ötürü oynayamamasının üzerine Jeffrey de sakatlandı. Oldukça açıkçası sıkıntılı bir süreçten geçiyor Beşiktaş ve böyle tam da aslında bakılına bir kırılma maçı gibi olabilir bu karşılaşma. Yani bu karşılaşmayı da Beşiktaş mesela iyi bir sonuçla kapatamazsa yani böyle ciddi bir karar almasının beklemiyorum yönetimin veya kulübün ama bir bence erken bir sezon açısından kırılma yaşayabilir gibi geliyor bana Beşiktaş. Mesela topla özellikle top kayıpları konusunda Anadolu Efes maçında çok ciddi problem yaşadı Beşiktaş. Yaklaşık 20 top kaybı vardı yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Efes maçında. Hücumda biraz top paylaşımı konusunda da ben geçen sezonun çok uzağında görüyorum Beşiktaş'ı. Çünkü 1 ve 2 numaralar noktasında yani 1 ve 2 numara pozisyonu konusunda bence Euroleague seviyesinin altında bir orada rotasyon var. Evet çok son anda kurulmuş bir takım ama o dezavantajı da yaşıyor bence Beşiktaş 1 ve 2 numaralı pozisyonda özellikle. Şimdi Maccabi'de geçen hafta Asvel deplasmanında kaybetti. O da aslında çok beklenmedik bir mağlubiyet denebilirdi. Yani Asvel'in yaz dönemini geçirdiğini düşündüğümüz yaz dönemindeki krizini, yaz dönemini ne kadar çalkantılı geçirdiğini düşündüğümüzde çok da beklenmeyen bir mağlubiyet oldu genel anlamda. Bu karşılaşma özelini konuşursak ben açıkçası yüksek skora gideceğim. Çünkü hem Beşiktaş'ın zaten belli bir olimpiyatçıdan dolayı onun sisteminden dolayı bir yüksek skor potansiyeli var. Hem de savunmada da bence hala ciddi noktada problemleri var Beşiktaş'ın. Yani Sissoko'nun da mesela olmaması tam anlamıyla bu noktada Beşiktaş'ı yine arka alan, zaten ön alanda ciddi manada bir soruna itiyor. O yüzden Maccabi'nin de yine karakteristiğini düşündüğümüzde ben yüksek skor bekliyorum bu karşılaşmadan. 172.5 üst şu anda 172.5'a yükselmiş durumda bu var ama 172.5'tan üst tercihini ben burada almayı düşünüyorum. Taraf bahsine girme konusu çok taraftar değilim. Yani maç zaten Maccabi işte yani APL İsrail takımlarının özel durumundan ötürü evet, bu karşılaşmada Belgrad'da oynanacak. Çok taraf bahsine girmeye yakın değilim. Belki yine kafa kafaya bir mücadele olmasını beklediğimiz için aslında 5.5 handikapı 6.5 handikapı 20 alarak maç sonunda Beşiktaş'ın temsilcimizin tarafında olmayı tercih ediyorum.

0: bilirim taraf bahsinde ama öncelikli beklentim benim yüksek skor yönünde olacak diyebilirim.
1: Evet ya, yani ben de aslında benzer bir durum düşüncedeyim abi. Senin söylediğin gibi yani Beşiktaş'ta şu anda taşlar daha çok yerine oturmadı. Otursa da bu hali Beşiktaş'ın Euroleague seviyesine ne kadar geçerli olacak görmek lazım. Şu anda savunmada çok alarm veriyor Beşiktaş. Çok fazla sayı yiyor. Süper Lig'de de aynı şekilde. Euroleague'de hadi Valencia maçı belki biraz daha bu anlamda da anlaşılabilir bir maçtı ama savunma çok sanki daha yerleşmemiş. Ben de bu yüzden toplam sayı üstü, çünkü Beşiktaş da hücumda tempoyu yukarı çeken bir takım. Veyahut direkt olarak Maccabi sayılarını düşünüyorum. Maccabi'nin 90.5 üzeri de 1.71 gibi bir oran sunuyor. Benim açıkçası gözümü ısıran
0: Evet. Güzel.
1: tercihlerden bir tanesi oldu bu Beşiktaş cephesinde. Tabii Beşiktaş'ı daha çok konuşacağız doğal olarak, diğer temsilcilerimizle konuşacağımız gibi, ama Beşiktaş'ın NBA hazırlık kampları bittikten sonra sanki buraya bir pivot bir de guard eklemesi yapma ihtimali de var. Zaten Beşiktaş basketbol genel menajeri Nedim Yücel de benzer bir açıklamada bulunmuştu. Yani markette şu anda bir kısa ve bir uzun için markette olduklarını söylemişlerdi. Bu kadroya sanki takviye de gerekecek gibi gözüküyor. Bilmem sen ne dersin?
0: Evet, kesinlikle gerekiyor. Yani zaten uzun bence kesinlikle gerekiyor. Bir numara da bence dediğin gibi az önce hani hem Beşiktaş'ın bir ve iki numarada hem bir size dezavantajı da var bence oyuncu. Yani orada bir boy problemi, boy
1: Evet.
0: dezavantajı da yaşıyor bana kalırsa. Bir size problemi de var. İki ve üç numaralarda hep sürekli mesela oraya kaydırma yapmaya çalışıyor. Aslında Ali Piyeviç belli başlı dönemlerde bu sene ama bence bir numaraya ve aslında Beşiktaş'ın şöyle bir numaraya da yani işte gardı ihtiyacı var. Yani Jono Matthews'un bu sezon olmadığını düşündüğümüz onun ayrılığının ardından Beşiktaş'ın bence hücumda direkt bir skorere direkt bir en azından atıcıya ihtiyacı var. Şu anda bence kadroda onun ihtiyacını da biraz hissediyor gibi geliyor bana Beşiktaş.
1: Kesinlikle, yani burada abi Jono Matthews'u sence bu takım yine kadrosunda tutamaz mıydı peki?
0: Yani orada sanırım Jono Matthews'un sözleşmesinde sanırım bir madde varmış. Eğer takım Euro Lig'e katılamazsa sözleşmesi devam etmiyor diye. Bir de tabii hani o durum tabii farklı bir yönde gelişti o hikaye ama sakatlık yani o Jono Matthews'un yaşadığı ciddi sakatlıktan sonra Beşiktaş ne kadar sağlıklı dönecek tabii ne zaman dönecek tüm bunların herhalde göz önüne alındığında Jono Matthews'un çok sağlıklı ve hazır bir şekilde sezona giremeyeceğini düşünün sanırım. Ve bu yüzden de Beşiktaş farklı bir tercihte bulundu. Ama yani Jono Matthews eğer o sakatlığı yaşamasaydı bence %100 zaten bir şekilde takımda bence kalmalıydı. Abi oradaki o sakatlık
1: Evet.
0: belli bir kararı itmek zorunda kaldı aslında Beşiktaş'ı.
1: Ya oyuncu hala tabii Euroleague'deki açılış maçına da gelmişti.
0: Evet.
1: Hani belki bir noktada sanki tekrar hani bu sezonu boş geçip gelecek sezonda Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir. Daha ucuz bir kontratla. Ben hani
0: Evet.
1: o ihtimali de düşünüyorum Matthews
0: Ben de
1: açısından.
0: evet. Ben de görünce öyle düşündüm senin gibi.
1: Evet. Buradan o zaman Panathinaikos Asvel diyelim. Asvel söylediğin gibi Maccabi karşısında sürpriz denebilecek bir galibiyet aldı. Jay Crowder ilk Euroleague maçında 19 sayı attı galiba. İyi bir performans sergiledi. Panathinaikos ise sezonun ilk Euroleague maçında Paris Basket'i gerçekten mahvetti dese geridir. Bugün de yine kendi evlerindeler. Oaka'dalar. Nasıl bir maç beklersin bu karşılaşmadan?
0: Yani senin dediğin gibi Panathinaikos bir de sakatlıkların da etki çok fazla olduğu bir kadro. Ona rağmen Paris karşısında ilk hafta çok rahat kazandı ama hafta sonu tabii ki karşısına ciddi bir rakip çıkınca, dişli bir rakip çıkınca
1: Süper
0: Pau'a
1: Kupa'da Pau'a mağlup oldular.
0: aynen kaybettiler. Şimdi bugün Asfer karşısında tabii Asfer ilk hafta Maccabi karşısında bu arada kazanırken çok iyi savunma yapmıştı bu arada. Yani Maccabi'yi ciddi manada sınırlamayı başarmıştı hücumda. Ama tabii ki bugün şimdi Panathinaikos karşısında işlerin çok kolay olduğunu ben düşünmüyorum. Yani orada Panathinaikos'un ne kadar eksiği olsa da ilk maçta da gördük. Çok bence yüksek potansiyelli bir takım. Çünkü bir Obradovic takımı bana kalırsa ortaya çıkıyor. Ben o yüzden ne kadar dediğim gibi eksikleri olsa da belli bir noktaya kadar Panathinaikos'un burada ben kazanacağını düşünüyorum. Yani farklı bir Panathinaikos galibiyeti aslında ben düşünüyorum. İlk maçta evet Asvel'in o savunması Maccabi'ye karşı çok etkiliydi ama bugün Atina'da o savunmayı ben çok yapabileceklerini düşünmüyorum. Aslında maç sonu ile alt ve üst tercihlerinin birleştirilebileceği bir bahis olsaydı diğer maçlarda olduğu gibi ben oraya yönelecektim ama bu maç özelinde yok. O yüzden biraz daha yüksek skor adına daha doğrusu yüksek oran adına 16.5 handikapı geçebileceğini düşünüyorum Panathinaikos'un. Maç sonu 1-2-0-4'ten mesela yüksek oranı olduğu için bunu almak istedim. Yani daha ideal tercihler tabii arayanlar. Hani 10.5 handikap, 11.5

0: Panikap'ı geçebilir düşünce. Panathinaikos o bahsi alabilirler açıkçası. Bunun yanında belki yine Panathinaikos'un sayılarına gidilebilir. Yani ev sahibinin 88.5 üstü, 89.5 üstü şu anda benim direkt olarak gözüme çarpan bahislerden biri oldu. Oyuncu sayılarında belki yine alternatif bahislerden bir şeyler çıkarılabilir diye düşünüyorum. Hemen gözüm benim açıkçası Badyu'yu aradı yine.
1: Evet, Branko Badyu orada iyi bir performans sergiledi ilk maçta da.
0: İlk maçta evet, yani Branko Badyu'yu hemen mesela ben 1.61 oranı var o sayı bareminde. Asvel tarafından da mesela Petty Mills'e aslında gidilebilir orada yine. Petty Mills de çok tecrübeli bir oyuncu zaten. Asvel'de belki Petty Mills'in sayılarına yine gidilebilir diye düşünüyorum ben de. Bunun haricinde yani alternatif bahislerde belki Francisco'nun yine üçlük, hatta Badyo'nun da var ama Francisco'ya biraz daha bu konuda tabii güvendiğim için Francisco'nun 3 üstelik sabitinin oranı 1.71, buna yine alternatif olarak yönelebiliriz.
1: Kesinlikle ya, burada bir de Panathinaikos'un eksikleriyle alakalı bir de şöyle bir konu var. Çok yetenekli oyuncular, büyük süperstarlar da, yani onların dönmesi bu takımı daha iyi yapacak mı %100 söyleyemiyorum ben.
0: Tabii geçen sene olmadığını gördük.
1: Evet, kesinlikle.
0: Geçen sene olmadığını gördük.
1: Yani ondan ötürü de neler yapacak bu Panathinaikos takımı merakla beklemedeyim. Ama kendi evinde ağır bir favori tabii ki Yunan tarafı, onu söylemek lazım. Buradan istiyorsan Euroleague ile alakalı ekleyeceğin başka bir şey yoksa Eurocup'a doğru geçelim.
0: Tamam.
1: Eurocup'ta tabii oldukça yoğun bir bülten var Anıl. Saat 6.30'dan başlıyoruz Eurocup'ta. London Lions yine parkeye çıkacak. Tabii bu sezon Eurocup'ta oldukça kalabalık da bir Türk takımı grubumuz var. Sen öncelikle oradan başlamak isterim ben. Sen neler bekliyorsun takımlarımızdan Eurocup'ta bu sezon?
0: Vallahi açıkçası Tofaş zaten çok iyi başladı. Kritik bir galibiyetle. Ben tabii ki burada biraz daha benim öne çıkaracağım takım Bahçeşehir olacak. Yani şimdi Georgevic gibi bir zaten Avrupa basketbolunu hem basketbolculuğuyla koştuğu da bence koştuğu da fena değil. Koştuğuyla da damga vurmuş bir isim, takımın başına getirilen çok ciddi bir yatırım. Geçen sezonki kadronun önemli isimlerini kadroda tutup geçen sezon kadrodan mesela işte Kavana olsun, Politika, işte Trevin Williams'ı tuttular. Malakai Flink en önemli isimlerden biri bu. Bunların üzerine önemli eklemeler oldu. İşte Marcus Reed'i aldılar. Geçen sezon Trabzonspor'a çok iyi bir sezon geçirmişti. Isaiah Mike hamlesi bence çok önemli bir hamle. Damien Inglis'i eklediler yine. Yani önemli eklemeler yaptı. Bence burada Bahçeşehir'in ben bu sezon ciddi anlamda Eurocup'ta şansının olduğunu düşünüyorum. Türk Telekom açısından konuşursak da Türk Telekom'un ben geçen sezonun gerisine gitti. Yani geçen sezon biraz daha kısalar üzerine kurulu, daha penetre pas oyununa biraz daha öncelik veren, daha böyle evet, savunma sertliği de bu arada Türk Telekom'un geçen sezon çok öne çıkıyordu. Savunmasıyla çok kazandığı maçlar olmuştu. Yani Euro kapasitesinde de hatta Türk Telekom üzerine yazılmış bir incelemede işte Erdemcan'ın savunma drilleri üzerine çok fazla analiz çıkıyordu. Ama bu sezonki Türk Telekom'a baktığımızda biraz daha o açıkçası geçen sezonki geniş ve kaliteli rotasyonun ben geriye gittiğini, hücum tavanının Türk Telekom'un geriye gittiğini, alçaldığını düşünüyorum. Savunma performansı olarak Karşıyaka'ya karşı hafta sonu oynanan maçta ligde geriden gelip son çeyrekte özellikle çok iyi savunma yaptı Türk Telekom. Maçı kazanmaya başardı. Bir savunma performansıyla kazandı ama genel anlamda bakıldığında Türk Telekom için konuşursam mesela biraz takımın özellikle hücum tavanının geriye gittiğini düşünüyorum. O yüzden de bu durumun hani Türk Telekom'un sezonun devamında ne kadar ilerleyebilir? Orada biraz soru işaretlerim var. Tabii çekmek kesik gibi bir hamle var orada da mesela. Tabii ki bu yaslanamaz ama geçen sezonki o işte Michael Divo vardı, Jordan Asher gibi
1: önemli skorerleri.
0: Evet, bu oyuncuları, önemli skorerleri, bu delicileri bence bu sezon biraz arayacak gibi duruyor Türk Telekom.
1: Kesinlikle ama bakalım Eurocup sezonu onlar için nasıl olacak. Buradan o zaman istiyorsan maçlara geçelim. Bahçeşehir'i zaten söyledin. Eurocup'ında yeni takımı Roma ile karşılaşacaklar onlar da. Biliyorsun ki hani bu sezon bu yazın daha doğrusu Roma'da kurulan kulüpler de o anlamda basketbol kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Çünkü bunlardan bir tanesinde Luka Doncic kurdu ve hani NBA Europe'la beraber oralara acaba bir Roma takımı geliyor mu diye düşündük. Sen neler beklersin Bahçeşehir Koleji'nin ilk maçından?
0: Yani dediğim gibi burada bence işte hafta sonu Bahçeşehir bu arada Fenerbahçe'yi de mağlup etti. Tabii ki bunu da unutmak lazım. Belki bir çift maç haftası olabilir vesaire.

0: Fenerbahçe'de
1: biraz daha olur. Hedef maçlı sanki bu Bahçeşehir.
0: Tabii için. Tabii ki. Evet. Yani çok iyi bence de performans ortaya koydu bu arada Bahçeşehir. Burada senin belirttiğin gibi yeni kurulmuş bir takım açıkçası. Yani ben burada direkt olarak Bahçeşehir'in galibiyetine gideceğim doğal olarak. Şu anda handikaplar tabii ki oldukça Bahçeşehir aleyhine yükselmiş durumda ama ben Bahçeşehir'in bu handikapları geçebileceğini düşünüyorum. Bir de hafta sonu, geçen hafta sonu şeyde Roma'da kendi evinde, daha doğrusu kendi liginde Treviso ile oynamıştı. Orada da

0: problemleri olan bir takım. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nin bunu affetmeyeceğini, farklı kazanacağını düşünüyorum. Yani 10.5 handikap, 11.5 handikaptan bu handikapları geçebileceğini düşünüyorum. Yine bu anlamda Bahçeşehir Koleji'nin bence temsilcimizi sayılarına da giderilebilir. Yani şu an 91.5 üstün oranı 1.45. Tabii ki bu oran risk dengesini uygun görenler için değerlendirilebilecek alternatif bir bahis olabilir. Belki biraz Roma'nın da skora katkıda bulunmasını beklersek, hücum anlamında özellikle burada maç sonunda bir Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle birlikte üst tercih de birleştirilebilir. Yani 1.74 oranında oranı bu alternatif bahislere gidebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında burada Bahçeşehir'i o şekilde desteklemek mümkün. Diğer temsilcimizin maçına geçelim o zaman. Bugün saat 10'da Türk Telekom Tenerife deplasmanına gidecek. Avrupa basketbolunun zor deplasmanlarından bir tanesidir Tenerife. Hem biraz mesafe olarak hem de tabii ki Tenerife son derece Avrupa basketbol kültürüne de kök salmış bir kulüp. Ne beklersin Telekom tarafında bu deplasmanda?
0: Senin dediğin gibi zorlu uzak bir deplasman.
1: Evet, zaten zorluğu biraz hani oradan gelir. Hep İspanya ama Kanaryadaları aslında.
0: Tabii Kanaryadaları. Şimdi Tenerife de aslında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin oldukça gediklisi bir takımdı. Yani Avrupa Basketbolu'nun tabii ki bilinen ekol kulüplerinden biri ama Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Hatta iki sezonda da kupaya aslında yaklaştı. Favorilerden de biriydi ama hayal kırıklığı yaşadı sürekli. Bir tane finali kaybetti yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesini Kaan Malaga'yı kaybetti. Bir tanesinde de geçen sene Ritas'a yarı finalde.
1: Bir de şey, yani onları böyle Patty Mills'tan ötürü de çok izliyorduk Avrupa Basketbolu'nda. Keza aynı Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale gittiği aşamalarda da görmüştük Tenerife'yi. Bu maçı konuşmaya devam edelim ama önce bir reklam arasına gidelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anıl Yazar'la birlikteyiz. Anıl, senle biraz Tenerife'nin hem Avrupa basketbolundaki köklerine hem de biraz hani Şampiyonlar Ligi'nden Euro Cup'a gelişine konuşuyorduk. Sen

0: istiyorsan oradan devam et.
1: Evet, dediğim gibi yani hem uzak hem de çok zor bir deplasmana gidiyor Bahçeşehir. Tenerife aslında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki sezondur önemli işlerimizi dağıtıyordu. Hatta favorilerden de bir tane final kaybetti. Geçen sezonu yarı finalde Final Four'da elendi. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde hatta Ritas'a kaybetmişlerdi. Şimdi bu sezon Euro Cup'a ilk defa katılıyor onlar da ve aslında takımın da genel anlamda iki tane çok tecrübeli gardın üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani Marcelinho Huertas ve Bruno Fittipaldi. Ki Marcelinho Huertas, yani ben çocukluğumdan beri neredeyse
0: evet, yani
1: basketbol,
0: kendimi bildim bileli Marcelinho
1: evet yani
0: Huertas
1: o zamanlar
0: oynuyor.
1: oynuyordu. Aynen öyle. Yani
0: 40 yaş oldu değil mi abi?
1: kesinlikle yani beşi var canım, 40'a yakın olması lazım. Hani kendimi bildiğim bileli Marcelinho Huertas basketbol oynayan biri. Benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada hakikaten. Yani Anderson Varejao'da falan Brezilya kadrosunda vardı. Yani onlarla birlikte oynuyordu. Düşün işte, Anderson Varejao bıraktı.
0: 43 yaşında abi.
1: Yani ben 40 diyordum, düşünüştürak. Yani
0: Evet.
1: onlar bıraktı, Marcelinho Huertas oynamaya devam ediyor. Aslında canlı canlı bir şey diyebiliriz yani, bir basketbol efsanesi, bir Avrupa basketbolu efsanesi
0: Kesinlikle.
1: denebilir yani Marcelinho Huertas'a. Bir de tabii onun yine çok tecrübeli bir de Bruno Fittipaldi var. İşte bunların haricinde de Calgary ve Aristegui eklemelerini de yaptılar onlar. Yan gerisinden yine Burak tehditlerini artırdılar diyebiliriz. Topu çok ucunda iyi paylaşan bir ekip. Yakalakovic çalıştırıyor zaten. O da eski bir Avrupa basketbolu
0: Tabii.
1: efsanesiydi. Yakalakovic'ti. Ve top çok fazla aslında yüksek skorlu maçlar oynuyor Tenerife, ama çok fazla topunda daha doğrusu temponun çok fazla yükselmesine de izin vermeyen bir takım. Şimdi Türk Telekom için de az önce mesela konuşmuştuk. Yani bence hücumdaki seviyesinin, çıtasının geriye gittiğini düşünüyorum ben. Yine çok Türk Telekom da aynı zamanda Tenerife gibi biraz daha yarı saha basketbolunu, tempoyu kontrol etmeye çalışan bir takım gibi aslında bu sezon konumlanacak bana kalırsa. O delicileri, o hücumdaki silahları kaybettiği için. O yüzden ben de bu nedenle biraz aslında düşük skor çıkmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Çok daha kontrollü, biraz da savunmaların ön plana çıkacağı bir karşılaşma bekliyorum. Sert bir maç olmasını bekliyorum açıkçası. O yüzden de İlk açılımda mesela bu verem 170'lerdeydi. Şu an 168'e düşmüş durumda. 168.5'tan ben alt tercihini önereceğim. Bunun yanında da maç sonu 1 ve alt. Aslında biraz da maç sonunda Tenerife'ye yakınım. Yani direkt bir Tenerife galibiyetin oranı yeterli değil. Belki hani 1.5 handikapı aşarak yine maç sonu 1 denenebilir. Yani Tenerife'nin en az 2 farklı kazanacağı, 3 farklı kazanacağı bir galibiyet maç olabilir düşüncesindeyim yine. Bunun yanında maç sonu 1 ve alt 166.5 alt tercihi 2.48 oranı var bu kombin bahisinde. Yine ben açıkçası biraz öne çıkarmak istediğim bahis tercih bu olacak. Çünkü Türk Telekom'u dediğin gibi Karşıyaka maçında da çok beğenmedim. Evet, son çeyrek iyi bir savunmayla dönerek kazanmayı başardılar, ama hücumdaki çıtası gerçekten ciddi anlamda geriye gitmiş gibi geldi. Yani tam mesela Hapoel Yerusalem'den Anthony Lamb transferi orada çok göze çarpan bir isim, ama geçen sezonki o delicileri çok bence arayacak gibi duruyor Türk Telekom. O yüzden de ben burada biraz en düşük skor, öncelikli beklentim düşük skor, sonra da taraf bahsinde Tenerife'yi ön plana çıkarıyorum.
0: Ya kesinlikle burada bir daha bir şimdi Anthony Lamb tamam hani kötü bir oyuncu diyeyim demeyeceğim ama potaya giden bir oyuncu değil. Çok fazla orta mesafede topu bitiriyor ya da çok fazla sırtı dönük oynuyor. Bu kadar fazla potaya giden oyuncu kaybettiğiniz zaman sizin bütün hücumdaki işleyişiniz de değişiyor. O anlamda söylediğin gibi göze batan eksikleri var Türk Telekom tarafının. Bakalım onlar için Euro Cup sezonu nasıl başlayacak? Zorlu Tenerife deplasmanında. Buradan Euro Cup'ın bir büyük favorisi ve tabii ki yine bu sezon yakından takip edeceğimiz bir takım olan PAOK'a geçelim. Çünkü PAOK öncelikle Cedi Osman tabii ki 12 dev adamın kaptanı bu sezon PAOK'ta mücadele ediyor. Aynı zamanda tabii ki Nick Calates gibi takımın başında da yine Trinkieri gibi oldukça yüksek kalite, yani Euro Cup'ın üzerinde kalitede bir kadro kuran bir PAOK var bu sezon. Cedi Osman'ın da başta olduğu. Onlar da Manresa'yı ağırlayacaklar kendi evlerinde. Sen nasıl bir başlangıç bekliyorsun PAOK'tan? Bir de hani çok az Süper Kupa demiştin. Oralarda gördüklerin üzerinden de eğer takip etme şansın olduysa onları da tabii konuşabilirsin PAOK için.
1: Yani PAOK tabii ki senin de söylediğin gibi çok iyi bir kadro kurdu. Hatta işte Bahçeşehir için söylemiştik. Turnuvanın favorilerinden biri diye çok iyi bir kadro kurdu diye. Bir diğer
0: Bir diğeri de
1: favorilerden biri.
0: PAOK.
1: Bir diğer favorilerden biri de PAOK kesinlikle. Yani burada zaten işte Kalates'i sen söyledin. Bunun yanında Cedi Osman. Yani belki de bu yaz onlara da ses getirecek transferlerden biri oldu yine bu ikisi. Koşa'da bir de Andrei Trinkieri, yani o da yine bir Avrupa basketbolu efsanesi aslında, sürekli konuşuyoruz. O efsanelerden biri denebilir aslında. Çok beğendiğim ta Bamberg döneminden beri çok beğendiğim bir koç. Çok iyi bir kadro kurdu aslında senin söylediğin gibi. Pauk mesela yine geçen sezon Türk Telekom'da benim yine çok beğendiğim Kyle Alexander'ı da kadrolarına kattı. Hem aslında Kyle Alexander çok mobil bir oyuncu, hem de stratejik oyunda fena olmayan bir oyuncu. Yani çeşitli meziyetleri olabilen bir olan bir uzun. İyi bir kadro kurdular. Senin dediğin gibi Panathinaikos'u mağlup ettiler. Senin söylediğin gibi Süper Kupa yarı finalinde. Şimdi Manresa'da yüksek tempo ile bilinen bir takım. Yani İspanya Basketbol Ligi'nden de yüksek tempo oynamayı seven, bilen bir takım, ama geçen mesela Türk Telekom için yaptığım yorum aslında biraz Manresa için de yapabilirim. Mesela onlar da önemli oyuncularını bence geçen sezonu biraz kıyaslayınca aslında kaybettiler. Mesela Oba Soğan ayrıldı. Bence onlar için biraz önemli bir eksiklikti. Biraz onların mesela genel anlamda da bu noktada geçen seneye göre kıyaslayınca bence biraz geriye gittiğini düşünüyorum. Mesela hafta sonunda onlar Bilbao'ya kaybettiler ligde 107-92. O yüzden şimdi işte Pauk'un da kadro kalitesini zaten konuştuk. Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum burada. Yani bir şu anda bakıldığında 171.5'a kadar tabii çıkmış durumda. Üst tercihi bence değerlendirilebilir. Yüksek skorlu bir karşılaşma, tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Bunun yanında Pau'da biraz daha galibiyeti yakın görüyorum ben iç sahada. Yani handikaplar biraz yüksek gelebilir ama farklı bir Pau galibiyeti de görebiliriz düşüncesindeyim. Çünkü Manresa dediğim gibi geçen sezonu bence yine biraz uzamlı kalmış bir takım.
0: Kesinlikle, yani Pauk da çok güçlü ya. Yani bu kadro gerçekten yani bugün EuroLeague'e koyduğunda EuroLeague'de evet, çok rahat birçok takımı mağlup edebilecek bir kadro bu Pauk kadrosu.
1: Kesinlikle.
0: O anlamda onların da yani Manresa karşısında ben güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Buradan yine tabii EuroCup'ta senin öne çıkardığın birkaç maçı daha soracağım ama bir tanesini ben yine burada çekip getirmek istiyorum. Çünkü Roma basketboldan bahsettik, biliyorsun ki. İki tane Roma takımı var. Bir diğeri de Maxima Roma. Yanlış hatırlamıyorsam Luka Doncic'in kurucusu olduğu Roma kadrosu da buydu. Onların da tabii ki çok farklı bir hedefi var aslında bu sezon ve devamı özelinde. Neler beklersin sen onların Napoca karşısın mücadelesinde?
1: Mesela onlar bakın dediğim gibi yeni takım. Yani ben bana aslında bunu biraz bu maçta mesela Cruz Napoca tarafından yorumlamaya başlarsam. Şimdi Cruz Napoca geçen sezon çok yüksek skorlu maçları imza atan bir takımdı. Açıkçası bu karşılaşmada mesela şimdi yeni kurulmuş bir Roma takımı var senin dediğin gibi. Ki Cruz Napoca hani bir şey takımı, baktığım işte Rumen takımı ne kadar aslında yüksek skora güvenilebilir diye düşünülebilir belki, ama ben açıkçası geçen sezonki maçlarına takip etmiştim Cruz Napoca'nın. Yine bu sezonki kadrolarına da baktığımızda yine belli başlı kadroda isimleri korumaya başardılar. Bunun yanına eklemeler de yapmaya yaptılar. Burada mesela şimdi Roma'da yine çok fazla öne çıkan ilginç isimler de mesela John Brown var, işte Aaron Holiday var, Carl Waitl gibi açıkçası böyle göze çarpan bazı isimler oldu. Matt Ryan yine buna ekleyebiliriz. İsimler var Roma'nın kadrosunda da. Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Yine öncelikle bunu söylemek istiyorum Roma Cruz Napoca maçıyla ilgili.
0: Yani çok şey var abi, affedersin lafını böldüm. Çok NBA patentli oyuncular var. Şimdi hatta buraya eklenecek bir diğer kişi de bugün haberi de çıkmıştı. Kelly Olynyk olacak muhtemelen. O da yani buraya geliyor. O da yani Avrupa için tabii sahayı açabilen bir uzun profili.
1: Evet. Yani yüksek skor beklentim var öncelikle. 173.5 üst bence burada önerebileceğim ilk tercih olur. Bunun yanında da hani Roma'nın birazdan senin dediğin gibi çok fazla eklemesi var. 1.5 handikapı, 2.5 handikapı kazanarak aşarak kazanabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle yani bu tarafta bu takımı da böyle farklı bir gözle izleyeceğiz çünkü. Bu takımda hem Luka Doncic'in hissedar olması, hem de yanlış hatırlamıyorsam Scariolo'nun da bu takımda bir belli bir oranda varlığı var. Enteresan bir takım olacak Roma'da diyelim. Şimdi bir yarış arasına gidelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dışında 11 numaralı Phantom Ruler'ın ataklarıyla 1500 metre starteri geçiriyor. Liderlik 14 numaralı Cello Star'da, farkı 3 boy yaptı. İkincilikte 8 numaralı Grande Tempesta ilerliyor. Üçüncülükte İçte ilerliyor bu metlerde. 10 numarada Mandara. Onun bir boy farkla gerisinde. 9 numarada Italiano 1,5 boy kadar gerisinde. Dışta 11 numarada Phantom Roller 2 boy gerisinde. 1 numarada Galonus'un ataklarıyla 1100 metre startlerine yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 14 numaralı Cello Sutter. İkincilikte ortada onu 8 numaralı Grande Tempest'le takip ediyor. Üçüncülükte dışta ilerliyor 11 numaralı Phantom Roller. Dördüncülükte

0: Bariyer dibinde 9 numara Italiano, hemen dışında 10 numaralı Mannara, bir boy kadar gerisinde işte 1 numaralı Glonus, hemen dışında 2 numaralı Tiffin Merkeş, onun 2 boy gerisinde orta 3 numaralı Nalçakan Bey'in ataklarıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 14 numaralı Cello Star. Dışta ikincilikte onu 8 numaralı Grande Tempest de takip ediyor. Üçüncülükte içte ilerliyor 11 numaralı Phantom Ruler. Hemen dışında 2 numaralı Tiffin Merkeş. 2 boy gerisinde bariyer dibine 1 numaralı Glonus. Onun hemen dışında 3 numaralı Nalçakan Bey. 2 boy gerisinde 5 numaralı Alpha Sky'ın ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 14 numaralı Cello Star önde çıktı. İkincilikte ortada 8 numaralı Grande Tempest'in atakları var. Hemen dışında 2 numaralı Tiffin Merkeş. Onun dışında 3 numaralı Nalçakan Bey. En dışta 5 numaralı Alpha Sky'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşıyor liderliği şimdi. 2 numaralı Tiffin Merkeş aldı. Hemen dışında 3 numaralı Alçakan Bey. En dışta 5 numaralı Alpha Sky'ın da atakları var. 3 safkan yan yana son 200'e giriyor. Ortada 3 numaralı Alçakan Bey. İçeride 2 numaralı Tiffin Merkeş. Dışta 5 numaralı Alpha Sky mücadelesi. Son 50'ye taşınıyor. 3 numaralı Alçakan Bey öne geçiyor. Farkı 1 boy yapıyor. Şimdi 1,5 boy oluyor. 3 numaralı Alçakan Bey koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Alpha Sky koştan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı Kosas ve 2 numaralı Tiffin Merkeş. Üçüncülük için fotoyu yakınlara geçti. 4 numaralı Valtrox'a tabelayı tamamlayan isim oldu. İstanbul'da son koşuyu 3 numaralı Nalçakan Bey Ayhan Kurşun'da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Anıl Yazar'la birlikteyiz. Euro Cup maçlarını konuşuyorduk. Anıl, detaylı bir şekilde baktık. Son olarak sana şampiyon, son Euro Cup şampiyonu Burcu da sormak isterim. Biliyorsun ki Burç Euro Cup'ı kazanıp tekrar Euro Cup'ta kalmayı tercih etmişti. Euro Lig'e çıkmamıştı. Sen nasıl değerlendirirsin bu kararı? Ne beklersin onlardan yeni sezonda?
6: Yani Burcu'nun ben o kararını hatırlıyorum. Çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 2 ya da 3 hafta içerisinde Euro Cup şampiyonluğunu kazandıktan sonra kulüp yönetimi, yani başkanın açıklamasıydı sanırım. Hani Euro Lig'e katılmak bizim için ekonomik anlamda bir kulübü geleceğin ipotek altına almak gibi bir karar olacak. O yüzden biz Euro Lig'e katılmayacağız diye bir açıklaması vardı. Yani eğer Euro Lig'e katılırsak hani bu kulüp olarak, yönetim olarak kulübün geleceğini büyük bir tehlike altına atacağız. Biz bu bütçelere çıkamayız işte, çünkü orada işte farklı şeyler de var biliyorsun. Belli başlı bir bütçe oluşturman gerekiyor minimum. Çok daha fazla orada seyahat vesaire, çok daha fazla gider kalemi var baktığında ve bu riskin altına girmek istemediler. Aslında bakıldığında tam da çok pragmatik, evet belki bir açıdan bakıldığında nasıl bir takım yürürlüğü reddedebilir diye düşünüyorsun ama bir açıdan da bakıldığında son derece mantıklı ve rasyonel bir karar aldılar. Çok da şaşırmadım ben tabii ki, bu bekleniyordu ama geçen sezon kadrolarını da çok koruyamadılar. Kokili ayrıldı geç, yine Borges'i kaybettiler. Kokili şeye gitti zaten, bir oyuna gitti mesela. Biraz kadrolarını aslında zayıfladılar, yani güçlerini çok koruyamadılar geçen sezon kadroyu. Şimdi onlar da Napoli ile oynayacaklar, yine bir diğer İtalyan takımı. Burada aslında baktığınızda biraz dediğin gibi şimdi Napoli'nin kadrosu da geçen sezonu da fena iş yapmamıştı. Napoli zaten İtalya Ligi'nde. Burada kadro avantajıyla mesela şimdi Napoli'nin kadrosuna bakıyorsun. Markel Brown'lar, Jack White'lar öne çıkıyor. İşte Jeffrey Dantin'ler, açıkçası kadro ağır bastığı için Napoli'nin, ben iç sahada Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani direkt bir Napoli galibiyetinin oranı tabii ki çok küçük ama burada 4.5 handikapı, 5.5 handikapı geçerek Napoli'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Yine Burg'un savunması da oldukça problemli. Geçen hafta sonu San Quentin'i kaybettiler. Burada yine iç sahada Napoli aslında kazanırken Napoli'nin hücum gücüyle birlikte maç sonu 1 ve üst tercihi birleştirebilir. Yani 2-20 oranı var.
5: Evet Anıl, seninle beraber detaylı bir şekilde basketbol konuştuk. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık.
6: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum ben de.
5: Sevgili Anıl Yazar'la beraber günün bültenine baktık. Euro Cup ve Euro Ligi elbette konuştuk. Yarın Milletler Ligi kaldığı yerden devam edecek ve onda Nesine Saatlerinde konuşacağız. Ben Özer Çelik Süngü. Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Benden sonra Emrecan Demirci devam edecek. Hoşçakalın.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine.

0: başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci, çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Bugün tahminlerim Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden olacak. Uluslararası kupalarda, Uluslar Ligi'nde heyecana tekrar küçük bir ara vermiş durumdayız. Ancak UEFA oldukça iyi bir bence işe imza atarak bu boşlukları genelde yine bir şekilde kulüp futboluyla doldurmayı başardı. Bugünden itibaren, bugünle birlikte daha doğrusu Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de ikinci hafta maçlarını bitirmiş olacağız. İlk olarak saat 19.45'te Häcken-Juventus mücadelesiyle başlayalım. Häcken aslında açılış haftasının dikkat çeken takımlarından biriydi ve bana göre küçük çaplı mucize sayılabilecek bir sonuca da yaklaşmıştı. Fakat Inter'e 1-0 mağlup oldu. Bu sefer rakip bir başka İtalyan temsilcisi Juventus olacak. İsveç temsilcisi ilk puanlarını arıyor olacak. Kendi liglerinde hafta sonu Norrköping'e 6 gol attılar ve biraz olsun moral bulduklarını söyleyebiliriz. Diğer tarafta Juventus ise bu kulvarda Benfica mağlubiyetiyle başlamıştı. Serie A'da ise sezonun Napoli galibiyetiyle açtı onlarda ama henüz hem fiziksel hem de taktiksel anlamda çok hazır görünmediklerini düşünüyorum. Zaten diğer maçlarda da buna değineceğim. Serie A'da sezon yeni başladığı için çoğu takımın maç pratiği henüz eksik. Ben bunun ilk haftada zaten hemen hemen tüm maçlarda belli olduğunu, ortaya çıktığını düşünüyorum. Göteborg'da Häcken kendi taraftarı önünde istekli ve yüksek tempolu bir başlangıca imza atabilir diye düşünüyorum. Bu sebeple ilk yarıda topun bolca ev sahibinde.

kalması ya da Juventus kalesine yaklaşması bence sürpriz olmayacaktır. Burada öncelikle tercihim ev sahibinin ilk yarı golü olacak. İkinci karşılaşmada yine saat 19.45'te Paris'le Arsenal karşı karşıya gelecekler. Paris geçtiğimiz haftanın yine sürprizlerinden birini yapmıştı. Nasıl yaptılar bunu? Barcelona'da erken bir golle öne geçtiler. Tabii ki kadın futbolunda Barcelona inanılmaz bir markaya dönüşmüş durumda. Deplasmanda onlara karşı gol atmak bile büyük başarı sayılabilir. Fakat tabii ki Paris'in bu erken sürprizinin devamı gelmedi. Katalanlar henüz ilk yarıda 4-1'i buldular ve karşılaşmayı da 5-2'lik skorla kazandılar. Ama Paris adına kötü bir karşılaşma mıydı, kötü bir sonuç muydu diye bakacak olursak bence kesinlikle değildi. Gerçekten dikkate değer bir performansa imza attıklarını düşünüyorum ben kendi adıma. Diğer tarafta Arsenal yine belki Barcelona seviyesinde olmasa bile çok zorlu bir rakip olacak. Çünkü son 2 yılda zaten bir şampiyonluk bir de yarı final görmüş bir Arsenal'dan söz ediyoruz. Ki takviyelerle de güçlerine güç kattıklarını ve bu sezona biraz daha iddialı geldiklerini söylemek mümkün. Hedefleri yine şampiyonluk olacak. Fakat Arsenal'la ilgili ilk hafta yine şöyle bir enteresan durum söz konusuydu. Danimarka ekibi Köge'yi mağlup ederken 90+3'te penaltıyla kazanabildiler ve gerçekten çok zorlandıkları bir mücadele oynadılar. Keza hemen sonrasında ligde kritik bir mücadele vardı. Derbide Chelsea'ye de yine 1-0 kaybettiler ki fiziksel anlamda da oldukça sert geçen, gerçekten tam derbi havasında bir mücadeleydi. Bu iki takım arasında yine sezon öncesinde de bir karşılaşma oynanmıştı. Tabii ki hem fizik durumu hem taktik durumu itibariyle çok çok önemli bir ölçü değil belki de hazırlık maçı, ama o karşılaşmada Arsenal Paris'in oldukça geride kurduğu ve çok kalabalık kurduğu savunma hattını aşmakta zorlanmıştı. Ben bu sebeple Fransız ekibinin yine dirençli ve inatçı yapısıyla ilk bölümde ayakta kalabileceğini, genel anlamda savunma disipliniyle biraz daha diri kalabileceğini tahmin ediyorum. Arsenal kaliteli bir takım şüphesiz. Rotasyonları oldukça geniş. Bir noktada Paris'in direncini kırmaları sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla gol potansiyeli olan ama bence gollerin ikinci yarıda gelmeye daha yakın olduğu bir karşılaşma izleyebiliriz. Böyle bir senaryo beni şaşırtmayacaktır. Bu sebeple öncelikli tercihim en çok gol ikinci yarıda atılır seçeneği olacak. Ama Arsenal için genel olarak bu sezon ikinci yarı golleri denemeye değer bir bahis olarak bence ön plana çıkıyor. Çoğu karşılaşmalarında da açıkçası tercih edilebilecek bir bahis olduğunu düşünüyorum. Üçüncü karşılaşma yine Türkiye saatiyle 19.45'te oynanacak. Roma ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek. Roma geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak Belçika'da Leuven'le golsüz berabere kalmıştı. O karşılaşmada tabii ki 90+5'te Pandini'nin ayağından bir de penaltı kaçırdılar ama doğrusunu isterseniz ben maç genelinde zaten 3 puana yarışır bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum Roma'nın. Hemen her anlamda dengeli bir futbol söz konusuydu. Dolayısıyla beraberlikte bir yandan aslında adil bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Serie A'da az önce hakem mücadelesinde de değinmiştim. Sezon yeni başladığı için İtalyan takımları hazırlık sürecinde sadece lig kupası maçlarına çıktılar. O organizasyonda her ne kadar resmi bir turnuva olsa da bir nevi sezon öncesi hazırlık turnuvası hüviyetinde. Dolayısıyla çok yüksek tempo, çok motive olan takımlar görmüyoruz. Bu anlamda Roma için sezonun yeni başladığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bu durumun zaten özellikle tempo anlamında, fiziksel hazırlık anlamında İtalyan ekiplerini Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada biraz problem yarattığını gördük diye düşünüyorum. Mevcut sorun Roma açısından da elbette geçerli. Konuk ekip Barcelona ise tabii ki buraya yine şampiyonluk hedefiyle geldi ve Paris karşısında az önce yine değindiğim gibi

0: erken bir golle geriye düşmesine rağmen adeta hiç endişeye mahal vermedi ve çok çabuk bir biçimde daha ilk yarıda 4 gol atarak karşılaşmayı 5 golle bitirmeyi başardı. Oturmuş bir oyun pratiğine sahipler ve tabii ki elit seviyede çok çok kaliteli skorerleri var. Sadece skorerler değil, hemen her mevkide çok ciddi oyunculara, çok kaliteli oyunculara sahipler. Bu sebeple Barcelona'yı, Katalanları durdurmak çok zor. Zaten genellikle lig etabında fazla problem yaşamıyorlar. Kendi taraftarı önünde burada Roma'da şüphesiz reaksiyon göstermek isteyecek. Normal şartlarda bu tip mücadelelerde Barcelona'nın zaten kendi başına 3-4 gol atmasını beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Doğal beklenti, normal sonuç. Genelde bu yönde oluyor. Kendi taraftar önünde Roma'da bence skora gidebilecek bir takım ki Paris zaten geçtiğimiz hafta Barcelona'yı kendi evinde, yani Barcelona'nın evinde 2 gol atmayı başarmıştı. Bu anlamda bence burada da yüksek skor oldukça makul bir tercih olabilir. Her iki takımın da skora katkı vermesini muhtemel görüyorum ama öncelikli tercihim her iki yarıda da 1,5 gol üstü seçeneği olacak. Günün son karşılaşmasında saat 22'de Lyon'la Chelsea kozlarını paylaşacaklar. Henüz ikinci haftada olmamıza rağmen bence sonucu en çok merak edilen maçlardan birisi bu karşılaşma olacaktır. Lyon geçtiğimiz sezonun finalisti. Toplamda ise 8 şampiyonlukla bu turnuvanın tarihsel anlamda en güçlü takımı konumunda. Son yıllarda elbette ki otomatik şampiyon kimliklerini kaybetmiş durumdalar. Rekabet çok daha güçlü hale geldi. Ama Lyon'da yine bu duruma ayak uydurdu ve hala en iddialı ekipler arasındalar ve muazzam bir kadro zenginliğine sahipler. Nitekim açılışta İsviçre ekibi Servet'i adeta bu turnuvaya geldiklerine pişman etmişlerdi ve deplasmanda 8-0'lık bir galibiyet almışlardı. Fransa'da lig onları pek fazla zorlamıyor. Dolayısıyla güçlerini tamamen bu kulvara ayırabiliyorlar ki gördüğümüz üzere burada da en azından lig aşaması Lyon açısından çok da zorluk geçmiyor. Chelsea ise bir anlamda kadın futbolunda aslında Lyon gibi olmak isteyen ekiplerden birisi. Teknik direktör Sonia Bonpastor Lyon'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak bu turnuvada şampiyonluk yaşamış bir isim. Şimdi aynı başarıyı, aynı sistemi Chelsea ile tekrar etmek istiyor. İngiliz temsilcisi açılış haftasında Avusturya Wien'i tek golle geçmişti. Hafta sonu ise derbide Arsenal'a karşı yine 1-0'lık skorla ligde kritik bir galibiyete imza attı. Evet, büyük bir hedef var ve bu yolda oldukça maviler adına yüreklendirici gelişmeler de var. Ama çok sert karşılaşmalardan çıktıklarını da ayrıca ifade etmek lazım. Burada ekstra motivasyon faktörüyle sahada olmalarını bekliyorum ben. Dolayısıyla 90 dakikaya en azından bir gol sığdırma ihtimallerine sıcak bakıyorum. Bu ihtimali yüksek görüyorum. Ama Lyon gibi bir takıma karşı maç sonunu iyi bir skorla getirmek bence çok kolay olmayacaktır. Özellikle buraya daha taze gelen bir takım ve kadro kalitesi olarak da zaten bana göre Chelsea'nin hala önündeler. Dolayısıyla Chelsea'nin zaman zaman etkili olabileceği, oyuna ortak olabileceği fakat sonunu getiremeyeceği bir karşılaşma bana oldukça muhtemel geliyor. Lyon'un bir noktada maçı koparmasını bekliyorum. Bu sebeple burada oranı da çok beğendim açıkçası. Maç sonu 1 ve karşılıklı gol ikilisini sizlere önermek istiyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik
1: Nesine
0: hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
0: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O zevk döneminde ben bir gün ilk geldim.

0: Zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
1: Reklam. Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Eylül ayının son günü bugün çarşamba, saatler 18.27'yi gösteriyor ve yaklaşık 1,5 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi değerli dinleyenler, bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum programa. Bu akşam saat 20'ye kadar mikrofonda olacağım. Saat 20'de Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan milli sporcu Ali Türkkan ve takım koçu Murat Bostancı ile gerçekleştireceğimiz özel röportaj sizlerle olacak. Saat 21'de de Maccabi Beşiktaş basketbol Euroleague mücadelesi var. Onu da Radyo Spor'dan sizlerle paylaşacağız. Tabii hareketli, yoğun bir gündem var. Pek saha içi konuşulacak gibi değil. Bugün de tam yayına girmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu bahis ve şikayet soruşturmasını yürüten Başsavcı Osman Sağlam'ın bir ifadesi vardı Dünya Kupası öncesi. Yöneticilerle olan kısım Dünya Kupası sonrasına bırakılmıştı, bırakıldığını söylemişti Sayın Başsavcı ve bugün de Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Tabii o listede önemli isimler de var. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan o isimlerden biri. Tabii diğer kulüplerdeki isimler de önemli ama ben önce 4 büyük kulüpteki listede yer alan isimleri paylaşacağım şimdi. Beşiktaş'ta son 5 yılda yapılan incelemeler neticesinde yöneticilik yaparken bahis oynadığı tespit edilen kişiler Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Kemal Barış, Enis Ulusoy ve Serhat Çetinkaya'nın yanı sıra Hakan Daltaban. Hakan Bey Serdal Dalı'nın yönetimindeydi ve Serdal Dalı şimdi yapacağı, yani yeni yapılacak olağanüstü genel kurulda Hakan Daltaban'ı listeden çıkartmıştı. Hakan Daltaban da şu anki mevcut yönetimde yer alan isimlerden biri Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de Eren Ali Dişli, Bekir İrdem ve Erdem Sezer var. Eren Ali Dişli, Davut Dişli'nin oğlu diye biliyorum, Ali Koç döneminde yöneticilik yapmıştı. Bekir İrdem, Erdem Sezer gibi isimler yer alıyor. Galatasaray'da Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf

0: Güneş, Ural Aküzüm var. Trabzonspor'da liste kabarık. Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahin Kaya, Ceyhun Eskici. Durum bu. Çok fazla ismin adı olduğunu söyleyebilirim ki 448 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tabii birazdan spor hukukçusu Emin Özkurt'la bu konuyu konuşacağız. Bu yöneticilerin görev aldığı kulüpleri neler bekliyor kısmında. Ertuğrul Doğan da adının açıklamasının ardından A-Spor'a yayına katıldı ve şöyle dedi: "Ben açık sözlü biriyim. Benim yöneticilikte 9. yılım. Daha önce bu tür konular gündemde yoktu. Daha önce TFF'nin yaptığı toplantılarda futbolcuları, hakemleri veya antrenörleri bilgilendiriyorlardı ama yöneticilere böyle bir bilgilendirme yoktu. Bunu yöneticilerin bilmesi lazım. O ayrı konu. Burada asla kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Bu olaylardan daha çok önce kapanmış bir hesabım vardı benim de. Ama bu şirketler kulüplerin sponsoruydu. Herhangi bir art niyet olmadığı için kimse buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Bir hata eksiğimiz olduysa affola ama art niyet yoktur," diyor. Kendini bu şekilde savunmuş Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan. Tabii işin diğer kısmında Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Ferhat Gündoğdu ve beraberinde 6 kişi, toplam 7 kişi dün gözaltına alınmışlardı. Adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bugün tabii ifadelerinin alındığına dair bir haber görmedim ben. Muhtemelen ifade işlemine başlanmış da olabilir. Takip ediyoruz o konuyu. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yine bugün bir açıklama yaptı. O da açıklamada ilginçti. Onu da hemen sizlere paylaşayım değerli dinleyenler. Burada bir çelişki de söz konusu. Neden söyledim? Federasyon diyor ki VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir diye ifade var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diye açıklaması var. Belki burada federasyon bunu yanlış anlamış olabilir yani diye düşündüm açıkça. Oradakiler zaten bu açıklamayı yaparken hani her tarafta belge arandıysa bunu vardı da mı acaba bir şey arıyorlar diye anlamış olabilirler diye düşündüm. Çok da kötüye yormadım açıkçası. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da diyor ki Merkez Hakem Kurulu ve herhangi işte yani VAR kayıtlarına dair bizim bir arama ya da bir çalışmamız olmadı diyor. Bakalım gözaltındaki kişilerle ilgili ne yönde bir karar verilecek. Bu arada tabii işin sağ içi kısmına bakacak olursak da milli takımın Belçika ile maçı var Cuma akşamı. Yarın Vincenzo Montella bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek akşam saatlerinde. Orkun Kökçü sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bugün basın mensupları bir sohbet toplantısı yaptı. 19.15'te de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. O toplantıyı takip eden Beril Böke ile konuşacağız. İsmail Hoca neler söylemiş? Gündeme baktığımda İngiltere'de Manchester City'ye yönelik ağır suçlamalar, eleştiriler var. Son bölümde vakit kalırsa biraz o konuya da değineceğim değerli dinleyenler. Şimdi Emin Özkurt'a bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim. Emin Özkurt şu an yurt dışında ve bu olayları da yakından takip ediyor. Kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Emin Bey merhaba.
1: Ayhan Bey merhaba.
0: Çok teşekkürler. Yurt dışındasınız ama gündemi de takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Aslında biz...
1: Edinburgh'dan buradan uluslararası futbol semineri için geldiğim Edinburgh'dan buradan sevgiler. Ama Türkiye her zamanki gibi hareketli.
0: Çok hareketli. Aslında biz bugün Merkez Hakem Kurulu'nu konuşacaktık ama çok sıcak.

0: Bir gelişme var. Takip edebildiniz mi
1: Doğru.
0: bilmiyorum.
1: Ne ettim,
0: 400
1: evet.
0: 448 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Görev yaptığı süre zarfında bahis oynadığı tespit edilen yöneticiler bunlar. Tabii Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan da var. Ve
1: Doğru.
0: dikkat çeken isimlerden biri de Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. Az önce Ertuğrul
1: Doğru.
0: Bey'in savunmasını da dinleyicilerle paylaştım. Bu yöneticilerin ne bekliyor ve o yöneticilerin yöneticilik yaptığı kulüpleri ne bekliyor diye sormak isterim.
1: Şu aşamada kulüpleri bekleyen bir şey de yok ortada. Çünkü sevkler 57. madde çerçevesinde. Futbol ailesinin mensubu olduğunuz dönem dahilinde bahisle alakalı herhangi bir faaliyet içerisinde, futbola ilişkin bahisle alakalı herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmama yasağının ihlalinden kaynaklı. Dolayısıyla kişilerle ilgili sonuç doğuracak bir madde bu. Eğer yönetici oldukları dönemde bahis oynamışlarsa 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası almaları neticesini doğurur bu sevk.
0: Kulüpleri ilgilendiren bir durum yok diyorsunuz şimdilik yani.
1: Hayır, şu aşamada yok. Çünkü bahislerin içeriği bilinmiyor. Belki kimi şahıslar sadece bahis hesabına sahipler ya da kimi şahıslar yurt dışındaki maçlara, yani Türk liginde olmayan maçlara bahis oynamış olabilirler. Ya da oynanan rakamlar varsa bile çok düşük rakamlar olup ondan sonra herhangi bir sonuç etkileme amacı gütmeyen şekilde olabilir. Herkesin durumu ayrı değerlendirilecek. Tabii ki eğer bu bahislerin arasında çok yüklü miktarlarda ve hatta kendi takımı aleyhine yüklü miktarlarda ve süreklilik arz eden belli bir organizasyon içerisinde yapıldığı izlenimi doğan bahisler varsa onlar da ayrıca bir incelemeye tabi tutulacak. Şu aşamada kulüpleri bağlayan, kulüplerle ilgili sonuç soracak bir durum yok. Ama potansiyel olarak yakından takip edilmesi ve her bir dosyanın ayrı değerlendirilmesi gereken bir süreç bu.
0: Federasyon cephesinde de bugün sorduğumda liglerin ertelenmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını
1: Yok.
0: söylüyorlar.
1: Hayır, hayır.
0: Yine Merkez
1: Bak,
0: Hakem Kurulu yine Merkez Hakem
1: yani ligleri,
0: Kurulu'ndaki ha, lütfen siz
1: buyurun
0: devam edin.
1: Ahmet Aşık. Yani ligleri erteleme konusunu sürekli tekrarlandığını duyuyorum da. Bakın biz ligleri erteleme futbolun kapısına kilit vurma anlamına gelir. Futbol Federasyonu ve kurulları, disiplin kurulu olsun, tahkim kurulu olsun, sorunları çözmek için varlar. Nasıl ki bir bedende hastalık çıktığında biz o bedeni öldürmüyorsak, ortadan kaldırmıyorsak, ilgili hasta kısmı ortadan kaldırıyorsak, mesela şimdi MHK ile ilgili bir süreç sürüyor. Belki kol kesmesi gerekecek federasyonun ve yeni bir MHK kurması gerekecek bunca iddia sonrasında. Bu gibi değerlendirmelerle ilerlenmesi gereken bir süreçtir futbol. Yani Türk futbolu da neler neler yaşadı biliyorsunuz Ayhan Bey, siz de yakından takip ettiniz 3 Temmuz süreçlerini, finansal fair play konularını. Yani pek çok badireyi atlattık. Bu da gelip geçecek ama önemli olan sürekli aynı hataları yapmamak. Artık ders almak liyakata ve işini bilen kişilerin etkin noktalara gelmesini sağlamak. O noktada biraz eksiğiz herhalde çünkü sürekli aynı problemler yaşanıyor.
0: Aslında güzel bir yere temas ettiniz. Son 15 yıla baktığımızda sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ve maalesef biraz karamsar bir şey söyleyeceğim ama pek bir şey de değişmiyor ve hani yapanın yanına da kar kalıyor gibi bir algı var. O kadar kanun olmasına rağmen, işte maddeler olmasına
1: En
0: rağmen kan
1: kötüsü o. En kötüsü o. Bakın bu ülkede menajerlik sınav soruları çalındı, çözüldü, satıldı. Bu insanlar hala sektörde faaliyet gösteriyor. Yine şimdi hakemlik imtihanı ile alakalı çeşitli iddialar var. Onu da yakından takip etmek lazım. Yani mevcut geçmişten yaşananlardan ders alınıp bir daha bu tür işlerin içerisinde olanlar kamuoyunun önüne çıkamayacak noktaya getirilmedikçe biz ne yazık ki Ayhan Bey bu hususları üst üste konuşmaya devam ederiz. Ne yazık ki.
0: Merkez Hakem Kurulu konusunda da federasyonun bir çalışmaya başladığını, yani bir ekip oluşturmak için çalışmaya başladığına dair bugün haberler vardı. Orada nasıl bir süreç bekliyor bizi? Yani hukuki açıdan yine Eğer sınav sorularını

0: tırnak içerisinde çalıp hak etmeden hakem olmuş insanların, hakemlerin meslekten men edilme gibi durum söz konusu olabilir mi?
1: Yani iddialar çok ciddi. Baktığınız zaman kimi sınav sorularının el değiştirdiği, bazılarına verildiği, kimi sınav sorularının da doğru çözmüş olan şahısların sınav kağıtlarına müdahale edilip yanlış cevaplamalar yapıldığı söyleniyor. Bunlar yani sınavın sorularını çalmak demek açıkçası. Başka bir anlama gelmez. Tabii ki soruşturma gizli yürütülüyor gibi gözükse de medyaya çıkıp belge biliyorsunuz ulaştı buluyor. Bu iddiaların hepsi çok ciddi. Futbol da şöyle bir dünyadır. Şaibe kaldırmaz. Ben bu MHK ile bu soruşturma çerçevesinde bu gözaltılardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam etme ihtimalini %1'in altında görüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günler veya saatlerde Futbol Federasyonu'nun ya ilgili MHK üyelerinin istifalarını alarak yahut da statünün kendine tanıdığı hukuki alanı doğru bir yorumla genişleterek MHK'yı, mevcut MHK'yı lağvedip yerine yeni bir MHK görevlendirmesi yapmasını bekliyorum. İsterseniz milli aradan, Türk milli takımının maçlarından sonra başlayacak, milli aradan de başlayacak ligin bu MHK ile devam etme ihtimalini yani %1'in altında görüyorum. Çok olası değil. Güven kaybı yaşanmıştır çünkü.
0: Bence kalmadı bile
1: Bu
0: artık
1: kişilerin
0: yani.
1: suçlu olduğu, bu kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ama burada güven yoksa bu işi yürütemezsiniz.
0: Şimdi dinleyicilerimiz de sormuş Emin Bey, resmi belgede sahtecilik, mobbing, sınav sorularının sızdırılması, atamalar ve puanlamalarda usulsüz müdahale, bunların hukukta karşılığı nedir? Yani ceza olarak nasıl bir ceza ile yargılanacak bu şahıs?
1: En ağır ceza Ayhan Bey, resmi evrakta sahtecilikle ilgili olan kısım. O 3 yıldan 8 yıla hapis cezasını beraberine getirir. Dolayısıyla her bir evrak için ayrıca bir hesaplanır her bir olay için. Yani yüklü ve ciddi bir cezanın gelme ihtimali olan bir durumdan bahsettiğimizi söylemem lazım.
0: Diğer maddelerin, suçlandıkları maddelerin bir hukukta ceza sınırı var mı?
1: Var ama hepsi 2 yıl ve 6. Dolayısıyla onlar çok ciddi bir ertelemeye tabi. Fakat resmi evrakta sahtecilik 8 yıla kadar varan, yani ben en ağırını söyledim ki genelde onunla ilerlenir. Öyle bir risk barındırıyor. Umarım yani çünkü futbolun adaletini sağlamayla ilgili önemli bir birim olan MHK'nın herhangi bir bu noktada yanlışı umarım yoktur. İnşallah kendilerini de aklayabilirler. Ama aklasalar da aklamasalar da şu an oluşan güvensizlik ortamını kaldırmak mümkün değil. Bu çerçeveden baktığımda değişikliği kaçınılmaz gördüğümü söylüyorum.
0: Emin Bey, şimdi Süper Lig'de 6 haftayı geride bıraktık ve o 6 hafta içerisinde bu sınav sorularını çalıp ya da illegal yoldan hakem olan biri maç yönettiyse ve bu da tespit edildiyse o maça o kulüplerin yani şikayet etme hakkı olur mu diye bir soru sormak isterim. Ne demek istediğimi anladınız siz. Ben tam iyi anlatamadım ama.
1: Ya ben gayet iyi anladım. Maç sonucuna etki etmek ayrı. Maç sonucuna etki etmek ayrı. Yetkisiz bir pozisyonda hak etmediği bir noktada olup orada bulunmak ayrı. Eğer bu maç sonucuna etki etmeyi beraberinde getirmemişse o takdirde o maçların sonucu sorgulanmaz. Ama eğer bu noktaya getirilen kişiler bir organizasyon içerisinde hareket edip kendileri belirli takımlarla yine onların şampiyonluğu veya ligden düşürülmesiyle alakalı onların şampiyonluğu ya da ligden düşürülmesiyle alakalı karar almışlarsa işte o zaman ve aralarında bir uyumlu eylem varsa işte o zaman problem olur bu.
0: Ya şimdi bir doktor işte diplomasız bir şekilde ameliyata giriyorsa ve yani hakem de yine bu şekilde yani bir, belki çok sağlıklı bir örnek olmayabilir ama sonuçta hak etmeden, sınavı geçmeden soruları çalıp bu şekilde maç yönettiyse bu da bir suç değil mi yani? Hani
1: Tabii. Onun kazandığı paralar iade edilmesi gerekir.

0: Yani maç başı ücret alıyorlar ya, 75 bin liraya yakın bir ücret
1: Evet.
0: alıyorlar yanılmıyorsam. Onların iadesi gerekiyor.
1: Son olarak da yöneticilerle ilgili bir sorusu var dinleyicimizin. Onu da sorayım sizi uğurlayacağım.
0: Tabii.
1: Yöneticiler hak mahrumiyeti alınca görevlerini bırakmak zorundalar mı? Bu ne kadar, kaç ay hak mahrumiyeti alırlarsa bırakmak zorundalar diye bir sormuş bir dinleyicimiz.
0: Yani hak mahrumiyeti 3 aydan 1 yıla kadar alabiliyorlar zaten. Bu madde çerçevesinde bırakmak zorunda kalmaz şey olarak, talimat çerçevesinde.
1: Futbolcularda bir
0: Ama
1: talimat var
0: kendi,
1: bildiğim kadarıyla 181 gün, yani 6 ayın üzerindeyse sözleşme otomatikman.
0: ama o da hayır, otomatik değil. Onda da kulübün anlayışına bağlı, kulübün yaklaşımına bağlı. Mesela bunu yaşayan futbolcular oldu. Kulüpleri de onlarla olan sözleşmelerini feshetmedi. Hatta yenilediler bile. Yöneticiler açısından da doğrudan doğruya bir ligden düşürmeyi beraber, şey pardon, yöneticilikten düşürmeyi beraberinde getirmez bu durum.
1: Konuğumuz spor hukukçusu Emin Özkurt. Emin Bey, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim ben de.
1: Evet, hukuksal boyutuna da bir bakalım dedik. Emin Özkurt da bu işleri çok iyi bilen, zaten kas hakimi kendisi, uluslararası alanda görevleri bulunan biri, detaylı bir şekilde bizlerle paylaştı. Emin Özkurt %1'in altında ihtimal demişti ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu şu an yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturmak için çalışmalara başlamış durumda. Bugün Ömer Faruk Ünal'ın bir yazısı vardı. Orada da birkaç madde madde bu süreç sıralanmış. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Hani bu süreçte ne bekliyor bizleri? Cevap bekleyen sorular diye yazmış Ömer Faruk abi. Zaman zaman bizim programlara da bağlanıyor kendisi. Konuyu soruyoruz. Merkez Hakem Kurulu üyelerinin serbest kalsalar bile görevlerine devam etmeleri mümkün değil diyor. Talimatlara göre MHK Başkanı istifa etmeden görevden alınamıyor. Gözaltı sürecinde istifa eder mi, istifası alınabilir mi diye sorular sormuş. Dördüncüsü, MHK değişimlerinde tayin hakem işleri müdürü yapar demiş. Merkez Hakem Kurulu değişimlerinde tayinleri hakem işleri müdürü yapar maddesi var. Ancak bizdeki hakem işleri müdürü aynı zamanda faal hakem. Üstelik Abdullah Bora Özkara dün Çekya-İngiltere maçında Halil Umut Meler'in yardımcısıydı. Ne yani, şimdi faal hakem yapacak tayinleri diyor. Bunun da etik olmayacağını savunuyor doğal olarak. Hakem direktörü Anthony Taylor MHK başkanlığına getirilebilir mi diye bir soru sormuş. Yanıtı şu şekilde: yapılan gözlem, hakem ve gözlemci sınavları geçersiz sayılırsa yönettikleri maçlar ne olacak işte? Bütün bu sorulara cevap aranıyor diye devam etmiş. Yazı şu şekilde devam ediyor. Ferhat Gündoğdu 8 Mart 2022'de yaptığı operasyondan sonra sürpriz bir şekilde 23 Temmuz 2024'te tekrar MHK başkanı oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan seçildikten sonra getirildi o göreve. Sayısız talimat değişikliği ve klasman düzenlemesiyle hakemliği yeniden dizayn etmeye çalıştı. FIFA listeleri, düşenler, çıkanlar, ne yazık ki bunların hiçbiri kabul görmedi. Hakemlik sistemi yapboz tahtasına döndü diyor. Bu arada TFF bünyesinde hukuk mücadelesi verenler netice alamayınca soluğu savcılıklarda aldı. Çok sayıda hakem ve gözlemcinin bilgisine başvuruldu. Ardından bu operasyonun düğmesine basıldı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarından ziyade Adalet Bakanı'nın MASAK raporlarıyla ETS kayıtlarının altını çizmesi konunun ciddiyetini ortaya koyuyor. Dün biraz değinmeye çalıştım. Yani MASAK raporları zaten bu şahısların gelirleri bellidir. Yani 6 yönetici var. Bir de Ferhat Gündoğdu, 7 kişiydi. MASAK raporlarında nereden nasıl para girişi olmuş, para çıkışı olmuş, kimler HTS kayıtlarından kimlerle irtibat kurulmuş. Ben hala şeyi merak ediyorum. Acaba bu 7 kişinin yasa dışı bahis çeteleriyle bir bağlantısı var mı? Yani bu benim düşüncem, olabilir mi acaba diye Mutlaka o ETS kayıtlarından ve işte

0: isimlerin vereceği ifadeler ile HTS kayıtları bu işin bazı kulüp yöneticilerine de sıçrayabileceğini akıllara getiriyor. MHK'nin bazı kulüplerle çok içli dışlı şekilde hakem operasyonları yaptığı da önce konuşulmuştu. Yani burada bir başka iddia daha var. Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan diğer yöneticilerin, ekibin kulüp başkanlarıyla hakem atamaları konusunda sık sık görüştükleri ve hatta o yöneticilerin isteklerini yerine getirerek o maçlara, yani yöneticilere şu hakem istiyoruz deyip o maça o hakem atadıkları üzerine bir iddia söz konusu. Tabi burada eğer yöneticiler, kulüp başkanları böyle bir talepte bulunduysa, bu da ETS kayıtlarına geçtiyse, mutlaka o kulüp yöneticisi ya da başkanının da bu soruşturmaya dahil edilmesi lazım. Yani nerede görülmüş ya, Almanya'da Dortmund başkanı Merkez Hakem Kurulu'nu arayıp işte Augsburg maçına şu Christian Dingert'i vermeyin diyor. Yani örnek veriyorum. Şu an aklıma o geldi. Bu kadar başına buyruk olur mu her şey? Yani dolayısıyla böyle biz de çok normal karşılıyoruz bazı şeyler, ama biraz daha üst perdeden tepkiler vermek lazım artık bu tip olaylara. Yani benim düşüncem bu şekilde. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Kalsın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı Promotürk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Şimdi Merkez Hakem Kurulu konusuna yine döneriz ama listede ilginç isimler var. Sivas Spor yöneticilerinden Doğukan Hüseyin Otyakmaz var. Doğukan Hüseyin Otyakmaz, Mecnun Otyakmaz'ın oğlu. Mecnun Otyakmaz Federasyon 2. Başkanı. Federasyon yönetiminde yer alan Ural Aküzüm'de Galatasaray yöneticisiyken oynamış bu arada. Ural Aküzüm'ü de tanırım. Ural Bey kendisi hukukçudur aynı zamanda. Şu anda da federasyon yönetiminde kendisi. O da Galatasaray'da yöneticilik yaparken Burak Elmas döneminde bir görev vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ural Aküzüm'ün. O da şu an federasyonda. Hani bu listeyi şu açıdan

0: değerli buldum. Yok bizim federasyonda yönetici var. Yok işte bizim federasyonun ikinci başkanın oğlu listede dememişler. Yani neyse o en azından hiçbir şekilde adam kayırmadan en azından kim bu işe bulaştıysa, kim son 5 yılda yasal bahis sitelerinden yöneticilik yaptığı dönemde bahis oynadıysa herkesin ismi paylaşılmış. En azından bu değerli. Yani burada bir adam kayırma listeden işte şunu çıkartalım, bunu çıkartalım deme olmamış. Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani biraz toplum olarak kendimize de kızmamız lazım. Vaktinde onlarca, binlerce, işte on binlerce genç sınav soruları çalındı. Çok zeki çocuklar, atanamayan öğretmenler intihar etti. O gün toplumsal olarak bu olayları FETÖ döneminden bahsediyorum. FETÖ maalesef bu ülkenin işte birçok kurumunu yerle bir etti. Yani sağlıklı işleyen güvenilir kurumlarını yerle bir ettiler. O gün toplumsal olarak çok net bir tepki koyamadık. Hiçbirimiz koyamadık yani. Ve artık bir de mesleğe dönüştü bu. Yani işte soru çalmak, sınav sorularını çalıp kendi adamlarını oraya yerleştirmek Türkiye'de bir mesleğe dönüştü maalesef. Sahtekarlık diye bir meslek var artık Türkiye'de. Yani maalesef. Sizler de görüyorsunuzdur hayatlarınızda. Hatta biraz daha ileri götüreyim. İşte tarlada 8 liraya alınan domates markette 70 liraya satılıyorsa bence bu da normal değil yani. Bu da bana sahtekarlık gibi geliyor. Ve her şeye maalesef yavaş yavaş yavaş alışıyoruz. Buna alışmamamız lazım. Şimdi işte bir polis memuruydu. Ali Tuna'nın şikayeti üzerine başlıyor. Helal olsun. O isyan etmiş. Demiş ki ya benim hakkım yendi burada demiş. Hakkını aramaya konulmuş. Türkiye'de artık görüyorum insanlar hakkını aramaya da çekiniyor ya. Yani. Varsa bir haksızlığa uğradı, bir noktada haksızlığa uğradıysanız mutlaka gidin hakkınızı arayın yani. Cumhuriyet Başsavcılığına gidin. Elinizde belge falan varsa, bilgi varsa paylaşın. Bir hukuk bugünler için yok mu? Ve işte geçmişte o FETÖ döneminde yapılan bu kul hakkı yemeler, sınav sorularının çalınması artık sonrasında da ya nasıl olsa kimse yapsa da bir şey olmuyor diye federasyona kadar sızmış. Merkez Hakem Kurulu'na kadar sızmış. Oradakiler dahi bunu yapma gereği hissetmiş. Yani yapma gereği derken yapmaktan gocunmamış diyeyim. Yani nasıl olsa bizim başımıza iş gelmez. Ya şu ülkedeki en büyük problem bence bir suç işlersem ne olacak ki? Yani hani işte birkaç gün sonra unutulur. Ya da birkaç gün yatar çıkarım mantığı var. Oysa kanunda bunların madde madde yeri var. Ya Türkiye'de kara para aklamanın suçu bile 3 ila 7 yıl diye hala. Ya bugün 100 milyon dolar para aklasanız 3 ila 7 yılda hapis yatıyorsunuz. Sonra işte o ihale indirimiydi, şuydu, buydu derken daha da aza iniyor. Bir de takım elbiseyle çıkarsınız mahkemeye. Bir olan vallahi her şeyi düzgün yapan insan oluyor ülkede. Çok üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Birkaç mesaj okuyayım. Bakalım dinleyicilerimiz ne düşünüyor. Bu arada WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. İyi yayınlar Cüneyt Bey demiş. Valla Lig Radyo değil burası. Radyo Spor. Cüneyt abi Lig Radyo'da. Bu saatte rakibiz ama Cüneyt abi de çok severim. Basketbol seyircisi takımı ıslıklamıyor. İşin sebebi bu demiş. Ha Cüneyt abi basketbol konuşuyor demek ki. Bence Cüneyt Kaşiler'e gönderin o mesajı. Ali Tuna ne zaman şikayet etmiş? Bir bakın diyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan beklenen sonuç alınamadı. Kulüplere girdiler. Kimler kimlerle herkes biliyor demiş. Merkez skandalı yeni patlamışken TFF'nin yönetici listesi apar topar yayınlanması zamansal diyor olarak manidar değil mi diyor dinleyicimiz. Ya bugün evet o şekilde yorum da var. Yani bu liste 6-7 ay öncesinden biliniyordu. Niye bugüne saklandı, bekletildi diye bir soru da var. Hayat bize kafamıza vura vura kimseye güvenilmeyeceğini öğretti acı bir şekilde demiş dinleyicimiz. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı için tüm kamuoyu özünde çok dürüst bir insan, çok iyi bir insan, tam bir beyefendi demiyor muydu? Ben böyle bir şey demedim en azından, bilmiyorum diyen var mı? Bu akşam Filistin milli takımı Konyaspor'la maçı varmış. Televizyonda yayınlanacak mı diye sormuş. Bilmiyorum hangi kanalın yayınladığını. Sınavdan geçirdiktir hakemleri. Hakem yaptım. Benim istediğim gibi maç yöneteceksin. Bu takım çok konuşuyor. Doğru bunları, korkma arkamız sağlam demedikleri nereden malum demiş. Yani dinleyicimizin asıl söylemek istediği şu ki, biraz cümle düşüklüğü de olmuş Onur Bey. Yani o hakemleri oraya getirenler, sınav öncesi soruları veren kişi, sonuçta ondan talep ederler diyor yani. Şu maçı bizim istediğimiz gibi yöneteceksin, seni buraya biz getirdik diye. Mutlaka o bu ihtimaller arasında olabilir. Yani yapılmamış diyemeyiz. Tespitleriniz çok doğru demiş. Yaptığınız konuşmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum demiş. Ülkede hak, hukuk, haram, helal gözetilmediyse, bu duygu kaybolduysa, yolsuzlukta adalet de işletmedi, yolsuzluklarda adalet de işlemediği sürece hiçbir zaman bunların önüne geçemezsiniz diyor dinleyicimiz. Bir başka mesaj, fon olayları vesaire olunca yine futbol üzerinden gündem değiştiriliyor demiş. İzmir'den Umut Bey'in mesajı bu şekilde. Ağzınıza yüreğinize sağlık. O kadar güzel konuştunuz ki, Türkiye'nin düzeni sistemi hakkında işini doğru yapana dediğimiz, yani işini doğru yapana köylü dediğimiz bir devre geldik. Liyakatsizlik had safhada demiş dinleyicimiz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Geride ekürüsü 9 numarada gelinim Sinan var. Gelinim Sinan'dan bir boy kadar geride. 5 numarada Özruba hemen yarım boy kadar içinde. 4 numarada Seyran Tay 2 boy kadar geride. 7 numaralı Rodinya. Daha sonra Kızıl Doğru'nun ataklarıyla kısaklar virajı dönmek üzere. Ekürüler önde. 8 numaralı İrem Out'un 2 boy kadar virajı önde dönüyor. 9 numaralı Gelinim Sinem ikincilikte. Gerilerden Rodinya'nın içinden 4 numaralı Seyran Tay'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. Şimdi 4 numaralı Seyran Tay dışından 7 numaralı Rodinya yüklendi. 7 numaralı Rodinya az farklı öne çıktı. Liderliği aldı. İçinden 9 numaralı Gelinim Sinem. Gerilerden de 3 numaralı Kızıl Doğru var. 7 numaralı Rodinya farkı 4 boya kadar çıkarıp 3. koşuyu Abdullah Çankaya ile kazanıyor. 3 numarada Kızıl Doru koşunun ikincisi. 9 numarada Gelinim Sinem 3. oldu. 10 numarada Göze Çarpan ve 8 numarada İrem Hatun da tabelanın son iki basamağı için ayna yakın geçen kısaklar oluyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 7 numarada Rodinya Abdullah Çankaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bu arada TFF amatör futbol, kadın futbolu ve engelli futbolundan sorumluymuş Ural Aküzüm. O da PFDK'ya sevk edilen isimlerden biriydi. Bugün açıklanan isimler Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinden bu arada. Yani Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri toplam 38 takım. 38 takımdan 448 kişi var listede. Önümüzdeki günlerde 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin yöneticileri de açıklanacak. Bence orası daha kabarık olabilir. Yani 2. Lig ve 3. Lig'de kulüp sayısı da fazla.

0: Bu arada bakıyorum, Sarıyer'den 16 kişi var. Muğla Spor'dan 12 kişi var. Manisa Futbol Kulübü'nden 21 kişi var. Yani bahis oynamayan yönetimi almıyorlar demek ki Manisa'da. Kayseri Spor'dan 11 kişi var. Gençler Birliği'nin maşallahı var, 23 kişi. Erzurum'dan 7 kişi. Bursa Spor'dan 16 kişi. Bolu Spor'dan 26 kişi. Bolu'da da öyle. Herhalde bahis sitesine üye olmayanı yönetime almamışlar. Bodrum Futbol Kulübü'nün de maşallahı var. 30'a yakın kişi var Bodrum Futbol Kulübü'nden. En yüksek Bodrum herhalde. Antalya Spor'dan öyle. Ahmet Sportif'ten 18 kişi. Liste böylece böyle uzayıp gidiyor. Dolayısıyla bakalım ne olacak, ama işte şimdi bu şahısların da kendi takımlarının maçlarına bahis yapıp yapmadığını kamuoyunun bilmesi lazım. Yaptıysa bunun da cezasını bir şekilde çekmeleri gerekiyor yani. Yine yapanların yanına kar kalmış olmayacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan dahi çıkıp diyor ki biz bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. Yani başımıza bir iş gelir mi? Kulüp işte sezon öncesinde teknik heyeti, oyuncuları bilgilendiriyorlar ama bize bilgilendirme yapılmadı diye kolay bir savunma yöntemine gitmiş. Ya suçlamıyorum bu arada tamamen. Biraz şey de var. Yani işte alt liglerdeki geçen sene oyuncularla konuştuğumda, abi gerçekten başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. İşte ben amatördeyken, 18 yaşındayken, 19 yaşındayken, şuradayken oynamıştım diye. Buradaki temel sorunlardan biri de şu aslında. Ya bu çocuklar altyapıda sadece sporcu anlamında, sporcu işte futbol eğitimini, teknik, taktik, fiziksel gelişimi yetersizliğini sorgulamamız lazım. Bu çocukları hayata alıştırma, sosyal hayata hazırlama konusunda da ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Çocuklar amatörken bile, genç yaşta bile artık eğer bu yolculuğa çıktılarsa, futbolcu olma hayali varsa bu işlerden uzak kalması gerektiğini, çok net bir şekilde bunun cezası olduğunu o çocukları aşılamak lazım. En alt yaş kategorisinden itibaren. Orada da sıkıntı var maalesef. Reklam vakti mi geldi? Tamam, reklama gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Umran Oto Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.10 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin listeyi bugün açıklamasını ben şu şekilde değerlendirebilirim aslında. Ya işte federasyon ciddi

0: bir şekilde eleştiriliyor. Dünya Kupası'ndan sonra da UEFA Uluslararası Ligi'ne iyi başlamadık. Montella'nın artık bu takıma bir şey verecek bir şey kalmadığını düşünen biri olarak hoca konusunda ciddi bir eleştiri var. Şu an gördüğüm kadarıyla federasyon yönetimi de bir hoca değişikliği yapmayı düşünmüyor. Hani dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MHK'ya bir operasyon yapmışken üzerine biz de bugün bu listeyi açıklayalım tam olsun, en azından oklar diğer tarafa yönelir, bizi eleştirmezler, hocayı eleştirmezler düşüncesi olmuş olabilir. Yani bu bir ihtimal. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de belki bunu kendi arasında düşünüp hazır yeri gelmişken şu listeyi de şuraya sıkıştırıp açıklayalım demiş olabilirler bugün. Mesai saati bitimine yakın liste kamuoyuyla paylaşıldı. Bakalım bundan sonraki günlerde neler olacak. Futbol Erdem Bey'in mesajı, futbol camiasında hesaplaşma var demiş. Hesaplaşma büyük. Yakın geçmişin benzeri. Kim kimi götürürse gibi duruyor demiş dinleyicimiz. Alanya Beşiktaş maçında Yunus Yıldırım VAR görevlisiydi ve maçta olanlar ortada. Ne olacak Beşiktaş'ın güme giden puanları diyor. Evet, Yunus Yıldırım VAR görevlisi olamaz ya. Ona bir bakmak lazım. Ama tabii işte geride kalan 6 haftada hakem hatasıyla puan kaybeden takımlar da şu an isyanda. Bu yayınlanan liste sanki intikam alır gibi ortaya birden atıldı demiş. Fatih Bey'in mesajı bu şekilde. Eski bir başbakanın sözünü söylerdi diyor. Babaannesinin eski bir başbakanın sözünü paylaşmasını aktarmış dinleyicimiz. Şimdi zenginler parmakla sayılacak kadarken gün gelecek her köşede bir zengin göreceksiniz. Mantar gibi biten zenginler araştırılmalı demiş dinleyicimiz. Bahis oynayanlar geriye dönük bugünden itibaren 5 yıl mı yoksa 4 ay önceden 5 yıl mı? Birilerinin süresi geçmiş olabilir mi acaba demiş. Zannetmiyorum. Yani bu liste savcılık tarafından federasyona ne zaman verildiyse eminim o günden geçerlidir. Eğer böyle bir şey varsa, örnek veriyorum, bu liste savcılık tarafından Mart ayında federasyona verildi. Bu liste Mart ayında federasyona verildi. Mart 3. ay, 9. aydayız. Yani 6 ayla cezadan yırtan ve işte bu listeden çıkarılan isim varsa o da zaten tabii ki haksızlık olur. En büyük soru burada, eğer ceza alacak olan yöneticiler, TFF, Merkez Hakem Kurulu veya hakemlerden olan varsa bunların yerine gelecek kaliteli isimler var mı? Bu isimlerin aynı hataları yapmaları nasıl engellenebilir? Ya işte buradaki yapı da şu şekilde olmalı Zeki Bey. Yani bugün Merkez Hakem Kurulu'nda görevini kötüye kullanmış insan varsa eğer, suçlamalar ağır. Bu suçlamalardan ceza alırlar ve o cezalar da gerçekten olması gerektiği gibi işte hapisse hapis, para cezası ise para cezası, bunun bedelini öderlerse oraya yeni gelecek isimler böyle işlere kalkışmaya korkarlar. Yani cezasızlık algısı ortadan yok olmuş olur. Bence bu sürecin bize en çok katacağı bu olabilir. Burada önemli olan bu yöneticilik vakfı taşırken neden, yani yoksa yönetici olmadan önce mi oynayıp oynamadı? Yani buradaki mesaj yine cümle düşüklüğü olmuş. Dinleyicimiz şunu demek istiyor. Son 5 yılda bu şahıslar yöneticiyken mi oynamış yoksa yönetici değilken mi oynamış? Güzel bir soru. 2022'de yönetici değildir, bahis oynamıştır. 2024'te bir kulübe yönetici olmuştur ama son 5 yılı kapsamıştır. Ben de katılıyorum dinleyicimize. Bu yöneticiler ayrı tutulması lazım. Yani muaf tutulması lazım buradan. Bu konuya yine döneriz. Şimdi bir Fenerbahçe gündemi yapalım. Fenerbahçe'de bugün teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samandıra'da yapılan toplantıyı takip edenlerden biri de Beril Bökey'di. Beril şu an telefon attığında. Beril merhaba.
1: Ayhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle şunu sorayım. İsmail Hoca'nın keyfi nasıl? Enerjisi nasıl? Ne dersin?
1: Şimdi İsmail

0: Hocayla toplantımız aslında dün gerçekleştirildi Samandıra Cam
1: Dün
0: Bahçesi
1: müydü o?
0: üzerinde. Evet, dündü. Dün öğlen saatlerinde bir araya geldik. Sonrasında tabii ki hazırlanması, basına servis edilmesi derken bugün sabahı buldu demeçlerinin paylaşılması. İsmail Hoca'nın keyfiyle başlayacak olursak aslında bizim de İsmail Hoca'yla yaptığımız sohbette kendisine yönelttiğimiz ilk soru buydu. Hocam siz nasılsınızdı? Hocanın keyfi çok yerinde gözüküyordu. Zaten 6 günlük bir ara kendisine de iyi gelmiş. Futbolcularına da iyi geldiğini söyledi. Bu 6 günlük milli ara iznini herkes çok iyi değerlendirmiş. Hoca kendisine de vakit ayırmış, ailesiyle birlikte vakit geçirmiş. O yüzden çok ruhen sağlıklı bir şekilde Samandıra Cambahçe tesislerine dönmüş ve sezon içerisindeki İsmail Hoca'yı yeniden Samandıra Cambahçe tesislerinde kalan, sürekli gününün tamamını orada geçiren İsmail Hoca'ya bir dönüş yapmış. Bu anlamda baktığımızda İsmail Hoca'nın keyfi de yerindeydi. Eyüpspor maçından önce, özellikle Roma karşılaşmasından sonra istifa eden İsmail Hoca mentalitesinden tamamen çıkmış ve sağlıklı bir ruh haline bürünmüş bir hoca vardı karşımızda.
1: Yaptığınız görüşmede açıklamaları üzerinden hani senin için en çarpıcı manşet diyebileceğimiz neydi?
0: Aslında söylediklerinin tamamı manşet niteliğindeydi. Özellikle Mali Kongre üzerine yapılan konuşmalarımızda, görüşmelerimizde takım içerisindeki şu anda mevcut durumu anlatan, özellikle birebir oyuncular üzerinden, Lukaku üzerinden, Asensio üzerinden takımı değerlendirmesi hocanın ve bundan sonraki süreçte ligin ilk yarısının bitimine kadar elindeki kadronun kendisine yeterli olduğunu söylemesi ve ara transfer döneminde de tabii ki belli başlı pozisyonlara, belli başlı mevkilere transfer yapılması ihtiyacının da yine olduğunu söyledi. Öne çıkan nokta aslında Asensio'nun Azerbaycan'da yapılacak olan hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak durumda olmasıydı. Çünkü Fenerbahçe taraftarı uzun zamandır Asensio'nun dönüşünü bekliyor. Ligdeki maçlara baktığımızda Asensio'yu isteyen, Asensio'ya ihtiyaç duyan bir Fenerbahçe takımı olduğunu görüyoruz. Burada Asensio'nun artık tamamen sağlığına kavuşmuş olması Fenerbahçe açısından çok önemli. Diğer tarafta Lukaku'nun ve Vedat Muriç seviyesine yavaş yavaş gelmesi ve bu iki isim arasındaki kalite farkının birbirine yakın olması. İsmail Hoca bunu çok güzel, detaylı bir şekilde anlattı bize. Artık her mevkideki oyuncunun potansiyeli ve profili birbirine çok çok yakın. Kalitesi birbirine çok çok yakın ve bizim en büyük avantajımız takım olarak bu, dedi. Orada Lukaku'nun Fenerbahçe'ye hızlı bir şekilde kazandırılacak olması, ilk haftalarda her ne kadar istediği performansı verememiş olsa da bundan sonraki süreçte hem Aziz Yıldırım'ın Mali Genel Kurul'da bahsettiği gibi hem de İsmail Kartal'ın beklentileri doğrultusunda Lukaku'dan da devre arasına kadar ciddi bir şekilde verim alınacaktır. Onun dışında milli arayı Fenerbahçe'nin nasıl geçirdiğiyle alakalı, milli araya bu sefer Dünya Kupası'na gittiği kadar çok sayıda futbolcusu gitmedi Fenerbahçe'nin. Özellikle gidenlerin de aklının Samandıra'da kaldığını da oraya bir dipnot olarak ekleyelim ama şu anda takım içerisinde de çok güzel bir hava var. Fenerbahçe'de forma rekabeti konusunda İsmail Kartal'ın adil davranma noktasında hem kendisinin hem ekibinin çok ciddi bir çaba sarf ettiğini ve oyuncularla da bunun üzerine kurduğu diyaloglarda oyunculara bunu çok iyi hissettirdiğini ve geçirdiğini söyleyebiliriz.
1: İsmail Hoca tabii son dönemi biraz gergin geçmişti. Hatta milli arada hoca değişikliği olabilir diye Fenerbahçe'de konuşulurken şu an senin anlattıklarına göre bambaşka bir havaya evrilmiş durum. İyi de olmuş Fenerbahçe için. Oyun planı, Ocak ayında düşündüğü transferler, hangi mevkiye hangi tarz oyuncu, bu minvalde bir şeyler söyledi mi?
0: İsmail Hoca aslında ihtiyacı olduğunu söyledi. Evet, transfer döneminde tabii ki yapacağız dedi. Bunu zaten az önce de söylediğim gibi Mali Genel Kurul'da Sayın Aziz Yıldırım da dile getirmişti. Ve şu anda ihtiyacı olduğu da çok açık Fenerbahçe'nin. Ama hangi mevkilere yapılacağı noktasında orada biraz daha kendine saklamak istedi İsmail Kartal. Çünkü kendisine de hak veriyorum tabii ki. Olası bir Allah korusun sakatlık durumunda ya da farklı bir mevkiye ihtiyaç durumunda bu pozisyona ihtiyacımız var demiştiniz, gittiniz bu pozisyona oyuncu aldınız denmesinin önüne de geçebilmek amacıyla İsmail Kartal biraz daha kendisinde

0: aklı tuttu diyelim, hangi mevkilere transfer yapılacağı konusunda çok da ipucu vermedi açıkçası.
1: Oğuz Aydın'la alakalı bir haber gördüm sevgili Beril, Hamburg'un ilgisi olduğuna dair. Takip mi ediyorlar? Tabii son dönemde Avrupa, yani Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı maçlar var Oğuz Aydın'ın. Milli takımda da süre aldı İtalya maçında. Şu ana kadar böyle sözlü mü yani, ya da işte kulübe gelen resmi bir teklif var mı Oğuz Aydın konusu?
0: Resmi bir teklif henüz gelmiş değil Oğuz Aydın konusunda kulübe. İsmail Hoca da Oğuz Aydın'dan çok çok memnun performansından. Oğuz'a süre verdiği noktalarda, o maçlardaki forma hırsından, rekabetçi hırsından çok çok memnun olduğu için şimdilik Oğuz Aydın'ı elden çıkarma konusunda Fenerbahçe tarafının olumlu baktığını söyleyemeyiz. Çünkü Oğuz Aydın da şu an Fenerbahçe'de hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilen bir futbolcu, ligde forma aldığı süre boyunca özellikle derbideki performansı çok çok konuşulmuştu, göz doldurmuştu ve her geçen gün üzerine koyarak devam ettiği için bu sezonda İsmail Kartal'ın verdiği önemli mesajlardan birisi bu sezon kesinlikle şampiyon olacağız mesajıydı. Şimdi Oğuz Aydın açısından baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, şampiyonluk yarışında en güçlü adaylardan biri olan, hocasının kendisine inandığı bir denklemde, pozisyonda Oğuz Aydın'ın da gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de bu sezon itibariyle Oğuz'a ihtiyacı var.
1: Benim sormadığım, senin eklemek istediğin bir şey varsa alabiliriz. Çok teşekkür ederim bu arada. Her şeyi detaylı bir şekilde paylaştın.
0: Ben çok teşekkür ederim. Samandıra'da havanın çok iyi olduğunu söyleyelim. İsmail Hoca'nın çok keyifli olduğunu, takımın birbirine kaynaşma konusunda daha da bir araya geldikleri zamanlar boyunca daha iyi kaynaştıklarını söyleyelim. İsmail Hoca'nın birebir tüm futbolculara dokunduğunu, temas ettiğini ve çok pozitif geri dönüşler aldığını da ekleyeyim. Bunun dışında benim de aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürler Ayhan.
1: Çok teşekkürler Beril. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Fenerbahçe'nin gündemini de sizlerle paylaştık. Beril Böke görüşme dünmüş. Ben bugün yapıldı zannettim ama orada da gazetecilerle Fenerbahçe'nin medya sorumluları arasında bir ortak mutabakat sağlanmış ki haberi bugün öğle saatlerinde herkese ortak sevk servis edelim diye. Dolayısıyla ben de bugün zannettim. Neyse ki İsmail Hoca'nın basınla yaptığı sohbetin detaylarını sizlerle paylaştık. Fenerbahçe'de forma bulamayan Mimović ile ilgili bir haber dikkatimi çekti. Sırbistan A milli takım kadrosuna alınmış. Davet edildi. U21 milli takımda olan genç oyuncu Sırbistan Federasyonu tarafından Sırbistan milli takım teknik direktörü tarafından Almanya ve Hollanda maçları öncesi aday kadroya alınmış. Bakalım süre bulacak mı, orada kendini gösterebilecek mi? Yani sırf futbolun güvendiği bir oyuncu. Fenerbahçe'de de Mert Müldür 5 hafta yok. Nelson Semedo var sadece orada. Hani şu oyuncuya bir şans verilse belki Fenerbahçe'nin sağ bek sıkıntısı kalmayacak gibi geliyor bana. Yani oyuncu hakkındaki raporlar çok olumluyken Fenerbahçe'de niye göze giremedi, o kısmı da bilemiyorum doğrusu. Galatasaray'la ilgili bir haber vardı bugün, onu paylaşacağım sizlerle. Galatasaray'da sağlık ekibi oyunculara kickbox yapmalarını yasaklamış. Gerekçe de oyunculara yapılan bilgilendirmede darbe alınan ekstra sporların futbolcuların sakatlıklarını tetikleyebileceği dile getirilmiş. Bu nedenle kickboksun Galatasaray'da tüm oyuncularda yasaklandığı aktarılıyor. Abdülkerim Bardakçı başta olmak üzere 4-5 oyuncu bu sporu yapıyormuş. Ayrıca futbolcuların yapacağı özel antrenmanlar konusunda da kulübün bilgisi dahilinde bunu yapması istenmiş. Yani teknik heyetin ya da işte artık bu konudaki orada uzman olanların bilgisi dahilinde ekstra antrenman yapılması istenmiş. Tabii ki profesyonel bir sporcu da futbolcu da bence bunu biliyor olması lazım. Hani kickbox kısmını geçtim ama işte salon sporları olur, antrenman dışında bir program dahilinde onların yapılmasının kendisi için daha sağlıklı olabileceğini

0: bilmesi lazım. Bilmiyorsa bunda da problem var. Brezilya milli takımında sakatlanmıştı Rafinha ve 13 Ekim'de de Galatasaray-Barcelona maçı vardı. Rafinha'nın durumu ciddi değilmiş. Galatasaray maçına yetişecekmiş. Çok da iyi bir sezon başlangıcı yaptı Rafinha. Avustralya maçında gol de attı penaltıdan. Ve dönüşte de Barcelona'da oynamaya devam edecek Brezilyalı forvet ve bir sıkıntı yaşamazsa o maça da bir şey kalmadı. Tam 2 hafta var. Önümüzdeki çarşamba değil, sonraki çarşamba İstanbul'da Galatasaray ile Barcelona karşılaşacak 14 gün sonra. O maçta da oynayabilecekmiş Rafinha. Birkaç haber daha okuyalım bu bölümde yarışa kadar. Beşiktaş'la ilgili de özellikle Orkun'un da sakatlanması tabii acaba uzun mu sürecek diye merak ediliyor ama riske etmemek için Montella milli takım aday kadrosundan çıkardı Orkun'u. Keşke İtalya maçında da kullanılmasaydı. Yani zaten performans olarak da iyi bir maç geçirmedi Orkun. Sakatlığının da etkisi vardı. Vardır diye düşünüyorum. Orada eğer bir sıkıntısı varsa şimdi hiç problem yaşamadan kendi takımında kulübün doktoru ve sağlık heyeti kontrolünde tedavi görmesi daha mantıklı, daha sağlıklı gibi. Vlahovic'te Trossard'ın durumu da merak ediliyordu Beşiktaş'ta. İki oyuncunun da yine sakatlığı var. Vlahovic hatta Sırbistan'ın maçlarında oynayamadı bu arada, milli arada. İki oyuncunun da durumu ciddi değil ve ilk lig maçında oynayabilecekler. Bunu da paylaşmış olalım. Orkun için de yani uzun süreli bir sakatlık söz konusu değil. Birkaç mesaj okuyalım. Bakalım dinleyicilerimizin sorusu var mı? İstanbul'dan Sezer Bey yazmış. Futbol camiası da aslında ülkedeki birçok alan gibi güven vermiyor diyor dinleyicimiz. Bu arada Ural Aküz'üm istifa etmiş. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği az önce ETV Spor'un son dakika haberi olarak karşıma çıktı. Ural Aküz'üm bu listede yer alan bir isimdi. Bahis oynadığı tespit edilen isimlerden biriydi. Yani Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilmişti ve istifasını sunmuş Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine HT Spor bu haberi geçmiş değerli dinleyenler. Hakan Daltaban'la alakalı bir soru gelmişti. Şu an Hakan Daltaban hala Beşiktaş'ın yöneticisi olduğu için söyledim. Yeni yönetimde yer almıyor demiş dinleyicimiz ama yeni yönetim pazartesi işbaşı yapacak ve şu an Beşiktaş'ın yönetimi içerisinde Hakan Daltaban ikinci başkan görünüyor. Yani dolayısıyla o yüzden böyle her şeyi de yanlış tarafa çekmeyin. Ertuğrul Doğan yönetici arkadaşlarına kefilim diye açıklama yaptı. Yani kendisi de oynamış. Bu durumda diyor kefilliği ne olacak anlamında sormuş dinleyicimiz. Yunus Yıldırım Beşiktaş Alanya maçında maçın hakemine görevini iyi yaptığı için tam puan vermiş diyor. Evet, Yunus Yıldırım da şu an şeyde gözaltına alınan isimler arasında. Ya işte nereden tutsan elde kalıyor yani burada Beşiktaşlılar ne dese haklı. O maçta çok net bir kırmızı kartı vermemişti hakem maç 0-0 devam ederken. Almanya'dan Hamza Bey yazmış. Bu fon gündemi unutuldu demiş futboldaki son iki operasyonla beraber. Futbol Federasyonu bu konuyu milli takım arasına sıkıştırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Şimdi bir arkadaşım da uyardı beni, mesaj atmış WhatsApp'tan. Bursa stadında İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok büyük tepki oldu hatırlayacaksınız. İşte villa versene, villa versene, Hacı Osmanoğlu villa versene diye tezahürat vardı. Hacı Osmanoğlu'na istifaya davet ettiler. Bu listede Bursaspor Başkanı Enes Çelik de var şeyde. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında. O gün Bursaspor Başkanlığı'na çok kızdığı iddia ediliyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani bir ev sahibi gibi davranmadığı yönünde iddialar var. Bunun da altını çizmiş olalım. Enes Çelik'ten de bir açıklama geldi. Diyor ki, şahsıma ait olduğu iddia edilen hesap eski ve kısa bir döneme aittir. Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. ligdeydi ve Bursaspor'un lig maçları daha başlamamıştı. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim. Taraftarlarımız son derece müsterih olsun. Başkanlığım süresince Bursaspor kulübünü veya Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylem içerisinde bulunmadım demiş. Bursaspor Başkanı Enes Çelik kendisini böyle savunmuş. Tabii ki ilerleyen günlerde de savunmasını verecektir PFDK'ya. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Evet, Last Unicorn da içeride, safkanlar hazır. Dördüncü koşu başlamak üzere değerli yarışseverler, start verildi. Elazığ'da dördüncü koşu başladı. 12 numaralı The Last Unicorn çıkışta jokeyini düşürdü. Hem The Last Unicorn ilgililerine hem de jokeyine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Liderliği 10 numaralı Beyaz Saray aldı. Farkı da bir anda 4 boy yaptı. 1 numaralı Boston Light ikincilikte. Boston Light'tan 3 boy kadar geride 5 numaralı Information var. Information'ın da 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Memory Remains'i görüyorum. Memory Remains'ten de 2-3 boy kadar geride bariyer dibinde 7 numaralı Oğlum Salih. Hemen dışında 6 numaralı King Dallas. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Atom Cemil. Atom Cemil'den de 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Emin Amca. Emin Amca'nın da 5 boy kadar gerisinde değerli yarışseverler 2 numaralı Anadolu Kaplan dışında 3 numaralı British Breeze grubun sonunda kaldı 11 numaralı Çeli Beza. Bu şekilde safkanlar 1000 metre direğini geçti. Liderlik 7 numaralı Oğlum Salih'e geçti. 3 boy kadar geride 5 numaralı Information. İkincilikte Information'ın da 2-3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Memory Remains var. Şimdi öndeki safkan değerli yarışseverler 10 numaralı Beyaz Saray, orayı düzeltelim, 2-3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Information ikincilikte, daha sonra 9 numaralı Memory Remains, da ondan da 2 boy kadar geride Boston Light ve 7 numaralı Oğlum Salih. Bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 10 numaralı Beyaz Saray virajı 3 boy kadar önde döndü. 5 numaralı Information ikincilikte, bariyer dibinden 9 numaralı Memory Remains'in, gerilerden Oğlum Salih'in atakları var. Bariyer dibinden 9 numaralı Memory Remains öne çıktı. En dıştan 9 numaralı Oğlum Salih yüklendi. Şimdi içeriden 9 numaralı Memory Remains, dışarıdan Oğlum Salih ve Boston Light birincilik mücadelesinde, aralardan da 8 numaralı Atom Cemil geliyor. 9 numaralı Memory Remains koşuyu kazanan isim. 8 numaralı Atom Cemil koşunun ikincisi. 1 numaralı Boston Light ve 2 numaralı Anadolu Kaplanı üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. Yine tabelayı tamamlayan isimlerde yakın geçti. 4 numaralı Emin Amca ve 5 numaralı Information bu isimler. Koşuyu da 9 numaralı Memory Remains Mehmet Taşkaya ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Filistin milli takımı Konya Spor'la hazırlık ve dostluk maçı oynayacak demişti dinleyicimiz.

O maçı TRT Spor veriyormuş. Saat 20'de başlayacak bu maç. Şu an TRT Spor ekranda önümde açık. Tribünler de dolmuş durumda. Filistin milli takımı ile Konyaspor arasında bir hazırlık maçı olacak. Bir hatırlatma da bizim yayınla alakalı yapayım. Bugün saat 20'ye kadar mikrofonda olacağım. Çünkü Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında saat 20'de 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan milli sporcu Ali Türkkan ve takım koçu Murat Bostancı ile gerçekleştireceğimiz özel röportaj sizlerle buluşacak. 21.05'te de Maccabi Beşiktaş Euroleague mücadelesi Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında yine sizlerle buluşacak değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu son kez oynanacağını duyurdu. Formatta Süper Kupa maçlarının tarihlerini de açıkladı. Buna göre yarı final maçları 4 Ocak Pazartesi, 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü. Final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak yarı finalde. Şehir henüz açıklanmadı. Hangi şehirde oynanacağı bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir karar verilecek. Milli takımla ilgili haberlere geçelim. Ay Yıldızlılar yarın, pardon, maç Cuma günü, düzeltiyorum. Cuma günü Belçika'ya konuk olacak ve bu maç öncesi de Orkun Kökçü sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkartıldı. 2 Ekim'deki Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak olan Ay Yıldızlılar da bu iki önemli maç öncesi Orkun Kökçü olmayacak. Yeni bir isim dahil edilmedi milli takımda. Son İtalya maçında orta sahada Demir Ege'ye de şans vermişti. Vincenzo Montella. Belçika maçında da büyük ihtimal Salih İsmail ikisiyle çıkacak gibi orta alanda. Tabii yarın akşam daha detaylı konuşuruz milli takımın Belçika ile maçını. Hem yarın akşam Vincenzo Montella'nın da basın toplantısı var. Yanlış bilmiyorsam 19.30'da olacak Türkiye saatiyle bu basın toplantısı. Program içerisinde de sizlerle paylaşacağız. Basın toplantısına bir oyuncumuz da katılacak. Bu günde yine daha çok saha dışında Türk futbolundaki operasyonları, PFDK'ya sektörü konuştuk. İngiltere'de de şu günlerde Manchester City ciddi bir şekilde eleştiriliyor ki aslında çok da haklı oradaki bu konuyu gündeme taşıyanlar. Neden bunu söylüyorum? 115 suçlama vardı. 114'ünden suçlu bulundu Manchester City. Bir anlamda sahtekarlık yapmış yani Manchester City'de. Kulübe işte ekstra paralar sokulmuş. Sponsor geliri adı altında. Adil rekabetin önüne geçmiş. Buradan çok yüksek meblağlar karşılığında önemli yıldızları kadrosuna katmış. Haksız rekabetler neticesinde de şampiyonluklar, madalyalar kazanmış. İngiltere'de çok fazla açıklama vardı. O açıklamaları şimdi sizlerle paylaşacağım. Jamie Carragher diyor ki, yaşananlar karşısında şok oldum diyor. Ama şaşırmadım. Manchester City'nin suçlu bulunmasına şaşırmadım. Zaten her zaman suçlu olduklarını düşünmüştüm. Bunun iki basit nedeni var. Manchester City'nin Liverpool, Manchester United veya Real Madrid ile aynı düzeyde ticari gelire sahip olması kesinlikle imkansız. Yıllardır bunu iddia ediyorlar ancak ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar bu imkansız. İkinci gerçek ise şu. Bunca yıl boyunca masumiyetlerine dair net kanıtları olduğunu ısrar ettiler. Ancak bu ülkede herkes, her futbol sever şunu bilir. Polis sizi bir şeyle suçlarsa ve elinizde reddedilemez net bir kanıt varsa dava bir gün ya da bir hafta içinde kapanır. Oysa bu dava yıllardır sürüyor. Davanın bu kadar sürmesi orada bir şeyler olduğunu ortaya koyuyor. Şok oldum çünkü Manchester City'nin mali gücü ve etkisi göz önüne alındığında Premier Lig'in mahkemede onları yenebileceğine hiç inanmamıştım. Premier Lig kazanmakla kalmadı. 115 suçlamadan 114'ünde onadı. Bu da tam olarak başarmaları gereken şeydi.
Lig iddiaların sadece %50 veya %60'ını kanıt

0: basaydı herkes neyse hadi devam edelim derdi. City'nin bu olayları örtbas ettiğini hep hissetmiştim ancak Premier Lig'in bunu mahkemede kanıtlayabileceğine inanmıyordum. Onları kutluyorum demiş. Peki bu başarılarda teknik direktör olarak bulunan Pep Guardiola ne diyor? Tüm Manchester City taraftarlarının bilmesini istiyorum. Buradayım. Hem de her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimizin, başkanımızın, Ferran'ın, oyuncuların, çalışanların, Enzo'nun ve siz eşsiz taraftarlarımızın her zaman arkasında oldum, olmaya devam edeceğim. Açıkça söyleyeyim, bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz demiş. Wayne Rooney, İngiliz futbolunun efsanelerinden, Manchester City bence küme düşürülecek. Championship'e gönderilirse çok büyük bir ceza olsa bile hemen yeniden yükselirler. Onları mümkün olan en alt lige gönderir ve önümüzdeki 3-4 sezon boyunca harcayabilecekleri para konusunda kısıtlamalar getirirdim. Örneğin önümüzdeki 3 sezon boyunca 20 puan silme cezası uygulanması oyuncuların takımda kalmak istememesine yol açardı ve bu mümkün olan en ağır cezayı verirdim diyor. Yani Wayne Rooney de yol göstermiş İngiltere Futbol Federasyonu'nun artık oradaki hukuk sistemine daha doğrusu. Ve Roy Keane, o da aslında münhasır bir isimdi futbolculuk döneminde, agresifliğiyle bilinirdi. Roy Keane çok daha ağır konuşmuş, diyor ki Manchester City oyuncusu olsaydım bunca övgüyle takdir ettiğimiz o başarılarla kazandığım madalyaları kesinlikle çöpe atardım diyor. Yani hak edilmemiş bir madalya ve bunu taşımanızın bir anlamı yok demiş Roy Keane, biraz daha ağır konuşmuş. Dış basından vereceğim son haberde Hırvatistan milli takımının kaptanı Ivan Perisic ile ilgili. Hırvatistan UEFA Uluslararası Ligi'nde İspanya'ya 4-1 kaybetti. Maçın yıldızı da Lamine Yamal'dı. Maçın ardından Lamine Yamal'ın formasını almış Ivan Perisic. Diyor ki çocuklarım Lamine Yamal hayranı ve onun formasını istedim. Özellikle çocuklar için istedim diyor. Onu ve Arda Güler'i çok seviyorlar ve bir gün Arda'nın formasını da onlar için alabilirim diyor Ivan Perisic. Bu çok hoşuma gitti. Bunu o yüzden paylaştım. Yani şu an futbolcu olmak isteyen ya da futbolu seven çocukların, gençlerin bir idol olarak gördüğü isim Arda Güler. Ama o sadece Türkiye'de değil, dünyada bunu başardı. Çünkü Real Madrid forması giyiyor ve Real Madrid'i tüm dünya izliyor. Hani idol kelimesini kullanırken tabii yaptığı iş kadar kişinin davranışları, toplum içerisindeki yeri de mühimdir. Arda Güler o idol kelimesinin içeriğini çok net bir şekilde dolduruyor. Sadece yaptığı işte değil, İnsanlığıyla, duruşuyla ve birçok gencin, çocuğun sadece Türkiye'de değil, dünyada takip ettiği birine dönüşmeyi başardı ve Arda Güler'le ilgili böyle dış basında bakıyorum, teknik direktör, eski oyuncular, işte şu an aktif oyuncular görüş belirtirken şunu sık kullanıyorlar: çok büyük olgunluğa sahip. Yani yaşının 21 olduğunu hatırlatalım. 21 yaşında gibi değil, daha büyük bir yaşta olgunlukla hareket ettiğini söylüyorlar. Bunu sadece saha içinde değil, saha dışındaki davranışıyla da hakikaten her anlamda takdiri, övgüyü hak eden çok değerli bir oyuncumuz, vatandaşımız Arda Güler. Varlığı çok kıymetli her açıdan. Son bölüme de yaklaşıyoruz. Birkaç mesaj okuyalım. Bakalım dinleyicilerimizin sorusu var mı? Millet hep hakemleri suçluyor da garibanlar ne yapsın? Yukarıdan ne söylüyorlarsa onu yaparlar. Bundan sonra hiçbir bence suçlu değil, yukarıdakiler suçlu demiş. Yani hakemler buna zorlanmış olamaz mı diyor. Ya burada da ya tabii büyük konuşmayayım şimdi. Bazen insan mecbur kalır. O işe ihtiyacı vardır, o paraya ihtiyacı vardır. İşte şey yapmıştır, yapmaması gerekir ama talimatla işini ahlak çerçevesinde değil de diğer türlü yapmış olabilir ama yine de mümkün olduğunca bundan kaçınmak lazım ve bir şeye zorlanıyorsanız eğer siz de şikayette bulunabilirsiniz. Yani hakkınızı hukuk çerçevesinde arayabilirsiniz ama yani oraya soruları çalıp gelen de herhalde çok ahlaklı biri değildir diye düşünüyorum ya. Şimdi bir hakem adayı sınav sorularını çalıp oraya geliyorsa ben onu savunmam. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama pek savunacak bir tarafı yok çünkü. Alanya Beşiktaş maçının hakem gözlemcisi Yunus Yıldırım'mış. Bu arada Varda değil, yanlış ifade o. Az önce bir dinleyicimiz Vardı diye yazmıştı. Hakem gözlemcisi olarak hakeme tam puan vermiş. Belki söylemlerim saçma gelebilir ama bunlar tamamen kendi düşüncelerim demiş. Bir lobi Montella'yı milli takım başında tutuyor ve aynı lobi kendi takımlarında hiçbir varlık gösteremeyen oyuncuları milli takım 11'inde başlatıyor. Böyle bir iddiası var Almanya'dan Turgay Bey'in. Dışarıya öyle görünüyor demek ki. Liyakat olmadığı sürece Türkiye'de her şey olur demiş dinleyicimiz, bir başka dinleyicimiz. 45 yaşındayım, 40 yıldan beri futbolu takip ediyorum. Çok şükür bir defa bahis oynamadım demiş. Muhammed Bey. O gün Çelik yazmış. Osimhen'in durumunu merak ediyorum. Bir de kendi ülkesindeki maçlarda oynadı mı oynamıyor mu bilgi alabilir miyim demiş. Osimhen milli takıma gitmedi. Milli takıma gitmedi. Antrenmanlarda da takılma çalışmalara başladı. Dolayısıyla Kasımpaşa maçında sahada olacak Victor Osimhen. Bir sıkıntısı yok. Gerçekleri siz söylüyorsunuz. Zamanında aman siyasete girmeyelim, siyaset konuşmayalım diye bu hale geldik demiş. Hayat siyasetin yansımasıdır diyor Antel'den Selim Bey. Hakikaten öyle yani. İçtiğimiz suyun parasını siyaset belirliyor. Ödediğimiz elektrik faturasını siyaset belirliyor. Üzerimdeki tişörtün parasını dahi enflasyon işte siyaset belirliyor. Sonra biz hiçbir şeye karışmayalım. Böyle bir dünya yok yani. Her şey siyasetle belirleniyor ülkede. Bu kadar yöneticinin hiçbiri kendi maçlarını oynamamış mı? Normalde oynamış olsalar iş şikeye girip savcılığın olayı el atması gerekmiyor mu? Oyuncularda tutuklamalar bile olmuştu çünkü demiş. İşte o kısmı ben de sordum aslında Emin Bey ama Emin Özkurt çok net bir şey söylemedi. Nasıl futbolcularda işte illegal bir şey varsa hesap. Bu arada bu yöneticilerin hesapları da incelenmiştir MASAK tarafından. Sadece bahis sitelerinde üyeliği var mı, kaç bahis yani kaç maça bahis oynamış, ne kadar para yatırmıştan ziyade banka hesaplarına da bakılması lazım. Yani oradan da bir şeyler çıkabilir. Kimlerle para trafiğine girmişler. Yine HTS kayıtlarından kimlerle konuşmuşlar. Kimse bahsetmiyor ama Manchester City benim aklıma bir soru getirdi. Malum ligimizde adı açıklanmayan sponsorluklar acaba bu konu gözlem altında mı demiş dinleyicimiz. O konu hakkında bir soruşturma yapıldı ama sonrasında dava düştü diye biliyorum. Şu an yeni bir şey yok. İlerleyen günlerde olursa takip edip sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Notlarıma da bakıyorum. Bugün biraz süreyi kısa tuttuk. Çünkü birazdan bir özel röportaj Esport Plus ve Radyo Spor ortak yayınında sizlerle buluşacak. Yine 21'den sonra da Beşiktaş Makabi Euroleague maçını Esport Plus ve Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu akşam itibariyle. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052

0: ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
0: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
12: Ters Köşe.
11: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
12: Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
13: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
14: Doğru.
11: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
12: Ters Köşe.
15: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
16: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
11: Castrol Age sunar.
17: Esport ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir röportajla, çok güzel bir sebeple burada yine Esport stüdyolarında toplanmış bulunuyoruz. Daha önce hem yayınlarımızda stüdyo konuğu olarak hem de tabii ki yine Dünya Rally Şampiyonası yayınlarımızda

0: Anlatım Kabini'nde defalarca kez konuk ettiğimiz bir ikili var. Sevgili Ali Türkkan ve Murat Bostancı. Ali Türkkan, daha önce yine defalarca bahsettik, konuk aldık, heyecanla izledik, takip ettik, yeri geldi anlattık ve sonunda yıllardır bahsettiğimiz o güzel hedeflerinden bir tanesine ulaşmış oldu. Hedeflerinden sadece bir tanesi diyoruz ama belki de Türk Rally tarihinin en büyük hedefine ulaştı ve 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonu oldu sevgili Ali Türkkan ve biz de Castrol Ford Team Türkiye ekibine Espor stüdyolarında bir kez daha gururla ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ali Türkkan ve Murat Bostancı.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Hoş bulduk Mani.
0: Keyifler nasıl?
2: Keyifler çok iyi. Tabii son yarışın Şili'de olması sebebiyle biraz yorulmuştuk ama tatlı yorgunluk.
0: Üstüne bir de ilgi var şimdi. Bir yerel basından da, Türk basınından da başarı geldikçe ilgi artıyor tabii ki. Röportajdan röportaja biraz öyle de bir yorgunluk var tahmin ediyorum. Ama çok tatlı yorgunluklar, çok keyifli yorgunluklar.
2: Evet, tadını çıkarıyoruz diyelim. Ama çok rehavete kapılmamak lazım. Bir sonraki sezon yavaş yavaş yaklaşıyor. Yeni planlarımızı da yapmaya başlıyoruz artık. Tabii VRC'de bir yarış daha var şu anda, İtalya Sardunya Rallisi. Ama bizim takvimimiz Şili'de bitti, şampiyonlukla bitti. Güzel oldu.
0: Yani güzel oldu çok hafif bir şekilde tabir ediliyor tabii ki ama
2: uzun uzun konuşacağız zaten.
0: Gerçekten çok güzel oldu ama onu da mutlaka söylemek lazım. Yani hep şeyden bahsediyoruz. Ben izlerken de işte NASCAR yayınını beklerken burada sevgili Efe Öçer'le birlikte takip ettik. Telefondan izledik ve yani şey hakikaten böyle insanın gözünün önünden geçiyor. İkinize de ayrı ayrı soracağım onu. Senin kariyerin içerisindeki o bütün o inişler çıkışlar ne kadar gün içerisinde veya işte son etabın son bölümlerinde ne kadar aklına geldi ya da ne zaman farkına vardın, o dünya şampiyonluğu hissiyatı sana ne zaman geldi, çok merak ediyorum açıkçası.
1: Yarışa gitmeden tabii ki böyle bir fırsat olması bunu değerlendirmek istediğimiz anlamına geliyor ama bunun baskısıyla hareket etmemek için bunu çoğu alanda, özellikle yarışın başlarında göz ardı ediyoruz. Çünkü hani ucunda şampiyonluk var baskısıyla veya o heyecanla gitmek bence pozitif bir şekilde yansımazdı bizim sportif performansımıza. Ama özellikle sonlara yaklaştığımızda, liderliği aldığımızda ve artık matematiksel olarak büyük oranda şampiyonluğumuzu garantilediğimiz pazar gününde tabii ki o etapların bir an önce bitmesini istemek, son 8 kilometrelik Power Stage etapında hani artık bitsin, hani şu ben de bir hata yapmayayım, otomobile de bir şey olmasın, hep aklında o şeyi taşıyorsun ve onun arkasında işte o 20 yıldır verdiğin emek, sezonun başında İsveç'te karda başlayan bir mücadele, 7 ay sonra buradasın ve artık bütün o çektiklerin, acılar, sevinçler, üzüntüler hepsini ödüllendirme zamanı ve orada yapacağın bir yanlış hareket bütün bu 20 seneyi de çöpe atabilir. Tabii ki yaşanmışlıklar her zaman baki ama bir şampiyonlukla taçlandırmak ayrı kariyerine. Hiçbir zaman şampiyon olamamak ayrı. O yüzden insan onu düşünüyor. Neler kazanabileceğini görüyorsun. Neyin eşiğinde olduğunu görüyorsun ama aynı zamanda o sana neler kaybedebileceğini de gösteriyor. Böyle enteresan duygu karmaşası içinde bir yarış oldu özellikle sonlara doğru.
0: Ve araçtan indikten sonra seni ilk karşılayan tabii ki Castrol Ford Team Türkiye pilot koçu. Yani çok fazla farklı unvanım var aslında, işte 3 kez Türkiye Rally Şampiyonu da diyebiliriz, işte Avrupa Rally Kupası kazananı da diyebiliriz. Ali'nin daha önce geçtiği yollardan senin de geçtiğini biliyoruz, takip ediyorduk. Ama orada pilot koçu görevinde olmak da çok farklı bir şeydi. Ve ilk karşılayan da sen de sevgili Murat Bostancı. Senin hissiyatın dışarıdan, aracın dışından o bekleyiş nasıldı, çok merak ediyorum.
2: Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dışarıdaki bekleyiş arabanın içindeki stresten çok çok daha fazla. Bunu bir nebze Ali, yani Ali çok anlayamaz diyeceğim. Bu sene biraz anlamaya başladı. Çünkü Türkiye Rally Şampiyonası'nda arabanın dışında benim yanımda vakit geçirdi. Ve pilotları beklemek, dereceleri beklemek, kontrolün sizde olmadığı bir sonucu beklemek çok daha stresli kılıyor. Özellikle ben bunu sezon boyunca hep yaşadım. Hatta son birkaç sezondur yaşıyorum. Saçlarımda beyazlar arttı. Ama bunun herhalde en yükseğini ben Ali'nin Şili'deki dönüm noktası olan etabında yaşamışımdır. Şampiyona lideri İsveçli rakibi Kalle Karberg, Ali'nin birkaç etap üst üste baskısına dayanamadı o etapta. Ve bir kaza yaparak yarış dışı kaldı. Ali onun önünde start alıyor. O yüzden Kalle'nin kaza yaptığından haberdar değil. Ben de GPS'ten takip ediyorum ve sektör zamanlarını da takip ediyorum. Artık aslında şampiyonluk düğümü çözüldü orada. Ama Ali sürekli push ediyor. Etabın hala bir 14 kilometresi var geçmesi gereken. Ve Kalle'nin yarış dışı kaldığından haberi yok. Yani şu an o noktada hala büyük risk alıyor. Ve ben bu haberi ona bir şekilde gönderemiyorum. Ben haberdarım durumdan ama Ali değil. Rallide de kurallar gereği araçla özel etap içerisinde iletişim kurmak yasak. Eskiden biliyorsun Dünya Rally Şampiyonası'nda bir dönem vardı. Sektör zamanları araç içerisindeki ekrana yansırdı. Artık o yok.
0: Onun dışında takım çalışanlarını da etabın sonlarına bir yerlere gönderip oradan tabela gösterilen zamanları da vardı sonuçta.
2: O vardı. Safari rallilerinde helikopterle takip edip tabii, haber gönderme vardı. Şimdi tamamen dışarıda bekliyorsunuz. Ben Ali'nin derecelerini Ali'den daha iyi takip ediyorum. Ali'nin haberi yok ama biz görüyoruz her şeyi. Ama rakibinin yarış dışı kaldığının haberini gönderemiyorum. Ve gerçekten o 3 etaplık bölümde Ali herhalde sezon içerisindeki en yüksek tempolarından birini tutturdu. Tempo da onun yanında bir risk de getiriyor tabii ki. Benim için en stresli bir 8-10 dakika oydu sezon boyunca ama etabın finişine geldi. Oradan sonra artık şampiyonluğa giden formalite icabındaki 1,5 günü geçirdik. Ama tabii onun da riski var. Stres arabanın dışında bitmiyor yani. ama sonu iyi oldu. 3 yıllık bir uğraşın sonunda. Belki daha erken gelebilecek bir dünya şampiyonluğunu hatta 3 yılın sonunda kazandık. Ali'de bu potansiyel her zaman vardı. Zaten bu yolda onunla birlikte yürümemizin sebebi de onun çok nadir gelen bir yetenek oluşu. 2 yıl önce de kazanmış olabilirdik bunu ama hep söylediğimiz bir şey var. Biz bütün paket hazırdı. Ali hazır, araç hazır, teknik olarak her şey okey. Bir dünya şampiyonu olacak bir ekip ve pilota sahiptik. Tek yanımızda olmayan şanstı. O da bu sene yanımızdaydı ve sonunda bu şampiyonluğa ulaştık.
0: Evet ve o kavuşma anı ben biraz Valencia'da da birebir yaşadığım için biliyorum. Araçtan Ali kazanarak iniyor. Murat Postacı geliyor. İlk konu karşılayan sarılan isim oluyor. Orada da tabii yine motor sporları oyunlarında 2 gümüş 1 altın madalya. Acayip bir madalya tabii. Daha önce yine esport ekranlarında burada konuştuk üzerine. Onu tekrar şey yapmayalım. Çünkü yani çok büyük başarılar hızlı bir şekilde geride kalıyor. Yeni başarılarından konuşmak zorunda kalıyoruz. Ve bu çok güzel bir zorunluluk bizim için. Ama şeye dönebiliriz gerçekten. Yani rally geleneği Türkiye'de çok eskilere dayanan, motor sporlarında bizim en köklü branşımız rally. Şu anda evet işte otomobil sporlarında var, işte motosiklet sporlarında var. Otomobil sporları içerisinde pistte var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Dayanıklık da var, başka yerlerde var. Ama rally en geriye gittiğimizde en büyük mirası olan motor sporları dalı. Ve yani gerçekten Türk rally tarihinin her çabası, elde edilen her başarı, işte Serdar abinin Hebros galibiyeti, işte sizin Avrupa'da elde ettiğiniz Avrupa Rally Kupası başarısı, Avrupa Rally Şampiyonası'ndaki yani BRC'den sonra en büyük rally şampiyonası, orada elde edilen takımlar şampiyonluğu, işte Dünya Rally Şampiyonası'nda elde edilen o Çin Rally'sindeki bir tanecik puan falan, onların hepsi böyle üst üste eklenerek gelip sonra Ali'yi dünya şampiyonu yapan bir puzzle'ın parçaları gibi geliyor bana. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da aslında merak ediyoruz hepimiz.
2: Ben kendi tarafımdan söyleyeyim. Benim bir sporculuk geçmişimde olduğu için Ali şu anda mevcut kariyerinin içerisinde. Ben o kariyeri bitirmiş demeyelim. Hani fırsat olursa tekrar koltuğa otururum diye söylüyorum. Yani şaka bir yana bu arada ben şu an bulunduğum noktadan çok memnunum ve açıkçası Ali'nin hatta Ali'den sonraki jenerasyonun kazanacağı başarılar, kazandığı başarılar beni daha çok mutlu ediyor, daha çok tatmin ediyor. Ama sporculuk tarafından buraya geçerken şunu gördüm ki biz bir motor sporları ülkesiyiz diyemeyiz. Ama bu yolda çok iyi bir gelişim kat ettik son 5-6 yılda. Ve jenerasyonlar arasındaki aktarımın sonuca çok etkisi olduğuna inanıyorum. Bir Finli pilotun, bir Fransız pilotun, bir Estonyalı pilotun yanında hep böyle imrenerek baktığımız eski şampiyonlar var. Benim bir dünya şampiyonluğum yok ama şu anda Ali'nin bir dünya şampiyonluğu var. Evet. Bir sonraki jenerasyonda onların yanında bir dünya şampiyonu o yolculukta yanlarında olabilecek. O bilgi aktarımı, o know-how aktarımı artık Türk otomobil sporlarında da başladı. Ben 2013'te Junior WRC aynı şampiyonaya gittiğimde böyle bir yokluğun ortasına düşmüştüm. Bildiğim şeyleri yapmaya çalışıyordum ama sürekli de hatalar yapıyordum. Bilmediğimiz o kadar çok

0: şey vardı ki. Hep bunu konuşuyoruz. Ben hani Ali'ye otomobil kullanmayı öğretecek bir durumum yok. Zaten hani bunu iyi yaptığı için bu koltukta. Benim asıl yaptığım şey kendi yaptığım hataları onu yapmamasını sağlamak bu yolda. Bazı hataları da bu arada yapmak ve yapıp da deneyimlemek çok daha kalıcı dersler çıkarmayı sağlıyor tabii ki. Ama ben olabildiğince Ali'nin önündeki yolu daha engebesiz hale getirmeye çalışıyorum. Ama böyle böyle bence sonraki jenerasyonlarda sürekli tepeye oynayan pilotları olan bir ülke olacağız yakında.
1: Evet, bana da öyle geliyor. Onlardan konuşacağız zaten. Akademi pilotlarından konuşacağız Castrol Ford Team Türkiye'nin. Biraz şeyden de bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi 2026 Junior WRC sezonu içerisinde düşünürsek bu yılki Hırvatistan ve Portekiz rallileri özellikle geçmiş hesapları kapatmak için de çok önemli galibiyetler diye düşünüyorum. Çünkü ya hep oralarda bir şeyler vardı. İşte Akropol'de 2023'teki 2024'teki hesabı 2025'te bir kapatmıştık. Bu sefer bir WRC 2 hesabı oldu orada. Oytun Alfayla sormak lazım.
2: O hesap büyük ama onu nasıl yapacağız?
1: Evet, onu bilmiyorum. Ona sormak lazım ama Junior WRC'de hep üzerinden geçilen işte ya bu yarışta başımıza gelmeyen kalmadı denilen, bu yarışta hata yaptık denilen, bu yarışta bir şekilde çözmemiz gereken bir şeyler vardı. Aklımızda değiştirebileceğimiz bir şekilde kaldı denen her şeyi geri dönüp değiştirdin. Ya da işte Orta Avrupa Rally'si ile Şili Rally'sini bir ortak paydada buluşturabiliriz. Çünkü etap galibiyeti için zorlaman gereken bir rallide çok ufak bir hatayla ve herkesin artık birbirine çok yakın olduğu bir rallide yapmak zorunda olduğum bir kısımda ve Orta Avrupa Rally'sinde sondan bir önceki etapta kaza yapmıştınız. Ve bu sefer Şili Rally'sinde tam tersi rakibini hataya zorlayabilecek şekilde oradan bir şey çıkarttın. İşte Hırvatistan'dan bahsettik, Portekiz'den bahsettik. Üst üste iki galibiyet oldu bir de ilk defa Junior WRC'de senin için. Kontrollü bir pes etmeme halin, böyle hesaplı bir inadın var. Ben hep onu görüyorum. Böyle işler ters gitmeye başladığında onu toparlayıp diğer tarafa düşmesini, yani o otomobildeki o overcorrect gibi diğer tarafa gidecek gibi değil ama toparlayıp tekrar yoluna oturtabilecek bir konsantrasyon sağlıyorsun gibi görünüyor. Dışarıdan görünen o. Ben seni hiç sinirli görmedim mesela. Mutlaka sinirleniyorsundur. Ama dışarıdan bunun belli olmaması ve bunu bir sene sonra olur, iki sene sonra olur ama sonunda tamamını erdirecek kadar bunun sende, atıyorum işte spor dünyasında çok gördüğümüz gibi işte Lökler'in Monaco galibiyeti gibi. Sen de yer edecek kadar böyle ya burada şanssızım demek yerine aslında kazanabilirdim ama bu sefer olmadı. Aslında işte başka bir şey yapabilirdik ama önümüzdeki yıl çözeceğiz diye olman beni hakikaten çok etkiliyor. O kafa yapısına nasıl oturtuyorsun ya da şeyin ne yani, hani sırrın ne diyeceğim, belki söylemeyeceksin.
2: Ya bir sır yok aslında. Ben şans konusunda uzun bir dönem şanssız olduğumu düşünürdüm ama sonra şunu fark ettim. Aslında şanssız olduğunu düşündüğün anları fark etmek çok kolay ama belki de bir o kadar şanslı olduğun anların çoğunu fark etmiyorsun. Çünkü şanssızlık yaşadığını düşündüğün bir olayda takılıp düşüyorsun ve bu yıllarca aklından çıkmıyor. Ama şanslı olduğunda belki hiç görmediğin bir engeli fark etmeden atlıyorsun ve o engeli hiç görmediğin için "Aa, ben çok şanslıydım" diyemiyorsun. Tabii ki bazen gözle görülür anlarda da ya şans yanımızda oldu, bu otomobili buradan nasıl çıktı, düştüğü yerden nasıl kalktı diyorsun ama eğer bir sporcunun kariyerini ele alırsak başından sonuna kadar şans ve şanssızlık ikisini hani toplama çıkartma yapsak biri çok minik bir şekilde ağır basar. Asla bir sporcu kariyerinin ilk gününden son gününe kadar çok şanslı olmaz, çok şanssız da olamaz. O yüzden bu benim denemekten vazgeçmemek için çok büyük bir motivasyon kaynağımdı. Bir gün bu ibre bizim tarafımıza döndüğünde zaten sportif olarak iyiyiz, şampiyon olabiliriz. Yani birazcık da ucundan işler yolunda gitse şampiyon oluruz diyordum hep. Bu sene biraz o oldu. O yüzden aynı zamanda o yaşadığımız kötü şeyler de her zaman uzun vadede kötü hatırlanmaması adına gidip temizlenmesi gereken şeyler. Yani bir kere böyle bir şey yaşadın, gidip kazanıyorsun, şu an iyi hatırlıyorsun. Onu hem Hırvatistan'da hem Portekiz'de yapmak güzeldi. Akropolis'te evet bir şanssızlık oldu ama orayı bir kere kazandık. O da benim ilk WRC galibiyetimdi. O yüzden o bence orası Akropolis hala artıda yani, öyle bir skala yapıyorsak.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
7: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı. Radyo Spor.
8: Radyo. Geri verdi. Bazen 20 seneyi belki 10 seneyi bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsun ve sadece bir güzel haber bütün yaşadığın aksilikleri unutturmaya yetiyor. Bu dünya şampiyonluğu da öyle. Şu saatten sonra başımıza gelen o şanssızlıklara gülerek bakıyoruz. Ama bugün şampiyon olamasaydım eğer eminim hiçbirini gülerek hatırlamazdık. Hepsi bu burukluğunu yaşamaya devam ederdik ama şu an hepsi güzel birer anı oldu.
9: Evet, sonuç süreci nasıl tanımlıyor değil mi? Geriye dönük değiştiriyor gerçekten.
8: Aynen,
9: sen
8: öyle.
9: Herkesin nasıl hatırladığını hakikaten değiştiriyor. Biraz tabii siz de bahsettiniz zaten ikiniz de. Şampiyon olduktan sonra hemen rehavete kapılmadan bir sonraki adım ne? Ne yapmamız gerekiyor? Buradan sonra tamam yani burada tatmin olduk ve başka bir şey yapmaya niyetimiz veya herhangi bir motivasyonumuz yok değil. Tam tersi, buradan sonra bunun üstüne neler koyabiliriz hep düşünüyorsunuz. Ki zaten Junior WRC'de Dünya Gençler Şampiyonluğunda mücadele edenlerin ve kazananların hep geleceğinde iyi bir yerler oluyor. Çok özel isimlerden bahsediyoruz. İlk şampiyonu Sebastian Loeb. Sebastian Ogier'in şampiyonluğu var. Dani Sordo'nun şampiyonluğu var. Dünya Rally Şampiyonası'nda yer edebilecek isimler oluyor genellikle. Biraz oradaki süreçten bahsedelim. Çünkü bir hazır plan var zaten. Junior WRC şampiyonlarına FIA'nın verdiği. Ama onun dışında 2027 için hedefler, olabilecek ihtimaller veya kovaladığınız ihtimali olabilecek, belki de olursa çok iyi olur dediğiniz neler var?
8: Ya bir pilot olarak bahsedeyim. Yarış adetlerinden ve aslında otomobilden bağımsız olarak bir üst sınıfa geçtiğimizde oradaki rekabet çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ardından onun da bir üstüne gittiğinde artık Sebastian Ogier ile yarışıyorsun. Yani daha üstü zaten yok. Ama VRC2 sınıfı da ondan çok aşağı kalır bir yanı yok. Orada olmak ve o isimlerin arasında bir yer edinmek, onları da geçebileceğimi kendime kanıtlamak aslında hedefim bu. Tamam, ben belli bir yolculuğu yürüdüm ve belli bir şeyi başardım ama hala önümde başarmak istediğim şeyler var. Bunun adı şampiyonluk da olabilir, olmaya da bilir. Ama ben şunu söyleyebilmeliyim kendime önümüzdeki sezon bittiğinde. Evet, ben Junior VRC şampiyonuyum ama burada da söz sahibiyim, burada da yarış kazanabilirim. Kazanırım kazanmam, o önemli değil ama hız olarak, pilot olarak kendime bunu göstermek benim en büyük hedefim. Çünkü benim en büyük tatminim o. Eve gelen kupa tabii ki çok hoş. Belki yıllar boyunca orada duracak. Her işte yemek masasına oturduğumda karşımda bir kupa göreceğim ama kendinin neler yapabileceğini bilmek ve kendinle yüzleşmek bence hem özgüvenini hem de geleceğe bakışını da değiştiriyor. Dünyanın sonuç olarak rally'deki en üst seviyesi VRC. Ve burada bir sınıf kazanıyorsun. Ardından ikinci sınıfında, yani en yakın destek sınıfında da eğer bir şeyler yapabiliyorsan rahatlıkla şunu söyleyebilirsin: ben yaptığım işte dünyadaki sayılı isimlerden biriyim. Şimdi bunu söyledikten sonra gerçekten o sınıfta şampiyon olup olmamanın bunu değiştirme ihtimali yok. O sadece kitaplarda, ansiklopedilerde yerini alır. Önemli olan kendime bunu kanıtlamam. En azından benim için.
9: Evet, bir de Murat Bostancı'ya soralım. Önümüzdeki yıl 4 adet Junior WRC şampiyonu olarak önümüzdeki yıl 4 adet WRC 2 yarışında FIA tarafından yarıştırılacak, Ali, değil mi? Yine aynı şekilde devam ediyor geçtiğimiz yıllarda olduğu
8: gibi. Kim tarafından o? Onu ben de bilmiyorum bu arada. FIA tarafından mı? M-Sport tarafından
9: mı? FIA ile M-Sport'un bir ortaklaşa şey gibi.
10: FIA, VRC promotörü ve M-Sport'un aslında bir ortak projesi gibi.
8: Ortaklaşa mı yoksa kese gezdirip hani kim ne atarsa falan gibi.
9: Ona hep ihtiyaç var motor sporlarında.
8: Evet, o biraz öyle. Birazdan stüdyonun arkasına geçeceğiz zaten. Kesemizi getirdik.
10: Yani şöyle aslında, evet, böyle bir ödülü var bu şampiyonluğun ama bir de geri dönüp bakmak lazım. Bizim 2 sene kazanamadığımız bir dünya şampiyonluğu da oldu. 3 sene deneyip ve sonunda kazanabilmemizi sağlayan bir de arkamızdaki markalar var.
9: Bence de.
10: Aslında o yolu bize açan, bu kurduğumuz hayalleri, Ali'nin bu potansiyelini, yeteneğini sonuca çevirme kapılarını açan markalar sayesinde bu yolculuk devam edebildi.
9: Bir de orada süreklilik de önemli. Yani baştan sona sizde yer alan, iç yarı yolda bırakmayan markaları ayrıca bir şey yapmak gerekiyor. O yüzden hakikaten çok kıymetli. Çünkü motor sporlarında devamlılık ve süreklilik, yani puan tablosuna baktığımızda Ali'nin devamlılığı ve sürekliliği bu yıl onu şampiyon yaptı. İşte 2 yıldır en çok etap galibiyeti elde edenler şampiyon olamıyor. O yüzden işin maddi kısmı ve destek kısmı hepimiz için çok önemli. Biz seyirciler olarak veya işte yayıncılar olarak farklı bir destek içerisindeyiz ama motor sporlarında her zaman işin maddi kısmı, her zaman işin sponsor kısmı çok önemli. O yüzden ondan bahsedelim.
10: Evet, ve bu şampiyonluğu aslında onların açtığı bu destekle, bu imkanlarla kazanabildik. Ve 2027 ile ilgili de aslında tabii ki 4 yarışlık VRC2 hakkı, ödülü çok önemli, çok değerli. Ama asıl önemli olan onun yanına neler koyabileceğimiz. Bununla ilgili şu anda çalışıyoruz. 4 yarışlık bir VRC2 takvimiyle Ali'nin şu anda zirve yapmış kariyerini aslında yeterli bir noktaya taşımış olmayız. Bunu genişletmek, 2027 takvimini biraz daha genişletmek, yanına yeni yarışlar koymak, belki farklı kategorilerde, şampiyonalarda da yarışlar yapmak, asıl üzerine çalıştığımız kısım şu anda bu. Dünya Rally Şampiyonası'nda da çok fazla yeni kural değişiklikleri oluyor. Bu bazı noktalarda dezavantaj, bir geçiş ve alışma dönemi olması açısından, bazı açılardan da avantaj aslında.
9: Bence de.
10: Yeni takımlar, yeni koltuklar, eski pilotların alışmış olduğu düzenin değişmesi ve Ali gibi yeni kategoriye çıkan pilotlara aslında eşit şartların tanınması gibi tarafları da var. Biz genel olarak bu arada Ali'nin bu yolculuğu sırasında negatif şeyler önümüze çıkıyor olabilir, engelleri olabilir ama engelleri biz değiştiremeyiz. O bizim kontrolümüzün dışında olanları. Biz elimizdekiyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olumlu taraflarını alıp onlarla kazanmaya, en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle de bir şampiyonluk geldi. Bundan sonraki yolculukta da aynısını yapmak hedef. Tam bir net bir takvim şu an söyleyemiyorum ama hem Dünya Rally Şampiyonası'nda hem de bizi destekleyen markalarda rally branşı adına yeni adımlar olacak. Bunların da ivmesiyle ben Ali'nin önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Tabii birazdan değiniriz ama arkadan da gelen bir jenerasyon var Ali haricinde. Hem Ali hem ben onların da geleceği için aslında bir yatırım yapıyoruz. Senin söylediğin gibi en önemlisi süreklilik burada. Başka branşlarda da böyle çok büyük başarılar kazanılıp daha sonra saman alevi gibi tekrarı gelmeyen böyle tarihte kitaplarda gördüğümüz başarılar da oluyor. Ama biz artık bir motorsporları ülkesi olma yolunda iyi ilerliyoruz diye düşünüyorum ve arkadan da çok sağlam jenerasyonlar geliyor. Bu bilgi aktarımıyla da ben kalıcı bir şekilde farklı farklı serilerde hep şampiyonlar çıkaracak bir ülke haline geleceğimizi düşünüyorum.
9: Evet, bence de umuyorum o basamaklar her zaman güzel devam edecek ki şu ana kadar Türk Rally'sinde özellikle sizin tarafınızda o devamlılık sürekli bir sağlandı. Hep baktığımız zaman işte Dünya Rally Şampiyonası'nı verdiğimiz zamanlarda notlara çalışıyor olduğumuz zaman geriye giderken hep bir Castrol Ford Team Türkiye, hep tanıdık isimler, hep farklı nesiller bir araya geliyor. Onların bir araya geldiği şey aslında bu sürekliliği sağlıyor. O yüzden de aslında biraz akademiden bahsedelim çünkü pırıl pırıl gençler var, hızlı gençler var, çok daha erken yaşta başlayanlar var. Yani herhalde en çok değişecek istatistikler olabilir gibi görünüyor. En genç Türkiye Rally şampiyonu. Sen aldıktan sonra çok uzun süre tutamadın. Kerem aldı. Şimdi Can Alakoç geliyor. Onur Müldür geliyor. Demir Sancaklı geliyor. Kaan Sarıhan geliyor. Özellikle Kaan Sarıhan özelinde seninle Bodrum Rally'sinde de konuşmuştuk. O güzel bir anekdot. Onun içerisinde soruyu sormak istiyorum. Senin baban Burak Türkkan'ın yarış dünyasına girişi de aslında Türkiye şampiyonu Adnan Sarıhan sayesinde oluyor diye anlatmıştın sen zaten, bir daha tekrar şey yaparsın. Sen de şimdi onun oğlu Kaan'a mentorluk da yapıyorsun aynı zamanda yine işte. Pilot koçluğu yapıyorsun, pilot koçluğu yardımcılığı yapıyorsun ya da işte belki öyle söylemek lazım. O nesil aktarımı, o şey hakikaten güzel. Herkesin birbirinin hayatına dolaylı olarak böyle bir etki ediyor olması ve sonuçta yine aynı çatı altında sporu ve aynı zamanda ülke başarılarını ileriye götürüyor olmak hakikaten çok gurur verici olsa gerek.
8: O güzel bir hikayedir aslında. Eskiden bu sporun yapıldığı herhalde 80'li 90'lı yıllarda servis alanı diye bir kavram yok. Her etabın sonu bir servis. Ekipler sürekli yarış otomobillerinin peşinde gidiyorlar ve bulabildikleri yerde onlara servis veriyorlar. Ama servis dediğin de işte cam sil, bilmiyorum bir su, gofret falan, o zaman bizimki gibi böyle bir 20 kişi falan beklemiyor. Yani tamamen amatör, işte sen geliyorsun, değil mi? Senin kardeşin geliyor, bilmem ne geliyor. Biz böyle, siz aslında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Belki bir jantı lastiğiyle torklayamazsınız ama benim servisim sizsiniz amatör ruhla. O zaman da Adnan Sarıhan, aslında Adnan amcanın kardeşi Taylan amcayla babam çok yakın tanışıyor. Sonra işte abim yarışacak, rally varmış, neymiş bu falan derken, işte servis lazım, adam lazım, peki gideriz gibi başlayan bir rally'yi tanıma ve ardından bugün ondan aldığı zehri diyeyim, babam yarışarak devam ettiriyor. Sonra beni bu spora bulaştırıyor. Şimdi Adnan abinin oğlu Kaan benim kardeşim, yaş olarak küçük benden. O bizim takımda yarışıyor, ben ona yardımcı oluyorum. Böyle nesiller arasında dalgalanarak giden güzel bir hikaye. Tabii ki onlara faydalı olabilmek, onlara bir şeyler bırakabilmek çok kıymetli. Çünkü bizim doğrusunu bulmak için aradığımız, vakit harcadığımız çoğu şeyi onlar tıkır tıkır geçiyorlar. Dedik ya konunun başında da şans, şanssızlık. Aslında onlar bugün bence böyle bir takımın içinde, böyle bir tecrübenin içinde olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu göremiyorlar. Ki o yaşta görememeleri de çok normal ama ne Can, ne Kaan, ne Demir hiçbir zaman Fiesta Rally 3'ün setupları ile ilgili bir yanlış yapamaz. Çünkü biz başlarında duruyoruz. Evet. Ama biz bu yanlışları yaptık. Yeri geliyor yarışta yaptık ve bedelini belki etap kaybederek öğrendik. Ama biz bu tuzaklara düştüğümüz için, biz bunun acısını çektiğimiz için onlar çoğu şeyi daha kolay atlayacaklar. Şu an onlara her şeyin dışında bu otomobil, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'ndaki otomobil, tek marka Ford Fiesta Rally 3. Bununla ilgili şampiyon olmuş bir setup bırakabilmek bile, kalan her şeyi göz ardı etsek zaten inanılmaz bir hizmet. Tabii bunu yapabilmek de, böyle bir miras bırakabilmek de, onlara yardımcı olabilmek benim için ekstra bir mutluluk.
9: Ve bunu aktarım şeklin de aynı zamanda doğru iletişimle olduğu için ben senin hep kendini ne kadar iyi ifade ettiğini çok takdir ediyorum. İlk 2021'de seni yine burada Radyo Spor'da hemen arkamızdaki stüdyoya telefonla bağlamıştık. Avrupa Rally Kupası'nda hem gençler hem iki çeker şampiyon olduğunda sevgili Serhan abiyle. Orada da çok akıcı, çok güzel, kendini çok duru ve net bir şekilde ifade edişin bir sporcu için çok kıymetli olduğunu tahmin ediyordum ve o muhtemelen araç içine de yansıyor, işte servis alanında da yansıyor, sponsor görüşmelerine de yansıyor, medya sorumluluklarına da yansıyor. Bunları da aynı zamanda sadece setup değil, aynı zamanda sen bir örnek olarak, yani kendin bir ayar olarak, evet, setup olarak da belki örnek veriyorsun.
8: İletişim dili olarak da tabii takımda arada iyi bir jenerasyon oluyorum. Çünkü Serdar abi var, Murat abi var. Sonra arada ben olmazsam, direkt Can ve Kaanlar olursa çok ciddi bir jenerasyonda boşluk oluyor ve ben bile o jenerasyonun dilinden hani %100 anlayamıyorum. Çünkü bizden sonra böyle inanılmaz bir değişim oldu. Hani Murat abiye belki söyledikleri çoğu şey yabancı bile geliyordur. Çünkü garip bir nesil böyle. Bizden çok daha farklı. 2000
9: şey sonrası. Yazacağınız zaman WhatsApp'tan değil TikTok'tan yazmak ya, gerekiyor. Evet. Ekranına düşsün.
8: Ben bile bazen anlamakta zorlanıyorum. O yüzden ben aslında Serdar abiden, Murat abiden öğrendiklerimi de onların anlayabileceğini düşündüğüm bir dilde onlara sunmaya çalışıyorum. Sonuçta aktardığım şeyler benim tecrübelerim, ama benim tecrübelerim de çoğu kısmı zaten oradan geldiği için onlar 3 jenerasyondan gelen bir şeyi bir de onların diline çevrilmiş şekilde hazır paket alıyorlar. İyi bir avantaj bence.
9: Evet, bence de gayet güzel bir avantaj. Akademiden hakikaten biraz daha üzerine düşerek bahsedelim. Şu ana kadarki kısmı belki en kalabalık şekilde hedeflediğiniz noktaya gelen bir akademiden bahsediyoruz. Hep böyle hani bir sürücü, iki sürücü falan derken kadro biraz daha kalabalık. Gittikçe daha da bunu altını doldurabilecek, daha istediğiniz şekilde hem ne kadar fazla sürücü, genç sürücü yarışırsa diğerlerine o kadar örnek oluyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda o kadar bir veri seti oluyor. Hani biz hem bu genç sürücülerle nasıl anlaşırız, hem onlar otomobili nasıl anlarlar diye. Oradaki kısa dönem hedeflerine de şu anki durumdan ne kadar memnunsunuz? Şu anki durum sizi ne kadar mutlu ediyor diyeyim daha doğrusu. Onu da merak ediyorum.
10: Şu anki durum beni çok mutlu ediyor. Çünkü Ali'nin orada bilgi aktarımı yapıyor olması bile o kadar değerli ki ben. Ali'nin buradaki motivasyonu da bence çok değerli. Açıkçası Ali o koltukta hiç bulunmadı. Ben bu sene 7. yıl oldu. Ali hep pilot koltuğundaydı. Ben de takım koçuydum. Ve böyle bir ilişkimiz vardı. İlk defa böyle bir arada bir yerde başka pilotlara dokunur noktada ve o da gerçekten çok motive yaklaştı bu konuya. Jenerasyon farklarından bahsediyorduk. Ben Ali'den 10 yaş büyüğüm. Bana göre biraz erken bıraktım pilot koltuğunu ama Ali'nin kesinlikle artık oturması gereken bir noktada aslında böyle bir devir teslim gibi oldu. Şu anda takımımızın diğer genç akademi çatısı altındaki pilotlarının yaş ortalaması da neredeyse Ali'den 10 yaş daha genç. O yüzden orada büyük bir potansiyel var.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Reklam.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
0: Reklam.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz.
7: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
8: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
9: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
7: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
10: Spor. Ben bu yaş işlerine son dönemde çok fazla takılındığını da düşünüyorum.
11: Bir de rally'de zaten hep 30 35 yaş arasıydı ya, çok uzun yıllar olgunluk. İşte motor sporlarında 20, yani o Formula 1 diyeceğim artık, yani pist sporlarında 25'ten sonra bir pilota bakmak gerekiyordu. 25 genç pilot olarak geliyordu. 30'larından sonra artık duruma bakılıyordu. Çok erkene çekildi. Hatta işte şeyi görüyoruz. Can Özel'inde de söyleyebiliriz onu belki. Gidip 18 yaşından küçükken gidip işte Letonya'da benzer şampiyonalarda yarışıp çok daha erkenden o bilgiyi de edinebiliyorlar. Acayip bir derya var zaten. Onboard görüntülerle sadece ciddi bir havuz var ellerinde derken. Evet, yani o olgunluk insan yaşamı açısından bakıldığında da belli bir yere kadar çekilebilir diye düşünüyorum ve yaşla alakalı şeylere bence de motor sporlarında fazla takılınıyor. Onun üzerinden biraz konuşalım.
10: Evet, aslında hani takılınıyor diyorum ama Can da aslında en genç yaşta bu spora başlayanların yolundan bu işe girdi. Ama Kaan da mesela öbür tarafta bir örnek. 20'li yaşlarından sonra bu sporla tanışan bir sporcu. O da çok potansiyelli. Aynı şekilde Onur Müldür kartingden direkt rally'ye adım attı. O da henüz 18 yaşında. Demir 1-1,5 yıl yarıştı. Bizim takımımızla yolları birleşti bu sene. Can'dan örnek vereyim. Yurt dışında 14 yaşında bu spora başladı. 18 yaşına gelip ehliyetini sezon ortasında alıp ilk 3 yarışı kaçırdı Türkiye'de. Daha ehliyetini alır almaz ilk yarışına işte bir buçuk ay önce girdi. Ve oradaki öğrenimleri, bu 3-4 yıl içerisinde yurt dışındaki öğrenimlerinin gerçekten sonuca çok olumlu etkisi olduğunu gördük. Oradaki yolculuğunun başlangıcında da bizim yönlendirmelerimiz olmuştu. Tamam, bu doğru bir yol ama ileriki yıllarda pilotların 20'li yaşların ikinci yarısına geçtiklerinde böyle bir artık gecikiyor muyum gibi bir stres yükleniyor. Ben bunun çok pilotları aceleye getirdiğini ve hataya zorladığını düşünüyorum. Çünkü tam olgunluk noktasına geldikleri, zirveye en yaklaşmaya yakın oldukları noktada sanki artık 30'lara merdiven dayıyoruz ve bizden vazgeçilir mi gibi bir stres yükleniyor. Şu anda görüyoruz Sebastian Ogier 40 yaşını geçti. Hala dünya şampiyonu olacak potansiyelde. Sebastian Loeb bugün neredeyse gelse 50 yaşına yaklaştığında dünya rally şampiyonasında uzun ara verip gelip tek yarış yapıp kazanabildi. O yüzden motor sporlarında ben yaşın tabii ki önemi olduğunu ama olgunluğun ve sürekliliğin asıl sonuca getirdiğini düşünüyorum. Erken başlamak önemli ama takımların pilot seçerken yaşı önemli bir kriter olarak ben değerlendirmediklerini düşünüyorum. Eğer öyle olsaydı şu anda Rally 1 sınıfında tepe kategoride yaş ortalamaları 30 küsürlerin üzerinde olmazdı zaten. Birçok 40 yaşın üstünde pilot var hala yarışan. Ya,
11: Tanak önümüzdeki yıl muhtemelen dönecek, daha kesin değil ama onun da yolunu yapıyor ve yani o da 40 yaşlarına çok yaklaştı, önümüzdeki yıl hatta 40 olacak sanırım.
12: Ya, bir kere hızlıysan zaten bunu kolay kolay kaybedemiyorsun çünkü fiziksel gücün ön planda olduğu bir spor değil.
11: Tecrübe çok önemli.
12: Ronaldo'ya bakıyorsun, adam aklındakini sahaya yansıtamıyor çünkü gücü, kuvveti, kondisyonu yetmiyor ama 40 yaşında bir rally pilotu her zaman aklındakini uygulayabilecek kondisyona sahip olabilir kendine biraz iyi bakıyorsa. O yüzden bence de bir şey için geç kalınmış değil ama global arenada da yani bunun işin rengi biraz değişti. İşte Lamin Yamal geldi, Kimi Antonelli geldi. Şimdi Antonelli bunları yapıyor. Şimdi herkes bir kartingciden 18 yaşında Antonelli olmasını bekliyor. Şimdi böyle bir şey realistik değil. Bunlar dünyada tek tük olan gerçekten çok sürpriz isimler. O yüzden onları baz almamak gerekiyor ama biraz tabii hem takımlar hem medya bunları o kadar çok pohpohluyor ki şu an her genç sürücü o yaşa geldiğinde eğer Antonelli gibi değilse geç kaldığını hissedecek. Bu maalesef bence yanlış bir psikoloji.
11: Bir de şey de çok enteresan değil mi? Dünyanın en hızlılarının bir yerlere geç kaldığını düşünüyor olması. O dünyanın onlardan beklediği hızın ya da gündemin hızına yetişemeyip de geride kaldığını düşünüyor olması hakikaten yerine mutlaka yenisi gelebilir gibi düşündükleri için. Halbuki yetenekliysen gerçekten çok nadir 10 yılda bir, 20 yılda bir gelen bir yetenek de olabiliyorsun. Orada belki işte spor psikolojisi, orada bir takım desteği, o koçluk desteği her zaman o güvenli alanda tutup aynı zamanda da tecrübe kazanmaya, yani rehavete kapılmadan bir şeyleri ilerletmeye de faydası oluyor herhalde.
10: Evet, burada bahsettiğin güvenli alanı sunan markalar bu sürekliliği sağlamak noktasındaki en büyük güvencelerden biri. Ve bizim birlikte yürüdüğümüz markalar sadece Ali'ye, bu takıma inanmanın haricinde kendi geçmişlerinde, kendi tarihçelerinde de otomobil sporları hep DNA'larında olmuş markalar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük şampiyonları, efsaneleri her zaman desteklemiş markalar. Kendi ürünlerinde, kendi pazarlamalarında her tarafında motor sporları performansının gücünü, etkilerini yaşamış ve hala da devam ettiren markalar. O yüzden bu tarafta da bunun gerçekleşmesi bir tesadüf değil. Tabii daha fazla rakip çıkarsa, Türkiye üzerinde söylüyorum, daha fazla rakip, daha fazla marka bu sporun içine girerse hem rekabet artar, hem koltuk sayısı artar, hem de çok daha fazla genç pilotu destekleyecek ve daha büyük başarıları kazanacak ortam oluşur. Biz biraz tek başımıza savaşıyor gibiyiz bu noktada. Ama bir şikayetimiz yok. Dediğim gibi 3 senenin sonunda şampiyon olmak demek 2 sene şampiyon olamamak anlamına geliyor. Pes etmedik. Sonunda bu şampiyonluk geldi. Önümüzdeki yolculukta da aynı şekilde devam edeceğiz.
11: Evet, onu da sormak istiyorum. Çünkü en son bir hep beraber sevdiğimiz sporun nereye gittiğine dair bir fikir alışverişinde de bulunmamız gerekiyor herhalde. Biraz şey yani, hani hareketli bir potaya basket atmaya çalışıyorsunuz şu anda. 2027'de biz nereye gidiyoruz diye düşünüyorsunuz da Dünya Rally Şampiyonası, WRC2, WRC27'dir Rally 1 ismini tekrar kullanacaklarmış, o bile değişti. Rally nereye gidiyor bir taraftan? O da gerçekten büyük bir soru işareti herhalde.
12: Tabii o da büyük bir soru işareti. Ama bence son yıllardaki durumuna bakarsak negatif yöne gitme ihtimali pek yok gibi. Hani çünkü daha nereye gidecek?
11: Bence de sanki pozitife doğru.
12: Şu saatten sonra ancak pozitif yönde bir ilerleme olabilir. Öyle de olacağını düşünüyorum. Promoter değişti.
11: Evet.
12: Bir sürü farklı markanın bu işe ilgisi sürekli gündemde. Henüz yani bunu açıklayan bir marka yok ama zaten biliyorsun bu işler son dakika. Son artık dakika. Biz giriyoruz yani araba bile yapılır. Evet. Biz giriyoruz noktasında paylaşılır. O yüzden bence önümüzdeki sene bir geçiş senesi olacaktır. Hı-hı. 2028 çok iyi olacaktır ama 2030 ve sonrası bence rally eski günlerini yakalama potansiyeline sahip bir spor. Özellikle de promotör üzerinde düşeni yaparsa işte burada ben varım. Türkiye'den bir bayrak getiriyorum oraya. Sonuçta 100 milyon insanın oraya bir temsilcisi olarak gönderiliyorum. Bu hep Fransız, hani Finli, İspanyol pilotların egemenliğine dönmüş bir sporda. Benim bile oraya gitmem çok büyük bir ilgi götürüyor. Normalde Junior WRC hesabı bir gönderi paylaştığında 100 like alıyorsa benimle ilgili bir şey paylaşınca 1000 like alıyor. Herkes altına Türk bayrağı atıyor.
11: Sosyal medyada Türk varlığı her zaman çok acayip.
12: Bu gerçekten çok çok çok önemli. Belki insanlar göz ardı ediyor ama biz orada bunun çok farkını kıymetli. Yaşıyoruz. Her gittiğimizde bir medya eventi olduğu zaman sürekli ilk uzatılan mikrofon bize. İşte bir yerde bir pilot seçilecek ve bir şey yapacaksa sen gelip yapar mısın? Çünkü biliyorlar ki ben yaparsam daha çok izlenecek, daha çok ilgi alacağız. İşin sportif kısmının da dışında burada da güçlü olmamız bence hem WRC için işe yarar, hem onlar bunu kullanır, hem de bizim oradaki yerimizi de sağlamlaştırır diye düşünüyorum.
11: Evet, ben de öyle umuyorum. Biraz bunun benzeri sanki Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda oldu gibi, çünkü böyle bir seri boşluğa düşüyor gibiydi. En ilerideki sınıfta genel klasmanda sadece Toyota vardı. Burada da yine sadece Toyota'nın olma ihtimali var gibi duruyor. Bir sene, iki sene belki. Ama onun yanına ekleneceklerle tekrar daha sağlıklı bir temelle çeşitlenebilecek gibi duruyor. Çünkü Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda şimdi pek çok marka giriyor. İşte Ford giriyor. McLaren önümüzdeki yıl giriyor. İşte Genesis bir önceki yıl girdi derken çeşitlendi. Bir de bir taraftan yani FIA Başkanı Muhammed Bin Sulayem bir rally kökenli, rally şampiyonu. Burada da gelmiş, yarışmış hatta bir eski sporcuyken. Rally'nin doğru yolu oturmak zorundalığı var, bence zorunluluğu var. O yüzden umuyorum ki öyle olacaktır. Ama bir taraftan da dediğim gibi yani 1-2 yıldır böyle promoter yoktu işte geçtiğimiz yıl. Bir önceki promoter'la devam ettikleri için bizde yayın kısmında falan çok sıkıntılar da yaşatmışlardı bize. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz yeni promoter'la farklı şeyleri biz de sunabilecek noktaya geliriz. O yüzden bir umutlu kısım var ama bir geçiş dönemi var gibi düşünüyorum ben de. Senin zaten bu programa çıkıp da söylediğin ve tutmayan hiçbir şey olmadı. İşte Akropol Rally'sini kazanacağız dedin, kazandın.
12: Hayır, ben kazanacağız demedim. Sen dedin ki bu programa gelen her konuk sonraki müsabakasını kazanıyor dedin.
11: Tamam,
12: benim de önümde Akropolis rallisi vardı. Aslında şöyle bir şey var, bak çok komik. Gelmeden önce biz yani Akropolis'ten önce Hitit rallisine gitmiştik Beypazarı'nda. Mahalli bir yarış, tamamen test amaçlı. Ve sen bana bunu söyledin ya, o benim içimde yer etti. Ya biz hani böyle bir enerji varsa ama biz önce hazırlık yarışına gidiyoruz. Hani bu şey enerji oraya kaymasın gibi. Ama sonra biz o yarışta, bu yüzden değil bu arada, zaten klasman dışı yarıştığımız için onu kazanabilme ihtimalimiz yoktu klasman dışı. Oradan bir netice almadığımız için onu atladık ve ben oh dedim. Eğer böyle bir şey varsa tamam, şimdi Akropolis'e geldi ve Akropolis'i kazandık. O enteresandı. Yoksa ben kazanacağım dedim mi? Kolay kolay demem öyle
11: yani
12: bir şey.
11: İstiyoruz gibi biraz daha profesyonel şey yapıyoruz tabii ki, ama etkisi olmuştur. Dünya Gençler Rally Şampiyonluğu hedefimiz var diye yayında yine söyledim.
12: Kazanacağım demem, hedefliyorum. Tamam. Kazanma ihtimalim yüksek derim ama tabii kazanacağım demem kolay kolay. Evet, yani.
11: Ya hayır, o bir şey. Ali Türkkan süzgecinden geçirince o senin düşündüğünle aktardıkların arasında tabii ki bir profesyonel filtre var. O yüzden diyorum yani bir taraftan öngörülüsün de aynı zamanda o konuda. Ama bir taraftan şeyi de sormak istiyorum. Sevgili Murat Dostancı, sen ne düşünüyorsun? Rally'nin çünkü çok fazla farklı dönemi içerisinde olduğunda oldu. Yani Monte Carlo Rally'sinin Dünya Rally Şampiyonası'na dahil olmadığı takvimlerin de takipçisi olduğun, gidip yarıştığın zamanlar da oldu. Serdar abiden bu zamana getirerek rally çok indi çıktı. Gerçekten otomobil piyasasından, otomotiv sektöründen birebir etkilenen bir spor olduğu için herhalde o yüzden diye düşünüyorum. Çok fazla iniş çıkış oluyor. Umuyoruz tabii ki sisli bir etap önümüzdeki gazlayanlar biraz daha fark yaratacaklardır. O belirsizlik herhalde sizi başta da konuştuk gerçi ama biraz umutlandırıyor da diye düşünüyorum. Fırsat bir taraftan.
10: Kesinlikle fırsat ama hani ne o fırsata güvenip de bu yola çıktık, hı hı, ne de negatif yöne gideceğini, hı hı, düşünerek bu yoldan vazgeçtik. O yüzden bizim yolculuğumuzu mutlaka etkiler ama motivasyonumuza bir etkisi olduğunu söyleyemem. Rally'nin en iyi dönemlerini de geçirmedik son birkaç yıldır.
11: Evet.
10: Ama ben rally'nin özellikle dün mesela Ali bazı misafirleri kopilot koltuğuna oturttu. Öyle bir sürüş etkinliğimiz vardı. Bir sponsor etkinliğimiz diyelim. Ve insanların rally otomobilinin içerisinden indiğindeki tepkileri, beklentinin o kadar üzerinde bir deneyim yaşıyorlar ki, ve bu insanlar daha önce Formula 1 pilotlarının yanında işte bir Formula 1 pistine çıkmış veya bir pist etkinliğinde iyi bir koltukta oturmuş, bu benzer deneyimleri yaşamış kişiler ve rally otomobilinin içinden indikleri zaman gerçekten çok takdir ediyorlar ve çok şaşırıyorlar. Bir otomobilin ve bir pilotun orada neler yapabileceğinin limitinin, beklentilerin çok üzerinde oluşundan dolayı. Demeye çalıştığım, çok özel bir spor yapıyoruz. Formula 1 pilotları bile rally pilotlarının yaptığı şeyleri, videoları izledikleri zaman bu yapılacak bir şey değil. Yani bu insanlık dışı bir şey. Alınan riskler de çok alınmayacak riskler gibi görüyorlar ama aslında her şey o sırada kontrol altında. Bunu kontrol altında tutabilecek kabiliyette pilotların, sporcuların olduğu çok özel bir spor yapıyoruz. Bunu anlatabilmek asıl mesele. Rally tabii doğası gereği çok geniş bir coğrafyada yapılıyor. Uzun günlere yayılıyor. Bunu doğru dilde anlatabilmek, iyi bir pakete çevirmek, en önemlisi bu. Ben bu noktada da promotör değişikliğinin, yayın hakları sahibinin değişikliğinin sonuca çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü FIA ve Rally Komisyonu bu promotörü seçerken çok titiz çalıştı. Çok fazla o seçeneğin arasından güvendikleri doğru yolu açacak promotörle anlaştılar. Ekibin, core ekibin bir kısmını da tutuyorlar bu arada. Çünkü arkada büyük bir know-how var. Her şeyi bir anda değiştirmek büyük bir kumar olur. Ben rally sporunun bu yüzden önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi FIA Başkanı Bin Sulem zaten rally kökenli bir rally sporculuğundan gelen bir başkan. Daha önce de böyle başkanlar oldu bu arada biliyorsun. Jean Todt da öyleydi.
11: Evet, herkes Formula 1'den daha çok tanıyor ama aslında bir rally şampiyonu olarak, bir kopilot olarak da şeyi var. Kariyeri öyle başlıyor en azından.
10: Ama bence iyi bir dönemdeyiz. İyi bir değişim döneminde olduğumuzu düşünüyorum. 2027 bir geçiş dönemi olarak devam edecek diye düşünüyorum hala. Ama 2028 ve sonrasında yeni markalar, yeni formatlar, yayındaki değişiklikler rally sporunu çok daha değerli bir noktaya taşıyacak. Çünkü prototip araçlarla değil, günlük hayatta insanların deneyimlediği araçların deneyimledikleri yollarda hızlı gitmeye çalıştığı bir ortamı insanlara sunuyoruz biz rally'de. Dün çok kötü hava şartları vardı mesela Ali'nin sürüşünde. Yağmur vardı, çamur vardı. Biz çadırlarımızı bile nasıl tutturacağımızı düşünüyorduk. Ama tek soru işareti olmayan kısım, o otomobille o parkura çıkar ve o parkurda bu sürüşü yapabilir mi acaba Ali kısmıydı. Onunla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Çadırlar yerinde durur mu, fırtınadan bir şey uçar mı falan, bunları düşünüyorduk. O yüzden her şartta bu otomobilleri her türlü zeminde, siste, yağmurda kullanabildiğimiz bir ortamda yarışıyoruz. Formula 1'de bir ağır yağmur bastırıyor. 1,5 saat bekliyorsunuz. Evet, bulutlar açılsın da tekrardan başlayalım gibi bir ortam var. Yani çok böyle hani normalin dışında uç noktada bir örnek oradaki. Burada bence daha kahramanca yapılan işler var. Bunlar da önümüzdeki dönemde iyi anlatılacak diye düşünüyorum. İyi bir dönem bizi bekliyor.
12: Biraz daha hayat gibi yani. Şimdi buradan çıktığımızda stüdyodan sağanak yağış olsa, yerleri su basmış olsa sen evine gitmeyecek misin akşam? Evet, gideceksin.
11: Bekleyeyim, öyle olur.
12: Rally de öyle. Bir ne olursa olsun, ben daha hiçbir hava koşulundan dolayı benim yarıştığım bir yarışta etap iptal olmadı. Geçmek zorundasın. Bir şekilde geçeceksin. Hayat devam ediyor. Aynı bence de rally de o. Rally devam ediyor. Yani ya gelirsin ya da arkada kalırsın, o senin problemin diyor organizatörler.
11: Çok güzel bir şekilde özetledin. Noktayı bence bu cümleyle koyabiliriz. Çünkü gerçekten rally devam ediyor. Aynı zamanda Castrol Ford Team Türkiye ekibi de kazanmaya devam ediyor. 2026 Dünya Gençler Şampiyonu sevgili Ali Türkkan'ı ve aynı zamanda Castrol Ford Team Türkiye takım koçu Murat Bostancı'yı spor stüdyolarında ağırladık. Umuyoruz geçmişte olduğu gibi bol bol sizleri stüdyoda farklı başarılarla, farklı hedeflerle, konuşacak farklı güzel konularla görmeye devam ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür
12: ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
11: Esport ekranlarında özel röportajlarımız devam edecek. Hoşçakalın.
7: Castrol Age sundu. Reklam.
1: Castrol Age pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Age motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Haberler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı başlıyor.
2: Burada bir galibiyet alıp hani o sayfayı açmak lazım ama dediğin gibi yani şu anda yoğun bir atmosfer yok. Elbette Tel Aviv'den gelen bazı seyirciler oluyor işte şu anda ekrana geldiği gibi. Ama kazanabilecek bir deplasman, Makabi deplasmanı yeter ki oyunun doğrularını yapabilirim. Onlara hem geçiş hem de dış atış imkanlarını vermemek gerekecek bugün. Daha komple bir oyun gerekiyor. Şimdi Beşiktaş son topta kaybetti Valencia'yı, ardından ligde Anadolu Efes mağlubiyeti geldi ve bunlar olurken de Dekuan Jeffries'e kaybetti Beşiktaş. Bu eksikle beraber aslında işte Sissoko'yu da oraya eklediğin zaman, bir de transferin yapılması beklenen bir iki numarada diye düşündüğün zaman aslında Olimpiyeviç'in kafasındaki kadrodan 3 oyuncu eksik oluyor. Bu kolay bir durum değil ama buna rağmen en üst o beklediğimiz çıkış yapamayan, yapmasını beklediğimiz, bugün de bu oyunu kullanabilecek bir De Julius var mesela. Bugün Makabi'ye karşı daha oyun onun istediği gibi gelişebilir. Evet, her ne kadar 3 uzun 2 kısa gibi oynayan bir Makabi var. Celin Ordu zaman zaman üçte göreceğiz. TJ Leaf'i kullandıkları yerler var. Raymond'la beraber yine orada fiziksellik katıyorlar. O fizikselliğe yanıt vermemiz gereken yerler olacak ama bugün o kısaldığımız yerler ve uzun takımı uzattığımız yerlerin dakikaları ve bölümleri gerçekten çok önemli olacak. Ama genel çerçeve baktığımız zaman bir reaksiyon maçı Beşiktaş için. İki mağlubiyetten sonra Makabi'yi burada Belgrad'da yenmek, Olympiakos'un şehrini de yenmek hakikaten takımın moralini olduğu yukarı çekecektir. Umarız sonunda bir galibiyetten bahsederiz.
3: Ve Makabi tarafı da daha ikinci hafta Odet Kataş kazanmak zorunda olduğumuz bir maç diyerek bu karşılaşmaya yaklaşıyor. O'Shea Brissett ise yine az önce dinledik. Çok tempolu oynayan bir takım dedi Beşiktaş ama sanki biraz ilk hafta Valencia'ya da ayak uydurduğu tabii, için tabii. O tempo çok yükselmişti Beşiktaş. Aynı yüksek tempoyu bekliyor musun?
2: Yani belli yerlerde 5'e 5'e kalmamak. Yani daha doğrusu o temponun nereden geldiğine bakmak lazım. Yani bir iyi savunmadan sonra sahaya geçmek ise evet Beşiktaş bunu yapabilir, yapması da gerekebilir. Ama erken atmaksa o, pozisyon sayısını arttırmaksa onu çok tercih etmeyebilirsin. Ama dediğin gibi Valencia olunca rakip, özellikle Valencia'nın tempoyu arttırması ve sen de o oyuna karşılık vermek zorunda kalıyorsun. Pozisyon sayısı artıyor. O pozisyon sayısının içinde de var olman gerekiyor. Burada da belli anlar olacaktır ama yarın sahada da oyun aklı koymak bence bugün biraz daha önemli. Çünkü hedefleyebileceğimiz oyuncular olacaktır mutlaka. İşte Daniel Tice'ı iki oyun savunmasında hedeflediğimiz bölümler mutlaka olacaktır. Sorkin'i hedeflediğimiz yerler mutlaka olacaktır. Adam değişme savunmaları olduğu yerlerde Koç Olimpiyacı Madar'dan bahsetti. Belki biraz Madar'ın üzerine hücum ederek onu bir faul probleminde hissettirmek. Jimmy Clark keza. Buraları oynamak önemli. Çünkü aslında hani reaksiyondan bahsediyoruz ki işte Makabi cephesi de bundan bahsettik. Onlar da kendi liglerindeki kupada bir kaptı. Çeyrek finalde farklı bir galibiyet alır. Aslında orada daha değerli toplu gözükleri bir karşılaşma oldu. İşte Bonzik olsun Asya maçı ikinci yarısı oynamamıştı. O maçta biraz daha fazlaca oynadı. Mutlaka bazı reaksiyonlar Euroleague'e yansıyacaktır ama esas beklediğimiz taraf biraz daha Beşiktaş'ın oynayacağı oyun. Belki onun yediği yerde ne kadar beğenim olduğunu görmüştük. Kanan Morgan'ın 5'e geçtiği yerleri. Burada Zizic'in olduğu yeri, Gabriel'in olduğu yerleri iyi organize etmek gerekecek. Oralarda oyunun kontrolünü sağlamak, elimizden kaymasını engellemek de bugün Olympiakos önemli maç planlarından bir tanesi olacaktır.
3: Uzunlardan biraz bahsettin. Beşiktaş'ta zaten Kanan Morgan 5'e geçtiğinde Valencia karşısında çok etkili olmuş. 5'te 3'lük isabeti evet. Olarak... İlk haftanın bu alandaki zirvedeki oyuncusu olmuştu Connor Morgan. Öte yandan Armando Bacot ve Daniel Tice Azver karşısında toplam

0: 20 dakika sadece oynadılar. Yani evet. O 5 numaradaki olası 40 dakikanın sadece yarısını almış oldu. Bu iki isim yine daha kısalan takımlarda bu maçta da görebiliriz. Maccabi Tel Aviv Beşiktaş mücadelesinde. Daquan Jeffries hafta arasında sol el bileğinden bir operasyon geçirdi. O elbette kadroda olmayacak. Maccabi'de ise çok önemli bir eksik yok. Gurlavi'nin sakatlığı devam ediyor. John Di Bartolomeo da ailevi sebeplerden dolayı Belgrad'a getirilmedi. Aslında Maccabi'de Beşiktaş'ta hemen hemen aynı zamanlarda Belgrad'a geldi. Burada kalmıyorlar. Onu da bir not olarak düşelim.
1: Hatta burada sadece şut antrenmanı yaptıklarını biliyoruz. Hani bir takım antrenmanında kendi ülkelerini yaptılar. Burada bir şut açık geldiler. Tıpkı Beşiktaş da yanılmıyorsam öyle yaptı. Yani atmosfer zaten burada hakikaten çok o yoğunlukta olmuyor. İşte ekranında geldiği gibi daha farklı bir EuroLeague maçı oynanıyor. Evet, beşimiz ekranda.
0: İlk beşimizde Devin Dotson, Jalen Nowell, Anthony Brown, Connor Morgan ve Ante Žižić yer alacak bugün. Jalen Nowell'den yine önemli bir skor katkısı elbette bekliyoruz. Maccabi'de ise Yves Lundberg, Jimmy Clark, Jalen Hort, Bonzi Colson ve Daniel Tice 5'i maça başlayacak. Bonzi Colson, Armando Beykat'la beraber geçen sezon Fenerbahçe forması giyiyorlardı. Artık Maccabi'deler. Öte yandan Beşiktaş kadrosunda da 4 eski Maccabi oyuncusu var. Skari Wilbekin, Žižić, David DeJulius ve Vanian Gabriel. Daha önce Maccabi formasını ter etmiş isimler. Maçın hakem üçlüsünde Carlos Cortez, Eduard Tudjanski ve Yannis Tiganis olacak. İşte Skari Wilbekin tüm zamanların EuroLeague'de en fazla üçlük isabeti bulan dördüncü oyuncusu ve bugün de 5 sayı attığı takdirde tüm zamanların en skorer 19. oyuncusu olacak Paulius Jankunas'ı geride bırakarak.
1: Gerçekten özel bir durum bu da, 250. maçına çıkıyor. O zaman Wilbekin'den bugün özel bir maç beklemek için önümüzde güzel bir
0: hem de eski takımı var.
1: Hem de eski takımı iyi de gözüküyor. Yani 2 yıl basketbol oynamayan bir Wilbekin'den bahsediyoruz. Hiç kolay değil. Ama daha iyi gözüktüğünü, özellikle bacaklarının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Umarız bugün eski takımına karşı bildiğiniz Wilbekin gibi oynayıp dediğin gibi bu özel istatistiklerle beraber de bugünü taşlandırır.
0: İlk beşler sahaya geliyor artık. Çok az bir süre kaldı mücadelenin başlamasına. Dušan Olimpijević kendi evinde deplasmanda burada Belgrad'da oynanıyor karşılaşma. Connor Morgan, onun da üçlüklerine yine büyük ihtiyaç olacak. Kızıl Yıldız'ın başında olduğu sezonda EuroLeague'de Dušan Olimpijević Maccabi'yi bir maçta mağlup etmişti. Diğer maçta sahadan yenik ayrılan tarafta olsa da. Jalen Nowell, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kendi oyunumuzu oynayacağız dedi maç öncesinde. Hava atışı için Žižić ve Tice yerlerini aldılar. Carlos Cortez hava atışını yapacak. Mücadeleye başlıyoruz. İlk hücum Maccabi'den. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Yves Lundberg. Lundberg gitti çembere. Top elinde canlandı orada. Jalen Nowell'de kaldı. Boş dönüyor hücumdan Maccabi. Dotson hemen Morgan'ı buldu. Connor Morgan'dan boş smaç.
1: İşte bahsettiğimiz anlar ya, savunma karakteriseler çünkü Maccabi hataya teşhir takımdı. 20 top kaybı yapmışlar ve son çekti 5 topu Aslan maçında elden kaptıran bir Maccabi var.
0: Daniel Tice, Monaco'dan transferi Maccabi'nin. Yves Lundberg, Connor Morgan karşısındaydı. Žižić eli gösterdi, zor bir atışta isabet geliyor Bonzi Colson'dan. Daçka Karşıyaka, Fenerbahçe, Türkiye kariyeri Bonzi Colson'un Beşiktaş'a karşı da defalarca oynadı elbette.
1: Çok Žižić güzel.
0: Güzel gördün Omeli. Ters turnikede isabet yok. Lundberg. Orada indirmek isterken Jimmy Clark, işte o bahsettiğin top kayıplarından birini daha görüyoruz.
1: Evet, bunları yapacaklar. İşte bunları ne kadar sayıya çevireceğiz? Top kayıpları sonrası sayılarımız, top çalmadan sonra sayılarımız. Bugün çok kritik, bu çok önemli. Asper de çünkü bu savunmayla, yani savunmayı iyi yapsam, belli bir seviyede yapsam bile onlar biraz sakarlıklarını gösteriyorlar. Umut ediyoruz ki böyle devam ederler.
0: Baskıya rağmen geçiyoruz rakip yarı sahaya. Jalen Noel. Zizic'den perde devrildi. İçeriye anti Zizic. Noel'den top kaybı bu kez de. Jimmy Clark'a Connor Morgan faul yapıyor.
1: Evet, çok doğru bir faul ama Noel'den biraz daha top hakimiyetinin yanında daha agresif olması beklemeliyiz. Yani burada daha kararlı, daha net olması gerekiyor. Çünkü ona çok ihtiyacımız var. Jeffries yok. Hani bir numara eksikliğinden bahsediliyor. Noel'de o size'lı bir hani 2-3 hatta neredeyse. Onun o agresifliğini ortaya koymasını bugün bekliyoruz.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transfer konusunda bazı açıklamalar yaptı. Laf olsun diye Euroleague'de değiliz. Başladığımız işi yarım bırakmayacağız. Bir ya da iki transfer yapacağız dedi Başkan Serdal Adalı.
1: Yani Sissoko çok büyük bir şanssızlık oldu gerçekten. Umarız herhalde bir buçuk ayı kaldı. Sağlıklı bir şekilde döner ve katkı verir. Çünkü çok potansiyelli bir isim. Onun eksikliği büyük bir şanssızlık oldu. İki numara zaten hani transfer sezonu içinde gelmesi, orada da NBA'in kadrolarının netleşmesi bekleniyor.
0: Jimmy Clark. Thais. Acayip bir mesaj oldu Daniel Thais.
1: Topu Novisa'da yolladı herhalde.
0: Özür diliyor arkadaşlarından Thais. Anthony Brown topu oyuna sokuyor. Jalen Noel. Lundberg karşılayan isim onu. Morgan ve Şişik'ten arka arkaya perdeler. Jalen Noel bu kez isabeti buluyor turnikesinde.
1: Ya onun dikine oyunu, bu çembere gidişleri o kadar kıymetli ve önemli ki, özellikle Makabi'ye karşı o alanları bulacak.
0: Oradan perde. Lundberg. Kanda. Bir zor pasta ondan. Thais'tan dışarı gidiyor.
1: Şimdi güzel yakaladık Makabi'yi. Yani onlar kötü başladı. Top kayıpları yapıyorlar. Üçüncü top kaybı oldu. Bir pozisyonda blok yaptık. Şu anda istediğimiz suda gidiyor maç. Şimdi burada biraz kendi hücumdaki doğrularımızı yaparsak hemen kontrolü de ele geçiririz yavaşça.
0: Devon Dotson. Zizic çok uzakta aldı çemberden topu. Jalen Noel'e elden teslim ediyor. Jalen Noel faulü aldı. Atış esnasında. 4.6 saniye kalmıştı hücum süresinin noktalanmasına. Serbest atışları kullanacak Noel.
1: Tam da bahsettiğimiz bu. Noel'in işte daha yaklaşması, savunmayı zorlaması, fizikselliğini Lundberg'e karşı o temas yaratarak göstermesi ve Thais'i o savunmanın içine sokması. İşte buralar onun agresifliği hücumlu bize boyut katacak ve bunu da hemen maçın başında gördük. 24 saniyede böyle biraz sonuna kadar kullanmış olduk. Olgun oynayıp doğru kararlarla gitmek hakikaten bugün bize maçı getirecekti. Bunu, bu hissiyatı yavaş yavaş alıyoruz.
0: Tabii NCAA'de işin içerisine büyük paraların da girmesiyle beraber çok daha fazla G League oyuncusu, çok daha fazla Birleşik Amerikalı Euroleague'e geliyor. Ama Noel'i biraz ayırabiliriz. Onun NBA'de de çift haneli ortalama tutturduğu sezon var, yaklaştığı sezonlar var. Önemli eklemelerden biri bu sezonki. Jimmy Clark. Noel karşısında. Kesti driplingi, pası Lundberg'e. Dotson karşısında onun. Yves Lundberg. Dotson eli gösterdi.
1: Çok iyi. İyi savunma. Yani burada yapacak bir şey yok buna. Topunun karşısında kaldık, temaslıydık. Zor bir atış Lundberg'den.
0: Noel'den Dotson. Anthony Brown içeride Zizic biraz altındaydı potanın ama ona rağmen bitirmeyi başarıyor skoru. 8-4'e getiriyor Ante Zizic.
1: İşte Zizic'i hücumda, yani maçta anlamlı kılmanın yolu bu. Ona doğru yerde boyalı alanın içerisinde o pası verebilmek.
0: Clark durdurdu ilk anda Dotson onu.
1: Yardım şimdi.
0: Şimdi Thais kısa devrilme sonrasında Bonzi Colson'a köşe üçlüğü isabetli değil. Geçen sezon tüm Euroleague'in en yüzleri üçlükçülerinden biriydi Colson. Bir de top çaldı. Ama düdük var.
1: Süreli mi ilgili bir problem oldu ki bizim için bir avantaj oldu sanırım bu. Ya da faul yok.
0: Evet, faul yok. Kenardan başladı Makkari.

0: Bir burada foul Jalen Noel. İlk faulü Lundberg'e. Jimmy Clark topu oyuna soktu. Lundberg. Hort devrildi, pas bekliyor Lundberg'e. O açıyı vermedi Morgan. Şimdi ters eşleşme. Jalen Hort'tan Lundberg. Tekrar Hort'a indi. Dotson. Büyük fizik dezavantajına rağmen durdurdu orada Jalen Hort'u. Bevan Dotson. Clark'ın baskısı var. Şimdi Žižić'ten perde. İkili oyun. Ante Žižić. Connor Morgan'ı gördü. İki kişinin üzerinden smaçı vuruyor Connor Morgan. Žižić'ten asist geldi. Jimmy Clark. Tice gitti. Žižić'in faulü.
1: Yani hücumda Žižić'i kısa delinmesini çok iyi kullandık. Bunları iyi yapan bir oyuncu zaten. Özellikle perdeyi, ilk perdeyi tam doğru zamanda Žižić çok iyi yapmıştı. Bu da ona kısa delinecek bir alan açtı ve o da oyunu zaten orada iyi okuyan bir isim. Ama savunmada birkaç pozisyondur ikili oyun savunmamızda köşedeki yardımlar geç geliyor. Biraz alan açılmış durumda. Bir tane pas oraya gitmedi. Bir tanesine yetiştik. Burada faulle biraz kurtarabildik durumu ama mutlaka ikili oyun savunması biraz daha alanı kapatmamız lazım. Çok daha açık gözüküyor şu anda oraya boyalı alanın içi.
0: Çizgiden 2-2 ile ayrıldı Daniel Theis. Dotson topu oyuna sokuyor. Anthony Brown'dan Dotson. Tam sağdaki baskısı sürüyor Maccabi'nin. Dotson. Anthony Brown 3 sayılık atışta isabet yok. Morgan zorladı reboundu. Lundberg'de kaldı. Lundberg, Jalen Hort. Noel girdi araya. Foul yaptı Jalen Hort. İlk haftanın en iyi isimlerindendi Maccabi adına Jalen Hort. Anthony Brown. İkinci sezonu Beşiktaş'ta, daha önce Bursa Spor'da da Kuşan Olimpiyeviç'le beraber çalışmıştı Anthony Brown. Dotson'dan Morgan'a. İçeride Žižić'i indiriyoruz. İşte doğru oyunlar gelmeye devam ediyor Beşiktaş'tan. Olimpiyeviç de memnun gözüküyor. Jimmy Clark'la hücumda Maccabi.
1: Tyce'ı da hedefliyoruz böylece Žižić'i.
0: Foul Dotson. Foul hakkımızı da evet. 5-0-6 kala dolduruyoruz. Değişiklikler gelecek Beşiktaş'ta. Scottie Wilbekin ve Eugene Omoruyi'yi oyuna girerken gördüm arka açıdan. Jalen Noel kenarda Connor Morgan'la beraber. Lundberg. Bonzi Colson. Omoruyi arkasında Colson. 3 saniye, 2 saniye sürenin sonuna kaldı Maccabi. Çok uzaklardan dengesiz üçlük alıyoruz reboundu.
1: Adam değişmeleri çok iyi yaptık. Omoruyi de girince bunu daha etkili yaptık ve onları çok zor bir atışa yönlendirdik.
0: Omoruyi'den Dotson. Eugene Omoruyi. Jimmy Clark topa müdahale yapmıştı. Anthony Brown sakin diyordu Şan Olimpiyeviç.
1: Evet, oynayalım onu.
0: Omoruyi uzak bir ikilik. Takıldı kaldı top orada.
1: Yani şey, uzak bir ikilik olması zaten hani kötü yanı. Biraz daha 5 saniye de var. Birkaç temastan sonra çembere daha çok yaklaşabiliriz.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
9: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
11: Radyo Spor.
9: Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Evet, kez oyunda.
1: Bakalım bir ekstra hazırlık var mı savunmada ona? Hani Pierre çok bahsetmiş küçük maç önünde.
0: Wilbekin karşısında iki eski Fenerbahçeli. Madar ve Wilbekin.
1: İşte kenara gidiyor.
0: İkinci faulü.
1: Ve iki atışta bir faul hakkımız olmuştu. Şimdi Gabriel daha çabuk ayaklı, daha işte bu ikili oyun savunmalarında biraz daha gözükebilir, biraz daha topun karşısına çıkabilir.
0: Uyaz, Lonnie Walker ve Tamir Blatt takımdan ayrılan en önemli isimlerdi Maccabi'de. Tamir Blatt Hapoel'e giderken, Yan Madar da Hapoel'den Maccabi Tel Aviv'e geldi. Madar 2'de 2. Paslarla çıkıyoruz yine. Devon Dotson. Roman Sorkin de oyunda. Şimdi Wenyan Gabriel'la mücadelelerini gördük. Dotson. Anthony Brown. Gabriel'dan perde. Süremiz daraldı iyice. Devon Dotson el üzerinden. Devon Dotson üçlü yolluyor. Devon Dotson.
1: Onların agresif savunmasına rağmen ki bu arada faul oldu galiba. Şurada
0: Scottie Wilbeck. Evet.
1: Basit bir iki atış vermiş olduk. Yani faul hakkımızda olduğu için buralara dikkat etmek lazım. İlk dış atışımızda bulduk böylece ikinci denememizde. Hani biraz daha o dribbling içeriye doldu bir parça Anthony Brown'un yapması da aslında o atış imkanını getirdi. Bir iç dış dengesi adına da kıymetli oldu bu da.
0: Madar'dan üst üste serbest atışlar. Takım olarak da 5'te 5 çizgide Maccabi. 6'da 6'da geldi. 9 sayının 6'sı serbest atışlardan gelmiş oldu Maccabi için.
1: Evet, onlar 2-1-1 gibi yerleşip tam sahada baskı yapıyorlar biraz süre çalmak için bizden.
0: Dotson'dan Anthony Brown. Omorui'nin perdesi Eugene Omorui. Devon Dotson'ı indirdi içeriye. Omorui Sorkin'i zorlamak istedi. 3.1 saniyemiz var topu çembere atmak adına. Roman Sorkin'le de dün yeni bir sözleşme yaptı Maccabi. 2030'a kadar Maccabi'de olacak. Molaya gidiyoruz yine. 3.31 var. İlk çeyreğin.
9: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
7: Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
8: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı

0: Turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor.
2: Euroleague heyecanı devam ediyor.
5: Keaton Wallace ve DJ Leaf ile birlikte. İlk beşinden kimse sahada kalmadı Maccabi'nin şu an için. Beşiktaş'ta Dotson ve Anthony Brown hala sahadalar. Gabriel'ın da ilk faulü oldu. Euroleague'deki ilk takımı Maccabi'ydi. Ama sezon ortasında Panathinaikos'a geçmişti. Ergin Ataman döneminde. Devon Dotson. Dotson aldı yeniden. Omori'yi. Yeniden Devon Dotson. Birazdan Furkan ve Berk oyuna dahil olacaklar. Anthony Brown'dan Gabriel'a faul yapan Keaton Wallace. Daha doldurmadı faul hakkını Maccabi. Oklahoma City Thunder forması giyen Keaton Wallace'ın abisi Keaton Wallace. G League'den geldi. Berk Uğurlu Valencia maçının son çeyreğinde ilk dakikalarını almıştı. Bugün ilk çeyrekten parkede. Scottie Wilbekin. Wilbekin indirdi içeriye. Furkan bravo, Korkmaz bravo. Asisti yapıyor. Scottie Wilbekin.
6: Zayıf taraftan çok iyi bir dip çizgi koşusu. Furkan'dan savunmasını çok iyi okudu.
5: Madar hatta bayağı Sorkin'le alayıpı tamamlıyor.
6: Şimdi savunma sertliğini bırakmayalım ama.
5: Berk Uğurlu. Gabriel'dan perde vardı. Tam kullanamadı Berk. Şimdi Furkan. Wayne Gabriel tekrar Furkan Korkmaz'a. Furkan sonra dış aldı faulü.
6: Bravo. Furkan iyi başladı. İyi geldi bench'ten. Bu bench katkısı o kadar önemli ki çünkü çift haftadayız. Ve ne kadar oyuncudan katkı gelirse Beşiktaş için o kadar önemli. Hemen dönüp çünkü bir Barcelona maçı var Cuma günde. İşte Furkan'dan hemen bir dip çizgi koşusuyla beraber gelen sayı. Ardından burada teması çok iyi göstererek aldığı faul hakkı doğmamışken Maccabi'nin aldığı faul. 4 sayı imkanı kısa sürede.
5: Çizgide Furkan Korkmaz. David ve Julius ve Metecan hariç tüm oyuncularımız süre aldı şu ana kadar. İlk serbest atışı kaçırıyor Furkan. 77-78 detayını gördük Maccabi formasında az önce. Onların ilk Avrupa kupalarının 50. yıl dönümü olacak. 77'de bu salonda Varese'yi yenerek şampiyon olmuşlardı. Yine bir ikili oyun, yine Madar Sorkin işbirliği.
6: Evet ya, faul hakkımızda olduğu için biraz kısa savunmasındaki agresimiz düştü. Onlar da cezalandırıyor bizi bu ikili oyunlarla.
5: Berk Uğurlu. Berk. Şimdi Gabriel'a. Wayne Gabriel orta mesafesi isabetli değil. Yine faul alıyoruz. Evet. Omori'ye yapıldı faul bu kez de.
6: Şimdi bu ikili oyun savunmamızı dönüşte düzeltmemiz lazım. Yani ne yapılabilir? Biraz daha topun üzerindeki baskınızı arttırıp o pasın geçmesini engelleyebilir. Çünkü ilk başta yani ilk çeliğin ortasında konuşmuştuk ya, alan çok açık. Yani orada bir Makabi'nin işleyeceği yer var. Dikkatli olmak lazım demiştik. Biraz daha belki yardımı getirebiliriz. Yani 2'de 0'lar dışarıda. Riski oradan alıp daha içeriği kapatabiliriz. Özellikle Sorkin oynadıkları bu bölümleri.
5: CJ Leaf.
6: Evet, senin bahsettiğin detayı da evet gösteriyorlar.
5: Faul yaptı. Onun da bir sakatlığı vardı. Amorui. Farkı yeniden 6'ya çıkardı. Madar'la geliyor Makabi. Yan Madar. Berk karşısındaydı. Madar kaçırdı atışı. Furkan'dan rebound düşerken aktardı Berk Uğurlu'ya. Berk hızlı geldi. Omorui. Furkan. Fake. İçeriye daldı. Omorui'ye çıkardı. Ekstra pas Berk'e. Boşluğu bulamadık bir türlü. Şimdi Furkan yeniden. 3 sayılık atışta isabet yok ama. Evet. Omorui'ye faul yapılıyor rebound mücadelesinde.
6: Ya o kadar savunmanın dengesini bozuyor ki belki şut girmedi. Belki hani ilk pozisyonlarda, ilk aksiyonlarda tam atış imkanı bulamadık ama savunmayı çok görüyoruz. Yani savunmayı sürekli dengesini bozacak şekilde penetre pas, penetre pas. Böyle olunca da işte reboundda bir avantaj elde ettik.
5: Yani o şey Brissett'te flop diye bir işaret yapıyor ama zaten öne düşüyor Omorui çok. Evet. Top yapacak bir durumda da değildi. Çizgiden skor bulmaya devam ediyor Eugene Omorui. Geçen sezon Baskonya'daydı. Dörtte üç serbest atışlarda Eugene Omorui. İlk çeyrekte son dakikaya doğru ilerliyoruz. Madar bıraktı Wallace'a. Keaton Wallace. Sorkin. Aldı yeniden Wallace. Eli gösterdi Gabriel. Çok zor üçlük, isabet yok. Bu kez rebound mücadelesinde faul yapan Scottie Wilbeck'in.
6: İkiledi sanırım değil mi o da?
5: Evet. Zizic'in ardından ikileyen ikinci oyuncu Scottie Wilbeck'in.
6: Keaton Wallace da hani adam değişmeyi gördüğü anda topu kullandı. Çünkü içerideki Sorkin avantajının olacağını, üçüncü bandına gireceğini takımının biliyordu. Ona faul çıkardılar.
5: Geçen sezonki istatistikleri Wallace'ın 16.1 sayı, 6.3 asist, 5.1 rebound. Her ne kadar G-League olsa evet. Da. Jalen Noel yeniden oyunda. Wilbeck'in ikiliyince kenara geldi. Sadece 4 dakika sahada kalmış oldu Scottie Wilbeck'in.
6: İlk kez kaçırdı onlar da. David DeJulius'a da dönmedik. İlk çeyreğin sonuna geldik. Acaba bir problem var mı bilemiyorum ama şu anda hani Wilbeck'in ikilemişken oyuna o girmedi. Novel'le devam ediyor şimdi Beşiktaş.
5: Berk Uğurlu. Berk, Madar'ın baskısında getirdi topu. Şimdi Jalen Noel'den alıyor tekrar. Gabriel devrilmişti. Topla da buluşturdu onu Berk. Noel'den Omorui. Sorkin arkasından. Eugene Omorui alanı açtı. Camı kullandı, isabet yok. Sorkin çeldi Brissett'e. Ashley Brissett. Hücum faul. Ashley Brissett, Omorui tuzağa düşürüyor onu. Şimdi foul problemine giren isimler Makabi'de de var. Ashley Brissett 2, TJ Leaf 2. Leaf belki çok önemli değil ama.
6: Brissett, evet. Kritik. Omorui de çok iyi geldi gerçekten yardıma. Yani Furkan'ı gördüğü anda hedefledikleri belliydi. Ona hemen bir hücum ettiler. Soluna gitti ama Omorui'yi o savunmayı çok iyi okudu.
5: Hakemler kendi aralarında konuştu. Bir challenge gelmiş olabilir Odet Kataş'tan. Evet. Evet,
6: yarın daire mi? İçinde mi dışında mı?
5: Odet Kataş maçtaki ilk challenge'ı kullanıyor.
1: And it was.
7: He's a help defender, yes.
1: Yes, he's coming. Second thing. it's airborne.
7: Airborne, and this it is.
1: Let's
7: also, and now we have to check if the defender is inside or outside.
1: Let's have the time of the contact to be sure if it's airborne. Here.
7: Also here, we can see. It's airborne, but...
1: Let's see if it's inside or outside.
7: Yes, we need to check if... Step in the line in the moment of the contact.
5: Diyorlar şimdi de. Kurtarıyor sanki temas anında.
6: Çünkü hani eskiden ayak iz düşümü önemli şimdi değil.
7: And now we need to check.
5: Çok yakın.
7: Another angle.
5: Başka bir açı istediler.
7: He released the heels and he's not stepping the line. It was correct offensive.
5: Ama okay. Doğru. Karar kalacak gibi gözüküyor.
6: Ya Omori'ye o kadar tam çizgide, yani tam limitte durmuş ki, yani o parmak ucunda olması, tam yardımın geldiği an, havadaki çarpışma, yani tüm kriterleri uyuyor. Topukların havada olması işi kurtaran nokta. Çünkü dediğimiz gibi geçmiş kurallarda o ayak iz düşümü dikkate alınıyordu, artık değil. Bu da Omorini'nin savunmada ne kadar iyi bir hamle yaptığını bize gösteriyor.
5: Brissett iki faulle kenarda. Beşiktaş hücumu başlıyor Berk'le. Omorui.
6: Güzel yardımla hemen o baskıyı açtık.
5: Berk Uğurlu. Jalen Noel. Köşe. Oo. Çok güzel bir pas. Connor Morgan. Asiste dönüştürüyor o pası.
6: Nefis pas. Çift tanedeyiz.
5: 27-17.
6: Hadi iyi savunmayla da ilk çeyreği kapatalım.
5: Son top Maccabi'ye kaldı. Keaton Wallace. Şovapa çıkmıştı Connor Morgan. Wallace. Yine karşısında Connor Morgan var. Orta mesafeden isabetli buldu. Noel deneyecek mi?
6: Yani denemiş olabilir.
5: Denedi ama biz göremedik. İsabet yok. İlk çeyrekte Maccabi deplasmanında 27-19 öndeyiz. Kısa bir ara.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Reklam.
8: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13 Cuma

0: cumartesi ve pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: İlk sayılarını buluyor maçtaki Berkurlu.
3: İşte çembere gitmenin kıymeti ve değeri. İşte yani hücumda sorun yaşayabileceğiniz bir yerde belki soluna da giderek hedefledi Sorkin'i.
2: Euro Cup'taki başarılı sezonlarda çok önemli payları vardı Berkin. Aynı şekilde Süper Lig'de. Bomboş Sorkin. Burada savunmada bir anlık hata. Evet. Boş smacı getirdi Maccabi'ye. 7 sayı bench'ten gelip Sorkin'den. Omoruyi. Eugene Omoruyi. Furkan Korkmaz sağ forvetten. Üçlükte isabet var. İkinci denemede Furkan da ilk isabetini buluyor.
3: 11 sayıda 4 üçlük isabetimiz var.
2: 10'da asist. Jalen Hort. Keaton Wallace. Wallace.
3: İyi savunma. Hadi devam.
2: Noel karşısında faul yaptı atış halinde. Jalen Noel.
3: Son ana kadar iyi savunma yapıyoruz orada ama faulleri o kadar kötü yerlerde yaptık ki.
2: O da ikiledi şimdi.
3: Evet. Yani. Daha kesmeye çalışmasa evet.
2: Furkan'ın üçlüğü. İkiz farklı oyuncumuzdan skor geldi. Noel iki faul sonrasında kenarda.
3: Wilbekin sanırım geldi. Wilbekin, Zizic ve Noel iki faali olan oyuncularımız.
2: Keaton Wallace 2'de 2. Berkurlu. Mete Can, Skari Wilbekin. 4 sezon Maccabi'de oynamıştı. Berk, süre daraldı. Top kaybı. Omori'yi pozisyon almaya çalışırken dışarı gönderiyor Berk. İlk top kaybı oldu. Dušan Olimpijević durmuyor yerinde kenarda. Keaton Wallace. Jalen Hort'tan perde. Keaton Wallace. 3 sayılık işaret etti hakemler. İsabet yok. Furkan sonrasındaki atışı bozdu. Düzeltiyorum Mete Can. Ve top da bizde.
3: Şimdi biz kısa bir 5 oynadığımız için hücum ribantlarına girecekler. Zaten giren bir takım yani. Mutlaka en az 2 oyuncuyla bir oyuncu da köşeden koşarak göndererek orada ikinci şansı almak istiyorlar. Keaton Wallace da her topu kullandığı için topu hani paylaşmada çok kullanmayı istiyor. O yüzden ribaunda dikkat etmek lazım. Evet Furkan.
2: Furkan pas fake'i girdi içeriye. Basket faul yok ama iki atış gelecek. Will Raymond faul yaptı. İşte Hord'un kendisine doğru yardım yapmasını o fake'le engelledi Furkan.
3: Evet. Son adamın da onun önüne atarak o faul'ü yapmak zorunda bıraktı rakibini. Perdenin aksiyonuna gidip çember içi yolu buldu. Şu faul de alsın. Ondan sonra biraz daha övebiliriz.
2: İsabet var ilkinde. 5 dakikada 7 sayı, 1 rebound Furkan'dan. İki de iki Furkan Korkmaz.
3: Çok iyi bir bench katkısı geldi.
2: 34-23. Kenara alıyor Olimpijević Furkan'ı. Biraz soluklanacak.
3: Evet.
2: Will Raymond. Kenarda Maccabi'de de. Lundberg. Yan Madar. Sorkin perdeye getirmişti. Sorkin'i çok iyi buluyor Maccabi maçın başından bu yana. Asist Jalen Horde'dan bu kez de. Devon Dotson. Scottie Wilbeck'in Omorui'den perde. Şimdi Eugene Omorui topu kaçırdı. Turnike'yi bıraktı.
3: Ya, hücumda paylaşımımız ve tempomuz çok iyi. Savunmaya da biraz desteklersek oyunu daha iyi kontrol edeceğiz.
2: 11 asist oldu Beşiktaş. Daha 7 dakikadan fazla var İlk yarının bitimine. Sorkin bomboş. Orta mesafe kısa. Mete Can'dan rebound. Dotson'la hücumdayız. Anthony Brown yerini aldı. Üçlüğü kullanmadı. Omorui. Devon Dotson. Tepeden. 2'de 2 ile başlıyor. Yay gerisinden Devon Dotson. Bu üçlük aynı zamanda molayı da aldıran üçlük olacak Odet Kataş'a.

0: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, cumartesi ve pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
3: Devin Dotson, Chicago doğumlu bir Derrick Rose hayranı olduğu için bir numarayı tercih ediyor. Ama bugün çembere gidişlerden ziyade üçlüklerle sayıları buldu. Anthony Brown kurtardı topu, gitti içeriye. 41-25 yapıyor skoru Anthony Brown.
4: Burada biraz şans yanımızda ama çalışanın yanında şans.
3: Lundberg, Bonzi Colson.
4: Devam, savunmaya devam.
3: Alttan geçmişti Wilbekin. Mete Can şimdi Lundberg'in karşısında. Hort boş kaldı. İsabeti buldu ama
5: faul. Faul de var.
3: Acaba temas mı çembere diye bakarken.
4: Sanırım Mete Can'a box out sırasında bir faul çalındı diye anladım ama.
3: Evet, Mete Can'a çalınıyor faul. Burada.
4: Bakın sayı verildi. Faul verildi. Şimdi burada bir inceleme olması gerekiyor. Çünkü iki atış için geliyordu Daniel Tice ama öyle bir durum olamaz. Evet. Masayla düzelttiler o durumu.
3: Yine de uzun bir hücum olacak Makabe adına.
4: Bir top daha kullanacak. Yani bir top, bir pozisyon daha kullanabiliyorlar şu anda.
3: Lundberg. Sokabildi mi o topu? 5 saniye olacaktı neredeyse. Wilbekin'e çarptırıyor. Mete Can şimdi kenarda. Gabriel yeniden oyunda. Güney Sudanlı uzunu Beşiktaş'ın. Daniel Tice. Jimmy Clark. Clark Morgan'dan yardım. Turnike'ye yine de isabetli. Scottie Wilbekin seti işaret ediyor arkadaşlarına. Connor Morgan. Elden aldı Devin Dotson. Morgan şimdi fake bir dribbling, Dotson'ı buldu. Üçüncü üçlük denemesinde. Üçüncü üçlük isabeti. Devin Dotson'dan 9 sayı 2 asist var. Jimmy Clark. Hort. Lundberg. Bir üçlükte o deneyecek. Bu da olmadı. Anthony Brown çeldi. 2-2 pozisyon. Dotson çok daha hızlı Tice'dan. Dışarıya çıkarmak istedi ama. Lundberg okudu pozisyonu. Maç tempo kazandı.
4: Paylaştığımız var.
3: Clark. Bonzi Colson zor da olsa kontrol etti. Tice. Lundberg. Morgan'ı kolay geçti burada.
4: Bir faul yapabilirdik.
3: Scotty Wilbekin. Wilbekin'den de atsın. Anthony Brown bir üçlükte ondan isabet var bunda da. Yay gerisinden yağmur gibi gelmeye devam ediyor Beşiktaş. 10'da 7 üçlük ve 14 asist var.
4: İnanılmaz. 14 asist, 4 top kaybı. Muazzam oynuyoruz.
3: Mola.
0: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
3: Şan Alimpiyeviç de yine aslında faullere de dikkat çekti. İki faul hakkımız var. Bunu yapabiliriz dedi. Connor Morgan bir yandan Wilbekin'i tebrik ediyor.
4: Doğru zamanı gösterdi diye.
3: Gabriel'a da bir pozisyon istedi.
4: Evet evet, orada çok net bir talebi var, bir isteği var. Çalışmalı bir şeyin sahada yansımasını istiyor ama ne olduğunu göreceğiz. Ama yani dediğim gibi iki faul hakkımız var. O close-out savunmasında, hareketli savunmada biraz daha net olmak lazım. Kolay geçirmemek lazım. Bunu söyledi koç. Ya bu keskinliğimizle devam ettirmemiz bize maçı getirecek.
3: Lundberg. Şeria Tice'a çıktı top. Daniel Tice'ın üçlüğü isabet var. Moladan üçlükle döndü Maccabi.
4: Onlar da ilk üçlük isabetini buldular. 6'da 0'dan sonra.
3: 7'de 1'e 10'da 7. Anthony Brown. 3'ün faul. Anthony Brown yaptı faulü. Onun da ikinci faul olacak zannediyorum. Lundberg de yıktı Anthony Brown burada.
4: Çok tempolu bir hücum bu. Hani elden top alıp anında hemen bir perde gelmesi, bu aksiyon. Burada işte zamanlamayla ilgili bir problem, bir saniye daha çabuk olduğunduğu zaman işte bu hücum faul çıkabiliyor. Bir top kaybı yapmış olduk böylece. Bizim de 5 top kaybımız 5 oldu.
3: İlk faulü bu arada Brown'un.
4: Bir faul hakkımız kaldı.
3: Jimmy Clark. Fark attı havaya. Jalen Hort'la yalıyıp farklı isimlerle bunu oynuyor Maccabi.
4: Aynen öyle ya. Sorkin, Hort, yani bu yönü savunmalarında yani mola dönüşü biraz keskinliği kaybetmiş gibiyiz. Hücumda bir sayıyla bunu toparlayabiliriz.

0: saati buldu Jalen Hort. 12 sayılık üstünlüğümüz devam ediyor.
1: Wilbekin çıkarıyoruz yine.
0: Scottie Wilbekin. İçeriye Gabriel'a, arkadan Jimmy Clark topa müdahale yaptı. Sonrasında da bir faul ve şimdi bu faul oyunun akışını bozan faul olacak.
1: Evet. Eski Scotland'lısı.
0: Yeni kurallardan biri. Disruptive faul olarak İngilizcesi ekrana yansıyor maçlarda. Oyunun doğal akışını bozan ancak aşırı sertlik içermeyen fauller bu kategoriye giriyor.
1: Evet, hakemler de bu iş işte ekrana yansı dediğin gibi. Bu oyuncunun atılmasını engelliyor. Yani bu Esten Spokman dışı faul olarak yansıyordu. Bir tane daha aldığınız zaman oyundan atılıyordu. Şimdi bu faulden hani bir oyuncu için 4 tane yapıp oyunda kalma şansı oluyor. Hakemler de bunu faul 2 işaretiyle gördü zaten hemen o faulden.
0: O bilek demek tutma artık.
1: Yok, o direkt hani NBA'de flagrant gibi oluyor. O Spokman dışı o kasti faul adına dönüştü. O oyuna atılmaya yönelik bir faul. Ama burada faul 2 deyince işte şu andaki durum oluyor. Şimdi onlar bir hamle yapmış durumdalar moladan sonra. Biz o netlikte gelemedik. Wilbekin üçlüğü geldi ama bir top kaybı geldiğini peşinden. Ve 6. top kaybımız oldu. 4 top çaldılar. Şimdi kalan bölümü faul hakkımız dolmuşken akıllı oynamamız gerekiyor.
0: Lumberg. Hort'tan Jimmy Clark'a. Wilbekin neredeyse çalacaktı. Tice kaçırdı çember altından. Berk bırakıyor. Anthony Brown topu getirdi. Berk uğurlu. Scottie Wilbekin. Köşeye Morgan'a pas. Morgan yaklaştı çembere. Berk'i buldu diğer köşede. Berk uğurlu'nun üçlü isabetli değil. Jalen Hort rebound'u aldı. Lumberg. Hort teslim etti Clark'a. Berk karşısında onun. Connor Morgan kaldı şimdi orada. Jimmy Clark tek haneye indiriyor. 16'ya kadar çıkan farkı Maccabi Tel Aviv ve bu kez molayı isteyen Dušan Olimpijević oluyor.

0: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
1: Bu çeyrekte, bu da onların kısalarıyla beraber daha aktif olması sağladı. İşte şu anda Ifelu Berk'in işte asistiyle Joel Norden'ın o sayısı gelmişti. Ifelu Berk iki servis dışı var. Ve şimdi Jimmy Clark'ın yine isabeti geldi. Yani savunmadaki sertliğimiz önemli bizim Maccabi'ye karşı. Çünkü Maccabi'nin orada istediği, kısaların istediği gibi oyunu organize etmesini sağlarsak o zaman problem yaşayacağız. Yani fark erir. Sadece hücumda bunu düşünmemek lazım.
2: 50-42. İki koçun da ilk devrede molası kalmadı artık. Berk uğurluğuyla hücumdayız. Berk arkadan yine Jimmy Clark'ın müdahalesi. Moladan da istediğimiz gibi dönemiyoruz. Maçlıyor Jimmy Clark. Arka arkaya isabetler Clark'tan da. Jalen Noel. Dotson oyuna dönecek çeyrek sonu için az sonra. Jalen Noel attı havaya. Geldi. Connor Morgan, Jalen Noel işbirliği.
1: Acayip bir cesaret gösterdi yani Noel. O baskıyı çok arttırdıkları bir anda. Bir köşeye pası vardı bu kez de Morgan'a. Yani sahayı çok iyi okuduğunu gösterdi Noel.
2: İki asistli de Connor Morgan'a, evet. Jalen Noel'in bir

0: Üçlük bir alley-oop. İkisi de çok şık. Jimmy Clark. Kaçtı turnike. Foul istiyor. Devam etti oyun. Jalen Nowell. İyi kapatalım ilk yarıyı. Jalen Nowell. Connor Morgan'a döndü. Yeniden onda top şimdi.
1: Evet, onu oyuncak.
0: Süreyi de eritebilir Jalen Nowell. Nowell. Dengesiz attı. Kendi reboundunu hamle yaptı. Olmadı. Lundberg. Hücum süresiyle maç saati arasında çok ufak bir fark var. Jimmy Clark o yüzden bekliyor zaten sürenin daha da erimesini. Jimmy Clark. Ah, faul.
1: Hem de üçledi.
0: Evet, Jalen Nowell üçledi. Hem de iki atış verdi.
1: Bir soluna baktı. Yani ya bir ses, hani oradan bir perde gelecek gibi bu uyarı almış olabilir. Bir anlık o dikkatinin dağılması topun üzerinde faul yapmasına yol açtı. Ya oysa ki hani onu oynayacak, yani hani Jimmy Clark orada o topu elinden çok çıkarabilecek bir isim değil.
0: Değişiklikler var. Bonzi, Colson, Odette Kataş kenara aldı. Keith Wallace'ı yeniden sahaya gönderdi.
1: Onların da 3 faul hakkı var. Yani bunu kullanabilecekler mi, kullanacaklar mı? Atışlardan sonra göreceğiz. Bizim molamız yok. Hani bir organize edip topu daha iyi getirmek için.
0: Atış halinde kural evet, değişmemiş olsa
1: yarı sahadan belki
0: bir deneme olabilirdi.
1: Artık oradan da olmuyor dediğin gibi. Ama çeyrek sonlarında
0: evet, var
1: bir avantaj var. Bakalım. Belki ikini yaşarız bugün.
0: İlk serbest atış isabetli. Çeyreğin yahut 24 saniyelerin son 2 saniyesinde yapılan temaslar kuralın dışında. Bu arada onu işaret etmeli. Ayrı değişiklik var.
1: Jimmy Clark geldi kenara.
0: Furkan oyunda. 5 saniyemiz var.
1: Evet, savunmada da anlaşamadılar. Bir zone press mi? Yoksa geriden mi bekleyecek Hort? Şimdi evet, o iki eli önde görüyoruz.
0: Şıktaş teknik ekibi Ümit Temuçin yeni katıldı Efes'ten. Olimpiyeviç hakemin yanındaydı. O 5 saniyelik süre şimdi başlıyor. Devon Dotson. Madar yaptı faulü. İlk faul bu.
1: Ama topu iyi bir yere taşıdık. Yani 2.7 var. Topu yarı sahaya getirdik. Şimdi buradan mutlaka bir oyunu vardır. Yani malımız yok ama Dusan Olimpiyeviç'in mutlaka bir oyunu vardır. Onu da organize edebiliriz yine. Oyuncu işledi, ona göre yaptı şimdi.
0: Wilbekin 3.1 saniyeye üçlüğü sığdırmıştı. Burada 2.7 var.
1: Atış anında bir faul şahane olur.
0: Anthony Brown bıraktı. Dotson. Devon Dotson öyle bir üçlük günü yaşıyor ki neredeyse bunu da atacaktı ama isabet gelmedi. İlk devrenin sonucu Maccabi Tel Aviv 46, Beşiktaş 52. 52 sayı buluyoruz.
1: Evet. 15 asistle.
0: 8'de üçlük isabetimiz var Can İşbakan ilk devrede.
1: Ya hücumda gerçekten her şeyi çok iyi yaptık. Yani set tempomuz harika. Biraz top kayıpları son bölümde ikinci çeyreğin özellikle ortasına itibaren yaptığımız top kayıpları biraz canımızı sıktı ama bakalım Connor Morgan neler diyecek.
2: Connor, how do you feel about first
0: Connor,
2: half?
0: Connor, ilk yarı ile alakalı neler hissediyorsun?
3: Yeah, I mean, we were feeling pretty good there about midway through the quarter and we had some defensive breakdowns
0: and kind of got back in it. Problemler yaşadık. Geri dönmelerine izin verdik. İkinci yarıda buna rağmen iyi hissediyorum dedi Connor Morgan. 16'ya çıkan fark tabii,
1: evet, tabii
0: 6'ya indi.
1: Onların aldığı moldan sonra biraz savunmadaki odağımız

0: aynı seviyede kalmadı.
1: Roman, we saw a reaction from the team after
2: reaksiyon gördük. 16 farktan sonra neleri daha iyi yapmanız lazım? Geçiş hücumlarında çok hızlı ve çok agresifler. Bunları durdurmamız gerekiyor. Bizim de onlara karşı agresiflik göstermemiz lazım. 52 sayıda bir devre için çok fazla diyor Roman Sorkin soyunma odasına giderken. Bir ara rica ederim değerli izleyenler. Maccabi Beşiktaş maçının ikinci yarısında yeniden birlikte olacağız.
3: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Otobit.com'a girin, aracınızı açık arttırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
4: Reklam.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Reklam.
4: Otobit.com'a girin, aracınızı açık arttırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
3: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
6: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
7: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
3: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: İkinci çeyrekte ve daha fazla 6 top kaybımız oldu. Bu topu kontrol etme hususu ve tempo bence kritik olacak. Hücumda ve savunmada da tabii daha akıllı olmamız gerek dedi Dušan Olimpijević. Tam bahsederken Can Koç da aynı noktaya dikkati çekti devre arasında verdiği röportajda. Birazdan Odet Kataş'ın da görüşlerini alacağız. Kısa ve çok istemeden veriyor genelde bu röportajları Odet Kataş. Bakalım.
3: Koç,
2: neleri daha iyi yapmanız lazım ikinci yarı? Savunmada durdurmamız lazım Beşiktaş'ı. Faullerimizi de daha iyi kullanmamız gerek dedi Odet Kataş.
0: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
0: Euroleague heyecanı devam ediyor.

0: Bilmemiz lazım. Buradan da Galibi'yi çıkarmak istiyorsak günün en kritik noktası bu çünkü. Yani onları top kaybı yapmadan, top kayıplarını daha doğrusu limitleyerek o havayı hissettirmemek lazım. O havayı hissettirmezsek hücumda zaten paylaşımımız ve beraber hareket etme arzumuz hakikaten iyi bir noktada. Hani De Julius'la olmadığı bir gün diyorum. Herhalde öyle diye tahmin ediyoruz. Böyle bir günde de hücumdaki paylaşımımız, kısalardan aldığımız katkı iyi. Bir problem Novel'in tabii 3 faal olması. Ki o hem fiziksellikte hem de asistleriyle bugün bir adım atmıştı. Wilbeck'in 2 faali var. Biraz o faal problemini de hissettiğimiz nokta da Wayne Gabriel Zizic keza 2'şer faalde. Yani kısaldığımız bir bölüm olabilir. Orada da reboundlara dikkat etmemiz lazım.
1: İkinci yarı az sonra başlayacak. Beşiktaş sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Çok daha zor maçlarla sezon açıldı Beşiktaş adına. Önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin. Ardından Euroleague'de Valencia, ki çok yakın biten bir maç oldu. Valencia kan kaybetmiş gibi gözükse de beklenenden iyi 2'de 2 ile girdiler Euroleague'e. Üstüne de ligde yeni sezonu Efes maçıyla açtı Beşiktaş. Bu 4. resmi maç. Hedef ilk galibiyet. 52-46. İkinci yarıya da temsilcimiz önde başlayacak. Maccabi deplasmanında Belgrad'da. Devon Dotson 4'te 3 üçlük kaçan denemesi de devre sonunda orta sahadan yaptığı denemeydi. Dotson, Wilbeck'in, Anthony Brown, Connor Morgan ve Ante Žižić. İkinci yarıya başlayacak beşimiz. Anthony Brown bıraktı Devon Dotson'a. Üçüncü çeyrekte ilk hücumu yapıyoruz. Maccabi'nin sahadaki beşi de ekranlarınıza yansıdı. Connor Morgan. Žižić'e çok zor bir pas, evet, oldu bu. Jalen Ward. Ezber oldu. Top kaybıyla başlıyoruz ikinci yarıya. Jimmy Clark 3 sayılık atış. Clark kaçırdı. 8'de 1'e geriledi ya gerisinde Maccabi. Dotson. Anthony Brown. Yeniden Dotson'a dönemedi. Şimdi Scottie Wilbeck'in hareketlenip aldı topu. 5 saniye kaldı hücum süresinin noktalanmasına. Anthony Brown köşeye, Connor Morgan bomboş, cezayı kesemedi Morgan. Çemberin içinden çıkıyor Connor Morgan'ın denemesi. Lundberg. Tice. Jimmy Clark. Daniel Tice. O'Shea Brissett. Hatta bayağı yetişti oraya Anthony Brown. Hücum sürecek. Tice foul istiyor. Düdük çıkmadı. O'Shea Brissett'i de devreye sokmamak değerliydi ilk devrede. 2 sayısı var sadece ve 4 dakika oynayabildi. Faul problemi olunca.
0: Bir challenge geldi.
1: Ve challenge'ları bitiriyor. Haklı çıksa dahi. Burada Odet Kataş. Ama Beşiktaş'tan challenge.
0: Evet, şu an Olympia için. Ha, kimden çıktığına dair.
1: Okay. Tyson Brown mu son dokunan isim?
2: So, I can see now white. Carry on.
1: Şu anda beyazdan çıktığını görüyorum. Hakemler böyle söylüyor.
2: Okay, stop now. Let's change the camera. Slash camera, because we can make it closer. Okay, still I can see blue.
1: Burada maviye döndü karar.
3: I think this is the better angle.
2: Yeah, okay. White, blue. And let's see if it's going to be another thing.
1: Başka açıdan daha net göremezlerse topu Beşiktaş'a verecek gibi hakemler.
2: Okay. It looks like 23 was the last to touch.
1: Evet, son dokunan 23 numara. Daniel Theis.
3: I agree with you.
0: Evet.
2: Let's check the time now.
1: No, ve süreye bakacaklar. Top Beşiktaş'ta.
0: Valla önemli bir an. Önemli bir müdahale. Ya bugün koçun iki tane müdahalesi var. Bir dip çizgi önünden, bir bekin üçlü. Bir tane burada itirazla beraber topu kazanmış olduk. İki tane koç müdahalesiyle gelen bir üçlük, bir de pozisyon. Ya bu maç çok önemli çünkü maç şeyde gidiyor şu anda. Hani evet 16'sı öne geçtik, geldiler. Ama 3. çeyrek Valencia maçını hatırlarsın. 3. çeyreğin başında çok problem yaşadık. 2 tane TJ Shorts üçlüğü, bir tane Esen Süperi'den üçlük gelmişti. Ve problem yaşamıştık savunmada. Biraz o konsantrasyon düştüğü yerleri cezalandırabilen rakipler bunlar. O yüzden önemli bir an bu.
1: Devon Dotson. Hücumdayız yeniden. Şişic'den perde. Dotson kesmişti dribbling'e Anthony Brown. Devon Dotson 5 saniye 4 saniye zor bir ikilik. Kısa kaldı. Cicic içeri attı ama top Jalen Hort'ta.
0: Yani sürenin sonuna kalırız ve eksiltemiyoruz şu anda rakibi.
1: İki pozisyondur senaryo bu oldu. Lundberg. Fe Lundberg. Cicic karşısında Virtus Bologna'dan takım arkadaşları eski.
0: Hücum.
1: Girsek evet. Jimmy Clark hücum faulü yapıyor burada. Neyse ki Maccabi de arka arkaya hücumlardan boş dönüyor.
0: Evet, Jimmy Clark da hani iyi tercihler yapmadı bu bölümde. Bu da bizim işimize yaradı. İşte ama hücumla işte bir sayı bularak momentumu elde edebileceğimiz bir an bu.
1: Ante Cicic. Skari Bilbekin. Cicic'i gördü. Sorkin'den müdahale. Hücumumuz sürecek. 12 saniye var daha. Sorkin maçı ilk 5'te çıkmamıştı. İkinci yarıya başladı.

0: Watson. Hemen Wilbekin'e pas. 3 sayılık atış. Skani! Wilbekin üçlükler devam ediyor. 3'te 3 oldu ya gerisinden.
1: O bir köşeye açıldı, sonra tepeye geldi ama bomboş geldi. Biraz belki mesafe de vardı ama yani Wilbekin bugün çok iyi bir yüzde üç atıyor.
0: Dotson, Wilbekin, Morgan hepsinden 9'ar sayı. Jimmy Clark bitirdi bu kez. Scottie Wilbekin. Jijic devrildi. Wilbekin kendisi baktı. Basketbol! Scottie Wilbekin çift taneye de çıkıyor şimdi.
1: Yani en kritik yerlerden bir tanesi. Üçün çeyrek başı. Oyunu kontrol etmek için Maccabi'nin de adım attığı bir noktada Wilbekin'in liderliği şu anda Beşiktaş'ı direksiyona geçirmiş durumda. Üst üste iki pozisyonda 6 sayı imkanı.
0: Üç sayılık hücum olmadı. Neredeyse rebound'ı alacaktı Scottie Wilbekin. Son olarak geçen sezonun 7. haftasında Valencia maçında çift taneli skor bulmuştu. Zaten daha sonrasında çok da oynayamadı Scottie Wilbekin. Clark kaçırdı topu. Turnike'de kaçtı. Son temas. Sorkin'den.
1: Bu sliplerle, yani uzunun gözüküp hemen Sorkin özellikle çabuk ayaklarıyla beraber hareketliliğiyle beraber kısaya Jimmy Clark'a alan açmaya çalışıyorlar.
0: İçeriye daldı Dotson. Bravo, çok güzel Dotson. Turnike.
1: Bravo. Çembere dikmeye başladık şu anda.
0: Bu arada Wilbekin tabii bir düzeltme yapayım. İlk maçta da çift tane görmüştü. O da Valencia maçı.
1: Evet.
0: Dotson da 11 sayı çıkıyor. Net bir faul burada.
1: Evet, evet. O faulü yapıp hani bir faul hakkı kullanmak istedi. Şu dikine oyun o kadar değerli ki. Oyunu kontrol etmek ve daha iyi hücum etmek. Yani o dış atışlardan sonra bir de çembere gidip o sayı geldi.
0: Lundberg. Sorkin. Ashay Brissett. Hort fake'i. Yemiş oldu orada Connor Morgan. Scottie Wilbekin'in ardından faulü.
1: Ya Morgan'ın orada ayaklarını yerden kesmesini gerektirecek bir şey mi? Zaten onu içeride Sorkin'in Wilbekin'e eşitmesini arıyorlardı.
0: Şimdi Wilbekin de üçlemiş oldu.
1: Işte, evet yani. Ya bir küçük bir hata, bir savunmadaki karar, bir zincirleme reaksiyonla birçok şey yol açabiliyor işte. Hem Wilbekin takımın şu anda en iyi durumda olan oyuncularından bir tanesi üçledi. Hem de ikinci takım faalimizde onları çizgiye yolladık.
0: Madar oyunda. ...17-16 oldu serbest atışlarda Maccabi. Wilbekin'i oyundan almayacak gibi gözüküyor Dušan Olimpijević. Ford 2'de 2. Fark yeniden tek hanede. Devon Dotson. Adam değişti savunmada Maccabi. Scottie Wilbekin Žižić'in perdesini istedi. Wilbekin çok zor bir atış bu. Scottie Wilbekin! Neler yapıyor neler. Geçmişe döndü Scottie Wilbekin. Lundberg.
1: Ama hemen atak ettiler ona. Yani zor bir seçim. Yani Dušan için zor bir seçim. Dušan koçu, Dušan Olimpijević için. Yani Wilbekin çok iyi durumda. Zor atışları sayı içeriyor ama 3 faulle. Onlar da o 4.'yi aldırmak için atak ediyorlar.
0: Scottie Wilbekin. 2 kişi üzerindeydim. Lundberg'den yakın savunma var. Scottie Wilbekin 3 sayılık atış. Scottie Wilbekin bu kez olmadı. Sorkin'den rebound. Madar'la hücumda Maccabi. Yan Madar. Madar. Dotson hücum faul. Devon Dotson müthiş katkı vermeye devam ediyor. Madar hücum faulü yaptı burada. İşte yine Clark gibi

0: kolunu açıyor.
1: İki tane aldı değil mi? O da Datsun'aydı. Jimmy Clark'ınki de. Evet, Fillback'ini koç aldı. Hem dinlenmesi hem de kendini faulden sakınması için.
0: Kalen Noel girdi
1: o ama. Da, evet, o da 3 faulde. Zor bir noktadayız.
0: Dobrić.
1: Dobrić. Arada... Kızıldız da yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
0: Basketboldan kopamıyor Ognjen Dobrić. Bir Sırp olarak Devon Dotson, Morgan Žižić yerden aktarabildi ancak Jalen Nowell'e. Top kaybının kıyısından döndük. Jalen Nowell Sorkin'in eli üzerinden dar açıdan isabet geldi. 63-52. Keaton Wallace. Wallace'dan Hort. Aşağı Brissett. 6. oyuncu gibi savunma yapıyor kenarda Dušan Olimpijević de. Ayak çizgide Wallace kaçırdı. Dotson. Faul olması lazım.
1: Faul evet.
0: Çok sert düştü Devon Dotson. Aşağı Brissett faul yaptı. Üçledi. Brissett de üçlemiş oldu. Ve bu faulün ardından televizyon molasına da gideceğiz.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Yeniden oyunda. Berk geldi. Berk, Jalen Nowell. Berk Uğurlu. Berk, Morgan'ın perdesi vardı. Anthony Brown, Jalen Nowell çıktı perdelerden. Žižić pozisyonu aldı. Arkasında 3 faulli Brissett. Žižić Morgan'ı düşündü. 3 sayılık atış. Connor Morgan. İsabet yok.
1: Bir tane içeriden sayı bulmak iyi olurdu. Yani Žižić arkasında Brissett'te varken.
0: Valencia maçında 5-3'lük atmıştı Connor Morgan. 3'te 1'le oynuyor bugün. Bonzi Colson. Nowell de 3 faulü. Top kaybı Bonzi Colson'dan.
1: Ya o da Nowell'e oynayayım derken 3. 3 faulü olduğu için. İşte burada topun hakimiyetini kaybediyor. Nowell de iyi kaldı.
0: İlk maçta pek katkı verememişti Bonzi Colson.
1: Evet. İkinci yarı hiç oynamamıştı Asker'e karşı. Aman ya.
0: Ya burada işte.
1: İnanılmaz bir hata.
0: Basit yani hatanın tam karşılığı.
1: Nasıl böyle bir hata yaptık, enteresan.
0: Top kaybı.
1: Hediye ettik pozisyonu. Yemeyelim bari.
0: Bonzi Colson. Hort. Neyse ki.
1: Geri döndü top. Teşekkürler.
0: Top geri geldi. Nowell sakin diyor Berke.
1: Yapmayalım bu hataları. Yani maç avucumuzun içinde. Şimdi onlar tam sahada eşleşerek bizim hem set tempomuzu bozmak, süreyi çalmak hem de işte bu tip hatalara zorlamak istiyorlar. Yani biz o tuzağa düşmeyelim.
0: Jalen Nowell, Mete Can da oyuna girmişti az önce. Köşe, bir pas daha Noel'den. Omo Rui'nin 3.
4: düştüğü de kaçtı. Metecan hücum imanını çıkardı oradan. Berk'ten Novelle. Anthony Brown bomboş. Sağ forvetten Anthony Brown. Hücum reboundu Metecan'dan geldi. İkinci şans sayıları ise Anthony Brown'dan.
1: Ya bu hücum reboundları sonrası üçlükler o kadar kıymetli ki, çünkü top içeriden dışarıya doğru gittiği için o %50 yukarı çekiyorsunuz. Yine bir üçlük isabeti bulduk.
4: Keaton Wallace. Wallace turnikede kaçtı. Omori'den geldi rebound. Yine tempo var. Metecan arkadan verdi pası. Hadi. Anthony Brown geçişte üçlük. Cem'in de yardımıyla isabetli. Showtime Beşiktaş istiyoruz Belgrad'da. Metecan'ın pasının ardından şans da biraz yanında Anthony Brown'un ama üçlük sonuç olarak isabetli. Arka arkaya iki üçlük. Molayı da aldırıyor yine Odet Kataş'a. 17'ye çıkarıyoruz farkı Caniş Bakan.
1: Evet ya, muazzam gerçekten. Yani oyunun avucumuzun içinde olduğunu hissediyoruz ama bir hamle yapmamız gerekiyordu. Evet, Beşer Monsu'ya gidelim.
5: We have two to give, but Jay has three. So now four of you, now four of you putting pressure and stopping with the fouls if you need. Use a foul as a weapon of defense, okay?
6: Yo. Yes.
4: Faulü savunmada bir silah olarak kullanın.
6: If you reverse, you have Jay or me or shooter in the corner.
5: What's the question?
7: EuroLeague heyecanına kısa bir ara.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor. Sporun tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
4: Yani Anthony Brown'u çok anlayamadı Dušan Olimpijević. Evet. Orada soru
1: zaten
4: ne burada
1: nefes
4: dedi.
1: Alamıyor ki adamcağız. Yani hakikaten muazzam bir enerji sarf ediyoruz. Umarız maçın sonunda bu enerjiyi belli bir aynı seviyede belli bir seviyede tutabiliriz. Ama hani ne kadar yorulduğunu görüyoruz Anthony Brown'un. Yani hem o reboundlar için mücadele hem savunma. Ama koçun ilk başta söylediği şey çok önemli. Faul haklarımızı şu ana kadar iyi getirdik. 3-22 var. Bu faul, kalan faul haklarımızı, 2 faul hakkımız var. Bir savunmanın silahı olarak kullanalım dedi. Bunu doğru yapmak, ilk yarıda bunu çok yapamamıştık. Bu kez daha iyi yapmamız çok önemli.
4: Köşeye gitti top. Şimdi Bonzik olsun. Colson kaçırdı neyse ki. Yükseklik kazandı top. Yeniden Bonzik olsun ellerinde şimdi. Metecan onun üzerinden buldu isabeti. Bonzik olsun. Geçen sezondan iki takım arkadaşım. TJ Leaf'i de yeniden sahaya sürdü. Odet Kataş mola sonrasında bir arayışta Makabi. Anthony Brown. Berk. Yeniden Brown, 3 sayılık atış. Anthony Brown üst üste 3. üçlüğü bu. Takım olarak da 12 üçlüğe geliyoruz. Anthony Brown'un ama böyle günleri var. Geçen sezon
1: evet.
4: Euro Cup'tan, ligden de biliyoruz. Orta mesafede Keaton Wallace'ın isabeti.
1: Evet, onlar yaptı.
4: Evet, Omori'ye faul yapılıyor. İki basket
1: atış.
4: Geçerli.
1: İki atış evet.
4: Var. Ve bu reset dörtledi.
1: Güzel bir haber.
4: Gerçi bugün pek de iyi gününde değil ama.
1: Ya 3'te 4'te yani farklı pozisyonlar kullanabildikleri için onlara fiziksellik getiriyordu. Özellikle hücum ribaundu tehlikeli yani. Avantaj oldu bize, güzel oldu.
4: 2 serbest atış kullanacak Eugene Omorui. Buradaki 2 atışla beraber çizgiye en fazla gelen oyuncumuz Omorui. İşte De Julius hiç oynamadı bugün. ...72 sayıya geldik daha... ...3. çeyrek bitmeden... ...73'te yaptı orayı Omorui. Ya Madar. Madar. Leaf'ten pas Bonzi Colson. Sorumluluk alma çabasında Colson. O'Shea reset. Neyse ki basket yok. Omori'nin ilk faulü maçtaki.
1: Çatış oldu ya. Faulü

0: Belki biraz daha erken bir yerde yapılabilir miydik? O iki faal hakkını atış olmadan kullanmak önemliydi. Metecan da bugün o show-up'ları, yani yukarıya çıkıp topa gözüktüğü yerleri oldukça iyi yaptı. Takımda onun tekrar geriye dönmesi için savunmanın ikinci hattını oldukça iyi konumladı.
1: Reset kaçırdı.
0: Evet.
1: Metecan'dan bir rebound daha.
2: Berk. Berk, Metecan getirdi perdeyi orada. Anthony Brown'dan Berk'e, yeniden Brown. Şimdi Furkan. Anthony Brown yeniden Furkan'a. Hücum süresi daraldı iyice. 3 saniye kala Furkan.
0: Tek ayakta.
1: Nasıl bir üçlük günü bu? 22'de 13 oluyoruz ya gerisinde.
0: Faal hakkımızı unutmayalım.
1: Madar. Wallace'a gitti o top. Halifiyeviç de alkışla biraz dikkatli atmaya çalıştı ama üçlük isabeti Keaton Wallace'dan. Sadece ikinci üçlüğü bu Maccabi'nin.
0: Evet. Yani 2-3'e karşı biz 13 üçlük bulduk.
1: Berk.
0: Reset karşısında.
1: Furkan. İndi top Omoruyi'ye. Omoruyi. Çıkardı tepeye. Metecan bir tane de ondan mı? Metecan kaçırdı üçlüğü. Rebound Bonzi Colson'da. Hemen hamleler var o topa. Kaybetmedi Bonzi Colson. TJ Leaf bıraktı Keaton Wallace'a. Son dakika artık 3. çeyrekte de. Wallace. Leaf. Floater kaçtı. Ama rebound resette. Keaton Wallace atar hemen. Neyse ki bu da kısa. Yine rebound verdik.
0: Aa, yine atış oldu.
1: Reset yine çizgide.
0: Yani iki faal hakkımız vardı. İkisi de atış anında oldu.
1: İyi sakladık ama iyi kullanamadık.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
1: Molaya gidiyoruz. Yine moladan sonra gelecek serbest atışlar.
3: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Ve hani kadrosu geniş olan takımların bunda muazzam bir şık bu arada Furkan'dan. Evet. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Elbette o potansiyelini hep konuşuyoruz ama bugün benchten gelip verdiği katkı çok önemli. Çünkü bu kadronun işte demin senin bahsettiğin konu, ne kadar çok oyuncudan katkılıysa o kadar ekonomi, o kadar fazla oyuncuyu daha çok sağ tutabiliyorsun. Bir çift hafta bu. Dediğin gibi sonra lig maçı, yani hakikaten temponun bu kadar yoğun olduğu bir yerde ne kadar oyuncu katkı verirse o kadar takımın o ekonomiyi kullanması için değerli. Kaçırdı yine.
1: Hoşçay Brissett. Yani aklı başka yerde gibi bir tane daha kaçırabilir. Denir. Fark 15. 46.3 saniye var. Bitimine 3. çeyreğin. Furkan da sadece 7 dakikada 11 sayı çift haneye çıkan 4. oyuncumuz. Furkan'dan Wilbekin'e. Son anda geçtik rakip yarı sahaya. Furkan Korkmaz.
0: Wilbekin çıkarıyoruz. Faul 2 atış.
1: Yan Madar faul yaptı.
0: Yan Madar da 3 dedi. Ki koçun maç önünde altını çizdiği isimlerden bir tanesiydi. Wilbekin'in perde çıkışında burada. Tabii Madar'a mı çıktı yoksa TJ Leaf'e mi?
1: Hemen
0: TJ Leaf'e çünkü elleri var. Sanki Leaf'e çıkmış gibi.
1: Scottie Wilbekin

0: Serbest atışçıların ilkini kullandı. Önümüzdeki ekranda henüz düşmedi. Faulün kime çıktığı.
1: Evet, TJ Leaf 3 faulde. Yanmalar 2 faulde en azından. Bunu biliyoruz şu anda.
0: Yine 2 Scarry Wilbeck'in.
1: Evet, Wilbeck'in hemen kenara gidiyor.
0: Keith Mullis topu oyuna soktu. TJ Leaf'in faulü. Lundberg. Furkan karşısında Efe Lundberg. Mete Can da oradaydı. Bir çengel de var Lundberg'den. Bonzi Colson. İyi savunma Beşiktaş'tan. Ya Madar 4 saniye, 3 saniye. Madar Datsun eli gösterdi. Atış isabetli. Şimdi Datsun. Devon Datsun. Şutu bulamadı. Omoruyi'ye pas. Eugene Omoruyi gitti çembere. Turnike kaçtı Omoruyi. Tip geçerli olmayacak Mete Can'dan gelen ve 3. çeyreğin sonunda Maccabi 63, Beşiktaş 78. Az sonra son 10 dakikada beraberiz.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
1: Ya bu gerçekten muazzam dediğin gibi ki Anthony Brown burada muazzam katkısını görüyoruz 3'te 3 üçlükle beraber. 23'te 13 üçlükle oynarken Beşiktaş Makay buna 11'de 2 yanıt verebildi. Şu bence çok kıymetli. Onların kaçan bu kadar dış atışı olmasına rağmen biz onlara çok fazla hani hücum reboundu vermedik. Evet, yani girip de aldığı yerler mutlaka oldu ki 5 hücum reboundu aldılar. Ama hani yüzde olarak bakarsak Beşiktaş'ın savunma rebound yüzdesi %76. Ya bu çok kıymetliydi buraya kadar. Çünkü onlara ikinci şansı vermemek ki sadece 4 sayı buldular ikinci şanstan. Beşiktaş ise 5 hücum reboundu almasına rağmen 12 ikinci şans sayısı üretti. Ya bu onları yıpratan bir faktör oldu. Artık son 10 dakika buraya kadar getirdik, şu maçı alalım.
0: Bir alley-oop pası. Kitledi orada TJ Leaf. Lundberg'in asisti.
1: Faul.
0: Evet.
1: Bir tane faul yaptılar. Erken de olurlarsınız, şahane olur. Ya bu evet, bu ikili oyunlarda Zici ve Wilbeck'in olduğu yerleri zayıf tarafı da boşaltarak kullanıyorlar zaten. Maç boyunca bunu gördük.
0: Scarry Wilbeck'in son çeyrekte ilk hücumumuz Datsun. Devon Datsun perdeyi kullanmadı. Çembere gitti. Çok iki iyi. Serbest atış.
1: Bravo. Bravo Datsun. Oyunu dengelemek için şut soktuğumuz bir gün ama hep şut üzerinden var olmak mümkün değil. Burada Datsun'un bu çembere girişteki 3. çeyrekte de bunu yapmıştı. Bu dikine oyunu ve soluna gidebilmesi bizi oyunda tutmasının yanında oyunu kontrol etmemizi sağlayan bir şey oldu. Ve iki faal yaptılar bile. Sadece iki faal

0: dakikalık kaldı son çeyrekte. Çok iyi bir haber bizim için bu.
1: İlk serbest atışı başarılı Devon Dotson'ın. 17'şer verimlilik Dotson ve Anthony Brown'dan.
0: 1 ve 2 numaramızda Dotson ve Dilbeck'inden bugün şu ana kadar 28 ve 29 sayı üretmiş durumdayız. Bunu bench'ten gelen Furkan'la destekledik. Anthony Brown'dan dış atış katkısını aldık. Biraz da zilçten şu bölümde biraz sayı bulsak mesela içeride hiç fena olmaz.
1: Lundberg yine ikili oyunu denediler. Bonzi Colson. Lundberg.
0: Dikkatli olalım.
1: Şişiç kaldı karşısında. Kesti driplingi Lundberg. Jalen Hoard'a pası. Hoard Omori'den de iyi savunma. Leaf dönerek. Yani bu kez evet. Şans onların yanında.
0: Yapacak bir şey yok. Yani Zilç'i birebir almışlar oynamadılar. İçeriye Wilbeck'e gittiler tabii. Wilbeck'in şu faal olması tabii onların odak noktası.
1: Şişiç. Bıraktı Wilbeck'ine. Scottie Wilbeck'inden Omori'yi içeride Şişiç döndü. Faul neyse ki. Biraz hızlı dönse Şişiç. Basket faul de gelebilirdi. Real Madrid'de oynar gibi olacak diyeceğim ama.
0: NBA'de diyelim hadi. Yalnız çok iyi başladık son çeyreğe. Bu çok mutluluk verici gerçekten. Yani burada artık yani yapacak bir şey yok. Adam değişme savunması bir de güç faalde. Ama hücumdaki set tempomuz muazzam. Henderson çembere gitti. Burada topun hareketini çok iyi yaptık. Ve 8.51 kala sadece bir faal hakları kaldı.
1: İlk atış kaçtı. TJ Leaf de dörtledi bu arada. Zaten çok süre almadı bugün. İkide sıfır ama top bizde. Omori içeride. Furkan. Wilbeck'in. Eugene Omori.
0: Alan açalım.
1: Zizic'e indi. Zizic. Tel Aviv yaptı bu ikilikle.
0: Yalnız ne güzel paylaşıyoruz topu ya. İnanılmaz. Ya Wilbeck'in hemen sol kez sıçrayınca hemen içeri vurdu topu. Bir pas. Hemen içeride iki tane opsiyonumuz oldu bile.
1: 20 asist oldu Beşiktaş. Madar'dan Leaf'e. 3 sayılık atış. Leaf. Kaçırdı. Rebound Bonzi Colson. O da kaçırdı üstüne. Bu kez Dotson da top.
0: Reboundları vermeyelim ama.
1: Devon Dotson. Dotson Clark'ın üzerine gitti. Orta mesafe. Devon Dotson eli titremiyor bugün. Atmaya devam ediyor Dotson.
0: Müthiş oynuyor. Müthiş.
1: 15'er sayı Dotson. Wilbeck'in ikilisinden. Madar'dan Horda. Jalen Hoard bu da kaçtı. Scottie Wilbeck'in hemen koştu Omori'yi. Pas ayarlı. Jalen Hoard ama çok atletik bloğu yaptı.
0: Kesebiliriz yakalarsak.
1: Colson. O üçlük isabet var.
0: Yakalayamadık.
1: Geçen sezon %40'ın üzerinde atıyordu üçlükleri. Scottie Wilbeck'in. Hiç moral bozmaya gerek yok. Wilbeck'in. Omori'yi bir üçlükte o kullandı. Eugene Omori'den de isabet geliyor.
0: Yani söyleyecek söz kalmadı. Muazzam oynuyoruz. Aynen devam. Yani savunmada da rebound vermezsek.
1: Clark. Üçlükler tabii bir noktada gelecekti Makabi'den
0: evet. De. Yani şimdi Clark artık o alternatifçe Hero Ball'a biraz soyunacak. Ona hazır olmamız lazım. Faalimizi de kullanabiliriz tabii.
1: Bizim tarafta tam bir takım oyunu var. Bu oyunda bir evet. Takım galibiyetine gitsin istiyoruz elbette. Scottie Wilbeck'in 3 sayılık atış. Scottie Wilbeck'in atmaya devam ediyor. 5'te 4 üçlük oldu Scottie Wilbeck'in. 18 sayı Mona Maccabi.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi. Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı. Podcast'leri

0: Deki en yüksek skoru oluyor bu maçtaki.
1: Wildekin geri döndü. Herhalde bugünün hani Beşiktaş umut ediyoruz ki sonunda bu maçın sonunda ilk galibiyetini alacak yıllar sonra EuroLeague'de. Katıldı EuroLeague'de. Ama Wildekin geri döndü. Bunu net bir şekilde söylemek de mümkün.
0: 19 dakikadan 18 sayı, 3 asist Scottie Wildekin.
1: Yani 7'de 6 isabetli, sadece bir top bir üçlük kaçırdı.
0: Yan Madar. Acelesi var artık Maccabi'nin. Madar içeriye. İki atış. Hort tamamlayamasa da.
1: Aslında bu kez içeriği daha kalabalık tutmuştuk yani. Bu kez o kadar boş değildi ikili oyun sonrası bu. Handoff sonrası devrilişinde Hort'un ama çizgiye gidiyorlar. Yani sonuçta o ritim kazanacak atışlardı yani. Bunlar biraz daha faul çizgisine gidecekler. Yani dış atış vermemek, ikinci şanslardan özellikle bunları vermemek bizim momentumu elimizi tutmamızı sağlayacak.
0: Kaçırdı Jalen Hort. Duyanlar var. Yani Maccabi taraftarları arasında.
1: Evet, 2-0. Harika.
0: Devon Dotson. Dotson topsuz.
1: Eyvah, bir Wildekin'e mi?
0: Faul. Evet, 4 dedi. Scottie Wildekin.
1: Bir back screen'de faul geldi. Yine basit bir faul oldu bu. Bakalım.
0: Yani Tice'la tam da göremedik aslında.
1: Evet, tam da göremedik.
0: Ama 4 dedi Scottie Wildekin.
1: Ha, çok basit bir faul oldu bu yani. Tam da göremedik şimdi. Ne, kesinlikle bir şey söylemek mümkün değil ama.
0: Jalen Noel döndü.
1: Evet.
0: And Daquan Jeffries sakat. De Julius hiç oynamadı.
1: Evet.
0: Jalen Noel 12 dakika oynadı. Yani çok şey beklenen yeni transferler çok önde değil ama Beşiktaş farklı önde. Bonzi Colson gözyaşı damlasını bıraktı. Farkı 15'e indiriyor Maccabi Tel Aviv. Son 6 dakika. Omori. Omori'den Noel'e. Jalen Noel. Pası Žižić.
1: Aa, hücum ya, faul. Işte.
0: Madara hücum faul yaptı Ante Žižić.
1: Nasıl oldu bu yani? Ya bunları bitirmek lazım. Hücum faul çıktı buradan. Ya gerek yok ki. Yani hemen çember uzansın zaten bitirecek bu pozisyonu. Ya topu yere vurmaya sınabiliriz.
0: Madar'la kalmıştı yani zaten. Jimmy Clark. Çembere değmedi atış. Žižić hemen pas. 2'ye 1 geliyoruz. Omori'yi Pekin ardından turnike. Eugene Omori'den.
1: Nefes. Neyse ki savunma kaynaklı bir sayıyla beraber tekrar direksiyondayız. Bir faul hakkımız var.
0: Madar. Bonzi Colson. Az önce isabet bulduğu yerden bir isabet daha şimdi.
1: 5 dakika var, daha maç bitmedi. Savunmadaki hani sertliği belli bir seyrede tutmamız gerekiyor.
0: Dotson. Faul.
1: Atış olduğunu düşünüyorum ama adımladı Dotson. Evet. O atış diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi Dotson'u bakalım çizgide mi göreceğiz? Hakemler kendi aralarında bir konuşacaklar.
1: Bir bir challenge geldi galiba, değil mi? Düşüyor hani Pjanic'ten. Çünkü tahmin ediyorum ki atış vermediler ama bence o hakimiyeti, yani toplu dribblingi kesmişti Devon Dotson. Bakalım inceleme ne çıkacak?
0: Hakemler şimdi bakacaklar. Evet, mola yok burada. Mola evet, gibi evet, skor geldi şey ama... Evet, atış anında mı değil mi? Demek ki hakemler sahada evet, normal geldi yani, dedi.
1: Şimdi bu faul Bonzi'ye de çıksa, Yanmada da ilk pozisyon çıksa, neyse biraz dinleyelim. İkisine de çıksa, dribbling kesmişti aslında.
2: You call foul number?
3: 26.
0: Madara çalmışlar.
1: Faulün anını yakalamaya çalışacaklar şimdi. Burası Kedir.

0: this is the one on the head. Same thing. This is the corner.
1: But he released the ball, he's driving to the basket.
0: So, it's cover of the ball,
1: and yes, right, the ball, there. And to shooting foul.
0: Okay.
1: Evet. Thank you.
2: Topu getir, yani elini topun altına sokmuş durumda.
3: Evet, iki atış. Challenge'larda da 2'de 2 Dušan Olimpijević.
2: Evet. Evet, senin bahsettiğin.
3: Bu bahsettiğim yani değil.
2: Pardon, o
3: değil. Üçlüklerde de Navarro'yu geçmiş.
2: Oo.
3: Scar Evelbeck'in tüm zamanların en skorerlerinde Jankunas'ı geçti. 19. oldu. Üçlüklerde 3. sırada.
2: Vallahi Evelbeck'in geri döndü dedik de Navarro'yu da geçtiğini bilmiyorduk. Muazzam bir ünvanla bugün maçı tamamlayacak. Ya bugünü bir de galibiyetle tamamlarsak şöyle iyi durumdayız. Serbest çizgisindeyiz. Ya bir de Wilbeck'in böyle bir günden sonra Navarro'yu geçmiş. Bunu galibiyetle taşlandıralım.
3: 250. maç. Üçlüklerde Navarro'yu geçti. Skorda Jankunas'ı geçti. 19. oldu tüm zamanlarda modern Euroleague'de. Bir de galibiyet. Müthiş bir gece olacak. Skar Wilbeck'in ve Beşiktaş için.
2: Evet, Ziz işte kenara geldi. Şimdi takımı kısalttık. Kısalttığımız bu bölümde Morgan'ın 5'e geçtiği bu yer. Onlar yani 2-3 oyuncuyla beraber mutlaka rebound'a giriyorlar. Bonzi Kolos'unu kaçırmamak lazım. Bu son çeklerde o şutları zaten öne çıkan bir isimdir. Biliyoruz onu. Rebound'lara dikkat edelim.
3: Yine Clark. Güzel. Anthony Brown'dan müdahale. Hücum devam edecek Maccabi için. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç demişti Odette Kataş. Clark. Yan Madar. Faul düdüğü. Dotson yapıyor burada faulü.
2: Evet, iki tarafında faul hakkı doldu.
3: Tam da son 5 dakika.
2: Kolsuna dikkat edelim.
3: Dunberg, Dotson. Madar düzeltiyorum. Dotson'dan da topa müdahale vardı. Yan Madar boş kaldı. Kesti. Bir an için Connor Morgan. Parmaklarının ucuyla yetişti orada Morgan. Devamında topu çıkarıyoruz oradan. Jalen Nowell. Uzun pası. Connor Morgan.
2: Bir pas daha oradan.
3: Ya Jalen Nowell.
2: Ya bu nasıl bir pas ama yani.
3: Yine Morgan'ı buldu bir de.
2: Yine Morgan'ı buldu. Ya çok riskli ama demek ki seviyor riskleri.
3: 6 sayı 4 asist Morgan'dan faul. Aldı yanına Connor Morgan'ı. Dušan Olimpijević. Kaptanı bu sezon Beşiktaş'ın Morgan.
2: Şu mücadele müthişti Emre. Yani şuradan topu çıkarmak. Ve şu pas. Harika.
3: Bu da Morgan işte. Parmaklarının ucuyla bloğu. Thais attı ilkini. Peki. Devin Dotson. Dotson çıkardı Jalen Nowell'e. Bomboş. Jalen Nowell top çemberin iki tarafına çarpıp çıktı. Hiç sayı atmayı zorlamamıştı Nowell. Güzel pas Jimmy Clark'tan.
2: Yani evet, tam olarak Dušan Olimpijević için işareti önemli. Çünkü onlar risk alacaklar. Tam sahada bu presleri yapıyorlar. Zone presleri yapacaklar. Ve topu elimizden çıkarmamız için işte bu baskılar gelecek. Burada çembere yaklaşmak, doğru kararları vermemiz önemli.
3: Devin Dotson.
2: Tabii kullanabiliyorsak süreyi kullanmamız önemli yine.
3: Omori. Jalen Nowell çabuk yön değiştirdi. Bu setin üzerinden atış kaçtı. Üst üste kaçan iki atış oldu Jalen Nowell'den.
2: Savunmayı bir telafi edelim.
3: Bonzi Colson. Omori'yi savunuyor onu. Aman. 2 artı 1 Bonzi Colson. Maccabi de elbette pes etmiyor.
2: Ya maç bitmedi. Yani dikkat etmemiz lazım. Biraz ton düştü. Belki molaya başlayabilir Dušan Olimpijević. Bir anda bir 6-0'lık seri 96-78'den sonra.
3: Yeah. Monzi'den 3 sayılık hücum. Şimdi Omori. Kenarda Žižić yeniden sahada.
2: Monzi de 15 sayısının 11'ini son çeyrekte attı. Onu Fenerbahçe'de bunu yaptı hatırlıyorum. Bir Kızıldız maçıydı galiba. Yine böyle çok son çeyrekte iyi oynadığı bir maçtı Ataşehir'de. Yani bunları yapabilen bir oyuncu. O yüzden ona ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor.
3: Dotson. Anthony Brown. Devon Dotson yeniden. Connor Morgan. Kullanmadı üçlü. Wallace'ın üzerine gitmişti. Şimdi Anthony Brown. 4 saniye kala el üzeri. 2 adım gerisinden yayın. Bugün kaçırmaya niyet yok. 6'da 5 yağ gerisinden Anthony Brown. 99-85. Brissett. Ahşe Brissett bir basket faul daha. Anthony Brown yaptı faulü.
2: Şu faal yapmasaydık bari yani hani sayı olacağı belli. Yine kötü kaçtık ama ya krizden çıkaran bir üçlük. Ya krize girme ihtimalini bertaraf etmişti ama şimdi evet molaya ihtiyacımız var.
3: Mola.
4: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
2: Savunmada hani artık maç kazanma hissiyatını böyle iyice geldiğim noktada savunma bir parça gevşedi. Yani buna izin vermemek için önemli mola.
3: Mola sonrasında tek atış Brissett'ten gelecek. Ardından topumuzda olmasını umuyoruz. Scottie Wilbeck'in 4 faulü hala oyunda.
2: Çok kısa,
3: evet. Kaçırdı, rebound da bizde.
2: Oyuncular da hemen kısa kısa diye söyledi ama rebound'u aldık güzel.
3: Dotson. Morgan. Scottie Wilbeck'in. Acele etmeye gerek yok. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. 99-87 üstünlüğümüz var. Connor Morgan'dan Devon Dotson şimdi. Morgan.
2: Faul
3: Bonzi Colson.
2: Güzel. Connor Morgan ilk kez çizgiye gidecek. Ama hani en azından hücumu çizgide bitirmemiz için de iyi oldu bu faul.
3: Kendine kızıyor biraz o darbesinden sonra Bonzi Colson.
2: Çok kritik noktadayız çünkü.
3: Beşiktaş EuroLeague'de ilk kez 100 sayıda. Geçen sezon yani son katıldığı sezon olan 2012-13'te olmamıştı. Sezon ikinci maçtan 100 sayı geldi. Ve 101. Tarihi gece devam ediyor. Jimmy Clark. Clark koridoru buldu. Bomboş smacı da vurdu oradan. Dotson. Devon Dotson. Dotson. Daldı içeriye. Morgan'dan ekstra pas. Anthony Brown bomboş. Nereye attı? Bunu
2: geldi.
3: Kaçıracak hali yoktu. 7'de 6 üçlük Anthony Brown'dan 20 sayıya geldim.
2: Ve yine asist üzerinden gelen bir isabet.
3: Üçlükte isabet yok. Faul yapıyoruz. 24

0: asist oldu.
1: Evet, o muazzam. 24 asist, 11 top kaybı. Ha, çok iyi bir oran. Şurada evet, Dawson biraz kötü yerde kalmış gibi sesi duyduk ama çok bir problem yok ya. Ama bu işte önemli. Yani çembere gidip zayıf taraftaki o ikiliyi görebilmek, ikili taraftaki o savunma rotasyonunu cezalandırmak ve ekstra pas. Yani bugün paylaşımımızın üst seviyede olduğunu zaten dış atışlarımız oranından da anlayabiliyoruz. Hemen bir ekstra pasla beraber günün en sıcak ismini bulduk.
0: Ve şöyle bir şey ekleyeyim Can. Noel 4 asist, Dawson, Morgan, Wilbekin, Anthony Brown, Omori'yi 3'er asist. 5 oyuncu. Ya,
1: bu çok güzel bir şey işte. Ya, takımın ne kadar beraber hareket ettiğini bize gösteriyor. Ya, herkes daha iyi bir şut için kendi şutundan vazgeçti bir gün. Ya, bu da galibiyetle perçinlenmeli.
0: Tam sağ baskısı sürüyor Maccabi'nin. Connor Morgan, Dawson. Süre bizim yanımızdan. Kevin Dawson. Adam değişti Maccabi savunmada. Dawson el üzerinden atışta isabet yok. Jimmy Clark kaldı reboundu. Clark'tan hemen pas Tice'a doğru. Top kaybı. Foul yok. Daniel Tice kaybediyor topu. O ikinci çeyrekteki top kayıplarını da sınırlayınca adım adım galibiyete doğru gidiyoruz. Gary Wilbekin çağırdı Žižić'i. Şimdi geldi o perde. Brissett karşısında Gary Wilbekin'in. Birebir oynayacak. Gary Wilbekin orta mesafeden. Gary Wilbekin. 20 sayı Wilbekin, 20 sayı Anthony Brown.
1: Valla Emre artık sayı averajı önemli. Yani onları düşünmemiz lazım.
0: Nice kaçırdı. Rebound ve isabet Bonzi Colson.
1: Her sayı önemli Euroleague'de. O yüzden hani ne kadar farklı kazanabilsek o kadar artık tamam ya, yani galibiyet bizim. İlk galibiyetimiz geliyor. İşte taraftarlar artık gidiyorlar. Buradan galibiyete en iyi farklı alalım.
0: Devon Dawson. Brown'dan Dawson'a yine. İçeride Ante Žižić. Basketbol geldi Ante Žižić'ten. Hiç geri düşmedik bugün.
1: Evet. Sadece bir kez beraberlik oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bütün maçı Beşiktaş önde götürdü. Harika bir deplasman galibiyeti. Ve müthiş bir reaksiyon. Yani Valencia maçı son topta kaybedildi. Ligde Anadolu Efes'e karşı alınan mağlubiyet. Buraya gelirken Beşiktaş, De Julius bugün oynamadı. Dekuan Jeffries Valencia maçı sakatlandı. Ve oradan buraya Beşiktaş'ın gösterdiği reaksiyon. 109 sayı şu anda.
0: Ve Efes maçı sonrasında Valencia maçının etkilerini hissettik demişti Dušan Olimpijević. Bugün kafalar sıpırlanmış.
1: Aynen,
0: Beşiktaş'ta
1: evet,
0: gözüken
1: evet.
0: O.
1: Yeni bir sayfa açıp hemen ya işte sezon Euroleague Avrupa basketbolunun sezonu hakikaten çok enteresan. İşte ikinci maçtan hemen bir sayfa değiştirmen gerekiyor. Ama Beşiktaş bunu çok net bir şekilde yapmış ve beraber yaptı Beşiktaş bunu. Hani bugün bir oyuncunun çıkıp maçı aldı, tabii Anthony Brown öne çıktı, Wilbeck öne çıktı ama bugün senin de söylediğin gibi her oyuncu topa dokundu. Her oyuncu asist için, topun paylaşımı için hamle yaptı. Ama beni en çok sevindiren noktadan bir tanesi de bizim bildiğimiz o Wilbekin geri dönmüş durumda.
0: Skari Wilbekin. Wilbekin bu olmadı ama rebound bizde.
1: Atalım,
0: Connor Morgan. Connor Morgan da kaçırdı. Jimmy Clark maçın sonucu belirlenecek artık ama Berk oraya da hamleyi yaptı.
1: 1.6. Ya maç bitti ama dediğim gibi yani her şey var. İkili, üçlü, dörtlü averajlar sezon sonunda her şey olabilir. Beşiktaş'ı yukarıda görmek istiyoruz. O yüzden tamam, şey yok.
0: Clark attı. İsabet yok. Mücadele sona eriyor. Maccabi Tel Aviv 93. Beşiktaş 109. Beşiktaş yeni sezonun ilk galibiyetini Maccabi deplasmanında alıyor. Yıllarca bekledikten sonra Euroleague'e dönen siyah beyazlılar İlk galibiyetlerine de çok keyifli bir maçla böylece kavuşmuş oluyor. Maccabi ilk kez mağlup ediyor Euroleague'de Beşiktaş. Ve yine Euroleague'de ilk kez 100 sayı barajını açtığı bir maçta galibiyete uzanıyor Can.
1: Ya müthiş bir galibiyet Emre. Gerçekten bahsettiğin gibi ilk galibiyet geldi ve Maccabi deplasmanında geldi. Yani gerçekten burada almak, bu galibiyeti almak. Şimdi sıra şunu söylemek herhalde mümkün Beşiktaş taraftarında. Cuma günü Barcelona ile içeride bir maç var. Biletle ilgili bazı eleştiriler vardı. Orada Beşiktaş yönetiminin bir adım attığını ve biraz daha uygun fiyatları diyelim getirdiğini gördük.
2: Ve iki maçlık bir bilet olacak.
1: Ve iki maç,
2: maçına da geçerli olacak.
1: Evet, şimdi bu muazzam bir durum. Bu galibiyetten sonra ben Basketbol Gelişim Merkezi'nde Abdi Bekçi'de tarihi bir Beşiktaş atmosferi görmeyi umut ediyorum. Çünkü Wilbekin evet geri döndü. Bildiğimiz Wilbekin gibi oynadı bugün. Takım paylaştı, hep beraber oynadı ve Maccabi'ye bugün hemen onu kontrol edecektim. Sadece 7 hızlı hücum sayısı verdi. Top kayıplarımızdan sadece 10 sayı bulabildiler. Ve ikinci şanstan sadece 8 sayı verdik. Yani onların öne çıkabileceği her yeri kilitledik, her yeri kapattık. Bu çok iyi bir maç planı demek. Ve bunu ancak Beşiktaş beraber oynayarak yapabilirdi. İşte Furkan'ın katkısı, Metecan'ın Berçak gibi o hatchleri, belki oynadığı bir bölüm. Yani herkes bugün maçın bir yerine dokundu. Ama işte Anthony Brown'un bu üçlükleri, Wilbekin'in liderliği, Beşiktaş umut verdiği bir akşam yaşadı bugün.
0: Maçın sihirli anı Metecan'ın asistinde Anthony Brown'un bu üçlüğü oluyor. Çok kısa bir araya gidelim. Röportajlar olacak birazdan.
3: EuroLeague heyecanı sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık olarak 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir karşılaşmaydı. Maccabi karşısında deplasmanda tarafsız sahada oynanan bu mücadelede Beşiktaş 109-93'lük skorla Euroleague'deki ilk galibiyetini almış oldu. Ben çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ki ilk karşılaşmayı kazanan bir Maccabi Tel Aviv vardı. Hatırlarsınız, önemli de galibiyetlere imza atabilen bir takım. Kadro kalitesi yine oldukça üst seviyede bulunan takımlardan biri. Tabi burada sıralayacağımız takımlar Real Madrid kalitesinde değil ya da başka takımlar Fenerbahçe kalitesinde değil Maccabi, ama yine de kaldır üstü takımlardan bir tanesi bu organizasyonun. Böyle bir atmosferde böyle bir farklı galibiyet alabilmek ya gerçekten büyük başarı. Temsilcimizi, Beşiktaş'ımızı ben tebrik ediyorum. Gurur duyduğumuz karşılaşmalardan bir tanesiydi. Sıfır çeker. Beşiktaş son sırada averaj takım olur diyen arkadaşlarımız da umarım Beşiktaş'ımızın bu performansını izlemişlerdir. İzlemedilerse de Radyo Spor'dan dinleme fırsatı yakalamışlardır diye ümit ediyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Artık Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyor olacağım. Az bir süremiz var, öyle abi bekleyeyim. Birazdan gönderirim ya, yarım saat sonra mesajımı gönderirim gibi düşüncelere sakın ama sakın girmeyin. Şu an ne düşünüyorsanız yazın. Gündeme dair açıklamalar var, önemli gelişmeler var biliyorsunuz. Bunlarla alakalı görüşlerinizi yine bana aktarabilirsiniz. Ben şöyle bir gündemle başlayayım. Tabii ki Konyaspor Filistin maçında duygusal anlar yaşandı biliyorsunuz. Yine Konyaspor ile Filistin milli futbol takımı 30 Eylül'de düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında da duygusal anlar yaşandı. Oyuncaklar sahaya atıldı, büyük destek verildi, tribünler alkışladı. İki takımın oyuncuları da birbirlerini selamladı, sarıldılar, tribünleri selamladılar. Çok güzel görüntüler vardı. Konyaspor Filistin mücadelesi gerçekten müthiş bir karşılaşma oldu. Futbolun bazen sadece skor olmadığını, bir mücadele olmadığını bize gösteren anlardan bir tanesiydi. Yani maçı takip ettiniz mi bilmiyorum ama takip ederken ağlamamak için böyle zor durduğumuz anlardan birini geride bıraktığımızı ben düşünüyorum kendi adıma. Güzel bir karşılaşmaydı. Duygusal anlamda da uzun yıllardır görmediğim karşılaşmalardan bir tanesiydi. Az önce söyledik, sahaya çocuklar için de oyuncaklar atıldı. Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerine yine yer verildi. Stadyumda ışıklar söndürüldü. Yani çok güzel görüntüler vardı. Çok güzel görüntüler vardı. Çok güzeldi, bir ana tanıklık etmiş olduk böylece. Geçelim diğer gelişmemize. Gün içerisinde yine konuşulanlardan biri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda bahis istifası yaşandı. Ural Aküzüm istifa edenlerden bir tanesi. Bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa ettiğini açıkladı. İstifalar gelmeye devam ediyor. Tabii birçok kişinin istifasını beklediği iki isim var aslında. Hadi isimleri vermeyelim. İki isim var. Onlardan henüz bir istifa açıklaması gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yöneticilerden istifalar gelmeye devam ediyor. Ki devam da edecektir. Yani devamı gelecektir bu istifaların. Diyelim, şöyle geçelim bir diğer haberimize. Real Madrid'de Arda Güler fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Belki de sosyal medyanın bugün en çok konuşulanlardan bir tanesiydi haber olarak. Milli yıldızımıza büyük bir ödül verildi. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, Eylül ayına özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcumuz İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sezon başındaki etkili performansını da yine önemli bir ödülle taçlandırmış oldu. Arda Güler'i tebrik ediyoruz. Bizim evladımızdır. Türk futbolunun bence şu an en büyük yıldızlarından bir tanesidir. Hatta en büyük yıldızıdır.
Arda Güler hem mücadelesiyle hem saha dışındaki efendiliğiyle, duruşuyla, karakteriyle hem de saha içerisinde o mücadelesiyle, azmiyle, skor katkısıyla benim bir numaralı oyuncularımdan bir tanesi. Bir taraftar olarak, bir vatandaş olarak onu söyleyeyim. Yıldız oyuncu vardır. Yıldız oyuncu gol atar, o kadar. Ama Arda Güler gerçekten formasının hakkını veren isimlerden biri. Ay ve yıldızlı o bayrağımızın, o formamızın sonuna kadar mücadelesinde emek veren önemli yıldızlarımızdan bir tanesi. Arda Güler'e de böylesi yakışırdı. Eylül ayına özel bir başarıyla tamamlamış oldu. Real Madrid'de Arda Güler ödülle bu ayı geride bıraktı. Real Madrid'in en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış oldu. Peki devam edelim diğer gelişmelerimize. Yine birçok futbol severin tepki gösterdiği haberlerden bir tanesi. Bilmiyorum, bakın bunu söyleyeyim. Dinleyicilerimiz cevap versin bu konuyla alakalı. Süper Lig'in süper yıldızlarının yeni değerleri belli oldu. Biliyorsunuz Transfermarkt'ın belirlediği parametrelere göre Süper Lig yıldızlarının değerlerinde ciddi bir değişikliğe gidildi. Mesela Osimhen'in değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya geriledi. Yine Muhammed Salah, Uğurcan Çakır, Greenwood, Leo, bu oyuncuların da değerlerinde bir düşüş meydana geldi. Ya bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Ya bu düşüşler sizi etkiliyor mu? Var çünkü etkileyenler. Var var. Bana da yazıyor. Abi 80 milyon olması gerekirken 65 milyon euroya nasıl düşer gibi sorular bana da geliyor. Hani başkalarına sormamız gereken sorular aslında bunlar. Leo'nun değeri 50 milyon eurodan 40 milyon euroya geriledi. Yine Galatasaray'da üst üste düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Sané'nin piyasa değeri 20 milyon eurodan 15 milyon euroya gerilemiş. Singo'nun değeri 23 milyon euroyken şu anki mevcut piyasa değeri 20 milyon euro bandında seyrediyor. Az önce de söylediğim gibi Uğurcan Çakır'ın değeri 15 milyon eurodan 13 milyon euroya düştü. Son olarak Roland Şalai'nin de 14 milyon euroluk bir piyasa değeri vardı. Ama artık o piyasa değerindeki rakam 12 milyon euro olarak dikkatimizi çeken durumlardan biri. Singo'nun değeri düşebilir canım. Hani bunu hiçbir Galatasaray taraftarı da eleştirmiyordur herhalde. Yani Singo'nun değeri düşebilir ama tüm takımlarımızdaki oyunculara baktığımda düşmemesi gereken bazı isimler vardı. Şimdi Greenwood 15 milyon euro birden geriledi. Fenerbahçe'de güncellemenin en dikkat çeken değişimi Greenwood'da gerçekleştiğini ben düşünüyorum. 24 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun piyasa değeri 55 milyon euro iken 40 milyon euroya geriledi. Yani 15 milyon euroluk kayıpla Greenwood Süper Lig'in son piyasa değeri güncellemesinde en fazla değer kaybeden futbolcu oldu. Fenerbahçe'nin diğer yıldız isimlerine şöyle bir bakalım. Kerem Aktürkoğlu da aşağı yönlü güncellenen Fenerbahçeli futbolcular arasında yer alan isimdi. 27 yaşındaki milli oyuncunun piyasa değeri 20 milyon eurodan 18 milyon euroya gerilerken yine Fenerbahçe'de lig kadrosuna dahil edilmeyen Osterwolde'nin değeri 20 milyon euro. Şu an mevcut piyasa değeri 17 milyon euro olarak açıklandı. Asensio'nun 15 milyon euroluk değeri de 12 milyon euroya geriledi. Ake 10 milyon euroya, Skriniar ve Ederson ise 8'er milyon euroya gerileyen diğer Fenerbahçe oyuncuları oldu. Arşe Brown ise uçuşta. Onun da piyasa değerinin yükseldiğini söyleyebilirim. 24 yaşındaki İngiliz sol bekin 12 milyon euroluk piyasa değerinin 18 milyon euroya çıktığını da söylemek istiyorum. Yine Opong Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden 10 milyon eurodan 12 milyon euroya ve Vedat Muriç de 4,5 milyon eurodan 7 milyon euroya yükselmiş. Beşiktaş'a bakalım son olarak. İlhan Çıkış'ta onu söyleyebilirim. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun piyasa değeri 1,2 milyon eurodan 7 milyon euroya yükseldi. 5,8 milyon euroluk bir artış var. Bence önemli bir şu an için rakama tekamül ediyor.
Olayta'nın piyasa değeri 7 milyon eurodan 12 milyon euroya yine yükseldi. Orkun Kökçü en çok merak edilen oyunculardan bir tanesi, 25 milyon eurodan 28 milyon euroya yükseldi. Son olarak yeni transfer Salih Özcan, Beşiktaş'ın önemli oyuncularından biri. 3,5 milyon eurodan 6 milyon euroya yükselen bir diğer Beşiktaş'ın oyuncusu oldu. Şimdi Vlahovic geriledi. 26 yaşındaki Sırp santraforun piyasa değeri 35 milyon eurodan 32 milyon euroya geriledi. Salah son olarak Trabzonspor'da yine 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı biliyorsunuz. Aral Şimşir'i geleceğim, Salah konusuna geleceğim, dinleyicim yazıyor. Abi Salah düştü mü indi mi? Birazdan oraya geleceğim, hiç merak etmeyin sevgili Mehmet Boz, değil mi? Doğru. Sevgili Mehmet Boz'un merakı Salah. Abi geç o oyuncuları, geç. Salah'ta ne var ne yok? Yükseldi mi düştü mü? Tamam, devam ediyorum. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkmış oldu. Aral Şimşir'den bahsediyorum. Saviolo 10 milyon eurodan 12 milyon euroya. Wagner Pina 11 milyon eurodan yine 12 milyon euroya yükselen isimlerden biri. Sevgili Mehmet Bey, radyonuzun sesini biraz açın. Çünkü bunu sizin için söylüyorum. Bak, öncelik sizde şu an. Muhammed Salah, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızın piyasa değeri 22 milyon eurodan 17 milyon euroya geriledi. Yani 5 milyon euroluk bir düşüş meydana geldi. Neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi Salah'ta 5 milyon euro değer kaybı neye göre yapıldı? Ülkemize transfer olan oyuncuların piyasa değeri otomatik olarak düşüyor. Birçok futbolcu da düşüyor. Onu görüyoruz. Osimhen, Greenwood, Leo. Leo'nun geçtiğimiz sezon Milan'da kötü bir performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz bana. Kabul ederim. Ama o zaman düşmüyorsa ülkemize geldiğinde, Süper Lig'e geldiğinde niye düşüyor? Muhammed Salah geçen sezon belki kötüydü, evet, ama geçen sezon düşmedi. Ülkemize geldi. Trabzonspor'la anlaştı, sahaya çıktı, gollerini attı ve piyasa değeri 5 milyon euro geriledi. Hani bu oyuncuların değeri 5 milyon euro geriliyorsa, hani burada bir mantık hatası arıyorum. Çünkü 23 milyon eurodan 20 milyon euroya gerileyen Singo var Galatasaray'da. Piyasa değerinin olmaması gereken oyunculardan biri. Kimse kusura bakmasın. Konuyu böyle değerlendirecek olursak. Kötü futbolcu demiyorum. Ama oynamıyor. Sakat. Yani oynamayan bir futbolcunun değeri 3 milyon euro düşüyorsa, Osimhen'in nasıl düşüyor mesela 10 milyon euro. Muhammed Salah 5 milyon euro. Greenwood 15 milyon euro. Leo 10 milyon euro. Nasıl düşebiliyor? Hani biraz benim mantığım almıyor. Bilmiyorum neye göre yapıyorlar bu fiyat politikasını, ama hiç anlayamadığım konulardan biri. Çok paradan konuştuk ya. Avucum kaşındı. Onunla alakası olabilir mi acaba? Baksana, milyon eurolarla yayını açtım. Devamlı bir para. 17 milyon euro, 50 milyon euro. Yok mu arttıran? 65 milyon euro. Ellerim kaşındı. Bakalım. Çok paradan bahsedince belki ben de biraz paralanırım diye mi düşündüm, onu da bilmiyorum. Özellikle bu haberi seçtim.

Peki dönelim sizlerden gelen mesajlara. Birazdan da skorlarımı aktaracağım. Yine Şampiyonlar Ligi'nde kadın futbolunda önemli karşılaşmalar var. Sizlerden neler gelmiş? İyi yayınlar. Daha önce Burak'a da yazmıştım. Hem Efes hem Beşiktaş çok daha iyi olacak. Çok iyi mücadele ediyorlar demiştim. Gerçekten mükemmel bir mücadele. Hem Anadolu Efes hem Beşiktaş göğsümüzü kabarttı. Ben Fenerbahçeli olmama rağmen takdir ediyorum. Sizin mesajınızı bu akşamın şu ana kadar gelen mesajlar arasındaki en iyi mesaj seçiyorum. Güzel. Birlik olmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Hani atıyorum sen hangi takımısın? Şimdi Fenerbahçelisin. Beşiktaş kaybetsin, Efes kaybetsin. Ya böyle düşünseniz bence yanlış olur. Hepimiz kazanalım. Üç takımımız birden Final Four'a çıksın. Tarihte bir ilki yaşayalım. Avrupa'ya gösterelim Türk'ün gücünü. Ya ben bu mantıkla bakıyorum. Bu spor müsabakalarına bilmiyorum. Hani benim rakibim kaybetsin. Niye kaybetsin abi? Hep birlikte kazanalım ya. Değil mi? Çok güzel mesajlardan biriydi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Görkem Bey demiş. Bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Kendisine de Erdal Bey'e. Sadece bana yayınlarda yazdığı mesaj. İyi yayınlar. İyi güzel. En azından iyi dileğini iletiyor. Galatasaray Osimhen'den hayal kazandı yani. Peki ya bizim Beşiktaş, Galatasaray düşme hepsinde. Yaş artıyor demiş. Ya yaş artıyor da 26'dan 27'ye çıkıyor yaşı. Victor Osimhen'den bahsediyorsak. Şimdi 27 yaşındaki bir futbolcunun piyasa değeri düşebilir. Düşebilir ama o oyuncudan verim alınamıyorsa düşer. Osimhen atıyor abi. Atıyor şimdi. Hakkını yemeyelim. Atıyor. Greenwood. Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri. Ha, ne oldu da birden 15 milyon euro geriledi? Ha, Leo 5 milyon euro düşse anlarım. Anlarım. Ama Greenwood 15 milyon euro eksi yazabileceğimiz oyuncu değil. Değil abi, değil yani. Bunda başka bir şey var. Neye göre belirliyorlar? Neye göre belirleniyor bu rakamlar onu bilmiyorum. Ha, Greenwood 15 milyon euro değer kaybı yaşayabilecek bir potansiyeli var mı? Öyle bir oyun mu oynuyor? Bence oynamıyor. Uğurcan Çakır'ın 2 milyon euroluk değer kaybı. Mesela neye göre bunlar analiz ediliyor? Niye 2 milyon euro? Diğer oyuncular 5-6 milyon euroyken, 10 milyon euroyken Uğurcan Çakır niye 2 milyon euro? Yani enteresan, enteresan. Oradaki bilgileri bir sizinle aktarayım dedim. Şöyle devam edelim diğer haberlerimize. Yine bir iki haberim daha var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Abi Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusu kim demiş? Birazdan sayarız onu ama Victor Osimhen, Greenwood ve Leo şu an ilk 3 sırada yer alıyor. Onu ifade edeyim. Hatta 4. sırada yeni güncelleme ile birlikte Vlahovic'in 4. basamağa yükseldiğini söyleyebilirim. 32 milyon euroluk bir değeri var. Barış Alper Yılmaz'ın da 30 milyon euroluk yine bir piyasa değeri bulunuyor. Roy Keane'in Manchester City hakkında yaptığı açıklama yine dikkatimizi çekti gün içerisinde. Yani enteresan açıklamalar geliyor. Manchester United efsanesi Roy Keane, Manchester City hakkında mali ihlal kararının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Takip etmişsinizdir. City formasıyla kazanılan şampiyonlukların futbolcular açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sözleriyle İngiltere'de yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Enteresan. Yani diyor ki sizin aldığınız şampiyonluklar biz kendi kültürümüze de biraz yontarak söyleyeyim bunu ya. Sizlerin halk dilinde birçok kez kullandığı kelimeler. Hak etmeden kazanılan şampiyonluklar. Manchester City'nin kazandığı o madalyalar hak edilmeden kazanılan madalyalar olduğunu söylüyor. Özet geçmem gerekirse. Hani hepimizin anlayabileceği dilden konuşayım. Şimdi süslü cümleler kurmanın bir manasının olmadığını düşündüm ya bunları söylerken, haberlerimi açıklarken. Şampiyonluklar futbolcular açısından bence utanç tablosu dedi. Madalyalarımı %100 çöpe atardım. Ya sen kendini yere attığında kazandığın penaltıları hatırlıyor musun acaba? Sevgili Roy Keane, hatırlıyor musun? Ha, Manchester City'yi hayatımda ilk kez savunuyorum herhalde. Ama haksızlık karşısında duramam abi, duramıyorum. Benim de böyle bir huyum var. Ya Roy Keane, ben hatırlıyorum seni. İngiltere Premier Ligi'nde United formasıyla enteresan bir şekilde kendini yere atıyordun. Çok enteresan hakemi aldatmaya yönelik hareketlerin vardı. Sen o gollerden sonra niye sevindin? Madem böyle düşünüyorsun, niye seviniyorsun? Sen kaç tane haksız penaltı kazandın?
Hani bir yaparsın, sen yaparsın ama onu yapana ya da haksız demezsin ya bunu. Siz haksızsınız demezsiniz ya da madalyanızı çöpe atın. Ya sen de efsanevi formam diye evinin odasına asmışsındır büyük ihtimal. Evin de yoktur senin, villan vardır. Bugün hedefimde Roy Keane var. Bugün hedefimde Roy Keane var. Bakalım sonumuz hayır olsun. Roy Keane hayranları varsa onu etiketleyip yazsınlar bu söylediklerimi, iletsinler. Sen de çıkar o formanı, efsane formam dediğin o formayı at çöpe. Çünkü gol krallığında yarışırken birçok golün fasondu. Fason gole imza attın. Sahteydi senin gollerin. Nasıl sahteydi? Hakemi aldatmaya yönelik hareketlerin çirkefliğinden kaynaklı geldi. Birçok golün. Hatırlıyorum ben çünkü. İngiltere Premier Ligi'nde o dönem Manchester United'ı çok yakından takip ediyordum. Yükseldim ben bu habere ya. Yükseldim bu haberi kapatsam mı acaba? Peki devam edeyim. İrlandalı eski futbolcu City oyuncularının başarılarını sahada elde ettiği yönündeki savunmalara da karşı çıkmış. Bak. Karşı çıkmış buna da. Roy Keane'e göre saha içerisindeki başarıyı kulübün mali uygulamalarından tamamen bağımsız değerlendirmek mümkün değil diyor. Şimdi de Maliye Bakanlığı'na soyunmuş herhalde İngiltere'de İrlandalı eski futbolcu. Roy Keane'in sahada kazandılar diyen eski oyuncuların söyledikleri saçmalık diyor. Sahada kazandılar çünkü hile yapılıyordu. Sözleri gündem oldu. Nasıl bir hile yapıldı acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl bir hile yapıldı? Tamam maliyetle alakalı sıkıntı yaşamış olabilir Manchester City ama City'nin seni her maçta 3, 4, 5 farklı yenmesini değiştirmiyor bu. Roy Keane'cim kusura bakma yani değiştirmiyor. Senden daha iyi bir takım, senden daha iyi yönetilen bir takım ve hak ederek kazanılan bir şampiyonluk. Yani ben bir sempatizanı oldum şu an ya. Peki devam edelim. Bu haberi kapatayım ben durduk yere gaza gelmeyeyim bir daha. Peki ne demişti az önceki dinleyicim? Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunu sormuştu değil mi? İlk 5'i hatırlıyorum. Osimhen 1, Greenwood 2, Rafael Leao 3, Vlahovic 4, Barış Alper Yılmaz 5. 6'da Orkun Kökçü olması gerekiyor. Sonra Guendouzi, Batrakov, Ugaçku, Gabriel Sara gibi bir sıralama olacaktı. Bir saniye şöyle bir bakayım. Evet, Orkun Kökçü 6. sırada, 28 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Batrakov yine Orkun Kökçü ile aynı piyasa değerine sahip 28 milyon euroluk değerde 7. sırada yer alıyor. Guendouzi 27 milyon euroluk bir piyasa değerine sahipken Gabriel Sara da aynı şekilde 27 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip. Son olarak Leslie diyorum, bakın Ugaçku. Söylerken zorlanıyorum böyle ismini. Leslie 22 milyon euroluk yine listenin 10. sırasında yer alan Süper Lig'in en değerli oyuncularından bir tanesi ama süre alamayan da futbolcularından bir tanesi Süper Lig'imizin. Diyelim son olarak Cristiano Ronaldo yine bildiğiniz gibi Portekiz milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Terk etti milli takım kampını. 41 yaşındaki efsane kararını Milli Takım Teknik Direktörü'nün basın toplantısı sonrasında federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım dedi. Portekiz halkına da seslendi bu kararı verdikten sonra. Gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar diliyorum dedi. Jesus da Ronaldo bana kızgın diyor. Yani yok bana kızgın. Bana kızgın Jesus. Tabii Sayın Jesus. Bana kızgın olacak hali yok. Tabii ki sana kızgın. Basın toplantısında şu Portekizlilerin böyle bir inadı var herhalde. Saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Teknik direktörler. Portekizli teknik direktörler. Mourinho'yu hatırlayın. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kulübün dinamiğine sallıyor ya içindeki sıkıntıları aktarıyor basın toplantısında Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, eleme maçı öncesi. Yani Jesus'a bakıyoruz. Alakası olmayan bir açıklama ne gerek var? Ronaldo'yu sen basın toplantısında yargılıyorsun. Ben ona yargılıyorsun diyorum. Kusura bakmayın. Benim futbol tavrım budur. Sen Jesus İyi bir teknik direktörsün de daha önce ülkemizde de Fenerbahçe'yi çalıştırdın. Saygı duyduğumuz teknik adamlardan birisin. Benim adıma en azından. Ama alakası var mı şimdi? Böyle bir açıklamanın gereği var mı? Ronaldo ile alakalı niye açıklamada bulunuyorsun ya? Ha, ne olacak şimdi? Portekiz milli takımı kampından ayrılmış ve zaten yaptığı açıklamada da federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından
ayrıldım demiş. Peki devam edelim. Başka haberimiz var mı? Yok. Sizler mesajlarınızı iletebilirsiniz. Artık bir 15 dakika gibi az bir sürem kaldı. Gün içerisinde en çok konuşulanlar bu şekildeydi. Sizler de gündeme dair ya da iddia anlamında güvendiğiniz maçlar varsa, gol beklediğiniz karşılaşmalar varsa onları bana Radyo Spor WhatsApp hattından aktarabilirsiniz. Bir de size güzel bir haberim var. Bakın güzel bir haberim var. Söyleyeyim mi? Peki hemen söylüyorum.

Bugün canlı kuponlarda tabiri caizse bir şov yaptım yani bir şov yaptım. Birçok kuponum başarılı oldu canlıda ama oranlar öyle 1.40, 1.50, 1.60 değil. Altını çizeyim. Ha konuya dönecek olursak da bu kuponlara nasıl ulaşacaksınız 5'te 4 yaptığım bir günün ardından? Devam edeceğim kuponlara gecenin ilerleyen saatlerinde. 3.30'luk, 2.80'lik güzel maçları değerlendirdim ve canlıdan sizlerin beğenisine sundum. Ki oynayan birçok kişi var. Instagram'dan mesajlar aldım o kuponlarla alakalı. Aramıza ilk kez denk gelen varsa, şu an aramıza yeni katılan varsa kuponlarıma nereden ulaşıyor? Hemen bahsedeyim. Kaçırdım ettim demeyin. Çok dikkatli dinleyin burayı, önemli. iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri var. Daire içerisinde gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra seçenekler gelecek karşınıza. Ve kayıtlı bayime tıklıyorsunuz orada da. Dördüncü sırada yer alıyor. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seç, ilçe seç, haritalarım, konumum gibi seçenekler var. Hiç orayla işimiz yok bizim. Hemen onun yanında aynı sayfada bir büyüteç var. Gördünüz mü? Büyüteç. Evet orası. Evet o tam orası doğru. Oraya tıklıyorsun ve arama çubuğu ekrana gelecek son olarak. 30-0-97. 30-0-97. Yazıyorsun enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. Yapman gereken işlem bu. Sonrasında kuponlarıma nereden ulaşacaksınız? Sadece bir kez mesaj göndermen yeterli. WhatsApp üzerinden. Şu anda gönderebilirsiniz, sorun değil. 0540-300-0097. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajını şu an gönderebilirsin. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Kayıt oldum. Benim bundan sonraki iddia.com'daki bayim Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. Bursa'daki bayim diyorsanız sizler de 0540-300-0097 bu numaraya şu an mesaj gönderebilirsiniz. Numara sponsor bayimizin resmi WhatsApp numarası. Yani kurumsal bir numara, onu da hatırlatmış olayım. Çünkü oraya günaydın Görkem mesajları geliyormuş. Sponsorum bazen o mesajları bana gönderiyor. Görkemciğim iyi geceler yazmış dün akşam bir dinleyicim sabah 4'e karşıya. Gece mi diyorlar artık saat? Durumlarım da benim ters. Gecenin 4'ünde 5'inde günaydın Görkem, iyi geceler Görkem mesajları geliyormuş. Ha, onları yazmak istiyorsan belki görürüm ama nereden görürüm? Instagram'da Görkem Tezer adresi yaz, sonra bana ulaş. Okuyorum bazen mesajlarınıza, geri dönüş sağlıyorum. İstanbul'dan Hakan, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Biz de niye İtalya'ya, İngiltere gibi bu tür olaylarda gerekli araştırmalar, gerekli belgeler ya da gerekli durumlara bakıp Türk takımlarına ne halde olduklarını, neler yaptıklarını araştırmıyoruz? Son 10 yıl mesela araştırıldı. Son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı düşünülen diyorum çünkü bir iddia, kesinleşmiş bir şey yok. Hani öyle suçlamaya gerek yok. Basın yazıyor. Hani gazeteler hemen yazıyor. Şu şu şu tutuklandı ya da soruşturma açıldı. Tutuklandı demiyor da PFDK'ya sevk edildi. Atıyorum Trabzonspor'un kulüp başkanı bahis soruşturmasında gibi böyle havalı havalı bir manşet atılabiliyor. Yanlış. Yanlış. Orada Trabzonspor'un adı geçiyor. Hani sadece başkan bir kendisini temsil eden bir kurum değil. Koskocaman Trabzonspor camiasını temsil eden bir isim. Ben onlara da katılmıyorum. Oynamamıştır. Belki 5 yıl önce bir hesabı vardır, kapatmıştır gibi gibi. Tüm takımlarımıza sponsordu. Sanal bayiler. Hatırlayın. İddianın bayileri. Olabilir. Belki kayıt olma durumları olmuştur. Her şey olabilir. Niye şimdi bunlar söz konusu ediliyor? Daha fazla şeylerin konuşulması gerekiyor bence MHK ile alakalı. Milli takımımızın bu kötü performansıyla alakalı bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ben bu gündem değiştirme çabasını anlamıyorum. Zaten bununla alakalı yok ikinci dalga, üçüncü dalga operasyonları yapıldı. TFF tarafından davalar açıldı vesaire vesaire. Ne oldu? Bir sene içeride yattı, 1,5 sene içeride yattı. Futbolcu serbest kaldı gibi birçok üzerine konuşabileceğimiz konu var, detay var. Hani tehlikeli konular böyle. Tam hakim olmanız gerekiyor konulara ki öyle sallamakla olmuyor.
Galatasaray'da bu kadar oyuncu varmış. Fenerbahçe'den kaç tane isim şu an ismi geçti. Trabzonspor ilk 11 kurar yöneticilerinde. Salah'ın parası çıktı gibi böyle çok basit, gereksiz yorumlar yapılıyor sosyal mecralarda. Hiçbirine de katılmıyorum. Tabii dinleyicim yazarsa saygı duyarım. Ama sosyal medyada görürsem saygı duymuyorum. Açık açık söyleyeyim. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçlarımıza şöyle bir dönelim. Olympique Lyon 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern Münih 2 şeklinde devam ediyor. Karşılaşmalarında 87. dakikaları geride kalmış. 88. dakikalara girdik şu an. Olympique Lyon bakalım gol atacak mı? Yani bu maçı ben kazanacağını düşünüyordum. Ne yalan söyleyeyim. Chelsea karşısında daha baskılı oynayan taraftı Olympique Lyon. Ama o golü bir türlü bulamadı. Az da bir süre kaldı. Gelir mi? Gelir. Benfica Bayern Münih mücadelesinde Bayern Münih rakibinden çok daha üstün bir takım. Tamam, en iyisi Bayern Münih değil. Erkek futboluyla karıştırılmasın. Ama Portekiz kadınlar futbolu gelişmedi, gelişmiyor. Gelişmemeye de devam ediyor. En azından şu anki görüntü o. Burada da 2-0'lık Bayern Münih'in üstünlüğü var. Dakika 80-81 olsa ben Bayern Münih'in 3. golüne şöyle bir girin hafiften, bir deneyin şansınızı derdim de. Dakika olmuş 87. Şimdi 88'e gireceğiz. Şu dakikadan sonra bir gol çok riskli olur. Ama Bayern Münih'in de normalde bu Benfica'ya 3'ü atması gerekiyordu. 3'ü atması gerekiyordu. Olympique Lyon'dan bir, Manchester diyorum, Bayern Münih'ten de bir gol bekliyorum. Ha, tabii ki artık benimki biraz mucize, son dakikalardayız da. Neyse, devam edelim. Az bir sürem var. Sonra Ronaldo sorsun takım arkadaşları onu istiyor mu? Hocaya değil. Bence takım arkadaşları istemiyor demiş. Takım arkadaşları Ronaldo ile bir fotoğraf paylaşabilmek için sıraya giriyordur ya birçok kişi. Bugün Manchester City ve Ronaldo fanı oldum. Açık açık da ifade edeyim. Ronaldo neler neler başardı. Messi de aynı şekilde. Sadece Ronaldo değil bu arada. Bu söylediklerim Messi için de geçerli. Yani severiz sevmeyiz. Bu iyidir, o iyidir, o ondan daha kötüdür gibi birçok tartışma içerisine dahil olabiliriz. Messi-Ronaldo tartışması yaşanabilir. Eyvallah, kabul ediyorum. Ama ikisi de şu ana kadar en azından son döneme damga vuran iki önemli futbol yıldızı. Ve saygı duyulmayı da sonuna kadar hak ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Bu arada Bayern Münih'in 3. golü gelmiş. Dinleyicim yazıyor. Şöyle bakayım, sayfamı açayım tekrardan. Bayern Münih çünkü Benfica'dan çok daha iyi bir takım. Yani Portekiz Ligi'ndeki hiçbir takımın ben bir şeyler başaracağını düşünmüyorum. Bu mantaliteyle bir şey olmaz Portekiz futbolundan. Kadınlar futbolundan bahsediyorum, o da yanlış anlaşılmasın. Evet, Bayern Münih 3-0'ı yakalamış Benfica karşısında. Olympique Lyon'da bir gol atarsa Chelsea'ye demeyin benim keyfime. Yayınımızı milyon euro, milyon euro diye açtık ya, belki de bunlara bir işaret oldu. Hani uğurlu geldiğini düşüneceğim Olympique

Lyon'da bir gol attığı takdirde. Görkem abi selamlar, Ankara'dan Burak. Diline sağlık abi, demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir yayın gerçekleşiyor. Yine Beşiktaş Euroleague'de İsrail'i yenerek ilk, aman bak, duygu ve düşüncelerinizi anlıyorum, katılıyorum da birçoğuna, ama lütfen ağzımdan kaçabilecek argo kelime yazmayın. Ha, yazdınız demiyorum ama bir çekindim. Şöyle bir daha okuyayım. Belki de ilk cümleniz çok hoşuma gitti, tekrar okumak için bir bahane üretiyorum, bilmiyorum, o da olabilir. Hani bir bahane üretsem de o bahane ürettiğimi söyleme huyumdan ne zaman vazgeçeceğim, onu da bilmiyorum. Görkem abi selam, Ankara'dan Burak, diline sağlık. Abi çok güzel bir yayın oluyor. Ben demiyorum, dinleyicim diyor. Peki, teşekkür ediyorum. Beşiktaş Euroleague'de İsrail'i yenerek ilk galibiyetimizi anlamlandırdılar. Helal olsun. Darısı futbol takımımıza. Batum'da, demiş dinleyicimiz. Yani ben milli takım tabii ki umarım kazanır diyoruz da, bu gördüğüm tabloda Belçika karşısında kazanır diyemiyorum, ya da bu grup aşamasında diğer karşılaşmalarda bir galibiyet alır bile diyemiyorum. Maalesef diyemiyorum. Bunu bana dedirtmeyen futbolcular var, sahada mücadeleden kaçanlar var. Ya insan mücadeleden kaçar mı? Hayat bir mücadele. Mücadele edeceksin, edeceksin. Hele hele üzerinde ay yıldızlı forma varsa. Bunu uzun uzun konuşuruz. Neyse, girmeyeyim o konulara da. Daha önce çok konuştuk. Şimdi 5 dakikam kaldı. Hem canlı skorlarım hem de sizlerden gelen mesajları eritmem gerekiyor. Bazı mesajlar birikti. Onları da okuyalım. Son 5 dakika. Henüz katılım sağlamayan dinleyicilerim de katılımını sağlayabilir Radyospor WhatsApp hattına. Abi iyi yayınlar, demiş bir başka dinleyicim, sevgili Cem Bey. Milli takım hiç umut vermiyor. TFF neden istifa etmiyor? Ve Montella Hoca daha ne yapması lazım ki bizden gitsin, demiş dinleyicimiz. Bilemiyorum. Montella kalır kalmaz, herkesin kendi düşüncesi. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu durur durmaz, ben bilerek kasti olarak Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun futbolu kötü bir hale getirelim, bir kutuplaşma yaşatalım, böyle bir şey olsun düşüncesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Bana kızacak mısınız bilmiyorum onu da, ama benim düşüncem bu. Ben iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. En azından kötü bir niyetinin olmadığını düşünüyorum Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Başarılı oldu olmadı, o ayrı bir konu. Şu ana kadar başarılı mı? Başarılı değil. Başarılı değil. Bunu nereden biliyorum? Tüm takımların ortak açıklamaları var. Hiç kimse memnun değil, yönetimi istifaya davet ediyor. TFF istifaya davet ediyor. Buradan net olarak anlayabiliriz. Ama ben kötü bir insan ya da kötü, bilerek bu hakemlerimizi bu duruma getiren, bazı takımları kollayan, bazı takımların aleyhine kararlar verdirtmeye çalışan bir insan olduğunu, her şeye geçtim ya, bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hani ben sadece yeni bir yönetim tarzıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun devam etmesinde bir sakınca görmüyorum. Ha, değişiklik bu bölümde olursa hem kendisi adına hem de ülke futbolu adına daha iyi olur. Bak, bu da önemli. Çünkü sarsılan bir Türkiye Futbol Federasyonu var şu an. MHK var. Ve Montella ısrarı bence sakıncalı. Başkanın bu Montella ısrarı onun sonunu getiriyor. Tribünler istifaya davet ediyor Montella yüzünden. Montella'nın acilen gönderilmesi gerekiyor. İsmail Hoca demiş, şöyle bakayım ne demiş. Lukaku bu kısa zamanda daha iyi olacak. Lukaku maça girer, bize golünü atar, bakalım İsmail Hoca buna ne der, diyen bir başka dinleyicim. Devam edeyim, artık son dakikaları yaşıyoruz. Hakem birazdan düdüğü ağzına götürüp yayını noktalandıracak. Peki abi iyi yayınlar. Benfica'dan bir gol gelmez mi abi, demiş dinleyicimiz. Zor. Bayern Münih karşısında.

İki mücadele de an itibariyle tamamlandı. Benfica Bayern Münih karşılaşması 3-0'lık Bayern Münih'in üstünlüğüyle sonuçlanmış oldu. Olympique Lyon Chelsea yine Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesinde henüz gol sesi çıkmış değil. Mücadelede son saniyeler oynanıyor. Bakalım sürpriz bir gol gelecek mi, ama benim umudum kalmadı.

0: Olsun. Zaman zaman sponsorumuzun sürpriz hediyeleri oluyor. Orijinal forma, sizin desteklediğiniz takımla alakalı ürünler, ne istiyorsanız onları hediye ediyor. Çekiliş vesaire söz konusu yok. Yani çok kolay kazanabiliyorsunuz bunları. Bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız da Instagram'da Görkem Tezer yazıyorsun. Adımı soyadımı yazıyorsun. Bana ulaşıyorsun. Hikayelerime bakıyorsun. Ben oradan son dakika gelişmelerini çünkü paylaşıyorum 24 saat öncesinde. Şimdi kupon kısmına gelecek olursak, iddia.com'a giriyorsun, profilim sekmesine sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bölüme tıklıyorsun, seçenekler geliyor karşına, kayıtlı bayim bölümüne gir, kayıtlı bayimi değiştir de, sonrasında da çıkan sayfada büyüteç var, büyütece bas ve arama çubuğuna 30.097 yaz birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yaz. Enter'a bas ve kayıtlı bayim olarak ekle de. Yapman gereken bir işlem kalıyor. Bir kereye mahsus 0540 300 0097. Bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Benim birazdan paylaşacağım canlıda çok güvendiğim o karşılaşmaya ücretsiz bir şekilde sizler de erişmiş oluyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken işlem. Peki aramıza katılanlara da hoş geldin diyelim. Sertaç Bey, teşekkür ederim mesajınızdan dolayı. Şöyle bakayım, İsmail Bey, size de teşekkür ediyorum. Haldun Bey'in mesajı, abi TFF Başkanı istifa eder etmez onu bilemem ama Montella'nın kesinlikle gönderilmesi lazım demiş. Peki Osimhen çöp abi, tabii ki 65 milyon euro olacak, hatta o rakam bile fazla diyen sevgili Berat Bey olması gerekiyor. Profilinde Berat.t yazıyor. Gel, benim de soyadım T. Bak, Tezer olma. Aman. Osimhen bana göre kaliteli bir oyuncu. Yani sen ne dersen de benim görüşüm odur. Ben Türkiye'ye gelmeden önce de Napoli formasıyla çok beğendiğim isimlerden biriydi. Greenwood da keza aynı şekilde. Yani Greenwood mu Osimhen mi, ikisi de benim için aynıdır. Hayranlıkla izlediğim iki oyuncuyu şu an Süper Lig'de izliyoruz. Daha ötesi var mı? Trossard mesela, Vlahovic, Muhammed Salah zaten tartışmaya kapalı. Muhteşem oyuncular var. Yani Süper Ligimizde kalite yok diyoruz da, yani aslında oyuncu kalitesi son yılların çok çok üzerinde. Bunun da keyfini çıkarmak gerekiyor. Rakiplerimize terbiyesizlik yapacağımıza, rakip taraftarlara hakaret edeceğimize bunun keyfini çıkarmak daha sağlıklı olacaktır diyelim. Gördüm sevgili Cem Bey, Instagram'dan ulaştım diyor. Kime ulaş? Bana mı ulaştınız? Ulaştıysanız yanlış Görkem'e ulaştınız acaba? Yani fake hesabı mı var ya? Ben yayındayım. Nasıl bana ulaşıyorsunuz? Mesaj gönderdiyseniz ben birazdan bakarım yayının ardından. Ki yayını da noktalıyorum. Bu akşamlık benden bu kadardı diyelim. Yarın akşam tekrardan saatler 22.30 gösterdiğini de karşınızda olmayı ümit ediyorum. Sanırım da boynum biraz hasar aldı klimayı açık unuttuğum için. Şöyle bir saate bakacaktım, bakamadım. Bakamadım. Bir espayın o yüzden verdim. Peki. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Türkiye sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyospor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül 2026, Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben maçlarla başlayayım. Dün futbolda ve basketbolda önemli karşılaşmalar oynandı. Futbolda Uluslar Ligi mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Dün itibariyle de ikinci karşılaşmalar sona erdi. A Ligi'nde iki karşılaşma vardı üçüncü grupta. İspanya son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu kendi evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı. De La Fuente birkaç oyunculuk rotasyon yaptı ki rotasyon yaptığı oyuncular da sahaya sürdüğü isimler de gerçekten çok kaliteli. De La Fuente'nin İspanya rahat bir galibiyet aldı. 4-1 kazandı Hırvatistan önünde. Lamin Yamal attığı iki golün yanı sıra bir de asist yaptı. Barcelona kariyerini de düşündüğümüzde bu sezon gerçekten rakamları olağanüstü seviyeye doğru gidiyor Lamin Yamal'ın. Bir kere onu söylemek lazım. Dün Yamalarcı Pubil ve Nico Williams diğer iki golü atan isimler oldular. Hırvatistan'da da Bellion'un golü skoru 1-1'e getirse de puan için yeterli olmadı. İspanya ilk karşılaşmada İngiltere'yi de deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Uluslar Ligi'ne 2-2 ile başladılar. Grubun diğer maçında İngiltere Çekya deplasmanındaydı. Çekya henüz 25. dakikada kırmızı kart gördü. İngiltere ise ilk golünü 47'de Anthony Gordon'da bulurken 69'da Harry Kane'in golü de maçın skorunu belirledi. 2-0'la İngiltere karşılaşmayı kazandı. B Ligi 1. grupta İskoçya 0, İsviçre 3 sonucu var. İskoçya'da 0-0'da dakika 11'de kırmızı kart gördü. Teknik direktör Pocognoli'nin de ilk maçıydı yanılmıyorsam kendi evinde ve onlar da böyle bir başlangıç yaptılar. Slovenya 2, Kuzey Makedonya 0 gruptaki diğer sonuç. C Ligi 1. grupta Finlandiya 0, Belarus 0, San Marino 0, Arnavutluk 3. C Ligi 3. grup Moldova 1, Faroe Adaları 1, Slovakya 2, Kazakistan 1. Ve C Ligi 4. grupta da Bulgaristan 0, Estonya 0, Lüksemburg 0, İzlanda 3 sonuçları alındı. Dün Brezilya'da Avustralya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Rafinha karşılaşmada bir penaltı golü attı. Bir de sakatlık yaşadı ki biliyorsunuz Galatasaray'ın da milyara dönüşünde ilk Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona ile olacak ve Rafinha'nın sakatlığı da bu anlamda tabii Galatasaray'ın işine gelebilir. Onu da söylemek lazım ve basketbola geçiyoruz. Euroleague'de ikinci hafta maçları dün itibariyle başladı. Bu hafta çift maç haftası Euroleague'de. Dün bugün ikinci hafta maçları, yarın ve cuma günü de üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Dün Fenerbahçe Tayfin Bayern Münih karşısındaydı. Yine kendi evinde Fenerbahçe oynadı ve 176'lık skorla parkeden galibiyette ayrılmayı başardı. Horton Tucker attığı 19 sayıyla Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu. Ona eşlik eden çok oyuncu vardı aslında. Toplamda 5 isim çift taneye çıktı. Wade Baldwin 13, Marcus Bingham 12, Nicolò Melli 11 ve Sertaç Şanlı da 10 sayılık katkı sundular. Fenerbahçe'de yeni sezon başlangıcında gayet iyi gözüktü. En azından Euroleague özelinde. Lig'de Bahçeşehir Koleji'nden 15 sayı fark yedi Fenerbahçe ilk hafta, ama Euroleague'de önce Virtus Bologna'yı ardından Bayern Münih'i geçmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes. Onlar da Real Madrid'i konuk ettikleri maçtan 94-84'lük skorla galip ayrılmasını bildi. Anadolu Efes'te de PJ Dozier 18 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Efes'te ilk karşılaşmada Euroleague'de kaybetmişti Barcelona deplasmanında 89-82. Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek başladılar. Şimdi de Real Madrid önünde bir galibiyet geldi. Bugün de ikinci haftanın kalanındaki iki maç oynanacak. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Panathinaikos'ta da Asvel yine mücadele edecekler. Bunlar maçlarla ilgili özetti. Tabii dünün ana gündemi saat 8.30 civarı patlayan haberle birlikte tamamen değişti. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 isim hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı uygulaması yapıldı ve çeşitli suçlamalar getirildi. Hatta sonrasında da bazı gazeteciler de bu gözaltına alınan isimlerin WhatsApp yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı. Mobbing, resmi belgede sahtecilik, işte hakem atamalarıyla ilgili belli başlı şüpheler var ve bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Dün akşam da haberler yapıldı. TFF binasına da polis ekiplerinin gittiğine dair haber yapan meslektaşlarımız oldu. Onları da program içerisinde tabii ki konuşacağız uzun uzadıya. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem Anadolu Ajansı'na hem HT Spor'a konuştu. Beşiktaş'ta da biliyorsunuz bir seçim var, artık listeyi de oluşturdu Serdal Adalı. Tek adayla girecek, listesini dediğim gibi oluşturdu, birkaç ekleme yaptı, birkaç tabii çıkan oldu haliyle. O da hem Beşiktaş'ın seçim gündemine dair hem dünkü gelişmeye dair, ki dünkü gelişmeye dair pek fazla bir şey söylemedi adli bir süreç olduğu için, ama zaten başkan ne düşündüğü son dönemdeki açıklamalarından biliniyordu. Transferle ilgili, İtalyano ile ilgili, futbolcularla alakalı yine açıklamaları oldu. Özellikle milli takımda Emirhan'ın neden oynamadığını, Rıdvan'ın niye çağrılmadığını söyledi Serdal Adalı. Dün yalnız Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir bilgilendirme geçildi antrenmanla alakalı. Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrısı arttığı için idmana katılamamış. Emirhan Topçu da yine sakatlığı sebebiyle ağrısı bulunuyormuş. O da dünkü idmanda milli takımla birlikte çalışamamış. Bu da bir detay olarak paylaşılabilir. Ve dünün Avrupa çapındaki haberi de Manchester City ile alakalı oldu. Premier Lig'den resmi bir açıklama geldi. Bağımsız bir komisyonun Manchester City kulübünü, işte uzun bir dönemi kapsayan o finansallarını incelediğini ve incelemenin artık tamamlandığını ve bu kuralları City'nin ciddi şekilde ihlal ettiğini, tespit ettiklerini duyurdu. Bununla ilgili rakamlar paylaşıldı. Gerçekten felaket bir tablo var ortada, eğer komisyonun bahsettiği suçlamalar ve rakamlar doğruysa. Artık bu saatten sonra da City'nin ceza almadan buradan kurtulması pek mümkün gözükmüyor. İngiltere'de zaten bu cezaları, muhtemel cezaları konuşuyor. İşte geçmiş şampiyonluklar el değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bununla ilgili eski futbolcuların yorumları, işte Ferdinand bir şey diyor, Wayne Rooney başka bir şey söylüyor. Tabii İngiltere'de oynamış oyuncuları da yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Ve dünya futbolunda dikkatini çekti, ilgisini çekti. Bu konudan da programın son bölümüne doğru bahsetmek istiyorum. Evet, paylaşacağım haberler şimdilik bunlar. Bir araya gidelim, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
7: 7.16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Genco abiyle yine birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
8: Günaydın, hoş bulduk. Herkese günaydın.
7: Evet, bugün gündemimizde bir önce dünkü maçlardan biraz bahsedelim istiyorum. Zaten sonrasında hangi konuyu konuşacağımız malum. Ona gireceğiz. Ferhat Gündoğdu ve gözaltına alınan diğer isimler ve o isimlerle alakalı çıkan bilgiler tabii ki dün Türkiye'de yer yerinden oynadı. Bu konuyla alakalı olarak biz de elbette konuşacağız ama önce bir maçlarla başlayalım. Futbolda ve basketbolda dedim girişte. Önemli karşılaşmalar vardı. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde özellikle tek grupta karşılaşmalar dün oynandı. İspanya'nın ve İngiltere'nin olduğu grup. Üçüncü grupta. Sürpriz çıkmadı. İspanya Hırvatistan'ı kendi evinde farklı mağlup etmeyi başardı. 4-1. İlk maçta zaten İngiltere deplasmanda da çok yüksek vitese çıkmadan İspanya geriden gelip 3-2 kazanmayı başarmıştı. Hırvatistan daha zayıf bir takım. Dün bir de Hırvatistan'da Modric yedek başladı. Oyuna en son giren oyuncu oldu. Takımın da hala en etkili ismi şüphesiz. Onun da belki etkisiyle İspanya iyi bir maç sonunda 4-1 kazandı. Lamine Yamal Dünya Kupası'na çok eleştirildi. Fakat hem kulüp sezonuna hem milli takıma çok iyi başladı sezona. Dünkü karşılaşmada da 2 gol attı, bir de asist yaptı. 2 gol 1 asist bayağı iyi bir istatistik. Lamine Yamal
8: maçı hemen açan isimdi ikinci dakikada. Hı-hı.
7: Ve bu sezonda son 8 maçında hem kulüp hem ülkesi için 11 gol atmış ve 7 de asist yapmış. Yani 8 maçta 18 gole direkt katkı Lamine Yamal'dan, ki bu olağanüstü bir gol katkısı 8 maçta. Maç başına 2 golden fazla katkı sunduğu anlaşılıyor. Maç sonu da Yamal biraz basın mensuplarına ve kamuoyuna karşı nasıl diyeyim, tripliydi. Hani çok eleştirildi Dünya Kupası'ndaki performans sebebiyle. Yarın öbür gün yine eleştireceksiniz biliyorum ama ben yine keyif almaya devam edeceğim diyor. Çok eleştirilere kulak asmamaya çalışıyor. Kendi bildiğini ya, oynamaya çalışıyor.
8: Mert, onun sosyalliği biraz tepki çekiyor ama daha çok çocuk olduğunu söylemek lazım. Daha yeni mi 18 oldu? 17 mi hala?
7: 19.
8: 19 oldu mu? Yıllarda çabuk geçiyor.
7: Öyle mi? Valla çabuk geçiyor.
8: Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda şey diye konuşuyorduk, hani Lamine Yamal Alman kanunlarına göre 16 yaşından küçük olduğu için ondan sonra çalışamaz falan filan, onları konuşuyorduk yani, hani şakayla karışık. Biraz sosyalliği, böyle diğer futbolcular olan tavrı, ki Barcelona'lı oyuncular da dahil olmak üzere, böyle bir antipatikliği var. Ben mesela en son İngiltere maçından sonra Declan Rice, oğlu acayip bir Lamine Yamal hayranıymış. Declan Rice da Anthony Gordon'dan rica ediyor. Barcelona'daki takım arkadaşından. Söyler misin oğlum onunla fotoğraf çektirmek istiyor diye. Fotoğraf çektiriyor Lamine Yamal Declan Rice'ın oğluyla. Sonra Declan Rice'a işte selam veriyor falan. Ama yani suratında bir memnuniyetsizlik, acayip bir zoraki yapmış gibi böyle bir şey sezdim ben. O da mesela hoşuma gitmedi. Yani insan bir, yani zaten kazanmışsın deplasmanda, Wembley'de İngiltere'yi yenmişsin, geriden gelmişsin. Ya bir 10 saniye, o zorakiliği bir yok et. Bir işte sarıl, teşekkür et, rica ederim de bir şey yap. Ama yani o suratında öyle bir ifade vardı ki, ya hakikaten dedim, ya da belki de ben hep böyle şeyler okuduğum için bana öyle geldi ama ya bir onun bir sosyal tarafında bir tatsızlığı var.
7: Bu işlerde biraz şöyle, hani 9 kere gülersin, bir tane gülmediğin an kamera yansır ve o akıllarda kalabilir. Hani böyledir diye demiyorum, böyle bu, de oluyor genelde.
8: Belki de tam tersini yapmaya çalışıyor. Bir kere güldüğünde herkes onun dikkatini çekecek. Güldü Lamine Yamal, çok sevindi falan gibilerinden.
7: Valla ben hiç bilmiyorum bu konuda, hani insanlarla olan şeyi nasıl, ilişkisi nasıl, ama hani bir gerçek var sağ içinde.
8: İnanılmaz.
7: Bambaşka bir oyuncu. Dün yine attığı ikinci gol direkt dibine, yakın direğe, çok iyi bir son vuruş. Dün biraz rotasyonlu kadro dedim girişte de İspanya'nın, ama rotasyonlu kadrosu bile Gerçekten çok güçlü İspanya'nın. Yani Rodri yedekti, Zubimendi oynadı. Olmo yedekti, Fermin Lopez, ki o da geçen sezon sonu sakatlanmasa büyük ihtimal Dünya Kupası kadrosunda olacak isimlerden biri. Solda Nico Williams yoktu, Bayan oynadı. İleride Ferran Torres yoktu, Oyarzabal oynadı. Sol stoperde de Huijsen Laporte yerine tercih edildi ve bu kadroda yine güle oynaya bir galibiyet
8: peki
7: aldı.
8: Peki sana hemen bununla ilgili bir soru, bir de Türkiye'ye dönüş. Fransa Türkiye ve Belçika maçı arasında 7-8 oyuncu değiştirerek o iki maça çıktı. İtalya Belçika maçıyla bizim maç aramızda galiba 9 oyuncu değiştirerek çıkmış. Ya 8 ya 9 diye okudum, hatırlamıyorum şimdi. Biz de kaleci kırmızı kart görmese Abdülkerim Ferdi, ki Abdülkerim normal karşılanabilir, çok büyük bir hata yaptı golde. Ferdi o kadar da değil mi? 2 kişi sadece.
7: Sağ içinden bir de İsmail Orkun, çıktı, Orkun girdi.
8: Bir de Orkun. 3. Yani biz acaba bu seviyede, şimdi bu fikstürde ilk kez bu şekilde oynanıyor ya, 4 tane maç oynanıyor bir toparlanmada. Hı hı. Acaba hata mı yapıyoruz? Hani biz, gerçi herkes bunu ilk kez yaşıyor. Ama biz acaba burada bir hata mı yapıyoruz? Yani millet 7 oyuncu, 8 oyuncu, 9 oyuncu değiştirebiliyorken biz kırmızı kartı saymazsak 3 oyuncu değiştiriyoruz ki bir tanesi de çok bariz hatalı bir gol yememize sebep olan bir hatanın sahibi. Değişen bir oyuncu da belki de en değişmemesi gereken bir oyuncu Ferdi benim açımdan. Hani onu bir kendi kendime bir soru sordum. Acaba niye böyle bir hata mı olarak değerlendirebileceğimiz bir şey yaptı Montella?
7: Valla normalde milli ara 2 maçtı ya.
8: Tabii.
7: Şimdi 4 maça çıktı. Ama ilk 2 maçı öyle çok rotasyon yapmayıp 3 ve 4'te de yapabilirsin hala. Yani illa birden ikiye geçerken
8: yani.
7: Bilmiyorum, yapmaya da bilirsin de hani birinci maçtan ikinci maça geçerken illa derin bir rotasyona gerek var mı emin değilim. Yani Fransa yaptı, İtalya yaptı, İspanya kısmen yaptı ama hani çok doğru mu? Bence birçok doğru vardır burada. Hı hı. Yani ilk iki maçı aynı kadro oynayıp 3-4'ü farklı, Almanya'nın yaptığı gibi. İşte Klopp mesela öyle yaptı. Evet. İki farklı kadro düşündü. Onun gibi de yapılabilir. 1-1 de yapılabilir. İşte ilk maça bir kadro, ikinci maça başka kadro, üçüncü maça o ilk maçtaki kadro, dördüncü maça ikinci maçtaki kadro, ikinci maçtaki kadro gibi. Valla her şey olabilir bence. Çok bu konuda hani Montella
8: yapmayı, çok fazla yenilik sevmediğini de düşünecek olursak, ben sanki Belçika ve İtalya maçlarında da yine iskelet olarak böyle olup çok fazla değişiklik yapacağına inanmıyorum.
7: Bakalım.
8: Ya da belki de bu fikstür onu kabuğundan çıkartacak o anlamda.
7: Hı hı. Yapacak yani.
8: Evet.
7: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dün antrenmanda işte Orkun'la Emirhan Topçu yer alamadılar. Orkun'dan artık bu saatten sonra ben oynamasını beklemiyorum.
8: Ben
7: son
8: de.
7: Maç performansıyla birlikte kendisi için de, belki Beşiktaş için de, milli takım için de daha iyi olabilir onun dinlenmesi. Emirhan da yani çok büyük eksiklik gibi gözükmüyor Montella'nın düşüncesinde, stoper rotasyonunda gerilerde gibi.
8: Dün bir istatistik gördüm. Samet oynadığı süre işte 30 dakika mı ne? Oynadığı süre içerisindeki işte performans değerlendirmesi 6.5'tu galiba. Galiba 6.5'tu. Yanında Emirhan'ın oynadığı süre işte 9 maç oynamış. İşte 800 dakika mı 700 dakika mı kaç dakikaysa, her maçı tam oynadıysa 9 dakika, tam hatırlamıyorum. Ve değerlendirme performansı 7.6. Onunla ilgili böyle bir şey vardı, bir isyan bayrağı vardı Montella'ya.
7: Öyle, normal.
8: Ki haklılar da bence yani. Hı-hı. Haklılık payı da var.
7: Peki dün diğer maç, gruptaki Çekya-İngiltere mücadelesi. Bu karşılaşmada da Suç, öyle mi telaffuz ediyor bilmiyorum, Çekya'da Lyon oyuncusu 25. dakikada kırmızı kart görünce Çekya'nın da pek bir şansı kalmadı ve 47'de Gordon, 69'da da Kane'in golleriyle birlikte İngiltere 2-0 kazanmayı başardı.
8: Bir topladı, direkten dönmüş şimdi gördüm.
7: Maçın tekrar var A Spor'da. Değil mi? Tekrar bu özet değil.
8: Evet, tekrarı.
7: Burada da yine birkaç oyunculuk rotasyon var sanki. Bellingham yok. Rodgers ilk 11'de
8: evet.
7: Forma şansı bulmuş. Sol bek farklı gözüküyor ilk maça kıyasla. Ama İngiltere ikinci maçta en azından tabii ilk maçı kaybettiği için galibiyet gerekiyordu. Onlar da biraz rahat nefes aldılar. Şimdi Hırvatistan'la onlar karşı karşıya gelecek. İspanya'da Çekya'yla oynayacak ve sonra son maçlar olacak. Milli arada bu şekilde sona erecek.
8: Tabii Çeklerin maçın hemen daha ilk yarısında kırmızı kart görmesi İngilizlerin ekmeğine yağ sürdü. Zaten kazanmalarını bekliyordum ben. Yani herhalde son Dünya Kupası'na katılmalarından dolayı mı ya da Uluslar Ligi'nde çok iyi işler yaptığından dolayı mı Çeklerin A kategorisinde olması benim için şaşırtıcı. Çünkü ya Dünya Kupası'nda da ben Çekleri hiç beğenmedim. Zaten en önemli golcüleri de Dünya Kupası'ndan sonra Patrick Schick milli takımı bıraktı. Çok da şu ana kadar bir performans sergilediklerini söylemeyeceğim ama tabii bu maç bir ölçü olamaz. Yani aslında Dünya Kupası'ndan sonra evlerindeki oyuncakları şu maçta acaba ne kadar rakiplerine direnebiliyorlar onu görmek için belki güzel bir test anlamında güzel bir maçtı ama işte 20 küsürcü dakikada 10 kişi kalmaları şahsen benim adıma bunu engelledi.
7: Peki şimdi bu bölümü basketbolla bitirelim. Basketbolda da Euroleague sezonu geçen hafta itibariyle başladı. Dün de ikinci haftada toplamda dün 8 maç oynandı. İki temsilcimiz de dün parkeye çıktı. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih önünde 24 sayı farkla 176 kazandı. İlk yarıda da 50-31 19 sayılık fark Fenerbahçe lehine vardı. Zaten farklı bir sonuç açıkçası beklenmiyordu. Bayern Münih ligin zayıf ekiplerinden birisi, Fenerbahçe'de en büyük favorilerinden birisi. İlk maçı da yenmişti. İkinci maçta da hata yapmadı. Fenerbahçe'nin başlangıcında da Euroleague'e ilk 3 karşılaşma kendi evinde. Bu hafta diğer maçı da yine kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. Tarfin Dubai'yi konuk edecek. Gelecek hafta bir Panathinaikos deplasmanı. Sonra iki maç yine kendi evinde. Euroleague'de böyle fikstürler oluyor.
8: Ya Panathinaikos çok eleştirildi o konuda. Yani kayrılıyor anlamında. 8 maç mı ne evinde oynuyor Panathinaikos açılışta? Ya da 8 maçın 7'si falan gibi bir şey.
7: 8 maçın 7'si.
8: Yani o çok acayip ya. Öyle bir fikstür mü olur gerçekten? Yani 5 maç da bence ya da 5'in 4'ü de bence çok acayip bir şey ama hani 8 maçın 7'sini evinde oynamak Amerika NBA'de bile şimdi biliyorsun yakalar arasında ciddi bir mesafe farkı var. Yani doğu yakasından batı yakasına uçakla 6 saatte gidiyorsun. Şimdi mesela Boston Celtics diyelim ya da New York Knicks diyelim batı yakasına gittiğinde hazır oraya gitmişken 4 maç oynasınlar falan deniyor. Ne yapıyor? Gidiyor Seattle'la oynuyor, gidiyor Portland'la oynuyor. Yani işte Los Angeles'la oynuyor, Clippers'la, Lakers'la neyse o yakayı bir süpürüyor, geri geliyor. Ama bunu neden yapıyorlar? 6 saat sürekli uçma olmasın diye. Ama yani bizde 8 maçın 7'sini kendi evinde oynamak çok acayip yani ve

0: Bak bir avantaj ama bunun dezavantajı da ortaya çıkacak yani. Bir gün gelecek 7 kere üst üste deplasmana gidecekler adamlar. O da var.
1: Evet, o seriyi de söyleyeyim. Bu sefer 7 maçın 6'sını mesela deplasmanda oynayacakları bir seri var. Panathinaikos'un.
0: Tabii.
1: Bazen şey oluyor, futbolda vardı geçen yıl, Barcelona'nın stadı yetişmediği için ilk maçlarının çoğunu deplasmanda oynamışlardı.
0: Doğru.
1: İç sahada da yine az da olsa maçları vardı. Stat yetiştikten sonra iç saha maçlarını oynamaya başlamışlardı. Burada acaba öyle bir salonla alakalı bir durumu var diyeceğim ama bilmiyorum.
0: Ama kendi salonlarında
1: Tabii
0: oynarlar
1: kendi
0: zaten.
1: salonla oynanıyor, deplasman değil gerçi, evet. Neyse, biz iki tür konuşmayı seviyoruz ülkece.
0: Tabii.
1: Futboldan adaletsizlik var vesaire. EuroLeague
0: Şeye de
1: seviyesinde bu
0: bakalım,
1: var.
0: çarşamba perşembe oynuyorlar mı?
1: Bir gün fazla mı dinleniyor? Ne
0: Evet.
1: yapıyor Panathinaikos? Bizde tutuluyor. EuroLeague demek. EuroLeague için herhalde, bilmiyorum, sen isyanı gördün de nereden gördün? Diğer kulüplerden mi bir şey vardı acaba?
0: Yok, bizim kanallarımızda tabii
1: Bizde
0: ki. Bizim kanallarımızda gördüm. Ne yaptın Panathinaikos diye.
1: Peki, Fenerbahçe farklı kazandı dedik. Anadolu Efes de bu sezonki yapılanmasıyla geçen sezona göre, ki geçen sezondan kötü olması zaten çok kolay değil. 20 takım arasında 19.'uydu. Artık bu sezon illaki daha iyi olacaktır, 20 olamayacağına göre. Anadolu Efes daha iyi ve playoff'u, play'ini hatta önce play'ini sonra playoff'u zorlayabilecek deniyordu ve ikinci karşılaşmasında Real Madrid önünde 10 sayılık bir farkla galibiyet geldi Anadolu Efes'ten. Mike James tabi burada en kritik isim. Shane Larkin'i Fenerbahçe transferi sonrasında Mike James Anadolu Efes'i sürükleyecek isim. Dün o da 12 sayı, 2 riban, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. PJ Dozier en çok sayı
0: Evet.
1: ondan geldi. 18 sayı kaydetti. 18 dakikada bunu yapmış. Bayağı verimli bir karşılaşma. Senin Ercan Osmani 5 sayıda kalmış. Üçlük isabeti yok.
0: Onda bir düşüş var. Geçen senenin yani Lasso geldikten sonra bir düşüş var onda. Ben tabii Mike James'e çok heyecanlandım. Çok da geç öğrendim geldiğini. Çok beğenirim Mike James'i. En son Monaco'da oynuyordu. Tabii Shane Larkin gibi bir isimden sonra da öyle bir yıldız almak lazımdı ve oldu ya. Ben açıkçası aklıma hiç gelmedi onun geleceği. Ama bence basketbol sever bir olarak beni çok heyecanlandıran bir transfer oldu. İlk maç çok iyi oynadı Mike James ama burada biraz ben de baktım istatistikleri. Gerçi maça da baktım ama Mike James o esnada oynamıyordu. İşte 5'te 1 üçlük. Hani az sayı attığında çok asist yapar. Bazen de kendini asiste veriyor çünkü Mike James ama bu maç öyle bir maç değilmiş. Senin de dediğin gibi benim de dikkatimi çekti. Dozier ön plana çıkmış. Fenerbahçe'nin 100 sayısı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sayı dağılımı çok iyi. Yani kimse ön plana çıkmamış. Herkes 17, 16, 15, 14 sayı diye gitmiş. Bir de maçtan önce zannedersem ya da belki de devre arası mı Aziz Yıldırım da maçı takip etmek için salona gitmiş. Yan Veseli de maçta birbirlerini görüyorlar. Yan Veseli Aziz Yıldırım'ın yanına geliyor. Şimdi oradaki şeylerin de arasındaki farkı biliyorsun. Yükseklik farkını. Hani yerler arasında. Tabii Yan Veseli o kadar uzun ki hani normalde bir
1: Görmüşsünüzdür.
0: insanın şey yapması lazım. Eğilmesi ya da ayaklarının ucuna falan çıkması lazım. Yan Veseli gayet normal bir
1: Evet.
0: şekilde Aziz Yıldırım'ı öpüyor. Aziz Yıldırım da işte selamını veriyor. Sonra yerine geçiyor. Hani 2-10 küsür olmasa Yan Veseli hiç olmayacak bir selamlaşma. Çok komik bir görüntü. Ama tatlı bir görüntü.
1: Evet, hatta şimdi ben de baktım, görmemiştim. Güzel. Bebeğiyle de gelmiş.
0: Evet.
1: Veseli ailesiyle birlikte.
0: Ama iyi basketçiydi.
1: Evet. İyi bir veda olmuş ona da. Peki 7.34 saatlerimiz reklam arasına gidelim. Maçlarla açılışı yaptık ama tabii ana gündemimiz belli, dünkü gözaltılar. Aradan sonra oradaki haberler ve yorumlarımıza devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.37 saatlerimiz. Şimdi dünkü operasyonla alakalı konuşmaya başlayalım. Dün biz programdayken, Sabah Sporu'nda milli takımı konuşurken, milli takımı Montella'yı eleştirirken bir anda bir son dakika gelişmesi oldu. Ben önce bir tereddüt ettim. Bir tweet'i gördüm. O, inanamadım. Teyit ettik reklamda ve sonrasında da o konuyu konuştuk.

0: konuşmaya başladık. Programın geri kalanında hani o konu ve o konu çevresinde gelişti haliyle. Çünkü çarpıcı bir gündem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı
1: Tabii ama ne
0: Berk
1: olduğunu
0: Yıldoğdu.
1: bilmiyorduk. Yani gözaltına alınma vardı ama işte evrakta sahtecilikten biliyorduk ve mobbingden biliyorduk. Şimdi bugün bu sabah buraya gelene kadar neler gördük, neler okuduk, neler ortaya çıktı.
0: Evet, çok fazla bilgi, belge ortaya çıktı dün. Genelde tabii WhatsApp mesajlaşmaları Ferdi Karaduruk üzerinden çıktı. Onunla birlikte Alican Sağlar'ın konuşmaları bayağı bir paylaşıldı. Bayağı bu insanlara da tabii bu bilgiler gidiyor. Bayağı farklı kişilerden de gördüm ben benzer yazışmaları. Tabii Ferhat Gündoğdu ve işte diğer isimler Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım bir ara MHK'nin ilk üç ismi bunlardı zaten. Sonra ikisi ayrıldı, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım. Ferhat Gündoğdu kalmıştı görevde. Ama onların yaptıkları, eski yardımcı hakemlerden Ali Tuna'nın şikayeti, işte orada belgede sahtecilik, onun sınav kağıdı yerine kendi oluşturdukları bir sınav kağıdı sanki onunmuş gibi sunulmuş, sınavdan kalmış Ali Tuna ve onun şikayetiyle başlayan ve diğer klasman dışı kalan hakemlerin de şikayetlerini eklenmesiyle birlikte bu soruşturma başlıyor ve dün de gözaltı kararı çıkıyor. İşte ilk etapta işte mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yapıldı. 7 isim dedik. Bunlar işte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, yine eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ki o da MHK üyesi, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındılar ve işlemler için işte emniyete, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler. Sonra bir şey görmedik açıkçası bu isimlerle ilgili.
1: Evet.
0: Hala herhalde süreç içeride devam ediyor. Gözaltı süresi okuduğum kadarıyla 4 gün müymüş yasal olarak? Herhalde 4 gün içinde bir şey çıkacak ya da gözaltı süresi uzatılması için talepte bulunacak. Bunları gördük. Şimdi dinleyicilerden de konuyla ilgili mesajlar geliyor. Bir eski hakem olduğunu söyleyen dinleyicimiz mesela 2023'te attığı tweetleri bize göndermiş WhatsApp hattımıza ki Emre Kosif ismini mesela 27 Aralık 2023'teki tweette vermiş. O da bir haksıza uğradığını söylüyor. O dönemki seçmelerde tam ifadesini de söyleyeyim. Yaşananlardan utanç duyuyorum demiş. Emre Kosif de bizim atama sorumluluğumuzda cevap hakkı vardır diye eklemiş. Yani her şeylerden bir şey çıkıyor. Dün hakemlerin bir kısmı işte savcılığa gidip galiba bildiklerini
1: Tabii olay
0: aktarmışlar.
1: başladıktan
0: Sonra
1: sonra
0: onların
1: ben de
0: görüşüne
1: Twitter'da hangi hakemi görsem her biri
0: Deniz Ateş Bitner'i gördüm.
1: evet ben de.
0: Tugay Kanlumanoğlu da galiba o isimlerden birisiydi. Birçok hakem gitti, bildiklerini paylaştılar. Tabii incelemeler devam ediyor. Anadolu Ajansı'ndan şimdi ben haberi okuyorum. Mesela burada Hakemler Derneği'nin kayıtlarına el konuldu deniyor. Üsküdar'daki merkezinde 125 klasöre el konulmuş. Dün Umut Eken, o da TFF'ye gidildiğini ve onun iddiasına göre sabah saatlerinde bazı dijital materyallerin silindiğini tespit edildiğini söyledi. Fakat emniyet personeli, teknik kısımdakiler o materyalleri geri getirmeyi başarmışlar. Umut Eken haberine göre başka bir yerde ben görmedim. İddialı da bir haber.
1: Çok.
0: Umut Eken tartışılan da bir isim zaman zaman biliyorsun bir ara cezaevine de girmişti. Ama bu haberleri o da yapmaya devam ediyor.
1: Akşam peki çıkan bir haberi gördün mü? VAR merkezine giriş çıkışları kontrol eden tüm kamera kayıtları toplatılmış. Maçlar esnasında VAR'lara müdahale var mı
0: Evet.
1: dışarıdan?
0: Deniz Ateş Bitnel'de gördüm onu. VAR odası dahil bütün kamera kayıtları
1: Evet.
0: TFF'deki Riva'daki inceleme alınmış.
1: O bayağı sürecek.
0: bayağı uzun sürebilecek bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da akşama

0: doğru bir yazılı açıklama geldi. Fakat federasyonun yaptığı yazılı açıklamada da Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. Konuyla ilgili de bir şey de yok aslında. Yani ben açıklamayı okudum. Size de okuyayım, okumayan varsa. TFF Yönetim Kurulu delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2005 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibariyle TFF Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. TFF olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz demiş TFF. Ben bilmiyorum, bu açıklamayı pek anlamadım. Ne amaçla
1: Evet.
0: yapılmış konuyla yasa dışı bahis
1: Yangına
0: operasyonları
1: şırıngayla su
0: ne alakası var konuyla, biz niye bunu okuyoruz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan? Gerçekten ben okuduğumda bir anlam ifade etmedi. Yayında da bir okuyayım, belki sizden gelen yorumlarla birlikte
1: biz mi bir
0: aydınlanırım.
1: şey kaçırdık
0: Ben de
1: acaba?
0: evet, ya da sen de mi bir şey kaçırdın, ama ne alaka Ferhat Gündoğdu ve 7 ismin toplamda gözaltına alınması, bu açıklamanın şeyini ben gerçekten pek bağdaştıramadım. Ferhat Gündoğdu şu an itibariyle hala MHK başkanı. Onunla ilgili bir karar yok. Zaten statü gereği de görevden de alamıyor bu isimler. Kendilerinin istifa etmesi gerekiyor. Ama şöyle de bir usul varmış, yazılı olmayan da bir kural. Göreve gelirken MHK başkanı ve yöneticileri, hala yapılıyor mu bilmiyorum ama eskiden öyleydi, istifa dilekçesi yazarak geliyorlar. O istifa dilekçesini teslim ediyorlar. Ve
1: Aa,
0: sonrasında kendi rızaları olmadan da
1: bir şey olduğu takdirde o
0: işleme
1: dilekçe,
0: konabiliyor.
1: evet tamam güzel.
0: Bunu yani yıllardır bilinen bir şey. Dün böyle Ferhat Gündoğdu ile ilgili araştırma yaparken Metin Tokat'ın zamanında istifasına dair bir açıklamasını gördüm. O da aynısını söylemiş. Serdar Tatlı istifa et demiş. MHK Başkanı Metin Tokat, işte yardımcılarından biri. Etmeyeceğim demiş Metin Tokat. Diyor ki biz zaten göreve gelirken o dilekçeyi
1: Dilekçeyi
0: vermiştik.
1: almıştık.
0: Ben etmem, siz o dilekçe işleme koyun diyor.
1: Evet.
0: Ben etmem diyor. Ve o şekilde Serdar Tatlı da gerçekten işleme koyuyor. Metin Tokat istifa etmiş gibi kamuoyuna lanse edildi. Halbuki
1: Allah
0: öyle
1: Allah,
0: değil.
1: bunu değiştirmiyorlar da dilekçeyle başlıyorlar. O da ilginç.
0: Evet. Statüyü değiştiremiyorlar mı artık?
1: Ya
0: Görevde
1: herhalde.
0: almayı yapamıyorlar demek ki. Dernekler statüsüne göre mi artık? Neye tabilerse. Demek ki engelleyen bir durum var. Böyle. O yüzden burada da bilmiyorum, böyle bir dilekçeyle mi başladı Ferhat Gündoğdu ve ekibi? Öyle başladıysa aslında istifasını
1: Yapabilirler.
0: yapabilirler şu aşamada.
1: Ama var
0: Yoksa
1: mı?
0: işte onu bilemiyoruz. Bu çünkü yazılı olmayan bir kural gibi,
1: Evet.
0: yani kural gibi aslında, ama tabii herkes uyguluyor mu
1: İşte
0: bilmiyoruz.
1: şey, bu İngilizce'de gentleman's agreement.
0: Centilmenlik
1: Tam.
0: anlaşması. Hala görevde Ferhat Gündoğdu. Bununla ilgili hani göreve devam edecek etmeyecek bilmiyoruz. Muhabirlerden gördüğümüz kadarıyla ya da yorumculardan yeni MHK başkan arayışı başlamış TFF'nin. Kendilerinin bırakma ve istifa niyeti yokmuş. Bu da şaşırtıcı değil. MHK başkan arayışı da bence normal. Ve şu anda tabii ki bazı suçlamalar var. Bazı WhatsApp yazışmaları var. Ama hani masumiyet karinesini de tabii es geçmemek lazım. Şu aşamada kesin suçlanmış gibi de konuşmamak, peşin hükmünde olmamak
1: Tabii.
0: gerekiyor. Ama ciddi suçlamalar var. Onu tabii yani WhatsApp mesajlarını gördüğünüzde bir yapılanma içerisinde olunduğunu anlıyorsun. Yani onda da anlamak için, eğer belgeler doğruysa, anlamamak için
1: şimdi
0: şey lazım.
1: Tabii orası öyle. Bir de en çok konuşulan, benim gördüğüm bütün bunların başlamasına galiba vesile olan, yaşanan hadise şu. Yunus Yıldırım aynı zamanda mesleği polislik olan bir hakemden
0: Ali Tuna
1: bir istekte bulunuyor. İstememesi gereken.
0: Ben söyleyeyim ya, bir otel kaydını istiyor galiba sevgilisinin olduğu. Hı. Otelde, otelle ilgili bir bilgi istiyor.
1: Evet.
0: Normalde kimsenin ulaşamayacağı bir bilgi. Ali Tuna da olmaz diyor, böyle bir bilgiyi veremem,
1: veremem diyor.
0: Ve bundan sonra da üstünün çizildiğini düşünüyor.
1: Evet.
0: Yardım etmediği için Yunus Yıldırım'a.
1: Ve maçlar verilmiyor üst üste. Maçlar verilmeyince bunun bir operasyon olduğunu anlıyor. Sonra sınava giriyor. Girdiği sınav sonucunda kaldığı söyleniyor. Kaldığını öğrendikten sonra buna inanamıyor.
0: Çünkü en iyilerden biriydim diyor, değil mi? En iyi
1: evet.
0: Not benim olmalı falan
1: ve
0: diye, o kadar emin
1: kendine. Kağıdımı görebilir miyim diyor. Kağıdı önüne bir geliyor. Kendi yazısı değil. Kendi cevapları değil. İşte o zaman evrakta sahtecilik suçlamasını ortaya çıkaran şikayette bulunuyor. Bütün bu operasyonun sanki başlama yeri benim anladığım kadarıyla bu.
0: Hı hı, o. Sonra bir de bu ikinci dönemi Ferhat Gündoğdu'nun bazı hakemleri klasman dışı bırakıyor. İşte Bahattin Şimşek, Tugay Kağan, Numanoğlu gibi, o isimlerin de başvuruları oluyor. Ve o şekilde Antalya'da başlayan süreç İstanbul'a taşınıyor ve dünkü gözaltılara kadar gidiyor.
1: Valla ben tabii şeyleri de gördüm. Yani olmadık hakemlerin klasman yükseltilmesi haberlerini falan görünce, tabii bazıları evrakta sahtecilik ama bazılarında da istediğini yapar mı? Yapar. Yapmış da zaten. Şimdi aklıma benim hemen, bak bu sene değil, geçen senenin başlarında Ali ile beraber yaptığımız bir cuma programı vardı. Murat Fevzi telefonla bağlanmıştı ve Ferhat Gündoğdu'nun işte yabancı hakem olmayacak şekilde hakemleri nasıl dizayn ettiğine dair, amatör kümede yer alan hakemlerin birincilik maçlarına var hakem olarak bile atanabileceğini söylemişti. Ben hatta hep diyordum ki yani bu inanılmaz bir program oldu. Bunu böyle bir haftada bir, iki haftada bir tekrar vermemiz lazım ki Murat Fevzi'nin söyledikleri, biz artık bu dakikadan sonra hakemlerden hiçbir şey beklemeyelim demiştim. Ve hakikaten işte şimdi Murat Fevzi'nin o söylediklerinin nasıl işleme konduğu, nasıl gerçekleştiğini bayağı hepsini net bir şekilde, bazıları usulsüz, bazıları uslubuna uygun bir şekilde nasıl yapıldığını net bir şekilde gördük. E tabi şimdi bunda en çok da konuşulacak olan şey, Mert tabi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi Galatasaray bu dönemde şampiyonluklarını aldı mı? Aldı. Bu esnada Galatasaray'ın maçlarına madem böyle isteyen istediği şekilde atandı, bu maçları biri atandı mı? İşte var odası kayıtları çok önemli olacak burada gerçekten. Hangi maçlara bir müdahale var mı, yok mu? Burada yani bayağı konuşulacak. Bilmiyorum tabii bu var kayıtları da ne kadar bakılacak, hangisi açıklanacak, açıklanmayacak, açıklanmayacak şeyler olacak mı? Yani bir şeffaflık kazanılacak mı acaba? İşin ucu nereye kadar gidecek? Bu hakikaten yani şu dönemde olmasaydı eğer bu olay, Mert, liglerin devam ettiği dönemde olsaydı, ben çok merak ediyorum nasıl bu proses devam ederdi? Edebilir miydi? Lig devam edemeyebilirdi bence. Kim atacak hakemleri şu anda?
0: İşte alelacele getirecekleri bir merkez başkanı atardı. B planı.
1: Ne kadar sağlıklı olacaktı?
0: Bilmem. Sağlıksız olacak ama hani sonuçta Covid gibi bir şey de değil. Covid de mecburi bir ara verdik.
1: Tabii,
0: mesela
1: tabii.
0: Burada hani bir başka birini atarsın. Başka bir MHK. Sonuçta MHK'ler de değişiyor ya sürekli. Bu MHK mesela beklenene göre çok uzun kaldı. Üçüncü sezonda girdi Ferhat Gündoğdu MHK'si. Normal sezon içinde görevden alınan çok MHK oldu.
1: Tabii.
0: Devam edebilir yani bence. Çok büyük şey değil. Hani Ferhat Gündoğdu
1: ama
0: gider,
1: burada
0: başka biri gelir.
1: Devam edebilir Mert ama burada bir merkez hakem kurulu başkanı hakemliği dizayn etmiş içeride. Kendi istediği gibi. Ve tamam bak mesela
0: anladım şimdi o hakemler mi ortaya çıkacak mesela kayırdıkları hakemler hala görevde
1: hangi maç yönetmişler yönettikleri maçta anladım. Hangi sonuçlar çıkmış şimdi bu esnada bak tekrar ediyorum Galatasaraylar kızacak bana ama Galatasaray harici şampiyonla oynayan takımlar Galatasaraylar bu süre içerisinde kullanmış mı diye bakılmasını isteyecekler haliyle yani isteyecekler tamam Ali Tuna örneği çok istisna ve farklı bir örnek o kanunları korumuş. Hani bir şikeydi, oydu buydu bir şey yok. Öyle sistemin dışında kalmış. Ama bu sisteme kim dahil olmuş?
0: Bu sistemi hangi amaçla
1: hangi kuruyorlar? Amaçla kurulmuş tabii.
0: Hani bir takımı kollamak için mi yoksa güç sahibi olmak için mi o koltukları korumak için mi bir takımı önünü kesmek için mi? Hani
1: çünkü yapılan var, bir de önünü bak kesmek. Geçen senenin başındaki o hakem yapılanması çok radikal bir yapılanmaydı. Yani Murat Fevzi'nin anlattıkları olacak iş değildi. Zaten hakemlerin hali maçlardaki hakem hataları konuşma yüzdemiz de ortada. Ama şimdi haklı olarak kanuni anlamda, hukuksal anlamda küme düşen takımlar da benim maçlarımda usulsüz bir atama ve bar kayıtlarında bir müdahale var mı diye isteyecek. Şampiyonlukları kaçıran takımlar da Şampiyonlar Ligi ikinciliğini, Avrupa Ligi koltuğunu ya da Konferans Ligi koltuğunu kaçıran takımlar da yani A'dan Z'ye çok acayip bir işe girişildi şu anda. Hı hı. Ve bunun sonucu ne zaman ortaya çıkar? Kim ne kadar tatmin olur? Bak Galatasaray'dan hemen Galatasaray'dan derken Galatasaray hesaplarından hemen bir tweet ortaya çıktı. Herkes bunu retweetliyor görüyorum. Ferhat Gündoğdu zamanında aleyhinde en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Ya. En çok kırmızı kart gösterilen takım bu Galatasaray.
0: Ben aynısını Beşiktaş gördüm. Fenerbahçe gördüm. Ha. Onlara inanmıyorum ben.
1: Ya şimdi
0: herkes kafasından bir tabii, şey uyduruyor. Şimdi. Tabii. Hangisi doğru bilmiyorum da her kulüpte yapmış bunu yani algı yaratmak için. Ya, Genci abi aynen aman öyle. Diyeyim o herkes yapmış.
1: Ama ortalık böyle yangın yerine dönecek tabii.
0: Dönecek tabii. Şu an İngiltere de böyle biliyorsun City'nin.
1: Ya İngiltere demişken.
0: O da fena. Çok kısa alayım.
1: Tamam aynen. Manchester City yöneticisi mi o? Gördün değil
0: gördüm,
1: mi o?
0: Gördüm bir şey röportaj yapmaya çalışıyor. Biri bir şeyler
1: ama
0: soruyor.
1: Ama röportaj yapmaya çalışıyor ama onu Türkiye'de bir gazetecinin 3 büyük takımlardan birinin yöneticisine o üslupla, o suçlamayla soru sorduğunu düşün. Ben başka bir şey demiyorum.
0: Bu adam Roberis dediğin gazeteci bu işi çok iyi yapıyor. Yani bunu FIFA başkanına falan da galiba zamanında. Yani o tarz isimlere de yapmışlığı var.
1: Bizde böyle büyüyemiyor ki gazeteciler.
0: Evet. Sky muhabiri.
1: Hemen yok ediliyorlar.
0: AP'de çalışıyor. Neyse birazdan konuşuruz. Ara baktı.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatte girdik. Ferhat Gündoğdu dün gözaltına alındı. Şimdi bu konuyla alakalı olarak çok fazla şey söyleniyor. Birçok takım tabii Ferhat Gündoğdu'dan ve uygulamalarından memnun değil. Peki Ferhat Gündoğdu'nun böyle geçmişine doğru bir yolculuk etmek istiyorum ben Genco abi. Hı hı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlik dönemini eminim hatırlamıyorsundur.
1: Ben yok diye biliyorum.
0: Var hakem.
1: Var
0: eski
1: mı?
0: Hakem. Tabii eski bir hakem ama öyle popüler bir hakem değil.
1: Lisede mi?
0: Bir hakem. Yok üst seviyede de Metin Tokat'ın röportajında da gördüm. Hani bir hakemlik şeyi var ama üst seviyede değil. Yönetim kurullarında da 2019'dan itibaren görev almaya başlıyor MHK bünyesinde. O dönem Sabri Çelik MHK'si var 2019'da. Onun listesinde ama böyle en tepedeki isimlerden biri değil. Sabri Çelik, Başkan, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Mustafa Kamil Abitoğlu gibi isimler ön plandaki isimler benim tahminimce. Orada bir böyle 5 aylık görevi var. Sonra Sabri Çelik gidiyor, Zekeriya Alp geliyor. Orada yok. Ve Serdar Tatlı yönetiminin artık son günlerinde Metin Tokat'ın az önce istifa olayını söyledim ya, evet. Dilekçesi işleme konuyor. Ve onun yerine Ferhat Gündoğdu göreve geliyor. İkinci kez TFF yönetim MHK yönetim kuruluna giriyor Ferhat Gündoğdu. Fakat Girdikten 2-3 gün sonra Serdar Tatlı da istifa ediyor. MHK bir anda boşa düşüyor. Ve biz bir bakıyoruz. Daha yeni o MHK yönetim kuruluna giden Ferhat Gündoğdu 3 gün sonra Serdar Tatlı yerine MHK başkanı oluyor bir anda. Patladık. Yani böyle bir şeyi yok
1: adamın. Yükseliş bir anda.
0: Evet, bir anda geliyor Sabri Çelik'le. Sonra bir işte 2 sene devre dışı gözüküyor. Metin Tokat yerine geliyor. 3 günlüğüne Serdar Tatlı istifa etmek zorunda kalıyor. Ve biz bir anda bakıyoruz ki Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olmuş ve herkes tabii şok. Ferhat Gündoğdu çünkü öyle çok bilinen bir isim değil. Yani MHK başkanlarına baktığında hani Serdar Tatlı, Zekeriya Alp, Sabri Çelik, Yusuf Namoğlu, Kuddüs'ü Müftüoğlu,
1: evet, evet,
0: Oğuz
1: evet.
0: Sarvan, işte Mustafa Çuğulcu, geriye doğru gidiyorum.
1: Hepsi de bilinen hakemler bunların.
0: Bülent Yavuz, hakem olmasa dahi böyle getirilen işte futbolun içinden isimler var. Ve Ferhat Gündoğdu sürpriz bir isim olarak MHK başkanı oluyor. O dönemki haberlere böyle tekrar baktığımda her zaman olduğu gibi kulüplerin MHK'lerden şikayeti var. Hakemlerden şikayeti var. Serdar Tatlı işte en son MHK başkanı o dönem. Ve o dönem işte bu şikayetler üzerine de kulüplerin baskısı üzerine de Serdar Tatlı'nın istifa ettiğini ben çıkarıyorum, anlıyorum. Mesela işte Ali Koç'la ilgili dün de çok fazla video ve açıklama paylaşıldı değil mi?
1: Evet,
0: hem lehte
1: evet,
0: hem aleyhte.
1: Evet, evet.
0: Mesela Ferhat Gündoğdu ile ilgili ilk başta çok pozitif olduğunu görüyoruz Ali Koç'un. Hatta 2023'teki bir röportajında hakkını yemişiz gibi bir şey diyor. Bu operasyonları yaptı ya ilk dönemde Cüneyt Çakır, Fatay'da
1: evet.
0: Liste dışı kaldı. Hakkını yemişiz diyor. Sonra gerçek yüzünü göstereceğim diyor. Fenerbahçelerde tabii en son onu paylaşıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Ama Ferhat Gündoğdu belli bir bence niyetle, belli birinin desteğiyle getiriliyor. Biz veya genel kamuoyu hani Ferhat Gündoğdu'ya odaklanıyoruz haliyle MHK başkanı olduğu için, ama mesela onun arkasındaki güç kim? Onu o dönem önce MHK yönetim kuruluna getiren, sonra bir anda MHK başkanı yapan güç kim? TFF başkanı Nihat Özdemir o dönem.
1: Hı hı.
0: Nihat Özdemir de işte 2019-2022 arasında görev almış TFF başkanı olarak ve ilk Sabri Çelik yönetimi de yine Nihat Özdemir var. Başkan olduğunda da yine Nihat Özdemir TFF başkanı. Peki Nihat Özdemir ile Ferhat Gündoğdu'nun bağlantısı ne? Nihat Özdemir'in kız kardeşinin kocası bir
1: okudum
0: kor general, evet. Metin İyidil. Ferhat Gündoğdu bu Metin İyidil'in işte yaverlik mi deniyor artık?
1: Evet.
0: Onun yanında görev almış uzun evet. yıllar boyunca ki yine bilinen ve artık kamuoyuna yansıyan bir durum. Metin İyidil de anayasal düzeni teşebbüs suçundan zamanında bu 15 Temmuz darbe evet. girişimi sebebiyle önce müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Sonra bir anda beraate dönüyor. Müebbetten beraate dönüyor. Beraatten bu sefer 15 yıl hapse tekrar çevriliyor ve şu anda bildiğim kadarıyla hala cezaevinde Metin İyidil. Ve Ferhat Gündoğdu da onun işte yaverliğini yapmış bir isim. Ferhat Gündoğdu ile ilgili herhangi bir suçlama bildiğim kadarıyla yok.
1: Yok.
0: Kesinleşmiş bir cezası da yok,
1: yok.
0: Haliyle MHK başkanlığı yapabiliyor zaten. Ama mesela hadi Nihat Özdemir bir bağı var şeyle Ferhat Gündoğdu'yla, bir şey, kız kardeşinin kocasının yaveri. Hadi o yüzden getirdi. Peki bu adam geldi Ferhat Gündoğdu o dönem göreve 2021 Ekim'inde. 8 Mart operasyonunu yaptı ve 17 Nisan'da da Nihat Özdemir ile birlikte istifa etti.
1: Evet.
0: Ferhat Gündoğdu defteri kapandı. Hadi bunu Nihat Özdemir üzerinden açıklayalım. Onun gücü, o getirdi. Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu 2024 yılı olduğunda göreve geldi. Mesela o niye Ferhat Gündoğdu'yu getirdi ya da getirmek zorunda kaldı?
1: Hay, acaba işte getirmek zorunda kaldı mı?
0: Bence kaldı.
1: Ya çünkü ilk döneminde çok tartışılan, işte o hakemlerle ilgili yaptıkları en çok tartışılan dönemlerden biriydi Ferhat Gündoğdu'nun ilk dönemi. En çok tartışılan dönemlerden biriydi. Yani bu ismi bir daha getirmek, zaten olay orada başlıyor bence. Hı hı. Mert, kesinlikle irdelenmesi gereken konu bu. Ve işte acaba bu soruşturmada bu ortaya çıkacak mı?
0: Yani çıkabilir, çıkmaya da bilir. Ama mesela Serdal Dayı da hatırlıyorsun, hani benim anladığım dedi en son, TFF bu adamı görevden alamıyor.
1: Evet.
0: Hani bir evet. başka gücü var dedi. bir şekilde arkasında bir güç olmalı dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu da alamıyor ve mesela Ertuğrul Doğan diğer

0: Fenerbahçe Stadı'nın orada bir canlı röportaj veriyorken bir Fenerbahçe taraftarı laf atıyor. O da dönüyor. Diyor ki şikeyi sizin başkanınıza sorun diyor. Sonra Fenerbahçe taraftarları bunu duyunca bir kalabalıklaşıyor ve polis İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kapalı otoparka götürüyor. Diyor ki başkanım diyor güvenlik önlemlerini %100 aldığımızı bilelim görelim otoparktan çıkmanıza izin vereceğim diyor. Fakat bu süre gazetenin haberinden ben yola çıkarak bunu söylüyorum şu anda gördüğüm ettiğim bir olay değil. 10-15 dakikayı bulunca başkan diyor ki ya diyor 10 dakikadır burada bekliyoruz diyor. Ben bilseydim bu kadar süreceğini bir telefon açardım diyor. 5 dakika önce çıkardım buradan diyor. İstanbul Emniyet Genel Müdürü'ne diyor bunu. Ya da yardımcısına. Hani böyle İstanbul Emniyetine bile çıkışabilen bir kişi kim acaba kimden bahsediyoruz ya da kim olduğunu varsayılabilir ki o bile görevden alamıyor şüphesi çıkıyor ortaya.
1: Tabii. Yani onların da herkesin de bir tanıdığı bir gücü var arkasında ama daha güçlü başkaları da var.
0: Tabii.
1: Şeyde orada yani Türkiye içinde.
0: Okyanusta her zaman daha büyük
1: Daha bir
0: balık
1: balık var.
0: vardır.
1: Aynen her zaman daha büyük balık var. Sen daha güzel söyledin. Burada da öyle anlaşılıyor. Bunları tabii biz böyle konuşurken bazılarınız yazıyor, bazılarınız içinden ya ne kadar safsınız göremiyor musun falan diyenler de yani yazanları gördüm. Düşünen de belki vardır da ben yine safça soracağım yani kim Ferhat Gündoğdu'nun arkasındaki güç? Biz Ferhat Gündoğdu'ya odaklandık.
0: Siz söyleyin, biz okuyabildiklerimizi okuruz.
1: Yani görüyorum mesajları yani de söyleyin ama yani kim gerçekten kim o isim? Yani ben böyle bir çıkarım yapıyorum. Nihat Özdemir'le başladım. Çünkü Ferhat Gündoğdu'nun öncesinde MHK ile herhangi bir bağı yok. Hakem eski hakem. Sonrasında öyle MHK'ler de yok. Nihat Özdemir'le birlikte göreve geliyor.
0: Evet.
1: Oradaki bağlantıyı da söyledim. Tamam, onu Nihat Özdemir üzerinden okuyabiliriz. Ya da Nihat Özdemir'e de biri dikte etmiş de olabilir. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Yönetim kurullarının kurulların nasıl oluşturulduğunu da az buçuk siz de takip ediyorsunuzdur. Yani bir kişi aday olduğunda kendi yönetim kurulunu kendi inisiyatifiyle tamamen oluşturamıyor. Telefon geliyor, şunu al. Telefon geliyor, bunu al diye. Ve siz de peki peki peki demek zorunda kalıyorsunuz çoğu zaman. O yüzden burada Nihat Özdemir ismini veriyorum onun yönetiminde olduğu için ama onun inisiyatifinde miydi Ferhat Gündoğdu'ya bu görevi vermek? Ondan da %100 emin değilim. Yani ondan da büyük bir güç
0: Ona
1: bunu
0: da
1: sağlamış
0: empoze
1: olabilir.
0: etmiş olabilir diyorsun.
1: Çünkü sonra yola çıkıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ne bağlantısı var Ferhat Gündoğdu'yla? Hani Nihat Özdemir söyledi ki İbrahim Hacı Osmanoğlu niye
0: Evet.
1: getirdi ve gönderemiyor bir de. Üçüncü sezonuna girdi. Bu kadar tartışılan bir isim. O yüzden ben başka bir isim
0: Yani
1: olduğunu
0: yabancı hakem
1: düşünüyorum.
0: olmayacak deniyor, yabancı hakem geliyor, var olmayacak deniyor, yabancı var geliyor. Her şeye rağmen bu sezon en çok hakemliğin tartışıldığı sezonlardan birini yaşıyoruz. Hakikaten ya peki hani radyoda değiliz senle ben arkadaşça konuşuyoruz diyelim. Neden Ferhat Gündoğdu? Ya, yani yapmak istediği şey ne acaba? Yani çok masum konuşaraktan başlayalım.
1: Bugün biraz safça konuşuyoruz ama öyle.
0: Hakikaten hakem sisteminin düzelmesine yönelik uzun vadeli bir proje mi bu acaba Mert? Yoksa
1: Olabilir abi.
0: ya gülüyoruz ama
1: Olabilir.
0: olabilir.
1: Evet.
0: Ya belki soruşturmanın arkasından hiçbir şey çıkmayacak. Belki var odasına hiçbir hamlenin olmadığını göreceğiz. O zaman ne yapacağız? Komplo teorileri kuruyoruz. Güzel. Acaba bir şey var mı diye soruyoruz. Güzel, soralım. Ve şu anda unutmayın, yazıyorsunuz, ediyorsunuz ama biz burada sorumlu yayıncılık anlayışıyla daha masumiyet karinesi olan biriyle ilgili şunu yapıyor, şunu yapmaya geldi dememiz kesinlikle doğru değil. Onu da söyleyelim. Ama biz masum bir şekilde başlayalım. Hakikaten belki de gerçekten hakem sistemini bu bizim yıllardır başımızı korkunç bir şekilde ağrıtan olayı düzeltmek için elini taşın altına soktu ya da biri tarafından sokturdu ve bir proje içerisindeyiz.
1: Biri tarafından tabii ki abi. Yani o 2000

0: 21'de ilk MHK başkanı olduğunda işte Ekim'de oluyor. Mart'ta o Cüneyt Çakırlı, Fırat Aydınuslu, Hüseyin Göçekli operasyonu yapıyor. Ekim'den Mart'a mesela bu kadar bence kısa bir sürede bu kadar detaylı bir operasyon bir ismin yapabilmesi elindeki bilgiler ışığında ki nasıl bir bilgi olabilir? Bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı elinde böyle HTS kaydı mı var? MASAK raporu mu var? Bu hakemlerin usulsüzlükleri mi var? Bir suç duyurusunda bulunuldu mu mesela bu isimlere operasyon yapıldı? Neye göre yapıldı? Bir adli bir şey yok mesela Fırat Aydınus'la ilgili. Hani ne gerekçeyle siz dışı bıraktınız? Cüneyt Çakır'ı ne gerekçeyle bıraktınız? Bir gerekçeniz varsa bunu şikayet ettiniz mi? Savcılığa gittiniz mi? Suç duyurusunda bulundunuz mu bu isimlerle ilgili? Yok. Bunu da açıklayamadı o dönem Ferhat Gündoğdu. Net şekilde o dönemki kulüplerin de bence yönlendirmesiyle artık tepedeki bir güçle birlikte Ferhat Gündoğdu geldi. Yani bu ismi tek başına okumak bence mümkün değil. Ferhat Gündoğdu kim yani? Biliyor muyduk düne kadar Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu? Bilmiyorduk. Bir anda geldi. Biri tarafından getirildi. Türkiye'de evet. İşlerin az önce söyledim nasıl yürüdüğü açık. Birileri her zaman
1: biri birinin adamı
0: olur.
1: Ve yani bu her yerde böyle. Bu yani sırf futbolda değil ki her yerde böyle.
0: Siyasette, ekonomide. Tabii. Görüyorsunuz yani. Ya
1: bak Mert ben sana bir şey diyeyim mi? Ben üniversitedeydim. Yani yaşı tutanlar hatırlayacak. Benim futboldaki en çok şaşırdığım, en ismine itiraz edilmesine aklımın almadığı isim kimdi biliyor musun? Şenez Erzik. Ya bu kadar Avrupa'yı, şu anda değerini daha da iyi anlıyoruz kendisinin. Ondan sonra kaç dil biliyor? O esnada ki Türkiye'de futbolda hemen hemen hiçbir başarı, hiçbir şey yokken kendisi UEFA AS Başkanı'ydı. Bak. UEFA AS Başkanı bizim için NASA'ya astronot göndermek o dönemde futboldaki bilgi, beceri ve başarı düzeyimizle kıyasladığında. Ya Şenes Erzik o koltuktan ayrılacak diye aylarca yıllarca ne yöneticilerin uğraştığını biliyorum ve o kadar saf halimle babama diyordum ki ya bu adam baba UEFA AS Başkanı. Kimsenin bizim futbolumuzda hayal edemeyeceği bir başarıyı yakalamış. Bizim futbol federasyon başkanımız bu adamı niye burada istemezler diyordum. Şimdi çok rahat söylüyorum ki belli ki birilerinin işine gelmiyor. Birilerinin adamı değil. Birilerinin istediğini yapmıyor. Onlar da ses çıkarıyor. Bu ülkenin gerçeği bu arkadaşlar. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. İsmi aklıma gelmiyor ama hemen sen söyleyeceksin. Atladığımda yoktur diye tahmin ediyorum. Bütün o dönemden bu döneme Futbol Federasyon Başkanları içerisinde bir tane kalp krizi geçip rahmetli olan
0: Hasan Doğan
1: haricinde ses çıkartılmayan ben hiçbir Futbol Federasyon Başkanı hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bir tek Hasan Doğan. O da rahmetli gerçekten melekmiş, kimse ses çıkarmadı ona. Nasıl olduysa. Ama artık günümüzde her yerde dediğin gibi futbolda, hakemlikte, ekonomide, politikada, askerde, poliste her yerde bir tanıdık senin adamın olacak istiyorsun ki işin çözülsün, işin halledilsin. O da birinin adamı bir yere geldiğinde öbürünün adamı olmadığında ses çıkartıyor. Dolayısıyla artık günümüz TFF Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı birinin adamı olmayacak haliyle öbür tarafta hep isyan edecek. Dolayısıyla biz hiçbir zaman ortayı bulamayacağız, orta yolu bulamayacağız. Ben şimdi şu anda bir düğmeye basıldı. Bunun altından ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Olay ne kadar sportif başarılara sirayet etmiş mi, etmemiş mi? Bunu göreceğiz. Etmişse ne olacak? Onu göreceğiz. Yani beklemekten başka şu anda bir çaremiz yok. Kim bilir ne mesajlar geliyor. Görüyorum. Bakışlarından görüyorum. Neler
0: çok
1: okuyorsun?
0: Çok var. 57 okumamış mesajımız var. Araya gidelim. Aradan sonra birkaç mesaj okuyalım. Öyle devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.21 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajlarıyla devam edeyim demiştim. İstanbul'dan İlan Mamaş, Mert Bey'e soruyorum demiş. Düne kadar görevden alınamayan adam bugün gözaltına alınabiliyor. Filler tepişiyor, çimenler eziliyor mu diyelim demiş.
1: Orası öyle.
0: Zaten öyle.
1: Orası öyle tabii.
0: Böyle düşündüğüm için dinleyicimizle benzer düşünüyorum. Bir güç savaşı var burada.
1: Var var.
0: Yani net şekilde.
1: Bu ülkede kaç tane güç savaşı oldu Mert?
0: Evet. Bu devam edecek yani. Buna da maalesef diyeceğim ama alışmamız da gerekiyor. Böyle hani sen diyorsun ya işte hakemlikle ilgili çok safça başladık. Hakemliği böyle dizayn etmek gerçekten iyiliğin istediği için bir operasyon mu yapıyor?
1: Ya ben sana şunu hatırlatayım. Bu ülkede Başakşehir'in şampiyon olduğu sene foto maçın manşetini herhalde hiç kimse unutmamıştır. Başakşehir'in şampiyon olduğu sene Türkiye Ligi'nin en şaibeli sezonu sona erdi diye manşet çıktı foto maç. Yani.
0: Trabzon'a yakın
1: tabii,
0: bir tabii, gazete olarak.
1: Tabii. Yani tepede kavgalar çıktığı zaman bu kendini her zaman belli ediyor. Bu da aynen öyle. Tepede bir sorun yaşanıyor. Olan çimler oluyor şu anda. Biz de hasarın zararın neresinden döneceğiz onu göreceğiz. Ve olay ne kadar büyükmüş. O işte dizayn edilme hakemliğin sonu nereye kadar gitmiş, gidiyormuş, gidecekmiş onu göreceğiz.
0: Ankara'dan Fatih belki demiş o da hakemler bu projenin dışında kalacakları için Ferhat Gündoğdu'ya operasyon çekiyorlar şu anda demiş. O da hani böyle safça yine yaklaşmaya çalışmış. Belki Ferhat Gündoğdu'nun önü kesiliyor şu anda haksız ithamlarla misal. Hani orada da bir güç savaşı oluyor olabilir. Böyle düşünenler var ama hani benim takip ettiğim hakem camiasındaki isimlerin çoğu da Ferhat Gündoğdu'ya karşı güvendiğim isimlerdi. En baştan beri böyleydi. Mesela dün Murat Fevzi Tanırlı zaten bu anlamda öne çıkan isimlerden birisi. Ulenbergin geçmişte görev almış Ulenbergin görevi bırakırken Ferhat Gündoğdu ve MHK ile alakalı söylediklerini paylaşmış. Ulenberg de bu düzenden çok fazla bir şey çıkmayacağını gider ayak dile getirmiş. Çok büyük zarar vereceğini söylemiş bu anlayışın. Yani dediğim gibi en baştan itibaren soru işaretleri vardı Ferhat Gündoğdu ile ilgili ilk döneminden ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da bir şekilde artık hangi gerekçeyle bilemiyoruz. Onu göreve getirdi ve görevden de alamadı. Hala alamadı. Hala görevde. Yani dünkü gözaltına rağmen görevde.
1: Belki yine bir komplo teorisi sana. Belki Ferhat Gündoğdu'nun şimdi birinin adamı ya. Böyle evet. Varsayımdayız.
0: Bak.
1: Belki ondan istenen belki ondan istenen takım şampiyon olmadı. Belki ondan istenen takım küme düşmedi. Belki ondan istenen takım Avrupa'ya gidemedi ya da hepsi birlikte ve bunun belki de cezasını çekiyor. Bir komplo teorisi sadece bu. Ya yani belki de o istenen dizaynı gerçekleştiremedi Ferhat Gündoğdu. Belki de o yüzden düğmeye basıldı.
0: Yani her şey olabilir. Genel konuşulan şeylerden biri bu dinleyicimiz de yazmış. Fon olayları işte gündemde.
1: Ben de tam da onu söyleyecektim. İşte, madem yazılmış o yazılanı okuyormuş gibi olalım. Ya, benim de aklıma o geliyor. Yani
0: fon olayları
1: fon olaylarından dolayı hedefin başka bir yere saptırılma şeyi de olabilir.
0: Evet bu da bir ihtimal. Hani yine Türkiye'de yaşıyoruz. Kesin böyle değildir diyemem. Ama tabii altının da dolu olması lazım Ferhat Gündoğdu olayının ki şu ana kadar yapılan iddialar ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları da altının da dolu olma ihtimali yüksek olduğunu gösteriyor. O yüzden hani hiçbir şey yok da değil. Bir şeyler var.
1: Var.
0: Belli ki. Ama hani zamanlama olarak manidar bulunuyor bu operasyonun
1: tabii.
0: Bu zamana denk gelmiş olması.
1: Kesinlikle.
0: Manidar bulunuyor.
1: Ben de dün aynısını söyledim.
0: Ben de yani çok uzak değilim bundan. Yusuf Yel, Servet Yardımcı TFF Başkan adayı iken ve kazanacağı neredeyse kesinken adaylıktan neden ayrıldı? O günden sonra bir takım güçler olduğunu anladım maalesef demiş. Evet.
1: Doğru.
0: Servet Yardımcı doğru. Da açıklayamadı neden bıraktığını, bıraktırılmak zorunda kaldığını.
1: Belki şimdi açıklar o da. Nasıl hakemler savcılığa gidiyor, ifade veriyor. Yardımcı olayım, benim de şikayetlerim var, benim de uğradığım haksızlıklar var diyor. Belki en tepeden bunu öğrenebiliriz.
0: Olabilir. İstanbul'dan Gürkan Bey, acı olan demiş, bence bunları bu olaylar olmadan anlatmamanız ya da anlatamamanız demiş. De, Biz neyi anlatacağız ki bu olaylar olmadan, resmiyete dökülmeden? Tabii. Biz savcılık makamı değiliz. Delil toplayamıyoruz. Sadece genel bir yorum yapıyoruz. Onu her zaman ben yapıyorum. Yani bugün çok vurgu yaptım ama Türkiye'de yaşıyoruz. İşlerin nasıl döndüğünü, dönebileceğini herkes aşağı yukarı biliyor. Ben de biliyorum. Ama elimde bir bilgi belge yokken ben nasıl direkt olarak suçlayabilirim ki?
3: Tabii evrakta sahtecilik yapıyor diye yayın mı yapacağız nereden biz şimdi bir anda?
0: Hani şey olabilir işte, bunu hakem yorumcuları da yaptı. Uygulamaları facia.
3: Usulsüz.
0: İşte evet, teamüllere aykırı. İşte iki maç üst üste aynı takım maçına atanmaz ama atadı. Ama bu bile tek başına...
3: Amatör kümeden birincilik VAR'a atandı, çıktı. Hı. İşte terfi etti mesela. Hı-hı. İşte Murat Fevzi söyledi ya, o program milattır bence, hep söylüyorum. Bence ya buradaki son yıllardaki en önemli programdı o. İşte o ortaya çıkıyor.
0: Hı-hı. Evet, benim öne çıkardığım mesajlar, not aldıklarım bunlar. Sonra yine birkaç mesaj bakayım dinleyicilerimizden gelen. Bu konu hani bayağı konuşulacak gibi gözüküyor. Bugün de tahminimce yeni bilgiler, belgeler çıkacak. Burak Yılmaz'ı çok soran dinleyicimiz olmuş. Onun Gaziantep döneminde yaptığı açıklamalar Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak. Vallahi Burak Yılmaz da
3: ya şimdi onun olayı şöyle geldi. Ben onun konuşmasını hatırlıyorum ve bir kez daha tabii ki dün haliyle benim de karşıma çıktı, dinledim. Şimdi onun olayı biraz farklı ama onun olayı şunun gibi, yani yapılanma bir dizayn içerisinde değil de Burak Yılmaz'ın olayı aynı o kimdi hakem bir şey istenen, Yunus Yıldırım'ın bir şey istediği hakem?
0: Ali Tuna.
3: Ali Tuna gibi ona bir yem atılıyor, bir şey isteniyor ve ona çok sert bir tepki verince federasyon nezdinde de şikayetlerini dile getirip ortalığı Burak ayağa kaldırınca benim önümü kestiler diyor. Yani bana hiç olmadık yerde kırmızı kart çıktı diyor. Hiç hak etmemişken, hiçbir şey yapmamışken kırmızı karttan sonra ben kıyameti kopardım. Yapmamam gerekiyordu. Ya yapmamam gereken telefonlar yaptım, kelimeler ettim diyor. Yani ama buradan bu yönetimin, bu insanların ikinci olduğunu da görüyoruz. Ya da istedikleri yapılmadığı zaman buna reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Ya bak, belli makamdaki, hele şöyle makamlardaki insanların böyle kin tutma, ceza verme falan gibi kişisel hırslarında, kişisel olaylarında, makam şeyinde değil, böyle bir hakları yok. Olursa zaten şiraze kaymış demektir yani. Hiçbir yerde adalet bekleyemeyiz o kurumun içerisinde.
0: Yani olmaması lazım ama işte insan kendi egosuna da yenik düşüyor, ama düşüyorsa da bir karşılığı da olması lazım tabii ki. İşi kişiselleştiriyorsa makam sahipleri, o görevde de fazla kalmamaları lazım. Vallahi herkesten de değişik bilgiler de geliyor, böyle bize yazıyorsunuz da tabii teyit etmeden bunları benim okumam mümkün değil. Dün Ercan Taner'in programı dinledim demiş Hakan Yılmaz. Programa avukat Emin Özkurt bağlandı. Madde madde yazmış bize, sağ olsun. Bu davanın hakemlikle ve hakem kurulundaki kişilere yönelik bir soruşturma olduğunu, MHK'nin hakem atamalarının torpil ve şeffaf olmadığı. Dinleyicimiz de biraz cümlesi düşük ama TFF'ye sıçrar mı diye sorulmuş. Şu anda açılmış dava yok gözüküyor demiş. Bir yaptırım olur mu geçmiş işte şampiyonluklar veya küme düşme konusunda da? Hayır demiş ki zaten ligler tescilleniyor. Geçmişe dönük tabii nasıl olur, olur mu? Onu ben de açıkçası.
3: Evet, ben de onu bilemiyorum. Ben de bir avukat arkadaşımla konuştuğumda tescillenen şey bitmiştir diyor bana.
0: Ama yani değişebilir bu da. Yani
3: tabii
0: başka türlü de uygulama olabilir diye düşünüyorum. Şimdi işte İngiltere'de dedik ya az önce, City'nin ceza alacağı artık kesin. Ama nasıl bir ceza alacağı bilinmiyor. Geçmişe yönelik şampiyonluklar mı ellerinden alınacak? Yoksa güncel sezon
3: mi, küme düşürme mi?
0: Evet, küme düşürme, puan silme, işte transfer yasağı mı, Avrupa'ya gidememe mi, neyse ne, onlar konuşuluyor. Belki İngiltere'de bize bir yol gösterebilir bu konuda.
3: Ama şimdi o da şöyle, şampiyonluğu alındı diyelim. O zaman ikinci mi şampiyon olacak? İkinci şampiyon olsa Apolet'ten başka bir şey değil. Şampiyonlar Ligi, hadi ikinci de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor da O zaman beşincinin yaşadığı haksızlığı kim telafi edecek?
0: Evet.
3: Beşinci takım çünkü dördüncü olacak o esnada.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecekken.
3: Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecekken gidemiyor olacak. Onu kim telafi edecek? Hı-hı. Yani o da çok, yani o sanki tescilli kalır gibi mi geliyor?
0: Yani bana da daha yakın geliyor açıkçası ama yine de bekleyip görmek lazım. Şimdi az önce Metin Tokat'tan bahsettim. Geçmişte MHK'lerde görev almış ve istifası sonrası Ferhat Gündoğdu göreve gelmişti. O isim Metin Tokat'ın. Geçen yıl verdiği bir röportaj var T24'de. Oradan birkaç cümle okumak istiyorum. Ferhat Gündoğdu ile alakalı olarak. Onun MHK başkan olması büyük bir sürprizdi diyor Metin Tokat. Şansa bağlı bir durum değildi. Muhakkak birilerinin tavsiyesi ve desteği vardı. Hakemlik kariyer açısından diyecek bir şeyim yok. Çünkü çok çalıştım kendisiyle ama başkanlığı döneminde Türk hakemliği tarihinin en zayıf dönemlerinden birini yaşadı diyor kendisi. Birilerinin ismini öne çıkarmasıyla bu noktaya geldi. Bu kişi bir kulüp yöneticisi olabilir. Siyasetten biri olabilir. Ya da TFF başkanı olabilir diyor. Zaten konuşulanlara göre Ferhat Gündoğdu başkanın kayınbiraderi Metin İyidin'in yanında çalışıyordu. O vasıtayla bu göreve geldiği söyleniyor demiş az önce konuştuğumuz konu. Ama siyaseten de diyor, kulüp yöneticisi de olabilir diyor, onu göreve getiren TFF başkanı da olabilir diyor. Bence hepsinin bir şeyi var, bir duyumu var Metin Tokat'ın. Boşa söylenmiş şeyler değil diye düşünüyorum. Ancak o kadarını söyleyebilmiş. Biz de öyle yani, programı yaparken bir yere kadar bir şeyler söylüyoruz ama tabii tam emin olmadığımız şeyleri de her zaman söyleyemiyoruz.
3: Zaten çok da emin olunabilecek bir şey de değil bu yani. Hı hı.
0: Hüseyin abi mesela eğer ilgili sezonla alakalı bir sıkıntı tespit edilirse şampiyonluk elinden alınıp şampiyonsuz geçilebilir o sezon diyor. İtalya'da mesela daha önce böyle oldu demiş. Hani bu da bir.
3: Ha, şampiyonsuz geçilebilir. Tam dediğim gibi. Apolet bile olmuyor o zaman.
0: Evet.
3: Yani diğer takım apolet alacak demiştim ya.
0: Hı-hı. O da almıyor.
3: O bile olmuyor.
0: Peki 8.34 saatlerimiz, bir ara vaktimiz daha var. Aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.36 saatlerimiz, gündemdeki operasyon hakemlerle alakalı. Bizim de konuştuğumuz yaklaşık ne kadar oldu, bir saattir biz de bu konuyu konuşuyoruz. Dinleyicimizin de tabii ilgisini çeken bir konu. Futbol ülkede çok seviliyor, biz de çok dinleniyoruz, insanların da merak ettiği bir konu. Biz de hani eldeki bilgiler ışığında araya tabii yorumlarımızı katıyoruz, katmakta durumundayız. Çoğu kimseyi de artık hani bilmiyorum, belki de suçluyoruz ama En kibar dille en azından bunu yapmaya çalışıyoruz. Olayı kendi penceremizden aktarmaya çalıştık. Ama
3: işte, en nihayetinde hukukçu değiliz.
0: Tabii ki değiliz. Ortada kesinleşmiş bir suç hala yok. Şu anda gözaltı süreci
3: devam ediyor.
0: Cezaevine de gidebilirler. Adli kontrol şartıyla serbest de kalabilirler ama ikisi de olabilir ama bu demek değildir ki suçlular veya suçsuzlar, süreç devam edecek her
3: türlü. Aynen.
0: Onu da es geçmemek lazım. Son dönemde birçok kişi biliyorsunuz gözaltına alınıyor. Spor dışı da takip ediyorsunuz. Kimisi hapse giriyor. Sanki kesin suçluymuş gibi. Sonra bir bakıyoruz çıkıyor. Ya da kimisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıyor. Sonra tekrar hapse gidiyor vesaire.
3: Daha suçun olduğu bilmeyip hapiste olanlar var.
0: Evet, yani çok büyük konuşmamak da lazım. Çok kesin hüküme varmamak lazım bence bu tarz durumlarda. Bu konuda bence yeterince tecrübeliyiz ülkece. Çünkü o kadar fazla olay yaşadık ki yani bir şekilde hani suçlu gözükürken suçsuz çıkan ya da tam tersi durumlar oldu. O yüzden bekleyip görmek lazım. Onu bir kere söyleyeyim. Mesela dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı yazıda, açıklamada dikkat çeken bir detay, ondan tekrar bahsedeyim. MASAK kayıtlarından bahsetti. Evet. Yani para trafiği ile alakalı.
3: Hem de demek ki büyük.
0: Mesela burada şimdi onunla ilgili herhangi bir şey hala çıkmadı.
3: Daha çıkmadı. O çıktığında zaten işin rengi biraz belli olur.
0: Evet, şimdi orada açıklanamayan eğer rakamlar çıkarsa bu gözaltına alınan isimlerden, milyonlar işte, yüksek bedeller.
3: Kimden? Kime?
0: Kime geldi? Kimden geldi? Mesela şu an hiçbir şey belli değil ama son dönemde TFF'nin de bahsettiği bir yasa dışı bahis ve normal bahis operasyonları yapıldı. İşte evet. Hakemlere, futbolculara, yöneticilere, hepsine. Bununla bir bağlantı var mı yok mu, herhalde bunlar bakılıyordur, tespit edilmeye çalışılıyordur. Bir tespit varsa çok ağır bir cezası zaten
3: kesinlikle
0: çıkacaktır. Yani bu iş, hani herkesin bir fikri var. İşte futbol taraftarları kendi takımlarının işte önünün kesildiğini, diğer takımın kayıldığını düşünüyor. Olabilir. Olmayabilir. Tamamen bahisle alakalı bir şey çıkabilir. Yasa dışı bahisle alakalı bir şey çıkabilir. İşte başka şeyler, bilmiyorum, bir sürü ihtimal var. Biraz suya yazı yazmak gibi oluyor bizim de konuştuğumuz ama şu aşamada evdeki bilgilerle de ancak bu kadar konuşabiliyoruz. Buradan şöyle bir yere gideyim. Biraz konu dışına çıkacağım. Çok alakasız olacak ama dün dedim ya, böyle harcamalarla alakalı olarak kulüplerin geçmişte çok fazla eleştiri yapıyordum. Heh. Bıraktım. Normalleştirdim. Artık normalleştirmek istemiyorum. Biraz daha kendi elimi taşın altına koymak istiyorum. Biraz daha hani o tepkileri de göze alıp. Çünkü hani gerçekten normalleştirdikçe de devamı da geliyor yani. Bizim iyi şeyler talep etmemiz lazım. Yani futbolda biz mesela ne ara bu noktaya geldik? Yani şu kadroları beğenmiyoruz hala. Bu harcamalar bile yeterli değil. Sorsan Galatasaray devresi takviye lazım. Fenerbahçe takviye lazım. Beşiktaş'a takviye lazım.
3: Ve isimler lanse ediliyor bile.
0: Çoktan ediliyor. Ve harcanan parayla inanılmaz boyutlara geldi.
3: Transfer dönemi olmamasına rağmen. Transfer sezonunun bittiği ilk gün başka isimlerle devam ediliyor.
0: Evet. Şimdi bu olaylar olmasa daha çok transfer haberi okuyacaktık büyük ihtimalle. Bu arada hani hepsi de masa başı uydurması olduğunu zannetmiyorum bu arada. Gerçekten de girişimleri olur. Tabii ki olabilir bu arada.
3: Ya olmasa bile da transfer sezonu açıldığında olacak da.
0: Olacak.
3: O isimler olsun ya da olmasın, birileri olacak.
0: Ama burada Şiraze bence kaydı. Yani ben artık bunu normalleştirmeyeceğim. Bu vesileyle onu tekrar söylemek istiyorum. Yani artık harcamalara takılacağım. Hı hı. Yok sayıyordum, artık olur. Kulüpler nasıl olsa batmıyor falan diyoruz da. Batmıyor da abi, yani o kulüplerin borçları katlanmaya devam ediyor. Kulüplere kolaylıklar sağlanıyor, araziler veriliyor. Yani
3: evet,
0: bu bence doğru bir şey değil. Bizim kulüplerimiz illa bu kadar para harcamak zorunda mı ya? Biz böyle miydik mesela geçmişte?
3: Aynen öyle.
0: 20 yıl önce. Yani iyi oyuncular getiriyorduk. Kendi yağımıza da kavruyorduk. Yani şu an kendimizi bu kadar tepede görmek, ki bari değse bir de bu kadar harcadığımız para.
3: Tam da onu diyecektim, biliyor musun? Bari bir şey olsa.
0: Bari Avrupa'da falan bir şey olsa. Yok.
3: Neyse, gerçi iki tane takım Şampiyonlar Ligi'nde. İlk defa dört büyük takımız aynı anda Avrupa'da.
0: O da olsun bir zahmet.
3: İşte yani bu kadar harcama ya.
0: Bu kadar harcama yani. Fenerbahçe'nin harcadığıyla Lyon'un harcadığı bir mi yani? Lyon'un yaşadıklarını düşününce bir ekonomik anlamda. Bugün işte Marsilya mesela Beşiktaş oynadı, yendi. Marsilya transfer yapamadı adamlar. En iyi oyuncularını sattılar. Greenwood'u. Birçok oyuncu gönderdiler. Yapamadılar yani. Tabii ki bir zahmette biz şey yapalım.
3: Bu takımları geçelim.
0: Geçelim, yenelim yani. O da bir şey değil. Yenemediğimizde zaten problem. Ama bu da olmasın yani. Bizim illa hep örnek veriyoruz. Böyle özeniyoruz Norveç takımları, ne bileyim işte Avusturya takımları. Kendi yağımızda kavram yok. Sürekli bir fazla para, fazla para. Kendimizi böyle çok şeyde görüyoruz. Zirvede görüyoruz ama suni abi, suni.
3: Ya işte bari bir o zirveye yaklaşsak hakikaten, dediğin gibi. Hı hı. Yani Galatasaray kaç yıldır kaç para harcıyor? İlk kez dördüncü sene, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı Galatasaray. Hı hı. Yani dediğin gibi hani o harcanan paranın karşılığı olsa, o başarı kültürü bir otursa, bari değse. Yine bile önceliğim o harcanan parayı onaylamak olmaz. Onu da söyleyeyim de.
0: Evet.
3: Yani onu da söyleyeyim de. Bari o olsa.
0: O da yok. Dün bir itirafta daha bulundum bir şeyle alakalı. Onu unuttum. Neyse, diğer konu. Dün başka bir şey araştırıyorum Twitter'da. Böyle beslenmeyle alakalı bu ara yine bir şeylere dikkat ediyorum. Bir hesap önüme düştü. Bilinen de bir hesap. Gıda dedektifi diye, hiç denk geldi mi bilmiyorum. Bu gıdaları, işte paketli gıdaların içindekileri falan inceliyor. vesaire. Mesela 16 Eylül 2026'da işte 2 hafta önce okulların başladığı dönemde okul gıdası uygulaması yürürlüğe girmiş. Kantinlerde çocukların güvenle tüketebileceği gıdalar.
3: Evet.
0: Çünkü birçok paketli gıdanın aslında ne kadar zararlı olduğu az buçuk bilinen bir şey. Fakat bunun yürürlüğe girmesi 6 yılı bulmuş. Bu aslında uygulamayla alakalı karar 2019 ve 2020'de çıkmış. Fakat ne olmuşsa bu aradaki sürede bir türlü yürürlüğe girememiş. Girememesinin sebebi de artık o firmaların herhalde o paketli gıdaların bastırması. Ama burada mevzu bahis bizim çocuklarımız. Şimdi işte ben de yeni baba oldum. Benim de çocuğum işte belli bir yaştan sonra okula gidecek. Kantinden bir şeyler alacak ve ben onu kontrol edemeyeceğim. Ve kantinde çocukların zararına şeyler satılmaya devam edilmesi hoş bir şey değil. Ve haber de şöyleydi. İşte denetimler yapılmış. Bu yeni uygulama göre işte yürürlüğe girdikten sonra. Ve birçok kantin hala buna uymadığı yasaklı ürünlerin satılmaya devam edildiği gözlenmiş. Ben bunun olmasını istemiyorum. Şimdi buradan futboldan dışarı çıktım. Biraz ülkeyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bunun bize reva görülmesine karşıyım. Bu konuda da sesimi yükselteceğim. Başka bir konu. Bu da arada
3: çünkü
0: konuştuğumuz
3: çocuğunu okula göndermek zorundasın. Orada o çocuk vakit geçirmek zorunda.
0: Bir şeyler de yer. Hani evden de verebilirsin. Ama oldu ya.
3: Ama onu durdur. Ama onu yani.
0: Herkesin de böyle bir imkanı
3: nefsine,
0: yok.
3: Hayır, ama nefsine hakim
0: olamayabilir.
3: Çocuk çünkü en nihayetinde.
0: Tabii nereden bilecek yani. İstediğin kadar eğitim var. Çocuk dediğin gibi. Bunun değişmesi lazım. Bunun bize reva görülmemesi lazım. Çocuklarımızın bu şekilde beslenmemesi lazım. İki, daha önce birkaç yayında konuştuk. Mesela sen yurt dışına giden birisin. Yurt dışında yediğin bir marka dondurmanın içeriğiyle aynı markanın Türkiye'deki dondurmasının arasında dağlar kadar fark oluyor.
3: Aynen öyle.
0: Yurt dışında içtiğin o asitli içeceğin içeriğiyle Türkiye'dekinin arasında fark oluyor. Çünkü o içeceğin Türkiye'de üretildiği de biliniyor. Ve yine bu hesapta gördüm. 2024 yılında işte o firma yurt dışında yokken Türkiye'dekine tatlandırıcı eklemiş.
3: Evet.
0: Yani daha zararlı bir şey eklemiş. Bize bu reva görülüyor. Ve bununla ilgili herhangi bir yaptırım haberi de görmüyorum. Yani yaptıklarıyla kalıyorlar. Yanlarına kar kalıyor. Yani biz Avrupa'daki insanlara göre daha zararlı şeyler evet. tüketiyoruz. Daha yapay tatlandırıcılar, kıvam arttırıcılar.
3: Bak Mert, ben bunun adını şimdi unuttum. Ben bununla ilgili bayağı okuyordum eskiden ama şu anda adını unuttum. Şimdi dünyada öyle bir popülasyon artışı ve öyle bir popülasyon var ki insanlar yayılıyor, tarım arazi alanı azalıyor. Dolayısıyla dünyada yaşayan insanların ihtiyacını karşılayacak, atıyorum domates, biber, bilmem ne, sebze, meyve alanı kalmıyor. Dolayısıyla bazı ülkeler test yapıyor. Diyor ki normalde, tamamen farazi konuşuyorum, bildiğim bir konu değil ama okuduğum bir konu. Domates üretiyorsun, tamam mı? Normalde organik, hiç ilaçsız bir domatesin yetişme süresi, atıyorum şu anda, 3 ay. Tamam mı? Fakat 3 ay beklediğinde dünya nüfusunu karşılayacak domates çıkmayacak arkadaş. Dolayısıyla bir şey veriliyor. Bir ilaç veriliyor, bir hormon veriliyor, bir şey veriliyor. 3 ayda değil, 1 ayda o domates yetişiyor ya da meyve, sebze neyse yetişiyor. Bunu yapan ülkeler, bunu test amacıyla yapan ülkeler o ürünleri kendi ülkesinde yedirmiyor, başka ülkelerde yediriyor. Ve sonra uzun vadeli bakıyorlar, hastalık oluyor mu bununla bağlantılı. Özellikle Afrika'da, yayında söylemeyeceğim, facia test sonuçları var. En çok açlık Afrika'da ya, bu ürünlerde en hardcore ilaçların basıldığı ürünler Afrika'ya gönderiliyor ve Afrika'da iki kafalı dört kollu çocuklar ortaya çıkıyor. Sonra burada hata yapılmış, bunu yapalım, bunu edelim diye. Yani bak, böyle korkunç şeyler de var. Okuduğunda neler ortaya çıkıyor da hepsinin başında insan var abi. Hepsinin başında insan var.
0: Vallahi evet. Ben de dün bilmiyorum bu şeyleri okudukça işte bizden mesela yurt dışına giden

0: sen ürünlerin bir kısmının hep geri döndüğünü okursun.
1: Tabii.
0: İşte pestisit kalıntıları
1: Ha,
0: tespit edildi.
1: ha.
0: Ki biz en iyi ürünlerimizi de yurt dışına veriyoruz ha.
1: Evet.
0: Bak, yurt dışına verdiğimizden çıkanları düşün ve yurt içinde kalanları, bizim, senin, benim, dinleyicilerimizin yedikleri şeyleri düşün. Kim bilir neler yiyoruz. Ve bununla ilgili herhangi bir şey, yani yaptırım varsa bile caydırıcı bir şey yok en azından.
1: Ya çok çok büyük balık çiftliklerimiz var. Denizlerimizi perişan ediyoruz. Fakat o deniz çiftliklerinin sahibi biz değiliz çoğunun.
0: Öyle mi?
1: Japonya.
0: Türkiye'de.
1: Tabii. Balıklar denizi perişan ediyor çiftliklerde. Gidiyor Japonya'ya. Almak istediğimizde de oradan alıyoruz. Ya yani hem biz üretiyoruz, hem denizimizi kirletiyoruz, hem de onlardan satın alıyoruz. Çok acayip bir dönem içerisindeyiz Mert.
0: Evet,
1: Çok.
0: yani ben bunu kendime yediremiyorum. Bu ülkenin de hak ettiğini düşünmüyorum. Her konuda daha iyileşebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu konuda da artık bir kendi adıma farkındalık da yaratmak istiyorum. Bu bizim hakkımız sonuçta.
1: Ya bu
0: Daha
1: bir
0: iyi
1: başlangıç olsun.
0: yaşamak, daha iyi beslenmek. Mesela dedim ya az önce, kantinle ilgili bir uygulama 6 yıl ancak sürmüş uygulamaya
1: Evet,
0: konulması.
1: konması.
0: Yani bizim yasalarla ilgili herhangi bir problemimiz de yok. Yani bizim yasalarımız iyi. Yani yaşayabiliriz o yasalarla, ama yasanın uygulanmasıyla alakalı bizim
1: Uygulamaya
0: problemimiz var.
1: geçmesiyle ilgili.
0: Evet, denetlenmesiyle ilgili
1: Evet.
0: problemlerimiz var. Şu an son dönemde benim bir taraftan hoşuma gidiyor bu tarz operasyonların yapılması. İnsanlar artık eskisi gibi rahat at koşturamayacaklarını da bence bilmeleri lazım. Kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Her yere de el atılması lazım gözüken de o. Hani futbolu, ekonomisi, siyaseti, tarımı, neyse, fabrikaları. Çünkü herkes denetim olmadıkça ya da caydırıcı cezalar olmadıkça hile katıyor. İşte zararlı şeyleri katıyor. Çünkü bir yaptırım yok adam. Yaptırım olmadığı zaman niye yapmasın ki? Yapar yani. Biri bir şey diyene kadar yapar. İşte bunun caydırıcı olması lazım. İnsanın iki kere, üç kere düşünmesi lazım. Bir hile yaparken, bir şey yaparken. Düşündürmemiz lazım.
1: Evet.
0: Burada da işte iktidara tabii ki, muhalefete, sana bana görevler düşüyor. Bu konuda bir bilinç bence yaratmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hazır hani futboldan yola çıktık. Orada da kesinlikle hani bir suç varsa kesinlikle suçu işleyenler cezasını alsınlar. Hiçbir itirazım yok. Çok hoşuma gider. Ve diğer konularda da aynı temenniyi edeyim. Öyle bir
1: Ama
0: şey
1: işte
0: söylemek
1: bizdeki
0: istedim.
1: maalesef olay ne biliyor musun? Burada bu MHK başkanı ve yönetimi belki gidecek ama yerine başka biri geldiğinde o insanın başka birinin adamı olmadığına hiçbirimiz inanmayacak. Ve hatta bilecekti. Kim olduğunu bilmese bile. İşin en üzücü kısmı bu. Acaba bu evreyi ne zaman aşacağız? 2080'de falan mı?
0: Ya sonsuza kadar tabii bu anlayışla gitmez hayat. Dinamik genç abi, yani her şey değişiyor. Bugünlerden de çok farklı günler önümüzde olacaktır. İyi kötü bilmiyorum. Kötüye de gidebiliriz, iyiye de gidebiliriz. Sonuçta
1: Daha
0: değişiyor
1: kötüsü,
0: yani,
1: daha
0: biliyorsun.
1: kötüsü olmasın da.
0: Ya inşallah olmaz tabii ki. Her zaman isteğimiz, niyetimiz daha iyi olması yönünde, ama
1: Yani
0: hani
1: yarın benzine 12-13 lira zam gelecek. Benzine zam demek her şeye zam demek ve 12-13 lira zamdan bahsediyorum. Yani onaylanmış karar çıkmış. Çok daha zor günler geliyor yani.
0: Hadi biraz pozitif bir mesajla bu bölümü bitireyim. Şimdi kimisine göre zor bir dönemden geçiyoruz. Kimisi memnun olabilir. Ama zor olarak hissedenler için de her zorluğun da kendi içinde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani bu zorluk da sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok bence. Eğer zor hissedenler varsa. Buradan da insanlar kendilerine bir şeyler çıkarabilirler diye düşünüyorum. Ben her zaman zorluğun geliştirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da. Eskiden zorluklarla mücadele daha zor geliyordu. Şu an biraz bulmaca gibi çözmeye çalışıyorum. Hani bu zorluğun üstesinden nasıl gelebilirim diye. Bu açıdan bakılabilirse bir fırsat var burada. Geçenlerde hikayeyi anlatmıştım ama güzel de anlatamamıştım. Twitter'da benim bu en üstte duran bir tweetim var. 2021 yılından mı ne kalma. Bir haham, onun bir şeyi, bir benzetmesi, ıstakoz benzetmesi, bir kabuklu hayvan denizde yaşıyor. O kabuk işte büyüdükçe sıkıştırmaya başlıyor. Ve o da bu sıkıştırdıkça tabii ki bundan kurtulmak istiyor ve bir kayanın altına yerleşiyor, böyle güvenli bir yere, diğer balıkların kendisine işte dokunamayacağı bir yere ya da işte o vahşilerin. Kabuğunu atıyor, daha rahat bir kabuk örüyor kendine ve o şekilde hayatına devam ediyor. Sonra tekrar sıkıştırıyor kabuk, sonra tekrar kaya altına gidiyor, tekrar kabuğu atıyor, yeni kabuk. Yani onun gelişimini, büyümesini sağlayan şey aslında rahatsızlık hissetmesi. Rahatsızlık hissediyor, bunu bir fırsat olarak görüyor, kabuğunu atıyor, yeni rahat kabukla devam ediyor. Bu tabii basit anlattığım şey, insan hayatında o kadar kolay değil. Her insan kabuğunu öyle atıp yenisini üretemiyor ama mantık bence güzel.
1: Evet.
0: O kabukları fark edip ki şunu da galiba o kişi demişti ya da altına gelen yorumlarda mı gördüm? Eğer ıstakoz bir insan olsaydı ilk hissettiği rahatsızlıkta antidepresan verilirdi. İlaçla çözülmeye çalışılırdı ve ömür boyu aslında
1: devam ederdi,
0: ilaca bağımlı kalırdı.
1: Evet.
0: Diyor. Büyüme fırsatını kaçırırdı. Nitekim benim de geçtiğim yol biraz bu. Antidepresan yolu. Ama halbuki tek çözüm o değil. Bazen gerekiyor tabii ki. Ama o kabuğu atıp yenisini üretmek de yine bizim elimizde. Umarım herkes hayatında bir şekilde bunu sağlayabilir diyeyim. 8.55 araya gidelim. Bu konuyla ilgili artık Ferhat Gündoğdu, bilmiyorum içindeki bir şey kaldı mı?
1: Yok yani biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Senin de söylediğin gibi yorumlarımızı yaptık. Komplo teorilerini kurduk. Ondan sonra evrakta sahtecilikti, şikayetlerdi, gelişmelerdi. Onların hepsini konuştuk. Şimdi bugünü tamamlayacağız. Yarın sabah kadar ne oldu göreceğiz.
0: Evet, aradan sonra da
1: Beşiktaş... Mutlaka yeni haberler çıkacak çünkü.
0: Tabii belki program içinde de gelirse yine konuşuruz ama aradan sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Dan'ın açıklamaları vardı. Onlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adan'ın açıklamalarından bahsedeceğim dedim ama...
1: Haber mi var?
0: Yok, haber yok da reklam arasında dinleyici mesajlarına bakınca birçok farklı konudan bahsettik. Onlarla ilgili güzel bilgilendirici de Mehmet Ünlü ya espri yapmış şimdi. Mesajlar geldi, onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Ümit Bey, ziraat mühendisiyim diyor. Artık diyor üretici istediği ilacı istediği kadar alıp atamayacak diyor. Eczane tarzı bir sistem gelmiş. Reçete ile arazisi ne kadarsa ve ne üretiyor ise ona yönelik ilaçları alabiliyormuş. Yani ilaç kullanımı kısıtlanmış.
1: Hmm.
0: Ve artık diyor yasaklı ilaç kullanan çok büyük cezalar yazılıyor.
1: Hmm.
0: Sevindirici bir haber.
1: Güzel, öğrendik, harika.
0: Ben biraz karamsar bir tablo çizdim. Ama dinleyicimiz... Yani benim çizdiğim tabloya devam da ediyor olabilir belli yerlerde de en azından tabii bir bilinç var şu anda dinleyicimizin söylediğine göre. Bu sevindirici bir gelişme. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bursa'dan Mustafa Bey, o da çiftçilik yapıyormuş. Ülkemizde kalan ürünlerin kalitesinde bir sorun yok diyor. Sadece daha küçük veya daha olgun olanlar herhalde bize kalıyor. Daha iyileri, en iyileri yurt dışına gidiyor. Hmm. Ama sorun olarak, kalite olarak en azından diyor bir farklılık yok diyor. Sonuçta aynı bahçeden toplanıyor bütün mahsul demiş. Teşekkür ederim bu mesaj için.
1: Ben bu arada yanlış anlaşılmasın, yurt dışında olan bir olayı anlattım işte. Hani Avrupa'da üretiliyor.
0: Bu kitaptan mı anlattın bunu? Bir yer, Ölüm
1: Yo,
0: Tohumları diye bir
1: haber.
0: Kitap varmış bununla ilgili. Hmm. Galiba da bilmeyeceğim, onu da gönderdi. Ölüm Tohumları.
1: Hmm. Yani bu tamamen yurt dışında işte, yani Avrupa'da, işte Amerika'da çok... Şimdi amaç ne orada? En az zararlısını bulacaklar ya da hiç zarar vermeyenini bulana kadar hızlı üretimi gerçekleştirecekler. Kendi ülkelerinde öyle deneyecekler. Olay o. Bunun bizim çiftçiliğimizle alakası yok mu? Hmm. Verdiğim örneğin.
0: Yok, ben az önce bir şeyler söyledim de benimkinin üzerine.
1: Tamam.
0: Bir başka ziraat mühendisi dinleyicimiz inanın diyor her şeyin başı vahşi kapitalizm.
1: Kesinlikle öyle canım.
0: Mecbur pestisit satarak, cümle biraz düşük ama yani paranın hakimiyeti olduğu müddetçe diyor bunlar her zaman olacak diyor. %100 bu futbolda da bu kadar para dönerken, işte yasa dışı bahis de bu kadar para dönerken,
1: tabii
0: her yerde bu kadar para dönerken, fon olaylarında vesaire. Tabii para şu an en kıymetli şeylerden biri. Herkes de bir an önce voleyi vurmak istiyor. Bir anda zengin olmak istiyor ki işte ömrü boyu kendisi, ailesi, çocukları sıkıntı yaşamasın, rahat etsin. Hani bunu mesela geçenlerde Reinders gitti ya Suudi Arabistan'a. Çocuklarıma bile yetecek para kazanacağım. Niye gitmeyeyim ki demiş yani.
1: Evet.
0: Böyle bir yoldan kazanıyorsan bir şey diyecek halimiz yok zaten, ama burada olay böyle olmayan yollardan, işte yasa dışı yollardan bu paraların kazanılma çabası ve bunların bir kısmının ya da büyük bir kısmının cezası kalması problem. İşte son dönemde bunlara yönelik de operasyonlar yapılıyor. İnşallah çok sert yaptırımlar görürüz ki insanlar yapamasınlar ya da yaparken bile en azından 2-3 kere düşünsünler. Bursalısınız demiş dinleyicimiz. Evet, bilirsiniz meşhur Bursa yarma şeftali Türkiye'de satılmıyor artık demiş. Direkt yurt dışına gidiyor. Valla ben her hafta pazara giden biriyim. Pazar alışverişini yaparım. Yıllardır da böyle. Gizem'le evlendiğimden beri. Ve gerçekten pazarda böyle o özlediğim şeftaliyi bu yaz bulamadım. 30 Eylül'e geldik. Ben ağız tadıyla bu yaz şeftali yemedim. Aldığım şeftalilerin hepsi sert, böyle kötü, tatsız şeftaliler yedim.
1: Keşke bana bunu söyleseydin.
0: Senin var mı şeftali?
1: Yok, ben çok severim şeftali.
0: Hala geç mi?
1: Değil ama şöyle olabiliyor. Artık dondurulan şeftaliler piyasaya artık sürülebiliyor. Çok şey az kaldığı için. Şeftali Farsçaydı galiba. Şeft Ali, yani meyvelerin şahı.
0: Oo,
1: demek.
0: Öyle miymiş? Ben
1: tabii
0: bilmiyordum.
1: Aynen. Ben de acayip severim. Ve işte annem benim Bodrum'da. Bodrum tabii, güney pazarları benim daha bile çok güvendiğim ve sevdiğim. Ya Instagram'da hiç bilmiyorum sen bana denk geldin mi? Her annemin yanına pazara gittiğimde fotoğraf çekerim. Görün. Yani o kadar güzeldir ki o meyveler, sebzeler. Of yani. En son Bodrum'dan geldiğimde 2 kilo şeftali
0: Hadi
1: getirmiştim.
0: Ya.
1: Gerçekten getirirdim sana da hemen.
0: Güzel miydi peki gerçekten?
1: Of.
0: Hadi ya.
1: Of, şeftaliydi yani.
0: Şeftali. Vallahi dinleyicimiz yazmış. Böyle benim de içimde kanayan bir yara oldu bu yaz. Bir önceki yaz da kiraz yoktu galiba doğru düzgün. Bu yaz kiraza doyduk da kirazdan keyif aldım da şeftalini alamadım. Mersin'den Emrah. Abi inanın bu sohbet futboldan daha iyi demiş. Evet, arada yapmak iyi. Bunu sürekli yaparsak odadan da sıkılırsınız.
1: Oldu, evet.
0: Biliyorum. O yüzden biz de arada sıkılmaya çalışıyoruz. Özcan Bey de bizi tebrik etmiş yine bu sohbetten dolayı. Normalde diyor böyle bir program yapsaydınız kimse dinlemezdi de, işte spor programı içinde konuşunca bütün Türkiye
1: farklı
0: dinliyor demiş.
1: Evet,
0: ve daha çok kişi dinliyor tabii, takip ediyor. Farklı da oluyor. Ben de keyif alıyorum. Yani futbolu da seviyorum ama futbol dışı konuşmayı da seviyorum. Futbol dışı ilgi alanları da oluşturdum kendime. O da bana bir şeyler katıyor ve böyle konuları da birbiriyle bağlamak da hoşuma gidiyor. Yani bir atıyorum, dün virüs konuştuk, sen çukurlardan bahsettin.
1: Evet.
0: Bir dinleyici demiş Türk futbolun çukuru yok. Türk futbolundaki virüsler falan.
1: Güzeldi.
0: Yani bu işin espri tarafıyla bağlanması ama gerçekten bağlanacak şeyler de çıkabiliyor. İnsanı zenginleştiren şeyler bence farklı konularla ilgili bilgi sahibi olması. Barış abi miydi? O da, onu analım. Dinleyicilerimiz arada yazıyor. O mu söylemişti? Sadece bir şey bilen aslında hiçbir şey bilmiyordur tarzı bir şey yani. Sadece futboldan anlayan aslında hiçbir şey anlamıyordur gibi bir şey yani. Sadece bir şeyi bilmek yetmez.
1: Evet.
0: Bir sürü şey bilmek lazım. Bir şeyi evet çok iyi bilmek iyi bir şey ama diğer şeylerden de böyle azar azar bilmek seni zenginleştiren bir durum.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden hani biz de futbol konuşuyoruz ama futbol dışı da zaman zaman konuşacağız yani, buna devam edeceğiz. Bir başka mesaj da yine benzer şekilde, programlarınızın 10-15 dakikalık bölümlerini böyle konulara ayırsanız iyi olmaz mı diye sormuş.
1: Ya bu daha çok işte şu anda futbolun olmadığı, şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları olsa, zaten cuma, cumartesi, pazar lig maçları oynanıyor. Pazartesi lig maçlarını konuşuyorsun. Salı günü ya Galatasaray'ın ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı. Yoksa öbürünün. Sonra Trabzon, Beşiktaş, Avrupa falan filan. Ya bu aralarda bu olabiliyor ama çok da bunun tekrar çok kolay değil, ama şu aralarda olabilir. Niye olmasın?
0: Aynen ki hani şimdi bir mesaj gelmiş Twitter'a. Etiketlemişler beni. Futbola bomba düşmüş. Adamlar spor kanalında hormonlu gıdalardan bahsediyorlar. Hı. Demiş. Bizim Radyo Spor görselini de atmış. Arabada dinliyor dinleyicimiz. Mesela Bizim program 3 saat. Bunu her zaman söylüyoruz.
1: O bombayı da konuştuk 1 saat.
0: Yani biz bütün programı hormonlu gıdalara ayırmıyoruz yani, lütfen. Siz 30 dakika dinliyorsunuz diye biz 30 dakika konuşmuş olmuyoruz. 7'den beri biz yayındayız. 10'a kadar da sürecek. Ve gündemle ilgili de yeterince bence bilgiler ışığında konuştuk.
1: Aynen öyle. Erken kalksaydınız.
0: Aynen, erken yola çıksaydınız. Ya.
1: Biz erken kalktık.
0: Vallahi ben her gün 5.30'da kalkıyorum vallahi. Hasan Çelik, Antakya, ben karşılaştım sizinle o pazarda demiş. Seni mi kastediyor, benim acaba? Bakayım dinleyicimin fotoğrafından tanır mıyım? Galiba beni kastediyor olabilir. Böyle arada dinleyiciler tanıyorlar pazarda. Çok nadir tanınıyorum radyocu olduğum için. Rahat rahat yürüyebiliyorum.
1: Güzel.
0: Yolda. Sen demiştin ya bir ara.
1: Evet, evet.
0: O da zor ya, çok ünlü olmaktan.
1: Yok, hakikaten öyle.
0: Evet. Zor bir şey. Ben memnunum hayatımdan. Şeftali bilgisi güzelmiş. Evet, bugünün güzel bilgisi oldu bu. Ama şimdi konu sen olunca da insan
1: emin olamıyor.
0: Bilgi de bir yanlışlık olabilir mi? Acaba kir az olabilir mi o dediğin meyvelerin şahı gibi düşünmedim de değil. Güzel. Bu arada kelime kökleriyle ilgili bir ilgi alanın var mı? Bilir misin? Genelde
1: yok.
0: Yoksa şeftaliye
1: yok.
0: Özgü mü?
1: Şeftaliye özgü.
0: Bayağı akında kalmış ama.
1: Evet, şimdi. Evet.
0: Bununla ilgili bir hesap var.
1: Onu test mi edeceksin? Orada tam doğrusunu öğreniriz böylece.
0: Yok ama hesap şöyle, Instagram hesabı. Nereden geliyor diye bir hesap var. Galatasaray Lisesi mezunu bir isim, benim üst dönemim oluyor. Yiğit Hadi İrde. Bu kelimelerin köklerine işte nereden geldiğini böyle eğlenceli videolarla paylaşan bir isim. 233 bin de takipçisi varmış Instagram'da. Hesabın adı Nereden Geliyor. Bunu bir yazayım bakayım. Şeftali
1: çıkacak mı?
0: Çıkacak mı acaba? Onun bir bilgisi var mı? En güvenilir kaynaklardan biri olsa gerek. Evet, Serdar Dal dedik. Beşiktaş Başkanı dün önce Anadolu Ajansı'nın canlı yayın konu oldu. Akşam saatlerinde de HD Spor'un canlı yayın konu oldu. Geçen gün de A Spor'daydı başkan. Neden sadece Beşiktaş Başkanı bu ara çıkıyordu, diğer başkanlar çıkmıyor? Çünkü Beşiktaş'ta bir seçim var. Tek adaylı bir seçim ama seçim. Ve seçim öncesinde klasik başkan adayları çıkarlar. İşte televizyonlara röportaj verirler. Üyelerle bir araya gelirler. Gerçi Serdal'dan öyle bir üye toplantısına dair yemekler falan görmedim. Ama dün iki farklı mecrada açıklamalarda bulundu. Listesini değiştirdi başkan. Bazı isimlerin artık yorulduğunu, aile hayatlarının işte çok sıkıntıya girdiğini, aflarını istediğini söyledi.
1: Yani aslında da yani en zor günlerden en güzel günlere demeyeceğim ama en güzel günleri görmeye en yakın an diyebilirim Beşiktaş için. Çünkü çok zor günlerden bugünlere gelindi. Yani ilk kez Beşiktaş'ta bir sezonun şu aşamasına gelindiğinde teknik direktör gitmemiş, işte şampiyonluk yarışı içerisinde, kulübün içerisinde, oyuncuların içerisindeki hava çok iyi. Tabii. Bir isyan yok, bir şey yok. Yani değil mi?
0: Evet, evet, şu an tablo iyi Beşiktaş açısından. Daha tabii Eylül ayının sonundayız. Ekim ayını bakalım Beşiktaş nasıl geçirecek. Beşiktaşların
1: babam mesaj attı. Evet. Yanlış söyledin diyor.
0: Aman ya.
1: Tabii babam aman hemen. Ya. Farsçaymış, doğru. Ha. Şeft meyve Ali yüce, yani meyvelerin yücesiymiş.
0: Tamam,
1: şeftali.
0: Dedi,
1: F tamam. Yani çok da yanlış değilmiş.
0: Ha,
1: değil mi bu, kabul mü hocam gidiş yolundan?
0: Gidiş yolu iyi bence.
1: Tamam, okey.
0: Yani 100 vermen bu kağıda ama
1: 90.
0: 90, 80 falan.
1: Tamam.
0: Verilir yani, mana olarak aynı şeye çıkar.
1: Evet, tekrar edeyim.
0: Tekrar et.
1: Farsça şeft Ali meyve, yüce meyve. Meyvelerin en yücesi ya da yüce meyve.
0: Peki hazır baban dinliyor. Dün öğlen bahsettik. Kendisinden bu arada selamlarımı göndereyim ben de.
1: Kitap.
0: Sağlığı sıhhati yerindedir inşallah.
1: Yerinde, çok teşekkür ederiz.
0: Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı da ben getirdim. Baktım Genco abinin babasının söylemesine rağmen pek okuyası yok gibi hissettim. Sipariş de vermeyecek gibi anladım ve evden kitabı getirdim yanımda. Şu anda elimde tutuyorum. Ve yayın bitiminde de Genco abiye teslim edeceğim.
1: Ya baba, duyuyor musun?
0: Ama tabii bu arada ben ancak bu kadarını yapabilirim.
1: Artık bundan sonrasını canım. Yok, kitap hakikaten güzel, küçük kitap, okuyabileceğim kalibrede.
0: Kaç sayfaymış? 130 140 sayfa.
1: Bu okunur.
0: 140 sayfa ve akıcı da yani. Dili öyle çok kötü değil. Kitabı teslim edeceğim. Genco abiye de uzun zaman sonra bir kitap okuma fırsatı evet. çıkmış oldu. Dün akşam da bir kısmını Gizem okudu. 5 sayfa kadar. O da çok zorlandı okurken. O da senin gibi işte. Okumayı sevmiyor. Zorlanıyor yani konsantre olmakta. Ama ona bir şey okudum. Ebeveynler ve Çocuklar başlıklı kısmı. Hani 1923'te yazılmış bir kitapta demezsin. Hani 2000'li yıllarda sanki yazılmış gibi içindeki kısmı o ebeveynler ve çocukların. Onu da sana önereyim. Bir de futbol kısmı var. Futbol direkt başlığı futbol bölümün 8. bölüm. Mesela şimdi onu da bir kısaca okumak istiyorum. Çünkü günümüzü de yansıttığını düşünüyorum. Yine sanki 1920'de 23'te değil de 2000'lerde yazılmış bir kitap hissiyatı okumuştum bu bölümü okurken. Demiş ki yazar ya da yazarın ağzından konuşan kimse işte. O anda başka bir konuşuyor da. Sizler diyor futbolun Finlandiya'da elde ettiği başarıya kendinizi kaptırıyorsunuz. Güçlü Ayak adlı kulübümüzün komşu ülkelere İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya maçlara davet edilmesi, hatta uzaklardaki Macaristan'da maç kazanması sizleri sevinçten havalara uçuruyor. Oysa sizin bu sevinciniz beni üzüyor. Bizim sevgili ülkemizde güçlü düşünce, büyük eser, süt üretimi, en iyi yumurta, seçkin tahıl, beyaz kumaş, temiz vicdan, yeni fikirler, mekaniğin gururu, tok halk adlı birkaç toplumun olmasını daha fazla isterdim diyor. Hani güçlü ayaktan ziyade futbolda övünmek yerine bu bahsettiği
1: toplum
0: şeylerle.
1: Toplum için çok daha önemli olan şeylerin sağlanmasıyla ilgilenilmesi gerekiyor. İstiyor. Ya da buna önem verilmesi.
0: Ben diyor siz genç Finlandiyalıların ayakla topa vurmak yerine beyniniz ve kalbinizle bilim, ticaret, çeşitli zanaatlerde ve bilgili hukuk düzeninde göstereceğiniz iradeyle halkın ve vatanın refahı için verdiği mücadelede sadece Macarları değil aynı zamanda Almanları, Fransızları ve İngilizleri yenmenizi istiyorum diyor. Bu büyük mücadeleye futbolcuda özgü damarları çıkmış bacaklarla girerseniz fazla uzağa gidemezsiniz. Bu oynayanlar için de söylüyor ama izleyenler için de bence mesajlar var. Topa kafayla vurabilmek için sağlam bir kafatası gerekir ve en sağlam kafatası koyunda bulunur demiş. Koyun kafasının Fin gençlerin gurur kaynağı olduğunu düşünmüyorum diye devam etmiş. Birkaç Sokrates'ten, Herakles'ten örnek vermiş ama oyun ve eğlence bir yere kadar diye o kısmı geçeyim. Genç Finlandiya'nın sadece meşin bir top peşinden koşmayı bilen insanlara ihtiyacı yok. Ülkemize Fin halkının ekonomik, sosyal, zihinsel ve manevi hayatını güçlü bir şekilde harekete geçirecek şahsiyetler lazım. Uygar halkları araştırırken arka bahçeler ve çöp kutularından başlayan az gelişmiş halkların zavallı şarlatanlarını taklit etmeyin diyor. Gözünüz yükseklerde olsun, Avrupa'da sanat atölyelerinde, düşünce tapınaklarında gezin, zihninizi geliştirmeye çabalayın. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
1: Mustafa Kemal Atatürk
0: gelmiştir diye düşünüyorum ki bugün de söyleyelim, kitabın üzerinde bu arada Atatürk'ün önerdiği kitap diye yazıyor.
1: Evet, evet. Dün yayında söyledim değil mi?
0: Söylemişti. Ha. Askeri okullarda da.
1: Yani Milli Eğitim okutan, Bakanlığı ve askeri okullarda da girmiş bu kitap Atatürk okuduktan sonra. Çok beğenmiş.
0: Aklınızda olsun diyor, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. İlgili kısımdan okuyorum. Unutmayın genç Finlandiyalılar, sizin göreviniz ağır topu yükseğe ve uzatmak değil, halkınızı yükseklere taşımak ve vatanınızın ilerlemesine omuz vermektir diyor. Yani burada futbol spor tabii ki önemli. Burada hani futbol oynamayın, futbolu takip etmeyin diye bir mesaj ben çıkarmam. Ama ona yeteri kadar önem verin. Aynen. Daha önemli şeyler var.
1: İşte senin dün söylediğin o İtalyan futbolcunun, futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir.
0: Aynen.
1: Çok güzel bir laf bu gerçekten.
0: Hayatta çok da önemli şeyler var. Sadece bunda kafayı bozmayın. Ülkede biz maalesef biraz böyle bir girdabın içindeyiz. Yani futbolu ben de seviyorum ama hayatımda her şey futbol değil. Maalesef insanlara bu dikte ediliyor bu arada. İnsanların da çok yapacak bir şey yok. Yani onlara verilen şeylerden biri şu anda futbol. Bu tartışmalar, bugün de yine bu tartışmaları konuştuk ama bunları da konuşalım. Ama başka şeyler olduğunu da unutmayalım. Yani futboldan daha önemli kesinlikle şeyler olduğunu bu vesileyle de kitapla birlikte mesajı vereyim. Bugün fazla sosyal mesaj verdik. Serdal Bey'e girmiştik ama tekrar çıktık. Bir reklama gidelim. Dönüşte Serdal Bey'le devam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk

0: çıktı dedik. Gazeteler de gidiyor. Bu ara hani seçim dönemi klasik şeylerini yapıyor başkan. Beşiktaş'ın resmi sitesinde de başkanın HTSpor'daki açıklamaları kısa kısa verilmiş. Onlardan birkaçını okuyayım. MHK başkanının tabii gözaltına alınması konusu sorulmadan geçilecek bir şey değildi. MHK başkanı gözaltına alınması sabah erken saatlerde duydum diyor Serdar Dalı. Adli bir konu, bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Adalete güveniyoruz, adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Adalet Bakanımızın paylaşımı sonrasında konunun önemi daha da arttı. Doğrusu neyse ortaya çıkar inşallah. En baştan beri ne söylediysek Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış diyor. Pek topa girmemiş haliyle normal. Zaten diyeceklerini dedi geçmişte Serdar Dalı. Bugün bir şey demesine de gerek yok. Düşüncesi belli. Yargı sürecinin sonucunu o da herkes gibi bekleyecek. Biz de diyor hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem hatalarından bahsetmekten. Ahmet maçından sonra genel olarak doğru bulmasam da konuşma ihtiyacı duydum. Ahmet yöneticilerine teşekkür etmek istemiştim. Ama onlar da hakem yönetiminden şikayetçi olmuşlar. Saha içinde oynanan ve biten bir oyun istiyoruz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Ülkemiz için hayırlısı neyse inşallah o olur diyor. Bundan sonra MHK'nin yapılanması alakalı da bir çalışmamız yok diyor. Bir ara belki hatırlarsın. Burada da profesyonel yöneticilerle alakalı bir oluşuma iş dönecekti. Bunun planlaması yapılıyordu. Böyle TFF'nin atadığı isimler, kulüpler birliğinin seçtiği isimler ve bu isimlerin işte hakemlik müessesesini yönetmesi bekleniyordu. Bir şirket
1: Şirket gibi, evet.
0: kurulması
1: Evet.
0: konuşuluyordu. Sonra o konu ne oldu? Ben açıkçası takip edemedim. Bir şey de çıkmadı zaten. Şu
1: Çıkmadı
0: an
1: hiç.
0: Ferhat Gündoğdu hala mevcut MHK başkanı. O hakem atamalarını yapıyor. Mesela bununla ilgili acaba bu vesileyle, bu gözaltıyla ve muhtemel istifayla beraber böyle bir gündem olur mu? Kısa vadede yine olması kolay değil bu arada.
1: Ya bu arada çok özür dilerim, aklıma geldi. Dün bir tweet çok ortaya çıktı. Bir hakem bugünkü hakemlerin İngiliz
0: Ha, Fırat
1: Antony
0: Aydınus'un tweet'i.
1: ne diyorsun ona? O bence konuşmaya değer bir şey.
0: Gördüm. Mealen bu Ferhat Gündoğdu uzun soluklu
1: Şöyle diyor,
0: Anthony Taylor göreve geldikten sonra tweet atıyor değil mi?
1: işleyişi öğrenecek, kimin ne kadar güçlü olduğunu görecek Anthony Taylor. Ferhat Gündoğdu sezonu bitiremez diyor. Kaç kişi retweetlemiş? Hocam nereden bildin? Yok artık, alim misin diye tweetler ya, bence bu çok ilginç bir şey.
0: Sonra Anthony
1: Bunu
0: Taylor da
1: düşünmüyordu bence. Yani bu tweet atarken bunu düşünmüyordu ama hani acaba mı? Acaba mı?
0: abi bilemiyorum işte. Sonra Anthony Taylor göreve gelecek, hakemleri o atacak diye
1: Evet,
0: bitiriyor galiba.
1: evet,
0: Şu
1: evet.
0: an bir o kısmı kaldı herhalde
1: Bir tek
0: onların.
1: o kısmı kaldı şu anda. Gerçekten öyle.
0: Ama mantıklı bu arada. Şu an hani Türk bir ismi getirmektense, ki kimi getirsen yine tartışılacak büyük ihtimalle.
1: Tabii.
0: Anthony Taylor'ın hakem atamalarını yapması daha
1: Yabancı.
0: az tartışılır. Ama o da mesela hakim mi mesela? Ona da nasıl güveneceğiz? Adam
1: O
0: nereden
1: niye
0: bilecek?
1: tartışılır biliyor musun? Çok büyük bir ihtimalle
0: Yönlendirilir o da.
1: işte yönlendirilir mi acaba?
0: Yönlendirilir.
1: Ya
0: Adam
1: da tamamen kendi seçiyor düşüncesi mi
0: bu
1: olur?
0: kadar hakem olabilir mi bir anda, yani yeni gelmiş bir isim?
1: Ha,
0: İlla bir
1: ya
0: yönlendirme
1: da
0: olur.
1: şöyle olabilir. Anthony Taylor'ı sadece birincilik maçlarına bırakacaksın.
0: Süper Lig.
1: Tabii. Süper Lig maçlarına bırakacaksın. Öbürlerini zaten kim atıyorsa atasın. Yani hiç kimsenin umuru
0: Onlar
1: olmaz. Kimsenin umuru olmaz.
0: yani bu dediğin çok doğru ama çok da acımasız tabii bir taraftan yani. Onların da hakkı değil mi yani iyi hakem yönetsin, ama
1: Evet.
0: evet biraz öyle dört büyüklerin özellikle tartışması olmasın, geri kalan umurlarında değil zaten. Peki Başkan Serdal Dalı bu yapılanmayla ilgili konuştuk işte. Bir çalışmamız yok diyor, federasyon vereceği karar diyor. Beşiktaş olarak biz isim vermeyiz diyor. Biz istediğimiz düzgün ve adil bir yönetim. Yabancı teknik direktör ve hakem varsa MHK başkanı da yabancı olabilir diyor. İşte
1: Ya aynen
0: Anthony
1: öyle. Şu anda ona gidiliyor zaten.
0: Taylor. MHK yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var. Yeter ki düzgün ve adil yönetim olsun. Bizim için isimler önemli değil diyor. Mesela sayın başkana ve böyle ifade eden diğer başkanları da sormak istedim. Mesela sizin adayınız kim? Vermek istemiyoruz, vermeyiz diyorsunuz da. MHK yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var sözünün altına hangi hakemle dolduruyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Çünkü

0: öyle düşündükleri belki göreve geldiğinde eminim ona da sallayacaklar. Yönetemiyor diyecekler vesaire. Ama merak ediyorum kim mesela, Fırat Aydınus mu? Cüneyt Çakır mı? Geçmişte başkanlık yapmış diğer isimler mi? Yusuf Namoğlu gibi uzun edir yok ama mesela kastı kim, yoksa çok ezber bir cümle mi acaba? Bu çünkü böylesi en kolayı, isim verme başkan. Sonra biri göreve gelsin. Onu da eleştir. Çünkü tabii, kim gelse tabii eleştirilecek yani.
1: Tabii şimdi zaten birini ön plana çıkardığında, ki çıkarmaz ama çıkardığında ne olur Mert? O isim gelmezse başkan da beni desteklemiyor, başka bir isimden bahsetmişti diye gelecek. Yani herkes önce zemini hazırlıyor ve bakıyor yönetim onun lehine mi değil mi, ona göre sesini çıkartıyor. Yani bu her kulüp için böyle. Ya ben hala Anthony Taylor'da kaldım. Yani hakikaten o gelse birinin adamı der misin Mert? Yoksa hakikaten bu tartışmalara noktayı koyacak isim Anthony Taylor olabilir mi? Ya halk güvenir mi Anthony Taylor'a? Ya bu adam İngiliz. Hiç kimseyi bilmez, tanımaz.
0: Bir şey soracağım. Taylor yabancı, İngiliz bir yeni bırakmış hakem. Taylor'ı Türkiye'de görev almaya ikna eden isim kim? Ve bu kişi büyük ihtimal Türk tabii. Türk.
1: Tabii.
0: Kim peki?
1: Pierre Luigi Collina söylemedi. Gel Türkiye'ye git diye.
0: Hadi ya da Pierre Luigi Collina önerdi diyelim. Ha,
1: peki.
0: Hadi.
1: Güzel.
0: Ama kim önerdi? Hangi Türk'e önerdi bunu?
1: Ha, tabii.
0: Yine birin adamı olur Taylor bak. Çünkü vahile inmedi.
1: Ya, orası öyle.
0: Birinin
1: orası öyle
0: vesile olmasıyla
1: geldi.
0: Atamalarına
1: karışılmıyor yu güven olarak verebilir mi Anthony Taylor olduğundan dolayı?
0: Verir. Heh. Bir süre. Bir süre verir. Ama hep aynı örnek, bu da papağan gibi oldum ama Markus Merk de yayıncı kuruluşta zamanında hakem yorumculuğu yaptı, Alman. Hı hı. Hiçbir bağı yok Türkiye ile. Teneke bağlandı, gönderildi adam yorumlarından sonra.
1: Evet.
0: Yani Markus Merk dünyaca ünlü, Collina'dan sonraki en iyi hakemlerden biri.
1: O dönemin evet.
0: Aklımda öyle kalmış. Yani arkasına teneke bağlandı, gönderildi, bu adam ne diyor, bu adam futbolu bilmiyor falan dendi. Şimdi Taylor da böyle başlar ama olası hakem hatalarında Taylor'ı da şeye kadar gider bak. İşte X takımının Avrupa'da şu maçını yönetti. İşte Galatasaray Fenerbahçe'nin şöyle hata yapmıştı zaten. İşte Galatasaray'a karşıydı, yok Fenerbahçe'ye karşıydı zaten. Çıkılır. Bunlar çıkar ortaya sosyal medyada. Hı hı. O yüzden geçici olarak evet, ama uzun vadede ben hiçbir işte, hakemin burada başarılı olabileceğini düşünmüyorum.
1: Bak, geçici olarak evet bile bence çok önemli bir başlangıç. Belki çünkü o geçici İyidir. Olarak evet de hakikaten kimsenin sesini çıkarmayacağı bir ay, iki ay yaşansa belki kalıcılığı ve o müessesedeki tartışmayı bitirebilir. Bak bir yani ihtimal.
0: Bitirme diye bir şey yok abi, onu unut bence. Ya, Türkiye'de bitirme tartışmanın bitmesi diye bir şey hiçbir zaman olmayacak bu arada. O tartışma istersen Polina'ya getir.
1: Niye gönderildi biliyor musun? Çünkü.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Abi hayır, tamamen tahmin yürütüyorum, sen de evet diyeceksindir. Hakem hatalarını söylediğinde belli bir takım üzerine yoğunlaştıysa, bunun lehine ya da aleyhine hakem hatası yapılıyor diye ve bundan da o anki hakemlerden sorumlu kişi kimse, yayıncı kuruluşa demiştir ki ya beni ateşe atıyorsun, sürekli bu hataları ortaya çıkarıyor ya da bunlar ortaya çıkıyor, bunu gönder demiştir. Yani bak işin ucunda gene o kişi, ama o kişi Markus Merk diyecektim, beni andı. Anthony Taylor olsa, ya dedin ya bak, o anlık eleştirilmemesi, anlık bu işin konuşulmaması bile bir başlangıçtır ya. Tarihimizde böyle bir şey olmamıştır çünkü.
0: Evet, güzel ya, bir sıfırdan büyüktür her zaman.
1: Ha, çok güzel öyle söyledin.
0: Katılıyorum, zaten hiçbir itirazım yok, kısa vade için haklısın. Ama ben uzun vadeye bakınca
1: gene birinin ayağına basıp bir şeyler ortaya çıkacak diyorsun.
0: Çıkar çıkar, mümkün değil yani aksi. Çünkü illa bir kulübün canı yanacak abi. Yani öyle bir dünya yok, bir kulübün canı yanmasın. İlla bir hakem hatası olacak, insan sonuçta. Taylor atacak ama hakemler hala Türk. Hakemler aynı
1: ama
0: hakemler.
1: Mesela ne olacak biliyor musun? Mesela Taylor'ın atadığı hakem hata yapacak. Taylor ona cezayı verecek.
0: Ha, iki maç mesela.
1: Cezayı verecek mesela yani. Hani
0: vallahi
1: bu mekanizma işlediği zaman, o zaman o cezayı alan hakemin yönettiği takımın kulübü de diyecek ki başkanı, ha cezayı aldı diyecek. Ben o zaman bunda bir art niyet aramam artık diyecek.
0: Güzel. İnşallah evet. Bu da olabilir. Evet. Katılıyorum.
1: Mesela. Dediğim gibi bir sıfırdan büyüktür. Yani bir yerden başlamalı.
0: İşte bir yerden yabancı var geldi bu sezon. Ama bak düşün bak. Barlarda da aynı durum geçerli değil mi? Yabancı bir var. belli bir seviyenin üstündeki varları getirdik. Bu sezon verdikleri kararlar yabancı varların.
1: Evet.
0: Sen ne diyorsun?
1: Çok kötü.
0: Çok kötü.
1: Çok kötü.
0: Senin o derlendiğin pazartesi gününde
1: evet.
0: iki maçta yabancı var vardı.
1: Evet.
0: Ve hatalı kararlar verdiler. O yüzden yani bir sıfırdan büyük ama iki de değil yani.
1: Ne kadar büyük.
0: Ne kadar büyük. Yani çok da bir fark yok arada. Biraz büyük. İki olamıyor. Peki Başkan Serdal'dan bahsediyorduk. Sezon sonu seçim yapma düşüncem vardı diyor başkan. Tüzük değişikliği hazırlığı vardı. Yetişmedi. Geçen sezonu kastediyor. Yönetim kurulu üyesi sayısını arttırmak, görev süresini 2 yıla düşürmek, görev süresinde yapılan borçlarda bütçe aşılması halinde başkan ve yönetim kurulunun sorunu tutan bir çalışmamız vardı. Çok güzel bunlar. 18 aydır aynı yönetimde çalışıyoruz. Buraya beni onlar uğurladı. Küsme darılma diye bir şey yok. Çoğu zaten futbol AŞ'de görevlerine devam edecek. Yoruldum diyen oldu, evimde problem yaşayacak duruma geldim diyen oldu, yetişemiyoruz. Yeni projeler var, yeni bir heyecan gelsin istedik. O yüzden de böyle bir karar aldık.
1: Değişim diyor. İyidir Mert. Bak hele ki diyorum ya, çok zor zamanlardan tam böyle güzel sakin sulara çıkmışken, başarının peşinde gidiyorken değişim isteyen varsa bu gerçekten bir yorgunluk belirtisidir. Ve değişim de bu anlamda onlar yerine daha istekli kişilerin gelmesi, kulübün daha ileriye gitmesi anlamında da olumlu bir değişimdir. Ya bence Beşiktaş bu başkan ve yönetimi ve şu anki gelişmelerden de görüyoruz ki bence iyi yolda. Zaten kulübün içerisinde bulunduğu hava, başarı, teknik direktör seçimi, oynanan maçlar, kadro, her şey ortada. Beşiktaş taraftarı belki de son 5 yılın en mutlu Beşiktaş taraftarı.
0: Kesinlikle. Benim de sezon başlangıcı olarak en beğendiğim takım şüphesiz.
1: Aynen öyle.
0: Beşiktaş. Önümüzdeki dönem çok iş var diyor Serdar Adalı. Bu ekiple inşallah 18 ayı sorunsuz şekilde geçiririz. Kimseyi yönetime alırken maddi katkı sağlayacaksın diye konuşmadık ama lazım olduğunda herkes elini cebine atıyor. 18 ay önceki kadar da para ihtiyacımız yok. Şu aşamada derdimiz para değil diyor. Ne devraldığımızı anlatmadık. Utandım anlatmaktan. 1,5 sene müsaade istedim. Yeni yeni kendimize geldik. Bütçe dahilinde hareket edebilmeyi yeni becerebildik diyor. İlk seçildikten sonra iki genç oyuncu almıştık. O günün şartları onu gerektiriyordu. Elimizden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştık. İllaki hatamız olmuştur. Ben burada olduğum sürece Beşiktaş'ın bir kuruşuna zarar verecek bir işin içinde olmayız demiş Serdal Adalı HT Spor'daki açıklamasında. Yönetime girmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bizim gidip istediğimiz isimler de oldu. Beşiktaş'ta yeni yönetici bulmakta biraz zorlanıyoruz diyor. Geçmişte olan olaylar insanları ürkütmüş. Bizden sonra geleceklere emaneti düzgün götürüp teslim edersek gelecekteki başkanlar rahat edecektir. Sosyal medya insanları yönetici olma konusunda ürkütür hale getirmiş diyor.
1: Yani sosyal medya öyle. Böyle bir tarafı var.
0: Beşiktaş'ta
1: bu... İşler kötü giderse ya da başka şeylerde. Hı hı.
0: Ama işte bilmiyorum tam sosyal medya etkisi mi, başka sebepler mi? Sonuçta hani Beşiktaş sevdalısı eminim çok kalbur üstü hani maddi anlamda insan vardır. Niye girmek istemiyorlar acaba bu kadar? Sosyal medya çünkü bilmiyorum bir etkendir ama sonuçta işin o kötü tarafı ama iyi tarafı da Beşiktaş'a hizmet etmek. Çok keyifli. Hüseyin Özkök şu an.
1: Yine bir kedi anısı mı geliyor diye baktık ama.
0: Bazı bu arada canlı yayında arkadan kedi geçiyor. Hüseyin abi.
1: Bir şeyde bir
0: o
1: kedi.
0: O sokak kedisi mi?
1: Evet.
0: Kendi değil değil
1: muhtemelen.
0: Mi? Balkonda yayın yapıyor Hüseyin Özkök şu anda A-Spor'da.
1: Arkasından bir kedi geçti. Biliyorsunuz bir arkadaşın evinde kalıyorken kedi arkasına geliyor. Gördün onu değil mi?
0: Gördüm biliyorum.
1: Kedi geçiyor. Arkasından suratına pat pat iki kere vuruyor. O Hüseyin'e yolladım. Bayağı yurt uluslararası bir böyle 1-2 milyon falan takipçili bir sitede çıktı Hüseyin'e saldıran kedi. Acaba dedim yeni bir kedi olayı mı? Zaten Hüseyin'in bakışı değişti.
0: Güldü biraz da. Bozuntuya vermedi sonra. Peki son olarak reklama gitmeden bir Önder Özen kısmı da var burada. Önder Hoca diyor bir yıl önce Lozan maçı ertesinde göreve başlayacaktı aslında. Lozan'a mağlup olduktan sonra Sergen Hoca geldi ve o da başka bir ekiple çalışmak istediğini söyledi. Sergen Hoca'dan sonra da aklıma Önder Hoca'dan başka kimse gelmedi diyor. Bana göre en doğru kararı Önder Hoca'yı getirmekte yaptık diyor. Şimdi burada bir es vereyim. Acaba o Lozan maçı sonrası ilk Önder Özen getirilseydi ve Önder Özen'in seçtiği bir hoca ki büyük ihtimal Sergen Yalçın olmayacaktı
1: evet,
0: o hoca.
1: Evet.
0: İtalyan'da da görevdeydi ama başka bir isim olsaydı Beşiktaş'ın sezonu daha farklı, daha iyi olabilir miydi? Yoksa her şeyde bir hayır vardır. Önder Hoca iyi ki o dönem gelmedi. O dönem gelse o da harcanırdı. İyi ki bu dönem daha böyle geniş bir dönemdi. Haziran başı göreve geldi. Rahat rahat hocasını seçti. Boşta İtalyano'yu buldu. Rahat bir transfer dönemi. Yani Beşiktaş'ın belki erken gelmesi daha iyi olabilirdi ama sanki bu dönem olması da bence, daha rahat olması sebebiyle
1: tabii.
0: Daha hayırlısı da olmuş
1: belki
0: gibi.
1: Belki Vlahovic'i alamayacaklardı. Müsait olmayacaktı. Uygun olmayacaktı.
0: Zaten transfer döneminin de sonlarıydı galiba Lozan maçı sonrası dediği. Bitmeye yakındı. Ağustos ayının sonları olması lazım.
1: Yani işte bence şu anda Beşiktaş için olan her şey bence doğru zamanda oldu. Tabii yine dünkü Sliding Doors filmine çıkacağız. Bilemeyiz.
0: Gelseydi belki çok daha iyi olabilirdi. Yani, daha da kötü olabilirdi.
1: Yani onu bilemeyeceğiz ama şu anda en azından hiçbir Beşiktaşlı'nın keşke diyeceği hiçbir şey yaşanmadı şu anda. Hani bu açıklamayı duyduktan sonra da bence yaşanmamıştır.
0: İşte bence bir acaba o dönem gelseydi
1: daha erken başlasaydık daha bu yapılanmaya
0: daha iyi olabilir miydi? Bence bir yerde düşünülür ya. Çünkü Önder Özen bu dönem bayağı fark yarattı.
1: Kesinlikle
0: fark i̇şte yarattı. Daha erken gelse o fark.
1: Bak Mert hep söylüyorum ya, yani o basın toplantısında İtalyano'nun tanıtım ben vardım ve inanılmaz geçti bana. İtalyano ile ilgili söyledikleri o işte hücum savunma presi, o PPA mıydı?
0: PPDA.
1: PPDA.
0: Beşiktaş 3. şu anda onda bu arada. Göztepe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3 ilk 6 hafta itibariyle.
1: Ha, onu sorarız o zaman. Hani birinci olacaktı Beşiktaş diye.
0: Daha 6 hafta.
1: Daha 6 hafta. Yani onu açıkladı falan. Ya bana öyle bir geçti ki. Hatırla Ali'ye sana mesaj attım. Bak böyle bir şey söyledi. İlk defa gördüm, baktım, ettim falan diye. Acayip geçti bana. Yani ve belki Italiano, İtalya'da sıradan takımlar çalıştıran bir hoca olarak Önder Hoca'nın tanıtımı ve toplantısındaki söyledikleri olmasaydı belki Beşiktaş taraftarına bu kadar geçmeyecekti. Bu ne denecekti? Ama hem Beşiktaş taraftarına geçti, hem Beşiktaş taraftarı olmayan futbol severlere geçti, hem de İtalyano'da çok iyi başlayınca tadından yenmez oldu Beşiktaş.
0: Bir araya gidelim. 9.39 son aramız, sonra buradayız.
1: Şeftali oldu.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.42 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Beşiktaş Başkanı Serdal Dan'ın açıklamalarından bahsediyorduk. En son Önder Özen kısmında kalmıştık. Açıklamalar tabii uzun uzun bir program oldu. Mesela çok hızlı hızlı gideceğim. Yayıncı kuruluşla alakalı şimdi bir ihale çıkacak. Hı hı. Bu sezonun sonuyla birlikte. Başkan diyor ki yayın rakamları iyi değil. 500 milyon dolardan güdük rakamlara geldik diyor. Ve rakamların 500 milyon dolar civarına gelmesi lazım diyoruz diyor. Çok iddialı tabii. Şu anda 180 milyon civarı mı? Yani para eskiye nazaran tabii çok daha düşük kaldı. Bunun tekrar o seviye çıkmasını beklediklerini söylüyor ama nasıl olacak bu?
1: Şimdi bak bir defa eskiden dolar euro o kadar yüksek değildi. Bir çilek dönemi yaşanıyordu. Şu anda tabii o çileklerden çok daha fazla çilek var ülkemizde ama dolar ve euro aşırı artmış durumda. Bence o dönem bile rakam olarak ligimizin değerinin üzerinde bir rakam veriliyordu. Kendi adıma söylüyorum bunu, bir fikir olarak söylüyorum. Ama şu anda dolar euro bu kadar yüksekken evet farkındayım, kulüplerde inanılmaz harcamalar yapıyor. Hatta biz seninle acaba dedirtecek kadar bize harcamalar yapıyor. Ama şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının dışında mesela Çorum, Antep, Çorum, Eyüp maçının ederi de şimdi o 500 milyona çıktığında maç başına, oynanan maç başına maçın değeri kaç para olacak? Milyon dolar olacak. Çorum Eyüp maçının ederi 1 milyon, 2 milyon dolar olacak mı? Euro olacak mı acaba? Şimdi böyle de bir gerçek var. Tamam, 4 büyük, 3 büyük çok para harcıyor. haklı.

0: acayip çilek var ama ligin genel kalitesinin de ona yardım etmesi lazım ki bu rakamlara yaklaşalım ve dediğim gibi o dönemki euronun Türk lirasının değeriyle TL karşılığında şu anki karşılığına da bakmak lazım, ona göre düşünmek lazım.
1: Valla şu anki halimizle bizim 500 milyon dolar etmeyeceğimiz açık. Daha
0: Yani
1: dün
0: bence de.
1: MHK başkanı gözaltına alındı. Yarın kim bilir neler olacak, neler konuşuluyor. Bu ligin ederi bence bu zaten aşağı yukarı. Ancak hükümetin bir ön ayak
0: Desteğiyle.
1: olmasıyla,
0: Tabii.
1: işte nasıl ki Bean o dönem çok
0: Aynen
1: yüksek
0: öyle.
1: şeylere geldi. Yani bu ligin yüzü suyu hürmetine gelmedi onlar da.
0: Tabii ki.
1: Çok
0: Tabii ki.
1: popüler bir lig olduğu için değil. Şimdi lig o döneme göre bu arada daha popüler, gelen yıldız oyuncuları düşünürsek, ama yine de o kadar para edecek bir ligimiz maalesef yok. Yani bu kadar kötü şeyler konuşuyoruz ligle ilgili. Kimseye güvenmiyor. Hakemlerdi, oydu buydu. Niye bir insan bu kadar para versin? Şimdi aynı şeyi söylerken City örneği aklıma geldi. Premier Lig şu an dünyanın en büyük ligi. City mesela kaç yıldır işte şeyde rakamları şişirmişler. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir rakam ekstra enjekte edilmiş kulüp finanslarına. Fazla gösterilmiş sponsorluk anlaşmaları. Mesela Premier Lig'in marka değeri düşer mi acaba bu gelişmede, yoksa biz cezayı tespit ettik, cezasını verdik deyip,
0: Tabii.
1: ama
0: Bence
1: bunca
0: öyle
1: yıl
0: olur.
1: sürmesi, bunun sonlanması. Ve bu dün Hüseyin abi de yazmış. İlk Football Leaks belgeleriyle birlikte çıkıyor bu ortaya. Yani
0: WikiLeaks
1: Premier
0: gibi.
1: Lig yönetiminin araştırmasıyla falan değil. Yani o olmasa belki bugün
0: Bunlar
1: bunları
0: hiç konuşulmuyor
1: konuşulmayacaktı.
0: olacaktı. Bak orada
1: O da
0: haklısın.
1: ligin güvenilirliğini yine sorgulatan bir konu.
0: İşte acaba örtbas edilmeye çalışıldı mı? Değil mi? Soru o yani burada.
1: Tabii yani Premier Lig yönetimi biliyordu da mı
0: Bu ha.
1: girmiyordu? Football Leaks olmasa da girecek miydi bu işlere
0: Evet doğru
1: mesela, bu
0: doğru.
1: araştırma yapacak mıydı?
0: Ama yine bile bir şekilde ortaya çıktı. Tamam, dediğin konuda ve sorulan soruda çok haklısın ama marka değerini düşürür mü? Cezayı aldıktan sonra bence düşürmez. Çünkü bir de orada Mert bizim ligimizin aksine diyeceğim. Şimdi kendimizle kıyasladık ve oraya atladığımız için söylüyorum. Şimdi İngiltere'de 4 takım bazen 5 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ne giden her takım Şampiyonlar Ligi şampiyonluk adayı olabiliyor. City olabiliyor,
1: Evet.
0: Liverpool olabiliyor, Arsenal olabiliyor. Ondan sonra Konferans Ligi'ne giden takım Konferans Ligi'ni kazanabiliyor. Avrupa Ligi'ne giden takım Palace gibi işte Avrupa Ligi'ni kazanabiliyor, Konferans Ligi'ni kazanabiliyor. Yani oradaki çıkan 7. 8. takım bile oynadığı Avrupa müsabakasının şampiyonluk adayı olarak oynuyor. Ve bir arkadaşım bana yolladı Instagram'da, muhteşem. İngiltere'de Bermuda Şeytan Üçgeni varmış. 3B Brighton Brentford bir takım daha unuttum. Burnhamut. Tebrikler, Burnhamut. Bunlar şampiyonluk adaylarından İngiltere'de en fazla puan alan takımlar. Şimdi bak, belki Avrupa'da oynuyorlar, oynamıyorlar onlar ama İngiltere'de öyle bir güç dengesi var ki mesela Manchester City'den Arsenal, Liverpool, işte Tottenham, neyse o zirveye oynayan Tottenham değil de tabii ki o
1: Tamam.
0: takımlardan biri değil de Brighton, Brentford, Burnhamut en fazla puanı alıyor ve şampiyonluğu son 2 yılda belirleyen takımlar bu üçünün aldığı puanlarmış. Dolayısıyla İngiltere ligi komple bir lig. Sadece zirveye oynayan takımların heyecanı ve birbirleriyle yaptığı maç şampiyonluğu belirlemiyor. Her takımın şampiyonlukta söz hakkı var. Komple bir lig. Her hafta inanılmaz sana bir heyecan yaşatan, her takımın maçıyla sana bu heyecanı yaşatan bir lig. Onu dedim ya, Çorum Eyüp maçında sen ne heyecanı yaşayacaksın? Yani
1: Yaşayamaz.
0: dolayısıyla bir tane takımın yakalandığı bir hukuksuzluğu o ligin marka değerini bence düşürmez. Tam tersine, öyle ya da böyle bir şekilde adalet yerini bulduğu, cezası alındığı takdirde yine parlamaya devam eder diye düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Şimdi bir kulübü ilgilendiren değil de İtalya'daki gibi birkaç kulübü ilgilendiren ve birkaç kulübün ceza alacağı bir operasyon olsa olabilir. İtalya'yı o bitirdi çünkü. Ya yani Juventus küme düştü. 3 tane takım da eksi puanla başladı ve İtalya Ligi temizliğini kaybedip cazibesini kaybedip, yani o olay, o hadise yaşanana kadar Premier Lig Serie A'ydı. Ronaldo oradaydı. Shevchenko oradaydı. Ondan sonra
1: İbrahimovic falan
0: vardı. İbrahimovic oradaydı. Ya herkes oradaydı. Ronaldinho oradaydı. Bütün yıldızlar oradaydı ama bütün orası o cazibesini ve gerçekliğini kaybedip, etkinliğini kaybedip Premier Lig'e geldi. Dediğim gibi öyle bir skandal olsa, Liverpool, Arsenal ve City'yi kapsayan bir şey olsa, o zaman bir soru işareti duyarsın da bunu da ben duymam açıkçası.
1: Rooney'nin bir açıklaması dün o da medyaya düştü. Ferdinand galiba ben şampiyonluk madalyamı isterim gibi bir şey demiş. Rooney de artık bu saatten sonra bize de verilse ben istemem, hani bir oyuncu olarak orada hani futbolcunun yapacağı bir şey yoktu. Onlar hiçbir şeyden habersiz mücadelelerini verdiler ve bizi geçtiler. Biz şampiyonluğu verdik City'ye. Bu saatten sonra ben o şampiyonluk madalyasını almak istemem demiş. Futbolcuya ne günah vardı hani bunda demiş. Öyle bir bakış açısı var. İngiltere'de de bu konu bayağı tartışılıyor. Şu an İngiltere Radyosu olsaydık programın yarısından çoğunu bu konuya ayırırdık.
0: Tabii. Ve işte hani programın başında söyledim ya, sen de konuşacağız dedim. Bak son 5 dakikamız olsun. Tamam. Bir gazeteci Manchester City yöneticisine öyle bir üslupla o kadar sert perdeden soru soruyor ki diğer takım taraftarları ülkemizde olsa perişan olurdu o adam. Ya bak perişan olurdu.
1: İsmini de vereyim, merak eden varsa baksın. Rob Harris, İngiliz kayın muhabiri.
0: Ya utanmıyor musunuz diyor şeye. Manchester City yöneticisi en sonunda. Hani yaptığınızı itiraf edecek misiniz? Yakalanmasaydınız huzurlu uyuyacak mıydınız? Utanmıyor musunuz şeklinde o sertlikte sorular sorunca, ben düşünüyorum ülkemizde 3 büyük takımın yöneticisine, başkanına bu perdeden soru sorulsa ne olurdu acaba adam derdim yani. Dedim de.
1: Ya bu Türkiye'de mümkün değil tabii böyle bir şey, ya da çok düşük bir ihtimal. Robles ama dediğim gibi o da böyle bir profil. Adamın FIFA başkanı, UEFA başkanı, City'nin işte CEO'suymuş, hiç umurunda değil. Adamın yayıncılık anlayışı ve kurumunun, tabii kurumdan
0: alıyor destekle tabii ki.
1: Tek başına tabii olacak ki bir şey değil. Kurumlar da orada güçlü. O güçle birlikte çok rahatlıkla soruyor. Adam da rahatsız oluyor Ferran Soriano ve en son konuşmayacağım diyor. Çekiyor.
0: Bizde basın toplantısındaki sorduğu soru teknik direktörü ya da yöneticiyi rahatsız ederse kulüple ilişkisi kesiliyor gazetecinin. Hı hı. Şimdi bu adamın nasıl gazetecilik yapmasını, nasıl spor muhabirliği yapmasını bekleyebilirsin ki?
1: Bu Montella'nın son basın toplantısında da benzer bir şey mi olmuş? Bir gazeteci konuşurken bir sıkıntı yaşanmış. Onu tam
0: ben biliyorum. Muhtemelen şundan bahsediyorsun. Soruyu sorarken çok uzatıyor bir gazeteci. Kim bilmiyorum. Ben de sadece o anı gördüm. İşte ona kaybetti, bunu kaybetti. Ondan sonra transfer marketteki takım değerlerinden bahsetti ama 150 milyonluk Bosna Hersek kazandı falan diye, böyle hani biz soruyu sorarken acayip uzun başlarız ya, kendi bilgimizi katarız. O sırada Montella çevirmene dönüyor, diyor ki ya soru nerede diyor artık ya, ne oluyor diyor yani. Ondan sonra hocam diyor, sorumlu kişi de soruyor, sorar mısınız artık, soruya gelir misiniz diyor. İstifa etmeyi düşünür müsünüz diyor. Halbuki o soru sorulmuş. Yani gazeteci o soruyu niye soruyor? Kendi istediklerini, içindekileri söyleyebilmek için, o işte 150 milyonluk Bosna yendi, o oldu bu olduğu söyleyebilmek için söyleyip sormak işte diyor ki beyefendi bu soru soruldu diyor az önce diyor. Bunu mu soracaktınız diyor.
1: Tamam, o zaman o
0: olay oydu.
1: Haklı bir şey olmuş. Serzeniş olmuş. Peki 9.53 saatlerimiz, programın artık son birkaç dakikası içerisindeyiz. Bugün milli takımdan bir gelişmeyle bitireyim. Türkiye milli takımı Belçika maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bizim bir maçımız, hatta iki maçımız daha var. Şu an Ova'da değiliz ama var. Belçika'da cuma günü deplasmanda oynayacağız ve dün de antrenman yapıldı. Antrenmanda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlık sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu yer almadılar. Geri kalan oyuncularla ilgili herhangi bir problem yazılmamış TFF'nin sitesinde. Bugün saat 17'de basına kapalı olarak bir antrenman daha yapacak milli takım. Bugün çarşamba, yarın son antrenman ve sonrasında da Belçika yolculuğu başlayacak. Oradan da İtalya mıydı bizim diğer maç? İtalya. Deplasmanına doğru yola çıkacak milliler, ama işte Orkun'un durumu pek parlak gözükmüyor. Emirhan'la da ilgili açıklama bu şekilde diyelim. Benim başka bir haberim kalmamış notlarım arasında. Genç abi, senin hakkında kalan, benim sormadığım şey var mı?
0: Vallahi bende de yok. Çok keyifli bir program oldu. Yani futbolun çok olmadığı, futbolun maalesef bir spor radyosu olsak da futbolun çok konuşulmaya elverişli olmadığı bir dönemde senin de güzel ferah moderatörlüğünde çok keyifli bir program oldu. Futbol dışı da çok güzel şeyler konuştuk. Ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de ağzına sağlık. Dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Güzel şeyler yazmışsınız. Yayında tabii okuyamadım. Bazı tekliflerde bulunmuşsunuz. Bir tanesine cevap yazdım. Onun için de teşekkür edelim. Zaten mesajda ettim de böyle de bir etmiş olayım. Bugünlük bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
2: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendirmeye çalışacağım. Bugün Genco abi de yok. Baş başayız, biz bizeyiz. Bana programa mesajlarınıza tabii ki destek verebilirsiniz. Benim tabii birkaç konuşacağım konu var. Notlarımı çıkardım ama sizden de gelecek mesajlara tabii ki bakacağım. Sadece ben ya da benim söylediklerimle program geçmez. Sizlerden de mesajları bekliyorum. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 14 87. Numaramız bu. Zaten birçoğunuz artık kaydetmişsinizdir. Bizde de WhatsApp'ta bir değişiklik oldu son böyle 3 haftadır falan. Mesajları okumakta zaman zaman zorlanıyorduk ama bir kendine güncelleme geldi herhalde tekrar. Şu an sizleri tek tek kişilere ekliyoruz. İsim soy isimle birlikte bizim WhatsApp'ımıza kaydoluyorsunuz. O da güzel oluyor. Çünkü her dinleyici mesajını gönderirken isim yazmıyor. Bazen ben profile girip buluyorum. Bazen onu da bulamıyorum. Ama bu şekilde güzel kayıt oluyor. Halihazırda da zaten 4 mesaj gelmiş çoktan WhatsApp hattına. İlk mesaj da Emre Öztekin'den gelmiş. Bu aranın enteresan bir konusu var Milli Ara'da. Özellikle İspanyol basını, Brezilya basını bu konuyu bayağı konuşuyor. Türkiye'de de galiba yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Vinicius Junior öldü mü? Yerine başkası geldi. Uzaylılar mı kaçırdı? Bu Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'e geri dönen Vinicius Junior'un gerçek Vinicius Junior olmadığı söyleniyor. Biliyorsunuz bir yüzüne de bir estetik yaptırmıştı. Böyle şekli şemali de değişmişti oyuncunun. Ve böyle bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü gazeteler haberleştirdi. Mesela Marca, Real Madrid'e de yakın bir gazete. Onlar da galiba dün haberleştirmişler. Böyle bir iddia dolaşıyor. Buna kanıt olarak da işte Vinicius'un eski fotoğraflarındaki bacak kaslarıyla şu anki arasında çok fark olduğu. İşte son milli maçta penaltıyı kullanırken böyle bacaklarının tir tir titrediği. Başka bir hani ikizi ya da kuzeni artık neyse onun Vinicius Junior'ın yerine geçtiği gibi bir iddia var. Tabii ki komik, gerçek olduğuna inanmıyorum ama ciddi ciddi böyle bir şey konuşuluyor. Dinleyicimiz Emre Öztekin de onu göndermiş. Merak ediyorum demiş. İnandırıcılığı var mı bu haberin? Bana göre yok. Ben hiç inandırıcı bulmadım. Ama millet ciddi ciddi kanıtlar arıyor ve yani valla kendi içinde belki tutarlı gözükebilecek şeyler var. Ama ben hani bu devirde böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Hani Vinicius kalitesindeki bir oyuncunun yerine ona benzer başka birini koyarsanız direkt anlaşılır. Hani futbolcu olmadığı o kişinin. Tutup Vinicius seviyesindeki bir futbolcuyu mesela nerede bulacaksınız, onun yerine koyacaksınız? Mümkün değil yani gidip ara sokaktan, işte kenar mahallelerden birini bulup koymak falan mümkün değil. Futbolculuk öyle bir şey değil. O yüzden bana pek inandırıcı gelmedi ama böyle bir gündem var. İşte dünyada böyle haberlerle uğraşıyor. Biz MHK'deki işte operasyon, neler olacak, neler bitecek. Futboldaki operasyonlar, bir ara onlar hatırlayacaksınız modaydı geçen dönem, bahis konusu. Bu yeni dönemde çok fazla bir şey olmadı herhalde bahis konusunda ama herhalde devamı gelecektir. Şimdi sıra hakemler konusunda. MHK için gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ama bir yalanlama yaptı aslında. Dün Umut Eke'nin paylaştığı bir haber vardı. Polisler gelmeden önce bazı kayıtların silindi ama polislerin bu silinen kayıtları tekrar geri getirdiğine dair istihbaratını paylaştı Umut Eken. Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir durum olmadı dedi. Yani öyle bir silme durumu yok dendi. Yalanlama geçildi. Emniyetten bununla ilgili bir yalanlama gelmedi. TFF kanadı bu yalanlamayı yaptı. Şimdi o bir gündem oldu. Bu hafta sonu belki Süper Lig karşılaşmaları yok ama alt liglerde karşılaşmalar var ve şu anda bu atamaları yapacak bir isim de hali hazırda mevcut değil. Ferhat Gündoğdu gözaltında ve birkaç gün daha sürebilir gözaltı süreci. Onun yerine hakem işleri müdürünün bu işi yapması bekleniyor. İsmi de Abdullah Buğra Özkara mıydı, inşallah doğru söylemişimdir. Hali hazırda da hakemlik görevi de var bu ismin. En son İngiltere'nin Çekya maçında Hollywood Meller'in yardımcılığını yapmış. Ama bir taraftan hakemleri de ataması beklenen kişi bu. Gerçekten hakemlik sisteminde de çok değişik bir düzen var. Ben naifim, biraz değişik diyorum. Siz çarpık diyebilirsiniz. Bu artık, bu da papağan gibi tekrarlanıyor ama Hüseyin abi de bugün yazmış Twitter hesabında. Normalde 9 üyeden oluşması gereken Merkez Hakem Kurulu 2 üyenin istifasından sonra 7 kişiyle devam ediyor. O kişilerin yerlerine herhangi bir atama ya da neyse yapılmadı. Mevzuata çok uygun bir durum değil. Kulüpler de enteresandır. Merkez istemiyoruz, istemiyoruz diyorlar. Fakat TFF'ye de bununla ilgili bir başvuru bile yapmıyorlar. Yani bu MHK'nin hükümsüz olduğunu, yönetmeliklere aykırı şekilde hakem atamaları yapıldığını, nedense bu konuda bir federasyona baskı çıkmadı. Bunu da anlamlandırmak ilk etapta çok zor gerçekten. Hani madem bu kadar şikayetçisiniz, alın size bir fırsat var bu MHK ile alakalı olarak, ama onu da kullanmıyorlar. İşe yaramayacağını mı düşünüyorlar bilemiyorum. Ama en azından hani siz yapmanız gerekeni yapın, sonra olmuyorsa olmaz, hani daha onu yapmıyor bu kulüpler, anca sözlü şekilde kamuoyu önünde MHK istemiyoruz, istifa şöyle böyle, tamam, ama daha somut şeyler de yapılabilir. İşte örnek, az önce söylediğim gibi yönetmeliklere uygun yürütülmüyor şu anda MHK, ama bunu bile yapmıyor kulüplerimiz. Kulüpler Birliği'nden bu yönde bir baskı yok. Bu arada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kulüplerden de henüz Ferhat Gündoğdu ve diğer isimlerin gözaltına alınması alakalı resmi sitelerinden bir açıklama gelmedi. Dün Serdal Adalı hem Anadolu Ajansı'na hem HT Spor'a konuştu. Ona orada bu konuyla alakalı haliyle soru ve sorular geldi. Onun üzerine konuştu Serdal Adalı, ama kulüplerden resmi bir açıklama yok. Tabii diyebilirsiniz ki ne diyecekler yani sonuçta. İş artık yargıya yansımış. Bu saatten sonra denecek bir şey yok. O da doğru. Ama dikkat çekti ben de. O yüzden onu da paylaşmak istedim. Bugün bu arada bir şey demedim değil mi? Ben pot kırmadım inşallah. Tabii çok mesaj gelmiş bir anda da. Teşekkür ediyorum ilginize. Bazen oluyor böyle, bir şey ağzından çıkıyor. Düzeltiyorsunuz. Alt alta mesajlar geliyor da. Öyle bir şey değil herhalde. Mesajlara da geleceğim birazdan. Bugün işte İngiltere'deki o Manchester City davası bayağı gündem. Valla onların da yaptıkları gerçekten akıl alır gibi değil. 9 yıllık dönemde toplamda 850 küsür milyon sterlinlik geliri fazla göstermişler, şişirmişler. Normalde 119 milyon sterlinlik para kasaya o sponsorlardan girmiş, ama sanki 949 milyon sterlin girmiş gibi göstermişler ve bu tespit edilmiş komisyon tarafından, bunu inceleyen. Ve şu anda da Manchester City çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir artık, yani bu, çünkü çok ciddi bir suçlama ve bunun cezası da, yaptırımı da çok ağır olacaktır. Ama nasıl bir ağırlık, nasıl bir ceza, bu tartışılıyor. Gazetelerden haberler çıkıyor. İşte bugün okuduğum mesela Independent kaynaklıydı. İşte 20 takımın 15'inden onay çıkarsa küme düşülebilir gibi bir şey. Mantıklı gelmedi ama onu yazmışlar. İşte puan silmedir, yine küme düşürmedir, şampiyonluktan elini alınmasıdır. Bunlar İngiltere'de bayağı bir konuşulacak gibi gözüküyor. Mesela Pochettino bir dönem Tottenham'ı çalıştırıyordu. Onun bir açıklaması vardı geçen gün. O da dikkatimi çekmişti. Biz diyor 18 ay transfer yapamadık. Premier Lig'in bu bize dayattığı kurallara uymak zorundaydık. Bize karşı denetimler bu kadar sıkıyken diğerlerine karşı nasıl bu kadar gevşek olabildi diyor. Bütün bunlar çok tuhaf diyor. Ve her şey giderek daha da şaibeli hale geliyor demiş. Gerçekten öyle. Yani bazı kulüplere bu kadar katı kurallar uygulanırken City'ninki nasıl göz ardı edildi? Niye bu kadar geç tespit edilebildi bu usulsüzlükler? Gerçekten tartışmaya açık bir konu ve İngilizlerin de gündemi bununla bayağı bir meşgul olacak. Onlar da şu an teknik direktör konusunda da İngiltere milli takımında bir problem gözükmüyor. Öyle bir gündemi değiştirecek başka bir olay yok. Tuchel ilk Uluslar Ligi maçında İspanya kaybetti ama oyun olarak fena değildi İngiltere. İkinci maçında dün Çekya'yı mağlup ettiler. Belli bir rayına oturdu İngiltere'de Tuchel'le birlikte. Şimdi ana gündem bu konu olacaktır. Benim de ilgimi çekiyor. Zaman zaman programlarda bu konuyla ilgili ben de bahsedeceğim. Şimdi reklama gitmeden mesajlara bir döneyim. Bakalım neler var sizin gündeminizde. Selamlar Mert Bey. Ülkem kaosu seviyor. Kulüplerde o yüzden ses çıkarmıyorlar. Ses çıkardıklarında sığınacakları başka bahaneleri olmayacak demiş. Yani üzülerek söylüyorum. Bazen böyle gelen mesajlara karşı çıkamıyorum. Mantıklı geliyor. Mantıklı geliyor. Bu da o derece mantıklı geldi. Sığınacakları başka bahaneleri olmayacak. Vallahi evet. Bizde bahanenin en kolayı hakem şu anda. O yüzden de bir taraftan evet işlerine bile geliyor olabilir. Bu durum çok tezat bir şey. Farkındayım. Ne diyor Mert de diyebilirsiniz ama gerçekten de olası bir kötü sonuçta en kolay söylenebilecek şey hakem atamaları. O yüzden belki bunu gerçekten avantajına bile kullanıyor olabilirler. Diğer bir mesaj Serdar Bey'den, Kulüpler Birliği'nin karar alıp maçlara çıkmıyoruz demesi gerekiyor. Mesela ne demeleri gerekiyor bilmiyorum. Bu da bir seçenek. Ama Kulüpler Birliği'nin bu aşamada böyle bir soruşturma yürütülüyorken, artık bu iş gözaltı sürecine de dönmüşken, soruşturmanın işte bir senedir devam ettiğini biliyoruz ama artık gözaltına kadar iş gitmişken, mesela Kulüpler Birliği acil koduyla toplanmamalı mı? Yani bir araya gelseler fena mı olur bu konu özelinde? Ki TFF büyük ihtimalle zaten acil koduyla toplanmıştır. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye MHK Başkanı işte mesela cezaevine gönderilse ne olacak? Hadi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevine devam edebilecek mi? Sonuçta üzerine atılı mı deniyor? Atılı suçlamalar devam edecek. Adli kontrol şartıyla serbest kalsa dahi henüz aklanmış olmayacak tam olarak. Nasıl olacak? Hani bir yol haritası çizmesi gerekiyor TFF'nin. Bence Kulüpler Birliği'nin de her şeyde bir araya geliyorlar. Bir fikir beyan ediyorlar, açıklama yapıyorlar. Bu böyle bir konu varken Kulüpler Birliği'nden de ben bir açıklama, bir yol haritası, bir şeyler duymak isterim diyeceğim de ister miyim onu da bilmiyorum. Yani yapması gerekir diyeyim. Hadi duymak isterim. Saçma oldu. Kulüpler Birliği'ne ben de Ali abi gibi çok inanmıyorum. Ama en azından böyle bir birlik varsa bu tarz konularda açıklama yapılmayacak da hangi konularda açıklama yapılacak diye düşünürüm. Ama şu ana kadar böyle bir açıklama da Kulüpler Birliği'nden gelmiş değil. Aydın Bey, Aydın Deniz lakabını da yazmış. Modern Mardinli. Merhaba demiş. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Modern Mardinli. Ama sizi Aydın diye kaydettik. Modern Mardinli yazarsanız mesajlarda öyle de seslenebiliriz. Adana'dan Zeki Kaya, yaklaşık 10-12 senedir dinliyorum. Sizden birisi olmayınca, Ali abi varken sen yoksan veya sen varken Ali abi yoksa, kuru fasulyenin yanında pilav veya pilavın yanında kuru fasulye yokmuş gibi oluyor demiş. Evet, doğru. Ben de katılıyorum. Ve Ali abisiz ya da Genco abisiz program yapmak o kadar kolay bir şey, iyi bir şey değil benim için de, farkındayım. Ama bunun da ayrı bir keyfi de var. Bazen elindekinin kıymetini bilmek için onu bir süreliğine kaybetmek de iyi bir şey olabilir. İlişkilerde de bu söylenir zaman zaman. duygusal ilişkilerde ki normal arkadaşlık işte iş ilişkilerinde de benzeri geçerli. Bir hafta Ali abi olmayacak. İki hafta sonra galiba ben olmayacağım bir hafta boyunca. Biraz uzak kalacağız. Böyle ilişkiler de bence tazeleniyor bu arada. Sonuçta biz de yılın kaç günü yani Ali abiyle işte ikişer hafta tatil yapsak 52 hafta işte kabaca 48 hafta 5 gün haftanın 5 günü her gün hani ortalama diyeyim 4 saat birlikte yayın yapıyoruz. Kolay bir şey değil yani bizimki de. O yüzden böyle aralar bence onun için de benim için de fena değil. İşte dediğim gibi elindekinin kıymetini anlamak için de bir fırsat. Yani sürekli olmadığı müddetçe bir hafta sadece kuru fasulye yemek kötü olmasa gerek. Ama ömür boyu sade kuru fasulye gitmez. Onun da farkındayım. Kuru fasulye pilavla birlikte çok daha iyi gider diyelim. Bugün böyle bir mesajla reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: 14.23 saatlerimiz Hat-Trick programını dinliyorsunuz Radyo Spor'da. Ben Mert Elam. Şimdi mesajla da devam edeceğim ama elimdeki haberlerden biri ilginç. Keşke Ali abi olsaydı da tabii onunla birlikte bak konuşsaydık diyeceğim bir haber. Neyle ilgili olduğunu belki tahmin etmişsinizdir. Keşke Ali abi olsaydı dediğim ya Messi'dir ya Ronaldo'dur. Ronaldo ile ilgili bir haber. Programa gelmeden bu Twitter'daki sana özel kısmına bir girdim. Arada yapıyorum. Oradan da çünkü çok değişik şeyler çıkabiliyor. Orada bir haber gözüme ilişti. Cristiano Ronaldo'nun dün Portekiz'in antrenmanına katılmadığı, işte spor salonuna çalışmayı reddettiği ve takım oteline döndüğü yazılmış Portekiz basını kaynaklı. Cristiano Ronaldo'yla teknik direktör George Jesus arasında bir problem olduğu söylenmiş. Hatta bununla yetinilmemiş. Portekiz'in Futbol Federasyonu Başkanı'nın acil koduyla Kopenhag'a gittiği gece yarısını ve bu durumla alakalı işte Jesus ve Ronaldo'yla görüşeceği söylenmiş. Sabah böyle yazılmış haberler. Sonra günün devamında işte bizim programın başlamasına yakın çıkan haberlerde de anlaşmazlığın giderildiği, Ronaldo'nun normal şekilde milli arada takımla birlikte kalacağı ve işte Jesus süre verirse de forma giyeceği söylenmiş. Böyle bir kriz iddiası Portekiz'de ortaya atılmış. Kriz seviyoruz biz de, kaosu. Ben de yeterince zaten Türkiye'de kaos kriz yokmuş gibi Portekiz'deki, İngiltere'deki kaos ve krizlerden de bahsederek sizleri nasıl diyeyim bilgilendirmek istedim. Ronaldo'yu görmüşsünüzdür belki. İlk karşılaşmada Galler maçında Uluslar Ligi'nde ilk 11 çıktı. Fakat 67'de oyundan aldı onu Jesus. Bu bir acaba mı dedirtti. Hani Ronaldo'nun eski o dokunun vazı artık kalkıyor mu gibi. İkinci maç oldu. Baktık Ronaldo ilk 11'de yok. Yedek kulübesinde. Ve maç oynanıyor. 5 değişiklik yapıyor Jesus. Ronaldo aralarında yok. Maçı yedek kulübesine geçiriyor ve hatta sonra bir görüntü sosyal medyaya düştü. Maçın bitiş düdüğüne yakın soyunma odası tüneline doğru duruyor Ronaldo. Düdük çalıyor. Takım arkadaşları kenardaki sahaya doğru yürürken Ronaldo direkt olarak soyunma odasına gidiyor. Biraz tripli anlayacağınız. Ve işte bugünkü paylaştığım haberle birlikte böyle bir kriz olduğu söylenmiş. Çünkü Jesus maçta seni ikinci yarıda oyuna alacağım demiş fakat sonrasında planlarım değişti o yüzden alamadım deyince de Ronaldo'nun moralinin bayağı bozulduğu söyleniyordu. Videoda buna destekliyor açıkçası videodaki görüntüsü. Ronaldo da artık 41 yaşına geldi. Milli takımı bırakma niyeti olmadığını zaten gözüküyor, anlıyoruz. Ama bırakmadıkça da bu tarz haberlerin içinde çok daha fazla yer almaya başlayabilir. Özellikle Jesus'la beraber. Jesus'ta açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum. Ama hani bunu yapacaksa da aslında hani Jesus gibi deneyimli bir ismin yapabileceği de açıktı. Ve Jesus da şu ana kadar cesur kararlar veriyor. Dün mü konuşmuştuk Genco abiyle Montella konusunda? Yani bazen işte kamuoyundan, taraftarlardan çekiniyor olabilir falan ama hani bazı şeyleri de göz almak lazım. İşte ucunda hani ölüm yoksa, ki burada bahsettiğimiz işte Montella için futbolla dair şeylerde, Jesus için de kez aynı şekilde, yani Ronaldo ile ilgili o kararları alabilmeli bir teknik direktör. Bazı şeylere göze almalı. Sonucu da alıyorsa üzerine, bir de ki alıyor. Sonuçları da aldı Portekiz 2 karşılaşmada. O yüzden daha güvenli yapabilir. Şu anda da Portekiz o yolda gidiyor diyeyim. Bu da günün benim dikkatimi çeken haberlerinden birisiydi. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş. Ali abi ne zaman bir yere gitse bir şeyler oluyor diye. Vallahi bu artık evet herkesin dikkatini çekti. Kaç tane mesaj geldi dünden bugüne bu minvalde. Ben de artık önden haber aldığını düşünüyorum. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Hani bir olur tesadüf, iki olur tesadüf de sürekli oluyorsa bir şey, bu tesadüf değildir. Mesela şeyi de düşündüm. Bu tesadüf olabilir ama söyleyeceğim şey. Bir dinleyici de yazmıştı. Guardiola da tam City'ye işte bu operasyon diyeyim yapılacağı zamandan hemen önce City'yi bıraktı, tam zamanında gitti diye. O da belki önden haberi aldı. O yüzden gitmiştir. Bilinmez. Ama evet Ali abi bu haftayı böyle kurtardı. Ama bu konu herhalde gelecek hafta, sonraki hafta da bir şekilde devam eder. Gelecek hafta mesela Ali abi dönecek. Ben de maalesef yine buradayım. Ve bizim maçımız pazartesi günü olacak. 4. maçımız. Salı konuşuruz. Çarşamba, perşembe, cuma yine futbolsuz. 3 gün. Yani o dönemde de bir operasyon falan olursa gün boyu konuşacağımız malzemeler çıkabilir. Bakalım o döneme denk gelir mi, ama o günler bu tarz konular için müsait gözüküyor. Peki Engin Paşalı bana bir sesimin tonuyla ilgili övgü dolu bir şey söylemiş. Özel bir çabam var mı diyor. Allah vergisi mi? Özel bir çabam yok. Yıllardır konuşuyoruz artık. Radyo sporda, radyo programı yapıyorum. Onunla alakalı herhangi bir eğitim falan da almadım. Doğuştan ve çalışmayla olan bir şey herhalde. Bir etkileyicilik var mı bilmiyorum. Ben çok beğenmiyorum sesimi ama dinleyicimiz öyle de görmüş. Cide'den, Kastamonu'dan bir dinleyicimiz boş ver futbolu demiş. Gel sana çekme helvası ikram edeyim demiş. Teşekkür ediyorum teklifi için. Ahmet Tarin, o da geçen hafta pazardan istediğin gibi şeftali aldım, İzmir'e gelmen lazım demiş. Evet, sabah bir şeftali muhabbeti yaptık. Bir Bursalı olarak bu sene çok iyi şeftali yemedim. Bulamadım dedim pazarda da. Sağ olsun bir dinleyicimiz gönderebilirim dedi. Ona bir cevap yazdım. Gönderirse ondan da güzel bir şeftali yemeği umuyorum. Radyo Spor'a gönderecek tabii. Sadece kendim değil, buradaki arkadaşlarla birlikte onları yeriz afiyetle. Okan Tarsus'tan, Murat Fevzi abi yayına bağlayıp son gelişmen hakkında bilgi alma şansınız var mı acaba demiş. Geçen sezonun başında Ali abi ve Genco abinin programına bağlanıp şok edici bilgiler paylaşmıştı. Yine öyle bir program olabilir demiş. Güzel, aslında güzel bir öneri. Benim aklıma gelmedi. Murat Fevzi tanıdığı bağlamak. Ama olabilir. Onu bir düşünelim. Dün o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. 4 Nisan 2022'deki bir Hürriyet gazetesi linkini koymuş sosyal medya hesabına. Yap Ulenberg vardı eskiden. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Onun MHK ile işbirliğimi son

bu konuda. Ama sabah da söyledim, ben bu işin sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden okunmasının da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Haliyle bir kısmı onun üzerine okunacak tabii ki, sonuçta ana figür o, MHK başkan olarak, ama o ana figürü oraya getirten güç ne? Güç kim? Kim bu isim ya da isimler ya da oluşum, neyse bu. Sonuçta Ferhat Gündoğdu kendi zorlamayla buraya gelmedi. TFF başkanları onu tercih ettiler, ama ben sadece onların da bunu yapacaklarını düşünmüyorum. Az buçuk bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilen biri olarak, yönetim kurulu listeleri nasıl oluşturuluyor, telefonlarla, işte ricayla, minnetle, belki zorla isimler o listelere alınıyor ve o şekilde görevler icra ediliyor. Burada da çünkü Ferhat Gündoğdu öyle durduk yere akla gelecek bir isim değil diye düşünüyorum ben. Yani futbolun içinden eski hakem, ama uzun yıllardır piyasada pek gözükmezken bir anda biz onu ilk önce 2019'da bir listede görüyoruz. Ki o dönem çok daha alt görevlerde MHK'de. Sonra 2021'de Metin Tokat'ın istifasıyla bir anda onun yerine göreve geliyor. Ve o Metin Tokat'ın istifasından sonra göreve geliyor. 4-5 gün sonra Serdar Tatlı MHK başkanı istifa ediyor ve onun yerine MHK başkanı oluyor. Yani 10 günde bir anda kendini MHK başkanlık koltuğunda bulan bir isim Ferhat Gündoğdu. Nasıl oluyor bu bir anda? Sabah işte Nihat Özdemir'le olan bağlantısından bahsettim, ama ben onu da aştığını düşünüyorum. Hadi onu öyle anlattık, aşmadı diyelim Nihat Özdemir. Şu an İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı, 3. senesinde. Onun MHK başkanı niye kendisi? Onunla nasıl bir bağlantısı var? Açıkçası bunlar hep cevaba muhtaç tabii ki sorular. İşin o kısmı da bence önemli. Kimlerin bu ismi desteklediği, önerdiği ve destekleme devam ettiği ve neden bu ismin seçildiği. Mesela şimdi onlara bakılacak tabii. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya paylaşımındaki o ifadeler herkesin dikkatini çekmiş haliyle. MASAK ve HTS kayıtları diyor Bakan Gürlek. Yani burada bir maddi kazanç mı var? İşte böyle bir oluşum varsa kimin lehine bu oluşum çalışıyor? Kulüpler lehine mi? Kişiler lehine mi? İşte yasa dışı bahis baronlarına mı? Neye çalışıyor? Neye hizmet ediliyor? Tabii varsa böyle şeyler, bunların ortaya çıkması gerek. O yüzden hani sadece Ferhat Gündoğdu üzerinden okumanın bu yüzden ben eksik olduğunu düşünüyorum. Arkasındaki gücün de onu oraya getirten, onu orada tutan, Serdal'ın söylediği gibi görevde alamıyor dedi TFF benim anladığım. Alamama sebebi kim Ferhat Gündoğdu'nun? Onun ortaya çıkması da bence çok daha kritik diye düşünüyorum. Evet, yine gündeme de bakın böylelikle girmiş oldum. Bayrampaşa'dan Ramazan, ben demiş sabahları işe giderken kitap okuyorum, rica etsem bir kitap önerir misin demiş. Vallahi iki gündür konuştuğumuz bir kitap var Ramazan, eğer onu duyduysan onu önereyim, duymadıysan da onu önereyim. Hatta Genco abiye de bugün kitabı getirdim, teslim ettim. Şu anda da bu saatlerde o kitabı okuyor olması lazım, bana öyle dedi. Hetre gelmezsem kitap okurum dedi. İnşallah okuyordur. Yarın test edeceğim sabah sporunda. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde önerdiğim kitap dünden bugüne oydu. Grigori Petrov'un bir kitabı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de zamanında okullara müfredata soktuğu, askerlerin okumasını istediği bir kitap, bahsettiğim Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Bu ara onu önerebilirim. Sonra gelecek hafta belki yeni bir kitapla karşınızda olurum. Ali Rıza Bahadır bir diğer konuşulması gereken konu demiş. Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak bu zatın faaliyetlerinden en çok faydayı kim görmüştür? Bu ivedilikte araştırılmalıdır. Ve klasik tabii, sonrasında gideceği yeri tahmin ediyorsunuzdur mesajın. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, bu olaylardan faydalanmış mıdır? Saygılarımla demiş. Tabii ki bunların hepsinin araştırılması lazım. Ama sadece sonuca bakarak bir kanıya varmak da